Hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Hafta sonu boyunca birçok gelişme oldu. Dün sıcağı sıcağına Fenerbahçe başkanlık seçiminden başlamak lazım. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi iki aday olarak Fenerbahçe seçimine girdiler ve Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmayı başardı. Rakibi Hakan Safi 9.927 oyda kaldı. Oyların büyük bir kısmı tabii Aziz Yıldırım'a gitti ve o da bir kez daha Fenerbahçe'de başkan oldu. Bir yıllığına Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu seçildi. Bu sezonun sonunda bir seçim daha olacak Fenerbahçe'de ve o seçimde gelecek başkan da 3 yıllığına görev hakkı kazanacak. Dün Aziz Yıldırım seçildikten sonra üyelere seslendi. Tabii Hakan Safi cephesi o sırada stadyumda değildi. Erken ayrıldılar destekçileriyle birlikte. Ve Aziz Yıldırım da orada üyelere ve tabii ki Fenerbahçe taraftarına bir sesleniş yaptı. Onu seçim sürecindeki detayları konuşacağız. Tabii Aziz Yıldırım seçildi artık. Ondan da tabii ki taraftar icraat bekleyecek. İki transfer konusunda önemli bir aşama kaydedildiği söylenmişti. Vedat Muriç ve Girassi isimleri bunlar. Bununla birlikte teknik direktör konusunun da yine yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Dün seçim bittikten sonra muhabirler Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğuna dair eski tweetlerini sürekli retweetlediler. Galiba Aykut Kocaman orada yeni hoca olacak Aziz Yıldırım yönetiminde ki zaten Oğuz Çetin'in görev almasıyla birlikte Aykut Kocaman ihtimali çok yüksek gözüküyordu. Bu da hayata geçecek gibi yine gözüküyor. Onu da program içerisinde konuşacağız. Diğer taraftan A Milli Erkek Futbol Takımımız Dünya Kupası hazırlıklarında son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi cumartesi gecesi. Maçta 1-0 geriye düştük. İlk yarının sonunda bir duran topla beraberliği bulduk ve ikinci yarıda da Yunus'un şık golüyle mücadeleyi kazanmayı başardık. 2-2 ile Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bu maç Kuzey Makedonya karşılaşmasına göre oyun olarak biraz daha geride olduğumuz bir karşılaşmaydı ama çok anlaşılabilir. Amerika'ya gidildi. Oraya bir alışma süreci, sıcaklığa alışmak. Bunlar kolay şeyler değil. Milliler için de bence iyi bir sınav oldu. Bu karşılaşmada Montella'nın bazı yine tercihleri dikkat çekti. Sakatlıktan dönenler, süre bulmaya başlayanlar ki Kerem Aktürkoğlu süre aldı bu karşılaşmada. Bu sevindirici bir haber. Hakan Çağanoğlu ilk maça göre daha fazla süre aldı. Ferdi de herhangi bir riske girilmedi. Kenan'ın da henüz hazır olmadığı anlaşıldı takımdaki. Son durumu da yine milli takım maçıyla birlikte konuşacağız. Milli takım demişken voleybolda da kadınlarda da Milletler Ligi'nde Brezilya etabındaydı bizim Filenin Sultanları ve son maçı da Bulgaristan'da oynadı ve Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardık. Bu etapta 4 maç yaptık. 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldık. Hollanda ve İtalya önünde mağlubiyetler geldi milliler ama fena bir etap geçmedi sonuçta. Çok rotasyonlu bir kadro tercih etmişti Santelli. Şimdi bir sonraki hafta Ankara'da etap olacak. Orada 4 maç yapacağız. Kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde. Büyük ihtimal daha iyi bir kadroyla Filenin Sultanları mücadele edecek. Orada hedef tabii 4'te 4 olacaktır. Ve Ankara seyircisi de tahmin ediyorum ki millileri yalnız bırakmayacaktır. Çok iyi bir atmosfer olmasını ben bekliyorum. Ve basketbolda dün final serisinde Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'da yarı final serisinde final mi dedim şu an emin olamadım. Yarı final serisinde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i uzatmada 102-93 yendi ve seride durumu 3-1'e getirip adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. 3. maçta Anadolu Efes aynı skorla 102-93 kazanmıştı. 4. maçta Fenerbahçe uzatmada kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu. Diğer yarı final eşleşmesinde de şu ana kadar 3 maç oynandı ve Bahçeşehir Koleji'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Bahçeşehir ilk maçı
kaybetti ama sonraki iki maçı kazanıp avantajı eline geçirdi. Ve bu akşam da saat 20'de kendi evinde Beşiktaş'la oynayacak. Eğer Bahçeşehir kazanırsa adını finale yazdıracak ve Fenerbahçe Beko ile oynayacak. Beşiktaş seriyi uzatmak için bu akşam kesinlikle kazanmak durumunda. Bakalım neler olacak, onu da akşam göreceğiz. Beşiktaş demişken, tabii ki Beşiktaş'ta da yeni teknik direktör Vincenzo Italiano oldu. İstanbul'a geldi İtalyan çalıştırıcı ve Nevzat Demir tesislerinde kendisiyle bir imza töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen de imza töreninde hazır bulundular. Açıklamalarda bulundular ve imzalar atıldı. İmzaların ardından da haberler tabii hızlıca çıkmaya başladı. Özellikle transfer konusunda İtalyano'nun bazı istekleri olduğu. Serdal Adalı da ne gerekiyorsa transfer edeceklerini, bir bütçe belirlemediklerini, hocanın istediği futbolcu kimse onu alıp geleceklerini dile getirdi. İddialı bir söylemde bulundu transfer konusunda. Önder Özen'in açıklamalarında tabii bu bir istatistik kalemi dikkat çekti. O bayağı bir konuşuldu. PPDA verisinde Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon birinci sırada olacağını taahhüt etti. Italiano da yine farklı bir macera aradığından bahsediyordu ve burada da iyi karşılandığını söyledi. Bu rotasyon konusu haliyle tabii kendisine sorulmuş. Onunla ilgili bir cevabı var. Teknik direktör değişimleriyle alakalı bir endişesi var mı sezonu tamamlayıp tamamlayamama? Bununla ilgili yine iddialı bir mesajı var. İddialı başladı İtalyano'da. Bakalım sağ sonuçları tabii nasıl olacak? Onu da hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor transferin hareketli takımlarından biri. Şu ana kadar 3 resmi transferi açıkladı Bordo Maviler ama bundan çok daha fazlasıyla da anlaşma sağlandı, paylaşıldı. Saviolo hafta sonu İstanbul'a geldi. Onun transferi an meselesi. Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Meta Mimaroğlu transferlerinde yine mutlu sona yakın olduğu konuşuluyor Trabzonspor'un. Yani toplamda 8 oyuncu gözüküyor. 3'ü resmi, 5'i de resmiyete dökülmek üzere transferlerin. Vedası da gelecek tabii Trabzonspor'da, başta kaleci olmak üzere. Birkaç bölgeye daha takviye konuşuluyor. Onları da paylaşacağız. Böyle genelde gelişmeler. Daha tabii Roland Garros'u, Formula 1'i, MotoGP'si. MotoGP'yi de program içerisinde konuşacağız. Onlara da belki vaktimiz kalırsa bakarız diyeyim. 7.08 şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra da Fenerbahçe'deki seçimlerle başlayalım.

0: Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Radyo Spor. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: programını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.15 saatlerimiz sabah sporunda yine Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Yoğun bir hafta sonu oldu yine. Seçimdir, milli maçtır, voleybol maçı, basketbol karşılaşmaları, Formula 1'i, MotoGP'si, Beşiktaş'taki

0: imza töreni, transfer haberleri, imzalar dolu dolu bir hafta sonu geçti. Hepsini bugünkü programa sığdırmaya çalışacağız. İçimiz pek kolay değil ama güzel oluyor böyle bence fazla konu olduğunda. Hoşuma gidiyor benim
1: Valla
0: pazartesileri.
1: bayağı yoğundu. Yani Fenerbahçe'deki seçim başlı başına zaten bir olay. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör. Beşiktaş'taki işte imza töreni 2 saati geçti. 2-2,5 saati geçti. Ben de dinledim hepsini. İzledim. Milli takımın karşılaşması, diğer hazırlık karşılaşmaları.
0: Canlı izledin mi milli takım maçını gece
1: Yok.
0: 1'de?
1: İzlemedim. Dün akşam yine tatsız bir olay oldu. Eriksen sahada
0: Yıldı.
1: gene yıldı kaldı. Gene herkesi korkuttu. O olay oldu. Onun dışında sen söyledin işte basketbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları. Beşiktaş maçı da enteresan oldu yani. Son saniyede Bahçeşehirli oyuncunun ayağının kayması, top kaybı, ondan sonra atılan üçlük, maçın uzatmaya gitmesi, onu da izledim. O da enteresandı. İşte Fenerbahçe finalist oldu. Yani çok çok fazla şey vardı hafta sonundan. Takip edilecek, konuşulacak. Dediğin gibi şimdi onları değerlendirmeye başlayacağız.
0: Yavaştan da sonra tabii bu hafta artık Perşembe günüyle birlikte Dünya Kupası heyecanı da başlayacak. Milli takım da hazırlık maçlarını bitirdi. Orada da artık sakatların durumu takip edilecek. Kimler ilk maça yetişecek, yetişemeyecek herhalde en büyük gündemde bizim adımıza o olacak. Orada bir de hazırlık maçları da diğer takımdan herhalde bugün itibariyle bugün yarın orada da bitecek.
1: Evet,
0: Azaldı
1: azalıyor artık.
0: zaten.
1: Yani iyice azalıyor.
0: Çok azaldı. Bugün iki maç var. Eli yüzü düzgün diyebileceğimiz yani Dünya Kupası'nda boy gösterecek takımların böyle kademe kademe zaten Perşembe ile birlikte hiç hazırlık maçı da milli takımlar bazında kalmayacak. Peki Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe hafta sonu boyunca bir kongre heyecanı yaşadı. 2 güne yayılıyor Fenerbahçe'de seçimli genel kurullar ve cumartesi günü işte ibralar, adayların açıklamaları, adayların vaatleri ki Hakan Safi cephesi bir el arttırıp Hakan Çağanoğlu'nu da aslında ortaya koydu transfer konusunda. İşte Hakan'ın menajerinin bir açıklaması paylaşıldı. Greenwood ismi ortaya atıldı. Ondan önce de Melih Demiral ve Luis Suarez isimleri vardı Hakan Safi cephesinin anlaştığını dile getirdiği isimler olarak. Aziz Yıldırım bu konuda biraz daha farklı bir strateji güttü. Kendi ağzından öyle net bir anlaşma duyurmadı ama belli bir noktaya gelindiğinden hep bahsetti transferlerde. Bu isimler de Vedat Muriç ve Girassi'ydi. Şu ana kadar hani resmiyete zaten dökülmüş bir şey yok. Daha Fenerbahçe'ye göreve başlamadı ama o transferlerin de büyük ölçüde bittiği, özellikle Vedat Muriç konusunda Mallorca'yla da nihai anlaşmanın tamamlandığı söyleniyor. Girassi konusunda da çok olumsuz bir tablo yok. Tabii ki biz Cuma günü burada programı yaparken dinleyicilere sorduk. Ali abi sordu. Hakan Safi, Aziz Yıldırım seçimiyle alakalı neler düşünüyorsunuz diye. Bize gelen mesajlardan gözükenle dün seçimde ortaya çıkan tablo bence paralel. Hatta Hakan Safi iyi oy almış bile belki diyebiliriz. Şu anda tabii oy farkı yine çok fazla. 17.245 Aziz Yıldırım, 9.927 Hakan Safi'nin aldığı oy oranı. Ama dediğim gibi bize gelen mesajlardan benim gözlemim bu. Tabii Ali abiyle konuşmadım ama Aziz Yıldırım'ın daha ezici bir üstünlükle başkan olacağıydı. Bu da yine iyi bir üstünlük tabii ki. Ama Hakan Safi de yani 10 bine yakın oy almayı başarmış. Ama yetmedi tabii ki. Yetmeyeceği de aşağı yukarı belli oluyordu son dönemde. Fenerbahçe için tabii. Hayırlı olsun Aziz Yıldırım dönemi. O da 2018'de Ali Koç'la girdiği seçimde başkanlığı kaybetmişti. 20 yıl görevde kalmıştı. Sonrasında 2026'ya kadar Ali Koç dönemi ve bir yıllık da Saadettin Saran dönemi oldu. Ve tekrar Fenerbahçe kendisini seçti. Rekor bir oyla seçti. Hatta dün 17.244 oy aldı Aziz Yıldırım. Kaybettiği 2018 seçiminde aldığı oy 4.644. 2004'te aldığı oy, yine kaybettiği seçimde Ali Koç'a, 10.483. Tabii burada her geçen sene üye sayısının arttığını da söylemek lazım. Tam sağlıklı bir değerlendirme nasıl olduğunu bilemiyorum ama sayısı olarak bakarsak Fenerbahçe tarihinin en çok oy alan başkanı olmayı başardı Aziz Yıldırım. Daha önce Ali Koç 2024'teki seçimde 16.464 oy almış. Rekor bu. Geçen yıl Saadettin Saran 12.325 oy almış ve Ali Koç'un 2018'deki oy toplamı da 16.092 olarak gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın 2015'teki oy oranı, oy sayısı 5.504. Son dönemde çok yoğun ilgi var Fenerbahçe'de seçimlere sayısı olarak. Oran olarak yine belki beklentiyi karşılamadı ama dün 27 bin üzerinde kişi oy kullandı. Ne kadar fazla oy kullanırsa o kadar Hakan Safi lehine diye biz de konuşuyorduk. Aslında beklenenden fazla sanki kullanıldı. Dün böyle 22 bin, 5 bin sayıları telaffuz ediliyordu. Onun da üzerine çıkıldı ama değişen bir şey olmadı. Aziz Yıldırım rahat bir galibiyet aldı. Zaten seçim daha bitmeden Hakan Safi de stat dışında açıklamalarda bulundu ve ekibiyle birlikte o da stadı terk etti. Sonucu beklemedi. Onun için de tabii bir tecrübe oldu. Bir sonraki seçimde belki bir kez daha kendisini aday olarak göreceğiz.
1: Evet, Fenerbahçe hayırlı olsun öncelikle. Aziz Yıldırım'ı da tebrik edelim. Cuma günü sen az önce bahsettin. İşte biz programı yaparken dinleyicilerle konuşunca aslında dediğin gibi hani biraz da seçimin röntgeni ya da işte iki tarafın Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe kongre üyelerine, Fenerbahçelilere nasıl geçtiğini aslında üç aşağı beş yukarı anlamıştık. Çünkü devam eden seçim kampanyaları, artık devam eden seçim kampanyalarının son günlerinde insanlar iki adaya da yeteri kadar doymuştu. Adaylar sürekli olarak basın kuruluşlarında konuşmalar yaptı, kendilerini anlattılar. Bir yerden sonra da artık insanlar hani birini, ikisini kaçırdı, üçünü, dördünü, beşini yakaladı. Herkesin üç aşağı beş yukarı bir fikri oluşmuştu ve o çerçevede Cuma günü gelen mesajlarda Hakan Safi'nin seçim kampanyasının yeteri kadar Fenerbahçelileri ikna etmediğini anlamıştık seninle burada beraber. Ki ondan sonra da iki tane yine üst düzey açıklama geldi oyuncu bazında. Bu aslında beklediğimiz bir şeydi. Yani Hakan Safi'nin seçimi kazanabilmek için üst düzey oyunculara ihtiyacı olduğunu, bunu açıklamak durumunda olduğunu önceki hafta konuşmuştuk. Orada beni şaşırtan Aziz Yıldırım'ın böyle bir şeye ihtiyacının kalmaması oldu. Çünkü Hakan Safi'nin işte seçim sürecini sadece ekonomik güce dayaması, çok fazla o ekonomik gücünü ön plana çıkarması ve açıklayacağı isimlerle beraber ben bir noktada Aziz Yıldırım'ın da hani o açıklanacak isimlere karşı bazı isimler söylemek zorunda kalabileceğini düşünüyordum açıkçası. Ama Aziz Yıldırım'ın buna ihtiyacı bile olmadı. Belki o tabii taraftar kongre nabzını daha iyi tuttuğu için ona ihtiyacı olmadığını gördü.
0: Tabii.
1: Sonuçta ne teknik direktör açıklandı ne herhangi bir oyuncu açıklandı. Evet, teknik direktör konusuyla alakalı olarak Aykut Kocaman konuşuldu. Ama Aykut Kocaman'la görüştüğünü fakat bir söz vermediğini dile getirdi Aziz Yıldırım. İşte Vedat Muriç konuşuluyor. Dün de zaten seçimden sonra hemen çıktı.
0: Eşi de paylaşım yaptı bu arada. Herhalde seçimi takip ederken Vedat Muriç ve oğlu sarı lacivert kalp emojileri
1: Evet.
0: koymuş.
1: Yani işte o bazı şeyler belliydi ama Aziz Yıldırım bunu açıklamak zorunda bile kalmadı seçim öncesinde. Diğer tarafta işte son iki gün yine el yükseltilse de bunun Fenerbahçeli kongre üyelerine geçmediğini anlamış olduk ve Aziz Yıldırım işte yaklaşık %63 civarında bir oy alarak rakibi de işte %36 civarında kalmış. Burada tam rakamlar var önümde. Hani geçersiz boş oylar Aziz Yıldırım'ın aldıkları, Hakan Safi'nin aldıklarıyla beraber Aziz Yıldırım da başkan seçildi. Başkan seçildikten sonra kısa bir konuşma yaptı. Birlik beraberlikten bahsetti. Hakan Safi de senin söylediğin gibi oy sayma işlemi devam ederken kısa bir konuşma yaptı. O da dedi ki ben dedi pek anlamıyorum dedi. Fenerbahçe geçmişe yönelik böyle sürekli bir şeyi var dedi. O kısmı enteresandı ama onun dışında o da dedi işte Fenerbahçe'nin neferiyim. İhtiyaç olursa buradayım dedi. İki tarafta yapıcı olmaya çalıştı seçim sonunda. Bundan sonra Fenerbahçe için tek hedef şampiyonluk. Herhalde kısa süre içerisinde teknik direktör. Ondan sonra da yavaş yavaş transferler açıklanacaktır artık Fenerbahçe'de.
0: Hakan Safi dün erken ayrıldı stat'tan. Keşke kalıp

0: Aziz Yıldırım'ı tebrik edip öyle gitseydi güzel bir görüntü de olabilirdi. Orada hep bir birlik beraberlik çağrısı oluyor. Bunu daha çok tabii Aziz Yıldırım yaptı bu seçim döneminde farkındayım ama Hakan Safi de güzel bir mesaj verebilirdi kamuoyuna. Bence büyürdü onu yaparak.
1: Yani olabilirdi. Fakat tabii o hani birlik beraberlik mesajları ne kadar samimi onu iyi düşünmek, iyi tartmak lazım. Yani Aziz Yıldırım'da kaybetse ne yapardı? Belki diye düşünmek gerekir. Sonuçta Ali Koç o da hatırla kısa bir açıklama yaptı. Hani biz burada birbirimizi yerken Atalan Üsküdar'ı geçti dedi. Ali Koç da. Yani Fenerbahçe'nin kendi içinde bir bölünmüşlük var. Orası kesin. Fenerbahçe oradaki hala bir şeyi netleyemedi. Ne derler, güç savaşı bitmedi orada, sonuçlanmadı. O yüzden de zorluk yaşıyor. Hani kazananın bizde biraz daha centilmen olduğunu artık herkes biliyor zaten. Oraya çok fazla ben takılmıyorum. Ama hani bu birlik beraberlik çağrıları mikrofondan söylenerek karşı tarafa geçecek bir şey değil. Ya da insanlara geçecek bir şey değil. O çok kolay bir olay değil bence. Fenerbahçe'de o bölünmüşlüğü tekrar eski haline getirmek ya da eski hali neyse onu da tabii sormak lazım ama o bence ancak iyi bir yönetim ve sportif başarılarla biraz daha orada Fenerbahçe bir birlik hisseder. Yoksa sanki burada herkes birbirinin düşmesini bekliyormuş gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. O da şu anın gerçeği Fenerbahçe adına.
0: Mesela Galatasaray'da yine kıyas yapacağım ister istemez. Başarıyla ilgili mi bilmiyorum ama Dursun Özbek mesela bu birlik beraberlik konusunda biliyorsun yıllardır söylüyor. Ne diyor? Sevgi ikliminden bahsediyor kulüp içerisindeki. Ve Galatasaray'da mesela birçok işte tören oluyor, bir şey oluyor, açılış oluyor. Eski başkanlar yan yana pozlar veriyorlar, değil mi? Dikkatini çekiyordur senin de.
1: Evet ama eski başkanların hiçbirinin şu an başkan olma ihtimali yok. Galatasaray'daki fark o. Yani Faruk Süren, ondan sonra Adnan Polat, işte başka kim geliyor?
0: Ünal Aysal.
1: Ünal Aysal. Ondan sonra yani hiçbirinin tekrar başkan olma ihtimali olmadığı için Galatasaray'da onun bence pek bir geçerliliği yok. Yani şu an Dursun Özbek'in esas rakibi Faruk Süren mi? Ya da şey mi? Ne derler? Adnan Polat mı? Öyle biri yok Galatasaray'da. Galatasaray'ın avantajını sağlıyor. Yani eski başkanlar da çağrılıyor, geliyorlar. Son derece normal. Yani eski başkanların açılışta bir araya gelmesi bir birlik beraberlik anlamına gelmez bir kulüpte. Şu an Galatasaray'da Dursun Özbek'in karşısında zaten ne tam olarak bir muhalefet ne de tam olarak bir rakip var. Ama Fenerbahçe'ye baktığında yani Fenerbahçe herkesin başkan olabileceği birçok güçlü adaya sahip olan bir kulüp. Onun da getirdiği bir şey var. Kapanmamış hesaplar, rekabetler, sen onu demiştin, ben bunu demiştim. O Fenerbahçe'deki durumuyla yani Galatasaray'ın durumu arasında çok büyük fark var.
0: Yine de çok övülecek bir şey değil mi sana göre bu? Hani
1: Ne?
0: iyi bir şey değil mi Galatasaray'daki? Yani şartların getirdiği bir şey mi?
1: Aynen bence şartların getirdiği bir şey yani. Tekrar söylerim ya, o isimlerden bir tanesi Dursun Özbek'in rakibi olsa öyle bir tablo ortaya çıkmaz.
0: Peki 7:29 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra sizin mesajlarınız var, okumamış onlara bir bakalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo, reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesi. parasını almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
13: Radyo Spor.
14: Sen de katıl.
13: Radyo Spor.
15: Reklam.
16: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
17: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul Ankara'sının yollarından özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecekler için 3. köprüde bir problem yok. 2. köprünün Avrupa Anadolu geçişi rahat olsa da asfalt trafiğini geçmek zor. Aksi yönde yine Ümraniye'den gelen akımda yoğunluk var. 1. köprü için Avrupa Anadolu yönüne ciddi bir problem görmesek de orada da Halic'i geçmek zor. Aksi yönde de Çamlıca Rampa'dan yoğunluk var. Avrasya Tüneli'nin yoğunluğu Anadolu Avrupa geçişinde Göztepe'yi buluyor. Aksi yönde ise bir sorun şu an için en azından görmüyoruz kıymetli dinleyenler. Ankara trafiğinde Pursaklar'dan gelen akımda İstanbul önünde Ankara çevre yolunda biraz kalabalık var ama çok zaman kaybettirecek bir yoğunluk bunun da yine olmadığını söyleyebiliriz. Yine bunun yanı sıra Turgut Özal bir bulvarında da trafik yoğunluğunun bu saat itibariyle etkili olduğunu söylemek kara doğru hatalı olmaz. İzmir trafiğini şöyle bir kontrol ettiğimizde de çevre yolu otogar veriyor. Kemalpaşa önünde bir trafik kazası var. Buraya dikkati çekebiliriz. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı veriler. Radyo Trafik Mobil uygulamamızda olacak. O uygulamamızda Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese iyi yolculuklar. Hoşçakalın.
16: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
18: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.34 saatlerimiz Fenerbahçe'deki seçimi konuşuyorduk. Şimdi dinleyicilerden gelen mesajlara bir bakalım. Erdem Emin Küpoğlu, Aziz Başkanım'a hayırlı olsun. Tozlanmış bayraklarımızı sandıktan çıkarma zamanı geldi, çattı. Artık tek yürek olacağız. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız inşallah demiş. İstanbul'dan Emrah, Fenerbahçe Kongresi'ndeki en kritik nokta 9.000 üyenin ilk defa oy kullanmasıdır diyor. Nedim Küçük, Aziz Başkan'ın seçilmesiyle bu yaz sezonu epey şenlikli geçecek. Hatta gündem olarak milli takımın bile önüne geçebileceğini düşünüyorum. Şu net olarak belli oldu ki Fenerbahçe Kongre üyeleri hayali projelere prim vermemektedir diyor. Gözüken evet tablo bu. Hakan Safi'nin aldığı oylar da hani ne kadarı onun vaatlerine, ne kadarı Aziz Yıldırım'a tepki, o da bence bir soru işareti.
1: Tabii orada da bir şeylik var. Net olmayan bir durum var, doğru.
0: Onu da söyleyeyim. Bir başka mesaj, benim param var demek kongrelerine geçmemiş. Sürekli para para diyerek seçimi kazanamazsın. Bence Safi seneye seçilmek istiyorsa akıl hocalarını değiştirmedi. Bence burada şöyle bir problem var. Akıl hocası kendisi Hakan Safi'nin. Yani ben kimsenin ona böyle bir seçim propagandası yap diye tavsiye verdiğini düşünmüyorum. Bence kendisinden çıkan bir propaganda şekli bu. Kendi doğallığı yani.
1: Yani şimdi ben Hakan Safi'yi tanımıyordum açıkçası. Daha önce bir yerde konuşmasını dinlememiştim. Ama az önce anlatmaya çalıştığım şekilde hani seçim kampanyası başladıktan sonra her gün bir yere konuştuktan sonra artık belli bir süre sonra tam olarak dinleyicinin söylediği şey bende de o hissiyat yaratmıştı. Hatta geçen işte Perşembe Cuma'da söyledim. Yani izlediğin zaman, dinlediğin zaman hani sadece gerçekten de hani benim param var. Benim param var ve benim param var diyor. Hani bütün cümleler sanki Hakan Safi'den aynı şekilde çıkıyormuş gibi hissettirmeye başlamıştı. Dinlemeye başlayınca. Demek ki aynı şeyi insanlar da hissetmiş ya da öyle hisseden insanlar olmuş Fenerbahçe'de. Bu da tabii iyi bir şey değil. Hani ekonomik gücünüzün olması tabii ki iyi bir şey. Ama sadece onun üzerinden bir kampanya yapıyormuş gibi gözükmeniz ya da kampanyanızın en son geldiği noktada hissettirdiği, tabii ki öyle söylemedi Hakan Safi. Hani adam kalkıp her yerde benim param var, benim param var demedi ama hani dinlediğiniz zaman o anlamı çıkardınız ve sadece o anlam çıktı. Bu da iyi bir şey değil. Hani o kadar uğraşıp iki hafta her yere konuşup en son geldiğiniz nokta bunun olması iyi bir şey olmadı.
0: İşte burada mesela iletişim ekibinin başında Yusuf Kenan Çalık vardı Hakan Safi cephesini. Ben diyorum ki bu işte yöntem ondan çıkmamıştır.
1: Tabii.
0: O bence hatta dizginlemeye çalışmıştır. Bu bilgi değil, tahmin. Ama Hakan Safi burada ısrar etmiştir. O yüzden hani o iletişimcisini değiştirmesi çok bir şey değiştirmeyebilir Hakan Safi cephesinde, onu söyleyeyim. Dinleyicimizin mesajın ikinci kısmında da ayrıca demiş, ismini açıkladığı futbolcular mutlaka bir ücret almıştır. Başkan olmadığı gibi büyük de bir para kaybetti sanırım diyor. Para kaybettirmiştir kesinlikle %100. Birçok kişiyle gitti, görüştü. Maldini geldi seçimde. O da kongrede hazır bulundu. Fakat sonra onunla da ilgili İtalyan basından haberler çıktı. Hakan Safi'nin bu işte tarzından memnun değil, projede yer almayacak gibi haberler de dün gün içerisinde paylaşıldı. Orada da bir şey gol yedi Hakan Safi. Para olarak tabii ki yemiştir ama onun için çok büyük dert değil yani. Anlaştığı isimlerin maliyetlerine bakınca seçim döneminde harcadığı çok cüzi kalmıştır evet. Onların yanında.
1: Ben en büyük problemin yine de bu isimleri açıklamasına rağmen Aziz Yıldırım'ın herhangi bir isim açıklamaya tenezzül etmeden kazanması olduğunu görüyorum. Hakan Safi açısından en büyük problemin. Hı hı.
0: Yani hiç geçmemiş yani bu kadar isim. Evet. 4 tane Hakan'la birlikte hadi 4 isim. Diğer tarafta hoca adayı Aykut Kocaman gibi gözüküyor. Ama buna rağmen hiç
1: tenezzül etmedi yani Aziz Yıldırım. Ona rağmen işte %30 fark atarak kazandı. Hani Hakan Safi açısından en çok herhalde üzerinde düşünülmesi gereken seçim sonrası bence konu bu.
0: Hatta Aziz Yıldırım son 2 gün programlara bile çıkmayabilirdi belki. Hani orada da son günde galiba cumartesi gecesi de çıktı konuştu. Hani konuşmasa daha iyi bir, daha belki farklı bir oy şeyi de olabilirdi. Konya'dan Selçuk, biz o hayale 8 yıl önce Ali Koç'u seçerken inandık. Ondan beklentimiz de yıldızlardı. Hüsranla bitti, özümüze döndük. Aziz Bey'i tebrik ediyorum demiş. Tabii mesajlar, şimdilik not aldıkları bunlar. Haber olarak da şimdi dün Aspor'dan Erdem Akbaş dedi ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçim sonrası kulüp binasında yönetim kuruluyla toplantı yaptı. Mazbata töreni sonrası Aykut Kocaman ismini açıklamayı planlıyor dendi. Dün birçok farklı muhabirden benzer eski tweetler retweet edildi Aykut Kocaman'la ilgili. Zaten belliydi. Oğuz Çetin hamlesinden bir insanlar düşünüyordu. İşte Volkan Demirel'in geçen hafta Ertan'ın haberiydi galiba, Ertan Süzgün'ün ekibiyle toplandığı, ben Fenerbahçe'de çalışacağım, siz teklifleri kabul edin dediği. Bu da bir yine Aykut Kocaman'a dair sinyaldi. Almak isteyene güçlü sinyaller vardı Aykut Kocaman konusunda. Ben hani aksi bir isim duyarsak çok şaşırırım bu saatten sonra. Ama Aykut Kocaman Fenerbahçe'de yeni dönemin teknik direktörü olacak gibi gözüküyor. Kendisi de bu arada dün seçime geldi, oy kullandı, açıklamalarda bulundu. Ama pek renk vermedi tabii açıklamalarda Aykut Kocaman.
1: Evet, senin söylediğin gibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Yani Fenerbahçe tam anlamıyla böyle bir 2008'de bıraktığı yerden devam edecek gibi gözüküyor. Ali Koç geldiğinde Aykut Kocaman vardı değil mi?
0: Evet.
1: Aziz Yıldırım'ın işte son teknik direktörü. Sanki böyle bir ara dönem yaşandı.

0: Ali Koç ve Saadettin Saran'la zaman donduruldu. Şimdi tekrar oradan Fenerbahçe devam edecek gibi. Valla ilginç bir formül. Enteresan bir formül Fenerbahçe için. Çünkü herhalde böyle bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Avrupa futbolunda ve Türk futbolunda böyle bir dönem daha önce olmuş mudur? Hani bir başkan ve bir teknik direktör aynı anda bırakacak. Ondan sonra araya böyle yıllar girecek. O yıllardan sonra tekrar aynı başkan ve aynı teknik direktör devam edecek. Ben çok hatırlamıyorum. O yüzden enteresan, ilginç
1: Hani
0: bir.
1: başkan olsa teknik direktör olmuyordur. Teknik direktör olsa başkan olmuyordur. İkisinin aynı potada olduğu ben de
0: Evet.
1: zannetmiyorum. Yoktur.
0: Böyle bir işte o aradaki dönem 8 yıl
1: 8 yıl.
0: 4 günmüş galiba. Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe başkanlığına seçildiği şey süre. Yani Aykut Kocaman tabii ki güçlü bir teknik direktör Fenerbahçe için. İşte Aykut Kocaman'ın futbol anlayışı ile ilgili çok fazla eleştirildiğini, Aykut Kocaman'ı biz de çok eleştirdik zamanında. Ama zaman zaman da istatistikler hani Aykut Kocaman'la ilgili söylenenlerin ters çıkıyor. Biliyorsun gol istatistikleri. Ama aynı zamanda Ali Koç Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde artık Fenerbahçe tribünleri stadı terk etmeye başlamıştı. Bu tabii hani Aziz Yıldırım'ın artık son dönemi olması ama aynı zamanda sahada gördükleri oyunu da pek beğenmeyen bir taraftar vardı. Ali Koç da o heyecanı tekrar getirebilmek için Aykut Kocaman'la yolları ayırmıştı. Yoksa Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe istatistikleri genelde zaten kötü olmadı. Fakat bir de işte oyunun geçmesi, taraftarı heyecanlandırması durumu var. Tabii o zamanki durum farklıydı. Şimdiki durum farklı. Belki şu an Fenerbahçe taraftarı daha pragmatik ve sonuca gidecek bir hocayla beraber olmak isteyebilir. Aykut Kocaman da bu işi iyi yapan bir teknik adam. Belki o zaman için öyle hisseden Fenerbahçe taraftarı yeni dönemde öyle hissetmeyecek. Ama bunu tabii zaman gösterecek. O zamanki şartlar, bu zamanki şartlar, o zamanki rakipler, bu zamanki rakipler hepsi birbirinden farklı. Sonuçta 8 yıl az bir zaman değil. Hayatta da futbolda da. Bunu ancak zaman gösterecek. Şimdi işte Fenerbahçe için tekrarladığım, yine söyleyeceğim. Bakalım hani yapılanma nasıl olacak? Yani bir anda bazı şeyleri Fenerbahçe üzerine silecek mi? Yoksa evet burada bir takım var. Bu iyi bir takım. Eksiklerini giderelim ve onun üzerine koyarak devam edelim mi diyecek. Mesela Aziz Yıldırım'ın Ederson'la ilgili söyledikleri belki içinde biraz zorunluluk da barındırıyor ama hani mevcutu koruyup biraz daha geliştirmeye yönelik bir söylemdi.
1: Ama mesela Sediki Şerif'e baktığında da biraz daha tersi bir
0: Yani
1: şey var.
0: Sidiki Şerif'le alakalı olarak şey demiyor ama. Hani kötü futbolcu bu oyuncudan olmaz demiyor. O hep şeyi eleştirdi. Sidiki Şerif'e verilen parayı eleştirdi.
1: Ama şimdi
0: Aziz
1: iki
0: Yıldırım.
1: santrfor geliyor ya direkt olarak. Sediki Şerif pek düşünülmüyor kadroda.
0: Düşünmüyor ama işte ne yapacak Sidiki Şerif'i tutacak mı? Kadroda 3. santrafor olarak kiraya mı verecek? Onu bilmiyorum ama zaten hani Aziz Yıldırım değil Hakan Safi gelseydi de ya da örnek veriyorum Saadettin Saran devam etseydi de Sidiki Şerif'in önünde bir zaten bir santrafor alınacaktı.
1: İşte bir santrfor alınacaktı ama
0: Orası
1: iki
0: kesin ya da belki iki alacaktı. İşte
1: alacaktı.
0: Hakan Safi iki alacaktı. Belki Saadettin Saran bir alacaktı bilmiyorum ama hani Sidiki Şerif'in zaten gelecek sene Fenerbahçe'nin santrafor olmayacağı belliydi. Bakalım ben de dediğim gibi merak ediyorum yani yapılanma nasıl olacak? İşte Beşiktaş'taki yapılanma, Fenerbahçe'deki yapılanma nasıl olacak? Onu ancak zamanla beraber göreceğiz.
1: Dün Galatasaray muhabirleri de Fenerbahçeli bazı muhabirler de mesela Galatasaraylı Emre Kaplan, Burhan Can Terzi, Aziz Yıldırım cephesinin de Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğu haberini geçtiler seçimden sonra. Normalde Hakan Safi cephesinin seçim vaadi gibi gözüküyordu. Son transferimiz oldu demişti Hakan Safi. Hatta menajerinden de Yağız Sabuncuoğlu bir açıklama almıştı. Ve seçim kazanırsa temel bir anlaşmaya varmış durumdayız diyordu. Ama Aziz Yıldırım cephesinden bir şey yoktu bu konuyla ilgili ama sonra çıkan haberler Aziz Yıldırım'ın da Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği yönünde. Bu da enteresan. Hakan'ın kaç transfer dönemi oldu artık, sürekli adı Fenerbahçe'ye de geçiyor. Galatasaray'la da geçiyor. Galatasaraylı bir kimliği var ama sürekli de bir Fenerbahçe şeyi var. Onun için de pek bilmiyorum tabii uzun vadede nasıl etkiler kariyerini ama kısa vadede

0: sürekli bu tarz haberlerin içinde yer alması da bence bir oyuncu için iyi bir şey değil.
1: İyi değil tabii. Zaten Inter cephesinden de hafta sonu açıklama geldi.
0: Not aldım onları. Bilmiyorum istiyorsan okuyayım. Ozilio sportif direktör. Tutmak istiyoruz diyor. Kontratı var. Fenerbahçe kanadından gelen açıklamanın herhangi bir sonucu olacağını düşünmüyorum. Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir Scudetto ve bir Coppa Italia getirecekse belki de gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Madem her yıl bir seçim yapıyorlar deyip adam bir de üstüne dalgada geçmiş yani.
1: Şimdi peki burada şöyle bir soru sorayım. Mesela Hakan Safi ya da geçen sene Galatasaray, geçen sene Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile hiç görüşmedi mi sizce?
0: Görüştü.
1: Bence de görüştü. İki taraf da görüştü.
0: Canım, görüştü.
1: Ama ne yazık ki benim anladığım Hakan cephesinin Inter'e karşı bunları reddetmesi. O yüzden de Inter cephesi böyle bir konuşma yapıyor. Yani Hakan cephesi diyor ki onlar kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Ben burada iyiyim, burada mutluyum. Takımın kaptanlarından biriyim. O yüzden devam edeceğim diyor. O yüzden de bence böyle bir açıklama geliyor. Hı-hı. Benim anladığım bu. Hakan için çok kötü. Yani diyor ki pembe dizi diyor. Hani her sene konuşulsun diyor. Her sene konuşulsun ama diyor. Her sene konuşulsun. Biz gene de hem Serie A hem kupayı kazanalım. Geçen sene öyle olmuştu. Bu sene de Hakan'ı tutmak istiyoruz diyor. Hani sizler orada konuşun. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gidecek. Galatasaray'a gelecek. Biz burada şampiyon olalım Hakan'la. Oraya getiriyor. Bu ne demek? Yani Inter cephesine bence Hakan tarafında öyle bir şey yok diye kesin reddetmesi demek. Peki biz burada deli miyiz? Ya da insanlar deli mi? Bu kadar fazla haber çıkıyor durduk yere. Onu hiç zannetmiyorum. Bu da Hakan'ın işte olası transferini ya da transfer sürecini bence kendi adına çok kötü yönettiğinin bir işareti. Üstelik Hakan milli takım da kaptanı. Buraya gelmek istediği belli. Ama Fenerbahçe'ye mi gelmek istiyor, Galatasaray'a mı gelmek istiyor pek belli değil. Hakan adına bence önemli bir eksi.
0: Tabii onun ağzından hiçbir şey duymadık şu ana kadar. Ben de dışarıdan gördüm de bu sürecin pek iyi yönetilmediğini görüyorum. Acaba içeride ne oluyor? Mesela Galatasaray cephesi ilgilendi, bir söz verdi, tutamadı mı, bir şey mi var? Hayal kırıklığı mı var Hakan'ın süreç içerisinde? Çünkü Galatasaray hep ilgilendi. Zorladığı da gözüküyor dışarıdan yapılan haberlere baktığımda. Hani hep bir Galatasaray almak için şartları zorladı ama Inter bırakmadı gibi hep. Acaba öyle değil mi? Galatasaray beni yeteri kadar istemedi diye mi düşünüyor? Farklı bir şey mi var perde arkasında? Acaba süreç tabii tam olarak nasıl gelişiyor? Onu bilmek de mümkün değil. Biz buradan dışarıdan görüp ben de çok doğru yönetmediğini görüyorum. Ama içeride acaba neler
1: ya oldu? Ne olursa olsun. Hani Galatasaray uğraşmış olabilir. Olmamış olabilir. O ya da bu sebeple. Ama Hakan hani sözleşmesi olan bir oyuncu olarak yani geçen sene de bunu yaptı. Ondan sonra geçen sene Fenerbahçe ile konuştuğunu reddetmedi mi Hakan? Bir de o var. Onu da unutmayalım yani. Yok öyle bir şey dedi Hakan cephesi. Bunlar zaten biraz böyle sıkıntılı olan durumlar.
0: Görüştüğünü değil de tahmin ediyorum ki gelebilirim dediğini reddetmiştir. Görüştüğü zaten biliniyor artık ya. O
1: i̇şte bilinmiyor yani. Ben Inter cephesinin bildiğini pek zannetmiyorum.
0: O zaten tabii ki resmi olarak.
1: Hakan'ın da kabul ettiğini pek zannetmiyorum.
0: Resmi olarak zaten görüşemezsin. Öyle bir görüştüm diyemezsin zaten. O mümkün değil. Ama bence buradaki problem şu Ali abi. Genel şey. Türk kamuoyu için söylüyorum. Inter için değil de. Fenerbahçe ile görüşmek değil de Fenerbahçe ile görüşüp gelebileceğini söylemek sanki daha çok problem. Yoksa görüşürsün. Fenerbahçe ulaşır sana, görüşürsün. Yok ben düşünmüyorum dersin. Bırakırsın değil mi? Bunda bir şey yok. Görüştün mü? Görüştün Fenerbahçe ile ama kabul etmemişsin. Bu başka. Görüşüp bir de gelebilirim demek farklı Türk kamuoyunda. Şu an o gelebilirim dediği düşünülüyor Hakan'ın.
1: Geçen sene demedi mi sence?
0: Zaten geçen sene de değil.
1: Geçen sene de işte aynen öyle oldu.
0: Şimdi de aynı şey. Zaten Hakan Safi cephesinden o ya da menajerinden gelen açıklama yine aynı şey.
1: Evet,
0: aynı tonda. O bu Türk kamuoyu için, Inter için zaten görüşmesi bile bir problem teşkil edebilir. O zaman da Inter'de mesela böyle bir oyuncuyla yola devam etmemeli bu kadar sıkıntı yaşadığını düşünüyorsa. Ya da konuşup halletmeli bu problemi. Çünkü uzun sürede de süren bir problem bu.
1: Evet ama işte Inter cephesine öyle yansımıyor. Anlatmaya çalıştığım oydu. Yoksa bu kadar net konuşmaz Inter cephesi. Belli ki Hakan tarafı Inter cephesine bunu kesinlikle yalanlıyor. Yani bu diyor ki öyle bir görüşme falan yok. Ben gitmek istemiyorum. Bunlar tamamen dedikodu. Biz işimize bakalım diyor. Onlar da o yüzden bu kadar net konuşuyor. Hı hı. Benim anladığım bu.
0: Evet, bakalım Hakan konusu sıcak bir konu. Aziz Yıldırım'ın da listesinde olduğu söyleniyor. Daha sıcağı sıcağına en tabii isimler Vedat Muriç ve Girassi şu anda Aziz Yıldırım cephesinden beklenen. Üzerine bir sol stoper takviyesi konuşuluyor. Yalnız bu takviyeler düşünürken 10+4 kuralını da unutmamak lazım. Gelecek iki santrforun da o artı 4'e uymadığını söyleyelim. Artı 4 için konuşulan mesela Ake vardı benim hatırladığım. O isimlerden biri. O da tabii deneyimli bir oyuncu. O uymuyordu. Malangsar konuşuluyordu. O da uymuyordu. Takımda zaten birçok oyuncu dönecek kiradan. Fenerbahçe'de yabancı. Hali hazırda takımda olan oyuncular da var. Ve çoğu da bu şeye kurala uymayan isimler. Uyanlardan Şerif'in de çok tutulacağını takımda düşünmüyorum. Üçüncü santrforunda Şerif'ten yana kullanacağını pek düşünmüyorum.
1: Ama yani o uyduğu için kalabilir. Hani öyle bir şey olmayabilir Fenerbahçe'nin. Çünkü dediğin gibi yani transfer etmeye çalıştığı ve eldeki isimler hepsi ona sığmadığı için şimdi Fenerbahçe o dördü de boş bırakmayacak. Bu gelecek ve gidecek oyuncuların Fenerbahçe'ye bir maliyeti olacak. O yüzden de o dördü en son düşünecek ya Fenerbahçe. Hı hı. En son düşündüğü noktada Şerif de orada bir kontenjan bulabilir kendine. Bir kanat şey opsiyonu olarak. Hı hı. Santrafor opsiyonu olarak. O bence Fenerbahçe'nin sonraki problemlerinden bir tanesi. Şu an onu seçmek, 10 yabancıyı seçmek Fenerbahçe için en zoru. Çünkü en fazla yabancı Fenerbahçe'de var.
0: Evet, işte kaleci Livakovic dönecek. Ederson var. Hani hali hazırdaki kadroda Osterwold'e bu kurala uymuyor. Şikrinyar uymuyor. Archie uyuyor. Seme de uymuyor. İşte Kante uymuyor. Guendouzi uymuyor. Fred var. Asensio var. Talisca var. Musaba onlardan biri. Nene uyan isimlerden biri. Şerif uyan isimlerden biri ve daha kiradan dönecek. İşte benim aklıma gelen bir Livakovic oldu. Diego Carlos.
1: Amrabat var.
0: Dönecek. Amrabat var bir de değil mi?
1: Tabii.
0: Bir de Amrabat var. Kiradan dönecek. Mimović görüyorum. Hı-hı. Kadroda gözüküyor Fenerbahçe'nin.
1: Ya bunlar şöyle bir şey.
0: Bekao var.
1: Bunlar şöyle problem değil. Yani Fenerbahçe gene zaten düşünmediği oyuncuları kiralayacak. Ya da işte belli bir para verecek, bonservisini verecek. Ama şu an mevcut kadroda kendine yer açması gerekiyor transfer yapabilmek için.
0: İşte orada da Fred'i gönderecek herhalde orta sahadan. Bilemiyorum başka sol beki.
1: Gördüm hemen böyle bir
0: Archie Brown'da listede.
1: Kim kalacak diye düşünüyorsun.
0: Artı 4'te Archie Brown'u göndermek de mantıklı değil. Semedo'yu belki bilmiyorum.
1: İşte Nene'yi de göndermek şu an mantıklı değil.
0: Değil işte 2002'li o da yani o listede artı şeyinde Archie Brown, Nene ve Şerif. Fenerbahçe'nin 3 oyuncusu var.
1: 3 oyuncusu var.
0: Evet o planlamaları da artık zaten bir süreden beri Oğuz Çetin herhalde orada.
1: Tabii futbolda. Kesin çalışıyorlardır. Kesin.
0: Perde arkasında Aykut Kocaman, tabii Aziz Yıldırım ekibi hepsi konuşuyordur. Biz de konuşuruz. O zaman artık geçelim. Fenerbahçe seçimini var.
1: İşte mesela bu da geçiyoruz Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe için bir avantaj olabilir. Bu zorluk hani Fenerbahçe'nin böyle yakıp yıkmak yerine sıfırdan başlamak yerine hani bu kadroyu nasıl daha bir şekillendirebiliriz'i düşünmesi için bence bir fırsat.
0: Yani elimizdekileri nasıl değerlendirebiliriz? Evet. Değerlendirebilir miyiz?
1: Evet. Hani zaten hani Fenerbahçe'de öyle çok tekrar söylüyorum çok kötü bir kadro çok böyle enkaz bir takım yok. Hiçbir zaman olmadı zaten. Ama Fenerbahçe bunu pek kabul etmek istemedi. Hani Fenerbahçe şampiyon olamadığı anda hani direkt olarak tüm oyuncuları işe yaramaz. Bu takımda hiçbir şey olmaz mantığına büründüğü için hatayı hep orada yaptı bence. Şimdi belki bu biraz zorlar Fenerbahçe. Yani o hareket alanının biraz daha dar olması bizde zaman zaman kulüplerin iyi sonuçlar almasını tabii beraberinde getiriyor. O yüzden de çok geniş bir hareket alanı olmayınca belki Fenerbahçe ya tamam okey. Hani biz belki 7 tane transfer yapmayacağız. 2-3 tane transfer yapacağız. O transferler doğru yapıldığı zaman zaten bu takım iyi bir takım.
0: Bir araya gidelim. Aradan sonra da milli takımın Venezuela maçıyla geri dönelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
1: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz A milli takımımızla şimdi devam ediyoruz. Milliler Dünya Kupası için son hazırlık maçını cumartesi gecesi Venezuela ile yaptı. Bir Güney Amerika temsilcisini tercih etti milliler. Biraz zorlandığımız bir karşılaşma oldu açıkçası. Venezuela önünde özellikle ilk bölümde oyun olarak pek iyi gözükmedi. Geriye de düştük. Mendoza çok güzel bir gol attı. İrfan Can Kahveci'nin bir top kaybında hızlı hücumu çok iyi değerlendirdi. Geride çok dengeli yakalanmadık. Savunma anlamında pek iyi bir sinyal yoktu o pozisyon özelinde. Birkaç pozisyonu tabii söyleyebiliriz. Ama zaten çok da anormal değil. Sonuçta Amerika seyahati, yorgunluk, sıcaklık bunlar etken. Çok bahane mi oldu baktın bana? Garipsedim de yorgunluk, sıcaklık deyince yüzüme baktım bir anda. Söyle içindekileri. Çekinme. Ne oldu?
1: Yo, devam et sen.
0: Yorgunluk, sıcaklık çok anormal değil. Hani olur bu sonuçta bir azlık
1: karşılaşması. Sağda bir garipti.
0: Evet. Yani ben çok şey anormal karşılamadım. Diğer takımlara da aşağı yukarı bakıyorum. Hani oluyor bu tarz karşılaşma. Sonuçta bir de oyuncularda da son maç bir sakatlık olur mu olmaz mı endişesi de belki içten içe taşıyorlardır. Ki istek konusunda yine bence iyiydik. Kuzey Makedonya maçında olduğu gibi. Coşkumuz, ön olan baskıda isteğimiz güzeldi ama bazen ayaklar gitmez. İşte adapte olmak kolay değildir. Oraya şartları sonuçta bambaşka bir yere gidiyorsun. Oraya alışman da gerekiyor. Ama sonuç olarak biz yine maçı kazandık. 2-2 yaptık hazırlık döneminde. Kuzey Makedonya 4-0. Venezuela önünde de 2-1'lik bir galibiyet geldi. Burada hani çok sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamamamız, sonuç almamız, sakatlıkla ilgili bir tek ilk maç Eren'in işte kafa travması vardı. Zaten Eren bu maçta oynadı. Onun haricinde bir maç içi problem yaşamadan karşılaşmaları tamamlamak bir artı. Sonuç almak, sonuç üzerinden bir özgüven devşirmek bir artı. Mesela dün hangi takıma bakıyordum hazırlık karşılaşmalarında sıkıntı yaşayan, bugün kimlerin maçı vardı ya bugün? Fransa'nın vardı. Bir de Hollanda'nın. Mesela Hollanda

0: Hazırlık maçında Cezayir'e kaybetti. Mart ayında Ekvator'la oynadılar, kazanamadılar. Mesela Hollanda ile ilgili dün bir bakayım dedim. Bayağı bir şey dönüyor hani Kuman'la ilgili ve Kuman'ın göreve geldikten sonra işte Top 10'deki takımlarla oynadığı maçlar, oradaki galibiyet yüzdesinin çok düşük olması gibi şeyler konuşuluyor. Biz mesela o şeye girmedik. Bu karşılaşmayı da kazandık. Kazanmamız gereken hani maçları kazanan bir milli takım görüntüsünü en azından devam ettirmeyi başardık. Onun haricinde Yunus'un golü tabii karşılaşmada çok güzeldi. Çok kaliteli bir gol. Bu arada canlı olarak şu anda A milli takımımız Arizona'da diye TRT Spor sıcak bir gelişme, bir görüntü gösteriyor
1: Kamp
0: havalimanına.
1: tesisleri değil mi? Arizona'da kamp yapacaktık.
0: Evet, uçak şu an inmiş gözüküyor. Oradan mı canlı yayın yapıyorlar direkt alandan? Nasıl oluyor bu canlı yayın? Direkt uçağın yerdeki şeyini görüyoruz biz. Olabiliyor mu böyle bir canlı yayın
1: Olur
0: TRT?
1: canım. Niye olmasın?
0: Garip geldi bir anda. Neyse, Milliler de Arizona'da. O bilgiyi de verelim. Sen neler dersin Ali abi karşılaşmayla ilgili?
1: Şimdi hava sıcak, seyahat,
0: Yorgunluk.
1: yorgunluk, son karşılaşma öncesi sakatlık riski. Ceza sahası dışından gol attık. Güzel bir şutla çok güzel bir gol attı Yunus. Ve duran topun devamında yine bir gol attık. Çok duran top kullandık. Bu karşılaşmada çok fazla korner kullandık. Ve bir tanesinden de sonuç almayı başardık. Arda gerçekten olağanüstü bir korner attı. Ondan sonra işte Barış'a çarptı. Savunma yanıldı. Kaleci yanıldı. Gol oldu. Fakat demek istediğim şu. Milli takımın Kuzey Makedonya karşılaşmasını düşünelim. Geçişte gol attık. Presle kazandığımız topla gol attık. Ondan sonra sete gol attık. Burada duran toptan gol attık. Ceza sahası dışından gol attık. Bu konuda içim çok rahat. Venezuela maçını iyi oynamadık. Çok fazla uzatmaya gerek yok. İyi oynadığımız bir karşılaşma değildi. O veya bu sebeple. Senin söylediğin sebeplere güldüm ama haklısın. Zaten sebepler de onlar. Fakat iyi oynamadığımız bir karşılaşmada ortalama bir rakibe karşı, hani Venezuela Dünya Kupası bileti alamadı. Güney Amerika'daki en zayıf futbol ülkelerinden bir tanesi. Bir şu an hedefi yok, bir şey yok. Böyle bir rakip karşısında daha iyi oynayabilir miydik? Oynayabilirdik ama orayı bir tarafa koyarsan milli takım gene böyle bir rakip karşısında kazandı. Üstelik gene birden fazla gol attı. Bu işi artık belli bir seviyeye oturttuk. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası milli takımla alakalı olarak. Kolay gol atıyoruz ve bu tarz rakiplere karşı puanları çok az vermeye başladık. Burada bir puan yoktu ortada ama işte yarın öbür gün Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Kupası ya da Dünya Kupası elemeleri oynadığımız zaman bizim için ne kadar avantajlı olduğunu göreceğiz. Bunun yanında savunma olarak hala ciddi çekincelerim var. Evet, gol atıyoruz ama her karşılaşmada da yediğimizden fazlasını atamayız. O yüzden savunma olarak mutlaka tabii ki belli bir sertliğe, belli bir uyuma ihtiyacımız var. Buradaki dezavantajlardan bir tanesi işte Kuzey Makedonya, Venezuela karşılaşmaları 4 ayrı devre olarak düşün. Bu 4 ayrı devrede hiçbir anda ideal 11'imiz sahada yoktu. Değil mi?
0: Evet.
1: Onu hiç göremedik. İdeal 11 ile milli takımı göremedik. Bu bir dezavantajı olabilir mi? Bence olsa daha iyi olurdu. Milli takım öyle ya da böyle bir 45 dakika, belki 2-45 dakika as 11 ile görmek daha iyi olabilirdi. Orada da Montella'nın uzun süreden beri aynı oyuncularla oynama ve hani bir kulüp takımı hissiyatı yaratmasının avantajını sağlayabiliriz. Ama iki karşılaşmada Deniz Gül başladı. Mesela Deniz Gül'le örnek veriyorum. Kenan ilk karşılaşmaya yetişmezse Deniz Gül'le mi başlar?
0: Kenan mı Kerem mi?
1: Ne dedim?
0: Kenan dedin galiba da fark etmez. Kenan da olabilir gerçi de.
1: Yani
0: Kerem'i sol kanada atıp
1: yok, hani
0: Kenan'ı...
1: Kenan sakat ya. Kenan hiç süre almadı ya. Hani şimdi Kenan mesela ilk maça yetişmedi.
0: Sanki bu maç Ali abi olabilecek en iyi 11'imiz olabilir mi?
1: İşte
0: Hani
1: onu soruyorum sana hani.
0: kalede Uğurcan mesela bu maç tercih edildi. Bir tek Ozan Kabak sağ stoper ama Merih herhalde oynar. O da ikinci yarı zaten Abdülkerim'in yerine girdi. Sağ bekimiz Zeki olacak. Hı-hı. Sol bek Ferdi henüz tam hazır değil. İlk maç sanki direkt 11 başlatmaz diye düşünüyorum. O yüzden Eren'le başlarız. Hakan tam hazır değil. O yüzden merkezde İsmail, Orkun ve Arda'yı tercih etti ki böyle Dünya Kupası'na başlarsak herhalde gibi bir şey yok. Kenan hazır değil. Solda Barış Alper'i başlattı. Normalde Barış Alper'i biz sağda düşünüyorduk Kenan sağlıklıysa. Orada da İrfan Can Kahveci'yi başlattı. Orada da belki Yunus'la devreleri değişti. Orası değişebilir. İleride de Kerem hazır olmazsa Deniz Gül zaten bizim ikinci santrforumuz. Aslında hani kafasındaki 11'e yakın hazır oyunculardan en azından en yakın 11'i kullanmaya çalıştı gibi düşünüyorum ben.
1: İşte böyle mi başlar mesela ilk maça?
0: Yani işte Ozan Meri hariç böyle başlar gibi geliyor bana. Yani Ferdi hazır değil, Kenan tam hazır değil. İşte Hakan biraz hazır değil. İşte Kerem'de biraz sıkıntı var. Böyle başlayabilir. Hani bu oyuncular tam hazır olmayacaksa. Bence böyle başlar.
1: Yani işte orada hani bilmiyorum, İrfan Can konusunda tam emin olamadım.
0: O da belki Yunus'la değişebilir.
1: Arda'yı oraya atsa.
0: Hakan da tam hazır değilse ama merkeze
1: olmuyor.
0: Can Uzun'u koyabilirsin tabii yine istersen.
1: Yani Can Uzun var işte, bak güzel söyledin. Can Uzun alternatifimiz var.
0: O da ikinci yarı girdi oyuna. Ya çok alternatifliyiz ön tarafta da.
1: Ama şu an mesela çok böyle konuşulmasa da mevcut sakatlıklar biraz can sıkıcı. Yani Ferdi Premier Lig'de çok iyi bir sezon geçirdikten sonra hani şu an hala tam anlamıyla hazır olmaması, sakat olması bizim açımızdan bir dezavantaj. Hakan milli takımın kaptanı, hep söylüyorum beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz ama oyuncular Hakan'a büyük saygı duyuyor. Bu takım Hakan'ın takımı. İleride de Kenan yani çok rahat adam geçebilmesi, adam eksitebilme özelliğiyle beraber Kenan'a da ihtiyaç var milli takımda. Bayağı kritik eksikler düşündüğünde o oyunculara ihtiyacımız var. Tabii ki onlar olmadığı zaman da çıkan kadro fena bir kadro değil. Ama oyunculara ihtiyacı var milli takımın. Burada sıralama yapsam en geriye şeyi koyarım. Hakan'ı koyarım. Orkun'un formuyla beraber.
0: Alternatifli arasındaki fark olarak en yakın Hakan diyorsun aslında. Yani muadili daha yakın Hakan'a. Evet. Ama Kenan'la işte şu an İrfan Can oynayacak gibi gözüküyor mesela Kenan'ın sakatlığında. Barış sola geçecek. Oradaki fark tabii çok daha farklı.
1: Oradaki fark. Neticede milli takım açısından hani Venezuela karşılaşması kesinlikle bir ölçü değil. Daha iyi bir oyun olabilirdi ama normal karşılamak lazım. İyi olan taraf rahat çok sayıda gol atmamız. Bence sıkıntılı olan taraf savunma olarak biraz böyle zaman zaman, yani Kuzey Makedonya maçında da vardı. Oyuncuların sanki konsantrasyonu ciddi anlamda düşüyor. Hani bir anda böyle savunmada tek bir topla rakip karşı karşıya kalıyor gibi. Bir tane de hatırla, ikinci yarıda bir pozisyon var offside'la.
0: Evet.
1: Bitti. Yani evet, orada da mesela hani ortada faul yok, yumurta yok. Bir anda pozisyon yiyoruz. Dünya Kupası'nda böyle olur mu? Olmamasını umuyoruz. Ama yapıyor yani bunu milli takım. Orada bir çekincem var. Onun dışında hani milli takımla alakalı olarak görüşümüzü değiştirecek, hedeflerimizi değiştirecek. Yani bizi karamsarlığa itecek ya da müthiş pozitifle itecek bir karşılaşma değildi.
0: Şampiyonluk hedefimizi etkileyecek bir maç değildi. Başkan
1: tabii, başkanın söylediği o. Ben orada direkt olarak şey tarafındayım.
0: Maç.
1: Hocam tarafındayım. Montella tarafındayım.
0: İlk önce grubu geçelim.
1: Evet, önce onu önce yapabileceğin en iyi şey yapman lazım. O da grubu lider bitirmek. Lider bitirmenin avantajını cebine koyman gerekiyor. Ondan sonra eğer sen o işi yaparsan tabii diğer taraflarda her zaman için şöyle olmayacak. Birinci olması gereken takım birinci bitirmeyecek. Her zaman için sürprizler olacak. Yollar değişecek. Rakipler değişecek. Ama sen en azından kendi üzerine düşeni yap. Çünkü bu grupta lider olabiliriz. Hı hı. Bu grubu lider tamamlayabiliriz. Öyle bir ihtimalimiz var. Onu gerçekleştirirsek ondan sonra bakarız. Ondan sonra zaten daha çok havaya gireceğiz. Havaya girdiği zaman çok daha iyi işler yapan bir ülke ve takımız. Ama bizi galibiyetler havaya sokacaktır. İyi başlamak havaya sokacaktır. Grup liderliği havaya sokacaktır. Bu iş biraz da özgüven işi. Onu da unutmamak gerekiyor. Çünkü Takımlar işte kupalara çok büyük heveslerle, umutlarla geliyorlar. Ondan sonra ilk iki maçta istediğini alamayınca o kırılan özgüven

0: özgüvenle beraber işler istedikleri gibi gitmiyor. Şu an için böyle olumsuz, kötü bir tablo yok. Tek endişe verici taraf şu işte sakatlıkların biraz daha hemen takıma monte olması.
1: Uçaktan milli oyuncular indiler. Şu anda da Hakan Şahan oldu. TRT Spor özel bir röportaj veriyor milli takımımızın kaptanı. Bir otobüste ben uçağın yanında millileri karşıladı. Oyuncular şu anda orada bagajını teslim edip otobüse biniyorlar. Hakan da bir röportaj veriyor. Hani bakarız şimdi neler söylemiş. Önemli bir şey varsa onu da yayında aktarırız. Diyelim 8-12 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
19: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
20: Mert Elan ve Ali

0: 8-17 saatlerimiz. Biz de şimdi milli takımla ilgili sıcak bir gelişme var dedik. Baktık ama tabii orada hava güneşli. Yerel saate baktık 22, işte kaç 13. Kafamız karıştı. Canlı bir görüntü değildi diyorsun sen. Kesin olarak mümkün değil. Haber sitelerine bakıyorum. Bir
1: yani
0: şey göremedim.
1: Bir de şeye bakayım.
0: Bir şey göremedim.
1: Bana bir izin ver.
0: Bağlantılarına mı? Ne yapacaksın?
1: Yok.
0: Nereden bakacaksın?
1: Phoenix'te güneş kaçta batıyor? Ona bakacağım.
0: İyiymiş. Phoenix'te güneş kaçta batıyor? Vallahi canlı yayın gibi. Ben de sıcak gelişme görünce haliyle canlı bir gelişme diye düşündüm. Ama bilmiyorum canlı mı değil mi. Neyse milli takım.
1: Yalnız hava da 39, 38, 39, 41, 40.
0: Kamp yapacağımız yer.
1: Evet. Suda Arabistan kampı yapsaymışız Phoenix hazırlanmak için.
0: Yani. Fenaket. Yani alışmak için iyi mi bilmiyorum. Ama çok zorlu bir şart ya. Bu kadar sıcakta. Peki Mehmet Ünlü yazmış. Dinleyiciler demiş Dünya Kupası için Kicktip uygulamasındaki Radyo Spor ligini bekliyor. Ne oldu? Neredesiniz? Beşiktaş hocasını açıkladı diyor. Herkes artık her şey belli oldu. Sizin bir Kicktip'teki liginiz belli olmadı diye soruyordu. Aslında belliydi de yeni açıklayacağız. Biz de beklettik anlaşmayı. Prensipte anlaşmıştık. Her şey hazırdı. Var mı uygulamanız bilmiyorum. Geçtiğimiz yıllarda biz 2024'teki Avrupa Şampiyonası'na da Radyo Spor dinleyicileriyle bir lig kurduk. Tabii önce bu uygulamayı indirmeniz veya internet sitesinden kaydolmanız lazım. Sonra kaydolduktan sonra bizim ligi bulmanız lazım. Bizim ligimizin adı da Radyo Spor WC2026. Yani World Cup'ın kısaltılması gibi düşünün. Radyo Spor WC ya da Water Closet tuvaletten düşünebilirsiniz.
1: Oradan akla geliyor değil mi? Ben de sonra yaptıktan sonra düşündüm de yapacak bir şey yok.
0: 2026 senin telefon tercihlerin ve isim tercihlerin
1: İsim tercihleri
0: çok
1: harika.
0: Enteresan gidiyor.
1: Radyo Spor World Cup 2026. Radyo Spor WC2026.
0: Evet. Bu isimli lige kaydolabilirsiniz. Bizim şu anda ligimizde 7 isim var. Radyo Spor içerisinden. Ali abiyle ben kaydımızı olduk.
1: Genco her zamanki gibi yapmamış.
0: Genco abi yok
1: zaten
0: tabii
1: ki. Zaten yapabileceğini de düşünmüyoruz.
0: Vedat Parlak hazır. Burak Alacı hazır. Caner Aydaş hazır. Ajans Spor'dan bir arkadaşımız. Yine reklam ekibinden bir abimiz. Onlar hazır ve nazır. Bekliyoruz. Sizi de lige bekliyoruz. Burada skor tahmini yapıyoruz biz. Her tahminle alakalı bir puanlama sistemi var. Ali abi ona daha hakimdir. Belki o söyleyebilir ama işte şöyle mesela skoru tam olarak bildiysen 2-1 dedin. Türkiye-Avustralya maçına maç 2-1 bitti. İşte 5 puan oluyorsun. 2-1 dedin maç 1-0 bitti. Yani bir farkı bildin. İşte 4 puan oluyorsun. 2-1 dedin maç 2-0 Türkiye lehine bitti. Galibi bildiğin için biraz daha az puan alıyorsun. Zaten kazanan tarafı bilemediysen hiç puan alamıyorsun. Ayrıca bonusları var. Doldurmanız gereken A grubunu işte kim lider bitirir değil mi? O tarz şeylerdi. B grubunu işte gol kralı hangi ülkeden çıkar? Şampiyon kim olur? İşte yarı finalde hangi 4 takım kalır? Oralardan da bir bonus var. Hani bunları bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler zaten aşinadır. Bunlarla puan alıyorsunuz ve bir lig üzerinden yarışıyoruz birlikte.
1: Evet. Yani bu çok güzel olmuştu geçen sene Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Radyo Spor dinleyicileriyle birlikte. O yüzden biz söylemeden onlardan çok talep geldi. 300 kontenjanı var yalnız.
0: Ligin.
1: Ligin. Hani 300 kişiden sonra
0: aha biri geldi.
1: Lige kimse kayıt yaptıramıyor.
0: Alem Bey geldi hemen.
1: Tamam. Maşallah. Hoş geldi. Onu söyleyelim. 300 kişilik bir kontenjan var. Onun dışında Mert'in söylediği gibi oyun başlamadan önce bonusları mutlaka doldurmanız gerekiyor. Yoksa bonuslardan puan alamazsınız. Bunun yanında da puanlama olarak da 90 dakikanın sonuçları geçerli. Hı-hı. Maçlarda özellikle tabii sadece eleme turlarında uzatmaları ve penaltıları düşünmeyeceksiniz. Bu şekilde bir şeyimiz var, oyunumuz var. Zaten bilen biliyor oyunu. Biz de ilerleyen dönemde daha çok detayını veririz. Şey başlamadan önce.
0: Sen şampiyonluk tahminlerini falan bonusları yaptın mı?
1: Daha hiçbir şey yapmadım ben.
0: Ben de şimdi kendime bir anımsatıcı kuruyorum unutmamak için.
1: Evet.
0: Bu akşam için ben de bakayım. Yoksa unutur gideriz valla.
1: Uygulamanda da Kicktip.
0: Hı hı.
1: Onu da söylemiş olalım.
0: Kicktip İngilizce tabii yazılış. K-I-C-K-T-I-P-P.
1: Evet.
0: Telaffuzu şöyle yapalım. Kicktip uygulamasından Ligue Radyospor WC 2026 buna kaydolabilirsiniz. Peki biz sen şeye baktın mı? Güneşin batışı.
1: 20.56 diyor.
0: O zaman yok.
1: 20.56 diyorsa ama o şekilde bir görüntü de olabilir diye düşünüyorum.
0: 22 küsur ama orada.
1: Bir saat sonrası.
0: O kadar güneş aydınlık olur mu ya? Ya Türkiye'de olmaz da bilmem oranın tabii şeyini. Güneşin batış doğuş şeylerini.
1: Tamam neyse ya.
0: Neyse canlı veya değil bir şekilde milli takım sağ salim varmış. Ona gördük.
1: Hava da çok sıcak. Bunlar kesin.
0: Evet hava sıcak. Uygulamanın adı neydi? Adı neydi diye üst üste mesajlar gelmiş. Tekrar edelim. Kicktip. Kicktip İngilizce olarak düşünün. K-I-C-K-T-I-P-P. Böyle yazıp oradan bir üyelikle birlikte herhalde kaydolmanız lazım.
1: Yani uygulamayı indireceksiniz. Kaydolacaksınız. Ondan sonra Radyo Spor oyununu bulacaksınız ve katılacaksınız. Buraya kadar gelirseniz ondan sonra bonusları doldurmanız lazım. Bir de her karşılaşma başlamadan önce skor tahmini gireceksiniz.
0: Evet, Türkiye Avustralya 2-1. İşte Fransa bilmem kim 5-0 gibi şeyler. Biz dediğim gibi Ali abin dediği gibi zaten Dünya Kupası başlamadan daha da anonsunu yaparız. Peki A milli takımı konuşuyorduk. Venezuela önünde 2-1'lik galibiyet geldi. Hakan Çağanoğlu'nun yokluğunda Zeki Çelik bu karşılaşmaya kariyerinde ilk kez kaptan olarak çıktı. Onun için de çok özel bir karşılaşmaydı. Maç sonu zaten kendi röportajında bundan bahsetti. Maçta gol de atabilirdi. Goller pozisyonlar içinde yer aldı Zeki Çelik. O konuda biraz daha kendisini geliştirmesi gerektiğinden bahsetti. Yani belli bir yere kadar gidiyor. Dün de evvelsi günde gitti Zeki Çelik ama orada savunma araya girdi vesaire. Ama oralarda hep bulunan bir oyuncu. Temposu Zeki'nin çok iyi bindirme konusunda. Zaman zaman tabii bu iki karşılaşmada da bindirdiği bölümlerde geride boşluklar da verdik. Mesela işte yediğimiz ilk golde Zeki'nin tarafı boştu. Oraya Abdülkerim Bardakçı kapatmak durumunda kaldı. O da çok ters ayakta yakalandı. Golü gördük kalemizde. Bunlar tabii olacak. Takım savunmasıyla çözmemiz gereken durumlar. Ama genel olarak şu anda milli takımın tartışmasız sağ beki Zeki Çelik. Rakipte Mendoza tabii hemen dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Venezuela'nın sol kanadı. Golü de attı. Golden başka da topla iyi olabildiğini gösterdi. Fizik olarak gayet güçlü gözüktü. O da önümüzdeki sezon Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyecekmiş. Ukrayna Ligi içinden bir transfer olmuş oyuncu ve bonservisine de gördüğüm kadarıyla yaklaşık 3 milyon euro ödeyecek. Shakhtar çok cüzi. Aslında gerçi yaşı da 24, 2001'li. 2002'li olsa tam bizim lig için ideal bir kanat oyuncusu olabilirdi. Çok da bir kısa izledik de. Genç olsaydı belki 3 milyona böyle bir deneme yapılabilirdi. Mesela tam Trabzonspor'un gidebileceği bir oyuncu tipi gibi gözüktü Mendoza. O rakip de etkileyiciydi. Onu söylemek lazım. Milli takımda Arda Güler'in bu agresyonuyla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu karşılaşmada da bir yazlık maçı ama ikinci yarıda sinirler biraz gerildi bir pozisyonda. İşte Arda Güler de orada sarı kartı gördü. Bu Arda'nın en eleştirebilecek taraflarından biri. Fazla agresyon gözüküyor saha içerisinde. O dikkat çekiyor milli takımda. Daha önce de böyle kartlar gördüğünü hatırlıyorum Arda Güler'in. Bizim maç gerçi yine fena değildi dün. Hangi maçın özetini
1: izledim? Portekiz'i izlemişsindir.
0: Yok, Leao'yu gördüm. O da öyle. Almanya, ABD Almanya mesela orada da Veahbi girdi şeye sol beke. Ya da kulübeleri sağ içinden Almanlar üzerine yürüdü.

0: Zaten ondan önce de bir gerginlik vardı özette gördüğüm kadarıyla. Bayağı kıran kırana geçiyor bazı azlık karşılaşmaları. Portekiz dediğin gibi birer kırmızı kart karşılıklı Leao ile rakibine. Bizde en azından sarı kartla geçiştirildi. O kadar da olsun diyelim.
1: Ya turnuvada cezalı oyuncu büyük problem. Hele böyle seri taşıyabilecek nitelikte bir isim ceza görürse durduk yere. Özellikle tabii merkez orta saha ve hücum oyuncuları genelde kendini kontrol edemediği için kart görüyor. Hadi savunmada zaman zaman o müdahale yapmak zorunda kalabilirsin. Savunma oyuncularıyla hücum oyuncularının gördüğü kartları bence bir tutmamak lazım. Hücum oyuncusu olup cezalı duruma düşüyorsan ya bu seninle alakalı genelde. Oyunla alakalı değil. O yüzden de hani bizim de bu kadar fazla ve iyi alternatifimiz varken eksik kalmamak gerekir. Kendi işine bakmak gerekir. Arda da böyle sinirleniyor. Sinirlendikten sonra da bir şey yapmıyor. Yani böyle bir anda bir parlıyor. Ondan sonra sakin kalıyor mesela. Burada da öyleydi.
0: Uzaklaştı. Biri
1: Evet, şey
0: arkadaşları
1: yapmadı yani.
0: uzaklaştırdı
1: Hani
0: hemen.
1: olayı çok büyütmedi böyle.
0: Üzerine gideyim
1: Ama
0: yoktu.
1: ortalığı karıştırmaya yetti o hareketi. Çünkü hani orada başkası da kart görebilir bizden. Öyle bir durum da ortaya çıkabilir. Buralar kritik. Yani turnuva oynuyorsun. Turnuva oynamak farklı bir şey. Lig gibi değil. Orada bir hata, eleme turunda bir hata seni 10 kişi bıraktığı anda şansını ciddi şekilde azaltıyor. Tabii oyuncuların oynadığı kulüplerin büyüklüğü, rekabetin yüksekliği o konudaki bence tecrübelerini de yükseltiyor. Bu bir avantaj. Yani sonuçta Arda La Liga'da oynuyor, Real Madrid'de oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, Kenan Juventus'ta oynuyor, diğer oyuncular Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Yani ne kadar üst seviyede oynarsan o tarz bence hataları yapman da azalıyor. Bunun bilincidedir takımda. O yüzden turnuvada hani istediğimiz hedefe ulaşmak istiyorsak ya da istediğimiz hedeflere daha kolay ulaşmak istiyorsak bu tarz şeylere de dikkat edeceğiz. Bunlar zaten konuşuluyordur ama işte oyuncu anlık bir sinir olabiliyor.
0: Bu karşılaşmada bizim 3 oyuncumuz maçı tamamladı 90 dakika boyunca sahada kaldı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, stoperimiz Ozan Kabak ve kanat oyuncumuz Barış Alper Yılmaz. 8 oyuncu değişikliği yaptık. Çağlar oyuna girmedi. İşte kaleciler girmedi. Kaan Ayhan ve Samet tercih edilmeyen isimler oldular. Dünya Kupası 26 kişilik kadroda olanları söylüyorum. Demir Ege, Aral Şimşir de yine yedek kulübesindelerdi ama onlar da haliyle tercih edilmediler. Gerçi mesela İngiltere'nin son hazırlık maçı, Yeni Zelanda maçı, maçın oyuncusu ödüllü Gumuha'nın olmuş. Gumuha Dünya Kupası kadrosunda yok. Ama oynayıp maçın oyuncusu ödülünde kazanmış. Bunu tercih eden çok fazla takım var. 26 kişilik kadroda olmayan oyuncuları kullanan takımlar çıkıyor.
1: Ona
0: Biz
1: ne diyorsun?
0: onu
1: Yani
0: yapmadık
1: nasıl bir
0: çok
1: mantık
0: fazla.
1: o?
0: Vallahi bilmiyorum. İşte adam maçın oyuncusu ödülünü almış da niye alıyor, niye? Belki şeyden hani eksik mesela İngiltere'de Arsenal'lı kaç oyuncu var milli takıma giden? İşte Saka başta olmak üzere. Yo, gerçi çok yok mu İngiltere'den? Hani bazı oyuncular eksiktir. Çok 26 kişinin 5'i mesela işte Şampiyonlar Ligi finalinden dolayı ya da sakatlık dolayı yoktur. Onunla alakalı olabilir ama bilemiyorum. Sen ne diyorsun?
1: Çok anlamıyorum. Yani hani Dünya Kupası kadrosunda olmayacak bir oyuncunun hazırlık karşılaşmasında görev almasını gerçekten anlamıyorum. Hani mesela 15 kişi olursun, 16. öyle tamamlarsın da diğer oyuncular niye oynamıyor mesela?
0: Aynen. Bilmiyorum işte. O bazı hocalar tercih ediyorlar. Ben de senin gibi çok anlamadım açıkçası ama öyle. Bu uygulama Almanca demiş. Almanca evet ama İngilizce seçeneği de var. Onu değiştirebilirsiniz. Türkçesi yok maalesef. Ama artık günümüzde bilmiyorum. Translate'ler çok fazla gelişti. O konuda sıkıntı yaşamayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama İngilizce en azından dili değiştirebilirsiniz. Evet, başka kişiler de üye olmaya başlamışlar. Uygulama hata veriyor demiş bir başka dinleyicimiz. Biz de hata vermiyor açıkçası. Neden Almanca denmiş? Öyle uygulama Almanca. Milli takım da Hüseyin abiden şimdi bilgi gelmiş. 16.47'de inmiş uçak oranın saatiyle. 16.47

0: TRT niye canlı yayınmış gibi verdi? Yani ayıp değil
1: şeyi
0: gece.
1: Almadılar. Ne derler?
0: Sıcak gelişme, canlı
1: yayın. Hani o arkadaki reji o şeyi almadı. Şu an program canlı yayınlanıyor ya.
0: Ama altta o da şeyi sıcak kesmedi. Gelişme
1: sıcak gelişme. İşte yeni diye ben dedim ya sana. Yeni inmiştir milli.
0: Yeni gibi. Dediğin ama bak 16.47 biz şu an orada saat 22.13 dedik. 5.5 saat. 5 saat var yani. Hani yeni dediğin 5 saatte enteresan yani. Bizi de şaşırttılar valla. Onu da paylaşmış olalım. Fenerbahçe seçimini konuştunuz mu acaba diye soran dinleyicimiz oldu. Tabii ki konuştuk. Onu da açtık. Ama Real Madrid seçimini konuşmadık mesela. Onu merak ediyorsunuz. Onu vaktimiz olursa sonunda konuşuruz. Orada da Florentino Perez beklendiği gibi kazandı. İki tecrübeli aday Fenerbahçe'de Real Madrid'de kazandılar. Daha genç, potansiyelli ve transferde biraz daha uçuk vaatler veren isimler kaybettiler. Bir tesadüf müdür bilemiyorum.
1: Tweet'te attım ben isteyenler için. Hani uygulamanın adı neydi? Nereden tıklayalım? Ne yapalım diyenler için. Ondan sonra attım. Önce oradan kaydolup ondan sonra uygulamayı indirebilirler. Oradaki detayları da görebilirler artık.
0: Orada da işte dili değiştirmek en başta biraz sıkıntı evet. olabilir. Onu nasıl yapacaklar? Onu ben nasıl yaptım acaba? O konuda yardımcı olabilir miyiz diye düşünüyorum. Bakıyorum. Dil nereden değişebilir?
1: Bulurlar ya. Herkes bulur bir şekilde.
0: Bulur mu?
1: Bulamayan Mehmet Ünlü'ye sorar.
0: Sol altta direkt ana sayfada tıkladığında girdiğinde sol altta D yazıyor büyük ihtimal. Almanca'nın D'si. Ona tıklarsanız oradan dili değiştirebilirsiniz. İngiliz'i seçebilirsiniz mesela. Ben de orada mesela ne yazıyor? Şu anda GB yazıyor. Great Britain. Değiştirdiğim için. Ama siz orada D yazıyordur tahmin Almancaysa. Ona tıklayıp İngilizce'ye
1: bir dinleyici yazmış. Ben alerimde engelliyim yazmış Twitter'da.
0: Öyle mi?
1: Yapacak bir şey yok orada. O zaman Mert de belki RT yapar. Mert'ten bakarsınız.
0: Görebiliyor mu? Gerçi engelliysen görebiliyorsun ya.
1: Ne?
0: Görebiliyorsun.
1: Görebiliyormuş demek ki.
0: Artık yeni şey de ben de bir hesapta engelliyim. Ama onun tweetlerini
1: seni kim engelleyebilir ya?
0: Ya zamanında bir site engellemişti beni. Sıkıntılar yaşamıştık burada da bir haberim. Hatırlarsın belki.
1: Tamam.
0: Onu da engelleyeyim ama tweetlerini görebiliyorum ben. O yüzden görebilir yani merak etmesin dinleyicimiz.
1: 300 kişi kontenjan bitmez değil mi abi demiş. Valla bitiyor yani. Radyo Spor dinleyicileri bu işi sevdi. Beraber oynamak güzel. O yüzden bitebiliyor.
0: Geçen, yani şu an bence 40 kişi falan gelmiş gibi.
1: Geçen
0: görüyorum.
1: Sefer Genco mu girememişti? Ne olmuştu?
0: Genco giremedi. Nasıl olsa girerim.
1: Şeyle bugün deyip. Yarın. Zaten o şimdi Amerika'ya gidecek. Amerika'da da şey olmaz. Ne derler? Yapamaz zaten o işi.
0: Zaten evet bakamaz bence. Bakamaz. Yani. Çok zor bence.
1: O yüzden Genco Boransız bir Dünya Kupası oyunu olacak.
0: Bana da öyle geliyor. Peki burada ligdeki mesela takım sayısını niye göremiyorum? Onu keşke gösterseler. Değil mi? Yok. Şu an manuel saymam gerek kaç kişi olduğunu.
1: Bakayım ben bulabilirsem söyleyeyim sana.
0: Peki. 8.35 milli takımı da konuştuk. O zaman dönüşte Beşiktaş'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.39 saatlerimiz şimdi Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş yeni teknik direktörünü geçen haftanın sonuna doğru buldu. Çok da fazla süreç uzamadı. Dendiği gibi yani cuma günü, en geç pazar günü deniyordu. Beşiktaş İstanbul'a getirdi İtalyano'yu cuma günü ve cumartesi günü de Nevzat Demir tesislerinde bir imza töreni düzenledi. İtalyan çalıştırıcıyla 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. KAP bildiriminde 2027-28 sezonun sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır denildi. Sonrasında da dediğim gibi ertesi gün bir imza töreni yapıldı. Uzun da bir imza töreni oldu. Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Önder Özen, tabii geniş katılımlı bir imza töreni oldu. Özel bir isim sonuçta Vincenzo Italiano. İtalya Serie A'da Fiorentina ve Bologna ile iz bırakmış. Bu takımların hepsiyle de sezon tamamlamış. Ki kolay değildir. İtalya'da 5 sezonun tamamını takımlarla geçirebilmek. Bunu başarmış bir isim Vincenzo Italiano. Şimdi Beşiktaş'ta tabii büyük bir risk aldı. Son dönemde Beşiktaş'ta bir sezonu tamamlayan hoca bulmak çok kolay değil. En son acaba kim tam bir sezonu başlangıcından bitişine kadar tamamlamıştır? Sergen Yalçın'ın bir önceki
1: Şenol Güneş'tir
0: döneminden sonra Şenol Güneş ara dönemde geldi.
1: Sonra ondan önceki Şenol Güneş dönemidir yani.
0: Sergen Yalçın'ın kendi dönemi? İlk dönemi?
1: Sergen Yalçın tabii o da başladı. O da başladı. Sergen Yalçın o zaman.
0: Sergen Yalçın döneminden sonra

0: herhalde öyle bir dönem olmamıştı diye.
1: Yok.
0: Bu sezon da hani Sergen Yalçın bitirdi ama başlangıçta Sergen Yalçın yoktu mesela. Yine uzun süre gitti aslında. O yüzden zor tam bir sezonu geçirmek. Ama bu konuda da iddialı İtalyanlar. Birazdan açıklamalarına yer vereceğim. Toplantıya geçmeden Ali abi, tarih itibariyle ve hoca profili itibariyle sen nasıl gördün bu anlaşmayı?
1: Genel olarak başarılı bulduğumu söylemeliyim. Şöyle, benim genelde bu tarz durumlarda korkum şudur. Böyle olmayacak duaya amin deyip zaman kaybetmek, ondan sonra camianın ve taraftarın umutlarını teknik direktör ismi olarak böyle çok yükseltmek, ondan sonra başka bir profile gidip böyle daha o hocaya gelmeden hocanın işini zorlaştırmaktır. Ona dikkat ediyorum ben. Beşiktaş zamanlama olarak iyi bir zamanda getirdi mi? Evet, kesinlikle. Çok fazla böyle dallanıp budaklandırdı mı? Hayır. Bir Felipe Luis ismi çıktı. Onunla görüşüldü. Kolay değildi, olmadı. Beklenildiği gibi. Bir ara bence Arne Slot çıktı ama bence gerçekçi değildi. Onu saymıyorum bile.
0: Bir de taraftar öyle çok heyecanlandırıp İtalyanya burun kıvırttıracaktı bir isim değildi mesela Slot. Hani olmadı,
1: Evet ama
0: yok nasılsa
1: sonuçta
0: yazık oldu.
1: Liverpool'un ama teknik direktörü yani hani öyle de bakmak gerekiyor.
0: Sence öyle mi oldu o zaman?
1: Efendim?
0: Sence öyle mi oldu?
1: Bence
0: Merak ettim.
1: olay ciddi değildi.
0: Yok hani adı geçti ama mesela taraftar şimdi Slot olmadı tüh İtalyana dememiştir
1: Yok
0: diyorum
1: işte
0: ben.
1: slot olmadı diyecek bir durum olmadı. Bence taraftara geçmedi. O da geçmedi taraftara.
0: Ama
1: Mesela
0: adı geçti ya
1: Felipe
0: sonuçta.
1: Luis geçti. Hani Felipe Luis gitti görüşüldü falan o tamam. Ama mesela slot pek öyle olmadı. Hani işte konuşuluyor bir de slot gündemde falan dendi ama hani bence pek geçmedi taraftara. Ha geçseydi de senin dediğin etkiye katılıyorum. Ona itiraz etmiyorum ama neticede o Liverpool'un hocası.
0: Ama geçmese bile Türkiye'de konuşulması da taraftarda bir etki bırakıyor ya. Hala bir illa somut bir şeye dönmesi gerekiyor mu? Hani adı bile geçse Beşiktaş slotla ilgileniyor dendi. Taraftar beklentiye girer yine hani illa olgunlaşmasını beklemez ki.
1: İşte bence çok şey olmadı. Oralarda vakit kaybetmediler. Zaman kaybetmediler. Ve hani böyle ismi gündeme yansıyan teknik direktörle de kısa sürede anlaştılar. O yüzden bence gelen anlamda başarılı bir teknik direktör getirme süreci yaşadı Beşiktaş. 10
0: Evet.
1: üzerinden 8.
0: Daha iyisi. Nereden kırdın 2 puanı?
1: Ne?
0: Nereden kırdın 2 puanı?
1: 2 puanı nereden kırdım? Felipe
0: İmza
1: Luis'den kırdım.
0: atöründeki kalemden mi kırdın?
1: Yok. İmza töreni de kötü değildi. O da iyiydi.
0: Kayseri'nin rol eleştirmiş de dün onun videosu
1: Niye?
0: önüme düştü. Kalem tercihi bile basit 5 liralık tükenmez kalemle şey
1: Ha ona
0: yaptınız.
1: dikkat etmedim ben.
0: İşte Milan'da özel dolma kalem olur, üstünde logosu olur, başkan cebinden
1: Hmm.
0: çıkar hediye
1: Doğru
0: eder falan.
1: söylemiş. Doğru söylemiş. Öyle şeylere dikkat etmek lazım. Ben dikkat etmemiştim. Doğru
0: O
1: söylemiş.
0: zaman süreç imza töreni yedi.
1: Yok 7'ye 7'ye düşürmem de hani 7,9 olsun ama önemli doğru söylemiş.
0: O evet ona dikkat etmiş. Ama süreç olarak ben de yani erken bir dönem. Gidilebilecek iyi profillerden biri ve oynatacağı oyunun da Beşiktaş'ta uyuşması da kağıt üzerinde tabii ki karşılığı sahada nasıl olur bilemiyoruz ama örtüşmesi de bence önemli böyle bir teknik direktör seçiminde. Şu anda Önder Özen işte açıkladı. O bir metrik var. Futbolu çok yakından takip edenler de bilir o PPDA metriğini. Önümüzdeki sezon Beşiktaş bunda birinci sırada olacak diyor. Savunma aksiyonu başına izin verilen pas. Aslında biraz şey değil mi bu? Pres gücünü gösteren bir şey. Önde oynayan, önde konulan bir takım kastediliyor burada. Benim hoşuma giden açıklamalardan biri Önder Özen'in şu Beşiktaş yola çıkarken yıllardır Acun'un etrafında dolaşıyor ve sonuç alamıyor. Acun'un içinden geçmeden başarmak mümkün değil. Bu acıyı hep beraber çekeceğiz. Hoca antrenmanda acı çektirecek. Fiziksel talepleri çok yüksek. Önümüzdeki sene Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Bu veriler bizi nereye taşıyacak henüz bilmiyorum. Ama rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Italiano bunu İtalya'da daha düşük bütçeli ekiplerle yaptı. Konferans Ligi'nde iki final oynadı. Bologna'da İtalya Kupası'nı aldı. Başarılı, aç, Beşiktaş'a kimlik olarak uygun olduğunu düşündüğümüz bir teknik direktör. İş dışında bir şey düşünmeyen, takıntılı bir çalışan. Hep beraber acın içinden geçer ve umarım önümüze varsa bir kutlama hep beraber yaparız demiş Önder Özen. Ben en çok buradan etkilendim.
1: Evet çok uzun bir

0: imza töreniydi. İşte tabii Önder Özen de ilk kez basının karşısına çıkınca Önder Özen'e de çok soru geldi. İtalyano'ya çok soru geldi. Serdar Adalı Rıdvan'ın hayırlı işine gidene kadar ona sorular geldi. O 2 saati geçti. Ben de hepsini izledim. Genel olarak başarılı buldum. İtalyano'nun da cevaplarını. Önder Özen zaten bu işi iyi yapan bir insan. Kendini iyi ifade edebiliyor. Mantıklı konuşuyor. Hani sanki Önder Özen'e, işte İtalyano'ya destek çıkılsa, onlara biraz zaman verilse Beşiktaş'ı bir noktaya getirirler gibi gözüküyor. Ama bu işlerde işte biraz da şans faktörü yanında olacak. Çünkü aynı zamanda Önder Özen'in söylediği mesela senin hoşuna gitti. Ben de hemen bir acaba mı ortaya çıkardı.
1: Ha, futbolcular çok
0: Aynen
1: çalışmayı
0: öyle.
1: sevmezler falan.
0: Aynen öyle. Hani bizdeki antrenman temposu oyuncuları biraz zorladığında çıkan isyanlar bir anda böyle aklıma geldi. Eyvah dedim bak. O anda daha.
1: Peki burada takımın çok fazla yıldızlardan değil daha rol oyuncularından oluşu olması bir avantaj mıdır? Böyle bir acı çekme durumunda mesela. Hani Fenerbahçe'ye gelse İtalyano farklı. Beşiktaş'ın şu anki kadrosunda farklı olur mu
0: Ya
1: acaba?
0: bunun bir kere konuşulması, tartışılması bile doğru değil. Yani sen profesyonel futbolcusun. İşin iyi antrenman yapmak, iyi çalışmak ve o çalışmanın karşılığını da sahada almak. Bu kadar basit. Yani bunu şu an konuşuyor olmamız bile saçma. Takım yıldızlardan kurulu olsa dahi aynı performansı göstermek zorundasın. Ama işte kulüplerde böyle oyuncuya dayalı bir düzen olduğunda dur aman küsmesinler. Küserlerse oynamazlar. Oynamazlarsa işler çok kötü gider. Ne yaparız ederiz korkusuyla birlikte işler bu noktaya geliyor. Haklısın. Daha çok rol oyuncularından kurulu olması bunun bir avantajı olabilir ama bence ayıp yani şu konuştuğumuz. Senin profesyonel sporcu olarak yapman gereken şey antrenmanlarda da %100'ünü vermek. Antrenman ne kadar iyi yapılırsa maçlar o kadar iyi oynanıyor. Sen programa ne kadar fazla çalışırsan programda o kadar rahat ediyorsun. Öğrenci dersine ne kadar iyi hazırlanırsa sınavda o kadar rahat ediyor. Yani bu böyle.
1: Dün kafamda bir şey vardı. Kafama taktığım 2 gündür. Araştırdım. Ekstra bir emek harcadım. Buldum doğrusunu ve kafamdan o şüphe
0: O
1: gitti.
0: kadar, bu
1: Yani
0: kadar
1: boşu boşuna
0: basit.
1: kendime
0: O
1: şey
0: kadar
1: yapıyormuşum.
0: basit. Eğer kalkıp koşarsanız, antrenman yaparsanız, yediğinize içtiğinize dikkat ederseniz vücudunuz hemen karşılığını verir. Oturur yabancı dil çalışırsanız yabancı dil konuşursunuz. Yani hayat böyle. Bir emek vermeden karşılığı alınmıyor. Bir emek vermeyen herkes şikayet eder. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, hava sıcaktı. İşte hoca bana taktı. Ondan sonra işte şey çok yoğunum o yüzden yapamıyorum. Hep böyle bir şikayet, bir şeyin bahanesi, bir şeyin şikayeti. Ama profesyonel hayatta özellikle sporda ne kadar üst kademede yer almak istiyorsanız o kadar da karşılığında emek vermek zorundasınız. Yani bugün Ronaldo neden Dünya Kupası'na gidiyor Allah aşkına? Sadece Ronaldo olduğu için değil. Adam hala çok çalıştığı için gidiyor. LeBron James neden hala bu yaşta basketbol oynayabiliyor? Çok yetenekli olduğu için evet ama aynı zamanda çok çalıştığı için. Bu bakış açısının böyle olması lazım yani. Hani bunu işte takıntılı seviyede yaparsınız, farklı bir noktaya gelirsiniz. Belli bir seviyede yaparsınız. O da sizi hani iyi bir profesyonel yapar. Bu iş böyle. O yüzden de hani Beşiktaş'ın oyuncularının, Beşiktaş kulübünün artık bir teknik direktör sıkı çalıştırıyor dediği anda eyvah dememesi lazım. Yani benim aklıma onun gelmemesi lazım mesela. Ama ne yazık ki geliyor Türkiye'de. İlk o aklıma geldi ya bak başka inan hiçbir şey siz yani.
1: Ama benim o şey kavram hani acının içinden geçmek lazım, acın etrafında dolaşıyoruz, o acıyı çekmek lazım. Gerçekten çok doğru şeyler bence.
0: Öyle
1: Hayat için
0: öyle.
1: de güzel mesajlar aslında Önder
0: Öyle
1: Özen'in
0: işte diyorum ya hani.
1: söylediği. Bir de hani bu veride birinci sırada olacağız ama mesela bu veriler bizi nereye taşıyacak bilmiyorum demesi de çok hoşuma gitti.
0: Öyle öyle öyle
1: Yani
0: yani.
1: bir vizyonumuz var, bir bakış açımız var. Ne yapar bilmiyoruz ama buna inanıyoruz diyor. Çok güzel yani bilmiyorum çok hoşuma gitti bu
0: Dediğim
1: kısım.
0: gibi Önder Özen iyi anlatıyor kendini. Biri yerli 7 yabancı şey, biri yerli 7 transfer dedi.
1: Evet. Artı 4 kontenjanda 3 boşlukları olduğundan bahsetti. Hı-hı. Kuralla ilgili galiba iyiydi yani
0: kuralla. Kuralla ilgili iyi dedi. Hani TFF en azından bir şey söyledi. Devam ediyor dedi. Hı-hı. Özel kimliğini bu şekilde devam ettiriyor dedi. Bu önemli onun için dedi. Katılıyorum. Bu noktada tabii herkes şeyi de merak etti. Acaba o yerli oyuncu kim?
1: Evet, hedeflediğimiz bir yerli
0: tek
1: oyuncu
0: tek yerli
1: var.
0: Kim acaba? İnsan hemen merak ediyor.
1: Şu an hani Salih Özcan en boşta ve adı Beşiktaş'ta daha önce yazılmış bir isim. Ama daha üstü mü mesela? Daha yüksek kalite bir isim mi?
0: Yani Salih Özcan'sa hayal kırıklığı olur bende. Tek yerli gidilecek, yani tek yerli olarak.
1: Zeki boşa düşecek ama Salih Özcan'sa. Mourinho var sağ bekte. Şimdi aklıma sesli düşünüyorum. Ama Hakan Çağanoğlu, ne bileyim, şu an adı geçen Merih Demiral gibi isimler olur mu bilmiyorum.
0: Takımıyla ilgili durumdan bahsetti. Diğer tarafta Italiano için de yani onun da geçmişte yaptıkları, hırslı bir teknik adam olması belli. Önder Özen'in söylediğine göre takıntılı bir teknik adam olması Beşiktaş'ın işine gelebilir. Yani Beşiktaş'la büyüyecek bir teknik direktör bence doğru bir formül ya da doğru formüllerden biriydi. Öyle düşünüyorum. Burada işte Önder Özen'i dediği gibi, yani siz doğruları yaparsınız. O doğrular yapıldıktan sonra nereye gider takım onu bilemeyiz. Fakat eğer doğru yapılanma, doğru insanlarla kurulursa eninde sonunda başarılı olursunuz. Hı hı. Beşiktaş'ta işte ona dikkat etmeli. Yani yarın öbür gün işler kötü gittiğinde Önder Özen beceremedi, İtalyano beceremedi, biz bu ikisini gönderelim demeyecek bir Beşiktaş bir noktada başarılı olacaktır. Ben de onu savunacağım sezon boyunca. Bakacağız tabii İtalyano'nun oynattığına, kimyasını tutup tutmadığına. Eğer oralarda bir şey yoksa, problem yoksa ondan sonra Beşiktaş'ın devam etmesi gerekir.
1: Yerli oyuncuyla ilgili iki dinleyici üst üste hemen Mert Kömür demişler. Augsburg forması giyen hücuma yönelik bir oyuncu. O geçen transfer döneminde de adı Beşiktaş'ta geçiyordu. Doğru. Aral yazanlar olmuş ki Beşiktaş'ın bir hatta belki iki sol açık transferi olacak bu transfer döneminde. Turen'in sonuçta bonservisi Beşiktaş'ta değil. Aral da doğru adaylardan biri olabilir. Gerçekçi de bir hedef olur Beşiktaş için. Bunlar güzel tahminler. Aral hatta en mantıklısı gibi geldi. Mert çünkü daha merkez oyuncusu diye düşünüyorum. Orada tabii ki bir takviyeye hayır demem. Ama sol taraf daha acil bir ihtiyaç. Ve Aral da bu sezon Danimarka'daki performansıyla gerçekten dikkatleri üzerine çekti. Milli takım havuzunda da olan bir isim. Milli takımdaki o ilk maçtaki görüntüsü de gerçekten heyecan uyandırdı bende. Peki bir araya gidelim. 8.54 daha Beşiktaş'la ilgili hem açıklama kısmını hem bu toplantıdan sonra transferle ilgili yapılan haberlere de göz atacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşıladı.

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: İyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu dakikalarda Avrasya Tüneli Avrupa yönünde trafiğe kapalı. Bir araç kaza yaptı ve kazaya karışan araç tünel içindeki yangın musluğuna çarptıktan sonra tünel su dolmaya başladı. Avrupa yönünde şu an için tünel trafiğe kapalı. Konuyla alakalı detayları 104.2'de aktarmaya devam ediyoruz. Ve tünel trafiği geride Kartal'a kadar etkisini artırdı. Alternatif yolları kullanmanızı tavsiye ederiz. D100'de İncirli'de bir kaza meydana geldi Şirinevlere doğru. Oğuz çıkışında TEM yönünde, Basın Ekspres'te iki tane de Sefaköy'e doğru. Esenyurt bağlantı yolunda, Balık yolunda, TEM yönünde kazalar var. Detayları 104.2'de aktarmaya devam ediyoruz. Ankara'da ise yoğunluk %80'lerde, 3 kaza noktası var. Eskişehir yolunda merkeze doğru kaza oldu. Yine Eskişehir yolunda merkez yönünde Gordion bölümünde bir kaza var. Bağlıca bulvarında da merkez yönünde kaza meydana geldi. Detaylar 88.4'te. İzmir'deyiz, %70 yoğunluk. İzmir Aydın Caddesi Kısık istikametinde, Mithatpaşa Caddesi'nde Narlıdere'ye doğru, Yeşildere Caddesi'nde Bornova istikametinde ve Nevzat Çobanoğlu bulvarında Karşıyaka'ya doğru kazalar var. Detaylar 102.5'te ve aynı zamanda radyo trafik uygulamamızdan da tüm detayları takip edebilir, rota planlayabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, yeni saatteyiz. Beşiktaş'taki Italiano gündemini konuşuyorduk. Basın toplantısı uzun sürdü. Orada dikkat çeken açıklamalar vardı. Ben hani kendi dikkatimi çekenlerle devam ediyorum. Bu her maça farklı bir 11'e çıkma konusu. Hem Fiorentina'da hem Bologna'da hocanın devam ettirdiği adeta bir gelenekti. Bu da bizim basının ilgisini çekti ve basın toplantısında da kendisine bu yönde bir soru da soruldu. Avrupa'da antrenörlük yaptığım son 4 yılda 3 farklı kulvarda oynadım. Sakatlar, cezalar olunca bu rotasyonlara mecbur kalıyorduk. Burada durumun nasıl işleyeceğine bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. Sürekli aynı 11 mi değiştirmek zorunda mı kalırız? O zamanla belli olur diyor Italiano. Hani kesin böyle devam ederim ya da kesin etmem demiyor. O da haliyle sonuçta duruma göre bakacağını söylüyor. Ama hocaya da herhalde bir ışık yaktırmıştır bu soru ve tahminen daha öncesinde Önder Özen de hocayla bu konuyu konuşmuştur diye düşünüyorum. Bir başka mesajı hocanın,
1: bence de direkt olarak orada mesaj verilmiş. Yani şartlar o kadar rotasyon yapmamı gerektirdi. Hı hı. Boşuna söylemedi onu. Hani hocam 140'ın üzerinde maçta da mı hep aynı şey oldu? Hani hiç aynı 11'i sen denk getiremedin. Demek ki senin bakış açın o. Ama burada zaten seninle konuşmuştuk. İşte futbol direktörünün de görevlerinden bir tanesi o bir anlamda algıyı da idare etmek. Şimdi mesela Italiano direkt olarak bence o anlayışından vazgeçmeyecek. Ama konuşmalarda, medyaya verilen mesajlarda, kamuoyuna gönderilen cümlelerde hep daha dikkatli olacaktır. Onun da bence başlangıcını gördük.
0: Beşiktaş taraftarı ateşli. Ben de ateşli bir teknik direktör.

0: sektörüm. Bu da takım üstünde kendini gösterecektir diyor. Yönetimin ve taraftarın beklediği ofansif bir takım kurmak, çok gol imkanı oluşturan, az gol yiyen bir takım oluşturmak istiyorum. Sürekli galibiyet isteyen bir teknik direktörüm. Burada da hayalim kupa kazanmak. Sonunda güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. İtalya'da teknik direktörün erken değişmesine alışkınız. Bir teknik direktör yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz. Başladığım her sezonu sonuna kadar getirdim. Ligi yarıda bırakmak gibi bir niyetim yok diyor Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada. Serdal Adalı da onun benim en çok dikkatimi çeken kısım bu transferle ilgili kısım oldu. Biz bu sene Beşiktaş, Büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan, kazanan bir Beşiktaş vaat ediyoruz. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyaç olan her noktaya, hocanın istediği futbolcu kimse onu alıp geleceğiz dedi başkan. Yani yine Beşiktaş için bayağı hareketli ve çok paranın, çok bonservislerin harcandığı bir dönem olacak gibi gözüküyor. Ne diyorsun bu açıklama? Başkanın uzun vadede başkana ya da uzun vadede sıkıntı yaratır mı?
1: Başkan hep aynı şeyi söylüyor. Transferle alakalı olarak. Sanki hep seçim dönemindeymiş gibi konuşuyor Serdar Adalı. İstediğimizi alırız. Şu kadar para harcarız. Böyle yaparız. Şöyle yaparız. Beşiktaş'ın zaten çok para harcadığını medyada ilk söyleyenlerden biri benim. Hani sanki böyle çok şeymiş gibi, gizli bir şeymiş gibi kimse dile getirmiyordu. Ama Beşiktaş'ın çok para harcadığı her dönemde çok belliydi. Sadece Beşiktaş parayı doğru harcamıyordu. Biraz Saadettin Bey'in işte Fenerbahçe ile ilgili söylediği gibi, yani Fenerbahçe'nin de parası var, sorunu gider. Beşiktaş'ın da parası var. Beşiktaş'ın da sorunu parasını kötü harcamasıydı. O yüzden Beşiktaş'ta zaten artık borç geri dönülemez noktaya geldi. Beşiktaş açısından yani bugün 25 milyar lira borcu olan bir kulüp Beşiktaş. Orayı da çok fazla düşündüklerini zannetmiyorum. Ama Beşiktaş'ı yönetenler, Beşiktaş'ı yönetecek olanlar olayın sadece para harcamak olmadığını da artık anlamış olmaları gerekir. Başta Serdar Adalı olmak üzere. Çok para harcamak demek başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Bütün olay doğru planlama, doğru kurguyla alakalı. Orada da en azından başkan bence bu sene şimdiye kadar doğru adımlar attı. Önder Özen rakiplerin de durumuna bakmak gerekiyor dedi. Doğru söylüyor. Tabii ki rakiplerin de kurduğu kadrolar önemli. Ama daha çok sizin işte neleri doğru planladınız daha çok ön plana çıkıyor Türkiye'de. Bu noktada ben Beşiktaş'ın yine para harcayacağını düşünüyorum. Ama hani ne kadar harcar, ne kadar bütçe var? Çünkü söylediler, o basına yansıyan rakamlar doğru değil dedi başkan. Ben de gördüm dedi. Doğru değil dedi onlarla alakalı olarak.
0: Çok bütçe, uçuk rakamlar vardı. Onları mı? Efendim? Çok uçuk olan rakamları mı yalanlıyor yani? 200-300 250 milyon euro gibi bir
1: şey. Ben bilmiyorum. Ben görmemiştim. Ama soruldu. Transfer bütçesi ne kadar dendi? Net bir soru soruldu. Başkan da dedi ki ben de gördüm, o bütçeler doğru değil dedi.
0: Çok uçuk rakamlar çünkü.
1: Gerçeği yansıtmıyor dedi. Beşiktaş'la alakalı olarak.
0: Peki Beşiktaş'ın bu transfer döneminde elden çıkaracağı oyuncu var mı? Muçi'yi bir tek şu ana kadar çıkardı satış olarak. Ama başka bir satış şu anda Beşiktaş'ta herhalde gündemde yok diye
1: ya
0: düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ta böyle ekstra bir gelişme olması lazım. O ekstra gelişme de nasıl olabilir? İşte bir teknik direktör o oyuncuyu çok beğeniyordur. Takım değiştirir, ister. Oyuncu çok mutsuzdur, ayrılmak istiyordur. Italiano takımı analiz eder. Önder Özen takımı analiz eder. Der ki artık seni istemiyoruz. Belli bir rakama satılır. Yani Beşiktaş'ta böyle direkt olarak teklif gelecek oyuncu sayısı çok yüksek değil. Hani Orkun orada çok önemli bir profil.
0: O tutulur zaten.
1: Orkun zaten tutmak zorunda. Çünkü mesela Önder Özen de hani Türkiye'nin en iyi orta sahası bizde. Onun etrafını da o şekilde yapmak gerekir tarzında mealen bir cümle kurdu. Dolayısıyla Beşiktaş zaten elindeki kaliteyi yükseltmeye çalışan bir takım. Orada da işte bu 7 tane oyuncu dedi. 7 tane oyuncunun tabii hangi mevkilere dağılacağı da merak konusu. Ama zaten belli başlı bazı eksikleri var Beşiktaş'ın.
0: Murat Özen diyor ki Italiano şu bölgelere transfer istedi. Kaleci. Hı hı. Zaten Vázquez de kiralık gidecek. Ersin bile gitme ihtimalinden konuşuluyor. Oraya en az bir takviye. Stopere bir takviye. Hı hı. Sol beke bir takviye. Hı hı. Orta sahaya bir takviye. Hı hı. İki sol açık takviyesi. Bir santrfor.
1: Oldu galiba. 7 oldu.
0: 2, 3, 4, 6, 7 oldu. Evet. Yer olursa bir de sağ açık istiyor demiş.
1: Evet. Bunlar zaten bariz olan şeyler. İşte burada hepsinin yıldız olmasına çok fazla paralar vermenize gerek yok. Mesela o şey de soruldu. Kontenjanla alakalı olarak artı İtalyano'nun işte İtalya'daki oyunculardan birini getirme ihtimali var mı diye soruldu. Orada da dendi ki hani olabilir, olmayacak şey değil. Zaten Önder Özen de hani biraz daha fizik gücü genç, daha doğrusu fizik gücü iyi olsun diye genç oyunculara yönebiliriz tarzında bir şey söyledi hocanın isteğiyle bağlı olarak.
0: Orsolini ama, hemen yazılmış Bologna'dan kanat oyuncusu.
1: Ama aynı zamanda tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var dedi, bir iki tane takımı yukarı taşıyacak. Yani Beşiktaş orada da bir denge yakalamaya çalışacak. Zaten bunu seninle zaman zaman konuşuyoruz. Bir takımda genç, aç, potansiyelli yabancılarla beraber bir iki tane çok üst düzey, daha görmüş geçirmiş, tecrübeli oyuncuların dengesi kurulabilir. Yani Beşiktaş şu an için böyle ya bu adamlar ne yapıyor, bu adamlar beceremeyecek gibi bir durumda değil. Şu an için atılan adımlar olumlu. Bunun yanında da eğer bu adımlar devam ettikten sonra Beşiktaş yanına çalışmayı da ekleyebilirse, Önder Özen'in söylediği gibi çok çalışırsa, işini yaparsa zaten ligde yani en kötü Beşiktaş dördüncü oluyor. Yani bu ligin gerçeği mesela. Ben İtalyano'yu getiren ben olsam İtalyano'yu anlatırdım yani. Neden korkuyorsun ki? Korkacağın bir şey yok bu ligde. En kötü dördüncü oluyorsun işte.
0: Bir başka ya haber Beşiktaş için kamp listesinde João Mário, Almussati ve Onana gibi isimlerin yer almayacağı yine dün paylaşıldı. Resmi listede ilk antrenmanın 28 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Fakat daha sonrasında muhabirlerden gelen haberlere göre bu tarihi biraz daha erkene çekmek istiyormuş.
1: Slovakya'dan da bir de.
0: Sonra hemen Slovakya'ya gidecek Temmuz ayı başı.
1: O daha açıklanmadı ama. Mesela.
0: Resmi listede var ya.
1: Ne diyor? Ne zaman başlıyor?
0: Kapattım şimdi genel bir şey söyleyince. Ama resmi isteden bulayım sana hemen. Onun duyurusunu yapmış Beşiktaş kulübü. Futbol takımımızın programı hakkında bilgilendirme. 27 Haziran Cumartesi günü Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelinecek. İlk antrenman 28 Haziran Pazar günü akşam olacak. Yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Ekibimizin kamp programı ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak.
1: Tamam, hazırlık maçları. Maçlar belli değil yani.
0: Yok değil ama mi? Slovakya.
1: Biz vereceğiz de o yüzden şey yaptım. Ben nasıl kaçırdım diye.
0: Ha, sen maç olarak mı söyledin? Ben tarih olarak belli
1: maç olarak,
0: bir...
1: Hazırlık maçlarının tarihi olarak ve şey, onu merak ettim.
0: Ben gidiş tarihiniz tamam, belli değil.
1: Söylendi çünkü yani 28 Haziran o civarlar Slovakya'dendi. Hı-hı. Oralar tamam.
0: 1 Temmuz'da da Slovakya olacak ama dediğim gibi 28 Haziran'dan da önce takımın toplanmasını istiyormuş İtalyano. Bu da aslında futbolcuların tatilinin biraz daha erkene çekilmesi, bitiş tarihinin demek futbolcuların çok hoşuna gitmeyecek şeylerden biri ama artık yeni bir hoca, yeni bir dönem, alışmak zorunda futbolculardan bu duruma. Diyelim 9-11 Beşiktaş'la ilgili bakıyorum dinleyici mesajlarını okuyayım. Genelde Kicktip'le ilgili mesajlar sormuşsunuz. Onunla ilgili uygulamanın adı Kicktip. Ligimizin adı Radyo Spor WC 2026. Oraya kaydolabilirsiniz.
1: Dileyenler linki şeyde bulabilir.
0: Ali abinin Twitter hesabında
1: bulabilir. Oradan hani hallettikten sonra uygulamayı da indirebilirsiniz. O şekilde belki daha kolay olur. Birkaç orada bilgi var. Bunun yanında 110 kişiyi de geçti.
0: Hı hı.
1: Yarına kadar falan biter bu iş.
0: Az önce Beşiktaş'la ilgili konuşurken transfer konusunda Çaka tecrübeli bir isim olabilir demiş orta saha takviyesi için. Gökhan Keskin'in futbolcu izleme komitesine getirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz demiş Olcay Ergül. Gökhan Keskin'le ilgili Önder Özen değil mi İtalyano'nun sürecinde bir görüş aldığını dile getirdi.
1: Evet. Futbol aklına güvendiğim işte Beşiktaş'ın eski oyuncularından, değerlerinden

0: diye Gökhan Keskin hakkında çok olumlu bahsetti. Gökhan Keskin de İtalya Ligi'ni yakından takip ediyormuş. Italiano ismini Önder Özen'den duyunca Italiano'nun zaten oyun anlayışını anlatmış. Ben diyor hem diyor futbol gözüne önem veririm diyor. Hem de istatistiklere önem veririm diyor Önder Özen. Ve ikisini de dengeleyebilirim diyor. Çünkü iki tarafa da inanıyorum diyor. Hem istatistik tarafına hem futbol gözü tarafına. Dolayısıyla Italiano ile ilgili karar verirken de hem istatistik tarafından verileri değerlendirmiş hem de futbol gözü olan güvendiği insanlara sormuş. Gökhan Keskin'i de o sınıfa koydu. Gökhan Keskin zaten benim çocukluğumun Beşiktaş'ın en önemli parçalarından biriydi. Sonra ama mesela teknik direktörlük falan çok yapmadı. Çok şey yapmadı, o toplara girmedi. Sonra yorumcu olarak çıktı. Demek ki yani Önder Özen'le de bir şeyi var. Ne derler? Bilgi alışverişi var. Ondan da iyi referans almış.
1: Evet, 9-13 ara vakti.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır.
9: Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
13: Ne istersen Neon1.
14: Umran Oto Ekspertiz.
15: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur. Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
17: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin 62.911 dolardan işlem görmekte. Hafta sonu 60.000 doların altına hemen bir sarktı, uzun yıllar sonra ilk kez. Uzun bir dönem sonra diyeyim, ya da yıllar değil. 60.000 altına sarktı ama orada çok kalıcı olmadı. Hemen bir tepki aldı. Tekrar 60.000 doların üzerinde fiyat ve yeni haftaya da bu seviyelerden başladı. Bitcoin TL olarak da 2.899.457'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Artık Dünya Kupası'na çok az bir zaman kaldı. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası ve Dünya Kupası öncesi takımların da hazır karşılaşmaları azalarak da olsa devam ediyor. Bu akşam iki hazırlık karşılaşması var. Saat 21.45'te

0: 23'te Hollanda Özbekistan'la karşı karşıya gelecek ve 22.10'da da Fransa Kuzey İrlanda mücadelesi oynanacak. Gece yarısından sonra da karşılaşmalar var. İspanya'nın sabaha karşı Peru maçı var 5'te gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Ve yarın gündüzden itibaren birçok aslında hazırlık maçı var ama Dünya Kupası'nda boy gösterecek takımların hazırlık maçları bitmek üzere. Bir çok Portekiz az kaldı. Oynayacak. Arjantin'in var. Portekiz İzlanda var. Senegal'in maçını görüyorum. Cezayir'i görüyorum. Gerçi yine varmış İngiltere falan. Ama çarşamba bitiyor artık. Onu söyleyelim. Perşembe günü ilk maç Meksika-Güney Afrika. Ondan sonra artık sürekli resmi maçlar olacak. Ama bir taraftan hazırlık maçları da güzel gidiyor. Ben yazdığım son 7 yorumda 7 isabet sağlamışım. Hiç
1: yapma ya.
0: Beklemiyordum. Hazırlık maçlarında çok kötü başladım. Çok da moralim bozulmuştu. Moralim bozulunca daha mı iyi oldu sonra bilmiyorum. Toparladım gibi ya da şansım yaver gitti. Anlık da kontrol etmemiştim böyle. Sonra bir baktım. 7'de 7 olmuş.
1: Dağıtmışım ortalığı diyorsun. Dağıtmışım. O zaman bugün maçları söylemek sana düşer.
0: Evet, bugün tutmayacağını ama biliyorsunuz, onu da söyleyeyim. 7'de 7'den sonra bir de bu havayı attıktan sonra tutma ihtimali çok düşük, ona göre değerlendirin. Bugün iki maç. Hollanda-Özbekistan'da ben ilk yarı 1.5 gol altı demişim. Dün yazdım karşılaşmayı. Program içinde de bahsettim. Hollanda biraz tartışılıyor bu dönemde. Cezayir'e gol atamadan kaybettiler. Mart ayında Ekvator'la berabere kaldılar, yenişemediler. O yüzden Hollanda için sıkıntılı bir dönem gibi gözüküyor. Rakipleri Özbekistan'da ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Onlar da ilk hazırlık maçlarında Kanada'yla ev sahiplerinden oynadılar. 2-0 kaybettiler. İkinci yarıda golleri yediler. Özbekistan'a baktığımda haliyle tabii gücü belli bir seviyede olduğu için daha defansta kalmayı tercih eden, geride hani 5-4-1 gibi böyle hatta 9'lu bir savunma hattı oluşturan bir takım görüyorum. Onu da fena yapmıyorlar. Hollanda da hücumda biraz zorlanıyor. Ben ilk yarıdan çok gol çıkmayacağını düşündüğümden 1.5 gol altı dedim ilk yarı için. Oran da şu anda 1.46 olarak gözüküyor. Bu birinci önerim. İkinci maç Fransa-Kuzey İrlanda karşılaşması. Fransa da ilk maçında Fildi sahili önünde 2-1'lik bir mağlubiyet aldı. İyi de bir kadrosu var biliyorsunuz Fransız'da ama o gün için yeterli olmamıştı. Onların da artık son sınavı. Üst üste tabii ikinci kez kaybetmeyeceklerdi. Zaten kazanmalarına bir oran yok şu anda iddiada. Benim tercihim de ilk yarı 1 ve ilk yarı karşıtı gol yok oldu. Oran da ben yazarken 1.42 idi ama 1.38'e kadar düşmüş. Ama bence makul. Buradan ilk yarı 1 ve karşıtı gol yok ilk yarı için. Bahislerini öneriyorum.
2: Ben Hollanda ve Fransa'nın her iki yarılarda da gol atacağını düşünüyorum.
0: Her iki yarılarda da gol atar. Güzel. Bu da bir güzel bahisler. Oranların belli mi?
2: Onlar genelde bu tarz rakipler karşısında 1.40-1.50 civarında oluyor.
0: Her iki yarıda da gol atar diyorsun. Ev sahibi her iki yarıda da gol atar. 1.66 mesela.
2: Hangi takım için?
0: Hollanda için. Tamam. Fransa için daha biraz daha düşüktür.
2: Evet.
0: Fransa için biraz daha düşüktür. Onu da hemen bakayım, ev sahibi 1.42.
2: Evet.
0: Orada da oran o şekilde olmuş. Güzel. Ben bunu galiba amir takımın Kuzey Makedonya maçı için önermiştim. Orada da gelmişti diye hatırlıyorum. Güzel bir bahis seçeneği. Futbolda bizim önereceğimiz bu. Geceki İspanya maçıyla ilgili bir şey yazmadım.
2: İspanya'da herhalde öyle bir kadroyla çıkmaz diye düşünüyorum Peru karşısına.
0: Daha iyi bir kadroyla.
2: Daha iyi bir kadroyla çıkar. Daha iyi bir kadroyla çıkarsa da herhalde rahat kazanır.
0: Basketbolda yarı final serisi var. Bugün Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain'le oynayacak. Dördüncü maç. Bahçeşehir kazanırsa finale çıkacak. Beşiktaş kazanırsa artık son maça taşınacak. Orada seri ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi orada belli olacak. Bugün herhalde bültende maç açılır. Diğer tarafta Yunanistan'da da final serisinde bugün üçüncü karşılaşma oynanacak. Orada bir birlik bir eşitlik var. Olympiakos kendi evinde kazandı. Panathinaikos kendi evinde kazandı. Şimdi sıra tekrar Olympiakos'a geldi. Bugün oranlarda da Olympiakos tabii favori kendi evinde. 1.22. Panathinaikos galibiyeti 2.67 olarak belirlenmiş. NBA'de final serisinde iki karşılaşma şu ana kadar oynandı değil mi? Üçüncü maç olmadı.
2: Yok. Henüz.
0: New York Knicks deplasmanda iki maç kazandı. Ve tarihte bunu başaran galiba final serilerinde 3. takım olmuş. Deplasmanda olup 2-0'la önde başlayan büyük bir iş. New York Knicks uzun zamandır da playofflarda şu an maç kaybetmiyorlar.
2: Bu gece sabaha karşı oynanacak.
0: Ha, bu sabaha karşı.
2: 3.30'da.
0: İkinci maçın sonunu belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çok basit hatalar. Wembanyama topu kaptırıyor takım arkadaşına. Pas verirken takım arkadaşının sırtı dönük o esnada. Hmm. Top diğer tarafa geçiyor New York'a. New York atıyor, öne geçiyor. Sonucunda Wembanyama yine güzel bir ikilik fırsatı buluyor. Kullanıyor ama çemberden dönüyor top. Bir sayı farkla Spurs kaybediyor ve New York 2-0 seride öne geçiyor. Şimdi bir de iki maç kendi evinde olacak. New York'un kendi evindeki maçları kazandığı da 4-0'la şampiyon olacak ama çok kolay değil tabii bir final serisinde. Favori olmayan tarafın bir de 4-0'la kazanması.
2: Finalde 4-0'la geçmişlerdi biliyorsun.
0: Tabii deplasmanda da inanılmaz bir galibiyet serileri varmış şu anda. New York'un enteresan bir final serisi oluyor orada da diyelim ve bu bölümü bitirelim.
3: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.23 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'dan devam edelim. Trabzonspor'da transferin şu anda en hareketli takımı şüphesiz ki. Ernest Muçi transferi, Sidney Cabral transferi açıklanmıştı. Onun üzerine Ruslan Malinovski transferinde Trabzonspor kapa bildirdi. Malinovski ile 3 yıllık bir anlaşma sağlanmış. İlk 2 sezonunda 1,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro da imza parası alacak. Yani yıllık maliyeti oyuncunun 2 milyon euroya geliyor. Son sezonda da imza parası yok. Sadece 1,5 milyon euro bir garanti ücret ödenecek. Menajerine de futbolcuya ödenecek. Brüt ücretin %5 oranında komisyon vereceği kap açıklamasına yer aldı Malinovski. O da dün Ukrayna'nın Danimarka ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Hatta Trabzonspor'un ilgilendiği Sigankov'da, Ukrayna'da dün Danimarka maçında ilk 11'de sahadaydı. Hatta o Sigankov karşılaşmada Ukrayna'nın tek golünü atan oyuncu oldu. O dipnot olarak vereyim. 33 yaşında bir oyuncu Malinovski. Uzun yıllardır İtalya Serie A'da fark yaratıyor. Yetenekli, 8-10 numara oynayabilen bir isim. Trabzon onu kadrosuna kattı. Muçi ile ilgili yine kap bilgilendirmesi yapıldı. Her bir sezon için 2,5 milyon euro garanti ücret ödenecek Ernest Muçi için. Opsiyonun kulüp tarafından kullanılması halinde de oyuncuya 2029-30 sezonunda 2,75 milyon euroluk bir garanti ücret ödemesi yapılacak. Bu ücret açıkçası yüksek geldi bana Muçi için ve Trabzonspor şartları için. Orada bir ufak şerh düşmüş olayım ama anlaşma bu şekilde açıklandı Trabzonspor tarafından. Bir de Saviolo imza için, o da İstanbul'a geldi. Bir kanat oyuncusu Portekiz Ligi'nden Noah Saviolo. Onun da kap bilgilendirmesi herhalde bugün yarın içerisinde yapılacak. Onun da bonservisi için çift haneler konuşuluyordu en son. 11,5 milyon euro benim okuduğum yıllık ücreti, biraz daha böyle 1 ile 1,5 milyon euro seviyesinde olacak. O kap açıklamasında göreceğiz. Yani Trabzonspor gerçekten daha Haziran ayının başı itibariyle transferde büyük oranda işlerini çözmüş gözüküyor. Daha bunların haricinde hafta sonu Samet Akaydın transferini bitirdikleri, Melih Kabasakal transferini bitirdikleri, Meta Mimaroğlu'yla anlaşmanın tamam olduğunu yazdı Trabzonsporlu muhabirler. Thierry Karadeniz'le birlikte bakınca tam 8 transfer şu anda Trabzonspor'da tamam gibi gözüküyor. Bu da hani bu tarih itibariyle Süper Lig'de bir rekordur diye düşünüyorum. Hele ki bir büyük takım için 8 transfer birden bu dönemde bitirmek ya da bitirmeye bu kadar yaklaşmak acayip bir iş.
1: Hele ki Trabzonspor'un playoff turundan da başlayacağını düşünürsek, yani Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Temmuz'un 23'ünde ilk maçına çıkmayacak Trabzonspor.

0: Dolayısıyla takımı ne kadar erken toparlayabilirse, ne kadar fazla beraber çalışır, ne kadar fazla karşılaşma oynayabilirse Avrupa elemesinde de o kadar güçlü olacak. Bu da ciddi bir avantaj. O bakımdan tabii takdir etmek gerekiyor Ertuğrul Doğan yönetimini. Zaten uzun süredir hazırlık yaptıklarını başkan birkaç kere farklı platformlarda dile getirmişti. Demek ki öylesine konuşmuyormuş. Gerçekten hazırlıklar yapılıyormuş Trabzon cephesinde. Bunun da faydasını görür Trabzonspor. Bir de hele şeyde sağlayabilirse, isabette sağlayabilirse transferlerde, o zaman tabii Trabzonspor için tadından yenmez. Ayrılacak oyuncular olabilir Trabzonspor'da. Ona göre transferin gidişatı da farklılaşabilir. Orada tabii bir şey bırakmak gerekir, açık kapı bırakmak gerekir. Belli olmaz yani, bir anda Ulay'a bir teklif gelir, Trabzonspor bırakır. İşte Felipe Augusto'ya bir teklif gelir, Trabzonspor bırakır. Orayı açık bırakmak lazım. O olabilir. Her takımın yaşayacağı bir durum gibi değerlendirebilirsiniz. Onun dışında şu an Trabzonspor adımlarını sağlam ve doğru atıyor gibi gözüküyor.
1: Şimdi 9.28 bir reklama gideceğiz. Reklamdan dönüşte de Mehmet Ali Selişık'la bu hafta sonu Macaristan'daki MotoGP yarışını, toprağın bu sezonki en iyi performansı oldu, onu konuşacağız.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Mert Elam ve reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: Radyo Spor.
13: Elf Motor Yağları iki tekeri sunar.

0: 9.31 saatlerimiz. Şimdi iki teker bölümünde Mehmet Ali Seleşık bizlerle birlikte. Kendisi Esport'unda motor sporları spikeri ve yorumcusu. Mehmet Ali Seleşık, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hafta sonu Macaristan Grand Prix'si koşuldu. 8. yarış MotoGP'de ve milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu da 11. sayı alarak MotoGP kariyerindeki en iyi derece, en yüksek puanı elde etti. Ben öncelikle ondan başlamak istiyorum. Sen neler dersin Toprak'ın performansıyla ilgili olarak?
1: Yani Toprak'ın bu hafta sonu iyi bir iş yapabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Daha doğrusu en azından böyle bir şey bekliyorduk. Böyle beklentimiz vardı. Bunun sebebi aslında Toprak'ın Balaton Park'ta normal şartlarda zaten geçtiğimiz yıl çok üstün bir performans sergilemesiydi. Ama o tabii ki Superbike Dünya Şampiyonası'ndaydı. MotoGP motosikletiyle birlikte burada ne yapacağını o anlamda merak ediyorduk. Ama diğer taraftan pistin yapısı sebebiyle ki MotoGP'ye birazcık

0: geliyor aslında bu pistte, itiraf edelim. Toprak'ın Superbike'dan elde ettiği bilgileri MotoGP'ye biraz daha uyarlayabildiği bir hafta sonu oldu. Onun dışında diğer MotoGP sürücüleri de geçtiğimiz yıl yarışmışlardı. Ondan daha öteye giden bir tecrübesi yok onların da. Ve az önce söylediğim sebeplerden kimse çok rahat değildi aslında. Biraz Marquez rahat görüntü. Üstüne Yamaha'nın tabii ki eksiklerinin biraz daha örtüldüğü pistlerden bir tanesiydi bu diğer sürücülere kıyasla. Diğer motosikletlere kıyasla. O yüzden hepsi bir araya gelince Toprak belki çok daha iyiye, belki 7'ye 8'e gidebileceği bir hafta sonunda yine ilk onu zorlayan bir hafta sonu geçirmiş oldu. Bu da başarılı diyebileceğimiz bir hafta sonunun geride kalması anlamına geliyor. Ama biz hafta sonu tabii ki Esport'taki programlarımızda da söyledik. Şimdilik en iyi derece diyoruz. Çünkü o emareleri gösteriyor bize Toprak. MotoGP'ye alıştıkça, motosikletine alıştıkça bunları gösteriyor. Önümüzdeki yarışlarda da yine benzer şeyler görebilme ihtimali de artıyor tabii.
1: Şu an bu 8. yarış 3. yarıştaki puanı 1 puan aldı, 3 puan aldı ve son yarışla birlikte 5 puan, toplam 9 puanı bulunuyor Toprak Razgatlıoğlu'nun gördüğüm kadarıyla. Takım arkadaşı da yine 11 puanda değil mi? Miller.
0: Jack Miller de mesela bu hafta sonu oldukça iyi bir performans sergileyip çok uzun süre 5. gitti, hatta direnmeye çalıştı oralara. O da güzel puanlar topladı. Pramac ikilisi bu hafta sonu fabrika yamalarından daha iyilerdi. Orada çok ufak bir fark vardı. Cuma günü antrenman seansında Jack Miller ilk ona girmeyi başardı ve dolayısıyla sıralama turlarının ikinci bölümüne kendini atmayı başardı. Toprak orada sıralama turlarının ilk bölümünden gelmek zorunda kaldı cumartesi günü ve tam son hızlı turlar gelirken işte bir kaza almasıyla birlikte sarı bayraklara yakalandı ve belki Q2'ye geçebilme ihtimalini de orada elemiş oldu. %100 değil tabii ki bu, ama 18.lik yerine 12.likten başlama ihtimali olabilirdi Toprak'ın. Öyle olsa bu yerde Toprak'ın bitirme ihtimali vardı. Ama tabii ki Toprak kendisi de şunu söylüyor. Yani şu an alınan 3 puan 5 puan dışında en iyi Yamaha olmaya çalışmak birinci hedefimiz. Quartararo'yu bir dünya şampiyonu geçmek birinci hedefimiz. Onun dışındaki puanlar eksik 3 fazla olur, çok önemli değil. 2027'ye hazırlanmaya çalışıyoruz diyor. Ama MotoGP'ye iyiden iyiye ısındığını da artık gösteriyor.
2: Ben bir soru sorabilir miyim Mehmet Ali? Sen şöyle bir şey söyledin, hani bu pisti geçen sezondan daha iyi tanıyor dedin. Doğru mu anladım orayı?
0: Evet. Geçtiğimiz yıl Superbike Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3 yapmıştı.
2: Evet. Hani onun avantajını yakaladı dedin. Peki MotoGP'de önümüzdeki yarışlarda geçen senenin yine avantajını sağlayabileceği bir pist var mı Toprak'ın?
0: Önümüzdeki yarış 2 hafta sonra Çek Cumhuriyeti'nde Brno'da. Orada Superbike'da bir 2018'de yarışmıştı. Bir kere de Rookies Cup'ta yarışmıştı. Orası pek öyle değil. Ama tabii ki Toprak bazı yerlerde de şunu söylüyor. Sene başında bizim tahmin ettiğimizin bu arada tam tersi bir durum varmış. Biz dedik ki Toprak bildiği pistlerde daha iyi gidiyordur. Hatta bunu da MotoGP aracılığıyla sorduk Toprak'a. Toprak şey dedi. Superbike'dan bildiğim pistleri biraz unutmam gerekiyor. Çünkü oradaki bilgiler, oradaki sürüş stili MotoGP'ye tam uymuyor. Yeni pistlerde daha rahat ediyorum diyordu. Ama sezonun artık bu safhasında artık bazı şeyleri aktarabilir hale geldi. Özellikle motor freni ve ön lastiği o anlamda daha iyi kullanabilmesiyle Superbike bilgilerini biraz daha aktarabiliyor. Brno yeni olacak onun için neredeyse, Çek Cumhuriyeti. Oradan sonra tabii Aspen geliyor, Hollanda geliyor. Ciddi bir seyirci desteği de var. Aspen'e acayip bir seyirci gidiyor. Toprak daha önce orada çok başarılıydı. Hatta daha geçmişe gidersek Grand Prix tarihimizin ilk podyumu orada geldi. Moto2'de Kenan Sofuoğlu podyuma çıkmayı başarmıştı ikinci olarak. O yüzden Aspen'de iyi bir şeyler çıkartabilme ihtimali olabilir gibi görünüyor. Biraz tabii Yamaha aynasının uyduğuna da bağlı. Toprak'ın nasıl ayarlar çıkaracağına da bağlı. Oradan sonra da Almanya var, Sachsenring var. Orası da yine Yamaha'nın eksiklerini kapatabilecek pist gibi görünüyor. Yani önümüzdeki 3 yarıştan 2 tanesinin Toprak'a Balaton kadar uymasa da biraz daha uyabileceğini düşünüyoruz. Brno'da birazcık bekleyip göreceğiz cuma günü anlaşılacak.
1: Son olarak da Marc Marquez'i sormadan da bitirmeyeyim. O da yarışı birinci olarak bitirdi ve kariyerindeki de 100. yarış galibiyeti olmuş. Yüzler Kulübü'ne giren de 3. isim okuduğum bilgiye göre Agostini ve Valentino Rossi'yi o Yüzler Kulübü'nde katılmış. Onunla ilgili neler dersin?
0: Valla çok güzel denk getirdiler. Hem de Fabrika Ducati'sinin, Ducati Fabrika takımının daha doğrusu MotoGP'deki 100. galibiyetiydi. Aynı anda iki farklı kulvarda dalya demiş oldular. Marc Marquez geçtiğimiz yarış hafta sonuna ve bu hafta haftaya biraz daha temkinli yaklaşacağından bahsediyordu. Çünkü şampiyonluğu düşünürsem, şampiyonluk mücadelesi verirsem tekrar sakatlanırım diyordu. Hepimizi kandırıyormuş bir kere zaten. Ekonomi modunda cuma gününe gittim dedi. Cumartesi Pedro Acosta'yla ve diğerleriyle çok güzel baş etti. Yanına yaklaştırmadı hatta sprintler dışında. Pazar günü de Acosta'yla ciddi anlamda boğuşması gerekti. Ama sonrasında uzadı gitti, arkasına da bakmadı ve pazar günü böyle bir gün olacağını biliyormuş. Çünkü babası ve kız arkadaşı izlemeye gelmemişlerdi bu hafta sonu onu. Babasına şey demiş, bugün kazanmaya çalışacağım, kahve içip de izlersen felç geçirirsin, kahve falan içme rahat rahat izledin. Oradan belliymiş. O yüzden Mark Marquez'in artık bir sakatlıktan dönüyor olduğunu haftalardır anlatmaya çalışıyorduk. Yaklaşık 26-27 gün önce bir ameliyat, iki ameliyat geçirdi hatta. Bir omzundan, bir ayağından. Ama bu hafta sonu gösterdiği performansla birlikte artık öyle bir handikapı olduğundan bahsedeceğiz herhalde. Çünkü kendisi de böyle bir handikapı olduğunu unutmuş gibiydi.
1: Peki Mehmet Ali Selçuk, teşekkür ediyoruz sana.
2: Ağzına sağlık, çok teşekkürler.
1: Evet, konuğumuz bu bölümde Mehmet Ali Selçuk'tu. Mehmet.
3: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
4: Radyo Spor.
1: ...9.38 saatlerimiz.
2: Mehmet Ali çok hakim. Hı hı. MotoGP'yi anlatırken insanın MotoGP takip edesi geliyor. O kadar iyiler izgiyle beraber. Programı yapıyorlar beraber iki teker. Onu da hem Esport'ta hem Esport Plus'ta takip edebilirler. Ama mesela bu Hollanda ile ilgili söyledikleri gene bir ilk 10 içerisinde yer alabileceğini gösteriyor.
1: Seyircimizin desteğiyle.
2: Seyirci orada da çok başarılıymış daha önceden de. Toprak. Bazı tecrübeleri taşıması itibariyle. Onu da ben not aldım. Şey geldiği zaman ilk 10 bekliyorum diyeceğim şimdi. Hollanda yarışı geldiği zaman.
1: Ha, öncesinde yorumlayıp bir de ilk 10 bekliyorum diyeceksin yani. Öncesinde tabii. Yorum yapacaksın. Aynen. MotoGP. Vay be, nereden nereye. Sen de MotoGP.
2: O Hollanda yarışını büyük bir merakla bekliyorum.
1: Geçen senenin şampiyonu kim?
2: Bilmiyorum. Hiç MotoGP fikrim yok. Hiç yok. Öğreniyorum işte ben de yavaş yavaş.
1: Yavaş yavaş. Mark Marquez geçen yılın şampiyonu bugün.
2: Ama zaten tek bildiğim isim olduğu için onu söylerdim büyük ihtimalle.
1: Evet. Valentino Rossi, eskilerden onu bilirsin. Onu duydum, büyük ihtimalle.
2: Bir o de Mark Marquez.
1: Tabii şok oldu bıraktı o bırakalı. Şu an Mark Marquez en büyük efsanesi MotoGP'nin. Peki 9.39 saatlerimiz, reklamdan önce ve bu son bölümden önce Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Trabzonspor'da da transferdeki isimler bunlar. Kaleci Onana için gidişimler devam ediyor. Öncelikli olarak Onana zorlanacak. Olmazsa alternatifsinlere gidecek. Trabzon stoper için şu anda Samet gözüken alternatif. Orada Batagov, Veivu, Savic üçlüsü var. Batagov'un tabii sakatlığı biraz daha ciddi. Sezon başını kaçıracak ama Ahmetcan Kaplan da adaylardan biriydi. Samet de yine anlaşıldığı konuşuldu. Orta sahaya Melih takviyesi. Kanada'da Meta Mimaroğlu takviyesi. Orta sahaya Melih İbrahimoğlu konuşuldu. Ben Melih görünce hafta sonu önce o zannettim Konya'dan. Ama Melih kaba sakal oldu. Söylendi, o da İstanbulspor'da ilk kendini göstermişti. Sonra da hep takımlarla böyle adı anıldı. Bir türlü transfer yapamamıştı. Gaziantep'teydi. Şimdi Trabzonspor'un o da yolunu tutacak gibi gözüküyor. Trabzon durumu bu transferle alakalı olarak. Peki başka...
2: Malinovski tabii Trabzonspor'da... Şimdi yaşı itibariyle, tecrübesi itibariyle neden alındığı zaten anlaşılabilen bir oyuncu. Fakat bir görevi de o Trabzonspor'un merkez orta sahasına biraz hücum olarak renk getirmek. Yani Trabzonspor çok fazla Muçi ve Onuachu'ya sıkıştığı için merkezdeki oyunculardan neredeyse hiç destek alamıyordu. Tabii o profillerle de alakalı. Malinovski ben biraz daha orayı yumuşatacağını, biraz daha kaleyi düşünen bir oyuncuya ihtiyacı olduğu için Trabzonspor'un eğer tutturabilirse işe yarayacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor bence ihtiyacı olan bir profili takıma kattı. Bu da Trabzonspor için iyi. Orada Folcarelli, Ulay'ı hep söylüyorum. İyi oyuncular olsa da ikisi bir araya geldiğinde Trabzonspor'un merkezi yani neredeyse ceza sahasına girmiyordu. Türkiye'de de

0: O işler pek öyle yürümüyor. Yani mutlaka orta sahanızdan da işte şut, asist, gerektiğinde gol, kilit pas şeyi almanız, takviyesi almanız gerekiyor. Malinovski bunları bence belli oranda yapar. Trabzonspor'da tabii onu hani Trabzonspor kimle eşleyecek? Ya da işte direkt olarak acaba hani zaman zaman Muçi'nin pozisyonda kullanıp zaman zaman 8'de mi kullanacak? Bunu seninle konuşmuştuk. Orası da bence biraz takımdaki hani ceza, sakatlık, form durumuyla da alakalı olabilir, rakiple de alakalı olabilir ama öyle bir opsiyona her halükarda ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Yani bütün bunların dışında öyle bir oyuncu profiline ihtiyacı vardı. Bence o bakımdan da Malinovski doğru bir isim gibi gözüküyor.
1: Maliyetiyle ilgili.
0: Maliyeti normal ama Muçi'ninki biraz senin dediğin gibi hani Trabzonspor'un şartlarında yüksek bir şey vermiş, yıllık ücret vermiş Trabzonspor.
1: O da tabii o performansıyla birlikte
0: Evet.
1: eli güçlendi demek ki. Fazla bir para istedi. O da garip gelmişti bu arada. Trabzon bonservisini aldığını açıklarken hani sözleşmeyle ilgili kap bayağı sonra geldi mesela. Arada fark oldu. Çok bilmiyorum. Garip
0: Orada
1: geldi bir anda.
0: etmemiştim ben.
1: Ben de hani sanki o anlaşma oldu bitti. Muç ile de anlaşma sağlanmıştır diye düşünmüştüm. Meğer orada bir pazarlık dönmüş herhalde taraflar arasında. Peki şimdi yavaş yavaş programın son bölümündeyiz. Hafta sonundan birçok spor gelişmesi oldu. Mesela Formula 1 ile ilgili bir dinleyicimiz yazmış. Monaco Grand Prix'si. Orada da bayağı yine kazalar, olaylar ama kazanan değişmemiş. Kimi Antonelli bir kez daha yarışı lider bitiriyor. O da bu sezonun flash ismi oldu. Lewis Hamilton ikinci sırada bitirdi Ferrari'den. Leclerc Ferrari'den bir diğer isim. O da yarışta bir kaza yaptı. Aslında basit bir virajda frenleriyle ilgili sıkıntı yaşadı ve o da yarışa devam edemedi. Monakolu bir sürücü Charles Leclerc ama kendi evinde o da başarısız oldu. Şu anda Formula 1'de genel klasmanda Antonelli 156 puanla açık ara lider durumda. En yakın rakibi Lewis Hamilton dünkü sonuçlarla birlikte 90 puanda. Arada 66 puanlık fark var. Antonelli'nin takım arkadaşı Mercedes'ten George Russell 88 puanla 3. Ferrari'den Leclerc de 75 puanla 4. basamakta yer alıyor. Max Verstappen Red Bull'larla pek iyi bir başlangıç yapamadı. 43 puanda ve 7. basamakta ancak. 5'te Piastri, 6'da Lando Norris var McLaren'dan. 7-8 Red Bull'lar. Hacer dün yarışı 3. bitirdi Red Bull'lu. O da genel klasmanda 8. basamakta. Mercedes'ler için gerçekten tarihi bir sezon. Antonelli de genç yaşında tecrübeli birçok pilotu geride bıraktı ve koşar adımlarla şampiyonluğa doğru gidiyor. Ben bu sezon hiç yarış izlemedim. Ne yalan söyleyeyim. Çok yine cezbetmedi. Formula 1'den koptum. Bir ara eşimle birlikte bakıyorduk ama şu an yine hitap etmedi. Bir hikaye bulamadım sanki Formula 1 için. Onun haricinde dün Roland Garros'ta şampiyon erkeklerde belli oldu. Sasha Zverev şampiyonluğa ulaştı. Sinner'in ikinci turda elendiği, Djokovic'in erken elendiği, Alcaraz'ın sakatlığı
0: Sakatlık sebebiyle.
1: sebebiyle katılamadığı turnuvada Zverev ilk Grand Slam şampiyonluğunu aldı. Zor yoldan aldı. 3-2'lik bir skor vardı. Hep önde götürdü. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Son seti aldı ve 3-2 ile Cobolli'yi mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. İtalyan rakibi de tabii ki kariyerinin en büyük başarısını yaşamış oldu. Bu sonuçla birlikte onun için de tarihi bir turnuva oldu demek yanlış olmaz. O da yarı final mücadelesinin rakibiyle maç yapmadan geçmişti. Rakibi sakatlığı sebebiyle çekilmişti. O yüzden o da finale çıkmıştı. Finalde de direnebildiği kadar direndi ama gücü bu kadar yetti sporcunun. Kadınlarda orada da birçok sürpriz yaşandı. Erkeklerden zaten çok daha fazla sürpriz yaşanıyor orada. Kadınlarda da Sabalenka dünya bir numarası erken bir turda elenmişti. Diğer işte Świątek gibi bir başka favori elenmişti. Orada da Andreeva'ydı değil mi kazanan isim? Şimdi onu da bulamadım önümde de aklımda kaldığı kadarıyla o sporcu şampiyonluğa ulaştı. Roland Garros'ta.

0: Biraz sönük geçti açıkçası son turları. Normalde Alcaraz Sinner olduğunda ben de daha fazla heyecan duyuyordum. Onların maçlarını izlemek, rekabeti izlemek, Djokovic'in işte onlarla baş edip edemeyeceğini görmek keyifliydi. Ama üçü de olmayınca açıkçası çok fazla takip etmedim bu sefer Roland Garros'u. Bakalım Wimbledon'da işler nasıl olacak? Orada bir heyecan duyacak mıyız? Onu göreceğiz. Onun haricinde basketboldan program içerisinde bahsettik. Fenerbahçe Beko ilk finalist oldu. Dün karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'nin artık eski başkanı diyeceğiz. Saadettin Saran oyuncularla ve teknik ekiple bir veda konuşması yaptı. Onlara final serisi için başarılar diledi. Finaldeki rakibini de Fenerbahçe Beko bekliyor. Bugün en kötü 2 gün sonra belli olacak. Orada da kıyasıya bir rekabet var. Bahçeşehir Koleji şu anda bir adım önde gözüküyor rakibine kıyasla. O da sürpriz olacak. Beşiktaş son yıllarda istikrarlı bir şekilde finale kalıyordu 2 yıldır ama şimdi elenmenin kıyısında. Bakalım bugün bir reaksiyon gelecek mi siyah beyazlardan? Akşam saat 20'de o karşılaşma. Günün aslında bülteninde bir boşluk var. Bu karşılaşma takip edilebilir. Evet, benim hafta sonundan aklımdakiler bunlar. Birkaç dinleyici mesajıyla devam edeyim. Savaş Bey, Mert demiş, bilmediğim bir spor dalı var mı acaba, merak ediyorum demiş. Bildiğim dediğim de, yani bunu bilmek olarak ben adlandırmıyorum. MotoGP bildiğimi iddia etmiyorum. Sadece üstün körü şeyler biliyorum. Uzaktan takip ettiğim için. Yoksa MotoGP ile alakalı herhangi bir şey bilmiyorum. Mehmet Ali Selışık, Sular Seller gibi zaten her şeyi hatırlıyor. Kenan Sofuoğlu diyor, ilk işte podyumumuz onun zamanında geldi diyor Hollanda'da. O başka bir sebebi. Ben üstün körü şeyler biliyorum. Onu söyleyebilirim. Başkan Serdal Adan'ın basın toplantısıyla ilgili bir mesaj gelmiş. Kız isteme kalkılmasını ve medyadan bazı katılımcıların oturuş soru soru şekilleriyle ilgili yorumunuz nedir demiş.
1: Haklı iki eleştiri. İzlerken çoğu kişiyi rahatsız etmiştir. Tabii şimdi Beşiktaş gibi bir takım, Beşiktaş gibi bir kulüp yeni sezon öncesinde çok işte umutlarını yükseltmek istiyor. Teknik direktörünü getirmiş. Sonra başkanı bir anda diyor ki işte Rıdvan bir taraftan arıyor. Hayırlı bir iş var. Rıdvan'a kız istemeye gideceğiz. Ben kalksam iyi olur. Yani şimdi hani sempatik gözükse de profesyonel değil. Eğer böyle bir şey varsa ya Rıdvan'ın kız isteme şeyini ne derler, seremonisini daha geç yapacaksınız ya da siz basın toplantısını daha erken yapacaksınız. Bu kadar basit yani. O bakımdan bence haklı. Diğer tarafta medya mensuplarının sorduğu sorular artı soru şekilleri eleştirilebilir mi? Evet, bazıları eleştirebilir. Benim de dikkatimi çekti. O bahsettiği kişi Kartal Yiğit'ti. Oturuş şekliyle soru sorma şeyi olarak ondan bahsetti. Öyle yapmasa vücut dili olarak daha iyi olabilirdi. Ona da katılıyorum. Ama aynı zamanda sorulan sorular da ilginçti. Mesela iki tane kadın meslektaşımız, yani İtalyano'nun ve Önder Özen'in 50 kere cevapladığı şeyleri yine kağıttan, daha doğrusu cep telefonuna yazdıkları soruları aynı şekilde sordular yani. Adam 50 kere oyun sistemini anlattı. Ondan sonra yazmış cep telefonuna, nasıl bir oyun oynatacaksınız diye soru sordu yani. 1,5. saatte. 90 dakika olmuş basın toplantısı. Yani öyle anlamsız şeyler de vardı. Haklı yani dinleyicimiz. Böyle şeyler oluyor ne yazık ki. Olmasa daha iyi tabii.
0: Hafta sonu Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir genel kurul vardı. Son dönemin galiba en sönük geçen genel kurullarından birisi oldu. Tarihin en az katılımı gerçekleşmiş genel kurulda. Dört büyük kulüp de başkanlar düzeyinde temsil edilmemişler. Delege olarak da sadece Trabzonspor'dan bir kişi bulunmuş. Diğer kulüplerden herhangi bir delege büyüklerden yer almamış. Çoğunlukta kıl payı sağlanmış olan Mali Genel Kurulu'da 324 delegeden oluşan genel kurulu 182 katılımla gerçekleştirmişler. Birinci ligden de sadece 3-4 kulüp yer almış bu genel kurulda. TFF Başkanı ve yönetimi harcamalar ve faaliyetler açısından oy birliğiyle ibra edilmiş. Basın akreditasyonu da 38'de kalmış. Bu da çok düşük olarak değerlendirilmiş Milliyet'teki habere göre. Röportaj yapılacak kulüp başkanı bulunamadı denmiş. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve as başkan değil başkan vekili Mecnunot Yakmaz da
1: Amerika'dalar mı?
0: Amerika'dalardı. Bu genel kurul için geri gelmişler. 48 saat geçmeden genel kurdan sonra tekrar Amerika'ya gideceklermiş.
1: Evet.
0: Buna da gerek var mıydı açıkçası? Hem kendileri için hem işin ekonomik tarafı için. Hani yazık yani, Amerika'ya gidiyorsun. 48 saat kalmadan buraya dönüyorsun. Buradan bir daha oraya gidiyorsun. Hani gitmese olmaz mıydı ikili? Bundan sonra gitseler çok mu ayıp olurdu bir takım açıkçası? Bilmiyorum, çok mantıklı gelmedi bana ama o da bir detay olarak verilmiş.
1: Neyse, heyecan artıyor mu? Dünya Kupası başlıyor.
0: Sen söyleyeceksin, heyecan artmayan sendin. Biz Genco abiyle iyiyiz.
1: Ben de iyiyim şu an. Bu şey ne derler, bu hafta Dünya Kupası'nın başlıyor olması beni de biraz hafta başında heyecanlandırıyor. Güzel yani, şimdi rekabetçi karşılaşmalar izleyeceğiz. Dünya Kupası her zaman için sürpriz olaylara gebe. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım böyle havayla alakalı olarak, hani çok sıcaklıkla alakalı olarak büyük problem yaşamaz takımlar. O biraz korkuttu. Şimdi bizim gittiğimiz yer Arizona. İşte saati bulmaya çalışırken hava sıcaklığına da baktık. 38-39
0: geceye
1: kırklarda.
0: Geceye baktın mı? Ha? Gece sıcaklığına baktın.
1: Geceye
0: mı?
1: De bakmadım ama.
0: Çünkü gece de acayip soğuk olacağı düşünülüyor oranın da.
1: Tam tersi mi oluyormuş?
0: O yüzden evet, tam bir çöl iklimi olarak. Hani gündüz çok sıcak, gece de bir o kadar soğuk olması bekleniyor. Dinleyicilerden de geldi. Genco abi de galiba geçen söylemişti. Öyle bir risk de mevcut orada.
1: Yani işte bu arada geçen günde New York'ta bir anda bir şey çıkıyor. Fırtına çıkıyor. Bir anda ama böyle. Çok şiddetli bir rüzgar. Ondan sonra gidiyor tabii ama böyle hani anlık bir olay. Onlar da olabiliyor. Valla gece sıcaklıkları da 26-27 derece civarında Mert.
0: Yani o kadar kötü değil.
1: 40 dereceyi düşünürsen normal. Bakalım yani, oralardan çok fazla gol yemezsek güzel bir turnuva bizleri bekliyor. Gündüz maçları izlemeye hazır olun. Güneşin gölgesinde Amerika 94'teki gibi. O izlemek biraz zor olabiliyor. Ama sonuçta
0: hazırlık maçında da bir taraf gölge, bir taraf güneş.
1: Evet. Bizim olduğumuz bir turnuva. Sonuçta Amerika 94'te yoktuk. Burada varız. Umutluyuz. Potansiyelimiz yüksek. Önümüz açık. Gençliğimiz var. Daha ne olsun? Yani o bakımdan heyecanlıyım açıkçası. Bir taraftan işte şimdi Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi tamamlandı. Fenerbahçe'den hızlı adımlar görebiliriz. Trabzonspor zaten yolun 4'te 3'ünü geçmiş gözüküyor. Galatasaray'ın süresi olduğunu biliyorduk. İşte Beşiktaş'ta da artık teknik direktör belli olduğu için bundan sonra gözler transfere dönecektir. Bir taraftan voleybol devam ediyor. VNL devam ediyor. Teniste Grand Slam'ler. Bundan sonra Wimbledon var sırada. Yani güzel güzel bir yaz bizleri bekliyor. O bakımdan hayırlı uğurlu olsun. Yeni yaz mevsimimiz Dünya Kupası ile beraber, artı işte tahmin oyunumuz olacak. O da şu an işte herhalde 140 kişi falan olmuştur. Yarına kadar o da biter. Orada bir rekabet yaşarız.
0: Güzel. Genco abiye veda edeceğiz artık yarın öğlen programda herhalde.
1: Evet.
0: Hat-trick camiası olarak onu Amerika'ya uğurlayacağız.
1: Amerika'ya uğurlayacağız.
0: Perşembe günü seyahati var onun da. Son iki program.
1: Genco ve seyahat deyince beni böyle istemsiz bir gülme alıyor.
0: Neler gelecek,
1: hani neler gelecek başımıza diye. Mesela Genco'da direkt Meksika'dan falan çıkabilir Genco. Amerika'ya uçağa binip Meksika'dan falan alabiliriz Genco.
0: Geçen Iraklı bir futbolcu 7 saat sorgulanıp öyle alınmış. Of. Gördün mü onu sen?
1: Görmedim, okumamıştım.
0: İnşallah başına gelmez de öyle hikayeler gelse hani Genco abinin başına gelebilir gibi düşünüyoruz. Evet, 9.56 bugünlük bitirdik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özüpek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık saat 11:30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun gündeme dair. Soru, görüş, öneri ve düşünceleriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özüpek Twitter, Aygün Özüpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Basketbol Süper Ligi'nin ilk finalisti belli oldu. Fenerbahçe Beko. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i uzatmalar sonucunda 102-93 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve finale adını yazdırdı. Amili kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi ilk hafta son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. İlk iki sette rakibine yalnızca 21 sayı veren Filenin Sultanları büyük çekişmeye sahne oldu olan 3. seti kıl payı kaybetse de 4. sette gerçek gücünü hatırladı ve parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sayın Aziz Yıldırım oldu. Detayını birazdan konuşacağız. Öyle bir anda geldin ki telefon dedi. Sayın Başkan 17.245 oy alarak Fenerbahçe'nin yeni 35. başkanı oldu. Biliyorsunuz olağanüstü seçimli bir kongreydi biliyorsunuz. Çoban Stadı'nda dün yapıldı. Yaklaşık 27.387 üyenin oy kullandığı seçimde Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. dönem başkanı oldu. Sayın Hakan Safi 9.927 oy aldı. Kullanılan oylardan 135 oy geçersiz sayılırken 80 tane de boş oy atıldı. Ben bu

0: o şöyle de hatırlayamıyorum, anlamıyorum ya. Yani gidiyorsun orada sabahın köründe gidiyorsun, kuyruğa giriyorsun, tamam mı? Tam tepki olabilir abi yani. Niye boş oy atıyorsun abi? Veya bir kağıda bir şey yaz yani. Ha? Ben de bu boş oyları anlamış değilim. Günaydın.
1: Günaydın Gün abi. İsmim Selim Bayındır. Aynı zamanda kongre üyesiyim.
0: Hoş geldiniz Selim Bey. Bu boş oy nedir Allah aşkına ya?
1: Yaymağımızda hayırlı,
0: hayırlı olsun. Diliyorum. Teşekkürler Selim Bey. Buyurun.
1: Yani şöyle demek istiyorum. Hatta o cumartesi günü de dün de tribünlerdeydim. Seni de görme fırsatım oldu ama kalabalıktan abi bir türlü
0: evet, yanına gelmek yaklaşamadık abi. Çok kalabalıktı ya. Doğru söylüyorsun
1: cumartesi
0: abi.
1: Cumartesi günü için. Abi şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle geçen sene imza sürecinin içindeydim. Saadettin Saran'ı seçtirdik. Hakikaten başkanımızın dönemi de çok kısa sürdü malum sebeplerden dolayı.
0: Evet doğru. Bir itibar suikastine maruz kaldı doğru.
1: Alkışlayarak ben üstüme düşen vazifemi de yaptım. Her türlü sevgimi saygımı
0: kendisine
1: zaten gösterdim.
0: Teşekkürler.
1: Şeye gelecek olursak abi hani şöyle demek istiyorum amiyane bir tabirle. Eskiden büyüklerimiz daha iyi bilir. Benim de yaşım 55 bu arada. Kadıköy Sirkeci Vapuru vardı. Orada bir rahmetli Burhan Pazarlama vardı.
0: Meşhur Burhan Pazarlama. Jilet millet her şey. Limon sıkacaklarına abi, kadar hatırladım. Tırnak makaslarından çakmakla başladı. Doğru.
1: Çakmakla başlardı. Yanında şunu veriyorum.
0: Kalem malem verirdi. Doğru söylüyorsun.
1: Burhan maalesef Pazarlama. Hakan Safi'yi ben artık yani Burhan Pazarlama'ya benzettim. Yazdım bunu da. Hem Twitter'da da yazdım. Hmm. Hatta Süleyman Arat'a da yazdım. O da gülücükler koymuş mesaj olarak. Ondan sonra yani hakikaten
0: iletişim bilmiyorum. Hatası o. Ben size söyleyeyim. O iletişim ekibinin Hakan Safi yanlış yönlendirmesi bence. Açık ve net.
1: Ama Aygün abi gecenin 11'inde eski başkanımızla pozlar vermesi, dernek başkanlarını İstanbul'a gelmiş oy kullanacak dernek başkanlarının aranması, kimisinin aklının çelinip şey yapılması, sabahlara kadar teknik yetkileri. Bunlar Fenerbahçe camiasına, başkanlık makamına yakışmayan, aday da olsa, başkanlığı kazansa da yakışmayan hareketler. Camianın içinde olanlar az çok. Hani hemen hemen herkes birbirini tanır, bilir. Yani dolayısıyla hani bunlar bizim de kulağımıza geliyor. Gecenin 4'üne 5'ine kadar tekne gezintileri hakikaten bu camiaya yakışmayan bir şey.
0: Anladım. Peki.
1: Ve şöyle zannediyorum buyurun. Bu farkın bu kadar açık olmasının sebebi de o verilmiş olan pozlardı. Büyük tepki vardı çünkü. Bir anda ben döndüğünü zannediyorum. Ve şunu da demek istiyorum abi son kez. 8 yıllık fetret devri bitmiştir. Bundan sonra Fenerbahçe çağı başlamıştır abi. Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Sağ ol, saygılar. Evet, mesajlar yağıyor WhatsApp'a. Hemen şundan başlayalım. Bir dakika dur, bunu atladık mı biz ya? Ha, şundan başlayacağız, özür dilerim. İlk mesaj hangisiymiş? İlk mesaj 09.58'de gelmiş. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Fenerbahçe seçim geride kaldı. Aziz Başkan'ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte gözlerimiz hayata çevrilerek projeleri ve kurulacak kadroya çevrildi. Taraftar olarak beklentimiz büyük. Verilen sözlerin sahaya yansıması ve şampiyonluk yolunda somut adımlar atılmasını istiyoruz. 8 yıl sonra fark ne olacak sizce? İyi yayınlar demiş. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Mehmet ben abi, İstanbul'da nasılsın?
0: Sağ ol Mehmet, sen nasılsın, iyi misin, hoş geldin.
2: İyiyim abi, sesini duydum daha iyi oldum abi.
0: Ha, şey gezdiren doğru şimdi.
2: Evet abi.
0: Hoş geldin kardeşim.
2: Sağ ol, köpeklerimi gezdirdim abi. Bu sefer dedim farklı bir totem yapayım dedim, düştü abi.
0: Hadi bakalım.
2: abi Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'ye yeni başkanı hayırlı olsun abi.
0: Teşekkür ederiz kardeşim.
2: Hı-hı. Abi kazanan Fenerbahçe Galatasaray değil de kazanan Türk futbolu olsun.
0: İnşallah
2: abi
0: kardeşim
2: abi.
0: İnşallah.
2: Yani
0: İnşallah.
2: Şu kavgaların, dövüşlerin, insanları birbirine kırdırmaların artık bir son bulmasını istiyorum
0: doğru
2: abi. Gerçekten söylüyorum
0: doğru
2: bunu.
0: Doğru.
2: Yani konu dışı yani taraf dışı olarak gene Fenerbahçe kongresinde abi. Hani gene diyorum yanlış anlama. Yine birbirlerine sallamalar.
0: Bunlar alıştık ya, artık ya. Her kongrelerde, her divanlarda bunlar oluyor.
2: Alıştık ama gerek yok bu abi ya. Taraftarların Sayın Hakan Safi'ye bu kadarı kafi bay bay Hakan
0: anladım. Tezahüratlar anında söylüyorum.
2: Abi gerek yok ya. Yani Azizcilik, Alicilik, Ahmetcilik, Mehmetcilik ya gerek yok abi. Kulüp kazansın. Türk futbolu kazansın abi artık bu durumlarda. Gerçekten canı yönler bunu istiyorum abi. Bir de abi Galatasaray bağlantısı yapacak mısın?
0: Osman abiyi bağlayacağız büyük ihtimalle ama bugün biraz daha Fenerbahçe ağırlıklı gideceğiz. Yarın büyük ihtimalle Galatasaray bağlantısı yapacağız. Geçen hafta yapamadık çünkü kongre yoğunluğundan dolayı yapamadık biliyorsun.
2: Bu hafta
0: biraz daha hem milli takım hem Galatasaray üzerinden gideceğiz. Evet.
2: Milli takımımıza da bu arada başarılar diliyorum
0: aynen,
2: abi.
0: Teşekkürler kardeşim.
2: Ahtobot, bu ünlü Ahtobot galiba 2026 Dünya Kupası'nda milli takım

0: kazanacak diye seçmiş abi. Haberim var mı bilmiyorum.
1: Ahtapot kim lan?
0: Abi o bir tane meşhur bir ahtapot var ya.
1: O mu demiş?
0: Arjantin'in Dünya Kupası'nın kazanacağını seçen bir tane ahtapot vardı abi.
1: Anladım şimdi.
0: Milli takım.
1: Ne demiş? Milli takımı kazanacak demiş.
0: Milli takımı seçmiş abi kazanacak diye.
1: Hadi inşallah ya inşallah.
0: İnşallah abi. Bir de abi.
1: Ahtapotun kollarına dayanırız dolanırız ondan sonra.
0: Abi ahtapot emeği bırakırım.
1: Ahtapot emeği. Ahtapotu biz şey belgesellerde görüyoruz. Millet yemek diyor, önüne koyuyor, yiyor. Biz belgesellerde görüyoruz ahtapotu. Ne oldu?
0: Abi senin kadar zengin olamasak da işte
1: bizim gönlümüz zengin. Sağ ol kardeşim.
0: Evet.
1: Sağ ol.
0: Şey soracağım abi, Galatasaray bağlantı yaparsan Icardi'nin durumunu sorar mısın abi?
1: Ben ihtimal vermiyorum kalacağını. Bağlantı yapmaya gerek yok.
0: Ya bilmiyorum abi, benim hala bir umudum var abi ya.
1: Benim hiç umudum yok kardeşim. Hatta hani o dönemde Vedat Muriç de Galatasaray'ın gündemindeydi. Onu sana söyleyeyim. Galatasaray bir ikinci golcü. Icardi kulübede oturmayı kabul etmiyor. Yani Osimhen'in yedekliğini kabul etmiyor. Büyük sıkıntı. Bir de almış olduğu paranın 1/3 teklifi yapılmış galiba.
0: Yani gideceği her yılda aynı parayı alacak abi. Daha azını alacak.
1: İşte ama yani daha azını alır, daha fazlasını alır bilemem. Ama Icardi'nin de ben sana söyleyeyim yani. Bak mesela bir piyasası var. İyi dostum,
0: var abi
1: dostum.
0: Var yani.
1: Özellikle
0: yani
1: İtalya'da başta olmak üzere. Piyasası var yani.
0: Kötü dediğimiz, sakat dediğimiz, bitmiş dediğimiz adam 14-15
1: tane
0: abi.
1: Doğru. Peki. Çok yani, teşekkürler kardeşim.
0: Teşekkürler abi.
1: Kendine iyi bak. Sağ olasın. Aygün Bey mesajım 57'de gönderdim. Sinop plakasıyla demiş. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın. Öncelikle dünkü seçimlerin Fenerbahçe'mize hayırlı olmasını, evde başarılı olmalarını temenni ediyorum. Ancak 2024 seçimlerinde bizim eski futbolcularla bu iş olmuyor. Mourinho gibi teknik direktörle çalışmalıyız diyen Sayın Yıldırım ve Yıldırım ne değişti? 2 yılda eski topçuları futbolun patronu yapacak, başarılı olacağını ikna oldu. Saygılar, ben Yaşar demiş. Sinop 57. Hakikaten kaçta atmış bakalım. Hakikaten 57 mi atmışsın bakacağız. Evet doğru. Günaydın.
2: Günaydın, merhabalar.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: İsmim Mustafa.
1: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba. Hoş geldiniz. İyi haftalar dilerim. Basketbolda finale çıktık. İnşallah başkanla uğurlu gelir.
1: Hadi bakalım inşallah.
2: Biz de alırız.
1: İnşallah.
2: Futbolda da 8 yıldır başkan hani gerere gelenlere destek olmuyordu, öyle diyeyim. İnşallah bu sefer sözlerinde bahsettiği gibi hani Fenerbahçe için bir araya gelir herkes de. Yani en büyük beklentim bu açıkçası. Hani yani Saadettin Bey'le ya da Ali Koç'la gidip arkalarında hani bir destek olur şey göstermemişti bu zamana kadar. Şimdi başkan oldu, kendisi bekliyor destek. Yani anlattığı şeylerde bir araya gelelim diyor.
1: Evet, öyle bir şey var, bakalım. Bekleyeceğiz, göreceğiz
2: yani
1: tabii.
2: Ne kadar inandırıcı bilmiyorum olacak hani sonucu. Hani bir araya gelelim karşılık bulacak mı acaba? Siz ne düşünüyorsunuz o konuda?
1: Yani tabii burada dün de onlara yapılan şeylere, tepkilere sert eleştirilerde bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Yani hem Hakan Bey hem de Ali Bey hem de diğer başkan adaylarına yapılanlara bir çağrısı var. Bakalım o çağrıyı yeniden yapacak mı, buluşma olacak mı bilemiyorum. Bir şey de diyemiyorum inşallah ama işte, inşallah birleşme olur.
2: Bir de kadrosundaki aldığı yönetim kurulu üyelerine biraz tepki var galiba. Yani bilmiyorum da siz ne düşünüyorsunuz? Hani eski
1: ya, her yönetim kurulu üyelerine, her yönetimlerde, her yönetim kurulu üyelerine tepkiler oluşur. Yani hani, ama sonuçta yani 17.245 oy almış olan bir yönetim kurulu var şu anda.
2: Yok, mutlaka oy alan her zaman, yani kazanan her zaman haklıdır.
1: Aynen,
2: da
1: işte, aynen.
2: Yani dediklerini yapabilecek mi, ben onu çok merak ediyorum. Bir araya getirebilecek mi camiayı?
1: Bekleyip
2: yani
1: göreceğiz Mustafa Bey. Bekleyip
2: İnşallah
1: göreceğiz.
2: İnşallah onun olmasını umuyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Bekleyip
2: yani
1: göreceğiz.
2: Eski Aziz Yıldırım değildir inşallah, öyle söyleyeyim.
1: Peki. Çok teşekkürler.
2: İyi
1: sağ olun, kendinize bakın. O zaman ne yapalım? Kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yarış severlere müjde. start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık.

0: artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Günaydın Aygün Bey. İstanbul takımlarını sevmeyen bir Göztepe'li olarak Hakan Bey'in kazanmasını istiyordum. Fenerbahçe gelecek 5 yılını kaybedecek ama olmadı. Hayırlı olsun Göztepe'li Hayrettin demiş. Alo, günaydın. Günaydın. Alo.
10: Alo.
9: Günaydın.
10: Abim ben. Adana'dan Serdar Ersan Aygün abi.
9: Aleykümselam. Kimle görüşüyoruz?
10: Adana'dan Serdar Ersan.
9: Ha Serdar, hoş geldin kardeşim.
10: Hoş bulduk abim ya. Ben dün Demirsporlu olarak abi bizim yürüyüşümüz vardı.
9: Nasıl geçti yürüyüş? Abi, ne oldu? Abi, anlat bakalım. Nasıl geçti yürüyüş?
10: Abi yürüyüş istediğimiz, yani bizim halk olarak, Demirsporlu olarak iyi geçti ama beklediğimiz hani şeyi göremedik.
9: Yetkililerden,
10: siyasetçilerden.
9: Yetkililerden.
10: Evet abim yani. Şimdi zamanında Demirspor iyi olduğu zaman hepsi geliyordu. Fotoğraf çekiliyorlardı, boy gösteriyorlardı. Biz yaptık, biz yettik, şey yaptık. Şimdi durumumuzda bu halde yani kimsenin, yani şimdi iş adamları, şeyler... Yani büyük miktarlar değil abi. Şimdi sizin Fenerbahçe şeylerini dinliyoruz abi. Bir topçuya 20 milyonlar, 30 milyonlar, 50 milyonlar yıllık ödeme yapıyorlar. Aylık şey, maaş olarak. Yani bunların yanında bizimki çerez abim yani. Şimdi niye bunlar böyle şey yapmıyor ya da niye ilgilenmiyor bilmiyorum, anlayamıyorum abim. Yani illa köklü Demirsporumuzun durumunun daha kötü olmasını mı istiyorlar? Anlayamıyorum ki abi ya.
9: Bir daha üzücü abim, durum ya.
10: Hakan Bey... Hakan Bey. Hakan Bey orada başkan olmadı, seçimde kazanamadı. Gelsin şey yapanlarsa yap.
9: Adana Demirspor'a destek mi olsun diyorsun? Adana Demirspor'a destek
10: mi olsun? Adana Demirspor'umuzun başkanımız yok şu an. İstediği zaman kapımız da açık Hakan Bey'e de. Yani ya bir gönlünden bir şeyi varsa iletebilirseniz abim.
9: Biz İletiriz kardeşim, merak etme. Merak etme kardeşim.
10: Kapımız her zaman açık Hakan Bey'e. Yani büyük başkan sayılır o da. Büyük iş adamı. Hı-hı. Yani Demirspor'umuzu şahlandırabilir yani.
9: Peki. Çok teşekkürler kardeşim. Yani, İletiriz, merak etme.
10: Abi sizi de şeye bekliyoruz abim. Kongre üyemiz olabilirsiniz abi. 5 milyar şeyimiz var.
9: 5 milyon.
10: Katılım fişleri. Yıllıkta 1000 TL'de şeyimiz var abim ya. Aylatımız ya.
9: Ben Fenerbahçe Kongresi'yim ama.
10: Ne olacak abim? Olamıyorsunuz yani.
9: İnşallah bir kardeşim.
10: Başkanımız Murat Sancak da Fenerbahçe Kongresi'ydi.
9: Doğru.
10: Şey yaptı.
9: Biliyorum.
10: Temiz spor başkanı.
9: Biliyorum.
10: Peki. Ne olacak? Aygün abi 5000 TL bir şey değil.
9: Doğru kardeşim. Peki kendine.
10: Vallahi abi.
9: Sağ ol, kendine bak.
10: Vallahi bir son şey söyleyeyim abi.
9: Söyle
10: son
9: kardeşim. Söyle. Söyle.
10: Vallahi abi ben yani normal askerlikte çalışıyorum. Ben yani SMS olarak en azından bir 20-30 tane SMS attım.
9: Helal olsun sana. Helal olsun.
10: Geçenlerde abi forma çocuklarımla gittim. Allah'ıma kitabıma 5 milyar 6 milyarlık forma aldım. Kendime, çocuğuma,
9: eşime. Helal olsun sana.
10: Yani indirimliydi vallahi billahi.
9: Elinden gelen desteği yapıyorsun. Bunu... Keşke senin gibi herkes olsa. Doğru söylüyorsun kardeşim.
10: Keşke
9: doğru
10: olabilse yani. Bilmiyorum abi. Yani Allah yardımcımız olsun. Peki. Sizden de abi arkadaşa da Demir Spor'umuzu böyle şey yapsanız iyi olur ya.
9: Merak etme kardeşim. Zaten Salim bizden sonra Adana'dan ile ilgili çok fazla yorumlar.
10: Evet,
9: iyi de biliyorsun Adana Demir Spor'la biliyorsun. Peki.
10: Evet.
9: Çok teşekkürler kardeşim. Kendine çok iyi bak.
10: Sağ olasın. Hakan Bey de bir şey yaparsanız iyi olur abi.
9: Söyleriz. Merak etme kardeşim. Söylerim. Merak etme. Selamünaleyküm abi, hoş geldin. Başarılar dilerim Fenerbahçe için de. Aziz Yıldırım inşallah başarılı olur demiş Müslüm Çelik kardeşimize. Sevgilerimizi ediyorum. Çok fazla mesaj var. İstanbul'dan Mustafa. Aygün abi, Aziz Yıldırım bu kadar farklı kazanmasını bekliyor muydun? Vallahi hakikaten beklemiyordum, açık ne söyleyeyim. Yani bir yakın gideceğini söylüyordum. Ben bu kadar büyük bir fark olacağını tahmin etmiyordum. Net. Yani ciddi bir fark var. Ya %60'a 40 gibi değil mi? Öyle orana baksam 60'a veya 65'e 35 gibi. 60-40 diyelim mesela. Günaydın.
6: Günaydın abi, kolay gelsin.
9: Selamünaleyküm. Kimle görüşüyoruz?
6: Ben Raşit abi, Ankara'dan arıyorum.
9: Raşit, hoş geldin kardeşim.
6: Eyvallah abi, sağ olasın. Ben dünkü seçimle ilgili Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorum. Hı hı. Fenerbahçe'li taraftarın neleri diğer başkan adayının vaatlerini ağzının sulandığını, tabiri caizse dibinin düştüğünü düşünerek Sayın Aziz Yıldırım'a gösteren teveccühün karşılığında onun da bu transferlere en azından almasa bile en azından bir bakması lazım, şartlarına, koşullarına uygunsa alması lazım. En azından taraftar bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Hı hı. İnşallah şampiyon oluruz. Hı hı. Bu saatten sonra ben bir tarafım yoktur aslında. Kararsızdım yani. Aziz Yıldırım olsa üzülür müydüm? Hayır. Hakan Safi olsaydı üzülür müydüm? Hayır. O yüzden bu saatten sonra gerçekten birleşilmeli. Gerçekten o tribünlerde bir olunmalı. Hı hı. Başkanlar bütün açılışlarda, törenlerde yanında olmalı.
9: Doğru söylüyorsun.
6: Aynen öyle abi.
9: Peki. Çok teşekkürler Açık Güzel mesajından dolayı. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Günaydın sevgili Özüpek, nasılsın abi? Ben Muhammed Kemal. Efsane geri döndü, yaşa şanlı Fenerbahçe. Şimdi birlik beraberlik içerisinde Fenerbahçemizi kalkındıracağız. Saadettin Başkan ve yönetmen emekleri için teşekkür ederiz demiş sevgili kardeşimiz Muhammed Kemal'e de sevgilerimizi iletelim. Abi günaydın, nasılsın? Heyecanlı bir hafta bizi bekliyor demiş Mehmet Koç kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Aygün abi Ankara Taş Ocağı'ndan Ankara Taş Ali. Aygün abi 3 Temmuz kırmızı çizgimiz diyen Sayın Aziz Yıldırım'ın aynı zamanda 9 yıldır şike olmayan diyen Nihat Özdemir'i ben arkadaşlarımı satmaz demesi konusunda biz mi yanlış düşünüyoruz? Bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Lütfen bir akıl ver demiş. Günaydın Aygün abi, Adana'dan Yılmaz ben abi. Senden şikayetçiyim çünkü her gün seni saat 10'da beklemek zorunda mıyım? Çünkü seninle mutlu işe başlıyorum, seviyorsun demiş. Yılmaz kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın, alo günaydın.
11: Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Son şeridi boşaltın, ben geldim.
9: İsmail Bey neredesin sen ya?
11: Ben buralardayım ya, ben dinliyoruz ara ara.
9: Ama yoğunluktan bağlanamıyorum diyorsun ha?
11: Yok, bağlanamıyorum. Yoğunum bu aralar. Fazla bağlanmak istemiyorum. Yani arkadaşlarla hakkına girmek istemiyorum fazla. Hı hı. Arkadaşlar bağlansın. Şimdi Aygün Bey, ben öncelikle bir iki konuda senin fikrini merak ediyorum. Birincisi, ben çok merak ettiğim bir konu. Sen de hatta mesaj attın da bir spor yazar arkadaş var. O farklı bir cevap verdi. Bunu senin zannı olarak bana vermeni. Bu Trabzon dediğimiz takım. Acaba bu Türkiye'nin takımı değil mi?
9: Ne alaka
11: çok
9: abi?
11: Merak ediyorum.
9: Ne alaka abi? Türkiye'nin, hepsi Türkiye'nin takımı bunlar.
11: Yok, ben öyle görmüyorum. Yani bize çok dişliyorlar bizi. Her bütün kötülükler bizim başımıza geliyor. Her şeylerle bize uğraşmıyoruz diye hikmetse. Ondan sonra çıkıyor birileri diyor işte ben Trabzonspor'u düşünüyorum. Yani Trabzonspor olsa bu kadar bize zulüm yapmaz ki. Bunu çok merak ettim. Yani U21 bile şampiyon oldu. Sen bir daha final oynatıyorsun takımı. O zaman evet. Ligdeki, Süper Lig'deki takımı da bir final oynat.
9: Evet, doğru söylüyorsun. Diyorsa. Doğru söylüyorsun. Orada haklısın. Ha. Orada haklısın.
11: Ya, birincisi, ikincisi bu Fenerbahçe'li bu sporcu Samet Akaydın. Trabzonspor'a yazılıyor herhalde.
9: Abi valla onu ben de duydum ama yani netleştiremedim açıkçası sana söyleyeyim. İstersen ben şimdi bir yazayım, doğru mu diyeyim de öğreneyim.
11: Ben bunu gelmesini kesinlikle istemiyorum. Yani bu futbolun bizim Trabzonspor'a gelmesini ben istemiyorum. Hani bu artık yaş itibariyle artık yani ne kadar verim verecek? Nerede verim vermiş ki burada versin? Bunu da yani Allah'ın Trabzon yanlış yapar. Son olarak da bir şey daha diyeyim. Hani az önce dedim ya Trabzon bir ülkenin takımı değil mi? Bir futbolcu alıyorsun. Bugün Mustafa Esyerler en iyi kanat oyuncularından bir tanesi diye düşünüyorum ben. Sen bunu milli takım almıyorsan, bunun yerine bir başka adam alıyorsan demek ki burada bir sıkıntı var. Doğru yani diyorum.
9: Şimdi doğru söylüyorsun da şimdi Samet kısmı ile ilgili şimdi Trabzon muhabir arkadaşlara yazı yazdım. Eğer görürlerse bir cevap verirlerse ben yayın içerisinde aktarmaya çalışacağım. Ama ben de okudum onu. Ben de okudum. Samet Akaydın'la ilgili ben de okudum. Gördüğümü söyleyeyim. Ama hakikaten son bilmiyorum.
11: Olarak,
9: bilmiyorum.
11: Hakikaten son olarak bir göl bilgisi vereyim, kapatayım.
9: Ver abi.
11: O Temtem'de Büyüktepe'de köprüsünün üzerine Edirne yönlü çalışma var. Buradan uzak duralım arkadaşlar. Herkese saygılar sunuyorum.
9: Çok teşekkürler abi. Kendine çok ben iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Eyvallah abi. Sağ ol. Yol bilgisini de aldık, gördün mü? İsmail abiden. İyi yayınlar sevgili dostlar. Dün itibariyle görevimizi yapıp kulüp menfaati doğrultusunda Aziz Yıldırım'ı başkan olarak seçtik. Kongrenin gösterdiği Fenerbahçe kongreleri hayal peşinde koşanlara prim vermeyidir. Artık tek yürek olarak başkanın etrafında saf tutulmalı. Sevgiler saygılar Nedim Küçük. Nedim abiye teşekkür ederiz. Abi göremedim ben seni dün ya, ama çok kalabalıktı ya. Ciddi bir kalabalık vardı, onu da söyleyelim. Alo günaydın.
12: Alo günaydın Aygün Bey.
9: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
12: Ben Ankara'dan Murat Koçyiğit.
9: Murat Bey hoş geldiniz, iyi misiniz?
12: Hoş bulduk, sağ olun Aygün Bey, siz nasılsınız?
9: Sağ olun, teşekkürler. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi.
12: Beşiktaş taraftarıyım Aygün Bey. İnşallah bakalım bu hocayla filan bir şeyler yaparız Aygün Bey. Bir de başkan taraftarlarda transferde bütçemiz yok filan diyor ama ne kadar tabii ne yapacak ne edecek bekleyip göreceğiz. Bir de bu şey için Türkiye milli takımı için, bizim milli takımımız
9: evet.
12: için bu birilerinin herhalde bir etkisi var Aygün Bey bu şeylerde, oyuncu seçimlerinde. Bu Aral Şimşir, Muhammed Şengezer,
9: Mustafa Eskiyeldağ.
12: Yani bunların alınmamasının sebebini ben anlayamadım. Mert Günok dersen bir senedir top oynamıyor. 3-4 maç oynadı. Onu milli takıma alıyorsun. Öbür Fenerbahçeli Kasımpaşa'ya giden...
9: İrfan Can mı? Eğribayat mı? İrfan Can. İrfan Can Kahveci.
12: İrfan Can, evet, onu almıyorsun. Onu alıyorsun.
9: Onu alıyorsun.
12: Aral Şimşir'i almıyorsun. Yani çok tuhaf şeyler dönüyor herhalde milli takımın bu oyuncu seçmelerinde.
9: Her artık dönem bunlar yaşanıyor mu abi? Yani her dönem yani şimdi aşmamız... başarı geldiği sürece, doğru söylüyorsun, aşmamızdan başarı geldiği sürece şu anda bu takımın teknik patronu Montella ve şu anda hakikaten başarılı gidiyor. Onu da kabul edelim. Doğru mu?
12: Ya tabii başarılı, ona bir şey demiyorum ama ya diğer çocukları da küstürüyoruz. Yurt dışında oynayan futbolcular da milli takımı seçmelerinde de biraz acaba diyorlar artık yani. Belki başka ülkeleri seçsek oynayabiliriz. Türk milli takımında oynayamayız gibi bir şey de düşer yani akıllarına. Anladım. O yönden biraz ben sakıncalı buluyorum bu seçimlerde.
9: Anladım. Peki.
12: Eyvallah Aygün Bey.
9: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Aziz Bey'in Fenerbahçe vereceği zerre kadar fayda kalmamıştır. Yine gözünü hırs bürümüş. Ben bu filmin sonunu biliyorum demiş dinleyicimiz. Sonu 86 ile biten. İsim yok ama 86 ile biten bir numara. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ankara'dan Eşref ben. Fenerbahçe'nin 19 tane yabancı futbolcu var. Sizce bunlardan kaç tanesi, hangileri gönderelim ve yerine kaliteli futbolcu alınmalı? Bir de teknik direktör Aykut Kocaman mı? Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Herhalde bu birkaç gün içerisinde açıklanır. Yabancı anlamına baktığımız zaman da 16-4 var galiba. Onunla ilgili de Fenerbahçe kulübü de TFF'ye bir başvuruda bulunacak bu kuralın değişmesi yönünde. Zaten bu kural da nelerden başladı değil mi? 5+1'lerden, 3'lerden, 6'lardan herhalde 128 kez falan değişmiştir bu kural. 129. kez değişmesi için gene başvuruda bulunacaklar ama kadroda çok şişik olduğunu söyleyelim ama büyük ihtimalle gene en az 2 veya 3 tane yabancı futbolcu getireceğini düşünürsek en az bir 7-8 tanesiyle de Fenerbahçe'nin vedalaşması gerekiyor. Günaydın. Alo günaydın.
13: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
9: İyiyim, nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
13: Sağ olun, İstanbul'dan Cem ben. Kasım Paşa'nı arıyorum.
9: Buyurun Cem Bey, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Beşiktaş taraftarıyım. Aygün Bey şunu söyleyeceğim. Ne Fenerbahçe ne Trabzon ne de Beşiktaş hiç transfer yapmasına gerek yok. Ben size bunu söyleyeyim.
9: Neden? Diye neden sormamı efendim? Bekliyorsun. Neden diye sormamı bekliyorsun.
13: Evet. Çünkü nedeni şu. İstediği kadar transferle yapsınlar. Gene bu yapı devam ettiği sürece Galatasaray şampiyon Aygün Bey.
9: Anladım. Anladım.
13: Bu bir gerçek. Örnekte de çok bir tane Galatasaray arkadaşı çıkıyor ya, size mafya ağzıyla konuşuyor Yener Bey.
9: Su arıtmacı Yener Bey diyor.
13: Ne diyor Aydın Bey? Yapı yok diyor değil mi?
9: Evet.
13: Geçen iki sene önce Adana'da bir spor maçını unuttular mı? Sağdan çekildiler. Mert Dans'ın pozisyonu penaltıydı. Hatırlıyor musunuz?
9: Hatırlıyorum.
13: Abi VAR'a gitti gene geri geldi ya.
9: Penaltıydı.
13: Doğru mu abi?
9: Doğru söylüyorsun. Doğru. Hatırlıyorum. Pozisyonu yani hatırlıyorum.
13: Hiç Serdar Aldır, Aziz Yıldırım, Ertuğrul Bey transfer yapmasın.
9: Peki. Ekleyeceğin son bir şey var mı?
13: Argün Bey, Fenerbahçe Başkanı'na hayırlı olsun.
9: Teşekkürler.
13: Beşiktaş Başkanı, Beşiktaş'a gelen teknik direktörü de hayırlı olsun.
9: İnşallah başarılı olur.
13: İnşallah Argün Bey, adaletli,

0: mutlu bir yeni yıl yaparız. Tamam mı?
1: Peki, çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar, saygılar, sağ olun.
0: Saygılar benden.
1: Sağ olun, çok mersi. Günaydın Aygün ve ben Barlas'ın dedesiyim demiş. Hemen bakalım, Barlas'ın dedesi Mehmet Gündüz Bey'e ne demiş? Ben seçim Aziz Yıldırım, Yaz Yıldırım bence seçimi Aziz Yıldırım'a Yaz Yıldırım kazan. En az 5000 oy sempatikliğiyle demiş. Olabilir tabii, bu da farklı bir görüş açısı. Son bir dinleyici alacağız. Metin kardeşim, ben çok rahat geçerim, sen rahat ol. Diyor ki Aziz Başkan diyor, inşallah seni diyor kulübün önünden geçirtmez diyor. Kulübün önü zaten ana cadde yani. Oradan arabamla geçerim, sen rahat ol. Ben kulübe de girerim, rahat ol. Hiç sen kafana takma o işleri. Hatta sana oradan resim de atarım. Sevgili kardeşim. Aygün Bey günaydın. Ankara'dan fanatik Fenerli Fehmi diyor. Bir, o da zaten her yer Aziz, her yer Yıldırım diye de uzun bir yazı yazmış. Sevgili Fehmi kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Devam edelim. Aygün, hayırlı sabahlar. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı, Fenerbahçe'miz hayırlı olsun. Sizce ne zaman teknik bu hafta için açıklanır tahmin ediyorum, Selami Ürgensoy. Bence bu hafta için açıklanır diye tahmin ediyorum. Birazdan zaten yavaş yavaş araya gideceğiz. Aradan sonra artık dinleyici almayacağımızı söyleyelim. Son bir dinleyici mi aldın mı dinleyici? Ha, ara varmış. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam edecek.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben.
6: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, programın ikinci bölümüne yavaş yavaş geçtiğimizi tekrar söyleyelim. Mesajları almaya devam edeceğiz. WhatsApp'a gelen mesajları ve Twitter, Instagram'dan gelen mesajları da okumaya çalışacağımız, böyle ilerleteyim. Şu an attığımızda eski tabii, eski gazeteci, Hürriyet Gazetesi'nin de uzun yıllar biliyorsun emek verdi. Sevgili kardeşimiz, spor yazarı, sevgili Süleyman Arat bizlerle. Süleyman, o yeğenimiz, hoş geldin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yani şey çektim, Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe...
0: 50 yıl boyunca Hürriyet'ten demeye, tabii 44 yıl geçti Hürriyet'te ama...
1: Nasıl alışmışım, gördün mü bir anda?
0: Evet, 3 ay önce noktaladık ve şimdi artık serbest gazeteciyim şu an için böyle. Ama şartlar neyi gösterir bilemiyorum ama şu an bağımsız gazeteci, YouTube'um var. Ve yayınlara, ET Spor'a ve radyolara çıkıyorum. Bunun haricinde de Fenerbahçe'yi takibe devam ediyorum.
1: Evet, dün seçim vardı. İstersen evet. Hakan Safi kısmından başlayıp daha sonra Sayın Aziz Yıldırım kısmına geçmek istiyorum. Müsaade edersen.
0: Tabii.
1: Önce şöyle sana sormak istiyorum. Böyle bir katılım bekliyor muydun seçime?
0: Hiç beklemiyordum vallahi.

0: Ya sevgili Aygün, o kadar çok şeyde yanıldık ki. Yani mesela ben ve tüm gazeteciler yani 20 ile 22 bin arasında bir katılım bekliyorduk.
1: Hatta ama 20 bin üstü Hakan Safiye Yarar muhabbetleri de yapılıyordu, doğru mu?
0: Tabii birçok birçok insanla konuştum ben, ama onların içinde de inanılmaz sayıda, yüksek oranda 15 bini 16 bini zor bulur diyenler de vardı. Ben yine de 20-22 bin bandında olur diyordum. 25 bin ise sürpriz olarak görüyordum. Daha 27 bin küsur oldu yani.
1: Evet.
0: Gerçekten hepimizi şaşırttı. Bunu söylememizin nedeni neydi? Bu seçimin bir yıllık olması. Artı insanların bayram tatiline gitmişti biliyorsun, 10 günlük. Onun arkasına bir 10 gün daha izin alanlar böylece yaklaşık bir ay tatil yapmış olma şansını yakalıyorlardı. Ve bunu değerlendireceklerini ve bir yıllık bir seçim için ta işte Marmarislerden, Bodrumlardan, Kuşadası'ndan, ne bileyim Urla'dan, Çeşme'den, oralardan dönmeyeceklerini hepimiz düşünüyorduk. Ama öyle olmadı. İnsanlar akın akın geldiler dün ve aşırı bir sıcak vardı. Yani gerçekten insanı kavuran bir sıcak vardı. Buna rağmen bir de üstü tentelerle kaplı bölümde orada beklemek, çoluk çocuk, bazıları evdeki hayvanlarını alıp getirmişlerdi. Kedisiyle gelen, köpeğiyle gelen çok sayıda insan vardı. Yani insanlar büyük bir özleriyle koşup gelmişler. Bunun nedenini incelemek lazım. Bunun nedenini de bence bir telaşa düştü Fenerbahçe taraftarı. Yani böyle çok büyük transferler yapılırsa, yani bu çok konuşuldu mesela. Çok büyük transferler yapılırsa ve bir borç batağına girerse Fenerbahçe, acaba bir yıl sonunda da şampiyonluk gelmezse bu borç batağının üstesinden nasıl gelinecek ve Fenerbahçe bu batağın, bu badirenin, bu uçurumun içinden nasıl çıkacak kaygısını yaşadılar ve o yüzden de gelip güvenli limana, yani Sayın Aziz Yıldırım'a oylarını attılar. Açıkçası bunu da öngöremedik. Yani ben mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın açık farklı önde olduğunu baştan görüyordum. Hatta seninle de konuştuk birçok defasında.
1: Evet.
0: Sohbet sırasında.
1: Evet.
0: Görüyordum. Aziz Yıldırım seçimi kazanır diyordum ama giderek bu makasın kapandığını düşünmeye başlamıştım. Çünkü neden? İşte Maldini konuşuldu. Onun ardından önemli futbolcular açıklandı. Yani tüm bunlara baktığın zaman insanların bundan etkilenip yani bizi uçuracak, bize şampiyonluk umutlarımızı yeşertecek ismin acaba Hakan Safi mi olacak diye düşünmeye başladım. Ve onun ardından özellikle son gece Sayın Ali Koç devreye girdi. Yani Sayın Hakan Safi ile yan yana poz verdi. Bu fotoğraftan da insanlar durumdan vazife çıkaracağını öngördüm. Orada da yanıldım. Bunun yanı sıra şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde, bir de başarılı olması halinde bir daha onu o makamdan çöküp atmanın çok zor olacağını, Ali Koç'a oy verenlerin düşüneceğini, her ne kadar Sayın Ali Koç'tan böyle bir talimat gelmese de durumdan vazife çıkarabileceklerini ve kalkıp sandığa gideceklerini düşündüm. Çünkü yani cumartesi günü çok kalabalıktı tribünlerde Sayın Aziz Yıldırım taraftarları. Bunları görüp televizyonlardan, oraya gelmeyen televizyonlardan izleyen Fenerbahçe'de Ali Koç'a oy vermiş, Sayın Saadettin Saran'a oy vermiş kitlenin bir anda sandıklara gelebileceğini ve Hakan Safi'ye oy verebileceğini düşündüm. Hepsinde yanıldım, açık söyleyeyim yani. Bu seçim bizi fena yanılttı. Ama burada bir şeyi incelemek lazım. Neden Hakan Safi çok umulanın altında oy aldı? Ona bir bakmak lazım.
1: İletişim hatası orada, ben sana söyleyeyim. Evet. İletişim çok kötü, iletişim yapıldı.
0: Evet, onu sıralayayım istersen. Ben
1: tabii
0: sana.
1: Ki buyurun.
0: Mesela Hakan Bey insanları ikna edemedi sevgili Aygün. Yani transfer hamlelerinden ve kullandığı hovarda dilden insanlar biraz rahatsız oldu. Yani bu büyük transferlerin, vaatlerin gerçekleşmesi, ardından da şampiyonluğun gelmemesi halinde kulübün maddi bir uçuruma yuvarlanmasından çekindi, korktu. Seçim sloganları da, uçak röportajları da, konuşurken yarattığı o ses fonatiği de beğenilmedi. Yani insanlar onu henüz hazır görmedi diyeyim. Yani konuşma dilini de düzeltmesini istediler. Kullandığı agresif dili de düzeltmesini istediler. Mesela fonatiğini hiç beğenmediler. Yani o kesik kesik konuşması. Belki bu konu Sayın Hakan Safi'ye iyi bile gelecek bu durum. Çünkü önünde bir zaman var. Önümüzdeki yıllarda yeniden aday olma şansı var. O yüzden bu eksiklerini giderebilecektir diye düşünüyorum. Kullandığı agresif dil çok şey yaptı. Yaraladı karşı tarafı ve sandığa koşmasına sebep oldu. Kenetlenmesine sebep oldu. İşte bay bay gibi ifadeler. İşte cumartesi günü bir hanımefendinin çıkıp oradan kullandığı kelimeler, bunların hepsi Aziz Yıldırım cephesini kenetlendirdi. Kararsız olan seçmenleri de Sayın Aziz Yıldırım'a oy vermeye doğru yönelttiğini buradan net biçimde anlayabiliyoruz. Oysa tam tersine Aziz Yıldırım'a baktığımız zaman bu seçimde şaşırtıcı biçimde sakin ve özgüvenli gözüktü. Tahriklere kapılmadı. Hatta pazar günü seçimden sonra kazandığı artık belli olmasına rağmen kendi locasında bulunan, ayağa kalkıp karşı tarafa alaycı ifadelerle tezahürat yapanları bile locadan çıkarttırdı. Yani susun dedi, öbür tarafa ayağa kalktı, niye böyle yapıyorsunuz hareketleriyle şey yaptı, yani böyle kötü üsluplar kullanmayın diye ifadede bulundu. Yani sanki bir baba figürünü çizdi, yani bir sığınma limanı olarak bir görüntü çizdi. Bu Fenerbahçelerin çok hoşuna gitti. Yani sanki yani transferler için söylüyorum bunu. Yani oğlum ben borca girip sana çok lüks bir araba almasını bilirim ama senin yarınını düşünmek zorundayım ben şeklinde, sanki bunu söylemedi tabii de hani böyle kullandığı dil, o transferlere yönelik sorulara televizyonlara çıktı biliyorsun, HT Spor ve diğer kanallara çıktı hepsine. Hı hı. Oralarda son, çünkü HT Spor'a çıktı, onun altına o yüzden çizdim. Yani orada kullandığı dil çok etkili oldu çünkü ertesi gün seçim vardı. Dedi ki yani biz de almasını biliriz, Mbappe'yi de alabiliriz, yani bir başka büyük dünya figürünü de almayı biliriz, yani söylemeyi biliriz daha doğrusu. Ama bunu alırsak veya bunları söylersek Fenerbahçe'nin geleceği için iyi olmaz dedi. Biz yıldız değil bir takım yaratmamız lazım dedi. Yani kenetlenen, arkadaşlığın yüksek olduğu, birbirini seven, huzurlu bir takım yaratmak zorundayız. İnançlı, istekli, itiraz eden bir takım yaratmak zorundayız. Bu da yıldızlarla olmuyor dedi. Biz zamanında bunları yaptık. Yıldızlarla değil, bir tane iki tane yıldız aldık etrafına. Yani futbol tabirinde asker futbolcu dedi. Onlarla doldurduk dedi. Bunda insanları etkiledi ve doğru bulmalarına sebep oldu. Çok da sert bir fark yarattı. Oysa ben hep böyle çok bıçak sırtı görüyordum. Çok yakın geçeceğini düşünüyordum. Yani özellikle bu transferler açıklandıktan sonra Sayın Hakan Safi tarafından farkın giderek kapandığını Hakan Safi lehine. Yine de Aziz Yıldırım kazanır diyordum ama yani çok az bir farkla kazanır diyordum. Hiçbir zaman Sayın Hakan Safi'nin kazanacağını düşünmedim ben şahsen.
1: Evet. Ama ben de böyle bir fark beklemiyordum açık. Aynen. Ben de böyle bu kadar büyük fark olacağını tahmin etmiyordum.
0: Evet, hiç tahmin etmedim.
1: Bir iki mesaj okuyayım. Aygün Bey selamlar. Olcay seçilir. Ben az evvel yayına bağlanan Adana Demirspor taraftarını canı gönülden kutum. Helal olsun. Gönlüne yüreğine sağlık sevgili kardeşim. Taraftar olmak böyle bir şey. Kulübün zor zamanda radyoya bağlanmış, orada bir yönetici gibi kulübün içinde bulunmuş olduğu zor durumları göz önüne seriyor. Gönlüne yüreğine sağlık sevgili kardeşim demiş. Demin bir Adana Demirspor taraftarı bağlandı. Onlarda bir yürüyüşü vardı biliyorsun. Fakat evet, hala yürüyüşte beklenen ilgi alamadı. Adana Demirspor hakikaten nereden nereye geldi? Yazık ya.
0: Evet. Yani çok önemli bir lokomotiftir Adana Demirspor, yani yetiştirici kulüp olarak tarih boyunca, yani mesela Fatih Terim, yani hemen aklımıza gelen, yani o yüzden çok fazla futbolcu, çok fazla futbol insanı yetiştirmiş, her camia tarafından sevilen bir takımdır Adana Demirspor. Bu noktalara gelmesi üzücü ama Adana Demirspor taraftarları yıkılmasın, ayakta dursunlar, çünkü böyle bu badirelerden çıkan çok takım oldu. O yüzden onlar da bunu başaracaklardır. Yani bakın, amatör lige kadar düşünen şu an Süper Lig'de bulunan takımlar var yani. Böyle bakmaları gerekiyor. Yeniden diriliş onlar için mümkün.
1: Evet, ben tabii yayın öncesi sevgili Süleyman sosyal medya hesabımdan da bir anons yaptım. Fenerbahçe Başkanı seçim perde arkasında neler yaşandı? Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk reçetesine Hakan Safi iletişim ekibinin kurbanı mı oldu? Onu zaten şimdi az önce onu konuştuk. Yavaş yavaş da Sayın Aziz Yıldırım kısmına dönmek istiyorum sevgili Süleyman. Başkanlık seçiminin perde arkasında neler yaşandı sence? Neler oldu?
0: Vallahi şunu söyleyeyim ben sana. Şimdi Fenerbahçe'nin akil insanları, Aziz Yıldırım'ın etrafında bulunan akil insanlar dediler ki biz bu seçimde zaten kafadan öndeyiz. Yani 60'a 40 gözüküyordu en başta biliyorsun. Hatta 60'a 30 diyen de vardı. Bu kadar ezici bir üstünlükte öndeyiz. O halde biz itidalli davranmamız lazım. Tarihlere kapılmamamız lazım dediler. Ve bunu Sayın Aziz Yıldırım'a sundular ve inandırdılar. Sayın Aziz Yıldırım da bu şekilde davrandı. Sakin, hiç tarihlere gelmedi. Kendisine hakaret edildiği zaman zaman ona bile gülüp geçti. İşte konuşurken tribünlerde ifadeler kullanıldı. 8 senedir neredesin dedi. Bir tek orada tahriye geldi. Çünkü 8 senedir ben buradayım dedi eliyle. Ve ondan sonra dedi ki ben dedi 2 defa sandığa gittim siz. Yani seçilmek için önünüze geldim ama siz seçmediniz dedi. Ben bir yere gitmedim, kaçmadım ama siz seçmediniz dedi. Hep kendimi riske attım dedi.

oradaki ifadelerle bunlar altını açtı çünkü. Bunların hepsi doğru bir strateji olarak karşılık buldu. Ha, tersi de olsaydı bu sefer farklı konuşacaktık. Onu da kabul etmek lazım. Yani bu iş biraz nankördür. Yani yorumculuk biraz sonuçlara göre gelir. Yani bir takım kazandıysa onu översiniz, anlatırsınız. İşte galibiyet, zafer böyle geldi dersiniz. Ama yenildiği zaman da böyle yaptı da kaybetti dersiniz. Aynı onun gibi. Yani eğer burada kaybetseydi işte teknik direktörü açıklamaması hataydı diyecektik, değil mi? Golcüleri, iki tane golcü aldım dedi, anlaştık dedi, büyük ölçüde dedi. Onların ismini zikretmemesi çok büyük bir hataydı dedik, derdik. Değil mi? Evet. Bunların hepsini söylerdik. Yani bu işin fıtratında bu var tabii ki. Gerçekçi olmak lazım, dürüst olmak lazım. Ama şunu da söylemek gerekirse, Fenerbahçe kongre üyeleri Hakan Safi'nin birçok şeyini sevmediğini buradan gördük yani. Nedir o? Yani işte temin de bunları tek tek altını çizdik. Tekrar da düşmek istemiyorum ama kullandığı dili sevmedi en azından. Bunu, onu o tarafa kim çekti? Kendiliğinden mi gitti acaba? Biraz çünkü hakikaten ben sizin Hakan abinizim diyor ya. Hakikaten öyle Hakan abi gibi konuşuyor. Yani bizle de konuşurken öyleydi. Hı hı. Yani ifadeleri de öyleydi. Yani bizden biri gibi aslında konuşmaları. Yani normal Hakan Safi neyse kürsüye çıktığında da öyle konuşuyor. Hakikaten böyle. Ama bunu sevmedi işte Fenerbahçe taraftarları. Yani böyle daha ölçülü ifadeler, daha sakin bir dil, işte öyle tahrik eden bay bay gibi kelimeleri, artık seni bunu göndereceğiz, bir daha buradan geçmeyeceksin gibilerinde ifadeler, bunları söylememesi gerekiyordu. Belki o zaman makas bu kadar açık olmayacaktı. Belki sandığa gelmeyenler de olacaktı, daha katılım daha az olacaktı, bilemiyoruz neler olacağını ama bunların ona oy kaybettirdiği ve farkın açılmasına sebep olduğu da gayet net biçimde ortaya çıkıyor. Ama bu dünyanın sonu değil Sayın Hakan Safi için. Daha genç bir lider, önünde uzun zaman var, yeniden muhakkak kendini geliştirecektir. Bu onun için önemli bir deneyim oldu. Çok büyük spor başkanları var, kaç defa katılıp kaybedip ondan sonra uzun yıllar başkanlık yapan ve hatta çok beğenilen, başkanlıkları beğenilen insanlar var. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin yola devam etmesi Fenerbahçelileri mutlu eder bence. Kızıp, üzülüp, kırılıp kenara çekilmesini ben şahsi olarak bir spor insanı olarak tavsiye etmem açıkçası. Ama hatalar olmazsa zaten bir kayıp yaşanmaz. Ama şunu gördük ki biz bu seçimde çok gerilimli oldu. Çünkü ben seçimin özellikle son iki gününde bu Twitter'daki X'teki şeylere çok girdim, sohbet odalarına. İnanılmaz kavgalar oluyordu, inanılmaz kötü kelimeler kullanıyorlardı birbirleri insanlar. Bu kullanılan liderlerin kullandığı, daha doğrusu Sayın Hakan Safi cephesinin kullandığı usluptan biraz rahatsız olmuşlardı. O yüzden çok gerilimliydi. Ben bunun ilk kez Fenerbahçe tribünlerinde kavgaya ve ciddi büyük kavgalara sebep olmasından gerçekten çok korktum. Çünkü şimdiye kadar hiç rastlamadık buna. Ben 25 yıla yaklaşıyor neredeyse Fenerbahçe muhabirliğim, hiç böyle bir şeyler görmedik yani tribünlerde kavgalar. Ama bu sefer acaba olabilecek mi diye düşündüm. Hangi sohbet odasına girsem, çünkü orada giriyorum ben, sesimi çıkartmadan dinliyorum. 15-20 dakika havayı kokluyorum, ondan sonra öbür odaya gidiyorum mesela. Oralardaki konuşulanlar, oradan besleniyorum yani gazeteci olarak. Neler, insanlar ne istiyor, ne düşünüyor, neler konuşuyor, bütün bunları dinleyerek gazeteci olarak besleniyorum tabii ki. Orada insanlar birbirlerine çok ağır kelimeler kullanıyordu, hakaretler ediyordu. Bu da işte Fenerbahçelilerin bence en büyük sorunu yani. Bir Fenerbahçeli eğer kendi istediği, kendi sevdiği liderin veya başkan adayının başarılı olmaması halinde bir anda öbür tarafa şey yapıyor yani, inanılmaz büyük nefretler duyuyor ve başarısız olmasını istiyor. En kötü tarafı bu. Fenerbahçe'nin kötü olmasını istiyor adeta. Yani bu inanılır gibi değil gerçekten. Bir Beşiktaşlı'nın, bir Galatasaraylı'nın kendi istediği başkan seçilmedi diye kendi takımının, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın kötü olmasını istemesi şu an Fenerbahçelilere ne kadar tuhaf geliyor değil mi? Bizi dinleyen Fenerbahçelilere. Aynı şekilde Fenerbahçelilerin içinde de bu var yani. Benim desteklediğim başkan, benim oy verdiğim başkan eğer seçilmezse Fenerbahçe bu sene şampiyon olmasın demiyor bunu ama sanki söylemleri ona geliyor yani. Açıkça böyle demiyor tabii. Hiçbir kimse demez böyle bir ifade. Ama konuşması ve kullandığı dil ona doğru götürüyor yani. Camiada bir bu şampiyonluk özleminin getirdiği bir derin yara var sanki. Ve bu da Fenerbahçe taraftarlarına, camiasına gerçekten çok büyük zarar veriyor. Herkes kenetlensin diyor, herkes kenetlenelim diyor. Dün de aynısı konuşuldu seçimin sonucunda.

0: da. Bakıyoruz biz mesela Sayın Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarıştılar. Sayın Ali Koç kazandı. Birbirlerinin el kaldırdılar, alkışladılar. Biz buradayız, her zaman yanınızdayız, destek olacağız denildi. Kaç ay sürdü? En fazla 2 ay sürdü. Ardından Sayın Saadettin Saran'la Ali Koç el ele gittiler kürsüye. Orada konuştular. Birlik mesajı verdiler. Yanındayız dediler Fenerbahçe Başkanı'nın. Ne kadar sürdü? En fazla 2 ay sürdü.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi dün de mesela Sayın Hakan Safi dedi ki Fenerbahçeliyiz, biz başkanın arkasındayız. Her zaman buradayız, her türlü desteğe hazırız dedi. Bakalım bu ne kadar sürecek? Yani lafta kalıyor bu tüm birlik, bu dostluk mesajları. Ne zaman ki bu uzun zaman sürer, ne zaman ki 1 yıl, 2 yıl sürer, böyle herkes kenetlenir, zor günlerde birbirlerine kenetlenir ve el birliğiyle başarıya doğru yürürler, o zaman Fenerbahçe'ye başarı gelir. Ama şimdi 2 ay süren sahte beraberlik, sahte mutluluk oluyor yani bu. O yüzden başarıyı getirmiyor. Başarıyı getirmeyen şey de zarar veriyor Fenerbahçe'ye.
1: Sevgili Süleyman, gelen çok soru var. O soruları zaten tek tek soracağım sana. Aygüme, Süleyman abi sorar mısınız? Dün Habertürk Spor'da seyrettim. Aziz Başkan Grimaldo ile ilgileniyormuş. Haberi var mı diyor, dinleyicimiz göndermiş, Ankara'dan Fehmi Koç. Ne diyorsun?
0: Valla şu ana kadar hiçbir transfer ismi konusunda Sayın Aziz Yıldırım açık vermedi, biliyorsunuz. Eğer evet, öyle bir şey olsaydı bizler duyardık yani.
1: Hoca konusunda aynı şekilde ama tabii hocayı biliyoruz hoca kim olacağını.
0: Yani dün Sayın Aykut Kocaman oy kullanmaya geldi. Dönüşte de bizim foto muhabirleri odası var, biliyorsun orada.
1: Evet.
0: Oradan çıkmıştı zaten, sahaya geldi. Bizi görüşe tabii bunca yılın dostluğu var. Hemen sarıldık, kucaklaştık. Yani böyle gözlerimiz doldu hepimizin. Sonra gitti oyunu kullandı. Dönüşte geldi, dedi ki ben burada biraz oturmak istiyorum dedi. Kapıyı kapattık biz de. İçeride oturduk. Sohbet ettik. Yani 40 dakika kadar, 30 dakika kadar. Çok eski günleri yad ettik. İşte topuk yaylasından konuştuk, işte deplasmanlardan konuştuk, birçok maçtan konuştuk, daha önce yaşadığımız sohbetlerden konuştuk. Çok güzel bir duygusal bir atmosfer oluştu. Tabii beni kimse aramadı şu ana kadar dedi. Ben Aziz Bey'le konuşmadım dedi bu konuyu dedi. Ama yani mesela ifadesinde şunu dedi: topuk yaylası neden Fenerbahçe kullanmıyor? Ben bunu anlamış değilim dedi. Yani orası dedi Fenerbahçe'nin mabedi dedi, evi dedi. Oraya gelen yeni futbolcular dedi, böyle bir tesisi gördüğü zaman her şeyden önce etkilenir Fenerbahçe'nin büyüklüğü.
1: Biliyorsun, büyüklüğü. Sevgili Süleyman, o tesiste sıkıntı çok. Yani sis bastığı zaman antrenman yapamıyorsun.
0: Evet, o da çok az sisle karşılaştığını söyledi. Benim dönemimde sadece bir kere oldu dedi. Ama biz diğer dönemlerde
1: çok yaşandı,
0: yani
1: değil mi?
0: Mourinho'da yaşamadık mesela, olmadı bu şans. İklim biliyorsunuz bir şanstır, orada çok fazla sis olmadı ama Vitor Pereira döneminde oradaydık.
1: Antrenman yapamadı o dönemde, değil mi?
0: Çok çok kötüydü yani, gerçekten sis olmuştu çok sık. Ama biraz şans tabii, koşullar, ama genellikle akşam idmanlarında oluyordu. Yani bunlar tolere edilebilir ve halledilebilir dedi Aykut Hoca. Yani eğer ona böyle bir görev tebliğ edilirse bence sezon başı kampını topuk yaylasında %100 yapacak ve buna çok hazırlandığını görüyorum ve inanıyorum. Yani herkes diyor ki 6 senedir takım çalıştırmıyor ama 6 senedir de bu işe hazırlandığını, bu çok büyük bir istek duyduğunu, varsa eğer hataları, o hataları da gözden geçirdiğini, artıları varsa onu nasıl daha parlatacağını, nasıl bir takım kurgusu, nasıl bir taktik anlayışıyla sahada yer alacağını, çünkü insanlar çok fazla defansif futbol oynattığı yönünde eleştirilerde bulundular. Sayın Aykut Hoca da bunları görüyor tabii ki. Muhakkak kendini bu konularda geliştirdiğini düşünüyorum ben. Yani öyle kenarda oturup böyle boş boş duvara bakmadı herhalde, değil mi? Bu kadar yıl, 6 yıl muhakkak surette dersini çalıştığını düşünüyorum ve ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Eğer Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü kararı Aykut Kocaman olursa, en azından kendisine böyle bir, yani şimdi Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolu beğenmeyebilirsin tabii ki. Olabilir bu. Ama sen Aykut Kocaman'ı sevmemek, ona bir nefret dili kullanmak akıl alır gibi değil ya. Değil mi? Fenerbahçe camiasına mal olmuş. Sadece futbolculuğu döneminde gol krallığı ve şampiyonluklara olan katkısını bir kenara bırakın. 3 Temmuz sürecini hatırlamak lazım. Orada nasıl bir dik duruş sergiledi, sağ dışında, sağ içinde, her yerde kullandığı dil bugüne kadar nasıl unutulur, bu nasıl kenara atılır? Yani onun hakkında ismi kullanırken o, bu, şu diye ifadeler nasıl kullanabilirsin? Yani bu senin en önemli değerin yani. Geçmişinde ne kadar büyük oyuncular var, değil mi? Cihat Armanlar, Can Bartular, Lefterler, değil mi? Evet. Alexler, tüm bunların içinde Oğuz Çetin'i, Aykut Kocaman'ı nasıl koymasın bir döneme damga vurmuş imparator dediğin, kral dediğin isimler bunlar yani. En azından bir sevgi dili kullanman lazım. Yani beğenmiyor olabilirsin bu oynattığı futbolu. Aykut Hocam gelirse işte oynattığı futbol bize zarar verebilir der geçersin yani. Ama o sosyal medyada öyle şeyler görüyorum ki yani bunu bir Fenerbahçeli'nin yazmasının mümkün olamayacağında düşünüyorum acaba başkaları mı yazıyor diye kendi kendime düşünmeden edemiyorum açıkçası.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra Süleyman Hatta sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi? Radyo Spor.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor,
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam ediyor. Çok soru var Süleyman ya. En baştan itibaren şu ana yakın 70'in üzerinde gelen mesaj var.
0: Çok dinleniyorsun sevgili Aygüncüm.
1: Teşekkürler. Emrah Şaraplı diyor ki Aykut Hoca defans oynatıyor diyorlar. Bir sezonda 84 gol attı bu takım. Aykut Hoca döneminden Mersin'de Emrah demiş.
0: Çok doğru söylüyor. Aykut Hoca her şeyden önce bir forvet, golcü. Yani nasıl defans futbolunu beğenebilir ki yani? Mantığa ters yani. Ama elindeki kadro böyledir. O şekilde oynatmıştır. Şartlar onu göstermiştir. Öyle oynatmıştır. Böyle bakmak lazım. Yani bir kere Aykut Hoca koşmayan, pres yapmayan, baskı yapmayan bir oyuncuyu sevmez. Dünya starı da olsa. Onun için koşan, mücadele eden, forması için çabalayan, ben sakatım deyip antrenmana çıkmamazlık, antrenmanı da çok önemser mesela. Antrenman, onun bir futbolcunun en önemli işi, vazifesi antrenmanlara çıkmaktır der. Kaç defa söylemiştir bunu. Yani antrenmanları çok önemsiyor. Yani nasıl biz çalıştığımız kurumlarda geliriz, sabahleyin toplantıya gireriz, gündeme veririz. Onun gibi bir futbolcunun da mutlak surette antrenmanda varını yoğunu sahaya sürmesi gerektiğine inanan bir isim. Yani birçok bakış açısı var. Yani bu defans oynatıyor demek bence haksızlık olur Aykut Hoca'ya. Yani defans futbolunu beğeniyor anlamında.
1: Anladım. Seni de Süleyman abi de çok seviyorum. Süleyman abinin yorumlarını beğeniyorum demiş. Sevgili Fehmi Koç'a teşekkürlerimizi iletelim.
0: Sağ olsun Fehmi Koç.
1: Süleyman abi sorarım, Sayın Aziz Yıldırım başkan olmadığı dönemde hangi başkana destek verdi? Bütün kongrelerde hep mevcut başkanı eleştirdi. Bunu Beşiktaşlı olarak soruyorum demiş Osman Özdemir. Ne diyorsun?
0: Evet. Aziz Yıldırım için söylüyor zannediyorum.
1: Evet, Aziz Yıldırım için
0: normal
1: soruyor.
0: Çünkü şimdi bakın Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yapmış bir efsane, Fenerbahçe'nin efsanesi. Şimdi 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Birçok şeyi tekrar değiştirecektir. Kendi düşündüğü noktaya geri getirecektir. Ama şimdi bu kadar uzun yıllar başkanlık yapmış birinin daha sonradan gelenleri eleştirmesi bence camiada olumlu karşılık bulması lazım. Yani çünkü kendini oranın sahibi gibi görüyor. Yani çünkü 20 yıl kolay değil. Yani bir iş yerinde 20 yıl çalışınca insan o iş yerinin sahibi gibi düşünmeye başlıyor. Orayı kolluyor, savunuyor değil mi? Aynı şey Fenerbahçe gibi bir camiada hapis yattı, yollara düştü. Yani değil mi? İnanılmaz büyük ve gerilimli olaylar yaşadı. Tüm bunlara rağmen hiç yılmadı. Hep Fenerbahçe'yi savunan isim olarak öne çıktı. Şimdi böyle bir insanın yani evinde otur hiçbir şeye karışma şeklinde bir yaşam biçiminin olması da mümkün değil. Haliyle eleştirecek yani. Uslubunu sert bulabilirsiniz veya bir de tam tersinden bakalım, onun da giderken kırıldığı bazı şeyler olduğu gerçeğini de görmeniz lazım. Yani nedir o mesela? Sayın Ali Koç'ta yaşadığı 2018'deki seçimde bazı şeyler onu çok kırdı, rencide etti, biliyoruz bunu. Yani bunu açıkça basının önünde ifade etmedi ama bizler biliyoruz, yakınlarıyla konuştuk ettik yani, değil mi? Hı hı, o hı. Kemer mesela, kemer sıkma vardı.

0: bir Fenerbahçe'nin bir devlet büyüğü gibi yani. Herkes ona o şekilde muamele ediyor. Yani kimse onun hakkında kötü konuşmasına diğer başkan adayları da rakipleri de izin vermez, istemez. O yüzden kendini yukarıda ve baba figürü olarak gördüğü de bir gerçek. Öyle olduğu zaman da eleştirmesi çok normal. Yani her yüksek divan kurulunda eğer Aziz Yıldırım konuşmuyorsa orada çaydan kahveden sohbetler yapılıyordu değil mi? Ne evet. zaman Aziz Yıldırım çıkıp kürsüye konuşuyorsa o zaman orada Fenerbahçe'nin sorunları konuşuluyordu. O yüzden yani şimdi belki gerilimli konuşuyordu, belki kullandığı üslubu beğenmiyorsun ama neticede ifadeleri her zaman Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerin ve Fenerbahçe'nin sorduğu, merak ettiği konularda yani borç ne kadar kardeşim bunu açıklayayım diyordu mesela örnek olarak. Birinin kulağıma şöyle geliyor diyordu. Çıkın bunu burada anlatın diyordu. O niye böyle? Çıkın burada bunu anlatın diye şeklinde ifadeler kullanıyordu. Bunlar Fenerbahçe'nin zararına olan şeyler değil bence. Ha, nedir mesela işte maçlara gelmemesi çok eleştirildi. Ama ona da açık ve seçik olarak ifade etti kendisi. Ne dedi? Ben dedi bunu Alişan zamanında yaşadım dedi. Alişan maça geldiği zaman tempo tutuluyordu dedi. Alişan başkan Fenerbahçe şampiyon ve bunu bize çok yıpratıyordu dedi. Şimdi ben de maça gelsem dedi. Başarısız bir sonuç olduğu zaman bana tezahüratlar yapılacak. O da yönetimi yıpratacak. O yüzden ben gelmek istemedim dedi. O zaman da zor durumda kalırdım dedi. Hem de yönetimi de zor durumda bırakırdım dedi. O yüzden gelmemeyi seçtim dedi. Bunları hep söylendi. Ha belki diyebilirler mektup yazdı, mektuplara cevap vermedi. Onu tabii kendisi belki açıklar. Bu soru belki de gelir kendisine ve bir açıklama yapar bu konuda. Ama netice itibariyle Fenerbahçe'nin camianın her zaman ihtiyaç duyduğu bir akil insan her şeyden önce. Orada mesela eskiden İhsan Sabri Çağlayangil vardı. Ben spor muhabirine daha sonradan geçtim biliyorsun. Birçok parti kurulurken Süleyman Demirel vardı. O partiler kurdular. Ne bileyim işte Hüsamettin Cindoruk kurdu önce partiyi ardından. Hepsi bunların İhsan Sabri Çağlayangil'in Bağdat Çatısı'ndaki evine giderlerdi. Orada ondan görüş alırlardı. Biz böyle böyle yapacağız, böyle böyle yapmayı düşünüyoruz. Sizin fikriniz ne diye sorarlardı. Ve ondan Celal Bayar'a da aynı şekilde giderlerdi. Ve ben buralarda çok bulundum. Celal Bayar'ın evinde çok bulundum. Yani Süleyman Demirel'in, Hüsamettin Cündor'un gidip orada feyiz aldıklarını, ne yapması gerektiklerini. Çünkü onlar da çok tecrübeli politikacılar ama Celal Bayar'ın, İhsan Sabri Çağlayangil'in tecrübeleri inanılmaz tabii. Onlardan akıl alırlardı. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ı böyle konuma koymak lazım. Yani akıl alan, ombudsman ve her zaman bu kulübün iyiliğini isteyecek bir insan noktasında görülürse o zaman Aziz Yıldırım daha sakin, daha mülayim ama Fenerbahçe'yi borca sokan, Fenerbahçe'yi bitiren, Fenerbahçe'nin yıllarını çalan gibi ithamlar oldukça Sayın Aziz Yıldırım'ın da sinirlenmesi biraz anlaşılır bir şey gibi geliyor bana.
1: Abi günaydın. Süleyman abiye sorar mısın? Hakan Safi hangi oyuncular açıklasa ya kulüp açıklama yaptı ya da sportif direktörler açıklama yaptı. Açıkçası Hakan Safi yalanladır. Hakan Safi bundan kaybetmiş olabilir mi demiş başkanlığı Uğur Okat. Ne diyorsun?
0: Tabii bunlar da son gün oldu çünkü. Mesela Melih Demiral'ın açıklanması ardından kulübünden gelen sesler ve diğer oyuncu da mesela Suarez de mesela kulübü dedi ki 80 milyon dedi. Serbest kalma şeyi var. Bu getirilir alınır dedi yani. Bu profesyonelce bakarız olaya dedi. Yani bu 80 milyon euro anlamına geldi. Bunun yanısında da oyuncuya verilecek para var. Menajere verilecek para var. 90-100 milyon liraya tekabül ediyor. Sadece bir oyuncu gibi bir manzara çıktı ortaya. Bunlar mesela reddedilmese de bir şey oldu yani. Yani gel al da görelim gibilerinde bir ifade gibi geldi bunlar Fenerbahçe kongre üyelerine. Tabii bir dezavantaj oluşturduğu gerçek Sayın Hakan Safi açısından. Yani bu kadar savruk transfer politikasını sevmedi de Fenerbahçe taraftarı.
1: İşte
0: yani
1: iletişim alalım, hatası diyorum. Ben büyük ihtimalle iletişim ekibinin hatası. Daha önce Jose Mourinho ismi kongreye kazandırdı. Biz de böyle yaparsak kongre kazanırız diyerek belki de Hakan Safi'yi böyle iletişim ekibi yanlış yönlendirmiş olabilir.
0: Onu bilemiyorum. Şimdi söylesem iletişim ekibindeki kişiler de arkadaşlarımız bir ithamda bulmak istemiyorum ama yani şüphesiz ki bir hata yaptı. Yani ama burada mesela deseydi ki biz teknik direktörlüğe atıyorum Conte'yi getirmeyi düşünüyoruz. O Conte'nin görüşleri doğrultusunda bize verdiği 10 tane isim var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Mutlak surette bu 10 oyuncunun içinden en az 4-5 tanesini getireceğiz ve bunların hepsi de büyük yıldız deseydi mesela örnek olarak çok daha fazla prim getirirdi, inandırıcı olur. prim getirir veya daha doğrusu güven duyulurdu. Yani öbür türlü hani borç batağına Fenerbahçe sürüklenecek gibi bir manzara okudu.

0: burada Fenerbahçe kongre üyeleri. Yani şimdi çünkü önünde bir yıl var. Yani çünkü aldım bunları. Çünkü baktığım zaman alacağın oyuncular Greenwood olsun, Sanchez olsun, Melih Demiral olsun, Lewandowski gelecek, Hakan Çalhanoğlu gelecek. Tüm bunlara baktığım zaman iki tane sağ bek bir sol bek. Bir de kaleci diyordu, tarif ediyordu. İri yarı top geriden oyuna kuran şeklinde ifade ediyordu. Belki bir kaleci de gelecek. Tüm bunlara baktığınız zaman 300 milyon euro anlamına geliyor. Ben tek tek hesapladım yaklaşık değerleriyle birlikte. 10'a 80, 10'a 30, öbürüne 60 şeklinde. Bir de teknik direktörü gelecek. 300 milyonu aşan bir rakam harcamış olacaksın. Ve bir yıl süren var. O bir yılın sonunda şampiyon yapamazsan takımı, ne olacak bu 300 milyon borç? Bir de öyle baktı Fenerbahçe kongreyelere. Yani çünkü burada bu kadar büyük bir borç batağına sürüklenmiş olacak Fenerbahçe, şampiyonluk garantisi de yok ki. Hiçbir zaman hiçbir kulübün ben bunları aldım, %100 şampiyon olacağım kimse diyebilir mi? Diyemez. Diyemeyince de sonucu ne olacak? Önümüzdeki yıl yeniden seçim var. Bir başka isim gelecek. Yeni bir teknik direktörü getirecek belki de. Yeni bir transfer politikası gidecek. Orada da yeni oyuncular alacak. Bir Mourinho'nun getirdiği mali külfet bile bugün Fenerbahçe'nin başına dert. Bu işler böyle. Bir Ederson eğer anlaşılmazsa, eğer onunla yola devam edilmezse, ona ödeyeceğin rakamlar Fenerbahçe için gerçekten çok büyük dert. Yani zaten bütçe giderek daralıyor. Çünkü herkes düşünüyor ki ben zengin bir iş adamı gelirse artık Fenerbahçe'nin başına harcar Fenerbahçe'yi istediği transfer. Yok artık öyle bir şey. UEFA bunlara izin vermiyor. %100'le yapılıyor biliyorsun. Geçen sene göğüs reklamını ne kadar aldın? Bu kadar aldın. Şimdi onun üzerine %10 koyabilirsin şeklinde. Benim param var, istediğim kadar reklam alırım diyemiyorsun arkadaşlar. Yani olmuyor artık yani UEFA. Çünkü nedeni bunun da belki onu bilmiyorlardı sevgili dinleyenler. Yani Arabistan piyasası çok paralı olduğunu biliyoruz hepimiz. Petrol zenginleri, kulüp başkanları genellikle. İstediklerini alıyorlar, istediklerini satıyorlar. Böyle bir durumda dünya futboluna zarar verdiğini düşündü UEFA. Çünkü kulüp de satın alabiliyorlar. Takımın dokusunu bozabiliyorlar, hüviyetini bozabiliyorlar. İnsanlar futboldan uzaklaşıyor. Bu nedenle de bir şey getirdi. Yani fren getirdi bu harcama limitleri konusunda. Ve her istediğini alamazsın. Her zengin iş adamı gelip istediği kadar kulübe para koyamıyor. Tüm bunlar futbolun geleceği düşünülerek yapılan hamleler. İşte gençlere şimdi yapılan dokunuş var. Gençlerin kazanılması, gençlerin de forma şansı bulması adına yapılan dokunuşlar. UEFA böyle dokunuşlar yapıyor. Bazıları iyi oluyor, bazıları olmuyor. Ama netice itibariyle orada da düşünülen, futbolun daha çok seyredilmesi, sevilmesi için bir takım şeyler düşünülüyor tabii. Bu da onlardan biri yani. O yüzden sadece param var, istediğimi alırım olmuyor. Yani sonra başına bela geliyor. Bunun cezası var. Finansal fair play var. Limit aşımı var. Bunun yanı sıra farklı puan silme cezaları söz konusu olabiliyor. Bunlar açıklanamaz ve ifade edilemez duruma düşüldüğü zaman kulüpler ciddi sıkıntılar içine girebiliyor.
1: Günaydın Aygün abi. Abdullah Eken ben, İstanbul'dan. Yayın uzatma şansın yok mu abi demiş. Seni yetmiyor seni dinlemek bize demiş. Sevgili kardeşimize çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben kendime pay çıkarttım buradan birazcık. Küçük de olsa.
1: Tabii araya gideceğiz ama şunlara da bakmak istiyorum sevgili Süleyman. Ne gelmiş ya? Bu ne böyle abi? Resimler gelmiş. Ayran var. Dur ne bu abi? Abi gün İzmir'den sonuç Ahmet, İzmir'de seni sövüş yemeye bekliyoruz demiş.
0: Ay çok severim biliyor musun? Sövüş her gittiğimde İzmir'e mutlaka sövüş yerim.
1: Vay vay vay. Süleyman resimler geldi. Afiyet olsun. Ayran da orada. Ayran da yapmışlar. Mbappe telaffuz ile dalga geçince seçimi kaybetti Hakan Safi. Yayınlar Aygün Bey demiş. Aziz Yıldırım Mbappe şeyini ismini söylerken biraz şey yaptı ya televizyonda. Ondan dolayı dalga geçti demiş. Bir dini. Bence de iletişimde çok büyük hata vardı ya. Ben sana söyleyeyim yani iletişim ekibinin gerçekten çok büyük hatalı olduğunu söylememizde fayda var. Öbür tarafta da iletişimin biraz daha sakin kaldığını görüyoruz. Bu taraf biraz daha agresif, burası biraz daha sakin kaldığını söylüyoruz. Ne diyorsun sevgili
0: yani,
1: Süleyman?
0: Yani haklısın tabii, sonuçta baktığın zaman finalde böyle bir görüntü var ama at sahibine göre kişiler. Yani şimdi ben iletişim ekibinin başına gelsem kendi başıma koskoca Aziz Yıldırım'ı değiştirebilir miyim yani? Başkanım şurada böyle konuşacaksın, böyle yaparsanız olmaz diyebilir miyim yani? İnsanın biraz maça sıkar yani, koskoca Aziz Yıldırım o yani. Ya aynı şey Sayın Hakan Safi için de geçerli. Yani böyle alıp öyle demiyorsunuz, böyle yapmıyorsunuz, sakın bu şekilde konuşmuyoruz. Mutlaka böyle diyeceksiniz, böyle bağıracaksınız diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. En fazla önüne yazdığınız metni koyarsınız. Beğenirse okur, beğenmezse şuralarını değiştiririm diyebilir o kendisi. Metinler belki şey bulunmuş olabilir. konuşma metni belki sert ve yaralayıcı bulunmuş olabilir ama genel tüm her şeyin ben yani iletişim ekibinin isteği doğrultusunda olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü yani bunlar trilyonlarla oynayan Forbes'e girmiş bir insan Hakan Sarifi. Yani bu kadar büyük zengin yani değil mi? Türkiye'nin en zengin
1: iş adamlarından yani, bir tanesi.
0: Evet yani bu limanları var, çimento fabrikaları var, baroğlu var yani birçok altın gümüş noktasında şeyleri var, gemileri var. Var. Şimdi böyle bir insanı da önüne katıp gütmek kolay değil, öyle bir şey yapamaz iletişim ekibi yani. Biraz kendi fıtratında da var o bir hani ifade tarzı, fonetikteki yapısı, bunların kendi şeyinde olduğunu, fıtratında olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar bakın açık söylüyorum, benim kızım da tiyatrocu, Mimar Sinan mezunu, damadım da öyle. Onlar da, yani biliyorum çünkü benim kızım karga sesliydi mesela. Şimdi onunla ilgili bir tiyatro oyunundan bir şey paylaşıyorum. İnsanlar diyor ki ne kadar güzel sesi var kızının diyor bana, arkadaşlarım, dostlarım. Çünkü eğitim aldı da güzelleştiriyor. O dil yani diyaframını kullanmayı, konuşurken gırtlağını kullanmayı öğretiyor sana okulda insanlar aldığın eğitimle. Aynı şekilde hitabet konusunda da diksiyon konusunda da bu işlerin eğitimleriyle insanlar birkaç ayda çok farklılaşabiliyorlar. Hatta mesela insanların... bazı insanların bir takım nedenlerle konuşurken duraksadığını da biliyoruz. Kekeme deniyor dilde. Onu kullanmak istemedim. Hoşlanmadığım kelime ama. Onlar bile düzeltiliyor artık yani değil mi? Eğitimle üzerine bakılarak belli bir çalışma sonucunda. Ağzına yanlamasına kalem konuluyor. Toplu iğne konuluyor dudaklara. Bir takım hareketlerle, bir takım bilimsel değer kazanan bir takım şeylerle, dokunuşlarla konuşma şekli değişiyor. Bence belki Sayın Hakan Safi bu konuyu mantıklı bulur ve kendini bu konuda değiştirebilir yani önümüzdeki yıllarda, çünkü onun Fenerbahçe sevgisini kaybetti diye yok olacağını düşünmüyorum ben, mutlaka şansını tekrar deneyecektir ama bu şekilde kendini geliştirerek, değiştirerek denerse bunları çok yerinde olur diye düşünüyorum ben.
1: Nurgül'den mesaj geldi, araya gideceğiz biliyorum sevgili Yücel de. Nurgül'den mesaj geldi, Trabzonsporlu taraftarlar özellikle soruyorlardı bu Samet Akaydın transferi doğru mu diye. Evet doğruymuş arkadaşlar, onu söyleyeyim. Sevgili Nurgül Günaydın az önce mesaj attı, Samet Akaydın Trabzonspor olayı doğruymuş diyelim. Kısa bir araya gidelim, ondan sonra sevgili Süleyman Atla sohbetimiz devam edecek.
0: Evet, Fenerbahçe'yi kızdıracak bir şey ama bu.
1: Onu konuşuruz şimdi, çok kısa bir
0: tamam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
2: Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşe devam ediyor. Spor yazarı Süleyman Atlı sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe Kongresi'ni konuşuyoruz. Aygün abi, bu seçimde ilk defa oy kullanan 9000 yeni üye varmış. Bu nasıl oldu acaba demiş Zafer Kozan. Ne diyorsun sevgili Süleyman?
0: Şimdi 9000 yeni üye var ama 9000'i de oy kullandı diyemeyiz. Böyle bir bilgimiz yok ama son dönemde 9000 kongre üyesi dahil oldu. Onlar aidatlarını da yatırmış olmak durumundalar yeni üye oldukları için. Onların oy kullanma hakkı oldu. Yani bu 44.500 civarında bir oy kullanma hakkına sahip kişi vardı kongreler. Aslında Fenerbahçe'nin kongre üyesi sayısı 65.000 civarında. Ama aidatlarını yatırıp oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı 45.000 civarındaydı.
1: 44.500 civarı bir şeydi.
0: Evet, evet, yuvarlak, evet, 45.000 diyelim. O insanların içinde 9.000 kişi vardı ama onlar sandığa geldi mi gelmedi mi onu bilmiyoruz açıkçası. Yani çünkü gördük manzarayı, 27.000 kişi geldi. 44.500 kişinin içinde 27.000 oy kullandığına göre birçoğu da gelmedi. Böyle bir manzara. Zaten bunu beklemek hayal. Tamamının gelip oy kullanma ihtimali yok ama yani o gençlerin gelip gelmediğini bilmiyoruz. Netice itibariyle ama güzel bir şey. Şimdi kongre üyesi iki açıdan bakıyorum buna. Yani bu da çok tartışılacak bir şey aslında. Şimdi bakıyorsunuz Galatasaray'da 10.000-10.500 civarında bildiğim kadarıyla kongre üyesi var. Belki yani daha fazlaysa düzeltsinler beni, ben öyle biliyorum yani. Beşiktaş'ta da 16.000 civarında diye biliyorum. Fenerbahçe'de de 65.000 yani. Şimdi hangisi doğru? Şimdi ben bu çok tartışılacak bir şey. Şimdi fazla olması o kulübün halkın takımı olması anlamına da gelebiliyor. Fazla olması bu şeyin, camianın başına dert olabileceği gerçeğini de önümüze çıkartıyor. Yani çünkü bu denetlemek, bu 65.000 kişiyi sorgulamak, onları tek bir çatı altında, tek bir düşünce altında birleştirmek, yakınlaştırmak da oldukça zor hale geliyor. Ama öbür taraftan da baktığın zaman katılımın bu kadar yüksek olması, bu kadar fazla kongre üyesinin olması, halka yayılmış, en fazla halka yayılan takım ve en fazla halk arasında karşılık bulan takım olma özelliğinde beraberinde getirdiği gerçeğini de görmemiz lazım yani. Çok büyük fark var çünkü. Yani birine 6 kat tur bindirmiş, öbürüne 5 kat tur bindirmiş gibi bir manzara çıkıyor önümüze. Onu da bir tartışma konusu olarak ben sevgili dinleyicilerin zihnine koyayım. Bakalım farklı fikirler gelir mi gelmez mi? Bugün veya bir sonraki yayınımızda onu da konuşuruz ama bu konuşuluyor, tartışılıyor. Yani bu kadar çok fazla kongre üyesinin, şu Galatasaray'a bakıyoruz, bir lisenin müsamere salonunda yapılıyor kongre. Yani değil mi?
1: Çok
0: yani,
1: büyük katılım olmuyor ya, dediğin doğru yani. Çok fazla de olmuyor, doğru yani, söylüyorsun.
0: Yani minik bir sinema salonu gibi düşünelim. Aynen. Fikret salonu çok görkemli tabii. Çok tarihi bir salon yani, her şeyle. Oradaki oymalar, oradaki şeyler, epeyce bir yıldır orada. Çok büyük isimler geldi geçti o salondan tabii ki. Hı-hı, o da ayrı, hı-hı, bir şey. Ama ben ona kastetmiyorum tabii. Yani oradaki sayısal şeyi kastediyorum.
1: Kalabalığı bahsediyorsun. Üye anlamını söylüyorsun.
0: Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, stadyum doluyor. Biz dün neyi konuşuyoruz? Burada 12 bin kişi mi var, 20 bin kişi mi var? Bunu konuşuyoruz bakın. Hani bir tarafta 200 kişi var, 300 kişi var o konferans salonunda. Öbür tarafta 10 bin mi var, 15 bin mi var, 20 bin mi var şeyi konuşuyoruz.
1: Çünkü sadece bir sandıktan çıkan oy bile neredeyse diğer kongrelere yakın. Evet, sandıktan yani, çıkan bir oy
0: şimdi
1: sayısı
0: hani bu
1: bile.
0: Da iyiye mi götürür bir kulübü, kötüye mi götürür, o ayrı bir tartışma konusu. Ama böyle baktığın zaman çok fazla Fenerbahçe'nin elini taşın altına koyup Fenerbahçe için bir şeyler yaptığı gerçeğini de ortaya koyuyor. Zaten bu Feneryum'da satılan ürünlerden de ortaya çıkıyor. Kombineler çıkar çıkmaz bitiyor hemen, biliyorsun. Evet. Herkes... Yani benim her sene en çok aldığım telefon budur yani. Bana kombine bilet ayarlayabilir misin abi? Ne kadarsa parası vermeye hazırız gibi. Kardeşim yani insanlar daha önce kombileri alanlar bir dahaki senede kombinesini aldığı zaman devam ediyor. Onun hakkı zaten baki olduğu için dışarıya çok az kombine kalıyor. Doğru. O da anında bitiyor. Anında satılıyor.
1: Alan aldığı sürece senin kombine alma ihtimalin çok çok çok...
0: Çok düşük, evet.
1: Mümkün gözükmüyor.
0: Sevgili evet, çünkü Süleyman... alan devam ediyor. Evet.
1: Aynen. Abi Süleyman abiye sorar mısın demiş. Vedat Muriç ve Gurisi de son durum nedir demiş bir dinleyicimiz.
0: Yani şu an söylediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım bu konularda çok ketum davrandı. Hiçbir şey belirtmedi bizlere. Yani sağda solda yazıldı. Duyduğumuz kadarıyla ifade ettik ama ben Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Yani yararlı da olacağını düşünüyorum. Zaten camiayı bilen bir oyuncu. Daha önce Fenerbahçe'de çok sevildi. Çok başarılı oldu. İyi bir para kazandırarak gitti Fenerbahçe'ye. Yararlı olur diye düşünüyorum ama şimdi sadece Vedat Muriç'e de güvenmek istemez Fenerbahçe taraftarı. Yani tatmin etmez onu. Oraya iki tane santrafor lazım. Yani bu iki santraforun birbiriyle yarışması lazım. Fenerbahçe'nin başarısı için. Bazı maçlarda Fenerbahçe çift santrafor oynayacak bence. Tabii bunu en iyi teknik direktör bilecek. Gelen teknik
1: İç sahalar
0: direktör
1: özellikle
0: ama,
1: belki. İç sahalar özellikle.
0: Ama özellikle iç sahada ve çünkü çok küçük takımlara çok puanlar kaybederek Fenerbahçe canı çok yandı. Taraftarlar çok üzüldü bu konulara. Yani unutulmayan maçlar var. Sivas'ı burada yenemedi. Şampiyonluk gitti mesela. Karagümrük'e gitti. Orada yenemedi. Mağlup oldu hatta. Sivas'a yenildi. Karagümrük'e yenildi. İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Bunlar unutulmuyor. Samsun'a son saniye golüyle beraberlik. Bunlar Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden skorlar. O yüzden de santrafor hasreti giderek her sene çığ gibi büyüdü. Kapanmayan bir yara haline dönüştü. O yüzden ben iki santrafor alacağını düşünüyorum. Ama isimler inanın şu an belli değil. Bir Vedat Vuruş konusunda ben de iddialıyım. Onu zaten Sayın Aziz Yıldırım yakınlarından da duyduk. Onun geleceğini tahmin ediyoruz. Zaten İstanbul'da Fenerbahçe
1: tatilini burada zaten geçiriyor şu anda.
0: Hı-hı. Evet, tatilini de burada geçiriyor. O yüzden olabilir. Teknik direktör de Sayın Aykut Kocaman olacaksa eğer, ki büyük bir ihtimalle olacak gibi gözüküyor.
1: Bence %100 Aykut Kocaman teknik direktör.
0: Evet. O mutlaka çalışmıştır. Yani o da son bir aydır kendini bu koltuğa hazırlamıştır. Hani transfer anlamında da, oynatacağı futbol anlamında da, gelecek isimler konusunda da mutlaka önünde bir portföy vardır. O veya bu veya şu şeklinde diye. Ama bunların hangisi gerçeğe dönecek inan belli değil şu an. Ne desek yalana düşeriz. Bize de yakışmaz bu. Yani 2-3 kişi daha fazla dinleyecek demek için isim sallamak bana yakışmaz açıkçası. Ama şimdi dediğim gibi Dünya Kupası var mesela. Çok zorlayacak bu Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'yi zorlayacak, Sayın Aziz Yıldırım zorlayacak. O kadar çok şey var ki Allah ona yardım etsin diyorum. Çünkü neden? Bakın 12 tane 13 tane futbolcu kiradan dönüyor. Livakovic, Amrabat, Diego Carlos, Mimovic, değil mi? Bir çırpıda aklıma gelenler.
1: Evet, doğru. Emre Mor'una kadar dönüyor.
0: Emre Mor'una kadar, evet ya. Cengiz Ünder. Çok aynen. Var yani. Şimdi bunlarla anlaşacaksın. Bunların bazılarıyla yola devam edeceksin. Bazılarıyla göndereceksin bazılarını. Acaba Aykut Hoca neleri düşünüyor şimdi? Onları da düşünüyordur. Bunun yanı sıra takımın içinde problemli oyuncuların var. Ederson gibi, Semedo gibi, Mert Müldür gibi, Sıdıkı Şerif gibi, Nene gibi, Musabba gibi, taraftarla yıldızı çok fazla barışmayan oyuncuların var. Sol tarafta Archie Brown da Levent de tatmin etmedi taraftarlara. Yani şimdi bunları nasıl çözeceksin? Bunun yanı sıra Dünya Kupası oynanırken buralara senin oyuncu alman gerekiyor. Çünkü mesela 21-22-23 3 ayın Temmuz'un 21-22'si veya 23'ünde Şampiyonlar Ligi önlemesi oynayacaksın. Ve Dünya Kupası'nda olan Semedo ve Mert Müldür yetişmiyor. Buraya bir sağ bek almak zorundasın. O maça sağ beksiz çıkamazsın. Tüm bu zorlukları nasıl açacak? İki tane santrafor getirecek. Bir tane sağ kanat oyuncusu getirecek. Bir tane stoper getireceğini söyledi, sol stoper. Yani şimdi Osterwalde var elinde. İnsanlar Osterwalde'yi beğenmiyor. Ki gerçekten bu sene çok büyük, çok kritik hatalar yaptı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçmasında en önemli etkenlerden biri oldu. Ederson hatalı goller yedi. Ama baktığın zaman önünde oynayan Osterwalde her maç hata yaptı. Çok hızlı bir oyuncu. İnanılmaz beğeniyorum Osterwalde'yi. Ama gel gelelim yaptığı kritik hatalar Fenerbahçe'ye çok pahalıya mal oldu. O nedenle de bir sol stoper de şart. Belki sol stoper gelince Osterwalde sol bek oynayacak. Onu mu düşünüyor yoksa başka bir transfer mi olacak? Bir getirimi getirecek Fenerbahçe'ye maddi anlamda? Bilemiyorum ama elde avuçta 60 milyon euro civarında bir para var. Yapılması gereken çok iş var. Vedalaşılması gereken çok futbolcu var. Sakinleştirilmesi ve taraftarla barışın sağlanması gereken çok oyuncu var. Bunlar kolay işler değil. O yüzden de yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun diyorum. Önünde kısa bir süre var ve çok zor işler var. Yani çünkü bakın yarın koltuğa oturdu. Bugün oturdu hatta koltuğa. İki gün sonra mazbatasını alacak. Onun ardından hemen çalışmalara başlaması lazım. Yani teknik direktörü açıklayacak. Ondan sonra oyuncular açıklanacak. Şeyler çağrılacak, kiradaki oyuncular. Onlar da tatilde gelin menajerleriyle görüşelim. Kalacak mı, gidecek mi? Bizim istediğimiz bu. Siz buna uyabilecek misiniz diyecek. Bunların hepsi netleşecek. Ve hemen ardından 15-20 gün sonra da sezonu açacak. Hemen kampa gidilecek. Burada idmanlar yapılacak, takım oluşturulacak. Yani kolay şeyler değil bunlar yani. O yüzden bakalım bunun üstesinden nasıl gelinecek, bu yol nasıl kısaltılacak. Hep beraber merakla bekliyoruz yani.
1: Almanya Oberhausen'den Güngör Gülmez demiş ki Aykut hocamızdan ne bekliyor? Doğru karar mı demiş. Ne diyorsun?
0: Valla şimdi ona, şimdi ben nasıl doğru karar veya şey diyemem ama ben Aykut hocamın o kadar boş bir teknik adam olduğuna fikrinde asla değilim. Yani kendisini beğeniyoruz insan olarak da, teknik adam olarak da. bence daha önce yaptıkları referanstır yani. Şimdi insanlar bir takım şehir efsaneleri, hep bunu söylüyorum, söylemek zorunda kalıyorum çok özür dileyerek. İkinci defa dinleyenler varsa onlardan özür diliyorum. Yani insanlar diyor ki Alex'te problem yaşadı diyor. Ya arkadaşlar bakın, Alex İstanbul'a geldiğinde Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapılıyordu. Ben de o zaman Hürriyet muhabiri olarak sağlık kontrollerini izliyorum. O zaman Aykut Kocaman Alex koşmuyor diye zaten daha önceden eleştirileri vardı. Çok fazla koşmuyor şeklinde. Ben Alex'e sordum orada. Şimdi oyuncu göz taramasına giriyor. Ben ona soruyorum. Aykut Kocaman geldi, ne düşünüyorsun? Oradan çıkıp kulak kontrolüne gidene kadar onunla yürüyerek geliyorum. Ve Türkçe biliyor çünkü yani. Kırık bir Türkçeyle konuşuyor kendisi. Ve Aykut Kocaman seni yedek bırakırsa ne düşünüyorsun, ne yaparsın diye. Hep ne dedi? Bana orada verdiği cevaplar kısa ve öz cevaplardı. Daha sonradan da Samet'i çağırdı. Dedi ki benle röportaj yapıyor dedi. Interview yapıyor dedi. Samet beni oradan uzaklaştırdı. Abi yanlış oluyor dedi, böyle olmaz dedi. Yani demek istedi ki ben profesyonelim, kulübede de otururum, kenarda da otururum, tribünde de otururum, gerek görülürse ilk 11'de de sahaya çıkarım dedi. Ama bunların yapmadı Alex. Yani çünkü bir PAOK maçını hatırlıyorum, Aykut Kocaman da yan yana basın toplantısına çıktılar, ikisi birbirinin yüzüne bakmıyor.
1: Evet.
0: Suratlar asık yani, yüzlerden düşen bin parça. Böyle bir şey olabilir mi canım yani? Ama şimdi teknik adam sana kızabilir. Teknik adam bu takımın yöneticisidir. Sorumluluk onun üzerinde. Bakın bir hata yapılırsa, bir şampiyonluk kaçarsa kime mal ediliyor? Direkt teknik direktöre yazılıyor. Yani Daum mesela Trabzonspor maçını kaybetti. Kime yazdı? Christoph Daum'a yazdı rahmetliye. Değil doğru, mi? Yani doğru. Bu böyle oluyor. Her zaman böyle oluyor. Bak Sergen Yalçın'a yazdı bu sene şampiyonluğun kaçması veya Beşiktaş'ın erken kupadan elenmesi. Tüm bunların hepsi Sergen Yalçın'a yazdı. Daha önce de diğer çalıştıran teknik adamlara yazdı Beşiktaş'taki, Galatasaray'daki. Yani demek istediğim, eğer bu sorumluluk ondaysa, senin teknik direktöre küsmen, sırtını dönmen, tavır sergilemen, antrenmanlarda isteksiz davranman, bunlar kabul edilemez şeyler. Yani böyle bakmak lazım. Kimse iç yüzünü bilmiyor, herkes sonuca bakıyor. Hep böyledir yani bu işler. Oysa biz takımın içindeyiz gazeteci olarak. Bütün antrenmanlar hemen hemen, o zaman hepsi açılıyordu antrenmanların, biliyorsun sen de. Hepsine gidiyorduk. Haftada 3-4 antrenman izliyorduk. Bunun yanı sıra tüm maçlara içeride, dışarıda, deplasmanda, yurt içinde hepsine gidiyorduk. Çok yakinen Fenerbahçe'yi takip ettiğimiz için fikirlerimiz ve gördüklerimiz vardı. Yani kimin ne kadar zarar verdiğini, kimin ne kadar iyi yaptığını, kimin ne kadar haklı olduğunu kendimizce bir fikrimiz var. Ama şimdi dışarıdan gören sadece sonuca bakıyor ve niye böyle yaptı diyor. Öyle olmuyor işte. Gerçeğe o zaman ulaşamıyorsunuz. Yani kim bindiği dalı keser? Yani hangi teknik adam takımının en önemli ismine oynatmaz, kenarda oturtturur? Kim yapar bunu? Şampiyonluk var işin ucunda. Şampiyon olursa bir oyuncu primini alır gider ama o teknik adam kendi kredisine kredi katar yani. Çok bak, Sergen Yalçın yaşattığı şampiyonluk ardından Beşiktaş'a tekrar geldi.
1: Doğru.
0: Hala o şampiyonluk onun en büyük apoletlerinden biri.
1: Süleyman, yavaş yavaş toparlamamız lazım. Programın sonuna geldik. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman Arat?
0: Yani bu şehir efsanelerinden uzaklaşmak lazım. Yani Daum'un altına oydu geldi. Yok öbürünü Alex'i gönderdi. Onu kendine rakip gördü falan gibi. Defans futbolu oynatıyor. Yok işte Vardar'a elendi. Şimdi Vardar'a elendi de senin Vardar'da santraforun yoktu kardeşim. Altyapıdan Ahmet'i çıkarttı, oynattı biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Vardar'ın karşısına çıktığında 6 tane oyuncun eksikti. Kadro kuramıyordu. Yani hiç kimse onlara bakmıyor. Sonucuna bakıyor. Tarih ne yazıyor? Fenerbahçe Vardar'a elendi diyor. Bir tek diyor Skirtel, o zaman Skirtel oynuyordu. Skirtel'in değeri kadar bütçesi olan Vardar'a elendi diyor. Ama neden elendi? Şartlar neydi? Takım kuramıyordu. Sahaya çıkartacak oyuncusu yoktu sakatlar nedeniyle.
1: Doğru.
0: Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bence herkese kredi tanınsın Fenerbahçeliler. Herkese destek olsunlar. Çünkü yepyeni bir sayfa açılıyor. Olursa bu desteklere devam eder. Olmazsa yeniden zaten 2020'de de seçim
1: zaten
0: olacak.
1: Zaten bir sene sonra seçim var.
0: Yeniden kararlarını verirler. Yeniden şapkalarını öne alıp düşünürler.
1: Çok teşekkürler sevgili Süleyman, yayınımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Bir hafta olsun inşallah.
1: Sağ ol. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman At vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
12: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
14: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
15: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
16: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
17: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
18: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
12: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
19: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
12: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
19: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
12: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
20: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
21: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
22: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
23: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
24: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
25: Şampiyonlar son düzlükte.
3: Reklam.
26: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
27: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Efendim herkese günaydınlar. Bugün 8 Haziran, günlerden ise pazartesi. Sevgili dinleyenler, Son Düzgün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Bursa ve Şanlıurfa yarışlarının değerlendirmesinde bulunacağız. Bursa'da sevgili Ufuk Çakır sizler için değerlendirmede bulunacak. Saatler 14.00'ı gösterdiğinde günün ilk koşusu Maiden mücadeleyle Hilalüzzaman 25 koşusuyla start alacak. Sonrasında Güneydoğu'ya gideceğiz Şanlıurfa'da. Yine saatler 17.45'i gösterdiğinde akşam yarışlarının ilk mesaisi start alıyor olacak. Şartlı 4 mücadele 3 yaşlı Arap atlarına mahsus. Ufuk Çakır hattımızda. Günaydın sevgili Ufuk Çakır.
2: Günaydın. İyi haftalar, iyi yayınlar olsun.
0: Nasılsın, iyi misin? Güzel bir hafta sonu geçti. Biliyorsun.
2: Güzel geçti. Problem yok. Güzel bir zevkli yarışlar seyrettiğimiz bir hafta sonu oldu. Hem Ankara cumartesi hem pazar İstanbul Gazi koşusu öncesi kartlar yeniden dağıtıldı. Herkesin konuştuğu
0: lafla. Evet, kasa kapandı.
2: kasa bir türlü kapanmıyor. Devamlar açık kalıyor. Her gün.
0: Hatırlıyor musun, erkek taydemeden sonra bir tweet atmıştım. Evet. Daha herkes çok sular akar diye bir Mehmet Akif Ersoy bir de üstünden Sait Akson geçsin diye, hatırladın mı onu?
2: Evet, aynen. Geçti. Kasa çok değişti. Şimdi bakalım neler olacak. Tabii bu arada handikap puanları da çok farklılaştı. Kim katılacak, kim katılamayacak artık bir ilginç bir hale aldı Gazi koşusu. 100. yıl Gazi'de herkes kazanmak için son gücü, tüm gücüyle çalışıyor. Tüm gücüyle atlarını hazırlıyor.
0: Evet, o zaman biz bugüne gelelim. Bugün Bursa'da 9 koşulu bir yarış programı var. Günün ilk koşusu da Maiden mücadeleyle start alacak. İlk koşudan başlayalım sevgili Ufuk Çakır, neler söylersin?
2: Evet, birinci koşuda Maiden koşuda 2 numaralı Alcatraz kuşçusu ön plana çıkan isim ki ilk yarışında İstanbul'da 4. olmuştu. Bir kulvardan çıkıyordu, dıştaki bütün atlar içeri doğru kayınca start çıkışında en geri kaldı. Buna rağmen yarışı hiç bırakmadı ki start son metrelere kadar yarışın içindeydi. 4. oldu. Bugün de kazanabileceği bir gruba Bursa'ya gitmiş. Ayen kurşun üstünde tek olarak yazılabilir. Tek olarak yazılarak güne başlanabilir. 2 tane rakibi var. İstikrarlı 2 tane yarış koştu. Bence Çin'de ilk yarışına göre bugün daha iyi koşacak. 1 numaralı Al Cemal ve 13 numaralı Zorlu Hayat. Ekürsün'ün kazandığı şartlı 4 koşuda son yarışında 7. Ona pek aldanmamak lazım. Çim'de 2 yarış önceki 3. gayet iyiydi. 2 alternatif tekimiz yazarsak 1-13.
0: Evet, 2 numaralı Alcatraz kuşçusu alternatif Banco isim dedi. Bir Batman Aslan temsilcisi 2 numaralı Alcatraz kuşçusu. Rakip hanesine 1 numaralı Al Cemal ve 13 numaralı Zorlu Hayat'ı da yazarsak bu koşuyu geçebiliriz. 2 alternatif Banco Bursa'da 1. koşuda, rakip 1 ve 13. Evet, 2. koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele yamak 2 statüde Aprantiler start alacak bu koşuda ve 12 isim start alıyor. Neler aktarırsın?
2: Burada da öne çıkan isim, AGF sıralamasında da öne çıkan isim 1 numaralı Fikret abi ki uzayan mesafede daha etkili koşmasını beklediğimiz bir isim. Güçlü sprintiyle sonlarda birinciliğe çok yakın görünüyor. Devamlı tabela yapıyor, kazanamıyor ama son koşmuş olduğu yarış bir grup yarıştı. Grup yarışta 3. kalmıştı. Bugün aynı o günkü gibi koşar, aynı yarışı yaparsa 1 numaralı Fikret abi Ertuğrul Cankılıç'la kazanabilir. 2 tane rakip var yanında benim gördüğüm. Onlar da zaten ön plan çıkan isimler. Bir tanesi 3 numaralı Pensir. Bu istikrarlı bir safkan. Tabelanın içinde devamlı yer buluyor. Son yarışında kazanmayı başardı. Ve 2 numaralı Has Heybetli. Seri birinciliklerden sonra bu safkan son yarışında şartlı 5'te Kocaeli'de kötü koşmuş olsa da Çim'de de iyi koşacak bir isim. 2 numaralı Hasebeti de denilebilir. 1-3-2 benim buradaki sıralamam oldu.
0: Evet, 2. koşuda 1 numaralı Fikret abi, 3 numaralı Pentsir ve 2 numaralı Hasebetli. Bu 3'ü yeterli dedi. Günün 2. koşusunda Bursa'da sıralama 1, 3 ve 2 şeklinde. Evet, 3. koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1300 metre kum pistte start alacaklar. 3 numaralı Cafer Bey ile 8 numaralı Esin Güzeli de koşuya küre olarak katılıyorlar. Neler söylersin 7'li plase başlangıç?
2: Burada ayı. Evet, 7'li ganyan başlangıç aya. Hey Jude 1 numaralı safkan yarışın temposunu belirlerse çıkar, liderliği alır. Önde de fazla rahatsız edilmezse çok şanslı olacak. Beyaz bayrak aynı yapabilecek güçte görünüyor. Dediğim gibi önde yalnız kalırsa Muhammed Birbilgin bu safkanla bir türlü kazanamadı. Bir kere ikincilik yaptılar ama bugün çok şanslı görünüyorlar. 5 numaralı Father Mehmet düzlüğe kadar önlerde konumlanıp sonlarda yapacağı ataklarla etkili olabilir. Öncelikli rakibidir. 9 numaralı Ayro sert tempo olursa sonlarda etkili gelebilecek ve şansı artabilecek bir isim. Ve 7 numaralı Süper Chiron'la da bu koşuyu kapadım. 4 safkan yazdım. 1-5-9-7 benim buradaki sıralama.
0: Evet, bu koşuda yani günün 3. koşusunda 1 numaralı Hey Jude, 5 numaralı Father Mehmet, 9 numaralı Ayro ve 7 numaralı Süper Chiron. 1-5-9-7 3. koşuda sıralama Bursa'da. 4. koşuya geldik. Bölünen Maiden'ın bir diğer burada da toplamda yine 13 isim deklare olmuş. Neler söylersin Altırganyan başlangıcında?
2: Burası biraz zor. Her ne kadar 7 numaralı Tumbul İnan ön plana çıkmış olsa da ben bu safkanı birazcık gerilerde tuttum. 1 numaralı Asalet sahibiyle başlayacağım. Gördüğü her yarışla kendini gösteriyor, geliştiriyor. Gelişime ve açık yapısı var. Maiden'dan çıkmaya en yakın isim olarak 13 numaralı kulvardan çıkacak olsa da, en dıştan çıkacak olsa da 1 numaralı Asalet sahibini ben başa yazdım. Sonra 4 numaralı Mirektay diyeceğim. Mirektay da bugün en çok cazip çıkmış isimlerden biri. Bence Çim'de tabela dışı kalmış olması bizi sizi yanıltmasın, yarışseveri yanıltmasın. Bugün çok farklı koşmasını bekliyorum. 4 numaralı Mirektay ikinci sırada değerlendirdim. Daha sonra 9 numaralı Felhan Gül. Bu safkanda son yarış her ne kadar kötü olsa da, o İzmir meydanıydı. İzmir'deki şartlı bir yarıştaki üçüncülüğü kötü değildi. 9 numara Felhan Gül. 3. sırada, son sırada da 7 numara Tumbul İlhan dedim. Burayı da 4 safkanla geçtim. 1, 4, 9 ve 7.
0: Evet, 4. koşuda 1 numaralı Asalet sahibi, 4 numaralı Mirektay, 9 numaralı Felhan Gül'ü ve 7 numaralı Tumbul İlhan, 4 isim ayrımsız önerdi. 4. koşuda sıralama 1, 4, 9 ve 7. 5. koşuya geldik. Behzat Ilgaz koşusu, kupalı mücadele, handikap 21, 3 yukarı İngilizler. Neler aktarız?
2: Evet, burada da yarışın favorisi Secret Light bence de kazanmaya çok yakın. Nevzat Avcı üstünde son yarışında 3. kalmıştı. Kocaeli'de kısa vade 8 koşmuştu. 1800 metrede 3. kalmıştı. Ondan önce Bursa'da bu mesafede koştu. Kısa vade 6 yarışı kazanmıştı. Günün en güvenilen isimlerinden biri, 2.6'ya da denk geliyor ve çok uygun kilosu var bence. 52 kilo Nevzat Avcı her şey lehine. Ben kazanacaktır dedim, yanına at yazmadım.
0: Evet, 6 numaralı Secret Flight bankosu geldi sevgili Ufuk Çakır'dan. Günün 5. koşusunda 6 numaralı Secret Flight banko. 5. koşuda 6 Secret Flight banko. Evet, geldik 6. koşuya. Kısa vade 8 mücadele, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim piste çıkıyorlar. Bu koşuda neler söylersin?
2: Taş The Wolf'un bir yavrusu var. Taş The Wolf'tandır. Ayan Kurşun'la 4 yarış koştular beraber bugüne kadar. İkisini kazandılar. İkisinde de ikinci oldular. Hem jockey avantajı hem mesafe avantajı bu safkandan yana. Uzuna çıkıyor. 2000 metreye çıkıyor ki başarılı performansıyla ilk şansı almayı hak ediyor. Uzun, dediğim gibi uzun mesafe çim çok şanslı. Ben bir tane rakip gördüm bu safkana. O da 8 numaralı Taipon. Bu safkanın da Özcan Yıldırım'la kazanmış olduğu yarış benim aklımda, dikkatimi çekiyordu. Hani beğendiğim bir iş. Bursa'da kısa vade 6 yine bu mesafede kazanmıştı. Yine aksesuarları aynı. Bugün tek rakip 7 numaralı Touch of Thunder'ın 8 numaralı Taipon olur. 7-8'de de bu koşu geçilebilir.
0: 6. koşuda 7 numaralı Touch of Thunder, Thunder ve 8 numaralı Typhoon ikilisi yeterli olacağını belirtti. 6. koşuda sıralaması Ufuk Çakır'ın 7 ve 8 şeklinde. 7. koşuya geldi. Kısa vade 7 dişilere ait bir mücadele, 2000 metre çim pistte koşulacak ve burada da 9 isim var. Neler aktarsın?
2: 9 isim dişilere ait bir koşu, uzun mesafeli bir koşu. 3 yaş İngilizler bana her zaman sürprizi burada olabilir diye dürtüyor, yani hissettiriyor. Işıls Amelina favori çıkmış. Ben de başa yazmıştım ki uzun mesafede bu safkanın etkili sprintiyle rakiplerini üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. uzun mesafeye ilk defa çıkıyor. Bu kendisi için dezavantaj mı avantaj mı bunu göreceğiz. Ama yine tek yazamadım tabii ki, buraya rakiplerimle beraber yazdım. 2 numaralı Karatres. Son yarışlarında ortaya koyduğu mücadeleci karakteri var ki favorinin birazcık eksik koşması halinde hemen devreye girebilecek ilk isim 2 numaralı Karatres olur. Sonra 8 numaralı Neresi. Antalya'da ilk 2 yarışında uygun rakipler yanında elde ettiği başarılar yarışlardan sonra Şeyda Arcan Ekürsin Safkan'ı Bursa'da çok da cazip çıkmış durumda. %5'lerde şu an AGF'de mutlaka kuponunda olacak isimlerden biri. Sonra 3 numaralı War Storm ve 1 numaralı Angel of Defne. Yani burayı da 4-2-8-3-1 şeklinde 5 Safkan kuponuma yazacağım.
0: Evet, 7. koşuda 4 numaralı Shills Melina, 2 numaralı Kara Trace, 8 numaralı Nairs, 3 numaralı War Storm ve 1 numaralı Angel of Defne. 5 isim önerdi. 4, 2, 8, 3 ve 1. 7. koşuda sıralaması sevgili Ufuk Çakır'ın. Geldik 8. koşuya. Son bölünen meydana neler söylersin?
2: Burada da oğlum Kadir başta yazdım ki ilk yarışından sonra idmanlarında üzerine koymuş olduğunu gördüm. Formunu yükseltmiş olduğunu gördüm. Hem cazip bir isim hem de bugün geldiğinde o ilk yarışındaki beşincilikten sonra Nevzat Avcı bu sefer üstünde çok farklı kuponu yükseklere, yüksek ikramiye taşıyabilir. 6 numaralı Şahin Yürekli. Öncelikli rakibi, onun da son ikinciliği içimde iyiydi. Ondan sonra 5 numaralı Pamir Alp diyeceğim. Beklenen yarışını halen yapamadı bu cazip durumda çıkan isim. Dikenci Kekürsün ismi. Safkanında Nurettin Şen var. Yazalım ve yanına da 9 numaralı Bangu, 14 numaralı Nadide Kız ve 1 numaralı Eküller'den Yaman da ekleyelim. Burası da 6-5-9-14-1 şeklinde 6 Safkan'la geçeceğimiz bir yarış.
0: Evet, 6, 5, 9, 14, 1. Ekstra bir isim daha söyledin mi?
2: 6, 5. 4, 6, 4, 6, 5. Yani 4, 6, 5, 9, 14, 1.
0: Evet, 8. koşuda 4 numaralı Oğlum Kadir, 6 numaralı Şahin Yürekli, 5 numaralı Pamir Alp, 9 numaralı Bangu, 14 numaralı Nadide Kız ve 1 numaralı Yamanberk. Yani rakamsal olarak 4, 6, 5, 9, 14 ve 1. 8. koşuda Bursa'da geldik kapanışa. 9. koşu Handikap 17 mücadele 2000 metre çim pisti.
2: Evet, İmge Tay'la başlayalım. 13 numaralı Safkan. Son ayaklarda 13 numaranın bende bir şeyi var. Özel bir yeri var. Sonda 13 geldi mi benim altınlar kazanıyor, buluyor. Bugün de İmge Tay başta çıkınca dedim ki sonda 13'e bir kupon getireyim dedim ama sevdiği için pistte dönüş yapıyor Safkan. Uygun şartlarda kazanmaya yakın. Öncelikle Muhammed Birbilgin'le başa yazdım. Sonra 1 numaralı Atılım Bey diyeceğim ki Atılım Bey'in de İstikrarlı bir görüntüsü var. Grubun en kaliteli isimlerinden biri. Sonra 5 numaralı Demirhan Tay'ı dedim. 3 Safkan. 13-1-5 geçmeye çalıştığım yarış olacak. Burası son ayak, Bursa'nın son ayağı ama bir kuponum da sonda 13'e getireceğim. Öyle bir şans denemesi yapacağım.
0: Evet, senin altılı bulman bizim için çok avantajlı. Almanya kazanca Türkler de kazanmış sayılıyor çünkü. 3-13 İmge Tay sevgili dinleyenler, 1 numaralı Atılım Bey'i ve 5 numaralı Demirhan Tay'ı. Bu 3 ismi önerdi. 13, 1 ve 5 son koşuda sıralaması sevgili Ufuk Çakır'ın. Çok teşekkür ederiz değerli vaktini bizler için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Serkan Çömez'e de bol şanslar diliyorum. Çok sürpriz atlar vereceğim dedi. Dinle abi mutlaka dedi. Şimdi ben de onu dinliyorum. Abi.
0: Tamam.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyenler, radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız üzülmeyin. Yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan Son Düzlük uygulamasını indirip Son Düzlük'e girdikten sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan yapay zeka destekli Son Düzlük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan da yararlanıyor olacaksınız. Altınız 5'te kalsa bile maksimum 500 TL'ye kadar %25'i iade hesabınıza tekrar yüklenecek ve yine yeni üyeye 2500 TL kampanya, yani günlük 500 TL, toplamda 2500 TL hediye fırsatından da yararlanıyor olacaksınız. Serkan Çömez hattımızda olacak az sonra, derken zaten hattımıza gelmiş. Çok teşekkür ederim sevgili yönetmenim, beni uyardı. Serkan Çömez, günaydın.
1: Her zaman her yerde beklenilen konumdayız. Haftanın ilk gününden şimdi bizi dinleyen dostlara saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Şanlıurfa'da gayet keyifli 8 koşulu bir güzel bir program var. Cazip isimlerin ön plana çıkartacağımız bu yarışta şans yanımızda olsun diyelim.
0: Evet, günün ilk koşusundan başlayalım. Evet, şartlı 4 mücadele sevgili Serkan. 3 yaş şaraplar, 1200 metre, neler söylersin?
1: 5 numara Serüventay'ın bankosuyla başlayacağım ki Adana'da ilk yarışında da sahada çok konuşulan bir isimdi. Özellikle start provasını uzak kazanmış ve beklentinin yüksek olduğu bir isimdi ama anlamsız bir şekilde düzlükte durmuştu. Son yarışında kendine inananları boş çıkartmadı startla birlikte. Ön tarafta yüksek tempoda götürdüğü yarışı kazanmayı başarmıştı. Bugün de start 1 çekiyor ve baktığımız zaman stil rakibi yok kadar yok gibi görünüyor. Ben bugün yine bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Banko önermek istiyorum. Burada ikili bahis için sabit ihtimallerde sıralı ya da normal ikili bahis denemek isteyenler 3 numara Sasha sonlarda dökülenleri toplar bence. 5-3 burasının bitmesini bekliyorum ama altılı ganyan oyunlarında 5 numara Serüventay net bir şekilde banko olacak.
0: Evet, günün birinci koşusunda sevgili dinleyenler Serkan Çömez dedi ki Şanlıurfa'da 5 numaralı Serüventay ile banko olarak başlayacağını söyledi. Net bankosu 5 numaralı Serüventay ama rakip yazmak isteyenler ve sıralı ikili oynayanlar 3 numaralı Star Şah değerlendirebilir dedi. 5 banko, rakip 3. Geldik günün ikinci koşusuna. Maiden mücadele 2 yaş İngilizler 1200 metre.
1: Özellikle burayı hepsi yazacağım ama birkaç takip not var. Özellikle Tafo İzdek'le başladım. Hayatın ilk yarışında start çıkış adaptasyon sorunu yaşadığı için sonlardaki üçüncülüğü ya 2-3 olabilirdi o yarışında ama son nefesi düştü. Ben bugün bir de sonra da Ankara'ya gittiler. Beklenti yüksek miydi acaba, boş bir yarış, araba boş gitmesin diye mi gitti bilemedim ama bir Ankara serüveni var. Başarısız olsa da artan kondisyonu, artan tecrübesiyle Tafo İzdek'i ilk sıraya yazdım. İki sıradan 7 numara Şahberi start çıkışında eğer sorun yaşamazsa ki bugün ilk kez İshak Yavuz biniyor, Hakim Yönden de ilk startını almıştı ve iki yarışı da etkiliydi. 12. sıraya yazdım. 3. sıradan 6 numara Mayıs Şekerim. Takibimdeki bir at start çıkışını çok iyi yapıyor bugün. Eğer start çıkışını iyi yapıp önde Mehmet Emin Doğan ısrar ederse çok önemli bir sürprize imza atabilir. Geri kalanları da valla hepsine kadar gittim. Çok sıkıntılı bir yarış. Bu 3 isim gelmezse bura karışır. Ben şablonumda da sonduk.com'daki şablonumda da hepsi yazdım her iki altılı ganyanda da.
0: Evet, ikinci koşu sevgili dinleyenler Serkan'ın öncelikli önerileri 4 numaralı Tafo İzbek, 7 numaralı Şahberi ve 6 numaralı Mayı Şekerim. Bu 3 ismi ayrımsız tuttuğunu belirtti ama bu 3 ismin dışına çıkarsa hepsine kadar gidebilir dedi bu yarış. Sıralaması 4-7-6 öncelikli ama çok geniş kurgular, bu koşuyu kapatıp rahat bir yarış izleyebilirler. Üçüncü koşuya geldik. Handikap 14 mücadele, ikinci altılı ganyanda başlangıç ayağı, 3 yaş İngilizler 2000 metre.
1: Yine bir net bir şekilde bankom bu koşuda olacak ki çok inandığım bir banko. Açılış oranına bakmıştım, %16'ydı ama şu anda kaçlara kadar gitti bilmiyorum. 5 ayaradan sonra İstanbul'dan geldikten sonraki ilk yarışında 1300 metrede startıyla birlikte ön tarafa gelip arka grubu yanına yaklaştırmadan kazandıktan sonra Adana'da numaraya çıkmak isterken orada rakibi biraz daha sertlik yapınca ikiye tutayım dedi Ferit Yardımcı. Bayağı gerilere kalmıştı. Ondan sonra o yani beklenen reaksiyonu gösteremeyip tabelanın son sırasında yer aldı. Son yarışında da Diyarbakır'da 1800 metrede bariyeri 14 metre uzaklıkta koşuyu sürekli takip etti. Çok bence mesafe kaybetti ki şeylerde yarış sonu özetlerinde baktığında 36 metre fazla koştuğu bir yarışı fotoda fotoya yakın 3. bitirmişti Royal Guard. Ben bugün için kazandığı piste geri dönüyor oluşu son idman pistindeki genel görüntüsü çünkü 39'lara indirmiş. Dış sahada 39 çok önemli bir derece. 39-25'lere düşürmüş bir idmanı var. Ferit Yardımcı'nın ısrarı devam ediyor ki annesi Will Power Sabırlı'nın anne kardeşiydi. İnanılmaz potansiyeli yüksek ve inanılmaz bir isim. Bana göre yeri buralar değil ama yakın zamanda Batı hipodromlarında da görürüz. Ben 7 numara Royal Guard'ın her türlü yarış gidişatında yarışı kazanmasını bekliyorum ve net şekilde her iki altılı ganyanda da bank olarak önermek istiyorum.
0: Evet, günün üçüncü koşusunda 7 numaralı Royal Guard banko dedi sevgili Serkan Çömez. Üçüncü koşuda 7 numaralı Royal Guard banko. Dördüncü koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele, 3 yukarı İngilizler 1300 metre.
1: Özellikle 8 numarası Mark Lemit start avantajıyla ön tarafta sert tempo yapacağı yarışta ben kolay kolay durmayacağını düşünüyorum ve alternatif yani oyunlarda sabit ihtimalli bahislerde ilk 3 denenebilir cazip oranıyla ilk sıraya yazdım. İkinci sıradan Doğan Türk Bey ki Şanlıurfa pistinde katılmış olduğu yarışlarında inanılmaz bir performansı var. Son idman görüntüsü çok iyi ama kulvar dezavantajını yaşamadığı takdirde sonlarda mücadelenin içinde olacaktır ki 1300 metre tam virajın üzerine kurulan bir start yeri. 14 kulvar çok büyük dezavantaj. O da bugün çektiği kura ile 14. kulvara kalmış. Bakalım sonlarda nasıl bir reaksiyon gösterecek. Yine önde tempoların yüksek olduğu yarışlarda sonlarda etkili ataklarıyla gelecek 2 numara King Talat küçük ve ortak ölçekli kuponlar için yeterli olmasını bekliyorum. Geliş kurgularda her ne kadar önlere de çıksa, bekleme de yapsa ki 2 yarış önce böyle bir yarışı vardı. Bekleme yaparak kazanmıştı. 5 numara Şimendifer. Yine kısa mesafelerin etkili ismi ki bir önceki yarışı gayet etkiliydi. 11 numara Yiğit Kağan ve 9 numara King İhsan deyip 8-1-2 çizgi 5-11-9 şeklinde bu koşuyu geçeceğim.
0: Evet, zor bir koşu bu koşu sevgili dinleyenler. Dördüncü koşu 8 numaralı Smart Clan, 1 numaralı Doğan Türk Bey, 2 numaralı King Dalaz. Öncelikli sonrasında 5, 11 ve 9 günün dördüncü koşusunda sıralaması. Evet, beşinci koşu Serkan Kısavade 6 mücadele Reşat Aksoy koşusu, neler söylersin?
1: Yani geçen 3 sene içerisinde 2 kez sürpriz yaşanmış bir koşu ama 13 numaralı Kaşıkçı Bey'i kazandıktan sonra 16 gün ara bence yeterli bir ara. Ve Fethi Yardımcı'yla da uyumu ortada. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sıradan Deptebe diyeceğim. Ön taraflarda bugün kendini erken ön tarafa atıp tempolara tempo vermeye kalkışırsa bence etkili bir yarış koşabilir 12 numarayı. İkinci sıraya yazdım. Üçüncü sıradan Kral Cevher'i diyeceğim. Son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Ön grubun içerisinde yerini alacaktır. 11 numara Çilo Bey artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. 10 numara Çelik Semen'si son çim yarışı ölçü değil ve 18 numaralı Hilvanlı deyip 13, 12, 3, 11, 10 ve 18 şeklinde bu koşuyu geçmek istiyorum.
0: Evet, 5. koşuda 13 numaralı Kaşıkçı Bey'i, 12 numaralı Deptebe, 3 numaralı Kral Cevher'i ve 11 numaralı Çilo Bey yanı sıra 10 numaralı Çelik Sement ve 18 numaralı Hilvanlım önerdi bu koşuda. 13, 12, 3, 11, 10, 18, 5. koşuda sıralaması Serkan Çömez'in. 6. koşuya geçtik. Handikap 16 mücadele 3 kar İngilizler.
1: Özellikle yarış gidişatı elinde bulunan Kiki Ferro ki Jockey ile katılmış olduğu tek yarışta kazanmıştı. Bugün tempo vereceği yarışta Beyaz Bayrak aynı yarışı yapmaya yakın görüyorum. Sabit ihtimalli bahislerde ilk 3 seçeneğinde değerlendirilebilir. Rakiphanesinde önü en yakın takip edecek olan Information, 5 numara Tyre Rex sonlarda etkili gelecektir. 10 numaralı Sea Smoke yine ön grubun içerisinde start 1 çekmiş ama giden ismi yakın takip edip sonlarda mücadeleye dahil olabilir. Ve özellikle 12 numaralı El Intocable, ben bugün tekrar hem kazanıp hem ikinci olduğu pistte, çünkü burayı çok iyi koşmuştu. 53,5 kilo sikleti var, onu da mutlaka kuponlarda bulundurmak istedim. 3, 7, 5, 10 ve 12 benim buradaki sıralamam olacak.
0: Evet sevgili dinleyenler, 6. koşuda 3, 7, 5, 10, 13 ve 12 sıralaması var sevgili Serkan Çömez'in günün 6. koşusunda. Geldik günün 7. koşusuna Serkan. Maiden mücadele 2 yaş İngilizler.
1: Özellikle 3 ismi ön plana çıkarttım ama içimin gidip de yazamadığı 2 isim var. Özellikle Adaryam'la başlayayım. Adaryam çok ayağına çabuk bir isim. Bugün 1 kulvar son yarışında, hayatın ilk yarışında 10 kulvardan çıkıp bir anda liderliği almıştı. Sonlarda durmuştu ama bugün duracağını çok düşünmüyorum. 5 numara Adaryam ilk sıraya yazdım. Yine ilk ikinci rakip olarak ilk kez koşacak isimlerden 3 numara Kid Bovin iyi hazırlıklarıyla buraya geldiğini öğrendim. 4 numara Sirbari iyi potansiyelli ve iyi bir orijini var. 4 numara Silver Jockey'in de tercihiyle yazdım. 5-3-4 benim buradaki sıralamam ama özellikle 6 numara Old Star'la 1 numara Çakır Furkan, yani yazıp da şablonuma sığmayan isimler çünkü bütçe belli bir bütçe dahilinde olacaktır. Onları yazamadım ama geniş kurgu oynayanlar ya da farklı oyun tercihlerine gidecekler bu iki ismi de ilave etmelerini tavsiye ederim.
0: Evet, 7. koşuda sıralama 5-3-4. Öncelikli sonrasında 6-1. 7. koşu 5-3-4, sonrasında 6-1. Geldik kapanış ayağına, neler söylersin Serkan?
1: Yani tercih kulları kaldırılmış bir Sadık Efe var. Bugün ön tarafta sert tempoya girmesini bekliyorum ki böyle stil rakipleri de kulvar dezavantajı yaşayacak. Ben Beyaz Bayrak aynı yarış yapmasını bekliyorum. Öne en yakın takip edecek olan 10 numara Kızıl Doru. Son yarışını kazanırken görüntü olarak beğendim. 9 numara Kar Yağdıran ve son yarışlarında ters mesafeye rağmen tabela dışı kalsa da bugün ideal mesafesinde dönecek 3 numara Büyük Dağ deyip 11, 10, 9 ve 3 şeklinde günün son koşusunu geçmek istiyorum.
0: Evet, günün kapanış ayağında Şanlıurfa'da 11, 10, 9 ve 3 sıralaması var sevgili Serkan Çömez'in. Tekrar ediyorum, son koşuda Şanlıurfa'da sıralama 11, 10, 9 ve 3. Serkan çok teşekkür ederiz. Değerli,
1: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
26: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
28: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
29: Güven veren,

0: Karan Holding kuruluşudur.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
4: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
5: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
6: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
1: Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
8: Radyo Spor!
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor. Dinleyenler Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda ilerleyen bölümlerde önemli konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dünya Kupası heyecanına da çok az bir süre kaldı sevgili dinleyenler. Dünya Kupası başlamak üzere. Perşembe günü Dünya Kupası başlıyor. Milli takımımızın da hafta sonu maçı var. Bunu da paylaşmış olalım. A milli takımımız son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaştı. Mücadeleyi milli takımımız 2-1'lik skorla kazandı. 1-0 geriye düştük. Fakat 2-1 kazanmayı bildik. Bunu da paylaşmış olalım. Perşembe günü Meksika

Güney Afrika maçıyla Dünya Kupası başlayacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22. Türkiye saatiyle 22'de mücadele başlayacak. Sevgili dinleyenler, Meksika-Güney Afrika mücadelesi başlayacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Meksika-Güney Afrika mücadelesi ile birlikte Dünya Kupası start alacak. Meksika'da ev sahibilerden birisi. Milli takımımızın maçıysa sevgili dinleyenler, hemen kontrol ediyorum. Milli takımımızın maçı hafta sonu oynanacak demiştim. Milli takımımızın maçı hafta sonu oynanacak. Bunu belirtelim. Kontrol ettiğimde sevgili dinleyenler, cumartesiyi pazara bağlayan gün, yani cumartesiyi pazara bağlayan günün sabahı 7'de, Türkiye saatiyle 7'de Avustralya Türkiye maçı var. Yani çok çok az bir süre kaldı. Hafta sonunda saat 7'de milli takımımızın maçı oynanacak. 7 bence uygun bir saat Türkiye için. Amerika kıtasını düşündüğümüzde, ülkemizi düşündüğümüzde, aradaki saat farkını düşündüğümüzde bence normal diye düşünüyorum. Bunu da olalım sevgili dinleyenler. Bence normal, gayet normal. Saat 7'de, 5'te ve 6'da maçlarımız var. Normal şartlarda fikstürü kontrol ettiğinizde, Dünya Kupası'nın fikstürünü kontrol ettiğinizde bazı maçlar Türkiye saatiyle daha da erken başlıyor. 19 kuşağında maçlar var. 19 kuşağında da önemli maçlar var. Bunu söyleyelim. Sevgili dinleyenler, 19 kuşağında var. 22 kuşağında var. Gece 1 kuşağında var. Sabah 4'te ve Türkiye saatiyle konuşuyorum bunu. 7'de var, 6'da var maçlar. Yani burada birçok maçı izleyebileceğiz. Bunun da altını çizelim. Milli takımımız açısından da düşündüğümüzde, ülkemizdeki saat dilimini düşündüğümüzde gayet güzel olacak. Ve saat farkını düşündüğümüzde ortalama maçların, yani yerel saate göre, yerel saatle, yani Amerika'nın yerel saatine göre gece 23.00 dönemine denk geliyor. Selamun aleyküm kardeşim, hoş geldin. Anadolu Ateşi'ne sevgiler. Dünya Kupası başlıyor ve basketbola evrilen kurallar geliyor. Aslında geç bile kalındı. Lakin ülkemizde 90 dakika süresince vakit geçiren kalecilere sarı kart 85. dakikada çıkıyor. Peki 5 saniye içinde taç atışlarındaki kararlar nasıl olacak? Seneye daha da zor günler bizleri bekliyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray taraftarıyım. Rekabet kazansın demiş. Derfin Yunus Nane, teşekkür ederim. Nasıl güzel olacak? Yapma abi, gözünü seveyim. Diğer maçların saatlerine bak. Normalde 11'de 7'de olan maçlar en kötü saatler bizde demiş. Abi saat 5, 6 ve 7 hafta sonunu düşündüğümde, yani milli takım için izleyeceğiz. Ben yani sabah 7'de olması bir avantaj, şöyle bir avantaj. Pazar günü sabah 7'de maçımız var. Özellikle de batıda yaşayanlar için gün erken ağrıyor. Bunu söyleyelim. Yani direkt uyandığınızda, yaz saatini düşündüğümüzde saat zaten 6'da gün ışımış oluyor. Gün aydınlık oluyor. Direkt uyandığımızda gün aydınlık oluyor. Bir adaptasyon sorununu çekeceğimizi düşünmüyorum. Yani gülü seven dikenine katlanır diyelim. Bu olayın da durumu bu şekilde. Hemen kontrol ediyorum. Selamlar Salim abi. İstanbul'dan ben Recep. Icardi Çorum spor ilgisi var mı demiş. Ben duymadım. Halil Demir. Ben Halil Demir, iyi yayınlar. Beşiktaş'ta gündemde olan oyuncular var mı? Varsa kimlerdir? Şu an için arayışlar devam ediyor. 7

0: transfer yapmayı planlıyor Beşiktaş takımı. Ben Hüseyin Meciz, selamlar, hayırlı yayınlar, hoş gelmişsin, hayırlı haftalar, Batıkan'a da selam olsun. Bu arada Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Kazandığı için, tebrik ediyorum kazandığı için. Rakiplerimize başarılar dileriz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Sana ve Batıkan abiye selamlar demiş. Bir dinleyenimizin mesajı var. Ancak at yarışı ile ilgili. Özür dilerim, benden önceki yayınla ilgili. Kontrol ediyorum gelen soruları. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Yarış severlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu. Dün genel kuruldaydı kendisi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü mali genel kurul vardı. TFF yönetimi ibra edildi. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Dün Ankara'da neler yaşandı? Sizin de bir fotoğraf karelerinizi gördüm. Eski teknik direktörümüz Ali Hasım Balkaya paylaşmıştı. Siz vardınız, Mecnun Bey vardı, İbrahim Hacı Osmanoğlu Bey vardı. Önemli kulüp başkanları, Süleyman Bey vardı, Süleyman Hurma. Sayın başkanlar, toplanmıştınız. Neler yaşandı dün genel kurulda?
1: Ya genel kurul, yani eskilere bakalım, biraz şey, sönük geçti tabii ya. Sönük geçmesine büyük şey. Yani Süper Lig takımlarından doğru düzgün, yani temsilen doğru düzgün kulüp yöneticileri, kulüp başkanları doğru düzgün kimse yoktu. 2-3 tane Süper Lig'deki takımların haricinde kimse yoktu.
0: Evet.
1: Onun dışında gelenlerin çoğu birincilik, ikincilik, üçüncülik. Yani şey yaptığın zaman, yani öyle bir havada geçti. Tabii şimdi orada, yani mali genel kurulda şimdi, yani kulüplerin beklentisi, yani şeyi, en azından şimdi ikincilikler ne alacak, üçüncülikler ne alacak, bunlar hep cevapsız kaldı.
0: Evet.
1: Yani mali açıdan, yani kulüpler gene kaderinden baş başa, yani federasyondan, yani öyle bir, yani bir sıcak bir izlenim, yani herhangi bir şey, hiçbir kulüp alamadı. Yani şey, kulüplerin zaten biliyorsunuz en büyük sorunları maddi sıkıntı. Evet. Şey, çoğu kulüp şeylere, kongrelere gidiyor. Başkan adayları yok. Başkan şey yapacak, yani kimseyi bulamıyorlar. Her kulübün borcu var. Ama sonuçta burada en büyük şey neresi? Futbol Federasyonu. Mali Genel Kurul'da Allah için bu konulara hiçbirine Ecmel Başkan değindi. Her seferinde değiniyor. Ama federasyondan Ecmel Başkan'ın konuştuklarına, kulüplerin derdini, sorunlarını, Ecmel Başkan orada herkese derman oldu, şey yaptı ama dertlerimizi orada açık dile getirdi ama karşıdan, federasyondan, yani bir çözüm odaklı herhangi bir şey yaşayamadık, göremedik yani. Nasıl olacak yani? Şimdi yani 3 milyondan 5 milyondan bu işler, yani olacak bir şey değil yani bu. Yani bir noktada, bir yerden bir çözüm bulmaları lazım ama böyle bir çözüm biz dün alamadık yani Mali Genel Kurul'da. Yani bir herhangi bir ışık, tamam yani samimiyetlerinden İbrahim Hacı Osmanoğlu Mecnun Başkan'ın samimiyetlerinden yana hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yok da, ama biraz yani bu işlerin üzerine eğilmesi lazım. Yani kulüpleri bir yapıya büründürmeleri lazım. Mahalle açıdan bazı kriterler getirmeleri lazım. Evet. Şimdi 2-3 tane kulüp arkalarına ya belediye almışlar ya farklı yerler almışlar. Şimdiden başlamışlar transferlere. En kötü oyuncuya 15 milyon, 20 milyon paralar veriliyor. Diğer kulüpler de mecbur seyrediyorlar. Çünkü daha çoğu yönetimini oluşturmamış. Yani bütçesini oluşturmamış. Kasalarında para koymamış. Yani en büyük sorun, sıkıntı burada. Yani bu şekilde, bu gidişatla yani Türk futbolu hiçbir yere varamaz. Hep, her sene olduğu gibi hep mali kriz. Bütün kulüplerde, orada bütün başkanlarla konuştuk. Herkesin tek sorunu, daha bütçe yok, kasada para yok. Yani bu durumlara bir şekilde acil yani federasyon çözüm bulması lazım. Ama maalesef hiçbir çözüm, hiçbir ışık bulamadık biz. Oradaki, yani federasyondaki, mali genel kuruldaki atmosfer hep bu şekilde. Herkesin dediğim gibi konuştukları hep mali kriz. Yani buna bir şekilde çözüm üretmesi lazım ama maalesef.
0: Çözüm yok şu anda Sayın Başkan.
1: Çözüm yok. Yani kulüplerin ikincilik, üçüncülük, birincilik, yani ne alacakları bellisiz meşhur yani. Şimdi burada en önemli şey Spor Toto'dan, ne bileyim iddiadan, yani buralarda yani şu gelirleri çoğaltmaları lazım. Yani 5 seneden belli mağlubiyete 40 bin, beraberliğe 50 bin, galibiyete 60 bin. Ya bunlar gerçekten çok komik. Şimdi iddia şirketi Türkiye'de kazandığı para belli. Ana kulüplere verilen para devede kulak. Yani buralara çözüm olması lazım. Devletin bu işin üzerine eğilmesi lazım. Bunu herkes orada dile getirdi. Ama maalesef Hep yani gelirler aynen 40 bin lira 50 bin lira. Ya 40 bin lirayla 50 bin lirayla günümüzün futbolunda ya o kulübün çay işlerine çay şeker parasına yetmez ya. Yani bu şekilde hani kulüpler borç batağının içine girecek. Ondan
0: Evet.
1: sonra kilidi kapıya vuruyorlar. Her sene baktığın zaman 3 kulüp 5 kulüp tepe takla gidiyor. Yani
0: Yok
1: nereye
0: olup
1: kadar
0: gidiyor.
1: gidecek? Nereye kadar gidecek yani? Yani her şey güllük gülistanlık. Şimdi geldik Marriott Otel'de. Yani tamam şey yapıyor da. Yani buranın masrafı dünya. Marriott Otel Ankara'nın en pahalı oteli. Ya burada yapacağımıza federasyonun kendi binasında yapak. Riva'da yapalım. Oraya vereceğimiz masrafı oraya kulüplere verelim. Yani burada biraz yani har vur parman savuracağımız yerde kemer sıkma politikası yapalım. Yani Mario Düzel'de yapmamıza ne gerek var? Federasyonun kendi tesisleri var. Yani buna benzer o
0: Riva.
1: zaman buna benzer istatlardan yani biraz federasyon biraz şey yapması lazım. Yani tırpan vurması lazım. Yani kulüpler için 1 milyon 1 milyondur.
0: Peki
1: Emin olalım.
0: Sayın Başkan, hemen şunu da sormak istiyorum size. Hoca konusu var mı? Gelişim, yani hoca konusuyla ilgili var mı gelişme?
1: Ya hocam konusuyla ilgili ben daha önce sana söylemiştim.
0: Evet.
1: Büyük ihtimalle yani cevap vererek de yani şey yaptık. Prensipte anlaştık. Bugün yarın açıklayacağız. Açıklayacağız. Yani sonuçta cevap verebiliyorsunuz. Cevap bizim memleketimizin çocuğu. Zaten 3. ligde şampiyon olmamız da sportif direktörü zaten bize.
0: Evet.
1: Yani en büyük paylardan biri Cafer'in de iyi dövdür hakkını ver. Gerçekten Cafer o konularda kendini bayağı geliştirdi. Yani kendini üzerine iyi bir vizyon
0: Evet.
1: yükledi. Yani bizim hani memleketin genine uyacak bir yani hoca. Yani agresifliği, futbol bilgisi, futbol zekası. Ben inandığım, güvendiğim bir kardeşimiz bizim. İnşallah önümüzde birkaç gün içinde de yani Cafer Hoca'yla da yani anlaşmamızı şey yani basına duyuyor, şey yapacağız. Duyuracağız bir basın toplantısıyla. İnşallah. Ama dediğim gibi gene her şey bütçeye dayanır. İnşallah bunları da aşarız. İyi bir kadro kurup yolumuza devam ederiz diye düşünüyoruz.
0: Peki Sayın Başkan, Cafer Hoca da zaten camiayı bilen bir isim. Daha önce siz de ifade ettiniz. 3. Lig'de sportif direktörlük görevi yapmıştı. O dönem kadroyu birlikte dizayn etmiştiniz. O kadro şampiyonluk yaşamıştı. Adana'nın çocuğu, ifade ettiğiniz gibi Adana'nın öz evladı. Sizle de abi kardeş ilişkisi var. Yeni sezonda Cafer Hoca ile birlikte tabii ekonomiyi de görmek lazım dediniz ama hedefler nelerdir? Ve bir de çok merak edilen konulardan birisi, logo değişikliği söz konusu mu?
1: Yani şimdi biliyorsunuz bizim Adana'nın her zaman yani baldaki takımı da 3. ligdeki takımı da 2. ligdeki takımı da her
0: Evet.
1: zaman hedefe oynamak zorunda. Çünkü
0: Evet.
1: bu memleket her zaman hedefe oynayan takımın arkasına gider. Biz de biliyorsunuz her sene hedefe oynayan 2 seneden belli 2. ligde playoff'ta evet şanssızlıklar dolayı yani birinci maçlarda elendik. İyi yani, gönül ister ki İyi bir kadro kuralım. Yani şampiyonun en güçlü adayı biz olalım. Ama yine dayanıyor gene bütçeye dayanıyor. Gene maddiyata dayanıyor her şey. Yoksa yani şimdi biz biliyorsunuz bizi her sene biz hedef oynayan bir takım kadro kurma girişimindeyiz.
0: Evet.
1: 5 seneden belli kendi imkanlarımızdan kendi yani içimizdeki bütçeleri oluşturaraktan bir takımı biz buralara getirdik. Ama 5 seneden belli bütün yük bir insanın omuzunda olduğu müddetçe, yönetimin o üzerinde olduğu müddetçe insanın gamburu çıkıyor bir noktaya geldiğin zaman. Şehirden bizim Adana zaten bu konularda siyasetçisiyle, sivil toplum kuruluşuyla yani belediye başkanlarına gerçekten ölü bir toprak serilmiş. Hiçbir kulübe en ufak bir yardım yok. Bütün kulüpler Adana'da can çekişiyor. Ama bütün Adana'nın ileri gelenleri, siyasileri hepsi seyrediyor. Yani sanki Adana'da futbolu kökten satıp bıraktım sanki bitirme noktalarına getirdiler. Yani artık normalde Adana biliyorsunuz bizim şey okulumuzdan belli. İyi bir futbol şehriydi. Ama futbol şehrinden artık Adana'yı uzaklaştırma yoluna gidiyorlar. Çünkü o sıcaklığı, o samimiyeti kimse göstermiyor. Herkes kulüplere kaderlerine baş başa bırakıyorlar. Evet, Türkiye'de bir kulüpler kaderine baş başa bıraktığın zaman tepe takla amatör odaya giderler. Ama şimdi Adana Spor'un, Demir Spor'un hali ortada. Tamam yürüyüş yapıyorlar. Demir Spor'lar o gün yürüyüş yaptı. Adana Spor'lar orada haykırıyorlar. Ama dinleyen, duyan yok, duyan. Ses veren yok.
0: Evet.
1: Bizim Adana şehri gerçekten bu şekle bürünmüş artık. Herkes kaderine razı olsun havasında. Nereye da gidecek, nasıl gidecek? Geç yani şöyle baktığın zaman genel anlamda yani sonuç belli. Evet. Herkes defa takla gidecek. Herkes kaderine razı olmuş bir şekilde tepe takla gidecek yani bunun başka yani açıklaması yok. Çünkü görülen köy kılavuz istemez. Çünkü görüyoruz. En ufak bir yerde şehirde kıpırdama yok. Kıpırdama yok ya. Yani, ne bileyim her şeyin yani sonu ayrı olur.
0: Yani kıpırdama yok. Kaldı ki bir dönem iki takım Süper Lig'de mücadele ediyordu.
1: Evet şu an neredeler?
0: Evet.
1: Demirspor 2. Lig'de, Adana Spor 3. Lig'de. Bu senenin sonunda nerede olacakları, nasıl olacakları şu an bellisiz yani. Ne doğru düzgün Demirspor'un ne Adana Spor'un yani sahaya sürecek kadro yapılanması yok.
0: Evet.
1: Maddi açıdan imkan yok. Sonuç belli yani. Yani Adana'daki profesyonel kulüplerin nereye gideceği belli. Hadi biz de kendi imkanlarımızdan buralara geldik ama artık biz de tıkanma noktasına geldik. Çünkü şöyle bakıyorsunuz silah içi reklam topluyoruz. Yani sezonluk LED'lerdeki bir sezonluk reklam 150-200 bin lira. Ya bunu toplamakta yani arkadaşlar zorlanıyor ya. Yani bu şekilde yani bir sıkıntı var Adana'da.
0: Evet.
1: Yani gerçekten Adana'nın durumu diğer şehirlere göre bana göre en kötüsü Adana.
0: Peki Sayın Başkan sizin bir şeyiniz var mı bu konuda?
1: Nasıl?
0: Özellikle de siz görüşüyorsunuz zaten ifade ettiniz bunu söyleyelim. Görüşüyorsunuz. Siyasilerle ama hiçbir şekilde destek yok. Yani şunu sormak istiyorum. Adana Sporlu, Demir Sporlu yetkililerle görüştünüz mü? Yani ortak bir çağrıda bulunalım dediniz mi? Dün mesela Demir Sporlular yürüyüş yaptı. Adana Sporlular da ifade ettiğiniz gibi yürüyüşler düzenlediler. Ama olmuyor. Yani.
1: Abi şimdi ses sadece duyurum. Demir Sporlular oradan ses getirmeye çalışıyor. Evet. Adana Spor oradan ses getirmeye çalışıyor. Biz buradan ses getirmeye çalışıyoruz. Şimdi evet. Adalet Gücü de çıktı. Adalet Gücü de bir yerden ses getirmeye. Herkes kendi başına ses getirmeye kalkarsa sesi kimse duymaz. Ama öyle bir ses getirilmesi lazım ki tüm kulüpler, amatör kulüpler de dahil buna. Öyle bir yani yürüyüş olması lazım ki Adana'yı ayağa kaldıracak bir şey ortam yapılması lazım.
0: Evet.
1: Bunun hazırlığı olması lazım. Bütün Adana'da ses getirecek. Türkiye'de ses getirecek. Sadece Adana'da değil.
0: Evet.
1: Yani bunu yapmak lazım. Şimdi herkes ayrı telden çalarsa, herkes ayrı bir baş çekerse kimse gerçekten sesi duymaz. Yani şimdi Demirsporlular hadi düne yürüyüş yaptı. Kaç kişi vardı bilmiyorum. Ama o kadar fazla kalabalık değildi. Ama en azından bir yürüyüş olduğu zaman o Atatürk Caddesi'ni daha çarşıdan daha sulara kadar komple insan dolması lazım. Pankartlarla insanlara yani şey verilmesi lazım. Haber verilmesi lazım.
0: Evet.
1: Yani öyle bir büyük çapta öyle bir şey olması lazım. Organize olması lazım. Organize yapmak lazım. Yani bütün diyeyim ya amatör kulüpler de dahil.
0: Evet.
1: Yani bütün altyapı oyuncuları, A takım oyuncuları herkesin bu yürüyüşe, bu ses getirmeye herkesi davet edecek bir organize yapılması lazım. Peki, bu sence olur.
0: Peki Sayın Başkan, renk değişikliği gündemde mi? Siz yakın dönemde de değişiklik yaptınız. Sarı, siyah oldu. Var mı böyle bir durum? İnsanların taraftarlar yapıyor böyle.
1: Tamam, şehirde öyle şey var. Şimdi bizim kule yönetimde Demirsporlusu da var. Adana Sporlusu da var.
0: Evet.
1: Sonuçta yani Adana Sporlar da o şekilde taraftarlar hani o şekilde istiyor ama sonuçta biz yani şu an rengimiz sarı siyah. Armamız da belli. Kulübün ismi de belli. Yani şu an öyle bir düşüncemiz, öyle bir fikrimiz yok. Herkesin kulübü kendisini ilgilendirir. Tamam, ben evet. Adana Sporluyum. Başkan yardımcım Demirsporlu. Biz sonuçta Adana'nın takımıyız. Bu şehrin takımıyız. Yani şimdi Adana Spor'un, Demir Spor'un düştüğü durumlar bize elbette üzüyor. Evet. Ama sonuçta ne rengimizi turuncu yapma düşüncemiz var, ne de mavi yapma düşüncemiz var. Bizim rengimiz sarı siyah. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz biz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Menderes Kutlu, sohbetimiz devam ediyor. Peki Menderes Bey, bu sezon kadro planlaması nasıl olacak? Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Trabzonspor'dan kiralık gelecek oyuncu var mı? Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan gelmişti.
1: Şimdi hocamızı açıkladıktan sonra biliyorsun Cafer Hoca kadro mühendisliği konusunda gerçekten Türkiye'de bana göre sayılı hocalardan biri. Kadro mühendisliğini tamamıyla Cafer Hoca'ya bırakacağız. Ne? Çünkü bu konuda gerçekten yani ajantasında yani A şıklı, B şıklı, C şıklı hepsi mevcut. Yani ona göre artık Beşiktaş'tan yani oyuncu isterse tabii yani kendi bütçemize uygun Serdar Adalı da geleni yapar. Ondan yana sorun da yok. Yani nereden isterse oyuncuları tabii bütçe konusu, bütçemizi aşmayacak şekilde o şekilde oyuncuları Cafer Hoca ile beraber hep beraber iyi bir kadro mühendisliği yapacağız. Yani mütevazi bir kadroyla hedefe oynayacak bir oyuncu topluluğu yaratmamız lazım. Yani şimdi afaki rakamları verdik dersek, şunları alacağız dersek yani yalan söylemiş oluruz. Çünkü yani kulüplerin %90'ında öyle bir bütçe yok. Çünkü Erzincan Spor gibi şimdi Kobani'den 4 milyon dolar gelirse, Cengiz İnşaat'tan 3 milyon dolar gelirse, bilmem öbür taraftan 2 milyon dolar gelirse ben de şampiyonun en güçlü adayı olurum. Tabii bu para harcamakla da şampiyon olurum diyor.
0: Evet.
1: Kadro mühendisliğini iyi yapmak lazım. Biz mesela 3. ligde şampiyon olduğumuz sene şey Cafer Hoca orada bir kadro mühendisliği yaptı. Kimse bize şans vermiyordu ama 13 puan önde şampiyon olduk.
0: Doğru.
1: Biz yani bizim 3 katlı bütçelerle kurulmuş takımlar vardı. O takımlar hepsini geride bıraktık. 13 puan önde bir şey yaptık. Şimdi ne diyorum? Yani büyük para vererekten gerçekten şampiyon olunmuyor. Şimdi Elazığ geçen sene dünya para verdi. Elazığ çıkamadı mesela. Normalde biz burada yani Adana'daki playoff maçında biz o kırmızı kartı görmeseydik biz Elazığ'ı elerdik. Elazığ bizim 3 katı bütçeye vurmuş bir takımdı. Yani parayla da olmaz. Şimdi ben Cafer Hoca'nın kadro mühendisliğine gerçekten çok inanıyorum. Şimdi uygun bütçelerle yani şampiyonluğu oynayacak iyi bir kadro yapacağından da eminim ben Cafer Hoca'nın. Çünkü elimizde iyi bir havuzumuz var. Yani şu an mevcut sözleşmesi devam eden oyuncularımız da var.
0: Evet.
1: İnşallah o şekilde iyi bir kadro kuracağız.
0: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Yeni hocayla açıklarınız hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın Sayın
1: Başkan.
0: Sağ
1: ol, görüşürüz. Sağ Allah'a emanet
0: olun. Sağ olun Başkan. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu'ydu. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
6: Hangi kredi?
7: Radyo Spor.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
6: güzeli. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
10: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Zaliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Radyo Spor.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Salim. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı günler. Sana da iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyiyim, iyiyim. Yani yaz dönüm. Sezonlar yeni bitti. Herkes bir beklemede. Bizler de beklemedeyiz. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Adana 01 FK'da da az önce, bilmiyorum dinlediniz mi Sayın Başkan, Menderes Kutlu yayınımızdaydı. Yeni hoca belli oldu.
1: Valla biraz dinledim gelirken. Son bölümü dinleyemedim ama dinledim. Cafer Hoca ile prensipte anlaştık dedi. Doğru bir seçim. Çünkü birbirlerini tanıyorlar. Cafer zaten memleketin insanı, donanımlı bir kardeşimiz. Dolayısıyla kulübün yapısını, havasını, her şeyini bilen bir kardeşimiz. Evet. Doğru bir karar. Tabii başkanı dinledim. Başkan hakikaten de çok sıkıntılar içerisinde kulüplerimiz, onu anlattı. Tabii kendileri de öyle. Cepten ver, cepten ver de maalesef kulüpleri döndürebilmek çok kolay bir hadise değil. Ve bu şartlarda iki kez playoff oynatabilmek de önemliydi. Belki şampiyon olmadı ama o gruplardan playoff'a çıkmak, playoff oynamak da çok önemliydi. Bunu yaptılar, başardılar. Tabii gerçekten çok acı ülkemizin durumu, özellikle takımlarımızın durumu. Sezon bitti. Birkaç kulübün haricinde bir kıpırdanma görmek mümkün değil. Yani birçok takımın genel kurul aşamasında, yapılanma aşamasında, başkanlık seçimleri, daha teknik sektör belli olmayan, yani birkaç kulübün dışında yüzlerce kulüp var. Dolayısıyla yani ekonomik anlamda bu yıl inanılmaz zorlu bir süreç olacak diye tahmin ediyorum.
0: Hocam gerçekten zorlu bir süreç. Adana futbolu da kan ağlıyor hocam. Az önce Sayın Başkan Menderes Kutlu da dile getirdi. Yani ya gerçekten zor günler. Mesela ben sizi her yayın aldığımda mutlaka bir Adana Spor ve Demir Spor sorusu geliyor. Siz her iki camiada da görev aldınız, kulüplere çalıştınız. Ne dersiniz?
1: Ya sanki sihirli bir el Adana'yı bitirmek için geldi gibi ya. Yani Adana Spor gibi, Demir Spor gibi köklü büyük camialar bitme noktasına geldi. Adana Spor bugün üçüncülükte, ne olacağı meçhul. Yani büyük bir ihtimalle amatöre düşecek, bal ligine düşecek. Adana Demir Spor, evet dün mesela Yaşasın Demir Spor sloganıyla bir yürüyüş yaptılar ki o yürüyüşte bulunan tüm Adana Demir Spor'ları yürekten kutluyorum. O çoğunluğu sağlayabildiler ve bu kulübü yaşatmak adına organizasyona katıldılar. Ama maalesef orada da inanılmaz borçlar olduğu için Adana Demir Spor'da üçüncülükten, yani ikincilikten üçüncüye düşer diye tahmin ediyorum. Cezaları da gelmesi muhtemel dosyalardan dolayı. Dolayısıyla bir tek Adana FK kaldı. İşte biraz önce de başkanı dinledik. Orada da işte yönetim kurulu tek başına da yöneticilerle birlikte dipsiz bir kuyu futbol, parayı at at gidiyor yani. Ne kadar sürdürülebilir bir futbol kulübü olacak Adana FK'da? O da soru işareti. Yani dolayısıyla sadece Adana olarak değil, işte Mersin, komşu ilimiz, Hatay'dı, Osmaniye'ydi. Yani hep bitik. Bu bölgeler hep bitik. Dolayısıyla Adana futbolu hakikaten de dibe vurdu oldu. Oysa ki Adana'dan çok önemli oyuncular, teknik direktörler çıktı. Yani ne çıkmadı ki, sanatçılar çıktı. Yani şairler çıktı. Dolayısıyla Adana futbolunun bugün bu noktada olması gerçekten çok çok üzücü.
0: Hocam sadece Adana futbolu değil, Türkiye'deki futbol da her geçen gün kan kaybediyor. Bilmem katılır mısınız?
1: %100 katılıyorum. Ya %100 katılıyorum. Bugün bakın
0: özellikle işte mesela Anadolu'daki takımlara bakıyoruz. Yani stadyumlara bakıyorsun. Stadyumlarda 3000 kişi, 5000 kişi var. İnsanlar maça ilgi duymuyor. Kaotik ortama girmek istemiyor. Futboldan uzaklaşıyor.
1: Anadolu kulüplerinde Salimciğim mesela işte bakıyorsun mesela Samsun Spor, Yüksel Yıldırım, işte Çorum FK Başkanı. Ya buna benzer birkaç başkan. Eskiden mesela rakamlar da çok büyük değildi. Belediyeler ciddi anlamda şehir takımlarına destek oluyordu. Maddi anlamda destek oluyorlardı. Şimdi o da ortadan kalktı. Belediyeler kendilerini döndüremiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. işte birkaç kulüp başkanının dışında öyle para verecek. İşte Murat Sancak adına demiş sonra başkan oldu. Bir ton yatırım, borç nerelere gitti? Dolayısıyla gelirler çok düşük. Şimdi ikincilikte bir takıma veriyorsunuz yıllık 7 milyon, 8 milyon. Bir tane oyuncu istiyor 15 milyon. Şimdi o kulübün içerisinde çalışan personelleri var. Oyuncuları, teknik heyeti, altyapısı, hocaları. Yani dolayısıyla bir kulübü yönetmek, götürebilmek, cepten verebilmek ya öyle kolay bir şey değil. Yani yaşanabilir bir ortam değil ya futbol kulüpleri. Gerçekten öyle. Dolayısıyla futbolun dibe vurması çok doğal. Yani hala tesis eksikliği var ülkemizde. İnanılmaz tesis eksikliği var. Bunlar problem. Yani hiçbir şey doğru yapmadığımız gibi futbolda da maalesef doğru yapmıyoruz. Yani taşlar yerine oturmuyor bir türlü. Hem ekonomik sıkıntı, tesisleşme, alınan yanlış kararlar. Dolayısıyla bakın şöyle bir Süper Ligi şöyle bir yere koyalım. Tepe birincilikte her sene düşecek olan takımlar belli oluyor neredeyse. İki tane takım belli oluyor mesela. Üç tane takım belli. İşte ikinciliğe bakıyorsun. Yani her sene iki takım, üç takım kesinleşiyor ya. Düşmesi kesinleşiyor. Yani devreye başlamadan kesinleşiyor. Tam düşüyor. Bu takım düştü diyorsun. İşte örneğindeki Adana Spor, Yeni Malatya, Selik. Kim düştü? Bir takım daha düştü hatırlamıyorum onu. Yani ikinci yarıya başlamadan küme düştüler. Dolayısıyla yani böyle bir ortamda nasıl olacak Salim yani? Nasıl futbol yürüyecek? Üretemiyoruz da. Çok fazla üretemiyoruz da. Yani çıkartamıyoruz. Oyunu da çıkartamıyoruz. Sıkıntı çok büyük ülke futbolunda.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Reşat Hocam, hemen gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayalım isterseniz. Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı. Bunun altını çizelim. Vincenzo Italiano, Fenerbahçe'de seçim tamamlandı. Kazanan Aziz Bey oldu. Neler söylersiniz hocam? İki camiada değişim oldu. Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de ise başkan değişimi. Yine teknik direktör değişimi olacak. Yorumunuz ne olur hocam?
1: Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi normal. Seçim yani Vincenzo Italiano, evet İtalyan futbolunda finale kadar geliyor. Birkaç tane final oyunu kaybetti falan. Ama çok evet. Yakından böyle hangimiz çok yakından tanıyoruz, çok yakından biliyoruz. Türk futboluna ne kadar uzakta bir teknik adam Türk futbolunu bilmiyor, ligi bilmiyor. Yani ülkemize birçok ünlü teknik direktör geldi. İşte yapılanlar ortada, başarıyı hep böyle Türk teknik direktörlerle yaşadık. Ülkemizde hem bir takım bazında hem kulüp bazında hem özellikle kulüplerimizin Avrupa mücadelelerinde Türk teknik direktörler vardı. Başarıyı onlar yakaladılar. Dolayısıyla yani bu seçim Önder Özen'in seçimi midir, ortak alınan bir karar mıdır bilmiyorum ama hayırlı uğurlu olsun demekte fayda var. Artı Beşiktaş takımının ciddi anlamda nokta transferler yapması lazım. Yani çok iyi bir golcüye ihtiyacı var. Savunmada lider bir stopere ihtiyacı var. Çok iyi bir sol beke ihtiyacı var. Yani dolayısıyla yani bir 5-6 tane nokta transfer yapması lazım Beşiktaş takımının. Fenerbahçe'ye gelince bence yani Aziz Yıldırım'ın kazanması Fenerbahçe adına bence olumlu oldu diye düşünüyorum. Kaldı ki Oğuz Çetin gibi, Aykut Kocaman gibi değerlerle çalışacak olması büyük ihtimalle öyle olacak. Yani bence çok doğru bir karar. Yani dışarıdan bir teknik adam getirip, işte Mourinho'yu getirdiniz ya da ötesi var mı? Del Bosque'ler geldi. Daha ötesi var mı yani Mourinho geldi?
0: Evet.
1: Bunu bilmekle. Şimdi başkan olarak da Az Yıldırım dönebilecek her dolapla nelerdir hepsini bilen bir adam. Efsane bir başkan. Artık Aykut Kocaman içinde, Oğuz Çetin içinde, Az Yıldırım içinde. Bu son dönem. Fenerbahçe'deki son dönemde. Bunun içinde her şeyi yapmalılar. Yapacaklardır da ben inanıyorum. Fenerbahçe'nin öyle çok Beşiktaş gibi 6-7 tane nokta transferi ihtiyacı da yok. Fenerbahçe takımı. Geniş bir kadrosu var. Derin bir kadrosu var. Bu kadro içerisinde evet çok önemli bir golcü almak zorundalar. Orası kesin. Çok iyi bir sol bek olmalı. Stoper mevkisinde çok iyi bir oyuncu olmalı. Kaleci konusunda Ederson'la devam ederler mi, ayrılırlar mı bilmiyorum ama Ederson da çok yani göz doldurmadı açıkçası ilk senesinde Fenerbahçe, ama bir dünya yıldızı bir kaleci. Belki takım daha iyi olduğunda daha iyi işler yapabilir. Bir kenar oyuncusu mesela Fenerbahçe, iş bitirici bir kenar oyuncusu. Bunların mutlaka çalışmalarını yapmışlardır, yapacaklardır. Yani Fenerbahçe'nin geleceği adına Az Yıldırım'ın ve kuracağı kadronun daha iyi olacağını düşünüyorum ben.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte sohbetimiz devam ediyor. Hocam, gelen sorular da var. Bunları da cevaplayalım isterseniz.
1: Evet.
0: Hemen kontrol ediyorum. Reşat Hocam, hoş geldin güzel insan. Ben de Resul Kutlu Başkan'a da ben de dinledim. Siz de yakın dönemde orada çalıştınız diyor. Ayrıldınız demiş. Başkanım, şehirde kıpırdanma yok dedi. Siz de o dönemlere şahit oldunuz diyor. Adana futbolu için, Türk futbolu için üzücü demiş. Ne dersiniz hocam?
1: %100 katılıyorum yani maalesef. Adana sadece futbolda değil ki, hani sanayide sahipsiz, tarımda sahipsiz,
0: evet,
1: sanatta sahipsiz. Maalesef Adana bu durumda, bu da çok üzücü. Ben neresi başkanım, helal olsun yani, bu şartlarda bu kulübü 6 yıldır götürmeye çalışıyor arkadaşlarla birlikte. Yani Adana için gerçekten de aslında büyük bir şans Adana FK'nın olması, ama maalesef insanlar, siyasiler, iş adamları, sivil toplum çok kalitesiz kalıyorlar.
0: Evet. Hocam, yani böyle olmamalı. Dün yürüyüş de vardı. Yürüyüşü kontrol ettim. Yani yürüyüşte taraftarlar gerekeni yaptı ama bu noktada yani değişen bir gelişme yok.
1: Mümkün değil ki gelişme. Ne olabilir ki ya?
0: Evet.
1: Ne olabilir? Yazık, günah yani. Koskoca Adana Demirspor. Binlerce insan sokaklara döküldü. Kimsenin umurunda değil Salim'i. İnsanların içi kan ağlıyor. Adana sporlarının, Adana Demirspor'ların içi kan ağlıyor. İnanılmaz. Adana Spor mesela taraftarları da geçen gün beni de çağırdılar. Ciddi bir toplantı yapıldı. Taraftar dernekleri, başkanları vardı, taraftarlar vardı. Ama bir sonuca varamıyorsun yani. Kulüp başkanı kaçmış gitmiş yok ortalıkta. Borçlar almış başını gitmiş. Transfer yasağımız var.
0: Takım, evet,
1: oyuncu kalmamış. Yani ne yapsın taraftar ki? Ne yapabilir ki taraftar? Çok üzücü.
0: Yani taraftar zaten elinden geleni yapıyor hocam kulüplerimizde.
1: Yapıyor işte, bir noktaya kadar Salim yani, başka. Yani yazık.
0: Yani taraftar elinden geleni yapıyor. Bunu da söyleyelim ama yani taraftar elinden geleni yapıyor ama
1: ekonomik güç. Sadece ekonomik güç.
0: Efendim hocam?
1: Ekonomik güç önemli.
0: Evet yani, taraftarın elinden gelen bu.
1: Yani bizim Adana'mızda çok önemli siyasiler var. Ömer Çelik gibi isim var ya. Yani çok sessiz kalıyor. Hiç destek olmuyor. Yardımcı, evet, olmuyor maalesef.
0: Hocam, isterseniz süreçleri konuştuk. Gelen sorular var. Bunu da söyleyelim. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Deniz Bey yazmış. Deniz Bilen ben, günaydınlar Salim Bey. İyi yayınlar. Büyük bir sıkıntımız var. Milli maçları evde izlersek uyuyan bebekler var, çocuklar var. Haliyle gollere sevineceğiz. İnşallah belediyelerimiz dev ekran kurarlar. Hatta çay simit de verebilirler. Teşekkür ederim demiş. Hem maçımızı izleriz hem de kahvaltımızı yaparız diyor. Ne dersiniz hocam?
1: Yani farklı bir bakış açısı. Gecenin o saatinde yani ne kadar çoğunluk sağlanır. Hadi bir atıyorum işte gruptan çıktıktan sonra çok bence iyi olur. Herkes de gelir. Gece 3'te de olsa 4'te de olsa gelir. İnsanlar da o toplanma merkezine. Ama grup aşamasında zor belediyeler. Yani o belediyeler için bir şey değil onları yapmak da. Yani insanlar o saatte kalkıp gitmesi birazcık zor olur grup aşamasında. Yapacak bir şey yok. Yani Gülüsen hemen dikenine katlanır.
0: Evet.
1: Kalkacağız. Çocukları da uyandırmak için sevincimizi de sessiz yapacağız.
0: Bir dinleyenimiz yazmış. Hocam Mustafa Bey yazmış Adana'dan. Adana Demirspor görüldü ki amatöre kadar gidecek gibi. Umut yok. Adana siyasetçileri, mülki amirleri, sanayicileri tam anlamıyla etkisiz eleman. Az önce konuştuğumuz konu. Salim Bey selamlar, iyi haftalar. Göztepe'de gelen ve giden oyuncular var mı? Aşırı yoğunluktan takip edemedim. Bilginiz varsa paylaşabilir misiniz? Göztepe ile ilgili hocam listin ayrılma durumu var. Bunu da paylaşmış olalım. Nasıl yorumlarsınız listin ayrılma durumunu?
1: Valla biz kaç senedir burada ve çok önemli işlere imza atan bir kaleci. Güven veriyor bir kere Göztepe evet. takımına, taraftarına. Yani onun ayrılması iyi olmaz. Anladığım kadarıyla önemli bir lider takım içerisinde ama Göztepe mutlaka iyi çalışmalar yapıyordur. Yapılanmayı çok iyi yapan kulüplerimizden bir tanesi. Çok başarılı gidiyorlar, çok iyi gidiyorlar. Üstüne koyarak gidiyorlar. Oyuncu satarak para bile kazanıyorlar. Buluyorlar oyuncuları, potansiyelli oyuncuları vitrine çıkartıp satabiliyorlar. Dolayısıyla yani aslında kulüplerimize bir çok kıpırdanma da yok yani transfer konusunda. Şöyle baktığınız zaman herhalde başlamadı yani Salim. Yani şu Dünya Kupası da beklemiyor muhtemelen. Özellikle üç büyük kulüplerimiz için. O da önemli Dünya Kupası. Ama diğer Anadolu kulüplerine de bakıyorsun böyle yani. Ben transfer haberleri pek okuyamıyorum. Görmüyorum ya. Sen görebiliyor musun?
0: Yani transfer haberleri yani bu haftadan sonra hareketlenir hocam, onu söyleyelim.
1: Mutlaka ki Göztepe'de çalışmaları var.
0: Evet.
1: Bence iyi işler de yapıyorlar.
0: Evet.
1: O transfer planlaması içerisinde kimler varsa gerçekten işini iyi yapıyor. Tebrik ederim.
0: Balıkesir Gönen'den arkadaşımız yazmış. Merhaba Salim Bey, kolay gelsin. İyi yayınlar. Dünya Kupası maçlarını Radyo Spor'dan yayınlıyor musunuz demiş. Hayır. Dünya Kupası'nın yayıncısı bilindiği üzere TRT. Böyle bir söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu değil. İstanbul'dan Yusuf Yal, iyi yayınlar Salim Bey. Ames Spor'dan transfer haberi var mı? Hocam nasıl değerlendirir diyor Ames Spor'u.
1: Valla şunu söyleyeyim. Yani Serkan Rençber'le anlaşmaları. Belki Serkan Rençber Beşiktaş'a geldi. İstediklerini fazla yapamadı ki. Devresi transferleri gerçekten de zordur.
0: Evet.
1: Devresi transferlerinde ekonomi çok önemlidir. Belki isteklerini yapamadı. Ama Ahmet Spor'da ben isteklerini yapacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani özellikle oyuncu portföyü çok geniş olan bir futbol adamı.
0: Evet.
1: Ahmet Spor'da evet Süper Lig'e yükseldi. O azmi gösterdiler. Cami olarak da gösterdiler. Ben Süper Lig'de de iyi bir kadro kuracaklarını, kalıcı olarak olacaklarını düşünüyorum.
0: Hemen kontrol ediyorum hocam. Son sorular olsun. Reşat Yılmaz hocamdan Allah razı olsun demiş Derfin Yunus Nane.
1: Teşekkür ederim, Allah senden razı olsun.
0: Merhabalar, Denizli'den Atilla Beşiktaş taraftarıyım. Belediyemiz bu gibi önemli maçlarda birkaç noktaya ekran kurmuştu. Yine kurar. Basketbol maçlarında da kurulmuştu. Uluslararası maçlarda belediyemiz bunu genelde yapıyor. Çay simit olayında da gayet tabii bizim belediyemiz yapabilir. Güzel de olur. Maç saat 7'de diye biliyorum, evet. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz, hoşça kalın. Bir tane dinleyenimiz yazdı. Salim'in konuştuğu kim dedi. Normalde bu tarz mesajlara Batıkan cevap veriyor. Ben de normal şartlarda WhatsApp hattından gelen mesajlara emoji dahi göndermiyorum. Direkt okuyorum, geçiyorum. Ben de birkaç kez duyurmama rağmen Reşat Yılmaz dedim. Sonrasında kimin nesi, alo diye böyle sanki yani böyle emirvaki mesajlar. Sonrasında da sizi şikayet edeceğim cevap vermediğiniz için demiş. Ben şunu söyleyeyim, ismini de söyleyeyim yani Durali. Şunu da söyleyeyim. Önce nasıl yazışacağını öğren. Yaşça da benden büyük olabilirsin. Böyle emirvaki cümlelerle yazışma. Eşine falan, evliysen eşine, yakın çevrene falan bu jargonu bırak. Tamam. Şimdi Şarkı, reklam, saat başı arası ardından biz buradayız. Ve birden önemlisi böyle bana sorduğunuz sorular oluyor bazen. Böyle geliyor Instagram'dan falan da. Pasolik ile ilgili, maç biletleri ile ilgili. Google'a soracağınız soruları gazetecilere de sormayın. Yakın çevrenizdekilere sormayın. Pratik yapalım. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi reklam, saat başı ardından buradayız. At yarışı mantığı.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil

0: Sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Mutlu haftalar değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden pazartesi. Bugün Bursa'da gündüz, gece ise Şanlıurfa yarışlarını analiz edeceğiz. 9 koşu var ikinci altılı Ganyan. 4. koşuyla birlikte 15.30'da start alacak. 3 yaşlı Arapların start aldığı, henüz kazanamayan isimlerin buluştuğu bir mücadele. Bu mücadele içerisinde 5 numaralı Sertu ilk kez çim piste çıkacak ve kulaklık ilavesi çıkartıldı. Ben kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum ama Bursa ekip arkadaşlarım 7 numaralı Tumbul İlhan'ın da bugün iyi performans göstereceğini söylüyorlar. Ben 5-7 yazarak ilk aya iki isimle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. İkinci ayakta 6 numaralı Secret Flight, 1 numaralı Aslan Alim, 2 numaralı Lejur. Yarış süratli gideceği için sonlarda 3 numaralı Lost Treasure da devreye girebilir. 6, 1, 3, 2 hatta 4 numaralı As Altını da bunlar içerisine ekleyebiliriz. Dördüncü ayakta 7 numaralı Touch of Thunder. Mesafeyi biraz endişe ettiğim için 6 numaralı Prandello fiyakalı yarışlar kazandı. 2 numaralı Extensive uzunlarda takip ediyoruz. 8 numaralı Typhoon, 9 numaralı Victory Waltz, özellikle Victory Waltz'a dikkat diyorum. Bu safkanları 6, 8, 7, 2, 9, 3 şeklinde değerlendirmenizi öneriyorum. 4. ayakta 2 numaralı Karatreis Bangkok. Ben İstanbul'da da gördüm Mehmet Tamer'i, antrenörü. Bu yarışı hedeflediklerini biliyorum. Hazırlıkları da iyi derecede, risk edip 2 numaralı Karatreis Bangkok. 5. ayakta 6 numaralı Şahin Yürekli, 2 numaralı Dost Başar ikilisini rakiplerinden ayrı görüyorum ama bakın, sizlere daha önce Banko önerdim ama kazanamadı. 9 numaralı Bangu. Çünkü çim pist yarış bekliyordu. Çime yazıldığında da hava ve pist koşullarından dolayı kum piste geçmişti yarışlar. Bugün 9 numaralı Bangu'nun Ayhan Kurşun'la kesinlikle şablonlarda değerlendirmesini öneriyorum. 6-2-9 5. ayak için. Son ayakta 1 numaralı Atılım Bey'in yine çim pistte çok iyi koşacağını düşünüyor ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum bu mesafede. Bu şekilde de Bursa programının analiz ve yorumlarını tamamlamış oluyorum. İlerleyen vakitte Şanlıurfa programında görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: dinleyenler. Anadolu Ajansı'ndan Fenerbahçe, Anadolu Ajansı'nda Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşımız Süha Gür. Süha hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar, teşekkürler, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Senin adına da yoğun bir tempo vardı. Maçlar devam ediyordu, maçlar tamamlandı, maçlar tamamlandıktan sonra seçimde, Fenerbahçe'de seçim süreci vardı, seçim için hareketli günler vardı, bunu da söyleyelim. Dün de yarış tamamlandı. Aziz Bey tekrardan başkan oldu. 8 yıl aradan sonra. Neler söylersin bu dönemle ilgili? Yorumun ne olur? Hakan Bey ile yarış halindelerdi.
1: Evet, aslında sevgili Salim, şuradan başlamak lazım. Hakikaten Fenerbahçe camiası adına son bir ay gerçekten çok yıpratıcı, yorucu oldu. Bizler için de öyle. Neredeyse sabah öğle akşam sayın başkan adaylarının seçim kampanyalarını takip etmeye çalıştık. Elbette evet. Bizler dışında Fenerbahçe camiası içinde şunu söylemek lazım. Yani her sene olan seçimler artık camiayı da gerçekten yıpranma eşiğine getirdi. Camia artık seçim atmosferinden gerçekten çok sıkıldı. Çünkü bu tür zamanlarda biliyorsunuz saha içine dönmek çok zor oluyor. Aynı zamanda saha içindeki en küçük bir başarısızlıkta da seçimi kaybedenler, muhalif taraflar doğal olarak tepki gösteriyorlar ve bu da futbol takımının başarısızlığına sebebiyet veriyor. Yani aslında bir kısır bir döngü bu ve Fenerbahçe camiası bunun içinden uzun süredir çıkamıyor. Seneye de biliyorsun olağan bir seçim var. Yani bu sene şampiyonluk nasip olursa eğer Fenerbahçe camiasına, olağan seçimin bir önemi kalmaz. Ancak başarısızlık durumunda yine benzer bir atmosfer bizleri ve Fenerbahçe camiasını bekliyor olacak. Açıkçası seçim kampanyaları süreci boyunca başkan adaylarından benzer ifadeler duyduk. Zaten 12 yıllık şampiyon olamayan bu kadar büyük bir camiada ekstra bir vaadin de gelmesini beklemiyordum sevgili Salim. Çünkü iki başkan adayı da doğal olarak bu sene şampiyonluğun en önemli vaat olarak öne sürdüler. Onun dışında Sayın Hakan Safi kampanyasını daha çok transfer çalışması üzerine kurarken Sayın Aziz Yıldırım daha birleştirici, kapsayıcı bir dil kullandı. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bir lider etrafında kendini kastederek. Çünkü aslında aday olmadan önce de benzer ifadeler kullanıyordu ama aday olduktan sonra tabii doğal olarak kendinin etrafında birleşilmesini tavsiye etti. Sonuç olarak camia bir karar verdi ve Sayın Aziz Yıldırım'ı tekrar başkanlığa seçti. Fenerbahçe için de, Türk Spor için de hayırlı olmasını temenni ederim.
0: Peki teknik direktör konusu var. Teknik direktör konusuyla ilgili son durum nedir? Bendeki bilgi Aykut Kocaman teknik direktör olacak.
1: Evet, yani aslında hepimizin ortak fikri. Çünkü Sayın Aykut Kocaman senin de bildiğin gibi camianın çok zor zamanlarında hakikaten göğsünü siper etmiş. Camianın önemli bir değeri. Bu seçim sürecinde çok değersizleştirildiğini gördük. Açıkçası çok üzüldüğüm bir konu. Hakikaten oynattığı futbolu beğenmeyebilirsiniz. İşte Alex özelinde söylüyorum, yıldızlarla olan daha doğrusu olmayan bağlantısını, ilişkisini bundan şikayet edebilirsiniz. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Hatta belki davranışlarını bile beğenmiyor olabilirsiniz ama evet. Sayın Aykut Kocaman Fenerbahçe camiası için değersizleştirilmemesi gereken bir isim. Ne olursa olsun camianın hakikaten en zor dönemi olan 2011'de çok büyük bir mücadele vermiş bir isim. Ve Sayın Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman'ın başarılı olabileceğine inanıyor. Aslında Salim, açık söylemek gerekirse bu konuyu birazcık detaylı anlatmamız lazım. Çünkü ben olaya biraz şöyle bakıyorum. Yani Sayın Aziz Yıldırım bir kere son kez başkan adayı oluyor. Yani daha son kez başkan adayı oldu ve şu an başkan seçildi. Yani aslında çok büyük bir risk aldı. Ve bu aldığı riskin karşılığında işi tanımadığı, bilmediği bir yerine emanet etmek istemiyor. Farkındaysan kampanyası boyunca hep şu ifadeyi kullandı: teknik direktör benim. Gerekiyorsa soyunma odasına da girerim. Beraber konuşabileceğimiz, anlaşabileceğimiz, fikirleri beraber verebileceğimiz bir teknik adam tercih etmek istiyorum dedi. Şimdi kabul edelim Salim, sen de çok iyi takip ediyorsun. Evet. Yabancı bir teknik adamla bu mümkün değil. Fenerbahçe bunu yabancı teknik adamlar döneminde yaşadı ve sıkıntısını da çekti. George Jesus'un nasıl gittiğini sen de biliyorsun. Yani o sebeple Sayın Aziz Yıldırım'ın yabancı bir hocayı tercih edeceğini düşünmüyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim. İş yerliğe dönünce de Aykut Kocaman hem Oğuz Çetin faktörüyle hem Sayın Aziz Yıldırım faktörüyle doğal olarak öne çıkıyor. Ki ben Aykut Kocaman'ın yaklaşık bir aydır futbolcuları taradığını, transfer çalışmaları yaptığını da net olarak biliyorum, duyuyorum. O sebeple Sayın Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin çok kısa bir süre içerisinde yeni teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Ki Sayın Oğuz Çetin de transferleri kısa süre içerisinde bitireceklerini ifade ediyor. Yani Fenerbahçe aslında 21-22 Temmuz'da zaten sezon açacağı için, bir de Dünya Kupası var biliyorsun. Çok da bir alternatif yok. Hızlı şekilde artık seçim atmosferinden çıkarak saha içerisine dönmek zorunda diyebilirim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süha Gür, sohbetimiz devam ediyor. Süha, çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından devam edelim, olur mu?
1: Tabii ki.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz sevgili...

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Suha Gür sohbetimiz sürüyor. Suha, tekrardan hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
6: Tekrardan hoş bulduk. Teşekkür ederim Salih. Sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim Suha. Ara vermeden devam edelim. Aykut Kocaman konusunu konuştuk. Transferleri konuşuyoruz. Mazbata töreni olacak. Mazbata töreninden sonra Aziz Yıldırım yönetimi resmen göreve başlayacak. Bunun da altını çizelim. Yeni bir dönem hayırlı uğurlu olsun diyelim. İç ve dış transferde nasıl hareketlilik bekliyorsun? Nedir son durum?
6: Evet, öncelikle Mazbata'nın çarşamba günü olmasını bekliyorum. Onu şimdiden sana söylemiş olayım. Mazbata dışında transfere gelecek olursak Salim, aslında Fenerbahçe'nin en büyük problemi iç transferde yaşanacak. Çünkü evet, şu anda kadrosunda Fenerbahçe'nin 38 futbolcu var. Resmi 38 tane futbolcu. Yani kontratlı ve yaklaşık 4-5 de transfer yapacağını düşünürsek, işte yüz rakamlarla konuşalım. Örnek veriyorum, 45 diyelim ya da 43 diyelim. Bu kadroyu en azından 28'e düşürmeniz lazım. Yani bu da 15 futbolcuyla yolları ayırmanız gerekiyor anlamına geliyor. 15 futbolcuyla hele Dünya Kupası döneminde yolları ayırmak hakikaten zor. Yoksa Fenerbahçe'nin dış transferde aslında eksikleri çok net bir şekilde belli. Normalde bir sol stoper, iki santrafor, bir kanat oyuncusuyla transferi kapatabilirsiniz. Bu bile taraftarı tatmin eder. Ancak Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin, arkadaşlarının şöyle bir düşüncesi var. Biliyorsun, hem Nelson Semedo hem de Mert Müldür milli takımlarında forma giyiyorlar. Ve Fenerbahçe 21-22 Temmuz'da sezonu açacak. Orada bir sağ bek problemi yaşanabilir düşüncesi var Aziz Yıldırım ve ekibinde. O yüzden sağ bekle ilgili de bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Onun dışında mevkiler zaten belli. İki tane santrafor olacak. Dün Sayın Ferzun Geçgel röportaj yaptık. Konuğumuz oldu. Kendisi Vedat Moriç transferinin sona erdiğini, transferi tamamladıklarını söyledi. Resmi ağızdan bir açıklamaydı bu. İkinci santrafor'da Cirasi konusunda ciddi adımlar atıldığını biliyoruz. Zaten Cirasi, senin de bildiğin gibi Sayın Saadettin Sarı'nın iki başkan adayına da önerdiği bir isimdi. Dortmund'la oyuncu konusunda görüşmeler yapılıyordu. Muhtemelen Cirasi'yi de kısa süre içerisinde Aziz Yıldırım ve ekibi kadrosuna katacaktır. Onun dışında gidecek oyunculara göre bir yol haritası düzenleyecek Fenerbahçe. Bunu da biliyoruz. Oğuz Çetin ve ekibi zaten bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Çünkü takımın ayrılma düşüncesinde olan işte Ceydin Osterwalde gibi, Fred gibi isimler var. Bir de biliyorsun, yani kiralık oyuncular da Fenerbahçe'nin değerli. Yani bugün Amrabat gibi bir oyuncu Fenerbahçe'nin kadrosunda aslında bakarsan. Çok kariyerli, milli takım forması giyen önemli bir değer. O sebeple gidecek oyunculara göre Aykut Kocaman'ın da önderliğinde bir kadro kurulacak. Transfer çalışması bu doğrultuda yapılacak. Ama dediğim gibi Salim, Fenerbahçe'nin hakikaten çok ciddi bir maaş yükü var. Sen de transfer konularıyla yakından ilgilenen bir meslektaşımsın. Şimdi Amrabat dediğin oyuncu 4,5 milyon euro maaş alıyor. Diyelim ki Betis istiyor. Adamların verdiği para 1,5 milyon. Aradaki 3 milyonu oyuncu doğal olarak talep ediyor. Yani bu tür sizin bu maaş bir şeyiniz var, sınırınız. o sınırı aşamıyorsunuz. Aşamadığınız için de bu futbolcuları bir şekilde hani bonserviste satamıyorsunuz ama maaştan düşüyorsunuz. Fenerbahçe yönetimi mutlaka bu yolu tercih edecektir. Çünkü maaş dengesi hem çok bozuk Fenerbahçe'nin hem de hakikaten çok güçlü. Kiraladığınız oyuncuların tamamının neredeyse parasını siz ödüyorsunuz. Yani bunların içinde Livakovic var, Mimovic var, Amrabat var. Yani saymak da bitmiyor. O sebeple Fenerbahçe'nin iç transferde çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Özellikle gönderme noktasında futbolcularla anlaşmaların çok yoğun geçeceğini düşünüyorum. Aykut Kocaman ve Sayın Aziz Yıldırım'ı hakikaten çok zorlu bir sürecin beklediğini düşünüyorum. Ama bundan kalkacak, bunun altından kalkabilecek tecrübeye sahip bir yönetim var. Açıkçası biz de sıkı bir şekilde süreci takip edeceğiz. Önce dediğim gibi çarşamba günü resmi olarak görevler başladığında Fenerbahçe'nin ilk işi Sayın Aykut Kocaman'a açıklamak olacaktır. Ardından da gerekli bölgelere transferlerin haberlerini duyacağız. Bu süreç içerisinde bahsettiğim tüm bu süreç içerisinde gönderilecek futbolcularla ilgili de çalışmaları bekliyoruz.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Suha Gür sohbetimiz devam ediyor. Suha, hangi isimlerle yol ayrılığı bekliyorsun ve bir de bu Ederson olayı gerçeği yansıtıyor mu? Aziz Bey ile görüştüğüne dair iddialar var.
6: Ben onu ona onaylatamadım Salim, onu bir kere söyleyeyim. Ama zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim kampanyası döneminde de Ederson'la ilgili olumlu ifadeler kullanmıştı biliyorsun. Çünkü özellikle Sayın Hakan Safi tarafında kaleciyle devam etmeme düşüncesi vardı. Ama Sayın Aziz Yıldırım böyle bir ifade kullanmadı. Ederson büyük bir değer. Brezilya milli takım kalecisi. Onunla oturacağız. Problemlerini konuşacağız. Problemlerini çözebilirsek neden devam etmeyelim şeklinde bir ifadesi vardı. Açıkçası burada kararı Ederson'un vereceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben onaylatamadım şu an için o görüşmeyi. Ama bu görüşme muhakkak olacak. Ederson'la görüştükten sonra Fenerbahçe kaleci konusunda rotasını ona göre belirleyecek. Gidecek evet. Oyuncular konusunda sevgili Salim, Jaden gitmesi muhtemel oyunculardan bir tanesi. Çünkü gitmek istiyor oyuncu. Edson Alvarez'i biliyorsunuz zaten yollar ayrıldı, kiralıktı. Onun dışında Fred'in gitme ihtimali var. Bu da önemli bir nokta. Çünkü o bölgede biliyorsun Kante, Genduzi ve İsmail var. Fred giderse oraya da bir transfer gerekebilir. Yine Anthony Musaba mutsuz oyunculardan bir tanesi ki pazarı da var oyuncunun. Oğuz Aydın bence takımda kalacaktır. Yine Emre Mor'la yollar ayrılacaktır. Bunun dışında dediğim gibi gelecek oyuncular, yani iki transferi, santrafor transferi yaptıktan sonra belki bir Şerif kiralanabilir. Çünkü orada artık oyuncunun kolay kolay forma giymesi de mümkün gözükmüyor. Yani transfer çalışmaları Fenerbahçe'nin iç transferde bu oyuncular üzerinde kurulacaktır diye düşünüyorum.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Suha Gür sohbetimiz sürüyor. Suha, ben de mesela bir hamle duymuştum. Hemen söyleyeyim o hamleyi. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Grimaldo.
6: Evet. Leverkusen'den
5: sol bek hamlesi. Duydun mu sen evet. Bu konuda
6: evet,
5: bir bilgi.
6: Grimaldo ismi hem Sayın Saadettin Saran döneminde Sayın Saadettin Saran döneminde de aslında gündeme gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış söylersem özür dilerim şimdiden dinleyicilerimizden. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncunun bonservisi elinde. Sözleşmesi bitiyor. Ve sol bek noktasında dediğim gibi Sayın Saadettin Saran döneminden beri gündemde bir oyuncu. Ancak o bölgede hem Archie Brown hem de Levent Mercan var. Yani Fenerbahçe'nin şu an için en azından sol bek pozisyonunda bir problemi yok. Ben açıkçası bu transferin dediğim gibi gidecek oyunculara göre şekillenebileceğini düşünüyorum. Yani Archie Brown takımda kaldıktan sonra, çünkü sevgili Salim şunu unutmayalım. Şimdi bu sene 10+4 kuralı var. Archie evet. Brown o +4 kuralına uyan bir oyuncu. Yani çok değerli. O +4 kuralını iyi oyuncularla doldurabilmek için bütün takımlar mücadele ediyor. Fenerbahçe bunu geçen sene aslında başardı. O sebeple ben kolay kolay Archie Brown'dan sarı lacivertlerin çıkacağını düşünmüyorum. Archie Brown'un takımında kalması durumunda da Grimaldo hamlesi açıkçası çok da doğru bir hamle gibi gelmiyor. Bu transfer, daha doğrusu bu isim özelinde yakın zamanda bir hareketlilik beklemiyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin önceliği sevgili Salim, gönderilecek oyuncular, yani kiralık oyuncular. Şimdi Cenk Hücünder diye bir oyuncunuz var. İşte Diego Carlos var, Amrabat var, Bekao var, Livakovic var, Mimovic var. Yani birçok yabancı yüksek ücret olan futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Bu oyuncularla yollar ayrılmadığı sürece, çünkü ne olursa olsun bu oyuncuların çok ciddi bir maaş bütçesi var. Ciddi bir maaş ediyorsunuz. Bunlarla yollar ayrılmadıktan sonra Fenerbahçe'nin ekstra, o saydığımız mevkiler dışında ekstra bir transfere gitmesini hakikaten beklemiyorum.
5: Yani Archie Brown'la ilgili ifade ettiğin gibi 10+4'ün ek kontenjan olan 4. oyuncusu. Hemen şunu da sormak istiyorum. Şöyle ki benim aldığım bilgi şuydu. Aziz Bey yönetiminin de yabancı kuralı ile ilgili revize edilmesine dair bir girişim olacağı, Galatasaray'la bu noktada ortak bir Galatasaray'la hareket olabilir. Sana ya geldi mi bu bilgi Süha?
6: Hayır. Ben seçim kampanyası döneminde hem Sayın Aziz Yıldırım'la canlı yayın da yaptım. Ekibiyle çok sık olarak görüştüm.
5: Evet.
6: Açıkçası net olarak söyleyebilirim. Onlar bu kuralın devam etmesini istiyorlar. Yani daha sonra dediğim gibi işte oyuncularla yollar ayrılamazsa, planladıkları gibi olmazsa belki böyle bir hamle yapılabilir. Ama şu an için gündemlerinde olmadığını biliyorum. Çünkü sevgili Salim, Fenerbahçe 10+4'ün o 4 oyuncuda 5 tane var Fenerbahçe'de. Belki dinleyenlerimiz ya Mimovic'i niye sayıyorsun, İşte Şerif'i niye sayıyorsun diyebilirler ama sonuçta bu oyuncular Fenerbahçe'nin kadrosunda ve faydalandığı isimler. Öyle ya da böyle. Omar Payet var mesela. Hani insanlar unuttu biliyorum ama bu oyunculardan faydalanabilir isterse Fenerbahçe. Yani artı 4 kuralını şu an karşılıyorken, rakibiniz bunu karşılayamıyorken, evet, Fenerbahçe yönetiminin böyle bir hamle yapması şu an için mümkün görünmüyor. Onlar da durumun farkındalar. Yani dediğim gibi Arşi Brown olsun, Nene olsun, bunlar Fenerbahçe'nin bu sene katkı sağlayan oyuncuları. Ve bu oyuncularla yolların ayrılmayacağını varsayarsak açıkçası Fenerbahçe'nin böyle bir hamle yapmasını kesinlikle beklemiyorum.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süha Gür, sohbetimiz sürüyor. Hasan Çetinkaya hamlesi bekliyor musun?
6: Evet, aslında yani Hasan Çetinkaya da bununla ilgili bir paylaşım yaptı biliyorsun. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım çok net olarak söylediği bir ifade vardı. Samandıra'yı eski günlerine döndürmek istiyorum şeklinde. Hasan Çetinkaya da bu noktada çok önemli bir isim. Oraya hakim bir isim. Ben Aziz Yıldırım resmi olarak göreve başladıktan sonra yine Hasan Çetinkaya hamlesini de bekliyorum.
5: Hasan Çetinkaya yine ifade edelim, daha önce olduğu gibi futbol yapılanmasında görev alacak.
6: Evet.
5: Peki Aykut Hoca'yı bekliyorsun. Oğuz Hoca'nın futbol aklı olması bekleniyor.
6: Yani burada Aykut Hoca'nın yardımcılarını da konuşabiliriz aslında. Sahip.
5: Tabii ki.
6: O konuda sana şöyle...
5: Mesela Selçuk Şahin, Volkan Demirel olayı doğru mu?
6: Evet, Selçuk Şahin, Volkan Demirel ve Mehmet Avrello. Bu üç isim çok ciddi şekilde konuşuluyor kulislerde. Açıkçası sevgili Salim, Volkan Demirel'in biliyorsun Aykut Kocaman dışında kimsenin yardımcı antrenörünü kabul etmem şeklinde bir ifadesi de vardı. Eğer Aykut Kocaman Sayın Volkan Demirel'i ikna ederse, rica ederse ben Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de görev alabileceğini düşünüyorum. Selçuk Hoca ve Mehmet Avrello konusunda da dediğim gibi Kara, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'de olacak. Ama bu isimlerin ismi çok sık geçiyor. Ben açıkçası bu kadar önemli isimlerin, bu kalabalığın Fenerbahçe'de bugüne kadar işe yaradığını görmedim. Bence zarar veriyor. Ne sportif direktörlük görevi, ne böyle önemli isimlerin beraber hareket ettiği organizasyonların bugüne kadar fayda sağladığını ben görmedim. Ancak çok uzun süredir birlikte olan, birlikte görev almış, görev yapmış, Fenerbahçe forması altında hizmet vermiş insanların elbette Fenerbahçe'de çalışmaya hakları var, hak ediyorlar. Ama burada planlamanın iyi yapılması gerekiyor. İnsanların birbirinin tırnak içerisinde söylüyorum, çok özür dileyerek, kuyularını kazmamaları, birbirlerinin işlerine karışmamaları gerekiyor ki bu birliktelik başarıya dönüşebilsin. Çünkü onun dışında en küçük bir hatada, problemde Sen de biliyorsun işte futbolcu diyor ki bu hoca bana iyi davranıyor, bu hoca bana davranmıyor. Bu bana forma şansı vermek istiyormuş. Biri birine laf taşıyor. Biliyorsun bunları biz hep duyduk. Bu evet. İsimler özelinde söylemiyorum ama daha önce benzer birlikteliklerde biz bunları duyduk. O sebeple evet. Bu yapılanma Sayın Aziz Yıldırım önderliğinde iyi düşünülerek yapılmak zorunda. Onun dışında takıma zarar verebileceğini de düşünülmesi gerekiyor.
5: Yani hemen şunu da sormak istiyorum size Süha. Yani bunlar yaşandı, görüldü. Peki yani buradaki yapılanmada sağlıklı bir yapılanma oluşur mu? Bu isimler tamam. Bu isimlerin zaten Fenerbahçeliliğini tartışamayız. Çok çok önemli isimler, çok çok değerli isimler ama yani bu model tutar mı? Galatasaray'da mesela Okan Hoca camianın içinden gelen birisi, sırasıyla Akhisar, Çaykur Rize, ardından Başakşehir, sonrasında Galatasaray başarılı oldu. Beşiktaş'ta ikinci denemede başarısız oldu ama ilk denemede Sergen Hoca başarılı oldu. Trabzonspor'da camianın öz evladı Fatih Hoca başarılı oldu. Ancak Fatih Hoca da Trabzonspor'a gelene kadar çok zorlu şartlarda çalıştı. İstanbulspor, evet, İstanbul Alanya Spor, Denizli Spor, Manisa Spor. Yani bu model tutar mı? Yani bazı kesim de bu modelin demode olduğunu düşünüyor. Artık diyor bu model diyor. Yok abi diyor bu model olmaz. Dünya futbolu geliştiriyor. Ben ama Aykut Hoca uzun süredir takım çalıştırmadığı için eleştiriliyor ama ben dışarıdan daha sağlıklı karar verdiklerini düşünüyorum. Takım çalıştırmadıkları süre zarfında. Kendilerini de geliştirmişlerse. Ne dersin? Evet, sen bu, ne dersin?
6: Sana bu noktada kesinlikle katılıyorum. Yani dışarıdan takımları takip etmek, eğer senin dediğin gibi maç izliyorlarsa,
5: yurt dışına gidiyorsa,
6: evet futbolun son halini takip edebiliyorsa, bence de dışarıdan gözlem daha faydalı. Şimdi saydığın tüm isimlere bakarsak sevgili Salim, hem Fatih Tekke, hem Sergen Yalçın şu an görevde olmasa da, hem Okan Buruk, evet camia evlatları ve bu camialarda başarılı oldular. Ama bunlar birebir isimler. Şimdi Volkan Demirel başarılı olamadı çalıştırdığı takımlarda. Selçuk Şahin'i başarılı göremedik. Mehmet Ağarolu'yu bilmiyoruz. Şu an öyle bir görev almadı. Yani baktığın zaman Sayın Aykut Kocaman'ın etrafında bu kadar fazla ismin olması ne kadar fayda sağlar? O sınırlar nasıl çizilir? Onları görmek lazım. Ben bu isimlerin her birinin dediğim gibi görev almayı hak ettiğini düşünüyorum. Ancak hepsi bir arada nasıl bir organizasyon ortaya çıkar? Bu daha önce çok fazla başarıyı getirmiş bir sistem değil. Artık buna sistem diyebiliyorsak bilmiyorum. Ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Daha çok Aykut Kocaman, yanında bir tane bu isimlerden bir tanesi yardımcı antrenör ve diğer antrenörlerle bir organizasyon kurulmalı diye düşünüyorum. Elbette Oğuz Çetin ve ekibi buna dair çalışmalarını yapıyorlar. Bunu biliyoruz. Yine son karar onlarda olacak ama açık söyleyeyim Salim, ben bu kadar böyle fazla ismin, önemli ismin bir arada olduğu bir organizasyona doğru bulmuyorum.
5: Evet. Yani burada ifade ettiğin gibi böyle bir hocalık beklentisine girilmemesi gerekiyor ama ifade ettiğin ama gibi mesela saymış olduğun isimler yani. Saymış olduğun isimler teknik direktörlük daha önce yapmış isimler. Teknik direktörlük çok farklı bir olay. Teknik direktörlük konusunda yani böyle bir kafasından acaba bile geçmemeli dediğin doğru.
6: Ama sen de biliyorsun ki geçiyor. Ya bugüne kadar en azından böyle gördük.
5: Doğru. Teknik direktörlük farklı bir olay. Ya ben mesela şöyle teknik direktörlük konusunda teknik direktörlük, popülizm, kulüp başkanlığı yani bunlar her insanın böyle teklif geldiğinde yok diyemeyeceği şeyler. Kabul edersiniz yani bunlar biz yani insanlar yaratılış itibariyle direkt benlik duygusuna sahip kişilikleriz. Bundan dolayı da kabul ederiz ya. Yani o farklı bir olay yani teknik direktör. Haklısın yani anlayabiliyorum
6: bir de Salim,
5: seni.
6: Bir de Salim şöyle düşün. Bütün kariyerini neredeyse geçirdiğin, seni sen yapan kulüpte birinci adam olman teklif ediliyor. Ya da birinci adam olma hayalin var. Ve bu artık ucuna kadar gelmiş. O fırsat gelmiş. Yani insan buna dayanabilir mi? Çoğu da dayanamıyor doğal olarak. Aslında kastettiğim bu. Sen de çok güzel bir ifade kullandın. Yani içinden o an bir teknik direktörlük hayalinin geçmesi bile, bir oyuncunun ona gidip hocam sen hakikaten çok başarılısın, seninle çok daha iyi hissediyorum demesi bile insanı bu duygular içerisine sokabiliyor. Sen de birçok Anadolu kulübünde de bunu gördün. Bunlar yaşanıyor ve doğal olarak takıma zarar veriyor. Biz bunları ilk defa duymuyoruz diyor. Yoksa bunlar bizim ürettiğimiz böyle uydurduğumuz şeyler değil.
5: Evet.
6: Hoca bir tane hoca var teknik adam. Futbolcuya diyor ki sen de biliyorsun işte bu hafta seni oynatmayı düşünmüyorum. Yardımcı teknik adama gidiyor. Diyor ki oyuncu hoca beni oynatmayacakmış, bir problemin mi var? Yo ben seni çok beğeniyorum aslında, formayı hak ettiğini düşünüyorum ama hoca kararı. Örnek veriyorum, bunlar tamamen örnek. Bunu dediğiniz anda orada içeride problemler zaten başlıyor. Bu olur mu dediğim gibi, yani bunun aslında kararını Sayın Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin verecekler. Biz ne kadar bunu söylesek de kararı verecek olan onlar. Ben sonuç olarak hakikaten bu kadar önemli isimlerin bir arada olduğu bir organizasyondan bu problemin çıkmamasını beklemiyorum. Çıkar diye düşünüyorum ama tabii orada Aziz Yıldırım gibi net liderlik özellikleri bulunan çok tecrübeli bir başkan var sevgili Salim. O yüzden hani başkan da o noktada gördüğü anda müdahale edecektir. Yani orada işi zamanı bırakmayacaktır. Kendisinin zamanı yok. Sen de biliyorsun. Yani bu sene Sayın Aziz Yıldırım şampiyon oldu olmadı. Olmadığı durumda çok ciddi bir problem var kendisi için. O efsane başkanlık ifadesini terse düşebilir. Artık insanlar efsane başkan demeyebilir. Zaten çok ciddi bir tepki var Sayın Aziz Yıldırım'a camiada. Evet, seveni çok fazla ama Sayın Aziz Yıldırım'a tepki de fazla. O kendisi de bunu biliyor. Bu sene olası bir başarısızlık halinde Sayın Aziz Yıldırım'ın camiadan tamamen bağının kopacağı düşünülebilir. Sayın Aziz Yıldırım bunu öngörür. O tecrübeye sahip. O sebeple işi de şansa bırakmaz. Teknik heyet içerisinde en küçük bir problemi de zamana bırakmaz ve o anda müdahale eder diye düşünüyorum.
5: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Süha Gür'dü. Süha, sana da izne çıkacaksın. Çok yoruldun bu süreçte. Sen ve Fenerbahçe'yi yakından takip eden meslektaşlarımız yoruldular. Seçim kampanyalarında her ile gittiniz, her şehre gitmeye gayret gösterdiniz, İstanbul'da özel röportajlar yaptınız. Sana da kolaylıklar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Bununla birlikte Boğsan abiye de bol bol selamlar. Boğsan Memiş'e bol bol selamlar. Daha önce Radyospor'da da çalıştı. Görüşmek üzere, hoşça kal.
6: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süha Gür'dü Anadolu Ajansı'ndan. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelişmeler yaşanıyor. Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Salim abi, yayınlar.
0: Hazırlıklarını tamamladın mı? Perşembe günü Amerika'dasın.
1: Evet evet. Perşembe günü gidiyoruz inşallah ekip olarak. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah Euro 2024'te olduğu gibi güzel bir serüven geçeriz. Hem milli takım hem biz.
0: Evet. Planlaman nasıl peki? Çünkü az önce mesela dinleyenimizden bir soru bir mesaj gelmiş. Bu mesaj seni de ilgilendiriyor aslında. Seninle birlikte milli takımımızı takip edecek arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Futbol haberleri ilgilendiriyor. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Benim bildiğim kadarıyla Amerika'ya giderken jet lag insanlara az tesir eder. Amerika'dan ülkemize dönüşte insanlar jet lag'ı net bir şekilde hissediyorlar. Batıya giderken az, doğuya giderken fazla demiş. Sen bunun için bir çözüm buldun mu? Ne yapacaksın?
1: Evet, şöyle yapacağız. Biz ayın 11'inde gidiyoruz. Yani maçtan 2 gün önce gidiyoruz oranın saatine göre. Bu nedenle zaten jet lag ihtimalimiz olacak ama bunu en azı indirgemek için ben şunu planlıyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum. Uçakta uyumamayı istiyorum. Yaklaşık 14-16 saat uçacağız ama uçakta uyumazsam Amerika'ya indiğimde saat Amerika'nın saatine göre 17-18 civarı olacak. Uçakta uyumamayı başarırsam Amerika'ya indiğimde uyurum ve jet lag'ı en hafif şekilde atlatmış olurum. Ama tabii zor bir durum. En azından 2 günlük süre bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Maça kadar 2 gün var çünkü. Evet. 2 günde kendimize geliriz diye düşünüyorum. Biz de jet lag olduğu için daha erken gidiyoruz ilk milli maçtan önce.
0: Evet. İnşallah bu durumu sen ve Amerika'ya gidecek olan futbol severler, milli takımımızı destekleyecek olan vatandaşlarımız en az sürede atlatırlar diyelim. Böyle bir durum söz konusu. 16 saat yolculuk yapıyorsun fakat zaman diliminde gittiğin saat sadece 7. Yani oraya gittiğin evet. Zaman 10 saat geridesin.
1: Ha. Şöyle, ben Seattle'a gideceğim ilk önce. İlk maç Kanada'da olduğu için Seattle Kanada sınırı, oraya gideceğiz. Burada 14.50'de uçağımız var ama indiğimizde saat 17-18 civarı olacak. Hani 14-16 saat uçacağız ama indiğimizde hani sanki 3-4 saat geçmiş gibi olacak. O yüzden tabii bir jet lag durumu olacak ama bunu en az indirgemek için yine elimizden geleni yapacağız tabii. Uçakta uyumamak gibi.
0: Evet, bol bol film izlersin. Zaten evet. İnternet de var. WhatsApp'tan evet. Konuşabiliyorsun da. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Peki ilk hazırlık maçımızı oynadık. Ne dersin? Yorumun nedir? Neler söylersin?
1: Evet, Venezuela maçı bence Paraguay maçını biraz yakından ilgilendiren bir maç. Çünkü aynı kıtanın ülkeleri Venezuela, Paraguay. Biraz da zaten Montella bu sebeple bu hazırlık maçını seçti. Venezuela bence bizi biraz zorladı. Evet, topla daha çok oynadık. Belki Venezuela'ya göre daha fazla pozisyona girdik ama Venezuela'nın tehlikeli atakları vardı. Kontralarla Venezuela bizim kalemize tehlike yarattı. Şimdi gruptaki iki maçımız Avustralya ve Paraguay. Bu iki takım da benzer şekilde futbol oynuyor ve ikisinin özellikle Paraguay daha iyi bir kadroya sahip ve çok tehlikeli bir takım. Ki Güney Amerika elemelerinde 18 maç yaparak geldi Paraguay buraya. Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerek geldi. Bunu unutmamak gerekiyor. Kağıt üstünde bütün takımlardan güçlü olabiliriz. Fakat sahada işler değişebiliyor. Rakibin katı savunmasını açamadığımız zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Bunu en basit örneğiyle, zaten en yakın örneğiyle Venezuela karşısında yaşadık. Bence bunları görmemiz açısından iyi bir hazırlık maçı oldu. Nerede eksiğimiz var? Bunları gördük. Kapanan takımlara karşı kontralar yiyebiliyoruz. Kapanan takımları zor açabiliyoruz. Bunların çözümünü Montella'ya artık bırakmak gerekiyor. Umarım hem Avustralya maçında hem de Paraguay maçında çok sıkıntı yaşamayız. Çünkü iki takım da kapanarak oynayan, hızlı hücumlarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalışan ve fiziksel gücü, atletizmi ön planda olan takımlar.
0: Evet, yani böyle bir durum söz konusu, bunu söyleyelim. Kapalı savunmaları açmakta zorluk çekiyoruz. Zaten bunu da daha önce net bir şekilde ifade edelim. Yayınlarımızda seninle de konuşmuştuk. Evet. Ve Montella Hoca'nın sistem değişikliği yapabileceğini vurgulamıştık.
1: Evet, zaten Kerem Aktürkoğlu'nun da hafif bir sakatlığı vardı. Evet. İlk maçta Avustralya maçında direkt 11 başlar mı? Bu henüz belli değil. Çünkü ne kadar hazır bunu en iyi Montella bilir ama Kerem'in oynamadığı senaryoda Deniz Gül iki hazırlık maçında da zaten ilk 11'de başladı. Takımdaki evet. Tek nokta santrafor da o. En azından rakip savunmayla fizik olarak daha iyi başlayabilir diye düşünüyorum. Özellikle katı Avustralya ve Paraguay savunmasına karşı fizik gücünü diğer futbolculara göre Deniz Gül daha iyi kullanabilir. Bu noktada Deniz Gül'ün özellikle Kuzey Makedonya karşısındaki performansı da bence çok önemliydi. Orada iyi bir performans sergiledi ve iyi bir izlenim verdi. Bu noktada Avustralya karşısında Deniz Gül ilk 11 başlarsa bence faydalı olabilir diye düşünüyorum. Yani sistem değişikliğini mecburen yapabilir Montella. Çünkü Kerem hazır mı değil mi ona Montella karar verecek artık.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrı var. Emre, Beşiktaş'taki gelişmeleri de yakından takip ediyorsun. Evet. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına gidebildin mi?
1: Evet, toplantıya katıldım. Italiano bence son yıllarda Beşiktaş'ın profiline en uygun yabancı hoca. Çünkü Beşiktaş'a gelen önceki yabancı teknik direktörler genelde geçiş oyununu ya da kontratağı esas alan hocalardı ki bunu Önder Özden de toplantıda belirtti. Radikal bir değişiklik yaptık hoca profili konusunda dedi ki bu radikal değişiklik aslında çok daha yıllar önce yapılması gereken değişiklikti. Çünkü önceki hocalar pek Beşiktaş'ın profiline uygun hocalar değildi. Şimdi Vincenzo Italiano oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı seven bir hoca. Yüksek pres gücüyle oynatıyor. Bunun yanında pozisyon oyununu da oynatıyor. Yani hem pozisyon oyunu hem yüksek pres aynı zamanda etkili geçişler yapabilen bir teknik direktör. O İtalyana'ya uygun bir kadro kurulursa, yani fizik gücü ve atletizm çok önemli burada. Bu tarzda oyuncağa katılması gerekiyor Beşiktaş'a. İlk 11 seviyesinde 5-6 transfer ki Önder Özden 7 transfer yapacaklarını açıkladı. Bu transferler iyi transferler olursa Beşiktaş en azından rakipleriyle yani Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Trabzonspor'la yarışabilecek seviyeye gelir ve bu sezon erken kopuş olmaz. En azından şöyle Şubat-Mart'a kadar şampiyonluk yarışı sürer 3-4 takım açısından diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver, sohbetimiz sürüyor. Emre, Vincenzo Italiano'yu incelediğimizde özellikle de defans hattındaki tandemi bozmuyor. Kaleci ve tandemi bozmuyor. Bu noktada Önder Hoca ifade etti. 6-7 transfere ihtiyacımız var dedi. Gökhan Keskin hamlesi geldi. Gökhan Hoca da dinleyenlerimizle paylaşalım. Scouting departmanında görev alacak Graf'la birlikte. Daha önce de Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol oynadı. Beşiktaş camiasının evladı ve farklı dönemlerde görevler aldı. Ne dersin bununla ilgili? Yani ben Gökhan Hoca'yı yakından tanıyan birisiyim. Bu ayrı bir nokta. Sevdiğim, saydığım bir isim ama scouting anlamında da gözünün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Bu anlamda örnek vereceğim Türkiye'de, yani scouting anlamında beğendiğim isimleri bana sorsanız, sen de dinleyenlerimiz de sorsa, 3 isim aklıma gelir. Özhan Pulat Hoca. Özhan Hoca mesela Hatay Spor'da, Bursa Spor'da, Gaziantep FK'da görev aldığı dönemlerde birçok oyuncuyu ucuz maliyetle takımlara transfer etti. Takımlara getirdi. Ve bu oyunculardan bonservis miktarı kazandı. Kulüpler en yakın örnek. Geçtiğimiz yıl vefat eden Aron Bupenza.
1: Evet.
0: Serbest konumda geldi. Hatay Spor'a ciddi paralar kazandırdı. El Kavi Hatay Spor'a geldi. Ve kazandırdığı ücretler ortada. Kariyeri ortada. Direkt aklıma gelen bu isimler. İkinci isim Gökhan Hoca olur. Gökhan Hoca da bu alanda çok başarılı bir isim. Üçüncü isim ise geçtiğimiz aylarda vefat eden Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu. Teknik ekipte de yer aldı. Fatih Hoca'nın ekibinde de yer aldı. Orhan Kaynak Hoca olur. Yani mekanı cennet olsun. Bu vesileyle de anmış olalım. Bu üç ismi yani Türkiye'de bu alanda tek geçebilirim. Ne dersin?
1: Evet, Gökhan Hoca zaten öncelikle bir Beşiktaş efsanesidir.
0: Evet.
1: Benim de denk geldiğim maçlar ve selamlaştığım anlar oluyordu. Gerçekten çok kibar, çok nazik bir insan. Ben Önder Özen'in toplantıda söylediği bir şey var. Vincenzo Italiano'ya giderken Gökhan Keskin'den zaten fikir almış. Gökhan Hoca İtalya'yı çok iyi takip ediyor. Evet. Bu nedenle kendisinden fikir aldık dedi. Yani Gökhan Keskin'in de onayı olan bir teknik direktör seçimi yaptı Beşiktaş Önder Özen'le birlikte. Ben bu noktada tabii kulübün içinden gelen birisi olduğu için Gökhan Keskin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle scout departmanında Gökhan Hoca'nın takip ettiği liglerden oyuncularla ilgili çok güçlü bir fikir alışverişi yapılabilir. Hem Eduard Graf'la hem Vincenzo Italiano'yla ve aralarına tabii ki Önder Özden'le birlikte Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten Italiano tercihi, ben Italiano hocayı da araştırdığımda Beşiktaş'a gerçekten son dönemde gelen en uygun hocalardan biri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sahada görmek lazım ama sadece Italiano tercihi bile Gökhan Keskin konusunda bence Beşiktaş'ın iyi bir adım attığını gösteriyor. Sonuçta Gökhan Keskin'in bir nevi kefaletiyle, kefil olmasıyla alındı takıma, evet, kazandırıldı Vincenzo İtalyan'da.
0: Hatta şunu da söyleyebilir miyim Emre? Yani bunu net bildiğim için söylüyorum. Biliyorsun benim Radyo Spor'daki programlarım 12-13 ya da 12-14 arasında. Gökhan Hoca ile bağlantı yapmak istediğimde bazen zorluk yaşayabiliyorum. Sebebi de şu. Gökhan Hoca geceleri geç uyuyor. Bunun ana sebebi de ne biliyor musun?
1: Maç izlemesi mi?
0: Maç izlemesi. Evet. Farklı mevsimliklerindeki maçları devamlı takip eder. Devamlı takip eder farklı mevsimliklerindeki maçları. Bilindiği üzere saat farkından dolayı Amerika'daki, Paraguay'daki, Brezilya'daki maçlar bizim yerel saatimize göre gece oynanıyor. Sabaha karşı oynanıyor. Tüm maçları takip eder, notlar çıkarır. Oyuncu hafızası net bir şekilde iyidir. Yani bunu birebir de bildiğim için söylüyorum. Yurt dışına gider, maçları takip eder. Bu anlamda yani Allah vergisi bir yeteneği var. Beşiktaş'a da önemli oyuncular kazandıracak diye düşünüyorum. Çünkü daha önce bir röportaj yapmıştım kendisiyle. Röportaj yaptığımda alamadıkları oyuncuları saydığımda, yani izlediği, takip ettiği takımlara mesela bakıyorum. Avrupa'da, Balkanlar'da, Brezilya Ligi'nde no name takımlarda. Fakat o oyuncular gelişimini 4-5 yıl içerisinde tamamlıyor. Çok ciddi bonservis ücretleri kazandırıyor kulüplerine. Böyle bir planlama da olabilir.
1: Bu da şunu gösteriyor Salim Manav. Gökhan Keskin sadece Beşiktaş efsanesi olduğu için bu göreve gelmiyor. Gerçekten liyakatli bir isim. Sen de zaten yakından tanıyorsun. Demek ki görevini layıkıyla yerine getiriyor ki Beşiktaş ona bu görev tanımını layık gördü ve Gökhan, evet, Keskin'e de eminim liyakatıyla faydalı olacaktır diye düşünüyorum, evet, bence.
0: Eklemek istediklerim var mı?
1: Ben teşekkür ediyorum. Biraz Dünya Kupası hazırlıklarımız devam ediyor açıkçası. Biraz da yoğunluğumuz var. Hem sana hem de dinleyenlere selamlarımı iletiyorum. Umarım güzel bir turnuva geçeyim.
0: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Emre. Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıverdi. Birazdan İzzet Hoca bizlerle birlikte olacak. Ara mı verelim? Birazdan İzzet Kızgın bizlerle birlikte olacak ama önce aramız var. Aranın ardından İzzet Kızgın'la birlikte çıkardığı kitabı konuşacağız. Birçok futbolcunun gelişimine dokundu kendisi, Emre Demir başta olmak üzere. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından İzzet Hoca'yı arayabiliriz.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sattığımızda bu bölümde konuğumuz İzzet Kızgın olacak. İzzet Kızgın'la birlikte çıkardığı kitabı konuşacağız. Müsait olursa İzzet Hoca bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, daha önce de yayınlarımıza bağlanmıştı. Kendisi Emre Demir'in hocası, bir futbol emekçisi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İzzet Hocam, yeni bir kitap kaleme aldınız. Bunu da söyleyelim. Yayınlandı kitap. Kitabın ismi Bin Ömür Bin Evlat.
1: Evet.
0: Sizin 30 yıl içerisinde altyapılarda dokunduğunuz profesyonel olan futbol sporcular var. Bu profesyonel futbolcuların 8'i milli takım düzeyinde mücadele etti. 56 tanesi avukat oldu. 5-6 tanesi öğretmen oldu. 2 tane komutan var. Askeriyede şu an görev alan Tuğgeneral. Sayısız iş insanı ve binlerce çocuk toplumumuza kazandı. Altyapılarda vermiş olduğunuz eğitimle. Öncelikle kitabınız hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İyi tıraşlar diliyorum hocam. Ne dersiniz hocam kitap özelinde? Ben de kitabın detaylarına baktım, okudum. Birçok oyuncu var.
1: Ya 30 yıl emek verdik. 30 yıl içinde mahalle mahalle, sokak sokak gezdik. Tabii ki bunun yanında 22 profesyonel futbolcu, 8'i milli.
0: Evet.
1: Binlerce çocuklarımızı topluma kazandık. Dediğim gibi iş adamları, komutanlar, öğretmenler, ona benzer bir sürü gençlerimizi hem toplumumuza hem Türk futbolumuza kazandırdık. Yani 30 yıl emek verdik bu işe. Hale vermekte. Şu anda Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nde altyapıda antrenörlük yapmaktayım. Dediğim gibi ömrüm yedikçe, sağlığım yedikçe bu gençlere hizmet etmeye devam edeceğim. Yani ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Çünkü biliyorsunuz şu anda çok tehlikeli bir gençliğimiz var. Onun için bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Doğru yolu göstermemiz lazım. Özellikle kötü alışkanlıklardan çok arı tutmamız lazım. Bizim üzerimize ne düşürse biz onu yapacağız. Aileler, öğretmenlerimiz böyle onlara çalışıyoruz yani hocam.
0: Nasıl hocam? İzzet hocam, satışıyla ilgili ilgi alaka nasıl kitabın, kitaba?
1: Kitap çok güzel, çok tutuldu yani çok okuyanlar hepsi çok memnun kaldı. Çünkü hakikaten hikayenin içinde hikaye var yani kendim anlattım, nasıl buldum, nasıl yetiştim, yokluklarla nasıl boğuştumu hepsini doğru şeylere aktardım. Hiçbir içinde yalan madde yok. Ne yaşadıysam hepsini anladım. Hani maçtan gelip aç kaldığımı, tavukların ekmeğini suya batırdığımı, bir maça gitmedi sabaha da tut ağacında yattığımı. Ben de çok yetenek ama rahmetli babam bırakmıyordu beni. Dövüyordu hep. Onlar hep doğruları hepsini anlattım. Onun için kitap gerçekten okuyanlar çok çok memnun oldu ve de teşekkür ediyorlar. Böyle bir kitap yaptığın için yani.
0: Peki hocam, kitapta yer alan oyuncular var. Emre Demir olmak üzere başta.
1: Evet.
0: Birçok oyuncunun ismi
1: Muda
0: de...
1: Muda Çelik.
0: Evet. Bu isimlerle görüşebildiniz mi kitabın... Kitap çıktıktan sonra?
1: Şu anda Muğdat'la görüştüm. Emre'nin babasıyla görüştüm. Müsait olduğunda geleceğiz dediler yanına. Onlara böyle bir kitap hediye edeceğim yani.
0: Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah utandırmasın hocam. Başarılar diliyorum. Umarım birçok kişiye ulaşır. Biz de yayınımızda yer verdik.
1: Kitabınıza.
0: Rica ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
1: Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz İzzet Kızgın'dı. Kendisi bir kitap kaleme aldı. Altyapıda yetiştirdiği futbolcularla ilgili Bin İnsan Bin Ömür kitabı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Son bir mesajla bitirelim. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar Salim kardeşim. Çok uzun süredir programlarınızı dinliyorum. Radyo Spor'un birçok programını dinliyorum. Birçok kez canlı yayına katıldım. Birçok mesajım okundu. Üzerine dakikalarca konuşulan mesajlarım da oldu. Az önceki gönderilen tarz mesaj, WhatsApp mesajı mı gönderiyorsun yoksa talimat mı veriyorsun anlamadım. Bir merhaba ve rica kelimesi iletişimi oldukça kolaylaştırıyor. Üslubunuz sorunuzdan daha dikkat çekici. Üslubunuzun sorunuzdan daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Ve bu şekilde mesajlar okunuyor. Önce hitap şeklimizi düzeltmemiz lazım. Sonra soruya ve konuya geçmemiz lazım. Bu konuyla ilgili mesajımı iletmek isterim demiş. Teşekkür ederim Ayhan Bey'e. Ayhan Bey sıkı bir Radyo Spor dinleyicisi. Sadece benim yayınıma değil, tüm yayınlara da mesajlarını gönderiyor. Teşekkür ederim kendisine. Saatlerimiz 13.56. Yayınımızı noktalayacağız. Bugün pazartesi. Pazartesi günleri Genco Boran ve Mert Elam Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor Elektrik programına hoş geldiniz. Ben Mert Alem. Bugün 3 kişiyiz Genco abinin yanında. Ali abi de aramıza katıldı, sürpriz yaptı. Genco abi Amerika'ya gitmeden onunla daha çok vakit geçirmek, daha çok program yapmak istediği için geldiğini ben düşünüyorum.
1: Özleyecek sebebi, çünkü. Sebebi tam olarak anlamışsın.
0: Değil mi? Özleyeceksin.
1: Seni. Tam olarak bu sebepten.
0: Bir bunu. Aydan fazla belki göremeyeceğiz, evet. Genco abi. Vaktin kıymetli. O yüzden
2: hemen söz sana bırakıyorum.
0: Evet, bırak.
1: Genco'nun Meksika'da tutuklanma ihtimali üzerinde düşünüyorum.
2: Meksika'ya gitsem öyle bir şey olabilirdi belki.
0: Hani... Sen bugün tweetini atmışsın da ben sabah seni o haber üzerinden andım. Iraklı futbolcu 7 saat sorgulanmıştı. Ancak Genco abinin başına gelebilecek bir
1: Meksika'da
0: şey.
1: Meksika'da bir kontrol sırasında Genco pasaportunu bulamıyor ve hikaye gelişiyor diye benim kafamda bir şey var.
2: Benim son San Francisco gidişimde oldu. Özel odaya alındım ben.
1: Hiç şaşırmadım.
0: VIP mi böyle özel ilgilenmek?
2: Yo yo, hayır, bayağı böyle iki tane polis böyle çok acayip garip sorular sormaya başladılar. Ben en son şey dedim. Arkadaşlar, ben buraya tatile geldim. Sıkıntı da ne oldu biliyor musunuz?
1: Yemişim Amerikan azalarının masayeline buyurdu.
0: Özellik anısı gibi geldi.
2: Hayır,
0: bana.
2: Hayır. Sorgu ciddileşti. Şeyden dolayı ciddileşti. Arkadaşımın adı Burak. Hı. Bir de göbek adı var. Hı. Sen arkadaşın adını yanlış mı biliyorsun? Bizim önümüzde bu yazmıyor diyor.
1: Allah Allah.
2: Orada çok kötü patates oldu. Dedim ki babasının adı ne dedi? Babasının da göbek adı varmış.
1: Onu da yanlış söyledi.
2: O da yani sonra dedim ki bakın bizde dedim iki isim vardır. Ama bize kendilerini tanıtırlarken bir isim söylenir.
1: Ya dedim. Dedikleri anda ters kelepçeyle geliyor.
2: Sonra hayır, olay böyle çok ciddileşti. Hayır, şeyde kurtardım. Şeyde bayağı böyle bir 45 dakika 50 dakika sürdü. En son dedim ki arkadaşlar siz dedim benim babam Amerikan vatandaşı. Ben buraya gelmek istesem elimi kolumu sallayarak pasaportumu alır girerdim dedim. Onlar da babamın social security number'ını ve pasaportunu görmek istediler. Gösterdim, özür dileyip bıraktılar bir dakika sonra.
0: Ama yine mesela böyle bir olay başına gelmesi bir insana göbek adı tutmadığı için adıyla bilmem ne. Valla yani hiç duymadığım şeyler.
2: Evet,
0: Genco abi sayesinde yeni

0: İşte o yüzden
1: bilir.
0: Meksika'da tutuklanma ihtimali üzerinde düşünüyorum diyorum.
1: Yani. Olabilir yani.
0: Orada şey anlatamaz da derdini.
1: Dilden
0: dolayı.
2: Benim aklıma şu anda geldi biliyor musunuz? Hadi buyurun. Ben şimdi pasaportumu, vizemi uzatma başvurusunu yaparken San Francisco'ya gideceğimi söyledim. Boston'a gidiyorum.
1: Ama Amerika toprakları orası herhalde.
0: Bir şey olmaz
1: o kadar. Bir şey olmaz o kadar.
2: Aynı söz ülke. Konusu genç oysa gerisi teferruattır.
0: Yani. Hayırlısı.
1: Peki biz yayına girmeden dedim ki bir sıcak gelişmemiz, bir şeyimiz var mı? Hani ben de baktım ama öyle çok sıcak bir gündemimiz yok. Hava sıcak dedi Genco abi. Gerçekten sıcak bir havamız var ama biz yine iyiyiz. Milli takımın gittiği bölgeyi düşününce işte Sabah Ali abi baktı 39'lar. Kırklar. Işte, sen bahsettin sen, mi geçenlerde?
2: Ha, yayında var mıydın? Ben Ali'ye söyledim çünkü galiba Cuma'ydı. Arizona, Nevada'nın yanı, çölün yanı yani. Hani evet. Çok ilginç bir yer. Şey yapmak için.
1: Sen mi demiştin geceleri çok soğuk oluyor üstüne?
2: San Francisco öyle.
1: Ha, San Francisco için mi
2: San
1: demiştin?
2: Francisco öyle. Hı. Ben gene bir tane bir kışlık mont alacağım. Bir RGS montu alacağım. Ya gündüz böyle geziyoruz.
1: Tişört.
2: Ali'nin gömleği, benim tişörtümle.
1: Ali şu an kalın geziyor bence.
2: Ama şey akşamları güneş battığı an San Francisco'da ben inanamadım böyle bir şey. Yani hiç hayatımda görmedim. Hani benim hayatımda gördüğüm en gecesiyle gündüzü uymayan il. Ben Ankaralıyım, Ankara'dır. Hı hı. Gündüzü 30, akşamı 10 derece olur ama...
1: Benim Amasya.
2: Yani gündüzü 28-27, akşamı 3 derece hiç görmedim. Yani hiç görmedim.
1: Peki bugün günlerden pazartesi, yolculuk, perşembe. Bavulu açtın mı yoksa son güne mi bırakıyorsun?
2: Küçük bavulumu açtım. Zaten büyük bavulu boş götüreceğim. Alışveriş yapacağım.
1: Ha, iki bavul gidip doldurup döneceksin.
2: Evet.
1: Tek küçük bavul yetiyor mu sana o kadar? Ama alışverişe dolduracaksın. Tamam, anladım.
2: Tabii.
1: Okay,
2: ya mesela iki tişörtle gideceğim ama mesela Amerika'dan 5-6 tane tişört alacağım. Hı-hı. Amerika'da çok çok ucuz tişörtler.
1: Peki şimdi birkaç...
2: yani birçok şeyin yanında.
1: Sadece tişört değil.
2: Ya gidişimin hakkını çıkaracağım yani.
1: Fenerbahçe Kongresi'yle ilgili bir mesaj. Rastgele tıklıyorum gelen mesajlara. Yaptığınız yayınlarda oy kullanım sayısı eğer 25.000'i geçerse Hakan Safi kazanır konuşmaları yapıldı. Büyük bir çoğunlukla bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum demiş. Bizde rakam konuşuldu mu hatırlamıyorum da ne kadar çok oy kullanılırsa Hakan Safi'liğine dedik o kesin. Evet. Ama öyle olmadı. Mesela hiç yanına bile yaklaşmadı.
0: Fakat orada tabii dinleyicinin söylediği gibi kesin bir ifade kullanılmadı.
1: Başka bir programla karıştırıyor belki yani şey olarak 25 bin rakamı da biz
0: konuşmadık. Başka programda da o kadar kesin hani konuşmamışlardır diye düşünüyorum.
1: Bilmiyorum bir Fenerbahçe kongresi falan Aygün abi gibi konuştuysa
0: çünkü
1: bilmiyorum.
0: Çünkü yani 25 bin katılım üstü olur Hakan Safi kazanır. Demek eğer öyle diyen biri varsa söylesinler bana kim dediğini merak ettim şu an bizim programcılar arasında. Yani.
2: Ben çünkü kaç oy verileceğini bile bilmiyorum.
0: Hani doğru bir yaklaşım değil. Öyle bir hiçbir kongre matematiğini o şekilde hesaplayamaz. Sadece katılım artarsa bu tarz durumlarda sürpriz adayların işine geldiği bilinen bir gerçek olduğu için öyle söylenmiştir. Ama orada bile az önce işte senin söylediğin gibi o matematikte pek tutmadı.
1: Belki şu da olabilir mi? Fenerbahçe'nin üye sayısı her geçen sene çok hızlı da bir yükseliş içerisinde. Bu 27 bin belki standarda göre acaba düşük kalmış da olabilir mi?
0: Ya şöyle onu mesela da... 9 bin üye ilk kez oy kullanmış.
1: İşte bayağı
0: Fenerbahçe'de.
1: Fazla. 9 bin deyince.
0: Evet. Hani Aziz Yıldırım'ın aldığı oy sayısı artı Hakan Safi'ye eklediğin zaman 27 bin civarı değil mi?
1: 27
0: bin civarı. 9 bin ilk kez oy kullanmış. Yani %33'ü neredeyse. Bu kongrede ilk kez oy kullananlar. Bunlar tabii bazı metrikleri değiştirebiliyor kendi içerisinde. Bu kongrenin de kendi içindeki gerçeği bu oldu. Hı hı. O genel geçer kuralın tersine bir sonuç çıktı.
1: Batuhan Ergüven abi hazır 180 kişiyken Genco abi gruba girsin demiş. Sabah Kicktip.
0: Kicktip oyununa girebilir misin Genco Varan? Sana daha önceden söylediğim
2: onu
0: gibi.
2: Onu girmek istiyorum, düşünüyorum ama acaba Amerika'da ne kadar vakıf olabilirim oynamaya?
1: Tanıyoruz Genco abi biz. Biliyoruz. Sabah söyledik zaten, aynı şeyi söyledik.
0: Zaten olursan Amerika'da olsun çünkü saat farkı senin lehine. Biz burada beceremezsek biz beceremeyiz.
1: Değil mi? Doğru.
0: Yani
2: o zaman gireyim.
0: Maçlar 05-07'de senin normal saatinde olacak.
2: Reklamda yapalım o işi.
0: Çoğu maçlar efendim.
2: Reklamda yapalım o işi.
0: Hadi inşallah.
1: O zaman burada da bir anons yapayım mı?
0: Yap. Çünkü sabah 180 yaptık. Kişi olmuş dediği gibi. Sadece 120 kişi kaldı.
2: O zaman bir dakika ben yazayım da ben olayım da öyle olsun.
1: O zaman anonsu reklamdan sonra.
0: Yok canım, reklama kadar 120 kişi de olmaz.
1: Emin misin?
0: Eminim o kadar değil.
1: Geçen sene giremedi çünkü.
2: Geçen sene ben giremedim.
1: Bence garanti alalım işimizi. Hattik
2: ben çünkü denedim geçen sene yer yok yazıyordu.
0: Hayır ya eminim ya. Sen ya. Yap duyurun o kadar ne yaptın ya? Tabii canım yap duyurun. 120 kişi nereye? 3 dakikada 120 kişi nereye üye oluyor?
1: Peki iddialı oldu. duyurumuz şu. Kicktip diye bir uygulamamız var. Bizim değil tabii, yani genel herkesin kullandığı bir uygulama. Biz orada Dünya Kupası için bir skor tahmin oyunu için lig açtık. Radyo Spor Ligi. Adı da Radyo Spor.
0: Adı fena.
1: Ya abi evet onu.
2: Adı ne ya?
1: WC2026. World Cup'ın kısaltılması yani baş harfleri. WC2026.
0: Abi bu Radyo Spor'un WhatsApp hattını alanlar, bu Radyo Spor için oyun yapanlar hiç mi düşünmüyor ya?
1: Vallahi biraz daha kolaylık ya.
0: Bir adım önünü göremeyen Radyo Spor'u nasıl yönetebilir?
1: Duraksıyorum Radyo Spor'dan sonra. Radyo Spor, ligin adı. Önce kaydolacaksınız. Kicktip uygulamanıza kaydolmadıysanız. Bu arada internetten herhalde illa uygulamayı indirmeye gerek yok.
0: Yok, internetten de oynanıyor. Benim Twitter hesabımdan oradaki linke tıklayarak hemen şey yapabilirler.
1: Ha, bu arada daha kolayı var. Ali abinin Twitter hesabında da link ve işte bilgiler
0: var. Sende uygulama var mı Genco?
2: Yok, şimdi onu arıyordum indirmeye ama hemen...
0: Tamam, benim linke tıkla. Tamam.
1: O linkten de olabilir. Uygulamayı da indirebilirsiniz. Kaydolacaksınız. Sonra link arayacaksınız. Link'te de işte adımız Radyo Spor WC2026. En kolay böyle telaffuz edebiliyorum. Bu lige kaydolacaksınız. Basit, bu sefer lige girdiniz. Sonrasında da yapmanız gereken bazı şeyler var. Bir kere skor tahmini tabii ki yapmanız lazım maçlar için. Maçların başlamasına ne kadar kala?
0: Bir
1: dakika kalaya kadar tahminlerinizi girebiliyorsunuz. Bir puan sistemi var. Birebir skoru bildiğiniz anda 2-1 dediniz mesela Türkiye-Avustralya maçında. Maç 2-1 bitti. 5 puan mıydı? 4 puan. 2-1 dediniz. Milli takım 1-0 kazandı. Skor farkını bildiniz. 3 puan. 2-1 dediniz. Maç 2-0 Türkiye lehine bitti. Skor farkını bilemediniz ama Türkiye'nin kazandığını bildiniz. 2 puan kazanıyorsunuz. Diğer şartlarda 1 puan alamıyorsunuz. Beraberlikte tam skoru bilirseniz 4 puan. Ama 1-1 dediniz, 0-0 bitti. 3 puan. 2 mi? 2 puan alıyorsunuz. Ve bonuslarımız var. Bonusları da doldurmanız gerekiyor. İşte grupları kim lider bitirir? Dünya Kupası gol kralı kim olur? Dünya Kupası'nı kim kazanır? Yarı finale hangi 4 takım kalır diye önden, turnuva başlamadan bunları doldurmanız lazım. Bir daha değiştiremiyorsunuz turnuva başladıktan sonra. Bunları yapmak önemli çünkü sıralamada sona doğru artık etkisi olacak. Evet. Oradan ekstra adı üstünde bonus puanlar kazanacaksınız. Sakın bunları doldurmayı da es geçmeyin. Ligi eğer katıldıysanız.
0: Başardın mı?
2: Başardım. Genco olarak girdim.
1: Hadi. Süper.
2: Adım da var yani. Hani böyle biri beni geçerse ben Genco'yu geçtim diyecek. Hmm.
1: Ama unutma, inşallah yap da doldur da güzel bir rekabet olsun.
2: Olsun.
1: Orada burada çünkü bir de Euro 2024'e göre çok daha fazla maç var. Çok daha farklar da açılabilir belki. Ama keyifli olur diye düşünüyoruz. Bir espri olur. Bir onun chat kısmı da var bu arada. Oradan da mesajlaşabiliriz. Uygulamaya bekliyoruz herkesi. Diyelim 14.12 reklam vaktimiz de geldi. Bir reklama gidelim, aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor!
8: Ne var sırada, Denizbank burada?
9: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
10: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
11: Ne var sırada, Denizbank burada.
12: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
13: Yarışseverlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
14: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
15: Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli. Kale Kilit.
16: Radyo Spor.
15: Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
3: ...14-15 saatlerimiz... ...şöyle bir öneri gelmiş... ...dinleyicimiz... ...Muharrem Bey'den... ...Genco Bey hediye versin birinci... ...demiş Mert Bey... ...nereden çıktı bilmiyorum ama... ...katılmayacağını düşündük mü acaba...
4: ...geçen yani? Sefer forma vermişiz...
3: ...bir önceki sene biz... ...şeyde pandemide de yarışmada forma vermiştik değil mi...
4: ...burada da forma vermişiz...
3: ...burada da vermişiz...
4: ...evet...
3: ...ben hatırlamıyorum hiç mesela...
4: ...evet evet forma vermişiz...
3: ...ne forması vermiştik...
4: ...istediği formayı vermişiz... ...ben Barcelona aldık diye hatırlıyorum...
3: ...ha... ...o... Corona Cup için değil miydi ya?
4: Değildi. Bunun içinde.
3: Corona Cup da bizim işte Corona dönemindeki yarışma programımızın adıydı.
5: Güzelmişsin.
3: Corona Cup. Yani Corona döneminde.
4: Corona Cup efsaneydi ya.
3: Sene kaçtı kim bilir yaptığımızda.
4: 2020 idi işte.
3: Direkt o en başında mı yaptık tabii. Biz?
5: Avrupa Şampiyonası için mi?
4: Normal o, şeyler. Ligler iptal olmuştu ya. Ligler evet. İptal olunca o şekilde konuşacak bir şey yok. Takım yok, bir şey yok. Antrenman yok.
5: Aa, evet.
4: Ondan sonra yarışmayla o dönemi geçirmiştik.
3: Şimdi peki bugün hafta sonundan yansıyan gelişmelerimiz sabit. Milli takım, Fenerbahçe'deki seçim, Beşiktaş'taki teknik direktör gündemi ağırlıklı olarak. Sabah bunları konuştuk. Trabzonspor'daki transferleri konuştuk. Genco abi üzecektir buradaki gündemleri ama buradaki gündemlerden başlayayım. Yarın biraz daha Dünya Kupası ağırlıklı belki konuşuruz. Fenerbahçe'deki seçim için dün açıklanan oy oranları sana şaşırtıcı geldi mi? Yoksa zaten bunun sinyallerini süreç içerisinde alıyor muydun acaba Genç abi?
5: Ya ben açıkçası şimdi Fenerbahçe camiasının çok içerisinden biri değilim. Fakat tanıdıklarım var ve tanıdıklarım çok kesin bir şekilde bir kesim Hakan Safi, bir kesimde Aziz Yıldırım diyordu ama bana gelen, bana mantıklı gelen duyum ne kadar yüksek şey çoğalırsa kullanılan oy Hakan Safi artar. Bana sürpriz oldu mu? Valla oldu. Oldu. Ama bana şunu da gösterdi. Yani Aziz Yıldırım'ın bakın ne bir isim açıkladı. Hakan Safi ne dedi? Conte'yi getirdim dedi. Greenwood'la anlaştım. Hakan yolda falan. Yani Aziz Yıldırım ceketini koltuğa koydu ve seçimi kazandı. Hiçbir şey yapmadı. Yani hiçbir şey yapmadı. Ama işte Fenerbahçe camiası da bakalım tekrar bu isme gelene kadar bir hata yaptı mı, yaptıysa nerede yaptı, şapkasını çıkarıp önüne koymalılar. Fenerbahçe'ye bakalım bu seçim ve kazanan ne kazandıracak? Ne getirecek? Çok soru işareti olarak bunu gören de var. İşte bize yırtıcı, yıpratıcı, hakkımızı koruyacak, masaya yumruğunu vuracak başkanımız geri geldi. Türkiye'de başka türlü olmuyor diyen de var. Yani Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun demekten başka hiçbir şey diyemiyorum.
3: Daha önce Galatasaray'da Dursun Özbek ikinci dönemine gelmişti. Gerçi ilk dönemi Aziz Yıldırım'ın 20 senelik dönemi kadar bir dönem değildi. Tabii ki çok daha kısıtlı bir dönemdi ama o dönem çok iyi anılmıyordu. İkinci döneminde bambaşka bir Galatasaray. 4 yıllık şampiyonluk ilk döneminden dersler çıkarmış bir. Yani sonuç olarak bakarsak böyle tabii ki bir Dursun Özbek vardı. Acaba Aziz Yıldırım bu süreyi 8 yılı 2018'de çünkü bırakmıştı. 2026'ya geldik. Nasıl geçirdi? Açıklamalarına bakıldığında aslında hani çok değişen bir şey varmış gibi hissettirmiyor Aziz Yıldırım söylem olarak. Ama tabii ki icra çok daha farklı. Başkanlık koltuğuna oturacak. Oradaki icraatları acaba farklılaşabilecek mi geçmiş döneme kıyasla? Mesela kulüp içerisinde bir birlik beraberlikten bahsediyor. Kendi döneminde bir ayrışma oluşmuştu artık sonlara doğru iyiden iyiye. Onu sağlayabilecek mi? Onu merak ediyorum. Para konusunda yine iddialı geçmiş dönemde olduğu gibi çok farklı bir şey yok. Söylemi yok Aziz Yıldırım'ın. Fenerbahçe için para problem olmaz diyor. Hakan Safi kadar da para demedi. Yani Fenerbahçe'nin büyüklüğüne atıfta bulundu. Kenara çekildi. Görüyoruz ki çok da yanlış yapmamış bu politikayla birlikte. Daha sakin kalan, daha sağduyulu kalan taraf olarak, ki Aziz Yıldırım'ın karşısındaki adayın daha böyle uçlara şey olması da enteresan. Aziz Yıldırım daha sivri bir karakter ama burada Hakan Safi daha...
5: Öyle gözüktü.
3: Evet, daha sivri bir profil çizdi. Dün kendi de bir ifade kullandı. Ben buraya hareket, böyle enerji, dinamizm bir şey dedi, getirmek istedim dedi. Getirdi de gerçekten bir hareket vardı Hakan Safi'de ama sonuç odaklı olmadı. O hareket biraz havada kaldı yani.
4: Yani burada tabii hani Aziz Yıldırım bu geçtiğimiz işte 8 yıl 4 günlük süreçte ne kadar değişti, kendisini ne kadar yeniledi, bunlar önemli. Ama aynı zamanda kuracağı ekip, o ekibin uyumu, o ekibin futbol takımına nasıl yaklaştığı da her zaman olduğu gibi başkanların kaderini belirleyecek. Şimdi Fenerbahçe zaten son dönemde oyuncu getirirken ya da oyuncu getirme konusunda, oyuncu kalitesi konusunda çok büyük problemler yaşayan bir kulüp değil. Yani şu an Fenerbahçe'nin elindeki oyunculara bak. Kante'si var, Gendouzi'si var, Ederson'u var. Yani
3: Asensio'su
4: var. Hani bir süreden beri zaten kadro seviyesi çok üst seviyeye geldi. Artık Fenerbahçe pek geriye de dönecek gibi bir izlenim de yok. Bunu neden söyledim? Yani Fenerbahçe'nin taraftarı, Fenerbahçe'nin kongre üyesi, hani artık biz daha fazla yıldız alalım, şampiyon olalım beklentisini aşmış gibi gözüküyor. Öyle dertleri olsa zaten Hakan Safi'yi, değil mi? Direkt olarak onu seçerlerdi. Ama zaten eldeki kadro son yıllarda belli bir seviyeye geldi. Lig rekabet açısından belli bir seviyeye geldi. Şimdi o zaman burada neyi düşündüler Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı, Aziz Yıldırım'a bakarken, Hakan Safi'ye bakarken? Bir tanesini biraz daha böyle deyim yerinde ise toy, tam böyle olgunlaşmamış, tam böyle şey oturtamadılar o şeyi. Aziz Yıldırım'a döndüler. Aziz Yıldırım'ı zaten ne olursa olsun destekleyecek bir kitle de var. Ama Aziz Yıldırım'dan beklenen, benim gördüğüm, hani Fenerbahçe'nin futbol takımının kalitesini işte bir noktadan alıp çok üst bir noktaya taşımasından ziyade, Fenerbahçe'nin bu son yıllarda işte tartıştığı, saha dışında Fenerbahçe'nin yetersiz kaldığı konusu herhalde Aziz Yıldırım döneminde en çok Aziz Yıldırım'dan beklenen şey olacaktır. Hı hı. Benim gördüğüm bu. Hani Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin hakkını yedirmez. Aziz Yıldırım bunu yaptırmaz. Aziz Yıldırım olsaydı bu olmazdı. Aziz Yıldırım olmadığı zamanlarda çok fazla tartışıldı, konuşuldu. Bunu Aziz Yıldırım karşılar mı? Bunu öyle bir şey var mı? Buna ihtiyacı olacak mı? Tabii ki bunu zaman gösterecek. Onu çok fazla bilemeyiz. Çünkü genelde biliyorsun bizde kazanan ve önde giden takımların böyle şikayetleri olmuyor. Ne zaman ki işler kötü gitti, o anda federasyona savaşlar açılıyor. MHK'ye savaşlar açılıyor. Ama önde gittiğiniz zaman bir şey yok.
3: Tabii ki.
4: Bir problem yok. O yüzden belki Fenerbahçe önde gidecek. Ve hani, ona bile gerek kalmayacak. Bunları zaman gösterecek. Fakat Aziz Yıldırım'ın işte futbol aklı olarak Oğuz Çetin'i düşünmesi, Aykut Kocaman'la çalışması, Volkan Demirel'in geliyor olması, artı Kayt'ın geliyor olması, bütün pakete baktığı zaman paket güzel ama kim tam olarak neyi yapacak, nerelerde konumlanacak, oradaki grubun ahengi de yine çok belirleyici olabiliyor böyle durumlarda. Yani zaten bu çok büyük bir formül olsaydı hemen hemen her takım bu formülü uygulardı. Oradaki rollerin belli olması, kimin tam olarak neyi yapacağını anlaması ve onun o çerçevede hareket etmesi son derece önemli. Şimdi Oğuz Çetin Aykut Kocaman'ın üstünde bir seçici ama Aykut Kocaman da çok önemli bir profil. Aykut Kocaman bundan daha önce İşte Dağım'la çalışamadı mesela, roller farklı olduğunda. Hı hı. Ondan sonra eşofmanlara gidi, sağ kenarına indi. Şimdi Kayt, Volkan Demirel, ikisi de teknik direktör.
3: Yaptılar. Yani bir süreden beri yapıyorlardı.
4: Şimdi Aykut Kocaman'ın direkt ekibine mi giriyorlar?
3: Kayt da mı var?
4: Kayt da okudum ben. Kayt'ı da okuyorum. Hani bunlar, anlatabildim mi? Daha böyle Fenerbahçe için biraz daha roller belli olursa işlerin ben kolaylaşacağını düşünüyorum. Ama burada hani ekip normalde güçlü mü dersen, evet güçlü. Hiç beğenmeyen Fenerbahçeliler de var. Onu da söyleyeyim. Hiç beğenmeyen Fenerbahçeliler de var. Mesela bizim Cengiz Uygur.
3: Evet.
4: Arada biliyorsun. Alıyorum ben.
5: Ben de gördüm.
4: Seviyorum da şeyini, Cengiz'in spora, futbola bakış açısını. Onun yazdığını gördün mü sen?
3: Tweet mi attı?
5: Ben gördüm.
4: Tweet attı bak. Ben okuyayım. Cengiz Fenerbahçeli.
3: Ne yazdı ya?
4: Demiş ki.
5: Baya net.
4: Cehennem donar. Kırmızı kar yağar. Güneş de batıdan doğar ama Fenerbahçe futbol aklı Oğuz Çetin, teknik sorumlu Aykut Kocaman'la şampiyon olamaz.
3: O değil.
4: Umarım Mayıs 2027'de bunu alıntılayıp ne oldu böyle konuşuyordun yazarsınız. He. Demiş.
3: Totem tamam. Mi yapmış yoksa?
4: Orada da hani kendini bir hafiften şey almış. Yani. Korumaya almış kendini. Evet. O kadar. Şey,
3: çok iddialı üst, çünkü. Pardon,
4: işte, iddialı. Böyle düşünenler İddial. De var ama. Hani olmaz diye. Fakat bilemezsiniz.
3: Tabii ki bilemezsiniz.
4: Bilemezsiniz. Belki hani ben şu an Aziz Yıldırım'a bakınca, Aziz Yıldırım'ın söylediklerine bakınca fazla nostalji geliyor bana. Ben dışarıdan bir gözle bakınca hala 2006'lar, 2007'ler anlatılıyor. Hani o dönemden bir dizi izliyormuşum gibi geliyor bana. Anlatabildim mi? Ama belki ben yanılıyorum. Hı hı. Bilemezsiniz. Belki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu. Belki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan öyle bir oyuncu kadrosunun oralarda olması. Bunu bilemeyiz. Ama Fenerbahçe açısından bir kere bu sezonun en azından başlangıcında bazı planlamaların doğru yapılması gerekiyor. O şart Fenerbahçe için. İşte bunun ilki de zaten santrafor transferleri. İki tane alınacak gibi gözüküyor. Ondan sonra diğer eksik bölgeler tamamlanıp artık ondan sonra iş, uyum, beraber hedef koyma, oyuncuların motivasyonu. Artı mesela Fenerbahçe için geçenlerde de söyledim ben. Hani böyle problemi dışarıda aramaktansa Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda işte kendi futbolcularına yönelen tepkiler ve o tepkilerin verdiği zararlar üzerine de biraz kafa yorması gereken bir camia gibi gözüküyor. Bunu geçenlerde Saatin Saran da söyledi. HT Spor yaptığı konuşmada. İşte En-Nesyri'den bahsetti. Başka oyunculardan bahsetti. Ne kadar derin yaralar açtığını söyledi. Yani Fenerbahçe o kırılganlığı üzerinden atmalı demek çok basit. Ama bir şekilde artık onun hani artık azalması gerekiyor, öyle söyleyeyim.
3: Ama bunu başkan değiştiremez gibi değil mi? Yani i̇şte, bunu sağ sonuçları destekleyecek. Yani kendi başına bunun düzelmesi çok
4: doğru,
3: çok zor
4: fakat
5: yani. Sadece başarılı olabilir bu.
3: Değil mi? Başka
4: i̇şte sadece de başarılı ama bak o da olmuyor yani, dikkat edin. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yaşadığı, hatta işte kısmen Galatasaray'ın yaşadığı problem de bu. Yani mesela 7 maç kazanıyorsun. Tamam mı? Çok iyi. 7 hafta hiç problem yok. Her şey güllük gülistanlık. 8 ile 9'da iç sahada mağlubiyet al, berabere kal. Gene aynı film başa dönüyor.
5: Ama bak Ali,
4: onu nasıl çözecekler?
5: Bak burada bir devreye girmek istiyorum. Neden? Beşiktaş da aynı şey yaşıyor değil mi şu anda?
4: Çok.
5: Hafta sonu tam benim yayınım esnasında Vincenzo Italiano'nun imza toplantısı yapıldı. Önder Özen'in konuşmalarını ve Vincenzo Italiano'nun konuşmalarını dinledim. Şimdi sezona Beşiktaş taraftarının Vincenzo Italiano ile başlamasının duyduğu, bak bana bir şey, bana geçti Vincenzo Italiano. Size geçti mi?
3: Bana geçti.
5: Bana bayağı geçti. Yani mesela bu adama 3-5 maç kredi verilir. Çünkü acayip böyle bir ofansif, işte rakip yarı sahada pres, Türkiye'de fazla duymaya alışık olmadığımız bir sistem, büyük takımlarda çalışmamış ama çalıştırdığı takımlarda başarılı olmuş. Fiorentina ile iki kere, anladın değil mi?
3: Konferans.
5: Anlatabildim kendimi. Ama Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'la başladığın zaman o kırılganlık, o Ali senin bahsettiğin çatlak ses çok daha çabuk çıkar. İşte ben de Fenerbahçe'nin burada hata yapmış olabileceğini düşünüyorum. Eğer yolları buysa.
3: Tabii kredileri, yani yüzleri eski olduğu için daha az gibi değil mi bir taraftan da?
5: Ve eski takip ediyorlar mı gündemi?
3: Old school diye evet. Tabir ettiğimiz, yani Aziz Yıldırım'ın başkanlığından 8 yıl, Aykut Kocaman'ın hocalığından da yaklaşık 5 yıl geçmiş.
4: Haklısınız. Haklısınız.
3: Eski isimler daha...
4: Zaten öyle olduğu an zaten olmayacağı belliydi deyip kestirip atacaklar.
3: Yani.
4: O zaman da. O zaman da öyle olacak. Yani artık hani genellere konuşulabilir herhalde. Türk futbolunda kazanmadan bir şey oluşturma imkanınız kalmadı gibi. Bir şey oluşturma
3: yok çünkü.
4: Hani ya kazanacaksın ya kazanacaksın. Kazanırken bir şeyler oluşturma imkanın var. Ama kazanamıyorsan mutlaka işte teknik direktör değişecek. Yönetim değişecek. Bazı oyuncular oynamayacak. Ama bu büyük bir problemdir. Yani Beşiktaş için de, Fenerbahçe için de, Galatasaray için de, Trabzonspor için de bu taraftarın en ufak başarısızlıkta birilerinin kellesinin gitmesine inanması ve onun üzerinden sadece yani çıkarımlar yapılması çok büyük bir problemdir. Milyon eurolara mal olmaktadır ülke futbolunda.
5: Kesinlikle.
3: Şey düşündüm şimdi, böyle başarı endeksi bir durum var ya, acaba sezon sonuna kadar böyle yakın bir şampiyonluk yarışı gider mi dört büyük arasında? Ve hocalar da bu şekilde görevde kalıp bitirebilirler mi? En son ne zaman acaba dört büyük kulüp bir sezonu aynı hocayla başlayıp aynı hocayla bitirdiler?
4: Müthiş soru.
3: Falan diye.
5: Hemen bakayım, müthiş çok merak ettim.
3: Paralel paralel böyle aklıma bir sürü şey belirdi.
4: Hani yapay zeka bile bilemeyebilir bunu.
5: Hiç öyle bir şey sezon olmadı diyebilir.
4: Bu nasıl zaten bir soru? Çocuklaşma
5: diye cevap. Ben 90'larda olabilir. Bence 90'larda varsa olmuştur.
3: Varsa 80'ler 90'lardır gibi geliyor ama böyle bir çırpıda buna
4: 4 büyük takım
3: sezona aynı hocayla başlayacaklar, bitirecekler, aynı hoca olacak takım başında. Sonra ayrılabilir o hoca. Problem değil. Öyle bir senaryo. Bunun olması için de tabii ki az önce dediğim şart. Birbirlerine yakın gitmeleri lazım sanki. Puan olarak yani. Şampiyonluk potasının 5-6 puanlık bir
5: 3'e indireyim mi onu? Trabzon yapmayalım. Galatasaray, Beşiktaş, Fener yapalım mı?
4: Niye daha fazla su mu harcamak istemedin yapay zeka olarak? Trabzon'u da ekle abi.
5: Tamam, ekliyorum. Ama
3: yazmaya mı üşendin?
5: Yok, 3'ü de merak ettim. Yok, 4 yani. 3 yazacaktım, o kadar.
3: O zaman abi. Niye yazmıyorsun ya? Allah Allah.
4: Derdini anlamadım
3: ben. Vallahi ben de başka bir şey var.
5: 4 yani. Daha yani
3: zor.
5: Neyse, önemli değil.
3: Belki vardır.
4: Adam yapay zeka acıdı ya. Bu kadar yormayalım
5: yapay
4: diye.
5: Yapay zeka aram acayip iyi benim. Yani bilgisayarlar dünyayla geçirse bunu bırakın diyecekler bana.
3: O kadar mı ya?
5: Bu bize hep iyi davrandı.
3: Ne diyecek. Diyorsun o kadar bunlara?
5: Lütfen bakar mısın falan yazıyorum.
3: Ha, emretmiyorsun yani.
5: Tabii.
3: Bence ne mesajlara bakıyorum da Ersun Yanal'la ilgili Emre Öztekin yazmış. Fenerbahçe'de Ersun Yanal Nisan ayında şampiyon yaptı diye tekrar getirdi demiş. 20 yıllık Galatasaray serisi sona erdi. Cümle düşük
5: arkadaşlar,
3: olmuş
5: arkadaşlar, 2020-21'de olmuş.
3: Bitmiş mi öyle?
5: Galatasaray Fatih Terim, Beşiktaş Sergen Yalçın, Trabzon Abdullah Avcı, Fenerbahçe Erol Bulut. Fakat Erol Bulut ligin bitimine 2 hafta kala ayrılmış.
4: Tam sayılmaz.
5: Sayılmaz mı?
4: Sayılmaz.
3: Ben sordum az önceki şey. O zaman sayılmaz. Peki. Bu arada yapay zeka bir kere daha sormak lazım.
4: Aynen. Hatta başka yapay zekaya da sormak lazım.
3: Ben geçen...
4: Cemilay böyle diyor, ne diyorsun diye.
3: Ben parasızı kullandığım için galiba bir şeyi kıyaslattım. Bakıyorum yani, görüyorum. Ama üşendim kendim kıyaslamaya. Ona attım. Yanlış şey yaptı. Yanlış bilgi verdi. Yani
4: öyle öyle.
3: Bakmasam hani tekrar...
4: Daha önceden de konuştuk ya seninle. Sonra evet, bir de yani. Söylüyorsun yanlış. Ha, özür dilerim. Doğru haklısın
3: diyor. Evet
4: diye.
3: Öyleymiş diyor bir de. Utanmaz. Benim aram iyi değil senin kadar.
5: Tamam, bayağı geçmişe gittik şimdi.
3: Geçmişe mi gitti?
5: 75-76. 75-76.
3: Valla hocaları saysan altına bilmeyeceğiz.
5: Ben de evet.
4: Kim söyle gene de?
5: Yazmıyor. Bakayım bir dakika. Ben 80'ler ve 90'larda istikrar daha yüksekti diyor.
4: Nasılsa kimse bilmiyor diye 75-76 ya. Dedi yani. Salla.
5: Öyle demiş, ne yapayım?
3: Ben de cevap veririm yapay zeka gibi yani. 82-83.
4: Nasıl kimse hatırlamıyor.
3: O dönem istikrar çok önemliydi falan. Ben de doldururum onu. Mehmet Ünlü de değişik bir soru sormuş orada. Aynı hocaya geçti demiş. Aynı başkanla biten sezonlar bile azdır diyor.
4: Yok canım, o bulunur.
3: Şimdi Fenerbahçe bu açıdan Aziz Yıldırım zaten 20 seneyi kapatıyor.
4: Kapatıyor. Ali Koç 8 seneyi kapatıyor.
3: Ali Koç kapatıyor. Ama Galatasaray'da da çok değişti. Beşiktaş ama bir sene tutmuştur yani illaki. Başkanlar da vardır bence de. Birden fazla sezon rahatlıkla bulunur. Orada
4: yani
3: hoca...
4: olay tabii şu değil. Yanlış anlamayın yani illa... böyle bir hani başladığı teknik direktörle bitirecek, ondan sonra aynı teknik direktörle 2 sene 3 sene çalış, onun iddiasında değilim ben.
3: Olmayabilir bazen.
4: Olmayabilir yani. Aynen, en iyi teknik direktör de işler kötü gidebilir, soyunma odasını kaybedebilir, ondan sonra taktikleri artık işlemeyebilir, kendi motivasyonu gidebilir, olmuyordur, kimya tutmamıştır, orada değilim ben. Diyorum ki eğer öyle bir teknik direktör bulduysanız sonuçlardan bağımsız değerlendirin. Benim derdim o. Ve şu an mesela Beşiktaş'ın gittiği Italiano olabilir gibi gözüküyor.
3: Arkasında durulabilecek bir profil.
4: Evet. Hani tabii oyuna bakacağız. Neler düşündüğüne, neler yapmak istediğini anlamaya çalışacağız. Ama sanki bir şey yakalayabilir gibi gözüküyor. Ben diyorum ki eğer öyle bir hoca bulursanız, bununla da artık İlhan Palut olmuş, İtalyano olmuş, Mert olmuş, işte kariyerinde kupa varmış, yokmuş, yerliymiş, yabancıymış. Orayı geçelim, artık orayı aşalım diyorum. Özellikle bunu Fenerbahçe ve Beşiktaş için söylüyorum. Çünkü çok fazla sirkülasyon var. Bak şimdi Galatasaray, ya beğen beğenme, 4 seneyi Okan Buruk'la kapattı. Ve o gün de söylendi İtalyano'nun imza töreninde, en fazla teknik direktörü değiştiren takımmış Beşiktaş. Neydi? Avrupa'nın 10 büyük liginde.
3: Son dönemde.
4: Son 2 senede mi? Son 3 senede mi ne? Hı hı. Yani böyle bir istikrarsızlık ortada. Benim derdim o. O yüzden de hani her teknik direktör 10 maç 15 maç değerlendirilip bu adamla olmuyor demek, artık bunu anlamak gerekiyor. Hani demek ki teknik direktörler de değil. Hep mi Beşiktaş kötü teknik direktör getirdi? Hep mi Fenerbahçe yanlış teknik direktör getirdi? Hayır. Hayır, orası kesin. Öyle olmadığı kesin. İşte oraları yapabilirlerse, öyle biraz farklılaşabilirlerse, o zaman şansları olur diye düşünüyorum. Ya burada işte Oğuz Çetin Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Önder Özen, biraz daha ağırlığını koyması gereken isimler olacaklar. Yani başkanların belki fevri karar almasını biraz daha geciktirecek. Biraz daha takıma o güveni verecek. Çünkü takım da o kan kokusunu almaması lazım. Ben onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani oyuncular, ya bu hoca gidecek, bu hoca gider duygusuyla hareket etmemeli. Bu adam kalıyor, biz de işimize bakalım. Kötü bir dönem olabilir ama işimize bakalım duygusunda olmaları lazım. O bizde kan kokusu da çabuk çıkıyor.
3: Aslında Saadettin Saran yönetimi de Tedesco'yla bunu yapmaya çalıştı. Oyuncuları kadro dışı bıraktı. Belli bir ivme de yakaladı ama mesela o da uzun soluklu olmadı. Tabii tamamen bundan mı, transferden kaynaklı hatalardan dolayı mı bilemiyoruz onu da. Ama mesela onun sonunda da yetmedi yani şampiyonluk, hı-hı, için.
4: Doğru bazen işte mesela belki bir sene daha çalışacaktı. Hı-hı. Şimdi ne dedi? Geçen gün gene Saadettin Saran HT Spor'a verdiği şeyde bize rapor geldi dedi.
3: Oyuncuları kaybetti.
4: Evet, oyuncuları kaybetti. Biz o yüzden o değişikliği yaptık dedi.
3: Şampiyonlar Ligi de gidebilir.
4: Evet, Şampiyonlar Ligi gidebilir. Ondan endişe ettik. O değişikliği yaptık dedi. Mesela belki orada bir maç kazanılsa sezon Tedesco ile tamamlanacak. Ondan sonra daha sakin oturulacak. Tamam, sen bu kadar yaptın. Biz şunu yaptık, burada hata yaptık. Sen bunu yaptın, burada hata yaptın. Bunları bu sene yapmayalım, devam edelim. Zaten öyle bir şey kurulmaz mı? Eğer doğru teknik adamsa işte. Hı-hı. Öyle bir şey kurulur diye düşünüyorum ben. Ama işte dinleyiciler de yazıyor. İyi güzel söylüyorsun da yani burası öyle değil diyorlar. İşte burası öyle olmalı.
3: Zaten sen malıyı konuşuyorsun. Yenici abi nasıl gidiyor yapay zekayla?
5: Var, çıktı. Reklamdan sonra söyleyeyim. Hadi peki, bir şey olsun. Vay, reklam vay için.
3: Bekliyoruz.
5: Biz 88-89 sezonu çıktı.
3: Tamam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
7: güzeli. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Radyo Spor!
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
4: We'll be right back.
3: 14.40 saatlerimiz. Genco abi reklamdan sonra cevabı vereceğim dedi ama reklamda da biraz kafamız karıştı.
5: Yok yok. Net, bir tane var zannediyordum. İki tane olmuş. Bayağı çarpıştık ChatGPT ile.
4: Sen ChatGPT mi kullanıyorsun?
5: Şimdi söylüyorum. 88-89. Tam söylediğimiz yıllar. Mustafa Denizli Galatasaray, Todor Veselinovic Fenerbahçe, Gordon Milne Beşiktaş ve Urban Brahms Belçika'da, hatta Jean-Marie Paf'ı getirmişti yanlış hatırlamıyorsam.
4: Rahmetli.
5: Evet. Trabzonspor bu dörtlü sezonu başlamış ve bitirmiş. Hı hı. Sezon bittiğinde Urban Brahms ayrılmış. Trabzonspor'un başına Özkan Sümer gelmiş. Galatasaray'ın da başına Ziggy Held gelmişti. Ziggy Held sezonu tamamlamış.
4: Tamamlamış Todor... mı Held?
3: Tamamlamış gözüküyor benim kaynağım.
5: Evet. Todor Veselinovic de tamamlamış.
4: Beşiktaş da tamamlamış.
5: Gordon Milne zaten 6 sene çalıştırdı Beşiktaş'ı. Özkan Sümer de tamamlamış. Sonra Ziggy Held hemen bitirdi. Ben de bitirmedi desem ben de öyle inanırdım. Çok kötü bir dönemdi Ziggy Held çünkü. Mustafa Hoca gelmiş Galatasaray'a. Fenerbahçe Hiddink'le başlıyor fakat çok kötü gidiyor Hiddink.
4: Gönderilmişti.
5: Gönderiliyor ve Tınas Tırpan geliyor. Gordon Milne ve Özkan Sümer devam ediyor. Burada oyunu Fenerbahçe bozmuş. Sonra 95-96'da da Galatasaray'da Feldkamp, Fenerbahçe'de Carlos Alberto Pereira %100 tamamladı. Beşiktaş'ta Gordon Christoph Daum tamamladı. Trabzonspor'da da Şenol Güneş, hatta 2 hafta kala Trabzon'da Fenerbahçe Trabzon'u yenmişti şampiyonluk. Tam senin dediğin olay. Son haftalarda şampiyonluk gitti. Dolayısıyla bu sezonda da yine 4 teknik direktör kalmış.
3: Evet, cevabı öğrendim. Valla
5: çok güzel soruydu. Tebrik ederim. Benim de çok hoşuma gitti.
3: Valla kendi aklıma...
5: Bunu satarız bilgide. Hatta ATV'de kim 500 milyar falan neyse bir yarışma vardı ya. Milyoner. Sorsunlar.
4: Biz Mert'le ne sorular sorarız birbirimize görsen.
3: Evet, bu da sorulabilecek bir soruydu. Ben değişik şeyler yine buldum ya. Bu buldun hafta mu? İçi enteresan şeyler önüme düşüyor benim. Takip ettiğim kaynaklardan dolayı. Soracağım artık sana. YouTube'da sorarım.
4: Sor. Alıştık.
3: Evet, değişik şeylerimiz var. Peki benim de nereden aklıma geldi sen konuşurken istikrarın teknik direktörü ne zaman acaba bir sezonu bitirmişlerdi diye. Bu sezon acaba öyle bir sezon olur mu? Diye
5: bence
3: düşündüm.
5: Ben başka bir şey sorayım burada. Yani şimdi bu saydığım işte 90'lardaki 4 yıl boyunca aynı teknik adamla bir sezonu tamamlamışlar ve hepsinde de bir şampiyon çıkıyor. Yani acaba burada teknik direktörler çok iyi, ona git mi diyemiyorlar, bir sene daha mı kal diyorlar? Yoksa yani başarının aslında devamlılıkla, süreklilikle olduğu bilincinde bu sene olmadı ama seneye olacak ya da sosyal medya baskısı olmadığından...
3: Ben de demesem onu diyecektim. Sosyal medya
5: işte,
3: yok o zaman.
5: İşte bak valla sosyal medya çok acayip bir şey. Bak Galatasaray, hep söylüyorum, bu konuda çok şanslı. Galatasaray'ın 14 sene şampiyon olamadığı dönem sosyal medya dönemi olsaydı ya Galatasaray şu anda bunları çekiyordu ve kim bilir neler olacaktı. Yani belki Okan Hoca'na çok kötü bir başlangıç olacaktı. Okan Hoca gönderilecekti falan, bilmiyorum yani. Bu arada çaktırmadan Okan Hoca'ya savundum. yani hakikaten bu sosyal medyanın varlığı da %100 çok etken olmakla birlikte bence yöneticilerin yönetim yapısı da, yani iş bilme açısından doğru karara, doğru yola gitmesi açısından da bence bir fark var bu dönemle geçmiş dönem arasında.
3: O zaman şöyle bir çıkarım yapabilir miyim? Çok düz olacak ama Aziz Yıldırım old school dedim. Adam daha yeni akıllı telefona galiba geçmiş. Barış Göktürk söylüyordu. Tuş telefon kullanıyormuş hala. Sosyal medyam yok diyor. O zaman bu dönemde böyle bir isim başkan olması avantaj mıdır?
5: Valla göğüs gelebilir şeye. Karşı gelecek sosyal medya şeyine, yani hani.
3: Çünkü sosyal medyaya olabilir. Göre değil de daha kendi kafasına göre kararlar alıyor gibiydi Aziz Yıldırım son döneminde de.
4: Öyle, Aziz Yıldırım açısından en sıkıntılı olan durum şey yapabilir, kavga edebilir taraftarla gene. Yani Fenerbahçe'nin en son ihtiyacı olan şey.
5: Ha,
3: tribünde
5: evet.
3: Protesto olur.
5: Mesela
3: şey olur.
5: İstifa dendiği zaman feci bir açıklama olabilir.
4: Islıklarda herhangi bir şeyde bir kavgaya girebilir bir anda. Bir anda konuşurken sinirlenebilir. Tabi bunlar bir ihtimal, belki de yapmayacak, bilemiyoruz.
3: Belki Fenerbahçe hep önde götürecek. Bir aynen, de bu arada hani, hiç gerek bile kalmayacak.
4: Bunlar ihtimal ama hani Aziz Yıldırım zaten çok uzun süre çalıştığı teknik adamlara sezonu bitirtmedi mi?
3: Evet, bitirtti.
4: Bitirtti.
3: Aynen.
4: Şartlar ne olursa
3: o
4: olsun
3: konuda
4: bitirtti.
3: Evet,
4: fakat tabi Fenerbahçe açısından biraz şartlar değişti. Belki Aziz Yıldırım aynı şeyi düşünecek ama Fenerbahçe için şartlar değişti. Dediğim gibi burada önemli olan bir takım teknik direktör değiştirmez, her takım başladığı teknik direktörle bitirecek, öyle bir şey değil. Bu her takım için geçerli. Sen planını programını yaparsın, sezonun bir yerinde olmayabilir. Zaten biraz yöneticilik de işte o teknik adamla orada olup olmayacağını görmekten geçiyor. Çünkü hatırlıyorum ben mesela geçen sene bittiğinde ben Mourinho kalsın düşüncesindeydim.
5: Vallahi ben de öyle.
4: Ama ne kadar yanlış olduğu ortada. Hı hı. Ama ben isterdim. Yani ben yönetimde olsam diyecektim ki ben Mourinho kalsın, devam etsin yani. Neden değiştiriyoruz diye. Ama tabii dışarıdan baktığımız için Mourinho'nun içinde olduğu psikolojiyi tam şey yapamamışız. Anlayamamışız.
5: Adam kendi vazgeçmiş yani
4: meğerse. Ondan sonra o çoktan bırakmış Fenerbahçe'yi mesela. Yani belki içinde olsak daha iyi anlayacaktık. Ona göre konuşacaktık. Ayrı bir konu ama ben dışarıdan onu isterdim. Dolayısıyla burada bir öyle bir ısrar yok ama yönetici dediğin işte onu anlayacak yani. Mert de oluyor mu olmuyor mu? Tamam, Mert burada 3 maç takıldı, 5 maç takıldı ama devam edersek bizi başarıya götürecek teknik adam. Eğer değilse hemen gönderin. Hiç şey yok. İşte Aziz Yıldırım da o konuda aslında yeteri kadar tecrübesi olan bir yönetici. Mesela Barış Göktürk diyorum. Hakan Safi'de öyle bir şey olmayacaktı. Hı hı. Yani oralarda acemi olacaktı. Aziz Yıldırım'ın bu kaçıncı sezonu Fenerbahçe ile? Hakan Safi'nin ilk sezonu olacaktı. Sonuçta aynı acemilikleri Ali Koç'ta da görmedik mi? Başkanlığın ilk döneminde. Dursun Özbek'te görmedik mi? Belli bir tecrübeye de ihtiyacım var. Bu bakımdan hani Fenerbahçe tecrübeyle alakalı olarak bir sıkıntı yaşamayacak. Orası hı-hı kesin. Ancak tabii hani kendini yenileme, işte yeni şartlara ayak uydurma, ona göre kararları alabilme, o da ayrı bir şey. Onu da şu an Aziz Yıldırım öyle değildir demek de komik olur. Belki öyle olacak.
3: Etrafındakiler belki o yönde aynen katkı sunacak. Kendi öyle olmasa bile öyle bir ekip kuracak. Günceli de o şekilde
4: aynen öyle
3: takip aynen edebilir tabii ki. Peki programın sonuna yaklaştık. Milli takımı da konuşmadan geçmeyelim. Yarın biraz çünkü eskiyecek milli takımın Venezuela karşılaşması. Genco abi sen de maçı sıcağı sıcağına takip edenlerdensin, evet, değil mi? Gece yatmayıp.
5: İzledim. Yatmadım, evet.
3: Ben ertesi gün tekrarını izledim tamamını internet platformundan. Sen nasıl buldun milli takımı? Biraz bir yorgunluk, bir farklı bir milli takım vardı ister istemez. Ben sabah dedim sıcaklık, işte yorgunluk vesaire. Olur dedim, normal yani.
5: Biz seninle telefonda konuştuk değil mi? Yayın, evet, değil. Evet, yani. Tabii telefonda söyledim sana. Yani o jet lag hissettirdiği gibi bana geldi. Yani böyle çok garip başladılar. Yani ne savunmayı tanıyabildim, ne hücumu. Böyle bir milli maç değil de böyle rakip de öyleydi. Rakip de çok iyi bir takımdı. Böyle bir mahalle maçı gibi böyle ne izliyorum ben oldum. Hatta maçı anlatan spiker de aynısını söyledi. Yani hemen bir gol yedik. Yediğimiz gol de çok güzeldi bu arada.
3: Evet, vuruş çok iyiydi.
5: Acayip güzeldi. Yani bunun bir hazırlık maçı olduğunu ve milli takımımızın Amerika'ya yeni gittiğini, saat farkı, vücut işte biyoritminin alışıklılığı buna reaksiyon göstermesi, o da söyledi. Ama golü yedikten sonra biraz doğru şeyler yapmaya başladık. Yani rakibin de herhalde öne geçme psikolojisinden dolayı biz rakibin geriye düşünce üzerine gittik. Rakip skoru koruma psikolojisine çok erken girdi. Veyahut da biz o baskıyı kurduk. Ama biz orada doğru işler yapmaya başladık. Yani Arda devreye girdi. Barış presiyle her zaman zaten ortalığı karıştırıyor. Yani ben beğendim. Bir tek savunma üzerimize geldiğinde Venezuela çok kolay pozisyon verdik gibi hissettim. Ama onun haricinde şimdi burada sol bek Ferdi devreye girecek. Hakan Çalhanoğlu devreye girecek. Solda Kenan devreye girecek ki ben hep söylüyorum dünyanın sayılı çok beğendiğim bir kanat organizasyonuna, kanat ikilisine sahibiz aynı. Solda Kenan ve Ferdi. Bu ikisinin %80-90 gününde olduğunu varsaydığımızda gerçekten karşılarında durmak çok zor. Ferdi'nin bindirmeleri, Kenan'ı mı tutayım, Ferdi'yi tutayım. Oraya bir de Arda yaklaşsa, uzaktan şutlarıyla Orkun ve Hakan Çalhanoğlu falan, yani anormal bir sol kanadımız oluyor, güçleniyor. Ama dediğim gibi yani eldeki mevcut kadroyla da hücuma çıktığımızda, ya şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yapmadığımız bir maçı bile kazandık. Bak, hiçbir şey yapmadığımızı düşündüm, kendi adıma söyleyeyim, bir maçı da kazandık. Bu bence çok önemli. O saat farkı ilk maçımıza o günden sonra 7 gün vardı. 7'siydi o maç. 14'ü bizim ilk maçımız. Yani saat farkı, daha da alışacaklar. Antrenmanlar yapılacak. İşte Ferdi inşallah iyileşecek. Kenan aynı şekilde. Biyoritim alışacak. Güzel bir Avustralya maçı bekliyorum. Ben dün şeye şaşırdım. Yayında FIFA Dünya sıralamasına bakayım dedim. O, ben Dünya Kupası öncesine çok bakarım. Benim için ciddi bir ışıktır o. Avustralya kaçıncı bir... Hiç baktınız ya da bir tahmininiz var mı Avustralya kaçıncı?
3: Sizden üstte mi yani, sen böyle söyleyince?
5: Değil ama hemen altımızda.
4: 27 mi 29 mu ne?
5: 27. Hemen altımızda. Ya ben Avustralya'nın güç olarak 27 olduğunu düşünmüyorum. Bence onlar miras yiyorlar.
4: Miras değil, bir de kendi
5: kıtalarının,
4: kendi kıtalarında tabii kazanıyorlar ya sürekli maçları.
5: Aynen. Onun ya puanı, şimdi baktım onun mesela kastayız. Bir istatistik gördüm şimdi televizyonda. Son 10 maçta 3, son 12 maçta ya da 22 maçta neyse.
4: Sen orada şey istatistiğini bulabilirsen onu göz önüne al. Ben de onu göz önüne alıyorum. Mesela böyle takımların Avrupalı,
5: dışında,
4: Avrupalı
5: evet,
4: rakipleriyle, direkt Avrupalı rakipleriyle oynadıkları maçlardaki
5: evet,
4: şeyleri.
3: Ya Amerika'da bizden önde mesela bu listede 17, biz 22.yiz.
5: Evet, Amerika 17.
3: Ama baksan biz daha iyiyiz normalde.
4: Yani
3: Amerika'da
5: çok yakınız evet, ama Amerika bizden iyi demem. Hele 17'ye 22 böyle iyi demem.
4: Ama mesela Amerika bizden daha önde gözüküyor grubu lider bitirme.
5: Tabii.
4: İhtimali olarak. Yani dünya sıralaması,
5: o da bence ev sahibi.
4: Dünya sıralamasından ziyade şey güzel oluyor.
3: FIFA'da var mı bu dediğin şey?
4: Ne?
3: Nereden bakıyorsun sen, o puana bakma dedin daha diğer kıta dışındaki.
5: Ben Wikipedia'dan bakıyorum hazırlık
4: onu
5: maçlarında.
4: Şey
5: yazıyorlar. Tek tek seçiyorum.
4: Bazı preview siteleri yazıyor. Mesela Irak diyor işte 10 tane maç yapmış, 8'ini kaybetmiş Avrupalı rakiplerine karşı, 2 beraberlik almış ya da kendini çıkartacaksın.
3: Tamam.
4: Son 10 maça bakıp.
5: Wikipedia'da gözüküyor son 2 sezon oynadığı tüm maçlar, evet, oradan bakabilirsin.
3: Tamam.
4: Diğerinde de hani kendi konfederasyon içerisindeki sıralaması daha çok önem kazanıyor. Yani o ülkeler arasında hem ülkelere bakıyorsun orada neler yaptı, ama karıştırdığı zaman tabii böyle şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani yoksa Avustralya ile bizim aramızda dağlar kadar farklı.
5: Aynen öyle. Tam da onu söylemek için zaten bu konuyu açtım. 27'ye 22 gözüküyor. Halbuki ben Avustralya'dan gerçekten hiç çekinmiyorum. Ve ben Avustralya'yı yenmemizi bekliyorum. Zorlanmadan yenmemizi bekliyorum. Tabii ki ilk maç açılış Dünya Kupası, bir eller ayaklar birbirine girecektir ama ritim yakalandığında, bizim ritim yakaladığımızda Avustralya bize rakip olacak. 27'ye 22 bir yakınlıkta bir güç seviyesi kesinlikle kabul etmiyorum yani.
3: Ahmet Bey abi, Amerika futbolu oynamayı mı biliyor ya? Biz her zaman daha iyiyiz demiş. Sağlamada bizden yukarıda olduğunu söyleyeceğiz.
5: Bakın orada da şöyle bir şey söyleyeceğim size. Yani Amerika'yı gerçekten küçümsememek lazım. Son 6 dünya, son 7 dünya kupasının 6'sına katılan bir takımdan bahsediyoruz.
4: Ya fiziki tempoları yeter ya.
5: Aynen öyle.
4: Fiziki
5: aynen
4: tempoları.
3: Sen Robinson'ı çok seversin. Yine çok güzel bir gol attı.
5: Robinson, Aronson, McKennie, Pulisic veya acayip adamlar bunlar.
3: Tillman ortası.
5: Tillman tabii yani şimdi ve Amerika mesela Dünya Kupası'na hani Ali diyor ya, Avustralya kendi kıtasından katılır. Yani Amerika'da hadi velev ki öyle katıldı. Amerika gerçekten Latin şey Güney ve Orta Amerika şey Kuzey Amerika'nın en kuvvetli iki takım var orada. Meksika ve Amerika, o kadar. Elenmesi imkansız ama bu takım son 5 Dünya Kupası'nın İkisinde ikinci tura, birinde de çeyrek finale kalmış. Ve kalabalık Dünya Kupası'ndan bahsetmiyorum. 48 takımlı değil. Eski Dünya Kupası'nda bahsediyorum. İki kere ikinci tur, bir kere de çeyrek finale çıktığından bahsediyorum. Yani Amerika bize çok uzak. Amerika'da futbol oynanıyor arkadaşlar. Ve Ali, tam senin dediğin gibi. Adamlar fizik olarak çok ilerideler. Yani Amerika sporda, ya NBA'ye bakın, NHL'e bakın, olimpiyatlara bakın. Adamlar vücutlarının maksimum eforunu sakatlanmadan alabilmeyi çok iyi biliyorlar. Anatomiyi çok iyi biliyorlar. Ya Klinsmann Amerika'yı çalıştırdığı galiba 2006 Dünya Kupası'ndı. ben dedi böyle bir fizik ekibi görmedim dedi. Yani adam Alman, yani Alman futbolun en önemli figürlerinden bir tanesi, kaç tane Dünya Kupası oynamış. Bütün fizik kondisyon ekibi Amerikalıydı. Almanya'dan çok daha ileride diyordu. Dolayısıyla fizik olarak Amerika'yı biz yani yanına bile yaklaşamayız, onu söyleyeyim. Ve Amerika maçını kolay deyip de atmayalım yani.
3: Bir Barış Alper Robinson karşı karşıya nasıl olur?
4: İşte Barış Alper Robinson karşı karşıya olur da ötekiler ne yapacak? Barış Alper de kurtarır. Yani
3: o da boğuşur da.
4: Barış Alper kurtarır da diğerleri için de fiziken zor bir şey olacak.
5: Ya şey hatırlamıyor musunuz? Ozan Tufan'a bir tane Amerikalı oyuncu nefes nefese kaldın daha kaçıncı dakika şey yapmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çıkmıştı. Hazırlık maçında.
3: Dempsey.
5: Ozan Tufan'a daha 20. dakika nefes nefese kaldım. Bu ne halde diyordu.
3: Stoper de oynuyordu bir de Ozan Tufan'a maçı.
4: Kolay değil yani o kadar o işler.
3: Bitirdik.
4: Yaklaşık 80 kişi kaldı. Kicktip için. 220'yi bulmuşuz. Herhalde akşama en geç yarına da biter gibi gözüküyor. Neyse yarın... Genco'yu aldık oyunu en azından.
3: Aynen ona doldurduk. Yarın sabah öğlen de anonsları yaparız tekrar duymayanlar için. Bugünlük bitiriyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
13: Reklam.
14: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
15: Radyo Spor.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
18: Neova Sigorta.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
15: Radyo Spor.
13: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
20: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
4: Radyospor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor.
5: Hoşçakalın Radyospor.

0: bazı yoğunluğa sebep oluyor. Dikkatli geçmek gereken yerler arasında faal şekilde yoğunlaştıran, yolu olumsuz etkileyen bir kaza arıza haberi şimdilik yok. İzmir'deyiz bu kez. Çevre yolu Menemen yönünde Seyrek Kavşağı'nda sol ve orta şeritte yürütülen bir çalışma var. Trafiği olumsuz etkiliyor. Aydın Otoyolu Buca yönünde bir kaza var. Özür dilerim, tır arızası var. Sol şeritte kalan bir araç biraz sıkıntı yaratmakta. Bilginize diyoruz. İstanbul'a döndüğümüzde ise yine bazı kaza arıza noktalarıyla karşı karşıyayız. En çok da O3 Sağmalcılar'da TEM yönünde yaşanan araç arızası trafik yoğunluğunu Bayrampaşa'da etkiliyor. Şükrü Bey'de Edirne yönlü bir araç arızası vardı. Biraz evvel kaldırıldı, bilgisi geldi ama bölgede yoğunluk yine Küçükçekmece'den Avcılar'a doğru devam etmekte. Bunlar özet bilgiler tabii. Daha fazla detaya yayınlarımızda ulaşabilirsiniz. Radyo Trafik uygulamasında ve radyotrafik.com'da yine bu bilgileri bulabilirsiniz diyoruz. İlerleyen saatlerde bir aksilik olmazsa yollardan bilgiler aktarmak üzere yeniden buluşacağız. İyi günler, iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sevgili Ercan Taner'le birlikte önümüzdeki 2 saat boyunca futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar abi, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
2: Şeyi fark ettik, bayramdan sonra İstanbul yine kalabalık, sıcaklarla birlikte birleşince de hakikaten zor günler geçiriyoruz işe gelirken.
3: Kesinlikle öyle. Daha okullar da tabii devam ediyor. Normal diyelim. Klasik İstanbul.
2: Okullara verilen bu ekstra ara tatillerle birlikte okul takviminin de Haziran'ın sonuna kadar sarkması ilginç oldu.
3: Çok ilginç. Ayın 26'sında bitiyor bildiğim kadarıyla.
2: İlkokullarda öyle kardeşimden biliyorum. Genel itibariyle hepsi Haziran'ın sonuna sarkıyor. Bu da yani hem yaz tatilinin boyunu kısaltmış oluyor Kasım ayında verilmiş bir tatil için, hem de İstanbul'da tabii kalabalığın yaz aylarında erkenden dağılmasının da önüne geçmiş oluyor yani.
3: Maalesef. Evet, öyle problemler var.
2: Bakalım bu yaz da böyle geçecek. Seneye bu arada Kasım ayındaki ara tatilin kaldırılması pek planlanıyor. Sadece bir seneliğine yapılan bir uygulama olacak.
3: Öyle gözüküyor.
2: Evet, cumartesi günü Dünya Kupası öncesi son provamız vardı Venezuela karşısında. Gece Miami'de oynandı bir de.
3: Evet, hazırlık maçları genelde ölçü olmaz. Bunu her zaman söylerim. Ya bir Dünya Kupası öncesi hazırlık güzel. Kazanma alışkanlığı tamam. Her şey güzel. Esas mesele ilk maçımızı nasıl oynayacağımız. Düşünülmesi gereken husus bu. Fazla o hazırlık maçlarında şu oyuncu şöyle, bu oyuncu böyle demenin hiçbir anlamı yok. Çünkü bu adı üstünde bir hazırlık karşılaşması. Ve hazırlık maçında da o alışkanlığımız olan kazanmaya devam etmemiz bence sevindirici.
2: Bu arada daha önce de bahsetmiştik seninle. Venezuela'nın aslında bizim grupta oynayacağımız takımlar oyun yapısı olarak benzer olması da güzel bir test olduğuna delalet ediyor. Çok fizikli bir takımdı.
3: Fizikli, zaman zaman yaptıkları pres var.
2: Sertlerdi.
3: Sert. Zaten bütün Güney Amerika takımlarında belirli bir sertlik vardır. Bu Brezilya dahildir buna. Onun dışında biz de takım olarak şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bu tarz karşılaşmalarda önemli olan bir sakatlık olmadı.
2: Çok şükür.
3: Ve rakip yarı sahada, rakibin o orta alanda yaptığı prese biz rakip yarı sahada zaman zaman cevap vermek istedik. Bunları denedik. Şunu söylüyorum tekrar. Bu yüzden bir hazırlık maçıydı ama bunu kesinlikle unutmamamız lazım. Ya bizi izleyenler olarak da unutmamamız gerekiyor. Hazırlık karşılaşması olduğunu. Esas mesele başlayacak olan kupa.
2: Bu arada hazırlık maçlarının çoğunda da sürpriz sonuçlar oldu biliyorsun. Fransa Senegal'e kaybetti. İngiltere Yeni Zelanda'ya karşı çok zorlanarak kazandı. Geçen hafta Andorra maçını

0: örnek vermiştin. Yine 1-0'lık bir Yeni Zelanda
1: galibiyeti. İngiltere'nin oyun tarzı değil mi? 1-0'lık Yeni Zelanda. Ya bu tarz maçlarda İngiltere'nin o farkı arttırma ya da iyi futbolunu Dünya Kupası'nda göreceğiz mi? Büyük bir soru işareti. Ben rakibimizi seyrettim. Onu da seyrettim.
0: Amerika-Almanya maçı.
1: Amerika-Almanya maçını. İlk yarıda iyi bir Amerika. İkinci yarıda tamamıyla Almanya'nın kontrolünde geçen, Almanya'nın üstünlüğüyle devam eden ve rakip yarı sahada artık sonlara doğru ancak Amerika'nın şut girişimleriyle pozisyonlar yakalayabildiği bir karşılaşmaydı. Almanya tabii ki Amerika'dan bayağı iyi bir takım olduğunu bence hazırlık maçı olmasına rağmen gösterdi.
0: Almanya seni tatmin etti mi abi? Turnuva öncesinde hani Almanya her zaman Almanya'dır diyoruz ama o dominasyonu göremedim. Maçın daha hakim olan tarafı Almanya'ydı ama hani işte Belçika maçını izledik yakın tarihte Amerika'nın.
1: Evet,
0: daha farklı
1: şimdi
0: bir şey
1: bu ilk hazırlık maçında haklısın. Yalnız bu havada bayağı bir sıcak.
0: Su molaları veriliyor sürekli maçlarda.
1: Su molaları verildi ve bu yüzden de oyun üstünlüğünü kabul edelim Almanya'nın ama biraz havadan etkilendiklerini de unutmayalım.
0: Turnuvada da zorluk çıkartacakmış gibi gözüküyor bu arada hava koşulları. Bizim maçımızda da biliyorsun Miami'de yine 27 derece bir sıcaklık vardı ve sürekli olarak su molalarını gördük.
1: Su molaları, sıcaklık, onun dışında nem oranının yüksek olması futbolcunun bireysel anlamda etkilenmemesi mümkün değil. Ve her zaman o dinamik baskı yapan takımlar dakikalar ilerledikçe oyundan düşeceklerdir. Bunu da turnuva içinde zaten göreceğiz.
0: Bu durumda erken skoru almak gerekiyor herhalde maçlarda avantaj sağlamak için.
1: Tabii. Yenik duruma da düşersen bayağı uğraşırsın.
0: Şeyi gördüm abi. O da bence bir gündem olabilir. Yani Amerikalı bir prodüksiyon şirketi orada yayını Türkiye üzerine sağladı ve inanılmaz kötü bir yayın vardı.
1: Şöyle bu prodüksiyon şirketinin kaçıncı yayını bilmiyorum.
0: İlk olabilir mi?
1: Daha önce belki beyzbol çekiyorlardı. Belki Amerikan futbol çekiyorlardı. Bu yüzden ben futbolla pek yakın bir yayın havası sezemedim.
0: Ya bir de ilginçtir mesela orada Miami, Inter Miami'nin oynadığı stadyumda maç oynandı biliyorsun. Orada aslında modern de bir stadyum. Tek açıdan çekildi maç boyu. Kamera ayarları o kadar kötüydü ki oyuncuların beyaz sahaya ışık vuran alanda kalan oyuncuların hepsi silüet gibiydi.
1: Maalesef. Yani bu tabii ki çekimi gerçekleştiren firmanın da ya kesinlikle şuna eminim futbola uzak.
0: Orada şeyi de görüyoruz abi. Genel itibariyle futbol çekimlerine karşı bir deneysellik var. MLS'te son haftalarda oynanan maçlar biliyorsun. Yayıncı kuruluş çok meşhur bir teknoloji markası. Artık herkesin elinde olan evet. Bir telefon markası. Son model telefonla çektiler önüne lens takıp evet. Maçı.
1: Şu var. Mesela Almanya maçında da bir anda stat dışına bir kamera koymuşlar yüksekte. Bir anda ona döndü maç oynanırken. Ya yani ben ekranda bir baktım. Çok değişik bir açı ama sahanın dışında yukarıda kısa bir süre kaldı ama ben buradan da çekim yapıyorum diye gösterdi. Maç oynanırken böyle taktikler pek iyi değil yayıncılıkta.
0: Genelde maç önünde yapılır. Stadyum atmosferi göstermek için maç içerisinde onlara girilmez. Orada da örümcek kameralar vesaire aslında çok güzel teknolojiler var. İşte bu konuda La Liga örneği var yani. Sadece La Liga'yı örnek alsa Amerikalılar Dünya Kupası için hakikaten 10 numara iş yapabilirler.
1: Prodüksiyon anlamında çok büyük işlere her zaman imza atmıştır. Amerika'da yayıncılık. Ya sportif anlamda da NBA'den biliyoruz, Amerikan futbolundan biliyoruz. Bu konuda FIFA ile de ben bayağı iyi bir işbirliği yaptıkları kanaatindeyim. Ya Dünya Kupası'nda bence bu kadar macera aramazlar.
0: Onların hazırlıkları önceden yapılmıştır tabii ki turnuvanın.
1: Provaları da yapılmıştır.
0: Ama dediğim gibi bizim Türkiye-Venezuela maçına denk gelen prodüksiyon şirketi bir daha maç yayını yapabilir mi bilmiyorum futbol üzerinde.
1: Tecrübe kazanıp yapabilirler. Bunun böyle olması gerekiyordu. Biz yanlış yaptık diyebilirler.
0: Bize denk geldi diyorsun.
1: Bize denk geldi evet.
0: Bu arada milli takımda şeyi de gördük. Skoru aldıktan sonra bir duraksama, oyunu biraz daha tempoyu düşürme, nabzı düşürme çabalarını gördük. Bunu da takdir ettim. Hani oradaki bütün planlarını geriye düştüğün takdirde ya da skoru aldıktan sonra rakiplerine göstermemek adına en azından maçı soğutmak bence mantıklıydı.
1: Tabii ya şimdi ben İrfan'la mesela ilk maçımıza başlayacağımızı sanmıyorum.
0: Hiç zannetmiyorum ben de.
1: Deniz'le de başlayacağımızı sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Bu yüzden bizim düşüncemiz tam olarak kadromuzu ve oyun tarzımızı rakiplere ezberletmek değil bu hazırlık maçında. Oyuncularımızın performansını görmek istedi.
0: Test maçı.
1: Test maçı. Zaten bunu da yapmamak gerekiyor. Almanya bile bir sürü oyuncu değiştirdi.
0: Tabii.
1: Onu da rahatlıkla Amerika'da değiştirdi. Yalnız Amerika'nın maçın ilk yarısındaki futbolu

0: Şöyle söyleyebilirim, bize biraz ters gelebilir.
1: Tehlikeli, çok tempolular.
0: İkinci yarıya bunu yayamıyorlar. Mümkün değil. Bir de rakibin de karşısında Almanya var. O da o tempoya, tempoyla karşılık verdiği zaman ikinci yarı bittiler.
1: Almanya'da onu yapabilecek bir potansiyel var. Mesela Amerika'nın çıkabileceği tempo noktasında ben bizim milli takımımızdan biraz şüpheliyim. O yüzden tempoyu hep düşük tutmak lazım.
0: Yükseltmesine izin vermememiz gerekiyor. Bunu gerçekleştiremezsek, senin de söylediğin gibi biraz zorlanabiliriz.
1: Orada mesela Amerika'yı izlerken şeyi düşündüm abi, Almanya maçında. Hani Amerika'nın geçiş hücumları tehlikeli olabilir. Orada topa bir kere hakim olman lazım tempoya karar veren takım olmak için. Amerika'nın olası geçiş hücumlarında mesela şey güzel gözüküyordu. İsmail, Orkun, Arda orta sahası Venezuela maçında iyi duruyordu. Ama mesela Hakan Çalhanoğlu'nu dahil edileceğini tahmin ediyoruz. Zaten öyle olacak turnuva başlığında. Mesela bilhassa Amerika maçında ben yine İsmail'i 6 numaraya koyarım orada. O biraz daha kesiciliği arttırmak için geçiş hücumlarında.
0: Bu seçenek senin söylediğin cümlede var ve doğru. Yani bunu değerlendirmesi gerekecek diye tahmin ediyorum. Tabii Ferdi'nin durumu ne olacak? Onu da yavaş yavaş dedi. Göreceğiz. Hakan'ın sakatlığı tam olarak herhalde iyileşir. Bir de Arizona'da hava sıcaklığı önemli. Antrenman saatleri için.
1: Çöl ve nem gerçekten yıpratıcı olabilir ki Amerika'da şu an genel olarak zaten maçların oynandığı yer. Kaliforniya'daki son iki maçımıza kadar ilk maçta Kanada'da grup aşaması bizim için güzel ama antrenman hazırlık aşaması çok kolay geçmiyordur diye düşünüyorum. Evet, kısa bir aramız varmış abi, istersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
9: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Turnuva yaklaşıyor abi, Dünya Kupası, işte milli takımımızın hazırlık maçından bahsettik. Bazı takımları izledik burada. Çok da beklediğimizin dışına çıkacakmış gibi durmuyor. Turnuvanın favori takımları en azından şimdilik değişkenlik var mesela. Kendi aralarında sıralarken hep Fransa, İspanya diye bahsediyorduk. İspanya'da biliyorsun Irak'la bir maçla berabere kaldı. Fransa fil dişine yenildi ama yine o sıralamada turnuvaya girilirken bir fark var mı senin
0: gözünde? Bana göre yok. Yani bu değişim olmaz bence. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı favoriler aynı şekilde devam edecekler. Ben öyle değerlendiriyorum. Yine İspanya, Fransa devam edecektir. Favori olarak.
1: Hazırlık maçlarına ilginç bir şeye değinelim abi. Orada yine aday olabilecek takımlardan olduğunu söylemiştik. Portekiz Şili maçında Rafael Leão'nun rakibine attığı yumruğu gördün mü abi?
0: Gereksiz değil mi? O ceza alabilir.
1: O muhtemelen bir disiplin cezası alabilir. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani sadece o

0: maçta gördüğü kırmızı kartla geçmeyecektir. Ya bir hazırlık maçında böyle bir hamle yapması zaten gereksiz, bir de hakikaten sert bir yumruk atıyor. Yani orada bilmiyorum FIFA'dan ne kadar disiplin cezası alacak ama hakikaten çok gereksiz bir davranış ya. Yani Portekiz kazandı, fena da bir test olmadı turnuva öncesinde. Şili iyi bir rakipti ama Rafael Leão'nun yumruğu hakikaten uzun yıllar akıllardan çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. İnanılmaz bir hadiseydi ki rakibiyle itişirken de o yumruğu atmama şansı vardı. Ona rağmen ilk darbesinden sonra ikinci yumruğu da vurdu Rafael Leão.
1: Evet. Yani bu yüzden ben olayı çok iyi anlattın. Ben kesinlikle bir oynamama cezasına doğru gittiği kanaatindeyim.
0: Ne kadar süreli bir ceza beklersin abi burada?
1: Yani, iki maç çıkarsa şaşırmam.
0: Bence fazlası da çıkabilir.
1: Yani şöyle rakibe kasten bilerek vurdu deniyorsa 3 ile 5 arasında oluyor genelde.
0: Ki rakip orada yere yığıldı. Hani ben normalde
1: Evet.
0: oyuncular bunu yapıyor ama bunun şey olduğunu zannetmiyorum. Orada kasıtlı bir şekilde kendini yere bıraktığını düşünmüyorum. Yakından izledim. Leo hakikaten iyi oturtturmuş yani orada.
1: Baya sanki ringdeyiz değil mi?
0: İlginçti. Ama şeyi düşündüm abi. Şimdi bizim takımlarımızda da Leão'nun bu kadar adı anılırken Dünya Kupası'nda göstereceği iyi bir performansta işler ters tepebilirdi. En azından artık eğer yapılacaksa şayet bu transfer belki daha kolay koşullarda bitebilir.
1: Bana da öyle
0: Hep
1: geliyor da
0: bardağın dolu tarafından bakıyoruz.
1: bir de bardağın boş tarafına bakarsak bu kadar durumunun kötü olması, bir anda böyle sinirlenmesi problem getirir alan takıma da. Bunu alan takımda da yapabilir.
0: Savruk bir oyuncu olduğunu biliyorduk ama hiç böyle hareketlerini görmedim abi. Bence
1: Bu da ilk oldu bence.
0: tutuklu. İnşallah son da olur. Aklıma direkt Zidane'ın Materazzi attığı kafa geldi mesela.
1: Acaba öyle bir şey mi oldu? Fakat ceza alma ihtimali senin de söylediğin gibi biraz yüksek.
0: Şeyi düşündüm abi, orada henüz net demeçler gelmediği için hani burada acaba ırkçı bir ifade mi var Leao'ya karşı diye, daha önce oldu
1: O
0: çünkü bu.
1: olabilir.
0: Benfica Real Madrid maçında oldu biliyorsun, Vinicius Junior ile Cristiano arasında.
1: O oldu. Artık savunmasında bakacağız ama şunu kabul etmezler yani. Bu vurmayla sen ceza koridoruna geçiyorsun.
0: Bunun karşılığı yok, evet.
1: Yani orada vurmayla ceza koridoruna geçiyorsun. Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Eriksen'in durumuna üzüldüm. Yine bir fenalık geçirdi.
0: Bırakması lazım galiba artık abi.
1: Son ailesiyle beraber hastanedeymiş. Yine yayına girmeden önce baktım. Durumu iyiymiş. Doktor açıklama yapmış. Fakat herhalde fazla ısrar etmeyecek. Büyük geçmiş olsun ona da.
0: Bu arada ilk kalp krizinin üstüne sahada geçirdi. Yaklaşık 4 yıl geçti. 4 yıl üzerine işte Manchester United'a kadar gitti Brentford'dan. Hatta 4 yıldan
1: Tabii
0: da fazla
1: tabii.
0: oldu. Şu an Wolfsburg'da işte Almanya Ligi'nde küme düştü. Artık yaş itibariyle de bırakabileceği bir yaşta. Hani futbolu seviyorsa bile artık 35 yaşında bir Eriksen'den bahsediyoruz.
1: Yani şöyle değerlendirebiliriz. Futbolu sevsen de yine futbolun içinde kalabilirsin. Ama sahada değil.
0: Bir de hiçbir şey sağlığın önüne geçmez yani. Hiçbir şeyin
1: Kesinlikle öyle.
0: sevgisi. Üzüldüm bu arada, bayağı endişelendim ama bilinci açıkmış bu arada
1: Hay
0: olaydan
1: ayağa
0: sonra.
1: kalktı zaten.
0: Evet. Yani aklımız çıktı. O pozisyonu ben bu arada sosyal medyadan gördüm. Danimarka'nın maçını izlemiyordum
1: Evet,
0: ama
1: ben de.
0: açıklamaya bakmadım. Video beni çok ürpertti yani yıkandı.
1: Ama yine de bir problem olduğu kesin. Fakat kalple ilgili bir değerlendirme yapmadılar.
0: Neden olabilir abi? Tansiyon olabilir ya da.
1: Tansiyon olabilir, yorgunluktan olabilir. Gözleri kararmıştır. Ondan olabilir. Ya yani o kalple ilgili kesin bir açıklama yok şu ana kadar.
0: Bu oyunculara binen yük özeline bakacak olursak yorgunluk olabilir. Yani bir sezonda 40 maç oynuyorsun minimum, sadece lig oynuyorsan üzerine
1: Vücut bir
0: Şampiyonlar
1: yere
0: Ligi'si.
1: kadar diyor.
0: Bu
1: Değil
0: sene
1: mi?
0: mesela acaba şeyi görecek miyiz abi, Allah korusun tabii, ama yaz aylarında mesela sezon bitiminde hemen Dünya Kupası 15 gün arayla, 20 gün arayla, yani ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da eleme oynayacak takımlar hiç tatil yapmadan 365 günü çevirmiş olacak oyuncular.
1: Dünya Kupası'ndan erken elenen takımların oyuncuları şanslı olacak sanki, değil mi? Onlar için üzüntü verici ama
0: Sağlık açısından evet.
1: sağlık açısından şanslı olacaklar.
0: Bir de biliyorsun Dünya Kupası'nda takım sayısının artmasıyla boyu da uzadı. Yani turnuva Temmuz'un ortasında bitiyor. Temmuz'un sonunda Avrupa ve Şampiyonlar Ligi elemeleri
1: O
0: başlıyor.
1: takvimi mutlaka ayarlamaları lazım. Yani turnuvaların olduğu dönemde en azından o takvimi ayarlamaları lazım. Ya kupayı geç başlatın. Kupa elemelerini. Şöyle yapın. Mayıs'ın sonunda bitsin bütün kupalar. Haziran başında bitsin.
0: Şu da yapılabilir abi. Kupada mesela 8 maçlık grup maçları arasında belli bir kısımdan sonra bir boşluk oluyor ya, o boşluğu daraltabilirsin mesela.
1: Onu da yapabilirsin. Hayır, ya da dersin ki ben bu sene doğru, herkes çok yoruldu. Dediğim gibi geç başlayıp en fazla 15 gün atar.
0: Zaten Mayıs'ın 27'sine değil de Haziran'ın 10'unda bitse de bir şey fark eder mi? Seneye bir turnuva yok nasılsa.
1: Yok.
0: Geçen sene de bu oldu bu arada. Bu ikinci olacak biliyorsun. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da oyuncular sezonu bitirip direkt blok halinde ona geçiş yapmışlardı. Orada tatilleri azalmıştı. Bu sene yok gibi bir şey birçok oyuncu için.
1: Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın da bir devamlılığı olur mu? O da tartışmaya açık bir konu ama çok büyük bütçe var. Hem kulüpler hem de o konuda kazanç sağlayacak oyuncular. Bu konuda bir açıklama yaparlarsa o kupanın da geleceği belli olur gibime geliyor.
0: O kupanın devamlılığı geçmişten bu yana hani farklı formatta düzenleniyordu hatırlarsın eskiden Corinthians Chelsea vesaire yenip almıştı ama yani FIFA canı ne zaman isterse yapıyor gibi sürekli seyrek aralıklarla yapılması bana bir hani onun gerçekçiliğinden beni uzaklaştırıyor açıkçası.
1: Ya futbol severlerin alışık olduğu bir kupa değil. Ya genelde eskiden dikkat et Japonya'da yapılırdı. Güney Amerika'da yapılıyordu. Sonra işte Arabistan'da denendi, yapıldı. Sonra da işte Amerika Dünya Kupası yapacak diye Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi oldu. Dünya Kulüpler Şampiyonası. Gerek saatleriyle gerekse bazı maçların hiç çekilme durumu yoktu bence.
0: Ya sıcaktan oyuncular zaten çok zor bir turnuva geçirdi orada da mesela sumoları meşhurdu. Takımların artık mesela Paris'in şeyi gördük. Final maçında skoru da Chelsea'ye verince yorgunluğunu net bir şekilde görmüştük.
1: Doğru.
0: İlginç bir turnuva. Ben konumlandıramıyorum onu. Hani bir devamlılığı olsa belki alışacağız ama mesela şeyi de konumlandırmakta zorlanıyorum abi. Yani Süper Kupa mücadelesinde şimdi UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu mücadelesi en başından beri karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi'ni mesela konumlandıramıyorum bu denklemde. O da bir Avrupa Kupası. Netice itibariyle UEFA'nın saygın bir kupa olarak önümüze çıkarttığı bir şey ama Süper Kupa'da yeri yok mesela.
1: Doğru söylüyorsun. Şimdi eskiden ne kupa tarihine baktığımızda Kupa 1'in adı Şampiyonlar Ligi'nde de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Kupa 2 Avrupa Kupa Galipleri Kupası. Kupa şampiyonu olan takımlar ülkelerinde katılıyorlar. Kupa 3 UEFA Kupası olarak değerlendiriliyordu. Ve UEFA Kupası'nda da İşte ligde ikinci olan, üçüncü olan takımların katıldığı bir kupaydı. Böyle bir değerlendirme vardı.
0: 90'lara kadar böyleydi herhalde.
1: 90'lara kadar böyle gitti. Hatta 90'ların, 80'lerin ortasına kadar. Tabi bu değişimden sonra kupa üçün, sana %100 katılıyorum, daha fazla önemsenmesi gerekiyor. Önemli bir kupa. Süper kupa dediğin gibi neden olmasın?
0: Burada şöyle bir format yapılabilir mi abi? Şampiyonlar Ligi diğerlerinin statü olarak, prestij olarak önünde. Oradaki takımların kalifikasyon düzeyi diğerlerinin önünde. Bunu ayırıp acaba Avrupa Ligi ile Konferans Ligi şampiyonu bir maç yapıp onun galibi Süper Kupa finalinde oynasa mesela sessiz düşünüyorum. Farklı bir formül de olabilir ama.
1: Ya neden olmasın?
0: Orada çok altıl duruyor çünkü. Hani şeyi düşünsene abi. Geçen sene Chelsea aldı UEFA Konferans Ligi'ni. Süper Kupa'da yoktu ama FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu finalde kazandı mesela.
1: Ya bu tabii ki konsantrasyonla da ilgili. Oyuncuların ya sezon bitmiş. Chelsea istedi aldı.
0: Günden güne değişiyor oyuncuların tabii ki maç konsantrasyonu.
1: Tabii. Şunu unutmamak gerekiyor. Koskoca bir sezonun arkasından yapılan bu maçlarda bazı oyuncular yeter artık diyebilirler.
0: Bence haklı bir isyan bu arada. Bir de şey var. Hani Dünya Kupası'nda kendi milletin için hizmet ediyorsun 4 yılda bir ama FIFA Kulüpler Dünya Kupası FIFA'nın kafasına estiğinde yaptığı bir organizasyon. Kulüplere de tabii oradaki getiriler biraz cazip geliyor. Büyük paralar vardı ama oyuncu bazından pek bir cazibesi olmayabilir. Buna katılırım.
1: Maalesef öyle.
0: Peki katılmayan kulüpler de vardı. Barcelona yoktu mesela yani.
1: Orada enteresan oldu değil mi o Barcelona'nın katılmaması?
0: O katılım prosedürü bana çok saçma geldi.
1: Bana da çok saçma geldi.
0: Barcelona yok, Liverpool yok. Yani nasıl olacak?
1: Beceremediler bence.
0: Bu Amerika'da yapılan organizasyonlar genelde pek hayırlı olmuyor abi. İnşallah Dünya Kupası bizi şaşırtır bu anlamda.
1: Ya i̇nşallah. Şaşırtmazsa da iş zor.
0: Yani şimdi şeye bakıyorum abi. Hani hazırlık maçlarına, su molaları sıcak, oyuncuların çabuk sıcaktan ötürü oyundan düşmesi. Yani seyir zevki olarak çok yüksek bir Dünya Kupası olmazsa bu şartlar nedeniyle şaşırmam.
1: Ben de şaşırmam. Bu tabii ki reyting hesaplamalara da bakmak lazım. Şu var, bu tarz turnuvalarda Avrupa, Asya, Afrika, bence en son Amerika. Amerika derken Kuzey Amerika'yı kastediyorum. Brezilya ve Arjantin'in olan bölümü kastetmiyorum.
0: Onlar futbol ülkesi zaten.
1: Tabii orada hemen dün yayınlarda bahsediyordu. Mesela Miami'de Dünya Kupası burada başlıyor gibi ne bir hava var, ne bir heyecan var.
0: Kimse
1: oralı hiçbir
0: değil.
1: Şey yok. Kimse oralı değil.
0: Kimse oralı değil.
1: Ya şu anda Dünya Kupası başlıyor. İstanbul'u düşünebiliyor musun?
0: Burası alev olur. Burası alev olur. Abi bir şeyi düşünsene. Mesela Maracana'da bir final oynandığını düşünsene. Hava 80 derece olsa oyuncular o Maracana atmosferiyle yine canını dışına takar, ona eminim.
1: Ya Buenos Aires'te ya da Arjantin'de.
0: Ya da.
1: Ya da Londra'da.
0: Wembley'de.
1: Berlin'de. Ya bunları Paris'te.
0: İstanbul'da Tüpraş'ta bile ya da Olimpiyat Stadyumunda bile.
1: Evet yani İtalya, Roma.
0: Mesela.
1: Neden San olmasın?
0: Giuseppe Meazza.
1: Bu Amerika statlar zaten kesinlikle beyzbol ve Amerikan futbolu stadı. Birçoğunun üstü kapalı değil.
0: Çok bariz. Çok bariz belli oluyor.
1: Apartmandan maç seyrediyormuşsun gibi. Onu söyleyeyim. Apartmanın 6. katından. Bu tabii zevk verir mi? Ya ben orada olsam tabii ki maça gitmek imkanım olsa kabul verir. Ama bu bana ne kazandırır? Ben onu bilemeyeceğim.
0: Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu geçenlerde söylemiştik. Şimdi San Francisco'daki stadın adını da kontrol edeceğim ama mesela milli takımımızın Kaliforniya'da San Francisco'da oynayacağı düzeltiyorum. Son 3. maçı Los Angeles'ta oynayacağı maç SoFi Stadyumunda. Yani Los Angeles Rams'in bir Amerikan futbol takımının sahasında mesela. 2. maça bakacağım. O da San Francisco'daydı. O da Levi's Stadyumunda mı? Onu kontrol edeceğim. 49ers'ın. Bakalım 2. maç Levi's Stadyumu. Evet. O da bir Amerikan futbol stadyumu. Neyse ki Vancouver'da. En azından Amerikan futbolu olmadığı için oranın bir futbol stadyumu olduğunu biliyoruz.
1: Havaya girmekte de zorlanırsın.
0: Bambaşka bir atmosfer var abi orada. Biliyorsun Amerikan futbolunda tribün yapısı daha yayvandır mesela.
1: Dikey tabii tabii. Gibi.
0: Atmosfer oluşturmaya çabalamaz çünkü. Orada tezahürat yoktur, bir şey yoktur. Oturup izlersin. Zaten 4 saat süren bir şey. Futbol tribünlerinin futbol stadyumlarının mimarisiyle çok farklı.
1: Ya onlar evet bizim stadyumumuz var diyor ama onlar futbol stadı değil. Ya normal bir FIFA yönetimi olsa bu kupayı vermez mesela.
0: %100. Ama artık bu biraz da kapitale kendini yedirmiş FIFA yönetimi olduğu
1: için. Kesinlikle öyle. Normal o nasıl söyleyelim futbol tarihinde 1970'lere baktığında verdiler mi Amerika'ya? Mümkün. İşte Kozmos oluşturuldu, Pele gitti, şu oldu, bu oldu. 70'ten sonra 94'e kadar vermediler. Vermiyorlardı.
0: Hala Amerika'da futbolun geliştiğini düşünüyor muyuz abi? Mesela Messi orada şu anda ama ben Amerika'da hala futbola talep olduğunu düşünmüyorum. Geliştiğini de düşünmüyorum.
1: Ya bunu reytingler söylüyor.
0: Çok gerisinde. Amerikan futbolunun, beyzbolun, kolej basketbolunun, basketbolun hepsinin çok gerisinde.
1: Normal değil mi?
0: Gayet normal. Öyle
1: çünkü Amerikalıların yerleşik sporu değil. Ya oraya Amerikalılar nasıl kıtaya göçmen olarak geliyorlar. Şimdi Amerikalılar oluşuyor. Amerika, İngiltere'yle orada onlarla yapılan çatışma. Bir İngiliz sömürgesinde Amerika Birleşik Devletleri kuruluyor ya. Ya o sırada futbol yok işte. İngilizler de gidiyor zaten.
0: Bu arada şey var abi. Futbolu şu an iklim olarak yakinen yaşayan ülkelerin hiçbiri sonradan kazanmış ülkeler değil. Hepsinin bir yüzyıllık futbolu haşır neşir mahallesi oluyor genelde.
1: Hani tabii.
0: İşte Rusya'da hala çok fazla mesela buz hokeyinin gerisindedir futbol. Norveç'te çok fazla yoktur. Bu tabii, ama şimdi bakıyorsun İngiltere'ye, Almanya'ya, Brezilya'ya, Arjantin'e. Onların futbol iklimiyle Amerika'daki bir hiçbir zaman olamaz bence.
1: Her şeyle olamaz. Taraftarıyla, stadıyla, tribünlerin havasıyla, oyun anlayışlarıyla. O kadar zor ki.
0: Yani. Ama burada Dünya Kupası var. Ya, bu arada ilginçtir. Biliyorsun 1934'ten bu yana ilk kez kış ayında Dünya Kupası yaptı. Aynı FIFA 2022'de Suudi Arabistan'da ve 2030 Dünya Kupası'nı da Suudi Arabistan'a vermek için gayret içerisindeler hala.
1: Evet ve o da kış olacak tabii.
0: Ya, yazın orada oynayamazsın. Antrenman yapamıyor oyuncular zaten.
1: Yani onu unutun. Ya şu an itibariyle zaten orada tamamdır. 40 derecenin üstü.
0: Klima var stadyumlarda. Ki stadyumlarda atıl kalmış abi. Mesela 2022 Dünya Kupası finalini oynadığı Lusail Stadyumu bomboş.
1: Evet.
0: Ama bir daha veriyorsun 2030'da. Bak Euroleague'de de benzeri bir şey var biliyorsun. Geçen sene Abu Dhabi'de yapıldı Final Four. Bu sene Atina'ya verdiler. Seneye yine bir numaralı da Abu Dhabi.
1: Ben çözemiyorum işi. Yani niye Abu Dhabi? Şimdi bu savaş ortamı devam ederse yalnız Abu Dhabi alamaz turnuvayı.
0: Çok zor. Çok zor.
1: Ya yani bunu söyleyeyim. Ya bu gerçi bir sene var. Ama böyle devam ederse bu gerginlik ben Abu Dhabi'nin ev sahibi olabileceğine bir daha inanmıyorum.
0: Dün ilginç bir haber paylaşayım sana abi. Savaş ortamından bahsetmişken hani konumuz değil ama çok kısa bir fikrini almak isterim. İsrail Basketbol Ligi'nde oynanan Hapoel Tel Aviv Hapoel Yeruşalem maçı İran'dan düşen füzeler nedeniyle maç ortasında ertelendi ve maç bitti. Şimdi gidip yakın bir coğrafyada bir EuroLeague Final Four düzenlemek ya da Dünya Kupası düzenlemek ne kadar mantıklı?
1: Hiç de mantıklı değil.
0: Bugünün şartlarında yani kesinlikle orada olmaması gerektiğini herhalde hemfikiriz bütün dünya olarak.
1: Yani Euroleague takımlarının da artık oraya gidip maç oynaması imkansız.
0: Bu sezon onunla ilgili yaptırımlar vardı. Yarış aramız varmış abi, istersen çok kısa ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
4: Umarız önemli bir sıkıntı yoktur. Tayda ve Muhammed Mir Bilgin'de box içerisinde bir reaksiyon oluşunca tabi haliyle Mirek Tayda tam giriş yapacakken etkilendi bu durumdan. Şimdi yeniden bulvarına yaklaştırılıyor. Muhammed Mir Bilgin şu an Tay'ın üzerinde değil.

0: Mirek Tay yerini almadı henüz. Uğraşlar devam ediyor onun için. 4 numaralı Mirek Tay da kulvarındaki yerini aldı. Tyler Box içinde. Yarış başlayacak. Start verildi ve 4. koşu olan Hülal Uzaman 25 koşusu başladı sayın yarışseverler. Bir boy gibi gecikti. Çağım dış kulvardan gelen 9 numarada Ferhan Gül'ü liderliği aldı. İkincilikte 7 numarada Tumbullu Hilal var. Bir boy kadar geride 3 numaralı İlk Ejder. Onun 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Sertu. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Abanoz var. Onun 1 boy kadar gerisinde ortada 4 numaralı Mirek da ilerliyor. Dışta 1 numaralı Asalet sahibi orta kulvarda Saraytay var. 2 boy kadar geride orta kulvarda 6 numaralı Şah Veysi var. Yer dibinde 10 numaralı Kutseli ilerlerken dıştan 13 numaralı Tek Sevdam geldi. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Çağım yer alıyor. 1 boy kadar geride 11 numaralı Patara sırasıyla Taylar son 600 metreye girmek üzere. 9 numarada Felhan Gül'ü yarış lideri fark 1,5 boy kadar. Dışta ikincilikte 5 numaralı Sertu vardı. İçeride 7 numaralı Tumbul İlhan var ortada. 3 numaralı İlk Ejder. Bu üçlünün 2 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Asalet sahibi onun da 2 boy gerisinde 4 numaralı Mirek Tay sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 9 numaralı Felhan Gül'ü lider iç kulvardan 7 numaralı Tumbul İlhan araya biraz olsun azalttı. 3 boy kadar geride 1 numaralı Asalet sahibi var. 9 numaralı Felhan Gül'ü lider bariyer dibinde ona en yakın rakip 7 numaralı Tumbul İlhan. Son 200 metreye girildi. 9 numaralı Ferhan Gül'ü liderliğini korumaya çalışıyor. İçeriden 7 numaralı Tumbul İlhan dış kulvardan. 1 numaralı Asalet sahibi geliyor. İçeriden gelen Tumbul İlhan liderliği alıyor ve kazanıyor. 1 numaralı Asalet sahibi 2. 9 numaralı Ferhan Gül'ü 3. 13 numaralı Tek Sevdam 4. Koşunun 5.si 12 numaralı Saraytay oldu. 7 numaralı Tumbul İlhan Mahsun Turan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Reklam.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
6: Hangi kredi?
7: Radyo Spor.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
10: Ne istersen Neon1.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden sizlerleyiz sevgili Ercan Taner'le. Evet, FIFA'nın ve genel spor dünyasının biraz da artık kapitalizme yönelmiş tutumundan bahsediyorduk. En sonunda dün mesela oynanacak turnuvaların adresleri üzerinden şeyden bahsettik. İsrail'de oynanan bir basketbol maçı İran'dan düşen füzeler sonucu yarıda kaldı.
1: Evet, bu yüzden zor.
0: Ya bir
1: Kupa'nın Euroleague'in tekrar o bölgede oynanması.
0: Bu İsrail-İran krizi patladığından bu yana Abu Dhabi'de oynayan Dubai Basket, Dubai'de oynuyor düzeltiyorum, Coca-Cola Arena'da maçlarının büyük bir bölümünü Bosna Hersek'te oynadı.
1: Evet.
0: Taşıdılar. Şimdi burada şey de var, turnuva düzenlemeye karşı orada oynayan oyuncular için de orada bulunmak isteyeceklerini artık hiç zannetmiyorum bu saatten sonra.
1: Mümkün değil. Ya aynı şey Euroleague takımları için de öyle. Oraya deplasmana gitmeyi kabul edeceklerini hiç tahmin etmiyorum.
0: Ben de sanmıyorum. Yani bakalım, inşallah bu düzen değişir. İnşallah genel spor için söyleyeyim, hadi sadece futbol için söylemeyeyim, eski tabiatına, eski romantizmine döner. Yani bu kadar kapitale yem edersen bunu eski tadı kalmayacak bir noktada.
1: Katılıyorum tabii. Yani böyle giderse tamamen endüstri haline gelmiş. Yarışmalar izleyeceğiz. Bak, sportif karşılaşma demiyorum, yarışma diyorum.
0: Burada geçenlerde şey demiştik ya, futbolun geldiği bu nokta itibariyle artık herkese hitap eden bir spordan ziyade zengin sporuna dönüştürülmeye çalışıyor diye. Marcelo Bielsa'nın bir sözünü buldum geçen bir kitap okurken. Bu konuyla ilişkin notlarıma da almıştım. Yoksulları düşünün. İyi ki iyi vakit geçirebilecekleri tek şey futbol izlemek ve bu insanlara sadece maç sonucunu bildirmek ya da sadece sonuç odaklı oynamak bana zul geliyor demiş mesela.
1: Gayet mantıklı olarak olayın esasında gitmekte olduğu o kapital yolu açıklamış.
0: Kapital pragmatizmdir genel itibariyle. Oyun tabii olarak da böyledir, sonuç olarak da böyledir. NBA basketbolunda da mesela temponun arttığını görüyoruz ama eskisi gibi birebir mücadeleler, dişe diş ya da ne bileyim spektaküler şeyler görmüyoruz. Daha sonuç odaklı. Futbolda da aynısını görüyoruz mesela birçoğu ligde. Böyle olmaması lazım.
1: Ama oluyor.
0: Nerede duracak abi peki bu süreç? Yani ben futbolun bunu sindirebileceğini düşünmüyorum. Basketbolu bilmiyorum ama futbolun sindirebileceğini düşünmüyorum.
1: Ya futbolda her zaman böyle işte zaman, bak daha önce 70'lerde Amerika. Sonra Abramovich dönemi.
0: Chelsea.
1: Sonra Rusya Ligi'nde o müthiş para harcama. Sonra Çin Ligi. Şimdi Suudi Arabistan. Başka ülkeler çıkar mı? Yani Arap Yarımadası'na baktık. Şu aşamadan sonra biraz zor olabilir bence Burak. Tek tek saydık sana ama burada aradan yıllar geçiyor. Fakat hiçbiri Premier Ligi, La Liga'yı, Serie A'yı, Bundesliga'yı yakalayamıyor.
0: Lig 1'i bile yakalayamıyor bana sorarsan.
1: Mümkün değil. Yakalayamıyor. Ya yani göz ucuyla sen Lig 1'de ne olursa olsun bir Lille maçı oynanıyor. İşte ben bir bakayım diyorsun.
0: Görürsen bakıyorsun tabii. Bu sene Lens maçları bile mesela.
1: Mesela. Ama öbür işte Arap Yarımadası'ndaki maçlar büyük bir ilgi olarak hitap etmiyor bence.
0: Burada bu arada mesela bahsettiğin liglerin, bilhassa Çin özelinde söyleyeyim, bunların hepsi bir süre sonra o futbol yatırımının karşılığını alamadığı için yatırımı kesmişti mesela.
1: Şey alabilecek mi acaba? Merak ediyorum Arap Yarımadası.
0: O yönde bir görüntü yok abi. Şu an hiçbir ilgi yok bana sorarsan. Yani burada az önce sen de bahsettin. Bir Lille maçı olduğu zaman açıp göz ucuyla bakıyorsun ama mesela orada bu senenin en büyük maçı Al Nassr Al Ahly izlenebilir bir saatteydi. Ben açıp bakmadım ki, yani Esport Plus'ta da yayınlanıyor. İzleyebilirdik ama bak, ilgimi çekmedi mesela.
1: Birçok futbol sever için aynı şey geçerli tabii.
0: MLS de mesela aynı. Orada da harcanan paralar hiçbir şekilde karşılık vermiyor.
1: Kârdalar mı? Pek zannetmiyorum. Zaten dikkat et. Öyle muazzam transferler pek yapılamıyor.
0: Belli bir yaşın üstündeki oyuncular.
1: Evet. Buna işte son da dahil.
0: Mesela. Los Angeles'a transfer olmuştu.
1: Evet. O da dahil ama sonuç yok.
0: Şimdi şeydi, Robert Lewandowski'nin de gitme ihtimali konuşuluyor MLS. Ama işte Avrupa'da bunlar miadını doldurmuş oyuncular. Raf ömrünü doldurmuş oyuncular. Zaten Avrupa bunları tüketiyor. O yüzden Lewandowski
1: tüketti.
0: Gidelim MLS'i de takip edelim diye bir şeyi kalmıyor. Onu 25 yaşında götürürsen acaba diye bir soru işareti yaratırsın ama.
1: Yine de genç oyuncular var ama takip edilmiyor.
0: Yani.
1: Avrupa kıtasında hadi MLS varmış şu maçları izleyelim diyen seyirci sayısı çok yüksek değil.
0: Ve bu şeyden de kaynaklı değil abi. Saat farkından da. MLS'de saat 8 kuşağında maç olsun yine izleneceğini düşünmüyorum.
1: İzlenmedi de zaten.
0: Yani.
1: Onu da denediler bir ara. Olmadı.
0: Burada peki Suudi Arabistan'ın da bu futbola yaptığı yatırımlar, Arap Yarımadası'nın futbola yaptığı yatırımlar bittikten sonra dünyada tekrardan futbolda dengeler nasıl olacak? Kaşeler düşecektir mesela bana sorarsan.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Ya yine da enflasyon duracaktır.
1: Yine bazı kulüplerin üstünlüğü tabii ki devam edecek. Ama o bahsettiğin Arabistan transfer piyasası elinde sonunda en azından Dünya Kupası'nı düzenlerlerse ondan sonra bence bitecek.
0: O da yapabilirlerse.
1: Bu aşamada da pek kolay değil.
0: Ya kaşeleri öyle bir arttırdılar ki mesela bu 15-20-25 milyon euroluk oyuncu maaşlarını, daha fazlası da var orada ama hani bu ortalama üstü bir şeyden bahsediyorum. Daha önce hiçbir dünya futbol piyasasında görmedik. Bunlar Real Madrid'ler, Barcelona'lar da dahil ama bunu normalleştirdi adamlar.
1: Ve büyük bir şaşkınlık içinde kaldık.
0: Lewandowski'nin şu an mesela yıllık 20 milyon euro talebi varmış gideceği bir ya da iki sene oynayacağı kulüpten.
1: Amerika'da o parayı verirler mi diye tartışmaya açarım ben konuyu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kulüpler tabii patronlu biliyorsun şirket. O paralara çıkmayabilirler. Çünkü o parayı çıkartamaz. Ya onun karşılığını alamaz.
0: Forma satsan da çıkaramazsın. Yayın gelirinden mümkün de çıkaramazsın. Değil. Hiçbir şekilde çıkaramazsın. Ya burada herhalde şey yapılabilir abi. Belki imaj hakları iş anlaşması. Orada Lewandowski'nin bulunacağı reklam kampanyalarıyla falan belki bir şekilde.
1: Avrupa kıtası tamam da. Amerika kıtasında Lewandowski ve reklam deyince o paralar çıkar mı? Onu da sorgularım.
0: Ne kadar karşılığı var Lewandowski'nin orada? O da değil mi? Bir konu. Tabii. Bilmiyorum futbol ama Orta Asya olsun, Çin olsun, farklı ülkeler olsun, Rusya olsun her zaman Avrupa egemen bir organizasyon olmaya devam edecek bana sorarsan en azından merkez olarak.
1: Avrupa. Yani bu işin en zevkli, en seyredilir, en yüksek televizyoncu deyimiyle söyleyeyim, rating alındığı yer bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa kıtası.
0: Burada bakalım bundan sonraki düzen nasıl olacak Suudi Arabistan'da bittikten sonra. Mesela ligimizde şeyi takdir etmeye başladım abi. Bu hani bizde de bir dönem emekli kontratları alıp gelen oyuncular çok meşhurdu biliyorsun. Artık bunun sayısı bence bir nebze olsun azaldı. Artık daha biraz daha tabii masraflar artmış olsa da daha genç daha tekrardan yatırımının karşılığını alabileceğin oyuncular geliyor.
1: Şu olabilir Burak. Kulüpler karşılığı olmadığını anladılar. Artık geliyor oyuncu, bittikten sonra da futbolu bırakıyor. Çoğu. Bunun bir karşılığı yok. Sen bütün parayı ödüyorsun. Oyuncunun belki ilk senesi de iyi geçiyor. Ama ikinci seneden sonra çöküş başlıyor. 3 senelik sözleşme düşün. Karşılığı yok.
0: 2 senesi karavana gidiyor. Bu ticarette de bir model var ya abi, çok başarılı. Yani en başarılı model budur bana sorarsan. Yap işlet devret diye.
1: Evet.
0: Yani sadece işlet ve kapat değil de biraz daha üzerinden para kazanabileceğin, atıyorum 50'ye aldıysan 50'ye yine en azından satabileceğin, biraz daha yaş olarak daha kabul edilebilir oyunculara gitmemiz gerekiyor. Yoksa o çark dönmüyor çünkü.
1: Bunu bütün kulüplerin anlamış olması lazım.
0: O anlamda hamleler var ama baktığın zaman abi hani biraz da gerçi şimdi bakıyorum transfer piyasasına daha erken farklı isimler çıkacaktır ama yine karşılığı olabilecek oyuncular geliyor işte. Mesela Osimhen'e çok büyük bir yatırım yapıldı, karşılığı olabilir. Sané için belki aynısını söyleyebilirsin. Fenerbahçe tarafında böyle isimler var. İşte ne bileyim Guendouzi mesela 126 yaşında bir oyuncu. Hala orta noktadayız ama tam hala üzerinden para kazanabileceğin oyunculara da geçiş yapmadık. Ya da tam olarak hala eskisi gibi emekli evet. Kontratı da vermiyoruz. O biraz dengelendi, konsantre.
1: Bence de fena olmadı ama.
0: Önemli oyuncular da izliyoruz bir şekilde. Kante geldi mesela.
1: Evet, nereden bulacaktın değil mi? Ama tabii Kante keşke 3-4 sene önce gelseydi.
0: Öyle olsaydı tadından yenmezdi. Ama o zaman da bulamıyorsun işte dediğin gibi.
1: Gelemiyor o zaman da, alamıyorsun.
0: Bunlar o dönem için S-class bir oyuncuydu ama ligimize ben böyle B artı ya da A seviye oyuncu gelebileceğini düşünüyorum Avrupa'dan.
1: Fena olmaz. Oyuncunun tabii devamlılığı, profesyonelliği, arkadaşlarına örnek olması. Ki Kante öyle bir oyuncu.
0: %100.
1: Bu yüzden de ben kendisinden Türkiye'ye geldiği için memnunum.
0: Bir de sempatik de bir karakter abi. Hiçbir zaman böyle rakip takım taraflarında rahatsız olacağı cinsten bir oyuncu değil.
1: Ya sahada rakip takım oyuncularıyla sanki aynı takım oyuncusu gibi. Gayet naif. Naif. Kendi halinde. Gentleman. Ben bu tarz oyuncuları çok severim.
0: Bir de genel toparladıktan sonraki ilk bir ayından sonraki görüntüsü itibariyle de devam edebilir bir iki sene daha bu düzeyde gibi bir görüntüsü var. Yanlış mı düşünüyorum? Yani fizik olarak en azından bir problemi yok.
1: Bence yok.
0: Olumlu bir eklem. Bakalım Fenerbahçe orta sahasında mesela seçim öncesi Hakan Çalhanoğlu ismi de konuşuluyor. Yani saat başını bekliyorum seçime de değinmek için ama Şu an Gendouzi, Kante orta sahasının önüne Asensio'yu atınca herhalde Fenerbahçe'nin transfere en az ihtiyacı olan nokta orta saha gibi gözüküyor mesela. Kante ve Gendouzi nedeniyle.
1: Kağıt üzerinde öyle. Oynamak istediği oyun kağıt üzerinde. Elinizde zaten İsmail var. Bunu böyle bir değerlendirmemiz lazım.
0: Tabii.
1: Yani başka tabii bunların içinde Kante diyelim ki ben Fransa'ya gitmek istiyorum dedi. Dünya Kupası'ndan sonra bilemeyiz onu.
0: Öngörmek mümkün değil tabii şu an için.
1: Ya ben artık oraya dönmek istiyorum dedi. Dünya Kupası'nı bu yüzden ben de merakla bekliyorum. Çünkü bazı oyuncular gitmek isteyebilirler. Yani şimdi Asensio bana da İspanya'dan iyi bir teklif geldi diye gelebilir. Ben de artık memlekete döneyim der mi? Bilemem.
0: Onları öngöremiyoruz tabii ki. Ama şey yok, farkında mısın abi? Genel itibariyle ülkemizden Dünya Kupası'na gidecek oyunculardan burada Ulay'ı bir tık tenzih ediyorum genç olduğu için. Ama çok genç, hani böyle çok büyük paralar kazanabileceği oyuncular yok maalesef kulüplerimizin yaş itibariyle.
1: Yok. Yani Asensio gitse bile büyük para kazanamaz.
0: Ya neredeyse 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Ya kendi de kazanamaz. Fenerbahçe'de kazandığı parayı.
0: Maaşlar da yüksek tabii.
1: Bayağı iyi bir bedel. Kante de kazanamaz. Ben ne diyorum sadece? Memleket hasreti. Ben artık döneyim. Normal bir para da alabilirim.
0: Maddi olarak hayatında gerekli tatmine ulaştıysa artık farklı yönden tatmin
1: olabilir. Olabilir. Ya bu her takımdaki her oyuncu için geçerli.
0: Ama maaş konusunda söylediğin çok kıymetli abi. Burada %20'lik bir vergi dilimi var. Kulüp karşılıyor. Avrupa'da, İspanya'da mesela %50'ye kadar yaklaşıyor. İtalya'da %30'ları, 40'ları
1: oluyor. Tabii Fransa'da %40. Değil mi?
0: İngiltere'de de aynı şekilde. Yani burada maddi kaygıları olan bir oyuncu için burası gerçekten cennet gibi bir yer.
1: Bu yüzden burada seçiliyor. Ve geliyor. Seçiyor burayı ve geliyor.
0: Bu şartlara rağmen de maaşlarımız yüksek ama mesela Premier League'de 5 milyon brüt alan bir oyuncunun cebine 3 milyon kalıyorsa biz burada net 5 milyon veriyoruz getirmek için mesela.
1: Oyuncu buna rağmen de getirmekte bayağı zorlanıyorsun ama. Ya, Türkiye parası diye bir gerçek var. Transfer parası diye. Ben 2-2,5 katından fazla para verip de burayı kabul etmeyen yabancı oyuncuları biliyorsun.
0: Burada imajla alakalı sıkıntımız ne abi peki sence?
1: Ya, imaj değil, ligle ilgili. Neden ligle ilgili? Senin sadece işte uğraşıyorsun, yıllardır Avrupa Kupası alamamış takımların var.
0: Bir tane var zaten tarihinde.
1: Bir tane var. Oyuncu gelip Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara kadar devam etmek istiyor. Mesela oyun Manchester City ya da Liverpool'da oynayan bir oyuncuyu almak hiç de kolay değil, banka oynayan. Nasıl alacaksın?
0: Çok zor. Yani burada oyuncunun tamamen materyalist bakması lazım senin ikna etmen için. Orada da dediğin noktaya geliyor iş. Hani idealist bir yaklaşımıyla burada olması çok zor ki. Yani o bahsettiğin düzeyde oynayan oyuncular yine ona yakın düzeyde işte ne bileyim. Bernardo Silva'dan bahsediyoruz. City'den ayrıldı. Münih istiyor. Juventus istiyor. Yine o düzeyde takımlarda bulabiliyorlar kendilerini. Senin ikna etmen için farklı şeyleri masaya koyman lazım.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu yüzden de takımların... Atletico Madrid mesela bir anda devreye giriyor. Senin belki anlaşmak üzere olduğun, ya yani Türkiye piyasasından bahsediyorum. Oyuncuyu alıyor, oyuncu orayı tercih ediyor.
0: Belki de daha düşük paraları.
1: Evet, bir anda ya da Juventus mu yoksa Süper Lig mi diye konuşuluyor. Juventus tercih ediyor oyuncu.
0: Haksız değil.
1: Haksız bu değil. Bahsettiğim bizim marka değerini mutlaka nasıl geliştirebilirsin? Tabii ki Avrupa'da alacağın başarılar... Oyuncu kalitesi, antrenman sistemleri. Ya ben hiç unutmayacağım, antrenman sistemi derken şunu kastettim. Weghorst Manchester'a gitti. İşte röportajda ne dedi? Memnun değildim ben antrenman temposundan dedi.
0: Ya burada hep şeyi görüyoruz abi bu arada. Premier Lig gibi mesela tempolu liglerde, Bundesliga gibi liglerde iyi oyuncu olup buraya gelen oyuncuların hepsinin kondisyon olarak, maç kondisyonu, güç, tempo olarak 3-4 ay sonra geriye gittiğini görüyoruz zaten.
1: Ne oldu oyuncuya diyoruz değil mi?
0: Gözle görülür bir düşüş oluyor.
1: Şimdi dikkat ediyorum. Mesela 8 kişilik bir ekibi var. Italiano'nun, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün. Baktım ekipteki görevlilerin durumuna. İşte kaleci antrenörleri, yardımcı antrenör, maç analizcileri dışında 3 adet
0: kondisyoner.
1: Kondisyoner 1 de değil 3.
0: Lazım abi. Ya burada özellikle İtalyan futbolunda mesela biliriz. Conte'de de hep konuşuyoruz. Oyunculardan fiziksel olarak fedakarlık ister bu hocalar genelde.
1: Bu demek ki artık Avrupa'da ya bu ekip böyle kuruluyorsa bütün takımlarda aynı kondisyonel sayısı var aşağı yukarı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Olması gereken de bu değil midir abi? Zaten yani bizim işte bu Avrupa elemelerinde erken başlayan sezonlarda hep sıkıntı yaşamamızın nedenlerinden biri bu değil mi? Hani zaten transferler çoğu zaman kampa yetişmiyor. Bir de kampa giden oyuncular da hazır olmuyor. Öyle bir görüntü görmüyoruz. Beşiktaş Lozan'a elendi 2 sene evvel.
1: Evet. Ya bu geçen sene aradaki kondisyon ve güç farkından örnek vereceğim. Solskjaer'in dönemindeki Beşiktaş'ın Shakhtar İstanbul'daki maçını hatırla.
0: Hiç variyet gösteremedi Beşiktaş.
1: Fizik olarak hatırla. Arada dağlar kadar fark vardı.
0: Yani.
1: Ya ikili mücadeleler, ondan sonra savunmada az adamla yakalanmalar, birebir de hemen oyundan düşmeler.
0: Ki o anlamda Shakhtar da fiziksel olarak çok üstün oyunculara sahip bir takım değildi. Özellikle hücum attı.
1: Ama farklıydı. Oyuncular.
0: Evet. Hissediliyordu fark.
1: İşte dediler ki sezon başı. Sezon başı sen de hazır olacaksın anlamında oluyor bu.
0: Ayrıca Shakhtar, orada elemede karşına çıkan takım için de çoğu zaman sezon başı oluyor. Eğer İskandinav takımı değilse şayet.
1: Evet. O daha iyi hazırlanmış demektir bu.
0: Burada bu uzun süredir süre gelen bir şey ama bu güncel bir konudan ziyade hala süre gelen uzun süredir yaşadığımız bir sancı. Takımlarımız bizim Avrupa elemelerinde hep sıkıntı çekiyor çünkü bu ilk değil.
1: Bunu şöyle kabul edelim. Avrupa elemelerine göre hazırlanmanın modelini oyuncular da teknik direktörler de bulmalı ve benimsemeli.
0: Yabancı hocalar buraya geldiğinde neden bu noktada bir çözüm olmuyor mesela? Broncos'la alakalı şey çok eleştirilmişti mesela. İlk yaptığı Slovenya kampında hiç fiziksel antrenman yaptırmayıp tamamen top taktiği üzerine gidip bir argümanı varmış mesela. Sezonda maç oynadıkça kondisyon gelişir diye. Bu konuda da mesela enteresan.
1: Mesela İtalyanlar o görüşte değil.
0: %100 değil.
1: %100. Almanlar o görüşte değil. Değil mi? İngilizler de değil.
0: Onlar fedakarlık ister oyuncularından fiziksel anlamda.
1: Sezon başlarının tempolu ve antrenmanların çok ağır olduğunu biliyoruz onlarda. Buna alışmak zorundasın.
0: İnşallah böyle bir revizyon gelir ülkemizde de.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan birlikteyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Aslında biraz da dünya gündemini değerlendirdik. İç işlerimize biraz ilgileneceğiz ilerleyen dakikalarda ama zaten onlar sıklıkla yayın akışının başından bu yana Radyo Spor'da dile getirildiği için biraz da zamansız farklı konulara değinmek istedik.
1: Doğru söylüyorsun. Bir genel değerlendirme yaptık. Milli takımımızla da açtık. Artık kupayı bekliyoruz. Diğer takımlardan bahsettik. Ve futbolun gelişimi, nasıl geliştiği konusunda da bence güzel bir sohbet yaptık.
0: İnşallah iyi yöne evrilir. Şu anki mevcut İnşallah. Gelişimi çok beni tatmin etmiyor açıkçası. Üzülüyoruz.
1: İnşallah, katılıyorum sana.
0: Birkaç mesaj alalım abi istersen. Çok fazla mesajımız var. Hatta yani herhalde bir 50'ye yakın mesaj var ama birkaç tanesini alalım istersen saat başına kadar.
1: Tabii.
0: Merhaba, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Murat ben Bahçeşehir'den. Hakan Safi Bey, Aziz Yıldırım Bey'in futbol AŞ bünyesinde görev alır mı diye. Bu konuya değineceğiz ama kısa bir cevap vermek istersen topu sana atayım abi.
1: Ya şu aşamada başkan adayı olmuş artık, sanmıyorum.
0: Bir de hararetli bir seçim süreci geçti, ben de evet, zannetmiyorum.
1: Sanmıyorum.
0: Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar, iyi haftalar, hoş gelmişsiniz. Ercan abiye selam olsun, iyi ki varsınız. Bu arada ben bir Galatasaray taraftarıyım ama Başkan Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum seçimi kazandığı için. Teşekkür ederim, Radyo Spor demiş.
1: Evet, teşekkür ederiz yoruma.
0: Ercan Bey merhaba, ben Ankara'dan Murat. Dünya Kupası'nda inşallah ikinci tura geçtiğimiz zaman maç saatleri nasıl olacak? Bir bilginiz var mı? İyi yayınlar diliyorum. Şampiyon Beşiktaş diye de dipnot düşmüş.
1: Maç saatlerinin bazıları Avrupa saatine yakın saatler. Amerika'da gündüz saatlerine doğru gidecek. Onu ikinci tura geçtikten sonra göreceğiz.
0: Bakalım, inşallah biraz daha bize de uygun saatler olur. Yani birçok kişi için söylüyorum. İşe gitmeden ya da ne bileyim hafta arasında, hafta sonunda sabah 5'te 6'da kalkıp maç izlemek çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: O maç sayıları 6 tane aşağı yukarı. Saat 22 ve 23 arası maçların daha fazla çoğalacağı bölümler var. Onu söyleyebilirim. Gece 4'te bile maç var yalnız. Gece 4 uykunun artık en güzel olduğu saatler.
0: İyice derinleştiği vakitler.
1: Ya istesen de bazen ekran başında uyuma ihtimaliniz yüksek. Çünkü vücut tamamen uykuya alışmış durumda.
0: Bu arada sağlıksız bir şey de sabah 4'te kalkıp hani uykuyu tabii. direkt kendi yani dijital ekrana maruz kalmak çok sağlıklı bir şey de değil zihin açısından.
1: Bu yüzden bir aylık, bir aydan biraz fazla bir mücadele. Ama 11 Haziran, 18 Temmuz. O aralar tabii ki zor geçecek.
0: Alışmaya çalışacağız. En üzüldüğüm nokta, çok birlikte maç izleme kültürü biraz ortadan kalkacak diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evdeki gelişecek. Yani, evde tek başına. Değil mi?
0: Evde tek başına. Evet, burada Amerikan sinemasına da güzel bir gönderme gibi oldu. Selamlar, iyi yayınlar. Ercan Bey'e bir sorum olacak. Özellikle milli maçlarda spiker arkadaşların gol yediğimizde başta hakem, rakip futbolcu ve teknik heyet, rakip seyirci, hatta top toplayıcı çocukları, herkese Türk düşmanı muamelesi yapması gibi bunun gerekçesi ne olabilir demiş.
1: O kadar değil.
0: Bu ilginç bir yorum bu arada, abartılı buldum.
1: Biraz o kadar da değil. Ben ayrıca bu aynı mesleği yaptığım arkadaşlarla ilgili yorum yapmıyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Ben hiç bu gözden düşünmemiştim. Bu ilginç bir yorum hakikaten ya. Ama orada biraz şeydir. Hani Avrupa'da bir Türk takımı oynarken de biraz daha duygusal yaklaştığın için olur o kadar da. Yani ben bu kadar abartılı olduğunu zannetmiyorum ama anlaşılabilir bence.
1: Hakem de büyük hata yaptıysa VAR'la beraber, onu da söyleyeceğim ama, değil mi?
0: Yani. Bir de dediğim gibi abi, milli maç olduğu zaman işin rengi değişiyor. Yani. Onu belki Süper Lig'de yapsan çok iyi olmaz ama milli maçta ben kabul edilebilir buluyorum. Çünkü orada izleyen milyonlarca insanın duygularına tercüme oluyorsun bir şekilde.
1: Tabii.
0: Portekiz yerinde olsam oyuncuyu kadro dışı bırakırdım, hemen risk almaya değmez demiş İngiltere'den Erkan Bey, Leao için.
1: Öyle bir haber gelmedi. Neden olduğunu araştırdılar bence. Yoksa öyle bir haber gelirdi.

0: Ronaldo'nun çok yüksek ihtimalle son Dünya Kupası olacak. Acaba bir hikaye ortaya çıkar mı? Anlatılır.
1: Sence Ronaldo da o Messi yine fena değildi Katar'daki Dünya Kupası'nda. Ronaldo'da sence o görüntü var mı?
0: Yani Messi o Dünya Kupası'nda biliyorsun PSG'den milli takıma katılmıştı Dünya Kupası'nda ama son 5 yılını Suudi Arabistan'da geçirmiş Ronaldo ne kadar iyi gözükür bilmiyorum. Bunun üzerine de konuşacağız ama galiba kısa bir aramız varmış abi, ona gidip hemen gelelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ilgaz koşusu başladı sayın yarışseverler. Serilik yaptı, liderliği 6 numarada Secret Flight aldı. 5 numarada Chico Oka takipte. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Aslan Halil'in var, hemen dışını tuttu. 7 numaralı Two Line'a ve 2 numaralı Lejour. Bir boy geride iç kulvarda 3 numaralı Lost Ranger var, hemen dışında. 4 numaralı Asalt'ın onda 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Bıçkı Dereli'ye sırasıyla. Safkanlar son 1000 metreye giriyor. Liderlik el değiştirdi. Ortadan yaptı ataklarla 5 numaralı Chico Ka liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte şimdi dış kulvarda 2 numaralı Lejour var. Yarım boy kadar geride. 6 numaralı Secret Flight. 12 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Aslan Halil'im. Yanında 7 numaralı Two Line'a. 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Lost Treasure. 1 boy kadar geride 4 numaralı Asalt'ın. Grubun son sırasında 8 numaralı Bıçkı Dereli Ege var. Son 600 metreye girildi. 5 numaralı Chico Ka 3 boy farklı lider. İkincilikte 1 numaralı Aslan Halil'im var şimdi hemen dışında. 6 numaralı Secret Flight. 2 boy kadar geride 2 numaralı Lejour sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıktı. Orta kulvardan gelen 1 numaralı Aslan Halil'im, içteki 5 numaralı Chico Ka'yı yakaladı ve öne geçti. Farkı da 2 boya kadar çıkardı dış kulvardan. Secret Flight'ın bariyer dibinden tekrar 5 numaralı Chico Ka'nın çabaları var. 1 numaralı Aslan Halil'im lider dış kulvardan. 6 numaralı Secret Flight geliyor, 1 numaralı Aslan Halil'im 2,5-3 boy farklı lider. 6 numaralı Secret Flight Chico Ka gelse de 1 numaralı Aslan Halil'im kazanıyor. 5 numaralı Chico Ka ve 6 numaralı Secret Flight İkincilik için aynaya yakın geçti. 2 numaralı Lejour 4. olurken 3 numaralı Lost Treasure da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Behzat Ilgaz koşusunu 1 numaralı Aslan Halil'im Efe Akpınar'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda minik bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Portekiz milli takımından bahsetmiştik. Arada da biraz sohbet ettik. Orada acaba Ronaldo'nun arkasındaki parçalar Ronaldo'yu bir şekilde taşıyabilir mi? İyi bir kadro var.
1: Görüntü o. Buna hazırlanacaklar. Burada ana problem takımın onu kabul etmesi, benimsemesi, ki takım zaten onu kabul ediyor. Bu yüzden de biz çıkarız. Ronaldo'yu olan destekle de oynarız görüntüsü şu anda var.
0: 2022 Arjantin'de de bahsettik, vardı mesela orada Rodrigo, De Paul, Paredes, Di Maria gibi oyuncular sahada futbol oynamıyordu. Cenk ediyordu mesela adeta orada Messi'ye.
1: Kesinlikle öyle.
0: Konfor alanı sağlamak için.
1: Messi de top kendisine geldiğinde büyük işler yapmıştı ama.
0: Messi o anlamda arada da konuştuk abi. Ronaldo'nun mesela oyunu biraz daha fiziksel temellere dayandığı için hani kayboluyor olabilir ama şu Dünya Kupası'nda da Messi sahada yürüse de bir topla rakip savunmayı tamamen bozup maçı mesela bitirebilir, öyle bir futbolcu.
1: Evet. Bir anda ya da iki kişinin arasından ayağının dışıyla harika bir pas verebilir.
0: Tamamlayıcı oyuncular da var. Alvarez'ler, Lautaro'lar.
1: Tabii tabii.
0: Özellikle ileri attı.
1: Bu yüzden Cezayir'in oradan enteresan bir vuruşla topu filelere göndermesi. Bunlar Messi'nin yaptığı her zaman işlemler.
0: Messi de öyle bir futbol severlerin aklında yer edinmiş ki. Yani Messi'den bahsederken bir tebessüm oluştu yüzümde istedim.
1: Değil mi?
0: İnanılmaz bir oyuncu. Onun gibisi bir daha gelir mi? Mesela şimdi Yamalları görüyoruz. İşte ne bileyim Kvara konuşuluyor. Genç oyuncular da var. Olise mesela işte 25 yaşının altında bir oyuncu ama Messi gibi bir daha biri olur mu ya?
1: Merakla bekliyorum. Çünkü işte Pele dediler. Pele gibi kim var dediler. Şu bu sonra Maradona geldi. Maradona gibi dediler. Ne olur işte o Cruyff'ların dönemi var. Tabii Maradona'nın yeri ayrı. Hemen arkasından Messi'nin bambaşka ortaya çıkması var. Neymar sakatlanmasa büyük işler yapabilirdi. bu Dünya Kupası'nda.
0: Disiplinden biraz problem yaşadı.
1: Kendine bakmama, sakatlanma. Sakat

0: Sakatlanma tabii istemeyerek olan bir sakatlanma ama mutlaka onda kendine bakmamanın da bir etkeni var.
1: Abi yaşam biçimi, beslenme, hatta sıvı tüketimi bile sakatlanmaya yatkınlığı
0: Arttırıyor.
1: etkiliyor. O yüzden yani tamamen tesadüfe bağlamıyorum. Yani Neymar'ın özel hayatında biliyoruz işte sürekli bilgisayar oyunları, oyun alışkanlığı vesaire, sosyal hayatı, particiliği, biraz alemciliği hatta tırnak içerisinde onun kariyerini
0: Geriye götürdü.
1: geriye götürdü.
0: Yoksa o da muazzam bir oyuncuydu bence.
1: Onda da inanılmaz mesela topla bir ilişki vardı. O da yürüyerek adam geçebilen oyunculardan biriydi mesela.
0: Top ayağına muhteşem yakışır derler ya. İşte öyle bir görüntüsü vardı Neymar'ın da.
1: O mesela Messi'den ziyade bana biraz daha Ronaldinho'nun sahaya yansıttıklarının bir sonraki sürümü gibi geliyordu. Tarz olarak da sonları benzer oldu ama.
0: Aynen öyle oldu. Ya yani Ronaldinho da muazzam. O bilek hareketleri hep gözümüzün önünde. Ama sonlar hep aynı oldu. Bakalım Neymar Brezilya milli takımında forma giyebilecek mi? Giyse de etkili olabilecek mi? Ben ihtimali düşük olarak görüyorum. Artık Neymar abi diye aldılar herhalde kadroya.
1: Orada şimdi şey...
0: Umarım ben yanılırım.
1: Haksızlık olmaz mı abi? Şimdi Vinicius gibi, Rafinha gibi nispeten daha formda, daha fizik olarak iyi oyuncuların olduğu bir denklemde Neymar'ın tutup ilk 11'e atılması ya da onlardan daha fazla süre alması da bana doğru gelmiyor
0: Şu
1: açıkçası.
0: andaki sakatlığı devam ediyor. Ben de Ancelotti'nin hemen 11'de Neymar'la başlayacağını tahmin etmiyorum.
1: Sembolik
0: Mesela
1: bir figür.
0: maçta dakika 68 ya da 73 öyle oyuna girebilir. Ve katkıda da bulunabilir.
1: Sembolik bir figür olacak biraz orada sanki.
0: Evet ve katkıda o zaman da iyi katkıda bulunabilir.
1: Yani maçı çözecek oyuncu olabilir. Ya da en azından seyir zevkini arttırabilir bulunduğu
0: Tabii.
1: süre
0: Ya
1: zarfında.
0: da 2-0 öndedir Brezilya. Artık maçı şova dönüştürmek için oyuna girebilir.
1: Bu arada abi şimdi Neymar ismini de zikrettin. Hani aldığı süreler yeterli olur olmaz onu bir kenara bırakıyorum ama Messi, Neymar ve Ronaldo üçlüsünü ki bunlar hani 2010'lu yıllara damga vurmuş 3 oyuncu.
0: Kesin.
1: Hatta Luis Suarez de var biliyorsun.
0: Tabii.
1: Uruguay'da bu isimleri izleyeceğimiz son Dünya Kupası olacak çok yüksek ihtimalle.
0: Bundan sonra onlar artık tabii Dünya Kupası'nda yer almayacak. Ben kendi ülke milli takımlarını da bırakacakları kanaatindeyim. Bitti artık.
1: Futbol kariyerlerini de zaten bir dahaki turnuvayı görecek kadar ömrü olur mu bilmiyorum.
0: Ya bunların içinde sakatlanmazsa Neymar, devam edecekse de Ronaldo. Artık Messi ne yapacak? Amerika'da ne kadar devam edecek?
1: Ronaldo bir 4 yıla dayanabilir mi abi?
0: Bence dayanamaz.
1: Dayanmamalı bir de bir yandan. Tom Brady'yi bilirsin mesela. 45 yaşında ikinci şampiyonluğunu alıp emekli olmuştu ama Amerikan futbolunda mesela oluyor ama futbolda bilemedim ya.
0: İngiltere futbol tarihinde Alf Ramsey var. Sir unvanlı. 56 yaşından gün almışken oynuyordu.
1: Dinozof var biraz daha küçük kupa alan.
0: 41'e gidebilmişti ama kaleciydi Zoff.
1: E tabi.
0: Tabii. Futbolda ne kadar çok kendinize bakarsanız bakın, ne kadar iyi olsanız olun. Bence bir yaş var. 35'ten sonra her bölüm sizin oynadığınız bölüm sizin için avantaj. Çünkü gitmiyor. Fizik ne kadar kendinize iyi bakarsanız bakın. İşte bir Ronaldo örneği var. O da Arabistan'da.
1: Ne kadar antrenman temposu tartışılır. Bireysel olarak kendine bakıyordur ama orada şey de önemli ya. Kendi fizik durumun kadar maç temposu da önemli. O konuda Avrupa'nın çok uzağında mesela.
0: Ve maçları seyrettiğimiz için mutlaka dinleyicilerimiz de seyrediyordur. Hiç de yüksek değil.
1: Hiç. Haftada iki antrenman falan yapıyorlarmış abi. Onlar da saat 8'den sonra kısa session'lar oluyormuş mesela. Arap futbolunda ortalama olarak.
0: O zaman hiçbir şey olmaz ki zaten. Değil
1: Premier
0: mi?
1: Lig'de haftada 5 antrenman yapan, günde 3 antrenman yapan futbolcular nasıl yarışabilirsin ki?
0: Yarışamazsın.
1: Ronaldo'da da şey var abi, bu hikayenin sonu gelene kadar Allah ömür verdikçe bir milli takımda oynayacakmış gibi de bir hissiyat yaratıyor bende hakikaten.
0: O hava var değil mi?
1: Evet. Artık Messi-Ronaldo tartışması bence son buldu ya Dünya Kupası'ndan sonra.
0: Tabii herkesin kendine göre bir değeri var. Messi'nin yeri ayrı. Ronaldo'nun profesyonelliğine hayranım. Ama Messi'nin tekniğine yaklaşabilme anlamında biraz uzak tabii. Ya Ronaldo kendi demişti. Çocuğu yanındaydı Ronaldo'nun ödül töreninde. Benim oğlum senin hayranın, her maçını izliyor demişti. Ya bu açıklama bile bence önemliydi.
1: Ya bu arada yani işin ilginci ödül törenlerinde bazen diyalogları görüyoruz. Messi'nin mesela yanlış hatırlamıyorsam Buffon'la da bir diyaloğu vardı. Messi İngilizce bilmiyor mesela.
0: İspanyolca. Ya biliyordur da fazla yakın değildir bence.
1: ya da enteresan antisosyal bir görüntüsü olduğu için dışarıdan hani muhatap olmamak adına kullanmıyor da
0: Ya
1: olabilir diye düşünüyorum.
0: o kendine ait bir dünyası var. Dikkat edersen orada mutlu. Ve onun dışına çıkmıyor. Ben Messi hiç böyle işte partiler şu bu hiç görmüyorum. Dikkat ettin mi?
1: Magazine de hiç yansımaz mesela.
0: Sıfır.
1: İlginç bir profil gerçekten.
0: Hiç kendine ait bir dünyası var. Bence orada mutlu olduğu için de zaten yaşantısını böyle sürdürüyor. Ya Messi teknik direktör olur mu? Bence zor. Sence?
1: Bence futbolla ilişini bitirdikten sonra inzivaya çekilir. Bir daha basında, kamuoyunda da göremezsin kolay kolay. Messi'nin adı bile anılmaz muhtemelen.
0: Ya belki Barcelona'ya yerleşeceğini iddia ediyorlar. Ha, orada ara sıra maçlarda gözükebilir. Çember olarak.
1: En fazla yani dediğim gibi güncel bir bilgiyle Messi'yle çok karşı karşıya kalmayız bıraktıktan sonra.
0: Evet. Ya öyle bir yapısı var.
1: Burada bu arada abi son...
0: Ama Ronaldo hep devam eder. Ya bir Hollywood yıldızı bile olabilir, biliyor musun?
1: Ya ben filmlerde kısa roller alabilir. Ona hayır diyeceğini sanmıyorum. Zaten reklam işlerini çok seviyor biliyorsun.
0: Çok. Ya öyle bir havası var.
1: Onda biraz abi benim çok rahatsız olduğum nokta bir tık popülizmi var ya. Çünkü şey var, yaptığı yardım kampanyaları, işte kola şişesini itmesi vesaire. Biraz evet. Da genel toplumun sempatisini kazanmak üzerine çok çaba sarf ettiğini düşünüyorum ben.
0: Seviyor öyle ilgi görmeyi.
1: Seviyor.
0: Ya bu... Şöyle bakabiliriz ona. İlgi görmeyi bayağı seviyor.
1: Şeye eminim mesela burada birçoğu ülkeye, birçoğu yoksul ülkeye, birçoğu insana yardım yapan bir sürü futbolcu vardır ama bunu basında çok fazla göremezsin. Ronaldo hapşırsa haberi çıkıyor mesela.
0: Sanki ona göre hazırlanmış bir iş bölümü var değil mi?
1: Enteresan.
0: Yani Ronaldo mutlaka şirketi vardır. Şirketin görevi o sanki.
1: PR konusunda çok...
0: Evet.
1: Etkili bir kariyeri oldu şimdiye kadar. Messi'de o yok mesela. O anlamda da çok ayrışan iki profil. Messi'nin dünya umurunda değil gibi futbol haricinde.
0: Çok enteresan bir yapısı var.
1: Ya şeyi görüyorum abi. Mesela hayranların yanında enstrüman çaldığı Messi'nin yanında hayranların gibi fotoğraf çekildiği, sarıldığı, herkes coşkuluyken asla mimik oynamıyor mesela adamda.
0: Sıfır.
1: Buz adam.
0: Buz, evet.
1: Burada mesela son 5-6 dakikadır bak saydığımız isimlere bakıyorum abi. Maradona'ya bakıyorum, Ronaldinho'ya, Ronaldo'ya. İşte burada belki Cruyff'u sayabilir miyiz? Cruyff de gerçi futbol dışında çok sansasyonu olan biri değil bildiğim kadarıyla.
0: Değil. Tamamen futbol teknik ve taktiği üzerine kendini konumlandırmış bir insan o da. Peki. O da teknik direktör olarak da toprağı bol olsun çok büyük hizmetleri de oldu dünya futboluna.
1: Tiki Taka öncesi Barcelona'da da zemini hazırlayan kişidir. Tabii, Guardiola'nın da idolü.
0: Ya bu yüzden oyunu nasıl geliştiririm onu düşünen bir isim. De. Johan Cruyff. Bu oyun nasıl daha iyi gelişir?
1: Burada Messi'ye benzetebileceğimiz tek profil o herhalde. Sosyal anlamda.
0: Aynen öyle. İyi. Ama o yine de Messi'den daha fazla. Yine o da eğlence falan seven bir insandı.
1: Ya Messi'de hiç olmadığı için zaten ortalama bir insan bile onun üzerine kalabilir, doğru söylüyorsun.
0: Yaz Messi şu haber var mesela. Ronaldinho pasaporttaki problem nedeniyle cezaevine gitmişti. Paraguay'da mı Uruguay'da mı öyle. Hiç kimsenin haberi olmadı. Sonradan haberi oldu. Messi hemen banka hesabına 1 milyon dolar yatırmış. Ronaldinho'nun.
1: Kefalet için mi?
0: Yok, para lazım diye. Ya mesela çok sonradan haber oluyor bu.
1: Ya bunu Cristiano Ronaldo yapsaydı sosyal medyada aynı gün içinde.
0: Tabii tabii, bu sonra çok sonradan insanların haberi oluyor bu işte.
1: Ben bunun çok gerçekten müthiş bir davranış olduğunu düşünüyorum. Yani yardımdan ziyade bunu gizli bir şekilde yapması.
0: Tabii tabii, hiç kim reklamını yapmaması.
1: Ben çok takdir ediyorum. Kısa bir aramız varmış abi. İstersen ona gidelim gelelim, ilginç konularla devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
11: Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Salih Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte güzel bir futbol sohbeti yapıyoruz. Biraz da gündemin dışına çıktık. Bence daha da iyi oldu abi, ne dersin?
0: Doğru söylüyorsun. Ama genel anlamda futbolun değerlendirilmesi gereken hususları yorumladık.
1: Burada bir de şey var abi, hani ben tüketici olarak da onu daha çok sevdiğim için en azından naçizane fikrim, ne dersin bilmiyorum ama aktüel futbol içerikleri beni daha çok çekiyor içine.
0: Beni de.
1: Gündem her yerden maruz kalıyoruz bir şekilde. Herkes vakıf aslında.
0: Gündem hep var.
1: Tabii. Yani burada şu an gündemle alakalı elbette konuşacağız ama bizim söyleyeceğimiz bütün aslında detayları herkes bir yerden vakıf artık. Sosyal medya çağıyla da aktüel programlar ama eskisi kadar yok.
0: Maalesef. Daha fazla olsa sohbet daha iyi olur.
1: Ben burada daha önce bahsetmiştim seninle konuşurken de özel olarak. Ben çocukken mesela Ateş Arabaları'nın büyük hayranıydım.
0: Hatta bizim Mert Aydın'ın kulakları çınlası. Beraber yapardık, evet.
1: Ben genel olarak işte spor müzik sentezi, işte program sinema. İçerisindeki sinema sentezi benim çok hoşuma gidiyordu. Onun gibi bir şey şu an maalesef yok, tüketemiyoruz.
0: Maalesef.
1: Devam edelim. İyi yayınlar, selamlar. Burada Amerika'da futbol statları zaten genelde 20 bin kişi civarı. Inter Miami daha geçen ay yeni stadı açtı. O da 20 bin civarı olacak. Futbol hep arka planda. Buralarda kolej takımlarının Amerikan futbol statları bile 80-100 bin civarı kapasiteye sahip.
0: Çok güzel yazmış.
1: Durumu güzel özetlemiş, evet.
0: Ya düşün, 20 bini biraz geçiyorsun.
1: Ya futbolun geri planda olduğunu ya Amerika'da yaşayan bence bütün insanlar bile kanıksamışken FIFA acaba ne düşündü? Yani tekrar aynı yere dönüp dolaştık ama yani Amerika'ya da bu turnuvayı talep ederken neyi düşündü acaba?
0: Ya Amerika, ya ben neyi düşünebilirsin? Biz ev sahibiyiz, kupayı yapıyoruz. İşte gelen diyorsun, takımlara bile vizede problem çıkartıyorlar.
1: Ya İran milli takımının teknik heyeti gidememiş biliyorsun.
0: Sabah gideceklermiş, akşam maçtan sonra hemen döneceklermiş. Öyle bir şey olabilir mi? Ya FIFA'nın burada devreye girememesi çok negatif bir durum.
1: FIFA artık çok kifayetsiz kalmaya başladı yakın dönemde bana sorarsan. Doğru kelime bu mudur bilmiyorum, senin takdirine bırakıyorum ama bence çok kifayetsiz kalmaya başladı.
0: Yetersiz diyorum ben de, devam edeyim. Çünkü futbolun patronuysa ülke diyeceksin ki bu turnuvayı almak istiyorsan hiçbir zorluk çıkmayacak buraya gelen ülkeler. Yani aranın iyi olmadığı ülke bile buraya geldiğinde dört dörtlük her türlü vizesi, istediği yerde kalabilecek, ikamet edecek, bu konuda garanti isteyeceksin. Bu garanti olduktan sonra problem olmaz. Diplomatik garantiden bahsediyorum.
1: En azından güvenliğini de sağlaman lazım mesela, bilhassa
0: sağlayacaksın zaten.
1: Burada İran'ın katılım kararından vazgeçmemesi nasıl karşılıyorsun abi?
0: Gayet hak ettiği bir kupaya katılması gayet doğal bence. Ya ben hiç yadırgamadım. O kupaya katılmayı hak etmişti. Nasıl 1966'yı Kuzey Kore hak etti? 1950'lerde olan Kore Savaşı'ndan sonra ikiye bölmüş bir Kore. Kuzey Kore, Güney Kore. Kuzey Kore'de 66'ya katıldı.
1: İran'ın hakkıdır. Onun için değil de biraz da Amerika'da güvenlik anlamında en azından endişelerini bir şekilde göz ardı edip orada cesur bir karar almalarına binaen söylüyorum. Yoksa hak etmelerine dair hiçbir sıkıntı
0: yok. Tabii cesur karar. Cesur ama o güvenliği de ülke sağlamak zorunda zaten. Ya spor ayrı.
1: Tabii ki. Spor, sanat hepsi birbirinden ayrı. Spor, yani sanat, spor, siyaset.
0: Spora bakışın ayrı olması gerekiyor. Sen her türlü diyelim ki İsrail her şeye katılıyor değil mi?
1: Evet.
0: Mesela Rusya niye katılmıyor? Bana bunu açıklayın.
1: Bunun bir
0: kimse açıklayamıyor bunu.
1: Burada müthiş bir çifte standart var. Bütün organizasyonlarda, hatta şöyle bir şey söyleyeyim abi. Birey sporlarında mesela Belaruslu sporcular, Rusya'dan bahsetmiyorum, tenis kortlarında vesaire kazandıklarında ya da televizyonda şeyde ya da ne denir ona, skor tabelasında oyuncuların bayrak kısmında beyaz bir boşluk var. Belarus bayrağını bile koymuyorlar. Rusya'ya da geçtim.
0: Ya bu şimdi ya sporda bunların olmaması gerekiyor. Spora bunun yerleşmesi zaten bu tarz organizasyonların ileride biraz problemli olmasına yol açabilir.
1: Politize yani, olmaması lazım.
0: İş politizeye doğru giderse hiç belli olmaz. Yarın öbür gün İspanya ile Almanya ben katılmıyorum dedi mesela bir turnuvaya. Ya işin artık orijinalliği kaybolmaya başlar.
1: Ya mesela Eurovision müzik yarışmasında biliyorsun İsrail katılıyorsa ben katılmıyorum dedi İspanya.
0: Ya şimdi şu var, 1980 Moskova Olimpiyatlarına Afganistan'la Rusya savaşı, Rusya Afganistan'ı işgal etmeye kalktı, girdi. Bir sürü ülke katılmadı. Türkiye'de dahildir buna. Katılmadık. Protesto. 1984 Los Angeles Olimpiyatlarına da o zamanki adıyla tabii Sovyetler Birliği dahil, yani Rusya ve onun etrafındaki müttefikleri katılmadı. Ne oldu? Spor adına seyredebileceğimiz sporcuları seyretme imkanından yoksun kaldık. Onu yaşadık. Ya oyuncular, olimpiyatın bir de şöyle bir tarafı, jimnastikçisin. 4 yıl sonra ayrı formda olmana imkan yok. Ya da atletsin. Mesela 100-200 koşacaksın. 4 yıl sonra olur musun? Soru işaret.
1: Bir de 4 yılda o kadar emeğin
0: içine bakmak zorundasın. Mümkün değil mesela ya da. Çok zor.
1: Abi burada bu zaten temelden söylediğimizde sporun, sanatın politize olmaması lazım. Mesela Münih Olimpiyatları örneği var. Ne kadar politize olduğunda işlerin nereye gidebileceğini bir örneği biliyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Hatta filmi de vardı galiba, Spielberg yapmıştı.
0: Tabii tabii.
1: Oynuyordu. Yani o da çok büyük bir trajedidir.
0: Maalesef.
1: Bu sporun bu kadar politize olmaya devam ettiği noktada, aynı sanat için de mesela Eurovision örneğini de verdik. İşlerin gidebileceği nokta en kötü emsal o. Ona bir bakmak lazım.
0: Ha bir bakmışsın 50 ülke katılmıyor.
1: Olabilir bu arada. Ya şu an İsrail-İran arasındaki politik krizin, savaşın tesiri artarsa, diğer ülkelerde sıçrarsa böyle bir şey görebiliriz sıradaki turnuvada mesela.
0: Ya bu turnuvalarda ya da.
1: Futbol değil, olimpiyatta da olabilir, atletizm turnuvasında da olabilir, her şeyde de
0: her
1: olabilir.
0: Her şeyde olabilir, evet.
1: Bunun önüne almak lazım. Peki abi sporun bu kadar politize olmasını neye bağlıyorsun? Eskiden de böyle işte bahsediyorsun 70'lerden 80'lerden ama neden sıyrılamıyor bundan ya da?
0: Çok iyi bir propaganda aracıdır.
1: Sinema gibi.
0: Sinema gibi. Müzik gibi. Muazzamdır. Ve spor hatta ilk sıralara rahatlıkla yerleşebilir. Bunu kullanmak isteyen insanlar yüzünden bu halde. Ya bu da hiç değişmedi. Az önce 1980'in de örneğini verdim. 1984'ü de söyledim. Değişmiyor.
1: Burada bu arada bahsettiğimiz bütün olayların Amerika eksenli olması da enteresan değil mi?
0: Her zaman dünyanın lideri benim düşüncesiyle hareket ettiği için ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Her zaman böyle.
1: Manipülasyon konusunda da özellikle bu sinema, spor gibi araçları çok iyi kullanıyorlar. Dün bir tane arkadaşım abi, kendisi iletişim mezunu, algı yönetimiyle ilgili bir yazı yazmıştı, onu paylaştı. İçinde bazı detaylar vardı. Bak, sinemadan, spordan bahsetmişken Amerika-Rusya arasındaki krizde Rusya'yı mesela zamanda öcü gibi göstermek için Rocky 4 filminde Ivan Drago'nun ne kadar soğuk, ne kadar ölümcül, ne kadar donuk, ruhsuz bir profil olduğu gösteriliyor. Orada Rocky'de halk kahramanı olarak
0: kesinlikle öyle
1: karşımıza çıkartıyor. Filmin afişinde bir şey dikkatimi çekti abi. Rocky Sovyet bayrağını yararak içinden çıkıyor afişte.
0: Evet.
1: Aslında orada Rusya'nın bir üstünlüğü var o dönem itibariyle. Ama Amerikan halkında, Amerikan kamuoyunda yaratılan algı farklı.
0: Bir filmle yaratılıyor.
1: Bir sürü de örneği var bu filmlerin.
0: Filmlerin, dizilerin. Hollywood'dan çıkan. Sen öyle algılıyorsun. Geçmiş yıllarda bu sefer de nereye yöneldi? Mesela Hollywood'da diziler, platformlarda izliyoruz. Çin'e karşı yöneldi.
1: Son dönemde öyle.
0: Öyle değil mi?
1: Güç olarak algıladılar çünkü Çin'i çoktan. Bunlar büyük algı araçları abi. Yani işte mesela bu yine Clint Eastwood'un çektiği American Sniper diye bir film vardı. Orada da yine bir algı yaratılmaya çalışıyor. Genel itibariyle Amerikan hükümeti ve Amerikan askerleri...
0: Bence olumlu değil. Şimdi İran takımına yapılan yok, antrenörlere vize verme, yöneticilerin bazılarına ver, bazılarına verme. Ya burada bu işin başında Amerika yok, FIFA var.
1: Evet.
0: Ya tabii FIFA Miami'de şube açtı diye, Amerika ile arası iyi diye FIFA'nın bunlara göz yumması esasında kabul edilemez. Onu söyleyeyim.
1: Üzülerek bir şey söyleyeyim abi. Euroleague'de de mesela bahsettim ya. Bu da bir de organizasyonları İsrail takımlarına tanınan imtiyazlar. Evet. Rus takımları katılamazken. Bu artık kapitalizmle çok iç

0: iç içe geçmiş kurumlar spora dair hepsi Amerika güdümüne giriyor. Bundan maalesef FIFA'nın da ben girmeye başladığını düşünüyorum. Geçen sene bir
1: çoktan girdi.
0: Bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası bir örneğiydi. Bu seneki Dünya Kupası. Euroleague'de İsrail takımlarının tarafsız sahada oynaması, hala oynatılıyor olması. Rus takımları da oynayabilir o zaman, bu mantıklı değil mi? Yani İsrail'de mağdur değil, açık konuşmak gerekirse.
1: Tabii Rusya kimle savaşıyor? Ukrayna ile. Ukrayna'nın durumu zor. Bunu kabul edelim.
0: Tabii ki.
1: Çünkü karşısında bir dev ülke var, Rusya. Onlar da oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Başarılı sonuçlar alıyorlar. Ama Rusya'nın tamamen devre dışı bırakılması bana enteresan geliyor.
0: Çifte standart. Yani şeyi gördük mesela, Euroleague özelinde söylüyorum.
1: Tenis hariç diyelim ama.
0: Teniste de bayrağını temsil edemiyor. Abi düşünsene, evet. Belaruslu bir sporcusun. Skorboard'da bayrağın yok. Ekranda bayrağın yok. Şeyi gördük Şampiyonlar Ligi finalinde. Rus bayrağını yasakladıkları için Safonov'un eşi 3 tane poşetle. İşte kırmızı, beyaz,
1: evet.
0: Mavi Rus bayrağı yapıyor eliyle. Rus bayrağını nasıl yasaklayabilirsin? Yani bu politik bir şey değil
1: o
0: ki.
1: O zaman kaleci nasıl oynuyor değil mi?
0: Mesela. Ben çok enteresan buluyorum ya. Böyle bir Rusya'ya...
1: Ya böyle şeyler hiç konuşulmadı. Konuşuldu tabii de. Gündeme... Üstüne taşınmıyor. Alın, olmaz. Ya sporda ben böyle şeyleri kabul edemiyorum. Ya spora bakışım farklı benim.
0: Spor bir eğlence aracıdır abi, her şeyin öncesinde. Onu unutmamak lazım. Ya, mesela şey görüntüsü de hiç hoşuma gitmedi. Daha doğrusu şu durumdan bahsediyorum. Mesela bu sezon Euroleague'de şöyle bir şey oldu abi. Son iki senedir. Biliyorsun işte İsrail takımları tarafsız sahada oynuyor ama İsrail Güvenlik Konseyi takımları İstanbul'a yollamadığı için Avrupa'daki bütün takımlar arasında sadece iki takım, Anadolu Efes ve Fenerbahçe, iki maçı da tarafsız sahada oynuyor.
1: Dezavantaj.
0: Sen kendi iki tane takımın ev sahibi avantajını zorla nasıl elinden alabilirsin? Bir takıma orada imtiyaz tanıyacağım diye, böyle bir şey mümkün mü ya?
1: Ya o zaman şöyle de, içerideki maçları
0: hükmen ver.
1: Hükmen, o İsrail'deki maçı da o kazansın hükmen. Böyle devam etsin, öyle değil mi?
0: Yani bu böyle bir imtiyaz olmamalı.
1: Hiç böylece seyahat masrafı olmaz. Hiçbir şey olmaz.
0: Müşkül durumda bırakılıyor abi işte. Yani Fenerbahçe'nin mesela...
1: Oynatmak zorunda değilsin maçları.
0: Hapoel'le oynadığı bir maç var abi Almanya'da. 13 bin kişilik kapasiteli bir SIP Garden var Bayern Münih salonu. 7 bin kişilik bilet satımına izin verdi sadece Euroleague. Niye mesela? Burada 13 bin kişilik salonu Fenerbahçe zaten tıklım tıklım dolduruyor. İstanbul'a Güvenlik Konseyi'nden getirmiyorsun ama oradaki taraftarı niye engelliyorsun?
1: O zaman da bu konular çıkıyor. Biz de konuşuyoruz. Spor adına üzücü tabii.
0: Ne yazık ki. Dediğim gibi spor maalesef kapitale kurban oluyor. Bunun hep de ekseni Amerika etrafında dönüyor. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. İyi yayınlar. Ben Ferşat İstanbul'dan. Bence yakında Suudi Arabistan kulüpleri de Şampiyonlar Ligi'ne katılır böyle giderse. Bu bir ironi herhalde ama bu fikrin insanların aklına gelmiş olması bile bence büyük hayal kırıklığı.
1: Hatta bu fikri değerlendirmiş bile olabilirler. Ve reddedilmiş olabilir. Yani ben de komplo teorisi yapayım.
0: Reddedildiyse iyi. Gündeme...
1: Ben bazı kulüplerin kabul edeceğini sanmıyorum.
0: Orada neyse ki abi, büyük güçlü karakterler var ki. Mesela ben masaya bu fikir geldiğinde Florentino Perez'i, yine Avrupa futbolundaki önemli paydaşların ya da böyle birkaç kişi sayabiliriz. Başkanı. Laporta'yı sayabiliriz. Ben bunları kabul edeceğini düşünmüyorum öyle bir şey.
1: Tabii Morata ailesi.
0: Inter'in başkanı ya da ne bileyim işte eskiden Agnelli'leri buraya ekleyebilirsin.
1: Tabii.
0: Aramız varmış abi, yarış arası, sonrasında hemen tekrardan sizlerleyiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kulvarda 6 numaralı Prandello ilerliyor. Hemen dışında 4 numaralı Miracle Redeem var. O biraz dışa açıldı, toparlanmaya çalışıyor. 2 boy kadar geride Lord of Power. Onun 2,5 boy gerisinde 8 numaralı Typhoon ilerliyor. 4 boy kadar geride 7 numaralı Touch of Thunder. Onun 2 boy gerisinde 2 numaralı Extensive. Grubun son sırasında 5 numaralı My Boy Göksu var. Safkanlar bu sırayla 1300 metre start yerine ulaşmak üzere. 9 numaralı Vic Revolts lider şimdi. Fark 1 boy kadar. İkincilikte dış kulvarda 4 numaralı Miracle Redeem var. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Chosen One ilerliyor. Yarım boy kadar geride içeride 6 numaralı Prandello. 2 boy geride 3 numaralı Lord of Power. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Typhoon var. 2 boy kadar geride 7 numaralı Touch of Thunder. Onun 2 boy gerisinde 2 numaralı Extensive grubun son sırasında 5 numaralı My Boy Göksu var. Son 800 metreye girilmek üzere 9 numaralı Victory Waltz lider. Takipte 4 numaralı Miracle Redeem var. Bir boy kadar geride içeride 6 numaralı Prandello. Onun yarım boy kadar gerisinde 1 numaralı Chosen One. Bariyer dibinde 3 numaralı Lord of Power ilerliyor. Onun sarısında 8 numaralı Typhoon var. Bir boy kadar geride içeride 7 numaralı Touch of Thunder. Yanına geldi Extensive. Yine grubun son sırasında ilerliyor. 5 numaralı My Boy Göksu. Liderlikte 9 numaralı Victory Waltz'da. Viraj dönülmek üzere. İkinciliğe yerleşiyor 6 numaralı Prandello. Yarım boy kadar geride 4 numaralı Miracle Redeem var. Onun dışına çıktı 8 numaralı Typhoon. Son 400 metreye girilmek üzere. Ortadan yaptığı ataklarla 6 numaralı Prandello. İçteki 9 numaralı Victory Waltz'u yakaladı. Victory Waltz mücadele içinde bu ikilinin 3 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 7 numaralı Touch of Thunder var. Prandello şimdi asfaltta önde. Victory Waltz tazelemeye çalışıyor. Son 150 metreye girildi. 6 numaralı Prandello lider bariyer dibinden Touch of Thunder da geliyor. Prandello önde. Prandello kazanıyor. 9 numaralı Victory Waltz ikinci oldu. 7 numaralı Touch of Thunder 3. olurken 2 numaralı Extensive 4. 8 numaralı Typhoon da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Üst üste 4. kez kazandı 6 numaralı Prandello. Muhammed Mirbilgin'le start aldı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. Reklam.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istedim?

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte güzel, aktüel bir spor sohbeti yapıyoruz. Ara ara mesajlara göz gezdiriyoruz. Gündeme de ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Sevgili Ümit Alaca'dan bir mesaj var. Kendisine ve ailesine buradan sevgilerimizi yollayalım.
2: Sevgiler.
1: Hayırlı olsun. Çorum FK için bir yorumunu alabilir miyiz Ercan abiden demiş.
2: Yıllar sonra Çorum'un ligde, Süper Lig'de olması sevindirici. Bundan sonra yapılanması önemli. Çorum FK'nın. Onu göreceğiz.
1: Yani ümit ediyorum sağlam basarlar. Yani Süper Lig'e çıkar çıkmaz Avrupa'ya hedeflemek ya da ne bileyim işte belli bir noktanın üzerinde olayım diye ilk sene bence kalmak olmalı hedef. Her takım için söylüyorum bunu.
2: Evet, lige alışmak. Kalmak.
1: %100 katılırım. Devam ediyorum. Biz niye Dünya Kupası'nı alamıyoruz ya da vermiyorlar mı demiş Aykut Bey. Bu organizasyon almak anlamında söylemiş. Kupa değil de.
2: Evet.
1: Vermiyorlar diyebiliriz.
2: Yani biz rahatlıkla bir Dünya Kupası organizasyonu yapabilecek kapasiteye sahibiz. Öyle cevap vereyim. Türkiye olarak.
1: Şu an Türkiye'nin dört bir yanında çok güzel stadyumlar var. Burası bir futbol ülkesi. Her ne kadar başarılı arz ediyoruz tartışılır ama futbolu seven yaşayan bir ülke. Onu söyleyebiliriz.
2: Yani çok enteresan. Karadeniz, Trabzon grubu, Antalya, İstanbul, İzmir. Bayağı işin içinden çıkabileceğimiz yerler Ankara.
1: Ya buraya Dünya Kupası için gelen oyuncular da buradaki futbol iklimini kolay kolay unutamaz bana sorarsan.
2: Bana sorarsan da.
1: Mesela şimdi düşünüyorum, İzmir'de Göztepe Karşıyaka seyircisini biliyoruz. Hı. İstanbul takımlarının seyircilerini biliyoruz. İşte Akdeniz'den bahsettin, Trabzon'dan bahsettin. Karadeniz'de inanılmaz seyirciler var hakikaten.
2: Ankara'da full olur.
1: Ankara'da net full olur. Yeni de bir stadyum yapılıyor biliyorsun. Evet.
2: Tekrar yapılıyor 19 Mayıs stadı. Bu Avrupa Şampiyonası için artık hazır hale gelecek zaten. Bence muazzam yaparız da.
1: Avrupa Şampiyonası'nda en azından bir şey olur. FIFA özelinde bir referans olur herhalde bu turnuva, öyle düşünüyorum.
2: Ya şimdi Şampiyonlar Ligi kaç kere oldu? UEFA Avrupa Ligi, seneye Konferans Ligi var. Süper Kupa finali oldu. Ya futbolda dev organizasyonları, tamam tek maçlar,

0: bunlar ama rahatlıkla ve başarıyla gerçekleştirdik. Bu yüzden de Avrupa Şampiyonası çok rahat bence. Onu söyleyeyim. Mükemmel bir başarıyla gerçekleştireceğiz. Dünya Kupası neden olmasın? Biz Türkiye olarak rahatlıkla yapabiliriz bunu.
1: Yani düşünüyorum abi, hakikaten buraya gelen tek maç üzerinde de olsa turistlerin
0: ulaşım problemi yok.
1: Ulaşım problemi yok, konaklama problemi yok, gezme eyleme problemi yok.
0: Mesela Amerika, Kanada, Meksika, en başta saat farkı var. Gece gündüz saat farkı. O bile yok.
1: Kentler arasında ulaşım da zor abi. Mesela şu an
0: 4 saat uçuyor mesela milli takım, değil mi, Arizona'ya gitmek için.
1: Mesela Amerika için de
0: 8 saat.
1: Abi New York'la Los Angeles arası 8 saat falan sürüyormuş uçarak mesela. Biri kuzeyinde biri güneyinde biliyorsun.
0: Ya nasıl bitecek o yol, değil mi?
1: Ya burada tamamen uyduruyorum. Atıyorum İngiltere milli takımının İstanbul'da oynadığı bir maçtan sonra ikinci maç Ankara'daysa bir taraftar treni atlayıp 2 saatte, 2,5 saatte gidebilir mesela.
0: Karayolunu tercih ederse de 3,5 saatte gider.
1: Yani 4 saatte uçakla gider. Giderse de 1 saatte gider.
0: 1 saat bile değil. 40 dakika.
1: E tabii. Orada şeyi merak ediyorum abi, bu şey meşhurdur ya, yazın Bodrum'da lahmacun 1000 liraya çıktı falan. Öyle bir turnuva olduğunda esnafın yaklaşımı buna ne olacak, çok merak ediyorum.
0: O artık yavaş yavaş kontrol edilir.
1: Olması gerekiyor. Kötü tabii. Bir imaj bırakabilir çünkü.
0: O her şey kontrol edilir. Yeter ki öyle dev bir organizasyonu alalım bırak.
1: İhtiyaç var. İhtiyaç var. Selam, Aykut Balcı selamlarını yollamış.
0: Teşekkür ederiz Aykut Bey'e.
1: Abi çok fazla soru gelmişken istersen biraz gündeme girelim. Dün Fenerbahçe'nin 13. başkanı Sayın Aziz Yıldırım oldu. Genel öncesinde kamuoyunda genel algı biraz daha Hakan Safi'ye yönelikti. Sosyal medyada ya da işte yorumcularda bunu gördük. Lakin çok ezici bir farkla Aziz Yıldırım başkan
0: seçildi.
1: Evet,
0: seçimler konusunda ben yıllardır görürüm ve tecrübem sandıktan çıkacak sonuçtur. Şu kazanır bu kazanır diye hiç girmem. Hep sandığa ve üyelerin düşüncesinin finaline bakarım. 8 yıl 4 gün sonra tekrar başkan oldu. Demek ki işte oyuncu vaatleri, oyuncu transferleri, şunu aldık, bunu aldık. Üyeler, yeni üyeler de var işlerinde.
1: Tabii zaten hedef 1 milyon üyeyle başlayan projede sürekli olarak üye sayısı artıyor ve rekor katılım oldu. 27 bin kişi oy kullandı.
0: Evet. Oy tercihlerini daha önce başkanlık yapmış Aziz Yıldırım'dan yana kullandılar. Ve tekrar kendisi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı oldu.
1: Yani şeyi gördük. Real Madrid seçimine inanılmaz benzemiyor mu? Daha önce süre gelen bir kulübün efsane başkanı. Karşısında genç bir aday var. Transfer vaatleri var. Bunlar yalanlandı bazıları kulüpleri tarafından.
0: Hemen,
1: bir farklı
0: hemen yalanlanması Perez'in bayağı işine yaradı.
1: Belli ki Aziz Yıldırım'ın da yaramış.
0: Evet, hemen yalanlanması. Yani kulüpler, bizim haberimiz yok. Mesela Haaland'ın babası yalanladı. Düşünebiliyor
1: sonra
0: musun?
1: Sonra City'den de bir yalanlama geldi. Double check yaptılar.
0: Evet. O double check'ten sonra zaten bence Florentino Perez orada seçimi kazandı. Ya hiçbir cevap gelmese bir acaba sorusu olurdu, değil mi?
1: Acaba sorusu olur. Şeyde benzemiyor mu abi sence? Mesela Mourinho Real Madrid taraftarının çok istediği bir antrenör mü bilmiyorum. Aykut Kocaman için de mesela benzeri bir durum var Fenerbahçe'de. Bir numaralı aday olduğu için söylüyorum. Yani şey gibi, sanki İspanya'da çok tutmuş bir dizinin ya da yapımın burada uyarlamasını yapmışız gibi. Her şey o kadar benziyor ki.
0: Çok benzedi her şey. Bir Mourinho alacağım dedi. Seçimden önce de açıkladı. Buna rağmen acayip farkla kazandı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez.
1: Günü bile aynıydı seçimin, öyle söyleyeyim.
0: Evet, 2030'a kadar ama Perez'in süresi.
1: Ya Fenerbahçe'de bir sene sonra yine bir seçim
0: olacak. Seçim var.
1: İlginç bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe'de bu sezon hani futbolda bitti, basketbolda devam ediyor kulüp olarak mesela. Bu sezon basketbol şubu 3. başkanı gördü. Sezona Sayın Ali Koç'la başlanmıştı. Sayın Saadettin Saran'la devam edildi. Finale gidilirken de Aziz Yıldırım görevde.
0: Evet, Sayın Yıldırım da göreve geldi. Buna rağmen de şampiyonluk için finale yükseldi.
1: Evet. Yani enteresan bir sezon oldu. Real Madrid'le bu benzerliklerde ilginç. Mesela burada Hakan Safi dün Antonio Conte ile anlaştığını açıklamıştı. Orada Enrique Riquelme'nin Klopp'la ilgili bir açıklaması vardı. Klopp'un menajeri yalanladı bu sefer.
0: Evet.
1: Çok benzer ilginç süreçlerdi ama şeyi gördük. Transfer vaatleriyle taraftarı ikna etmek çok kolay değilmiş gerçekten.
0: Ki Real Madrid'de bile bu ortaya çıktı. Demek ki taraftar başka şeyler istiyor. Başka bakışları var taraftarın.
1: Vallahi yeni dönem içinde söylersin abi. Peki Aziz Yıldırım'la, Aykut Kocaman'la, Oğuz Çetin'in de kuracağı yapılanma üzerinde bunlar artık olmak üzere
0: ya
1: gibi.
0: Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosu iyi. Çok fazla büyük transferler yapacağını tahmin etmiyorum. Yani aşırı sayıda 5-6 oyuncu.
1: Adet olarak mı, nitelik olarak mı?
0: Adet olarak diyeyim. Nitelik olarak yine yakından bildiğimiz oyuncular gelebilir. Ama Fenerbahçe'nin elinde en büyük eksikliği o klasik santrafordu.
1: Orada iki isim var biliyorsun, hamle yapılacak. Girasi ve Vedat Muriç.
0: Türkiye'de iş yaparlar mı? Bence yaparlar.
1: Fazlasıyla. Fazlasıyla.
0: Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden Fenerbahçe'nin kadrosu zaten iyi. Yine ya, belki bir Skriniar'ın yanına bir stoper.
1: Sol stoper bilhassa. Ayak çok önemli orada. Mesela işte Merih Demiral söylentileri çıktığında ben şeyi düşündüm. Ya geriden oyun kuran bir takım olacağını varsayıyorum bunun. Farioli de konuşuluyordu. İki tane sağlak stoperle o iş yürümez bence. Ön alan baskısında zor duruma düşersin.
0: %100. Bu yönetim de aynı istekte olacağını pek tahmin etmiyorum.
1: Bir sol stoper gelecektir.
0: Ya Arabistan kulübü bile sözleşmesi olduğunu söyledi. Merih Demiral'ın.
1: Ya Hakan Çalhanoğlu için dedim, Marotta'dan ilginç bir açıklama geldi. Görmüşsündür belki.
0: Gördüm.
1: Yani inşallah seneye de Beşiktaş'la adanılır. Ne zaman böyle şeyler olsa biz sezonu kupayla bitiriyoruz.
0: İki kupayla şey dedi.
1: Evet. İnşallah ya, seneye Beşiktaş'ın da seçimine dahil oluruz dedi. Onun da
0: sözleşmesi var.
1: Ki onların da tutmak istediği bir oyuncu.
0: Evet, bir anda öyle bir heyecan oldu. Fakat hiç Inter'in haberi yok.
1: O da çok ilginç bir durum ya. Ya bir de şunu söylemek lazım. Bunu belki mesela Süper Lig'de bir futbolcuya yapabilirsin ama Inter gibi Avrupa'nın top klasman takımlarından birinde onu tutmak istediği bir oyuncuyu gidip zorla alamazsın. O çok mümkün değil ya.
0: %1 şansın. Şimdi Sporting Lisbon da öyle. Bilinen bir kulüp.
1: Daha geçen sene 75 milyona Gökere satış yaptılar Arsenal'a.
0: Ya onlar da çıkıp dediler ya, bizim böyle bir şeyden haberimiz yok diye. Neden? Çünkü Suarez'in sözleşmesi var Sporting Lisbon'la.
1: Orada mesela şey çıktı abi. Başkanın bir söylemi vardı. Eğer oyuncuyu almak istiyorlarsa değeri 80 milyon, bir kuruş aşağısına inmem. Benle muhatap olmalarına gerek yok. Bankaya parayı yatırsınlar yeter dedi mesela.
0: Evet.
1: Villas-Boas'la ilgili bir şey vardı. Onu gördün mü?
0: Gördüm.
1: Andre Villas-Boas'la konuştum. Ben almak istiyordum. Tebrik ederim gibi bir söylem vardı Sayın Hakan Safi tarafında. Record gazetesi de yalanladı. Villas-Boas'la öyle bir diyalog geçmediğin arasında söyledi mesela.
0: Bunlar seçimi kaybettirmekte önemli hatalar olmuş olabilir mi?
1: Ben çok bariz olduğunu düşünüyorum. Yani taraftarı umut veren her isim hakkında bir gün sonra, iki gün sonra yalanlama gelmesi orada taraftarın duygu durumunu da değiştirmiştir kendisine karşı.
0: Esas üyelerin durumunu değiştirdi.
1: Bilhassa tabii ki.
0: Yani ne oluyor dediler onlar da. Artık herkes iyi kötü sosyal medyaya bakıyor.
1: Sosyal medyada çok kafa karıştırıcı bir hal aldı abi. Bazen öyle taraftar yorumları okuyorum ki ya, hakikaten çok ilginç geliyor. Bugünden bir tane bahsedeyim ben de fikrini almak açısından. Vedat Muriç ile alakalı şu an 15 milyon euroya indirdiği Fenerbahçe'nin 15,5'a anlaştığı söyleniyor. Mallorca ile zamanında en iyi döneminde 17 milyona sattığın adamı yıllar sonra artık bitmiş durumda 15,5'a alıyorsun. Bitmiş dedikleri oyuncu da ligada 22 gol attı.
0: Mbappe gol kralı, ikinci sırada Vedat Muriç var.
1: Taraftarın bazı yorumları beni gerçekten şaşırtıyor.
0: Ya düşmese Mallorca'dan oyuncuyu alamazsın zaten.
1: Ya ki şunu da söyleyeyim, oyuncuya başka takımlardan da mutlaka ilgi vardır La Liga'dan. Yani çok kötü bir takıma gitmez o saatten sonra.
0: Olabilir. Muriç'i biz alalım diye düşünmüş olan La Liga takımları mutlaka vardır.
1: Ya şu an bakıyorum mesela abi, sezonu ilk dörtte bitirdiler. Villarreal mesela Jose Perez'in yerine istemez mi Vedat Muriç?
0: Neden olmasın?
1: Neden olmasın?
0: Ya oturur Muriç'le de anlaşır. Mallorca ile transferi değerlendirir. Neden olmasın?
1: Ben artık şeye bakıyorum abi, bence kulüp taraftarları kendi kulüplerine zarar veriyorlar. Kendi elindeki bütün değerleri değersizleştirmek bu kadar kolay olmamalı bence. Bir insanın iki dudağı arasında olmamalı. Vedat Muriç işte zarar ettirdi, 15 milyonu aldın, en iyi döneminde 17'ye satmıştın. En iyi dönemi o değildi, daha gençti ama en iyi dönemi şu an bana sorarsan.
0: Dediğim gibi gol krallığında bir Mbappe, iki Muriç La Liga'da. Sezon ötesi bitti. Ya sezon sonu erdi öyle yazıyor.
1: Ben başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum.
0: Ve şu da var. Bizim ligin her tarafında top oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Türkçe konuşuyor bu arada.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi Gençler Birliği, Giresunspor, Fenerbahçe,
1: Rize.
0: Oradan işte Fenerbahçe'den İspanya.
1: Lazio'da oynadı bir dönem.
0: Ya bu yüzden kötü bir transfer olarak ben değerlendirmiyorum.
1: Ya bir de dediğim gibi abi, yani La Liga'da artık kabul görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz kendimizi nerede görüyoruz da mesela Süper Lig'de katkı sağlayamayacağını düşünüyoruz Vedat Muriç.
0: Evet. Bu yanlış.
1: Ya bunu mesela bir Liverpool taraftarı yazsa derim ki tamam, bu ligin farklı bir düzeyi var. Ligin temposuna ayak uyduramaz da, yani bizim La Liga'da çok vasat zannettiğimiz oyuncuların Süper Lig'de çok büyük fark yarattığı oldu zamanında.
0: Ya mesela Fulham alsa Fulham taraftarı bunu yazmaz. Değil mi?
1: Net yazmaz. Jimenez'in yerine bence iyi bekleme olduğunu da düşünürler bu arada.
0: Evet.
1: Vedat çünkü fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu, esnek bir oyuncu. Ben çok iyi bekleme olduğunu düşünüyorum. Diğer isim Girassi. Ya bence şu an Avrupa'nın S-class değil. Hani en iyi 5 santrfordan biri değil ama çok net en iyi 10-15 santrfordan birini aldı Fenerbahçe.
0: Her zaman için iş yapabilecek bir santrforu da.
1: Fizikselliği olan, işte duvar olabilen kanat oyuncuları için bitiriciliği belli bir düzeyin üstünde, yere sağlam basan bir oyuncu.
0: Ya şu gerçek var Burak, işi bilen oyuncu.
1: Gol sezgisi çok yüksek abi, çok güzel.
0: Moriç'te de var aynısı.
1: Fenerbahçe'nin en çok aradığı şey ve bence kalifikasyona sahip iki oyuncuyla anlaştılar şu anda.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Burada şimdi şeyi de konuştuk yayın arasında. Fenerbahçe'nin 10+4'ten yana kadro yapılanmasında bir sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyoruz. Şu an 14 oyuncu var. Bunlardan ikisi artı 4'e uyuyor. Nene ve Sidiki Şerif. Edson Alvarez kiralık olduğu için ayrılacak. 11 tane yabancı var. Şimdi iki transferden bahsettik. 13. Fenerbahçe'nin burada en az 3-4 oyuncuyla daha yolları ayırması lazım ki yer açabilmesi için.
0: Tahmin ediyorum çalışmalar öyle olacak.
1: Kimler gider sence?
0: Bunlar arasında tabii Bekao'yu da koydum.
1: Bekao da kiralıkta ayrılacak muhtemelen tabii. Bekao'yu da koyduk, bir tane düşürebiliriz. Öyle 12 diyelim.
0: Diogo olabilir.
1: Diego Carlos ayrılacak. Semedo bence yolcu olabilir.
0: Olabilir.
1: Bir bakalım hatta.
0: Livakovic gidecek.
1: Livakovic gidecek. Girona'dan kiralıktı. Yani bakıyorum şu an abi, bir kadroya göz gezdirelim. Evet, tam kadroya bakalım. Omar Fayet gidecek.
0: Evet.
1: Mimović gidecek. Şu an tam güncel kiralıklardan da dönerlerle bir yabancı sayısını tasdik edelim. 3, 4, 5. Burada gidecek oyuncularla birlikte ama bu bahsettiğimiz 2025-2026 kadrosunda bakalım şimdi gidenlerle birlikte. Fenerbahçe'de şu an abi gelecek kiradan yabancı kaç oyuncu var onu da söyleyeyim sana. Livakovic, Bekao, Mimović kiralık bildiğim kadarıyla geri dönecek. Diego Carlos geri dönecek. Amrabat geri dönecek. Lincoln Enrique kiralık bildiğim kadarıyla. Yani Fayet galiba geri dönecek. Fenerbahçe'de 4-5 tane de dönecek oyuncu var. Bu 14 sayısının üzerine çıkıyor Fenerbahçe bayağı, onu söyleyeyim.
0: Ama bu problemi halledecekler.
1: Bu transfer yapmaktan daha zor bir süreç olabilir bu arada.
0: Evet tabii. Oyuncu aynı parayı isteyecek. Ya da peşin para isteyecek. Bu herkesin, her kulübün yaşadığı. Beşiktaş'ın mesela geçen sene bayağı zorlandığı. Ama bayağı bir Beşiktaş takımı da oyuncudan, sözleşmeden çıktı.
1: Zor bir süreç oldu ama 1,5 yıl sürdü.
0: Evet, şimdi de çıkacak. Öyle gözüküyor. Hatta ben şöyle de okudum. Birçok oyuncuyla kampa bile götürmeyecekler. Geçen sene o hatayı da yaptılar.
1: Kampın ruh hali bozuldu bu arada. Orada birçok oyuncunun kampı kötü etkilediğini
0: gördüm. 30'dan fazla oyuncu vardı. Öyle değil mi?
1: Kamp, bu şey var ya, Çin'de ilkokulda bahçede çocuklara beden eğitimi dersi yaptırdıkları video bizim.
0: Çalışamazsın öyle. Mümkün değil.
1: Evet.
0: Ya sezon başı hazırlıklarını çöpe atmış oluyorsun.
1: Ya burada peki şunu sorayım sana abi. Şimdi yeni bir yapılanma yapılacak, dediğim gibi Oğuz Çetin, Aykut Kocaman burada. Oğuz Çetin futbol aklı, Aykut Kocaman teknik direktör olarak orada olacak. Sence hangi noktalara Fenerbahçe hamle yapmalı? Santrfor burada.
0: Belli oldu.
1: Üstünü çizdiğimiz bir yerde artık zaten belli oldu. İki tane bence elit isim getirdiler oraya.
0: Sol kanat için ne diyorsun?
1: Şimdi bu iki santrforda bağlantı oyunu oynayabilme özellikleri nispeten var. Yani Girassi'de de mesela dediğim gibi duvar olabiliyor mesela, evet, kanat oyuncuları. Bu Kerem'i bence yukarı çıkarabilir. Kariyerindeki en iyi dönemlere baktığımızda Icardi'de, Pavlidis'te bağlantı oynayabilen forvetlerdi. Kerem'in kanat forvet olarak neler yaptığını gördük.
0: Bayağı iş yapabilir. Nene şans bulacak mı yoksa Nene'den vazgeçilebilir mi?
1: Artı dörde uyduğu için bence kadroda kalır ama daha iyi bir sağ kanata ihtiyacı var bence Fenerbahçe'nin.
0: Şerif'i düşünmüyorum. Sen düşünüyor musun?
1: Kiralanabilir gibi. Bu opsiyonu galiba zorunlu olarak devreye girecek. Onu öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum bir güncelleme var mı? O kontrat kırdırılabiliyor mu? Ama ben Şerif'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Çok ham bir oyuncu. Çok ham bir oyuncu.
0: Ben de. Ya onun gelişiminin devam etmesi gerekiyor. Onu ne yapacaklar? Nasıl düşünecekler? Belki oyuncu bir sezon Fransa'da devam edebilir. Zaten Fransa'dan geldi kiralık olarak.
1: Süper Lig'e kiraya verebilirler. Bu 10+4 kuralından ötürü başka.
0: Böyle oyuncular Süper Lig'i pek istemiyorlar.
1: Açık alan arayan bir oyuncu.
0: Ben bunu bayağı dikkat ettim bu konuda. Ben diyor Fransa'ya geri döneyim mesela bir sene o zaman diyor.
1: Nedir abi buradaki motivasyon?
0: Daha iyi hazırlanırım diyor. Motivasyon o bence.
1: Burada,
0: burada diyor gelişebileceğimi tahmin etmiyorum diyor.
1: Lig düzeyinden ötürü mü?
0: Tabii.
1: Ya bir kiralık olabilir ama burada dediğim gibi o noktada da Fenerbahçe'nin yine 23 yaş altı oyuncu arayışı başlayacak o artı 4'ü kullanmak için. Kısa bir aramız varmış abi, bu konuyla devam edeceğiz ama kısa bir reklama gidelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Evet abi, Fenerbahçe'de bu gidecek gelecek oyuncularla ilgili. Şimdi santrafor konusunu çözdük. Burada kanatlardan bahsediyorduk. Sağ kanada geldik. Kerem hani fayda sağlayabilir kanısındaydık ama sağ kanat için ne dersin? Ne konusunda bilhassa?
0: Yaş iyi ama performans nasıl olacak? Yeni gelecek teknik direktör. Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak. Aykut Kocaman oyununda orta alan çok önemli biliyorsun.
1: Orta alan güçlü olmalı. Bu anlamda isteyeceği bir kadro var ama Aykut Hoca'nın var bence.
0: Orta alan çok önemli. Şimdi sağ kanada yani Nene yıpratıyor mu karşı takım savunma alanlarını, beklerini?
1: Zannetmiyorum. Topla bence çok iyi bir oyuncu değil.
0: Değil. O da yıpratan oyuncuları sever.
1: Kayıt gibi.
0: Mesela. Acaba orada başka bir düşünce olabilir mi? Şimdi Semedo konusunda şöyle bir olay var. Semedo bence bu sene bizim ligde, Süper Lig'de gücünü ortaya çıkartamadı.
1: Güçsüzdü. Çok fazla sakatlandı.
0: Çok sakatlandı, güçsüz kaldı bence.
1: Ya ben Semedo'dan çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar tekrar eden sakatlıklar, 30 yaşının üzerinde bir oyuncu, 4 milyon euro civarı bir kontrat. Semedo şu an varlığı Fenerbahçe'ye bence zarar verir.
0: Bence de. Katılıyorum sana.
1: İyi bir oyuncu olarak geldi ama bu, ben şeyi anlamıyorum. Yani üst üste gelen sakatlıklar silsilesinden böyle oluyor ya da bir yatkınlığı vardı acaba, sağlık testlerinden çıkmıyor mu bunlar ya da göz ardı mı ediliyor, bunları düşünüyorum.
0: Sağlık testlerinden bazen çıkmayabilir. Bu seneye rastlamıştır. Kötü bir tesadüf. Kendisi için de takım için de iyi bir tesadüf değil. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Burada sola ne düşünürdün abi? Peki mesela sağ bekte bir revizyon düşünüyor. Sence peki orada Mert Müldür bir aday olabilir mi?
0: Böyle görev adamlarını sevdiğini biliyoruz. Aykut Kocaman'ın. Disiplinli, görev adamı, takım için her şeyi yapabilen, tercih sebebi olabilir.
1: İyi de bir oyuncu bence.
0: Bence de.
1: Sol tarafa ne dersin?
0: Ya şimdi solda Osterbold'e kalacak mı bir kere? O sol bek olarak fena değildi. Ben onu stoper olarak kullanacaklarını pek tahmin etmiyorum.
1: Bence abi Osterbold'le mesela Aykut Hoca futbolu için demiyorum ama üçlü savunma oynayan bir takımın sol stoperinde iyi olabilir ama dörtlü savunmada bence çok uygun bir oyuncu değil.
0: Bayağı hata yaparmış gibi bir havası oluyor.
1: Evet. Aykut Hoca tekrardan sol bekte kullanır mı peki?
0: Ya Osterwolde ya da onu ister mi?
1: Ya da bu noktadan sonra. Mesela Roma'nın bir ilgisi olduğu söyleniyor biliyorsun. Onlar da üçlü oynuyor. Hermos oynuyor solda.
0: Evet ama Roma ile ilgili haberleri tabii okuduk ama ondan sonra kesildi.
1: Evet.
0: Şimdi Roma'nın başında Gasperini var değil mi? Gasperini de çok zor bir teknik direktör biliyorsun. Acaba ister mi? Olur mu? Orada bir soru işaretim var.
1: Bu arada genel itibariyle Kasperi'nin futboluna baktığımızda da Atalanta döneminde de öyle mesela. Savunmada atletikten ziyade biraz daha çapa orada şef oyun aklı yüksek oyuncular tercih ediyor atletizmden ziyade.
0: Merih de ondan Gasperi'nin döneminde bir düşüş yaşadı. Şans bulamadı çünkü.
1: Mesela Endika burada biraz daha anomali bir isim. O da mesela atletik olduğu gibi teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Mesela Kasperi'nin öyle bir profil arayabilir ama teknik anlamında ben Osterwolde'nin biraz Kasperi'nin standartlarının altında kaldığını düşünüyorum.
0: Maalesef öyle. Teknik olarak öyle.
1: Ya mesela orada tandeme bakıyorsun. Gianluca Mancini çok ciddi çapa bir oyuncu. İtalya milli takımında da oynuyor. İşte Endika'dan bahsettik. Hem iyi bir atlet, çabuk kesici. Hermoso dediğin oyuncuyu 6 numaraya koysan o libero oynayacak kadar ayakları var mesela. O özellikleri karşılıyor mu bilmiyorum. Ama kanat beke devşirebilir mi diye düşünüyorum.
0: Zaten öyleydi.
1: Orijinali öyleydi Parma'dan gelirken evet.
0: Zaten öyleydi ve çok daha başarılı olabilirdi.
1: Stoper denemesi neden oldu onu anlamadım. Yani ben bekten stopere üçlü savunmada devşirmeyi anlıyorum ama dörtlüde hiç sağlıklı bir sonuç verdiğini görmedik bunun herhalde.
0: Başarılı da olamadı açıkça söyleyeyim.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Ya ben Skriniar'ın yalnız kaldığı kanaatindeyim. Sağ içindeki o stoper bölgesinde. Sanki kendisine daha fazla yük bindi.
1: Ki bu arada şey de var abi, oyuncunun çabası özverisi bir kenara, pozisyon bilgisi de önemli. Yani 6 yaşlardan itibaren hiç stoper oynamamış bir oyuncuyu belli bir noktadan sonra atarsan yanındaki partnerine çok yük bindirirsin. Ya Skriniar değil daha kötü bir stoper olsa Fenerbahçe çok sıkıntı yaşardı.
0: Evet. Bayağı yaşardı. Belki daha ikinciliği bile kaybedebilirdi.
1: Trabzonspor son ana kadar bastırdı evet, olabilirdi.
0: Evet. Rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Burada bir sol stoper bir sol bek der miyiz peki abi, yoksa Archie Brown devam eder mi?
0: Brown'un İngiltere isteği ya da İngiltere'den olan istekler olduğu iddiaları var. Brown'un savunma anlayışını nasıl değerlendirir yeni teknik direktör bile? Hücumda iş yapabilir. Rakibi karşılamada, savunmada o istenilen performansı sağlıyor mu? O da tartışmaya açık bir konu değil mi?
1: Valla ben naçizane Archie Brown'la ilgili fikrimi şöyle söyleyeyim. Bence çok iyi bir atlet ama ne savunmada adam karşılama ne de hücumda üretken olma. Burada gol katkısı var ama orta açma becerisi bence çok zayıf. Çizgiye çok fazla basmıyor. Bence ne hücumda ne savunmada çok iyi bir oyuncu değil. Sadece iyi bir atlet bence.
0: Ortalama diyoruz.
1: Yani ortalama diyebiliriz. Averaj bir oyuncu.
0: Ve o bölgeye sana şöyle söyleyeyim. Belki başka bir arayış olabilir.
1: Ya mesela 2 sene öncesine gittiğimde şu an santrforlu da bir plandı. Tabii artık yaşlandı ama Kostić profili bir oyuncu Fenerbahçe'ye çok daha fazla katkı sağlar bence.
0: Kostić'ten tam anlamıyla da faydalandıkları kanaatinde değilim.
1: Devam edilebilirdi. Ki çok da rotasyon yedi orada biliyorsun. Yani
0: bayağı yedi.
1: Ki Aykut Hoca'nın öyle beklerle çalışmayı sevdiğinde Caner Erkin örneğinden biliyoruz. Biraz daha savunmayı geri plana bıraksa da hücumda oyunu genişletebilecek, çizgiye basacak, orta kalitesi olan.
0: Oyun kuracak.
1: Oyun kurabilecek.
0: Ya şimdi günümüz beklerinde aranan sadece orta yapması değil, oyun kurması, oyunu okuma yeteneğinin olması, öyle beklerin değeri çok fazla oluyor. Böyle bir bek anlayışı evet Archie Brown'da yok.
1: Yok. Archie Brown bence düz bir bek. Burada sol bek dedik, sol stoper dedik, belki sağ kanat dedik. Orta sahada çok bir noksanlık görmüyoruz. Sağ bekte duruma belki bakılabilir. Mert Müdür'ün durumuna göre. Kale konusunda ne dersin abi? Dün mesela Ederson'la Aziz Yıldırım'ın birlikte çalışmak istediğine yönelik, Ederson'un Aziz Yıldırım'ın tavrına müteşekkir olduğuna yönelik de haberler vardı.
0: Öyle haberleri ben de okudum. Şimdi günümüz futbolunda tabii ki Ederson'a kızdı Fenerbahçe taraftarları ama Ederson tam günümüz futboluna uyan bir kaleci.
1: Oyun kurabilen libero kaleci.
0: Öyle kalecileri bulmak pek kolay değil.
1: Bunu uygulamak da önemli abi. Türkiye'de biliyorsun bu mesela Farioli takımında, herhangi bir Farioli takımında inanılmaz.

0: 4 numaralı Işılse Melina, 4-5 boy kadar geride 6 numaralı Bilge Dora sırasıyla Taylar 1300 metre start yerine doğru ilerliyor. Öncesinde 1400 geçilecek. Liderlik 8 numaralı Nereyiste fark 2,5-3 boya kadar çıktı. İkincilikte iç kulvarda 9 numaralı Requardema var. Hemen dışında 7 numaralı Major Queen 2 boy kadar geride 3. sırada yer alıyor. 1 numaralı Angel of Defne. Angel of Defne'nin yaklaşık yarım boy gerisinde 2 numaralı Kara Trace var. Onun 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda Işılse Melina ilerliyor. Hemen içinde 5 numaralı You and Me yer alırken 2 boy kadar geride orta kulvarda Warstorm var. 1,5 boy geride grubun yine son sırasında 6 numaralı Bilge Dora var. Taylar son 800 metreye girmek üzere. 8 numaralı Nereyiste lider. Dıştan bir anda tempo arttırdı. 4 numaralı Işılse Melina. 8 numaralı Nereyiste'in yanına geldi. 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Requardame var. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Major Queen. 1 boy geride 2 numaralı Kara Trace var. Dışında 1 numaralı Angel of Defne. Yarış biraz olsun süratlenmeye başladı. Son 600 metreye girildi. 8 numaralı Nereyiste lider. Takipte 4 numaralı Işılse Melina var. 1 boy kadar geride 9 numaralı Requardame var. Bariyer dibine yakın 2 numaralı Kara Trace, orta kulvarda 1 numaralı Angel of Defne sırasıyla Taylar son 400 metreye giriyor. 8 numaralı Nereyiste yine de lider. Dış kulvardan 4 numaralı Işılse Melina içeriye yakın 9 numaralı Requardema ataklarına ısk attı. Son 200 metreye girilmek üzere en dışta Işılse Melina, ortada 8 numaralı Nereyiste, bariyer dibine yakın 9 numaralı Requardema var. 4 numaralı Işılse Melina, 8 numaralı Nereyiste mücadelesinde Nereyiste direniyor ve kazanıyor. 4 numaralı Işılse Melina yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 9 numaralı Requardema 3. olurken 2 numaralı Kara Trace 4. 5 numaralı You and Me'de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3. startıydı 800 numaralı Nereyiste'in. İlk kez Bursa'da koştu. İlk kez Çin pistte start aldı ve kazandı. Muhammed Mir Bilgin'le.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Şanlıurfa programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte Altılı Ganya'nın başlangıç saati 19 değerli Radyo Spor dinleyicileri. 6 numaralı Villa Bellatrix, 7 numaralı Royal Guard, 3 numaralı King Angister ve 4 numaralı Megohim üçlüsünü yine birbirine yakın görüyorum. 6, 7, 3 ve 4 şeklinde ilk ayağı değerlendirmenizi öneriyorum. Benim ön plana çıkardığım isimler. İkinci ayakta bir numaralı Doğan Türkbey. Son iki yarışındaki performansının izlerini silecek. Çünkü yeniden sevdiği Şanlıurfa pistine geldi. Ve 8 numaralı Smart Claim son yarışını fiyakalı kazandı. 1 ve 8 ikinci ayaktaki tercihleri. Dördüncü ayak bana zorlu geldi. Bol at yazmanızı tavsiye ediyorum. 13 numaralı Kaşıkçı Bey, 2 numaralı Çaputan ve 11 numaralı Çilo Bey üçlüsü. 13, 2 ve 11 bende ön planda ama değer seçenekleri de dikkate alabilirsiniz. Dördüncü ayağa dönüp baktığımızda ise burada da 5 numaralı Tyrexis'in kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Neden? Çünkü İsa Akyavuz birkaç at üzerinden tercihini bu safkara yöneltti. Gelin biz de İsa'nın tercihine güvenelim, banko olarak yazalım. Beşinci ayakta 8 numaralı Terkan Güzeli. Bugün benim analizim ve yorumlarımın belirleyicisi İsa Akyavuz'un performansı olacak. Takip ettiğim bir safkan 8 numara Terkan Güzeli. Eğer ki sahaya başarısını yansıtırsa bu safkanda kazanır. Ama beyni mücadele. Ben bu safkanın yanına at yazmak istiyorum diyen Radyo Spor dinleyicilerine 8, 3, 5, 1, 4 sıralamasını tavsiye ederim. Son ayakta ise 17 numaralı Karaca Dünya, 10 numaralı Kızıl Doru, 12 numaralı Umudum Deniz, 3 numaralı Büyük Dağ yine zorlu koşunun şanslı isimleri olarak gözüme çarptılar. 4 isim son ayakta 17, 10, 12, 3 hatta 5. isimde gelin 9 numaralı Kar Yağdıran yazalım. Son yarışını kazanma başarısı gösteren bir safkanı karşımıza almayalım. Hem de bir beşli bahiste sizlere otomatik olarak öneri olsun. Bu şekilde Şanlıurfa programında analiz ve yorumlamış olduk. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol telefon ve tabletin

0: Ve Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Radyo Spor!
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
5: Bursan Next.
6: Ne var sırada Denizbank burada?
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada Denizbank burada?
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
10: Umran Oto Ekspertiz.
12: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
0: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir ara diyeceğim ama bu sefer biraz uzun bir aranın ardından tekrardan sizlerle, sevgili Ercan Taner'le, Ercan abiyle, Fenerbahçe'deki yeni başkan Aziz Yıldırım'ın olası kadro yapılanmasından bahsetmiştik. Şimdi Beşiktaş'a gelelim. Cumartesi günü teknik direktör açıklandı. Evet. Vincenzo Italiano. Son olarak son iki senede Bologna'yı çalıştırmış. Geçen sene Coppa Italia almış. Bu sene final oynamış. Hakeza önceki kariyerinde de iki kere Fiorentina ile Konferans Ligi'nde finale çıkmış genç bir hoca.
3: Elindeki kadrolara baktığın zaman başarısız diyemezsin. Fiorentina'nın büyük ekonomik bunalımında iki defa final önemli. Bologna'da İtalya'da her zaman şampiyonla oynayan bir takım değil. Avrupa kupalarında biliyoruz Bologna'yı ama öyle bir takım değil.
2: Çeyrek final oynattı bu arada Avrupa Ligi'nde de Bologna'yı bu sene. O da bence azım sanacak bir şey değil.
3: Değil tabii. Bu başarı tabii. Hiçbir rakipten çekinmeyen, oyun tarzını benimseyen bir teknik direktörle çalışacak Beşiktaş. Bu önemli. Hiçbir rakipte. Ya Beşiktaş çıksın, kimle oynarsa oynasın, benim topum budur diyecek. Vincenzo Italiano öyle. Rakibe göre değil. Benim oyunum bu diyor.
2: Onunla ilgili şey çok konuşuluyor abi. O konuda da fikrini alayım. Bu arada bu bahsettiğin şey bence çok kıymetli. Beşiktaş'ın herhalde bir son 10 yılda gittiği en doğru yabancı hoca ismi. Bilic'den sonra en doğru yabancı hoca ismi.
3: Yabancılar için de evet.
2: Bunu da şey üzerinde söyleyeyim abi. Vincenzo Italiano başardıklarına binaen değil, futbolu olan yaklaşımı, oynattığı futbolu

0: itibariyle Beşiktaş bu sefer ne satın aldığını bilerek yaptı ve ben bunu Önder Özen'in etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum.
1: Bayağı araştırmada böyle bir şeyin ortaya çıkması kendisinin bu konuda bayağı katkısı olduğunu gösteriyor. Ya ne oynamak istediğini biliyor. Beşiktaş taraftarının neden hoşlandığını bilen bir direktör olarak göreve geldi zaten.
0: Burada Beşiktaş taraftarı şunu sever. Rakibi ön alanda bas, rakibi boğ, topu al, üstünlük kur, rakip yarı sahaya yerleş, rakibi orada perişan edip yollayacaksın. Ev böyledir çünkü, özellikle evdeki maçlarda.
1: Tabii ama İtalyano deplasmanda da böyle oynamayı seviyor.
0: Evet, bir de şu çok güzel bir şey abi. İtalyano rakibe göre de büyük maçlarda mesela Avrupa'da da plan yapabilecek bir hoca. Bunu Fiorentina'da gördük mesela. Hani atıyorum gidip Avrupa Ligi'ne gittiğin denklemde orada İngiltere'den gelen ne bileyim işte. Sen Bornemo ile eşleştiğinde ona göre bir plan da ortaya koyabilir.
1: Tabii. O konularda taktiksel gelişiminin bayağı iyi olduğu, üst seviye olduğunu biliyoruz İtalyan'ın.
0: Kendisiyle ilgili şöyle bir şey daha söyleyeyim abi. Bologna'dan ayrılma sebebi Bologna memnun olmadığı için değil. Bir Napoli ile görüşmesi oluyor. Mesafe kat ediyorlar. Hoca Napoli'den, hoca Bologna'dan ayrılma aşamasına gelene kadar Napoli bir Allegri fırsatı görüyor orada. Şampiyonlar Ligi'ne de gideceği için. Orada daha tecrübeli olduğu için Allegri hamlesi yapıyor. Hoca ondan boşta kalıyor. Aslında Napoli'nin başına geçecekti.
1: Evet, Allegri de çok başarılı bir sezon geçirmedi bence.
0: Milan'da Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.
1: Başarısız bir sezondu.
0: Evet.
1: Milan'dan ayrıldı ve Napoli tercihi oldu. Ama bu, her şey domino etkisi derler ya. Bence bu Beşiktaş'ın işine yaradı.
0: Günün sonunda evet, Beşiktaş'a bence olumlu bir fırsat oldu Vincenzo İtalyan.
1: Yoksa dediğin gibi Napoli'ye gitme ihtimali çok yüksekti. Bu çünkü İtalya medyasında da yer alan bir haberdi.
0: Dediğim gibi abi, burada beni en mutlu eden şey şu oldu. Beşiktaş profiline uygun oyun oynatacak bir teknik direktörü sonunda seçti. İsim için almadı bence, oyun için aldı bu ismi.
1: Oyun için aldı. Çünkü taraftar oynayın diyor yıllardır, değil mi? Bu nasıl oyun diyor. Niye oynamıyorsunuz diyor. Çoğu yıllardır ilk yarılar kendi evinde oynadığı maçlarla çöpe atılıyor. En azından bu duygulardan yavaş yavaş kurtulacak gibi bir görüntüsü var.
0: Bu anlamda bence de pozitif. Peki hocayla ilgili şey çok tartışılmış abi. Fiorentina ve Bologna'da son iki senede oynattığı bütün maçlarda neredeyse rotasyon yapıyor olması, kadroda değişiklikler yapıyor olması ilk 11 özelinde.
1: Kendisi söyledi bunu ama, bu soruyu sordular. Biz bir lig maçı, bir de Avrupa Kupası maçı oynadık dedi yıllardır. Bu tarz maçlarda bütün hocalar rotasyon yapar dedi.
0: Bunu kullanıyor olması da hem bir oyuncuların enerjisini kontrol etmek hem de sporcu sağlığı açısından iyi bence. Burada şeyi görüyoruz tabii. Artık oyuncuların Avrupa dönüşü tükendiği ve puan kaybettiği maçları görüyoruz takımların.
1: Bunu da değiştirmek için de derin bir kadro istediğini de tahmin ediyorum. Ya bu böyle olacak diye düşünüyordur. Çünkü Avrupa'ya da katılmak istiyor bence.
0: Burada şöyle bir iddia var abi. 7 transfer yapmak istediği söyleniyor Beşiktaş'ın. Bunlardan biri yerli, aynen. Kaleci, sol stoper, sol bek, sol kanat, sağ kanat, bir orta saha, bir de santrfor.
1: Ohla ne düşünüyor acaba diye bir soru geldi aklıma.
0: Ya mesela Fiorentina'da Vlahovic'le oynuyordu biliyorsun. Mesela Vlahovic'le nispeten oha nazara bence daha iyi bir bitirici ama fiziksel özellikleri, biraz daha gezen bir profil olması vesaire nispeten andırıyor. Bence devam etmek isteyebilir. Ohla yine de önüne birini alacaktır ama.
1: Ben de yani evet, her maçta Ohla değil, yine bir santrofor ihtiyacını düşünmüştür. Semih'i de almıyor Cagliari. Acaba Semih'i nasıl değerlendirecek? Çünkü sordular, basın toplantısını takip ettim. Ben dedi ligin ilk yarısında oynadı. İkinci yarısında neden oynamadı? Bu konuyla ilgili dedi bir değerlendirme yapacağım dedi.
0: Orada muhtemelen arada da söylemiştin. Muhtemelen Cagliari'nin hocasıyla bir görüşme gerçekleştirecektir.
1: Bence de. Cagliari'nin teknik direktörüyle bir mutlaka bir görüşmesi olacaktır. Montella ile arkadaş olduğunu söyledi. Çok iyi arkadaş olduklarını söyledi. Bunu da belirtti. Montella da söyledi aynı şekilde.
0: Güzel ifadeleri vardı Montella'nın.
1: Evet, karşılıklı çok güzel ifadeler kullanıldı. Ekibi önemli. 8 yıldır aynı ekiple çalışıyor. Bu çok önemli bence.
0: Bir sistemi var.
1: Ya herkes birbirini çok iyi tanıyor. 8 yıl çok büyük bir rakam.
0: Ki bu arada bence şu da avantaj abi. Herkes Beşiktaş yönetimini bu kadar fazla teknik direktöre dayanılmışken eleştirdi. 33 isim ortaya atıldı Vincenzo Italiano açıklanana kadar ama Beşiktaş Haziran'ın başında teknik direktörünü bitirdi. Bence geç kalınmadı bu konuda.
1: Evet. Yani daha hala belki atanacak ama bazı kulüplerde teknik direktör arayışları devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama Beşiktaş'ta o problem bitti şu an itibariyle. Hatta bugün yeni bir haber daha var. 27'si gibi düşünülüyordu. 23'ünde sezonu açma imkanımız var mı diye konuşmuş.
0: 4 gün erken almaya çalışmış. Bu arada İstanbul'a gelirken de yardımcı antrenör Slovakya'da Beşiktaş'ın

0: düzeltiyorum, Slovenya'da kamp yapacağı tesisi incelemek üzerine oraya yollamış.
1: Önemli değil mi? Ben ne yapabilirim bu kampta? Mesela hemen Beşiktaş tesislerinden övgüyle bahsetti. Her şeyini öğrenmiş. Stada bakmış.
0: Bir arzulu geliyor buraya, onu söylemek lazım.
1: Yapısı öyle.
0: İtalyanlar da bu var ama. Bize benziyorlar bence bu konuda biraz daha.
1: Evet, yapısı öyle. Ya bir zaten heyecan olmazsa ya da kaybolmuşsa zor teknik direktörlük.
0: Tabii.
1: Yapılmayacak bir meslek o zaman.
0: Orada şu ortaya çıkıyor. Bunu tamamen işte daha önce George Jesus'un açıklamaları vardı ya, işte nerede kalacaksın, ne yapacaksın sorusunda işte Portekiz'e döner misin demişlerdi. Ben Türkiye'de, Suudi Arabistan'da bir ayda kazandım parayı, Portekiz'de bir yılda kazanıyorum demiştim. Mesela olay oraya dönüyor. Ama bu kadar arzulu olması bu gibi düşünceleri direkt geri plana atıyor bana
1: Tabii,
0: sorarsan.
1: bana sorarsan da öyle.
0: Burada bakalım, gelecek takviyeleri de merak ediyorum. Mesela Santrfor'dan bahsettik. Bence Ohu oynatacaksa bile bir tane daha lazım. Alternatifi yok çünkü.
1: Yok. Aynı oyun tarzında işte Semih'i konuştuk. Faydalanır mı? Soru işareti. Bu yüzden de bir arayış olacağı kesin. Sol kanada kafasındaki oyuncu çok iyi hücuma çıkacak, oyun kuracak ve preste de yardımcı olabilecek bir oyuncu. Bu yüzden istiyor. Sol stoperinde yine oyun kurma yeteneğine bakacaktır. Bu konuda bazı istekleri var. Kalecinin çok iyi oyun kurması lazım. Italiano'da.
0: Kaleci sence kim olmalı abi? Ersin'le devam edilir mi bu denklemde?
1: Ya Ersin belki kalır ama birinci kaleci olur mu tartışmaya açık bir konu.
0: Kaleci yabancı kullanılacak diye tahmin ediyorum ben bu arada.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani mesela elinde Cordoba olsaydı banko kaleci kim olurdu Cordoba ile Ersin?
0: Cordoba olurdu.
1: Değil mi? Çünkü neden? Mükemmel bir top tekniğine sahip.
0: Chelsea maçında iki tane asist yaptı Sergen Yalçın'a, biliyorsun
1: Öyle
0: abi
1: değil
0: ya,
1: mi?
0: ötesi yok.
1: Mükemmel bir top tekniğine sahipti. Ya o genç olsaydı Guardiola'nın tercih edeceği bir kaleci olacaktı mesela.
0: O dönem eğer bu futboldaki Guardiola reformu olsaydı muhtemelen onun radarına girerdi çok rahat bir
1: %100
0: şekilde.
1: girerdi.
0: Burada mesela benim aklımda bir isim var abi. Atletico Madrid'in yedek kalecisi, Arjantinli, 32 yaşında, bilmiyorum bırakırlar mı. Bu sene 18 maçta oynadı ve Oblak'ın durumu belli değil ama Yoan Musso ismi.
1: O konuşuldu. Evet.
0: Mesela ayak olarak da çok, bu sene Elche'de kiralıktı, eski Galatasaraylı, Barcelona'dan kiralamışlardı. Inaki Peña mesela ayak olarak tatmin eder mi?
1: Fena değil onun ayaklar değil mi?
0: Ya İspanyol bir kaleci zaten onların, o hani Unai Simon'da da Raya'da da bütün İspanyol kalecilerde bu artık otomatik özellik olarak 2-3
1: Artık
0: sene sonra
1: dünya da
0: şey.
1: bunu istiyor.
0: Tabii. Oyunun boyunu genişletmen gerekiyor senin. Uzatman gerekiyor daha doğrusu. Genişletmek diyelim demeyelim. O yüzden kaleden başlıyor. Yani kalecinin 11. oyuncu gibi. Gerekirse öne çıkıp o pas bağlantısının içine girmesi
1: Tabii
0: gerekiyor.
1: kendi sahasının ortasına gelip hemen tek top oynamalı sol kanada sağ kanada.
0: Evet.
1: Ya da tek topla senin sağ kanat forvetini hareketlendirme yeteneğine sahip olmalı.
0: Mesela. Yani o
1: Ya topu
0: yüzden
1: taca atmayacak ya da rakibi atmayacak artık.
0: hem
1: Top
0: son kat
1: kaybediyorsun.
0: hem son katlı olması lazım, hem de belli bir beceri düzeyine sahip olması
1: Evet, top
0: lazım.
1: kaybediyorsun çünkü.
0: Burada bakalım, senin aklında bir isim var mı abi mesela?
1: Benim şu anda yok, düşünüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Bazı isimler çıkacaktır. O isimlerle ilgili fikir beyan edebiliriz. İnsanlar yanlış anlayabilirler çünkü.
0: Ne yoksa bunlar spekülasyon değil, onun altını
1: Tabii
0: çizeyim.
1: tabii.
0: Ben tamamen yakıştırdığım için Musso ismi değerlendirilebilir diye düşündüm. Bu bir söylenti değil, tamamen şahsi
1: Evet.
0: fikrim. İşte Peña ismi yine bir öneriydi ama Ersin'e birinci kaleci olarak devam edilmez konusunda hemfikiriz herhalde.
1: Aynı kanaatteyim. Ya şu anda Ersin'le de bir sözleşmesi de bitti. İmzalanmadı
0: Henüz.
1: henüz. O da var.
0: Burada ben kilit halka da kaleciden sonra sol stoper bence. İtalyan oyunda. Geriden oyun kurmak anlamında.
1: Bence kanat bekleri de önemli. İşte Mourinho'da bir problem olacağını sanmıyorum.
0: Net kullanır bence de.
1: Ama Rıdvan'ı birinci bek olarak kullanır mı? O konuda sanmıyorum.
0: Ben de sanmıyorum.
1: Yani sol kanatta birinci sol bek olarak Rıdvan'ın olabileceğini sanmıyorum. Çerni tam istediği sağ kanat mı? Orada bir parantez açıp bekleyebilirim deyip parantezi kapatabilirim.
0: Burada Orsolin ismi geçmeye başladı, yine eski oyuncusu hocanın, Bologna'dan. Biraz daha kanat forvet gibi bir profil ama şimdi Çerni bence abi geçen seneki gibi bu kadar formu düşük olursa elbette istemez ama iyi bir Çerni'yi sanki isteyebilir gibi düşünüyorum.
1: İyi olursa, düşmezse, bu sene düştü.
0: Çok ciddi.
1: İlk geldiği zaman ben evet tamam demiştim. Ama olmadı sonra. Oyundan çıktı zaten. Değil mi? Bol bol.
0: Orada onun ailevi bir problemi olduğu, Çekya'ya gideceği
1: Kendisi
0: söyleniyor ama.
1: söyledi. Öyle bir şey yokmuş bir kere.
0: Neye bağlıyorsun
1: Yani
0: abi düşüşü o zaman?
1: ya bir takıma bağlıyorum ben. Takım düşünce o da düştü. Son haftalar geçmek bilmedi bence takım için.
0: Hakikaten öyle, ligde amacını yitirdikten sonra kupadan da elenince son 2-3 hafta geçmek bilmedi. Doğru bir yorum.
1: Yani kupadan elendikten sonra da dükkan kapandı bence.
0: Daha iyi bekliyor musun Černi'yi bu sene kalırsa?
1: Bekliyorum, yoksa forma şansını kaybeder. Yani gitme ihtimalini yükseltir.
0: Ya burada bence bir tane daha sağ kanat alınacak mesela Černi'de kalsa. Çünkü orada Raşit Sağ'yla yolları ayrılacak. Cengiz gitti. Oraya iyi bir sağ kanat alınabilir.
1: Evet, Raşit Sağ herhalde iş yapmaz. Zor.
0: Teknik kapasite olarak yetmeyebilir o düzeye. Düzey demeyeyim ama oyun anlayışına hitap etmeyebilir.
1: Çünkü Raşit Sağ'da da inanılmaz bir düşüş oldu forma şansı bulamadığı için. Onu da kabul edelim.
0: Orada da biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Yani Cengiz Ünder'e verilen şanslar bence büyük bir kısmı Raşit Sağ'a verilebilirdi. Onu da söyleyeyim.
1: Cengiz ısrarı çok fazla oldu. Katılıyorum sana. Ama kendisi bir türlü fayda sağlayamadı.
0: Maalesef. Burada bakıyorum abi, mesela Orsolini ismi konuşuluyor. Ne dersin, hani bu olabilitesi var mı yok mu bilmiyorum. Lazio'nun Atalanta'nın da ilgisi olduğu söyleniyor. Bologna'da da kalabilir. 9 sene geçirdi orada.
1: Tam bir 9 sene. O oyuncunun bu mutlu olduğunu gösteriyor.
0: Bayrak oyuncu oldu orada artık.
1: Ben düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Sen?
0: Olsa çok iyi olur ama ben de zor görüyorum. Bir de İtalyan oyuncuları genelde, hani uzun yıllar orada oynayan İtalyan oyuncuları pek çıkaramıyorsun zaten oradan, biliyorsun. Örnekleri var.
1: Var ve kalıyorlar orada. Çok daha büyük bir örnek vereceğim. Kimse Totti'yi alamadı mesela.
0: Real Madrid istedi senelerce abi. Evet. Del Piero.
1: Kimse çıkartamadı.
0: Maldini, Nesta, hiçbiri çıkmadı.
1: Çıkmadı, olmadı.
0: Ya burada belki şu bir argüman olabilir. Teknik direktörle olan 2-2,5 senede geliştirdiği ya da 2 senede geliştirdiği bağlar belki bir argüman olabilir. O da tek başına yeter mi bilmiyorum.
1: Yetmez bence.
0: Bence de yetmez. Yani bir isim daha ortaya atılıyor. Bunun gerçekliğinden çok emin değilim. Ama haber değeri taşıdığı için söylüyorum. Dikkat çekmiştir. Vlahovic de hocanın Fiorentina'da bir geçmişi olduğu için.
1: Vlahovic çok büyük para kazanmak istiyor. Konuşulan rakamlar ortada. Ya bu takım içi dengeleri alt üst edebilir.
0: 10 küsür milyon. İmza parası yıllık da 8 milyon euro maaş istiyor.
1: Ya bu takımın içinde gerçekten ne olursa olsun dengeler vardır. Burak.
0: Olmalı da. Olmayan takımların aynı görüyoruz.
1: Ya oyuncular şöyle düşünür. O zaman derler ki Vlahovic kurtarsın derler.
0: İşler kötü gittiği zaman.
1: Hadi kurtarsın derler. Bu yüzden de bu kadar yüksek rakamın takım içi dengeleri bayağı etkileyeceğini ve işi negatife götüreceğine inananlardanım ben.
0: Ben de şöyle bakıyorum abi, henüz 20'li yaşlarının ortasında bir oyuncu bu kadar hani ideal değil de para öncelikli bir şekilde Türkiye'ye gelirse oyuncu benim gözümde tehlike arz ediyor mesela.
1: Benim gözümde de ve şu var ya, şimdi istese Juventus tutamaz mı?
0: Tercih etmiyorlar, evet.
1: Neden?
0: Burada bir diyalog geçti İtalya basında, görmüşsündür. 8 milyon talebi üzerine bu takımda Kenan bile 7 milyon kazanıyor. Sen kendini Kenan'dan daha yukarıda görüyor musun diye sert bir diyalog olduğu söyleniyor mesela Vlahovic'te.
1: Mesela. Ve bu yüzden Juventus çok istese ya da Spalletti ısrar etse, iyi ya da kötü, Juventus onu tutardı.
0: Orta yol bulunur. Sözleşmenin süresi uzatılır. O parada bir şekilde anlaşılır.
1: Evet, yani yeni moda deyimiyle değişik bonuslarla o paraya belki yaklaştırabilirlerdi.
0: Ama arzu etmediler. Milan'ın da bir ilgisi varmış ama onun da talepleri Milan'a bile fazla gelmiş mesela.
1: Zaten çok yüksek değil mi? Bence çok yüksek.
0: Yani bir de işin ilginci şu abi, 8 milyon talep ediyor ama bu brüt değil, net bir de. İtalya'da
1: bir de şu gerçeği de unutmayalım, bu sene oturdu.
0: Oturdu. Fiorentina döneminden bu yana 20 golü açtığı bir sezon yok Serie A'da son 3 senede.
1: Oturdu bu sene.
0: Orada Openda'lar, Jonathan David'ler oynadılar.
1: Tabii çok. Bu sakatlık da var. Ağır bir sakatlık. Onu da kabul edelim. Ama son haftalarda ancak şans bulabildi. Sakatlığıyla ilgili de 15 milyon euro bir yatırımdan bahsediyoruz. O riske hemen giremezsin diye düşünüyorum.
0: Ha, burada bence oyuncu maddi önceliklerini bir tık kenara bırakıp tırnak içerisinde kuyruğunu kıstırıp bence iyi bir takıma gidecektir. Bu bahsettiği paraları kazanabileceğini düşünmüyorum Avrupa'nın 5 büyük liginde.
1: Çok doğru bir yere temas ettin. Böyle paraları vermezler zaten. Alamazsın.
0: Orada alan oyuncular genelde A seviye, S klas oyuncular oluyor. Evet. Vlahovic'i oraya koymam. Böyle bir söylenti var. Bunu ben makul bulmuyorum. Olacaksa bile, seninle aynı sayfadayım. Ben çok fazla bir önüme çıkmaya başladığı için bir fikrini almak istedim. Dediğim gibi abi, yani olacağını düşünmüyorum. Bunun olmamalı da hatta.
1: Tabii. Yani takım içi dengeler. Çok önemli bence.
0: Burada Galatasaray'dan bahsedelim dedik ama Galatasaray'da sular çok durgun abi. O konuda
1: bir Icardi durumu ne olacak belli değil Galatasaray'da. Öyle bir konu var. Onun da herhalde artık bir iki haftaya kadar mı diyelim, bu hafta mı diyelim, bir cevap vermesi gerekiyor. Ki Galatasaray mutlaka Osimhen'e yardımcı olabilecek bir forvet almak zorunda.
0: 25 bavullu Arjantin'e döndüğü haber.

0: biri vardı.
1: Bu vardı arada, geçen hafta evet.
0: Orada da şu var, Galatasaray'ın diğer takımlara nazaran sezonu erken açmayacağı için aslında çok acelesi yok. Fenerbahçe ile Beşiktaş Temmuz sonunda açacak mesela.
1: Fakat transfer dönemi işte. Biraz alacağın oyunculara karar vermen gerekiyor.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Burada John Duran ismi dönüyor abi.
1: Kolombiya milli takımı kadrosuna bile giremedi. Öyle söyleyeyim.
0: Ben çok kötü bir tercih olacağını düşünüyorum.
1: Kolombiya milli takımının kadrosuna giremedi, Dünya Kupası kadrosuna.
0: Burada ben zannetmiyorum Galatasaray'ın öyle bir hamle yapacağını, onu söyleyeyim. Süremizin de sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık abi.
1: Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Evet, Spor Kazanı'ndan bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe.
17: Hemen bakıyorum hayatım.
14: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
18: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
19: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
20: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
21: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
20: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
21: Mutlu Akü bir numara.
22: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
23: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
24: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
25: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
26: Başar var, dıştan da doldurup 6 numarada Şahin Yürekli önlere sokuldu. İlk 300 metrenin sonunda lider 6 numarada Şahin Yürekli. Fark 1.5 boy. İkincilikte iç kulvarda 2 numarada Dost Başar var. Onun yanına şimdi Pamir Alp geldi ki Pamir Alp ikinciliğe yerleşti. Hifak üzeri 4.lükte. 1 boy kadar geride dışta 7 numarada Toplu Ser var. Onun 1.5 boy gerisinde. 14 numaralı Nadide Kız 2 boy geride 8 numarada Angelova. Yarım boy kadar geride 10 numaralı Bulutların İncisi var. Onun 1 boy kadar gerisinde ortada 13 numaralı Konçiçek. Yarım boy geride 11 numaralı Efsanevi Tay içeride. 4 numaralı Oğlum Kadir. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Yamanberg sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 6 numarada Şahin Yürekli lider, farkı 3 boya kadar çıkardı. İkinciliğe yerleşti. 12 numara

0: Hifa Güzeli, hemen içinde 2 numarada Dost Başar var şimdi, o ikincilikte, dışarıda dördüncülükte Toplu Ser var, o şimdi üçüncülüğe hamle yaptı. Son 300 metreye girilirken farkı 5-6 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Şahin Yürekli en dıştan, 1 numaralı Yamanberk şimdi yaptığı ataklarla ikinciliğe sokuldu. Arayı azaltmaya çalışacak 6-7 boy farkla. 6 numaralı Şahin Yürekli lider rahatladı, artık geride ikincilik mücadelesi var. 6 numaralı Şahin Yürekli kolay tempoda, rahat tempoda kazanıyor. 1 numaralı Yamanberk ikinci, 14 numaralı Nadide Kız üçüncü, 13 numaralı Konçiçek dördüncü olurken 7 numaralı Toplu Ser yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Şimdi gördüm 9 numaralı Bangu, evet bir sıkıntı yaşadı, jokeyini üzerinden düşürdü Ayhan Kurşun'u, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Koşuyu 6 numaralı Şahin Yürekli, Sercan Tırpan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinden herkese merhaba, Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Günün maçlarını konuşacağız, gündemi konuşacağız. Tabii ki Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlık karşılaşmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Son hazırlık maçları artık takımların... Son hazırlık maçları bugünlerde oynanıyor. Onun dışında tabii yine basketbol Süper Lig playoff serisinde önemli bir mücadelemiz var. Bunların hepsini konuşacağız. Sevgili Anıl Yazar hattımızda, Nesne editörlerinden. Anıl hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi, yayınlar.
4: Teşekkür ederim. Nasılsın?
5: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Gündemimiz yoğun. Basketbol Süper Ligi var. Onun dışında yine Fenerbahçe'de başkanlık seçimi oldu. Ülkelerin hazırlık maçları devam ediyor Dünya Kupası öncesinde. Basketbolla başlayalım istiyorum. Dün tabii Anadolu Efes'te Fenerbahçe karşılaştı. İstersen bu karşılaşmanın bir senin açından nasıl yorumlandığını bir öğrenelim. O maçla alakalı değerlendirmeni alalım. Sonra bugünkü karşılaşmaya geçelim.
5: Yani aslında Anadolu Efes'in sezon başlangıcına baktığımızda ve sezonun devam eden süreçteki performansına ve aslında Euroleague'deki yaşadığı büyük hayal kırıklığına baktığımızda ve sonrasında da Fenerbahçe'nin sezon içerisindeki gelişimi ve bir Final Four başarısını hepsini göz önüne aldığımızda aslında biz seninle belki de bugün sen bana bu soruyu yönelttiğinde belki de ben sana Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu süpürdüğünü bile seride söyleyebilirdim abi. Öyle enteresan bir seri oynandı. Yani Anadolu Efes belki de sezonun en iyi basketbolunu Fenerbahçe Beko serisinde oynadı diyebiliriz. Yani sezon içerisindeki böyle saman alevi gibi parladığı dönemler olmuştu ama
4: özellikle de son iki maçta.
5: Evet, yani Anadolu Efes'in hani biz bu seriyi eğer Anadolu Efes 3-0 kazansaydı benim için hiç sürpriz olmayacaktı. Öyle çok garip, enteresan bir seri bitti. Zaten Anadolu Efes ilk iki maçta elindeki maçı verdi. Üçüncü maçtı kazanmıştı. Dünkü maçta uzatmaya gitti. Hatta şöyle ilginç bir istatistik de ben paylaşayım. Bu seride oynanan 4 maçın sonunda Anadolu Efes 125 dakika karşılaşmayı önde götürmüş. Fenerbahçe Beko'ysa seriyi 3-1 kazandı Fenerbahçe ama sadece bu 4 maçta toplam 26 dakika önde oynamış Fenerbahçe. Yani ne kadar garip, ne kadar enteresan bir seriyi geride bıraktığımızı buradan anlayabiliriz. Yani 4 maçta 3 galibiyet alarak seriyi kazanan bir takım sadece 26 dakika bu 4 maçta önde götürmüş karşılaşmaları. Buradan, bu açıdan bakıldığında aslında Anadolu Efes'in ne kadar dominant ve iyi bir seri oynadığını ama bunu sonuca yansıtamadığını söyleyebiliriz.
4: İlk kırılma anlarında hatalar gelince.
5: Kesinlikle,
4: tabii.
5: Kesinlikle. Özellikle ikinci maçta son bölümü bence Anadolu Efes'in bu kadar kötü oynayarak elindeki maçı vermesi, hücumda o girdiği büyük stres, büyük daha doğrusu tıkanıklık orada Anadolu Efes kısalım yani Larkin'in, Dojie'nin o süreci çok iyi yönetememesi, tabii işte Vincent Poirier'in sakatlığı son çeyrekte orada yine bir kırılma yaratmıştı. Poirier'in ardından içerideki maçı, gerçi ilk maçı kazanmayı başardı Anadolu Efes ama dünkü maçta yine biraz Poirier'i de aradığını söyleyebiliriz genel anlamda seride. Çünkü Fenerbahçe de çok iyi bir seri oynamadı ve tamamen hatta Melli'nin sırtına kaldı, sırtında gittiği boyalı alanda. Çünkü Kemba Birch'in de çok iyi bir seri oynamadığını Fenerbahçe'de söyleyebiliriz. Melli'nin sırtında giden, hatta zaman zaman takımı kısaltmak zorunda kalıp ve Tarık Liberov için 4 numarada oynadığı bir seri de oynadı Fenerbahçe. Yani kısacası Anadolu Efes aslında oyun olarak, basketbol olarak gerçekten Fenerbahçe'ye herhalde az önceki işte o bahsettiği paylaştığım rakamları da göz önüne aldığımızda 4 maçın neredeyse tamamının büyük bölümünde diyelim. 4 maçın büyük bölümünde üstünü kurmuş ama bunu tam anlamıyla işte maç sonunda skora yansıtmayı başaramadı. Burada işte maç sonunu Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Dünkü karşılaşmada yine bu ortaya çıktı açıkçası. İşte Larkin'in o kaçırdığı serbest atışta sonrasında maç uzadı. Uzatma bölümüne daha iyi başlayan bir Fenerbahçe ve hemen skoru geriye düştükten sonra özellikle Dojji üzerinden çok fazla birebir zorlama yaparak hücumda biraz açıkçası panik butonunu da erken kıran, panik butonunu erken basan daha doğrusu bir Anadolu Efes vardı. Bunun sonucunda da Anadolu Efes dünkü karşılaşmayı kaybedince seri Fenerbahçe Beko'nun 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmış oldu. Ama dediğim gibi çok enteresan bir seri oldu. Hani belki baştaki cümleyi tekrarlayarak noktalayayım. Hani belki de biz seninle şu anda bu değerlendirip Anadolu Efes'in 3-0'lık bir üstünlüğü üzerinden de konuşabilirdik. Öyle aslında oyunun tam anlamıyla sonuca yansımadığı bir seri oldu diyebiliriz.
4: Peki, o zaman bugünkü karşılaşmaya geçelim. Saat 20'de Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşılaşacak. Burada kim avantajlı görüyorsun? Nasıl bir maç bekleyelim?
5: Valla açıkçası bugün işte Bahçeşehir Koleji'nin seriyi bitirme ve finale çıkma şansı var. İç sahanın avantajına sahip olacaklar. Hatta seninle bu seri başlamadan önce konuşmuştuk abi. Ben Bahçeşehir'in maç alabileceğini, hatta seride de ciddi anlamda avantajlı olabileceğini, yani Beşiktaş'ı ciddi manada kafa tutabileceğini söylemiştim. Bu biraz benim Beşiktaş'ın playoff'taki performansına baktığımızda benim biraz beklediğimin de ötesinde kötü bir Beşiktaş var diyebiliriz aslında playoff. Yani Galatasaray serisinin ilk maçını bırakırsak ben geri kalan maçların neredeyse hiçbirinde kazandığı maçlarla dahil Beşiktaş'ın çok güven veren bir basketbol oynadığını ve iyi sinyaller verdiğini söyleyemem. Burada aslında Euro Cup'taki o hayal kırıklığının ardından takımın biraz mental olarak geriye gidişi, bireysel performanstaki işte bazı bireysel performanslar ki burada özellikle Jonah Matthews'u bunu eklemek lazım, Azizic'i eklemek lazım. Vita Buran gibi bir oyuncu var, hiç kullanamıyor Beşiktaş onu farklı nedenlerden ötürü. Yani burada biraz sezon başındaki o kadro yapılanmasındaki aslında defolar da hedefin uzağında kalındıktan sonra, özellikle Euro Cup hedefin uzağında kalındıktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Bahçeşehir kısaları Zizic'in ayaklarına, o yavaş ayaklarına çok iyi hücum ettiler. Serinin geride kalan ilk 3 maçı için konuşursak ki Zizic de bir sakatlık geçirdi aslında. O da seriyi, hatta belki de büyük ihtimal sezonu kapattı diyebiliriz. Bu anlamda o defoları Beşiktaş'ın bu seride çok daha fazla ortaya çıktı ve Bahçeşehir bir galibiyetin üzerine bir galibiyet daha ekleyerek içeride seride öne geçti. Bugün de seriyi bitirip bir final oynama şansına sahip olacak Bahçeşehir ki gerçekten zor bir maç olacak. Yani Beşiktaş'ın bir de şimdi Kamagati yok, Zizic'den de yoksun. Boyalı alanda Bahçeşehir uzunluğunun, yani Williams ve Furkan'ın ciddi anlamda Kavanağ'ında buna ekleyebiliriz. Ciddi anlamda orada size avantajına da Beşiktaş karşısında Bahçeşehir'in sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çok zor bir maç olacak. Çok çekişmeli, hatta çok bence yine tansiyonu yüksek bir maç olabilir diye düşünüyorum. Burada bahis açısından da bir değerlendirme yaparsak ben açıkçası çok başa baş ve yakın bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş için de bir son şans diyebiliriz. Burada 2.5 handikapı ben Beşiktaş tarafından ya da 3.5 handikapı yanıma alarak bir maç sonu 2 tercih denerdim. Ama handikap riskine girmek istemeyenler için hani direkt olarak gerçekten bir tarafı öne çıkarabilmek çok zor. Ama handikap avantajıyla ben maç sonu, iki maç sonu da 2.5-3.5 handikapla Beşiktaş'ı önerirdim. Bunun yanında yine yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Her ne kadar baremler şu anda aşağıya 3.5 gözükse de ki Beşiktaş için işte hem Kamagaten'de Zizic'i kaybettiğini düşündüğümüzde Sertaç eldeki orada kullanabilecekleri uzun kaldı. Beşiktaş'ın zaten normalde bir ritim ve tempo takımı olduğunu düşündüğümüzde şimdi daha da kısa beşlerle Alim Pjevic muhtemelen bu karşılaşmada oynayacak. O nedenle temposu daha da Beşiktaş'ın artmak zorunda. Yarı sahayı çabuk geçerek bu nedenle o kısa beşlerde temponun ve skorun yükselmesine olanak sağlar görüşündeyim. Burada da 159.5 üst, 160.5 üst, 161.5 üst baremlerinin açıkçası bu rakamları yine aşılmıştır.

0: olacağını düşünüyorum.
1: Peki, şimdi peki olası bir final eşleşmesinde beklentin nasıl olur?
0: Yani olası bir final eşleşmesi sanırım Fenerbahçe'nin karşısında bir Beşiktaş ya da Bahçeşehir mi?
1: Evet, evet. Yani sanki Beşiktaş biraz daha fazla zorlar gibi geliyor bana. Neden kaynaklı? O da taraftarı olan bir kulüp olması ve artık her ne kadar böyle bir travmatik bir dönemden geçse de Euro Cup sonrası finalde olmak daha farklı bir motivasyon verebilir takıma. Bir de özgüven de kazanmış olurlar. Sanki bu eşleşmeyi geçerlerse diye düşünüyorum.
0: Tabii yani Beşiktaş sonrasında büyük ve hani ciddi manada bir taraftar kitlesine sahip olan köklü bir camia. Her şeyden önemlisi bir derbi olur tabii zaten Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın eşleşmesi. O bile başlı başına ismi çok daha farklı anlamlara sahip olan bir playoff finali serisi olur. Ama ben yine de yani Fenerbahçe'de dediğin gibi az önce bir çok büyük iyi sinyaller vermedi. Anadolu Efes karşısında hatta Fenerbahçe için de belki de biraz hem fiziksel hem de mental yorgunluğu burada fazlasıyla öne çıkarabiliriz. Ama yine de mevcut durumda Fenerbahçe'ye karşı bir playoff serisi kazanabilecek bir takım varsa sanırım bence bu Anadolu Efes'te mevcut geride kalan seriyle birlikte. Yani onun dışında hani Bahçeşehir'de finale çıksa, Beşiktaş'ta finale çıksa, yani şu anda hele Beşiktaş'ın boyalı alandaki de zafiyetini düşündüğümüzde ciddi anlamda direnebileceklerini, çok fazla direnebileceklerini düşünmüyorum. Yani bir playoff serisinde normalde de zaten Fenerbahçe'yi ben çok önde görürdüm. Her ne kadar şu anda iyi gözükmese de Anadolu Efes serisi karşısında, yani Bahçeşehir karşısında da Beşiktaş karşısında da Fenerbahçe yine ben açıkçası önde bir favori görürüm. Yani İspanya liginde işte Baskonya elendi, Real Madrid Tenerife'yi elendi. Bu takım, bu tarz sürprizler oluyor bu arada basketbolda, Avrupa basketbolunda. İşte İspanya'da bunu çok yakın dönemde yaşadık. Önce Real Madrid, sonra da dün dediğim gibi Baskonya elendi Badalona'ya, ama hani Fenerbahçe'ye karşı böylesine bir sürpriz yaşanabileceğini ben çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki, o zaman bugün saat 21'e gidelim. Yunanistan'da yine playoff serileri oynanıyor. Olympiakos'la Panathinaikos karşılaşacak.
0: Evet, yani burada da çok ilginç bir seri geçiyor. İlk maçı Olympiakos evinde kazanmıştı. Ovaka'da ise Panathinaikos özellikle çok iyi bir ikinci yarı oynadı. Yani resmen potayı göstermedi diyebiliriz Olympiakos'a. Çok iyi bir savunma ve çok düşük skorlu bir maç izledik. 68-58 sona erdi karşılaşma. Aslında ilk maç da hemen hemen bu şekilde gidecekti. Biraz daha hani bundan yüksek bir skor çıkmıştı ama orada kritik aslında Ergin Ataman'ın da bahsettiği üzere biraz bana kalırsa hani tarafsız bir gözle bunu söylüyorum. Olympiakos lehine çalınmış. Çok enteresan düdüklerle maç sonunda o Panathinaikos'un erittiği fark karşısında Olympiakos yine de bir şekilde kazanmayı başarmıştı. Şimdi yeniden seri Pire'ye taşınıyor. Üçüncü maç. Açıkçası yine başa baş bir maç geçmesini bekliyorum Pire'de. Yani Panathinaikos'un ilk iki maçta kaybettiği maçla dahil olmak üzere daha iyi sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Burada yakın bir maç bekliyorum. Ben 6.5 handikapı, 7.5 handikapı yanıma alarak bir Panathinaikos maç sonu iki tercihini denerdim. Öne çıkaracağım tercih bu olur açıkçası. Bunun yanında da yani 6-3 baremin yani çıkacak genel toplam sayı bareminde de Olympiakos'un en azından ikinci maçtaki kadar kötü bir hücum performansı göstermeyeceğini düşünüyorum. Bareminde 161.5'dan üst tercih denenebilir.
1: 161.5'dan üst. Peki 0-3.30'a gidiyoruz. NBA playoff serilerinde de New York San Antonio ile karşılaşıyor. Ki sen de playoff serisi maçlarında Nesne TV'de yayında oluyorsun bu dönem. Evet. Bu karşılaşmayla ilgili neler söylersin?
0: Evet, ben de gecenin bu serinin ilk maçını yayındaydım. Üçüncü ve dördüncü maçlarda ben de bu gece yayında olacağım Nesne TV'de. İlk iki maçta açıkçası New York'un özellikle Brunson üzerinden, özellikle ilk maçı buna katarsa çok büyük oynadı Brunson ve New York kazanmıştı. İkinci maçta da San Antonio yine maç sonunu kötü oynadı diyebiliriz. Hatta bir 14-0'lık seriyle geri dönebilirler maçın son bölümünde, ama yine orada San Antonio Spurs'un aslında biraz daha tecrübesiz bir takım olmasının sonuçları ortaya çıktı. Maç sonunu daha iyi oynadı New York ve kazanmayı başardı. Burada açıkçası bazı noktalarda New York'un daha fresh bir şekilde daha az maç oynayarak buraya gelmiş olması, San Antonio Spurs'un daha kırılgan, kırıcı ve yorgun bir şekilde buraya geldiğinde karşılaşma içerisinde bazı noktalarda küçük detaylarda fark edebiliyoruz. Şimdi tabii burada New York'un sahasına taşınıyor seri açıkçası Madison Square Garden'a, yani basketbol için, NBA basketbol için de çok önemli yerlerden biri. İlk iki maçı da kazanmış bir New York var. Şimdi evinde belki de seriyi süpürme şansına sahipler. Ancak San Antonio'nun da ben açıkçası

0: bir reaksiyon vereceğini yine düşünüyorum. Yani en azından seriyi uzatabilmek adına oldukça dirençli bir basketbol oynayacaklarını düşünüyorum. Burada hani direkt olarak bir maç sonu iki San Antonio galibiyeti önermek çok kolay değil ama yine handikaplı tercihlerde özellikle 4.5 handikapı yanıma alarak, 3.5 handikapı yanıma alarak San Antonio Spurs'u maç sonu iki olarak ben açıkçası önerebilirim. Bunun yanında da genel toplam sayı barajında şu anda 213.5'tan açılmış durumda bu rakamlar. İlk iki maçta bu rakamları göremedik. Ben yine bu maçta da bu sayı baremlerinin altında kalacağını düşünüyorum. Özellikle San Antonio'nun zaten kazanması için mutlaka bence ilk iki maçtaki o dağınık savunmadaki dağınık görüntüsünden uzaklaşması gerekiyor. Yani evet San Antonio çok sayı yemedi belki genel olarak bir NBA maçına baktığımızda ama çok da dağınık bir savunma görüntüsüne sahiplerdi. Bu maçta açıkçası ben biraz daha düşük skor bekliyorum yine. Yani 219.5-218.5 baremlerinin biraz yüksek geldiğini düşünüyorum. O yüzden buralardan yani hem 218-217 hatta 217-218-219.5 baremlerinden alt tercihini de önerebilirim.
1: Peki şimdi senle tabii başka konuları da konuşacağız. Bunların başında da Dünya Kupası geliyor. Perşembe günü Dünya Kupası başlıyor. Meksika-Güney Afrika maçıyla alakalı. Aslında grup grup, şimdi nesnede uzun vadeli oyunlar var. Burada benim en çok hoşuma giden oyunlar gruplarda ilk iki sıraları kimlerin alacağına dair tahminlerin yer aldığı oyunlar. Şimdi sana her gruba dair tahminlerini soracağım. Ama öncelikle şimdi sen çok yakından takip ediyorsun Dünya Kupası'ndaki takımları. Böyle favorini öncelikle merak ediyorum Dünya Kupası için. Onun dışında böyle sürpriz yapma potansiyeli taşıyan bir takım var mı senin için? Biraz bunlardan bahsedelim.
0: Yani benim favorim aslında tabii herkesin hemen hemen en fikir olduğu takımlardan biri. Yani herkes herhalde İspanya ve Fransa'yı bir hayli burada ön plana çıkarıyor.
1: Ben İspanyacıyım.
0: Ben de Fransa'cıyım. Onun da sebebi şu. Yani Fransa'nın işte biliyorsun 2000 kupayı hatırlayalım. 2022 Katar'ı hatta hatırlayalım.
1: Evet.
0: O tam anlamıyla bir aslında Deschamps eleştiriliyor bu arada bir hayli de bu noktada. Yani eleştirildiği maçlar olmuştu. Mesela Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nda 1-0, 1-0 böyle ecel tellerini dökerek kazandığı bir Avustralya maçı vardı. Yani çok kaliteli bir kadro. O kaliteli kadronun yanında uzun zamandır bu takımın başında olan bir hoca ve aslında eleştirilse de yani o pragmatik ve kontrollü oyunu eleştirilse de bence tam bir turnuva takımı gibi takımını sahaya çıkarıp oynatmaya çalışan, o anlayışla sahada yer almaya çalışan bir hoca var. Bu anlayışın ben Dünya Kupası gibi bir turnuvada açıkçası sonuç verebileceğini düşünüyorum. Evet, İspanya bu arada bence kağıt üzerinde de daha formda ve hani daha tehlikeli bir takım gibi duruyor. Özellikle oyun açısından karşılaştırdığımızda, oyuncu açısından değil ama dediğim gibi bu Döşam'ın bu pragmatik oyununun o yetenekli ayaklarla birlikte birleşince işte Dembele gibi Çerki işte eklendi. Şimdi Mbappé'nin ne kadar kötü bir sezon geçirse de bence bu Dünya Kupası'nda bir iz bırakmaya çalışacaktır. Hatta Just Fontaine'in de rekorunu kırmaya çalışacak yine bu turnuvada.
1: Evet.
0: O yüzden açıkçası benim biraz daha öne çıkardığı takım Fransa ama tabii ki Fransa olmazsa da diğer söyleyeceğim takım İspanya olurdu ama sürpriz bir takım sorarsan da açıkçası abi bana hani bu turnuvada senin sürprizin hangi takım olur dersen de ben açıkçası Solbakken yönetimindeki Norveç'i ve Norveç'in maçlarını oldukça merak ediyorum. Yani orada çok iyi bir oyuncu grubuna sahipler bir kere her şeyden önce. Bunun yanında da
1: forvet attı zaten direkt yani evet. Herkesin böyle ağzının suyunu akıtacak pozisyonda.
0: Kesinlikle yani çok o anlamda enteresan bir takım ve çok iyi bir forvet aslında sahipler. Solbakken'in yani Fransa, Senegal ve Irak'la birlikte aynı turnuvadalar ve 6. jenerasyon olarak adlandırılıyor. Bu arada tabii ki Norveç'in bu kadrosu 28 yıl sonra Dünya Kupası'na geri döndüler. Hatta Solbakken'de hatırlarsan sen 27 yıl önceki o 98'deki evet. Turnuvada takımda forma giyiyordu oyuncu olarak. Yani burada Odegaard'ı da tabii eklemek lazım. İşte Haaland'ın direkt bir tehdidin dışında Haaland'ın rakip savunmada yarattığı gediklerin yanında işte Sörloth özellikle forvet arkasında böyle serbest bir oyuncu olarak konumlanıyor ve bu da bence rakip savunmalar için ciddi bir tehdit. Ben dediğim gibi yani Norveç'in bu turnuvanın sürpriz adaylarından biri olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Gruptan çıkması hani Senegal ile Irak'la yarışacaklar benim için sürpriz olmayacak. Senegal'i geçerlerse dediğim gibi turnuvanın da açıkçası sürpriz adaylarından biri olduğunu düşünüyorum Norveç'in.
1: Peki. Şimdi o zaman bir kısa reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam ediyoruz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
12: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Devam ediyoruz Anıl Yazar hattımızda ve Dünya Kupası gruplarını konuşmaya başlıyoruz şimdi. Anıl, A grubunda Çekya, Güney Afrika, Güney Kore ve Meksika yer alıyor. Bu grupta İlk iki favorin hangi takımlar? Tabii ki üçüncüyü de hani kim olur üçüncü onu da merak ediyorum senin açından. Bununla başlayalım. A grubuyla başlayalım. Çekya, Güney Afrika, Güney Kore ve Meksika.
0: Ben açıkçası abi burada Meksika'yı ve Çekya'yı biraz daha gruptan çıkacak takımlar olarak düşünüyorum. Yani bir Güney Kore'den tabii ki herkes bahsediyor işte Son'la birlikte Avrupa tecrübesine olan çok fazla oyuncuya da sahipler ama ben burada biraz daha açıkçası Meksika ve Meksika ile birlikte dediğim gibi Çekya'yı ön plana çıkarıyorum. Çekya'nın da çok iyi bir elemeler performansı gösteremediğini söyleyebilir. Hatta Faroe Adaları'na bile kaybetmişlerdi. Ama Avrupa tecrübesinin biraz daha bu turnuvada en azından o anlamda ağır basacağını düşünüyorum. Yine Meksika'da da aynı şekilde. O yüzden grupta da son sırada açıkçası Güney Afrika yer alır diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi B grubuna geçelim. B grubunda da Kanada, İsviçre, Bosna Hersek ve Katar yer alıyor. Bu sanki yani Bosna Hersek, Kanada ve İsviçre arasında bir ilk iki mücadelesi izleriz gibi bir intiba bırakan bir grup. Bilmiyorum katılıyor musun? Oradaki ilk iki favorini de alalım.
0: Yani İsviçre'yi ben burada açıkçası turnuvanın grubun açıkçası favorisi olduğunu düşünüyorum. İsviçre ilk sırada yer alacaktır bana kalırsa. Onlar da iyi bir Avrupa elemesi geçirdiler. İkinci sıra için gerçekten direkt olarak bir takımı öne çıkarabilmek çok zor. Yani Kanada ev sahibi avantajıyla öne çıkıyor. Özellikle ev sahibi takımların da hani hatırlarsın Dünya Kupası'nda hani Katar'da bu çok fazla olmadı ama genel anlamda biraz böyle amiyane tabiri itildiğini de düşündüğümüzde burada Kanada'yı ben yine biraz ikinci sıra için aslında ciddi bir aday olarak düşünüyorum. Bosna Hersek'in çok fazla duran toplara dayalı bir oyunu var. Biraz orada yaş tecrübesinden ötürü yani yaş faktörü tamam tecrübeli bir takım ama Bosna Hersek'in çok fazla bu turnuvada kısa süreli bu maçlar içerisinde en azından o etkiyi gösteremeyebileceğini düşünüyorum. O yüzden Kanada burada benim ilk iki favorim diyebilirim.
1: Kanada, İsviçre 1.66. Bu arada bir önceki grupta da 2.75'lik bir oran vardı. Meksika ve Çekya ikilisinin. Şimdi C grubuna geçelim. Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti'den oluşan bir grup. Buradaki ilk iki favorin neler?
0: Burada

0: açıkçası yani Brezilya ile ben Fas'ı biraz öne çıkarmaya çalışacağım diyebilirim. Yani İskoçya da evet çok tempolu, aslında sert ve biraz rakip takımlar için böyle anti tez oluşturabilecek bir oyuncu grubuna da sahipler. Oyunu bozma anlamında. Ancak burada benim direkt ilk de önereceğim takım Brezilya ile Fas olacak. Yani Fas'ta da bir hoca değişikliği olur tabii. Regragui orada da ayrı bir takımdan. Belki bu olumsuz bir etki de bırakmış olabilir takım üzerine, ama ben yine de çok o kaliteli ayaklarıyla, geniş kadrosuyla Fas'ı İskoçya'nın daha önünde gördüğümü söyleyebilirim.
1: Peki milli takımımızın grubuna geçelim. D grubu Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya.
0: Çok zor bir grup bana kalırsa. Yani turnuvanın en zor gruplarından biri olduğunu düşünüyorum ben. Yani Amerika Birleşik Devletleri evet çok böyle gözde hoş gelen bir performans ortaya koymuyor. Hazırlık maçlarındaki performansı da çok açıkçası etkileyici değil, ama çok iyi bir oyuncu grubuna sahip Amerika Birleşik Devletleri. İyi bir hocaya sahipler. Bir de ev sahibi avantajına sahipler bunun yanında. Bunların hepsini bir araya getirince Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkçası oldukça ben milli takımımız açısından da ciddi bir rakip olduğunu, tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hatta Amerika Türkiye, yani bizim milli takımımız arasında bir grup liderliği savaşı olacağını düşünüyorum, ama Paraguay'ın da burada hiç yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum ben kesinlikle. Yani Paraguay'da tabii şöyle bir sıkıntı var. Önceki yıllara olan, daha doğrusu eski dönemdeki Paraguay milli takımlarının oranla bir santrafor, net bir golcü sıkıntısı çektiğini söyleyebiliriz Paraguay'ın. Paraguay'ın burada işte biraz da Encisto'yla Almiron'un bireysel yaratıcılığına, daha doğrusu kanat oyuncularının bireysel yaratıcılığına ihtiyaç duyacaklar. Hatta burada Encisto'nun galiba son dönemde yaşadığı bir sakatlık oldu ve turnuvada da ilk iki maçı sanırım kaçıracak diye okudum. Bu da onları çok olumsuz yönde etkileyecektir. Ben o yüzden hani bu gelişmeler ışığında da Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında tabii gönlümüz Türkiye'nin, yani milli takımımızın lider çıkmasının yönünde.
1: 2.24'lük de bir oranı var.
0: İki takım grup ilk iki sırada yer alır bence.
1: Evet, şimdi tabii süre daraldıkça hızlanıyorum. E grubunda Almanya, Ekvador, Fildiş sahili ve Kuraçao var.
0: Ya yani burada açıkçası Almanya ile Fildiş'ini ben biraz daha öne çıkardığımı söyleyebilirim.
1: Almanya ile Fildiş sahilini ön plana çıkarttın. Evet. 2.36. F grubuna geçelim. Burada bakıyorum, Japonya, Hollanda, İsveç ve Tunus.
0: Yine zor bir grup. Yani Tunus bile hatta iyice zor oynayabilir diğer takımlarla yapacağı maçların alacağı sonuçlara göre. Ama tabii güç dengesi açısından Hollanda ile ben biraz daha burada yani Japonya'yı da yabana atmamak lazım. Çok zor bir grup. Yani İsveç, Japonya arasında bir tercih yapmak da zor, ama yani sanki Hollanda ile Japonya gibi geliyor bana burada. İsveç biraz bir adım daha geride kalıyor.
1: Bana da öyle geliyor bu arada. G grubu Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
0: Ya bu grup liderliği açıkçası Belçika'da olacak. Yani İran'la Mısır arasında da Mısır'ı ben yine burada ön plana çıkarıyorum. Yani burada İran'da bir Serdar Azmun krizi de var. Hani kadroya alınmadı.
1: Evet.
0: Bir takım politikleri.
1: Son dönemlerde alınmıyor.
0: Aynen, yani son Dünya Kupası kadrosuna da o çağrılmadı. Açıkçası burada Mısır'ı yine ben işte en azından Trezeguet, Marmuş, Salah üçlüsüyle birlikte Belçika'nın ardından grupta ikinci sırada yer alacağını düşünüyorum.
1: Peki İspanya, Uruguay, hemen bir dakika. İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşilburun Adaları'nın bulunduğu grup.
0: Ya burada mesela yine Yeşilburun Adaları bence grubun
1: zayıf halkası
0: olabilir, özellikle Uruguay açısından düşündüğümüzde, ama İspanya ile Uruguay'ı ilk iki sırada tutacaktır.
1: 1.36'lık bir oranı var zaten. Sanki burada da üçüncü sırayı Suudi Arabistan alacak gibi de gözüküyor değil mi?
0: Yani sanki biraz daha net. En azından turnuva tecrübesi daha fazla oyuncuya sahipler geçmişlerinden de. Evet. Ama Yeşilburun Adaları maçları da, yani Yeşilburun Adaları'nın
1: keyifli geçer. Kaldığı,
0: aynen öyle, izlenmişti. Bizim de birçok ülkemizde oynayan oyuncu var. Takip edilecek maçlar olur yani.
1: Peki şimdi at yarışına gidiyoruz. Sevgili Anıl, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: At yarışından sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Tamamlanmasının ardından Bursa'da sezonun 17. yarış gününü noktalamış olacağız. Şimdi halay giriş hazırlığında. Ali Yıldız'la start alacak 8 yaşındaki Safkan. Az önceki denemeyi reddetti. Biraz geriye doğru alındı. Şimdi tekrar kullarına yaklaştırılıyor.

program var Şanlıurfa'da. Üçüncü koşuyla zaten 19'u gösterdiğinde ikinci altılı Ganyan başlayacak Şanlıurfa'da. Halay henüz yerini almadı. Hareketliliği devam ediyor box'ın gerisinde. Şimdi bir tur attırıldı Safkan'a. Tekrar yönlendirilecek kullarına. Bir tur daha attırmayı tercih etti görevliler. Kullarına şimdi tekrar yönlendirildi ancak kullarına yönlendirildiği anda soluna doğru bir hamle yapıyor.

Şimdi tekrar geriye doğru alındı. Tur attırılmaya devam ediyor. Biraz daha alaya. Gözleri örtüldü. Bu şekilde kullarına tekrar yönlendirilecek 10 numaralı halay. Ancak bu denemede de olmadı. Girmedi kullarına. Yönlendiriliyor yeniden. 10 numaralı halay. Aksi ilgilerinde yoğun çabası var safkanın yerini alması için. Ancak henüz yerini alamadı. Şimdi yoğun bir çaba var ama evet. Ali Yıldız kontrollü bir şekilde indi safkandan. Hemen tekrar binek duruma geçti. Hareketliliği devam ediyor ama halayın. Safkan box içerisinde hazır. 10 numaralı halayın yerini almasını bekliyoruz. Çabalar devam ediyor.

Şimdi biraz daha yakın kulvarına ve bu kez yerini aldı. Start verildi ve Bursa'da günün son mücadelesi başladı. Rakiplerinin iki boy kadar gerisinde kaldı. 10 numaralı Halay. Orta kulvardan gelen Sinsin Ateşi liderliği almıştı. Hemen dışına atak yaptı. 16 numaralı Görkemli daha öne geçti. İkincilikte 9 numaralı Sinsin Ateşi var. Yarım boy kadar geride 4 numaralı Uzuntay dışlarına İmgetay atak yaptı. 1,5 boy geride içeride 1 numaralı Atılım Bey'e. Hemen dışında Nusrat Etkisi var. Onların 2 boy kadar gerisinde 15 numaralı Mikser yalıyor. Dışına geldi 2 numaralı Barbuda. 2,5 boy geride dış kulvarda 7 numaralı Prens Jora var. İçeride 11 numaralı Mükremin. 4 boy kadar geride 12 numaralı Sufle. Yanına geldi Al Yadigar. Bariyer diminde 3 numaralı Güldaniye. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Halay. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Gül Ayalı. 4 boy kadar geride 5 numaralı Demirhan Tayı sırasıyla safkanlar 1300 metre start yerine geçiyor. Liderlik 16 numaralı Görkemli Dağ'da dıştan temposunu artıran 15 numaralı Mikser ikinciliğe yerleşti. Yarım boy kadar geride 4 numaralı Uzuntay var. 2 boy geride 9 numaralı Sinsin Ateşi. Onun dışında 6 numaralı Nusrat Etkisi var. 1,5 boy geride 1 numaralı Atılım Bey yer alıyor. Sarısında 2 numaralı Barbuda. Onun 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Mükremin. Daha sonra dış kulvarda 7 numaralı Prens Jora var. İçeride 3 numaralı Güldaniye yer tuttu dışta. 12 numaralı Sufle yer alıyor. Sufle'nin yaklaşık yarım boy kadar gerisinde şimdi 2 boy gerisinde 8 numaralı Gül Ayalı. Gül Ayalı'nın yarım boy gerisinde 10 numaralı Halay. Yine son sırada 5 numaralı Demirhan Tayı sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 16 numaralı Görkemli daha lider. Takipte dışta 15 numaralı Mikser var. İçeride 4 numaralı Uzuntay. 2 boy kadar geride dışarıda 6 numaralı Nusrat Etkisi. İçeride 9 numaralı Sinsin Ateşi. Bariyer dibinde 13 numaralı İmgetay. Ortada 1 numaralı Atılım Bey'i dış kulvarda. 7 numaralı Prens Jora. Yanlarında 11 numaralı Mükremin. 1 boy geride 2 numaralı Barbuda sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Uzuntay şimdi liderliği aldı farkı. 1,5-2 boya kadar çıkardı. İçeriden Görkemli daha toparlanmaya çalışıyor. En dış kulvardan 1 numaralı Atılım Bey, yanından 11 numaralı Mükremin Bari.

0: Erdem'ine yakınsa 5 numaralı Demirhan Tay'ın çabaları var. Son 150 metreye girilirken içeriden Demirhan Tay geldi. Dış kulvarda 1 numaralı Atılım Bey'i var. Uzun Tay tempo kaybetti. Demirhan Tay geldi, liderliği aldı. Atılım Bey de geliyor. 2 safkan aynaya yakın geçiyor. 4 numaralı Uzun Tay ve 7 numaralı Prens Jorada 3.lük için aynaya yakın geçerken 11 numaralı Mükremin de yarışı 5. olarak tamamladı. 5 numaralı Demirhan Tay'ı mı, 1 numaralı Atılım Bey'i mi kazandı? Kararı birazdan öğreneceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.

0: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon
3: 1. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
7: Kale Kilit.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesne saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi attığımızda Nesne editörlerinden sevgili Görkem Candan var. Görkem hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Merhabalar herkese.
2: Nasılsın?
3: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seninle tabii radyo yayınlarında hasret giderebiliyoruz. Ve bugün tabii önemli de bir gündemimiz var. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yapıldı. Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe başkanı oldu ikinci kez. Nasıl bir dönem bekler Fenerbahçe'yi? Nasıl bir seçim süreci izledin? Sen yani bu konuda gözlemini yapmışsındır. Hakan Safi ile birlikte çok aslında ses getiren bir seçim kampanyası yürüttüler. Sonuçta da bence biraz daha beklenenden rahat bir şekilde Aziz Yıldırım kazandı.
3: Evet, yani aslında gün başından beri, yani pazarın başından beri muallak bir durum vardı diye düşünüyorum. Ama sanki cumartesi de kongredeki hava hani Aziz Yıldırım taraftarlarının daha fazla görüldüğü gibiydi. Genelde de seçimler cumartesiden belli olur.

0: falan derlerdi. Ben yine de çok başa baş geçmesi beklenen bir seçim bekliyorum. Ama yani hani futbolda diyoruz ya, yürüyerek kazandı.
1: Evet.
0: Öyle bir şey oldu Özil'in kazanması. Acaba burada ne faktör oldu bu kadar? Çünkü çok da güçlü gelen bir Hakan Safi vardı. Yani oyuncuları açıklayan tek tek aslında baktığında...
1: Parasal problem yaşamayacağı iddiasıyla ve özellikle de bunu baskılayarak, vurgulayarak gelen bir Hakan Safi vardı. Ve katılımın 25 binin üzerinde olmasında olması durumunda da Hakan Safi'nin daha avantajlı olacağına dair yorumlar duymuştuk. Ama 27 binin üzerinde katılım olmasına rağmen Aziz Yıldırım bayağı bir farklı bir sonuçta kazandı, değil mi?
0: Evet, bekleyenin çok ötesinde bir durum oldu bu. Çünkü her zaman senin de belirttiğin gibi katılım arttıkça Hakan Safi'nin şansı artar dendi. Sanki katılım arttıkça Aziz Yıldırım oyu artmış gibi oldu baktığımda sonuca. Bunda ne faktör oldu düşünüyorum. Güvenli bir liman arandı büyük ihtimalle artık.
1: Bilindik bir isim, ne yapacağına dair daha çok fikir sahibi olunan bir aday.
0: Evet, ve yani son şampiyonluğu da getiren başkan baktığında.
1: Evet.
0: Bu da bir seçim ibresi olmuştur, ibrenin kayma nedeni olmuştur diye düşünüyorum. Ve Yıldırım da kendine çok güvenliydi. Farkındaysan hiç böyle transfer iddiası çok fazla ortaya atmadı. İki isim konuşuldu yani hemen hemen. Bir Vedat Muriç, bir Girassi konuşuldu. Yani kendi hatta belirtti de bunu. Yani ben transferle seçilmeyeceğim dedi. Dediği gibi de oldu. Benim beklentimi aştı. Ben biraz aslında transferlerden etkilenen daha fazla olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Bence kongre üyeleri de bu şekilde bir düşünce terazisiyle olaya yaklaşmışlar gibi geliyor bana. Yani Fenerbahçe'nin sorunu sansasyonel transfer değil. Fenerbahçe'nin sorunu başka bir noktada diye düşünülmüş gibi geldi bana. Yani Aziz Yıldırım seçim bunu ortaya koyuyor.
0: Evet, Aziz Yıldırım'ın seçim süreci boyunca takındığı tavır da aslında birleştirici olma diliydi. Yani Hakan Safi'ye dahi her zaman
1: destek olabilirim dedi.
0: Evet, ben hani başkan olmak istiyorum, lider olmak istiyorum diye de belirtti kaç defa. Yani aslında seçimden sonra da bu tavrını bozmadı. Yine genel böyle bir topluluk bir arada kalmalıyız diyerek bir açıklama yaptı seçim konuşmasında, kazanma konuşmasında da. O yüzden bakalım nasıl olacak. Bence bu tavır da çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin hep çok bölündüğü konuşuluyor. Yani çünkü en kötü sonuçta hemen bir kaos çıkıyor kulüpte, biliyorsun.
1: Evet.
0: Medyada olsun, camiada olsun, yani sürekli konuşanlar. Yani bunları önünü kesebilecek ortak bir nokta gibi özgürlüyorum. Tabii ki yani hoca tercihi tartışılan noktalardan biriydi. Çünkü o da bölünmüşlük yaratabiliyor. Çünkü bir kısım daha belli olmadı hoca ama
1: tahmin ediliyor
0: diye konuşulduğu için. Bunda da hani türbünün yarısı istiyor, yarısı istemiyor durumu var. Yani stat atmosferinden baktığımızda. Ben yine de özgürüm bu durumun da önüne geçebilecek bir figür olduğu için kazanmayı başardı diye düşünüyorum. Yani aslında başlık yüksek ihtimalle güvenli liman diyebiliriz.
1: Değil mi? Yani güvenli limana gitti Fenerbahçe Kongresi diyelim. Peki şöyle bir risk var mı sence? Şimdi bu da konuşuluyor. Sezon içerisinde işlerin ters gittiği dönemler muhakkak olacaktır. Dönemsel olarak her kulüp bunu yaşar. Fenerbahçe'de de olacaktır. Böyle bir dönemde işte Sayın Hakan Safi çok önemli isimlerden bahsetmişti. Böyle transferler yapılmadı. İşte eğer takım işte bu şekilde takviye edilseydi daha farklı olurdu şeklinde bir eleştiriler gelecektir diye tahmin ediyoruz. Bu bir problem yaratır mı? Bu bir risk mi?
0: Evet, yani şimdi bu risk dediğin gibi çok sağlam bir şekilde özürüm bekliyor. Çünkü
1: o vaatler böyle sanki Demokles'in kılıcı gibi Aziz Yıldırım'ın başında olacak çünkü.
0: Evet, evet. Yani çünkü gerçekten önemli isimlerdi. Yani şöyle de bir durum var. Kesin alınmış isimler miydi bu? Sonuçta kulüplerle de anlaşma gerekecekti. Ama Hakan Safi tarafı bir şekilde parayı halledeceğiz diye konuşuyordu. Ama sonuçta kulüplerden alınmış bir net karar yok gibi gözüküyordu. Hatta seçimden sonra açıklamaya devam edeceğiz diyen bir Hakan Safi de vardı. Yani gerçekten oyuncu bazlı baktığımda çok fazla eleştiri gelebilir.

0: Yani özellikle üstte kötü sonuçlar geldiğinde mesela sonuç alınamayan maçlarda, kilit çözülemeyen maçlarda vesaire vesaire diyecekler ki şu isim olsaydı bizim maçı çözerdik gibi. Yani en basitinden
1: Tam
0: başlayacak.
1: Greenwood'luk maçtı falan.
0: Evet. Yani yüksek ihtimalle Galatasaray seçeceği bir sezon olacak Fenerbahçe'nin. Diyecekler ki rakibimizde bu oyuncular var ama bizde şu oyuncu eksikliği var gibi gibi. Böyle sıkıntılar çıkabilir. Ama şu da bir değinebilecek nokta. Henüz Aziz'in transferlerini de görmedik. Yani belki de çok da aratmayacak isimler getirecek. Onu da bilmiyoruz. Çünkü hiç dediğim, yani biraz önce konuştuğumuz gibi hiç oyuncu ismi vermedi Aziz'in.
1: Evet.
0: Ama hep şunu da dedi. Aslında iyi bir kadromuz var. Gerekli takviyeleri yapacağız da dedi. Yani aslında baktığında sonuçta Fenerbahçe'de Galatasaray'la neredeyse sonuna kadar yarışmayı başardı.
1: Doğru.
0: Ama eksikleri de var mıydı? Vardı. Ki Galatasaray'ın aslında son 4 yıldaki en dağınık sezonuydu. Fenerbahçe'nin geçme şansı vardı. Herkesin de ortak noktası aslında iyi bir kadro olsaydı, daha sonuç alabilecek bir kadro olsaydı büyük ihtimalle bu sezon şampiyonluk gelirdi görüşü vardı. O yüzden aslında oyuncu önerileri de etkiledi biraz Fenerbahçe taraftarını ama kongreyle çok fazla yansımadığını gördük. Yani sosyal medyadaki hava kadar yansımadı bence kongreye.
1: Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Yani Fenerbahçe'nin son 3 sezonda Galatasaray'la hep o şampiyonluk yarışını sürdürmesi bir yerde hem olumlu bir yerde de yıpratıcı. Yani netice olarak sen evet yarışı sürdürüyorsun, hep bir motivasyonun üst düzeyde. Yıpratıcı olan noktada bu yarışların sonunda mutlu sona ulaşamadın. Özellikle geçen sezon çok bence yanlış bir zamanda bir kongre, yani daha doğrusu riskli bir zamanda bir kongre. Kimine göre yanlış, kimisine göre doğrudur, o ayrı konu. Ve riskli zamana rağmen tabii ki elini taşın altına koyan bir yönetim var. Ve buna rağmen bence buraya kadar gelmesi de önemli. Bazı kırılma noktalarında hatalar yapılmış olabilir teknik anlamda veya işte saha içerisinde. Normalde aslında ben bir dönem Fenerbahçe'nin de yine şampiyon olabileceğini bu sezon düşünmüştüm. Yani geçtiğimiz bu sezon düşünmüştüm. Bakalım önümüzdeki sezon Aziz Yıldırım ile neler olacak. Biraz daha böyle gündem üzerinden Fenerbahçe'yi de, yani gündemi de belirleyen bir başkan Aziz Yıldırım tarz
0: Evet.
1: itibariyle. Bu bir avantaj olabilir. Geçmişte olmuştu. Tabii ki göreceğiz kuracağı kadroyu. Ligin gerçekleri farklı. Her zaman yıldızlar iş yapmayabiliyor. Bazen doğru takımı kurduğunda ligin bug'ı diyebileceğin oyuncuları da kadronuna gördüğün zaman verim alabiliyorsun. Bunların başında da tabii yine ismi geçen Vedat Muriç geliyor diyebiliriz. Peki, şimdi kariyerlerine çok büyük saygı duyuyoruz. Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman isimleri çok geçiyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya Fenerbahçe kariyerleri futbolculuklarını zaten tartışılmaz. Yani bu çok önemli başarılar, çok önemli futbolculuk gösterdiler. Yani kaliteli, yani hem istatistik olarak hem kalite olarak da inanılmaz isimler ki Oğuz Çetin futculuğuyla çok fazla böyle hayran kalınan isimler var. Hayranlıkla anlatan isimler var diyeyim. Günümüzde olsa çok büyük bonservisler konuşulurdu deniyor.
1: Evet.
0: Ama şöyle Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük kariyeri aslında şöyle bir soru işareti yok. Yani tecrübe anlamında bir soru işareti yok. Ama başarı anlamında tartışan isimler var. Ama mesela Oğuz Çetin'in teknik direktörlük alanında beklenen başarıyı alamadığını biliyoruz ki Fenerbahçe'de görev aldığı zamanlar var. Yine az durumla
1: Milli
0: birlikte.
1: takım da aldığı bizde de
0: Milli
1: var.
0: takımlarda var. Alt liglerde var. Son dönemlerde de yani TV kısmından önce de yanılmıyorsam milli takımlarda görev almıştı. Federasyona görev almıştı.
1: Evet.
0: Yani aslında yöneticilik tecrübesi var ama saha içine yansıması çok başarılı mı? Buraları biraz soru işareti. Artık bu saatten sonra biraz isme saygı duyularak ne yapacağı beklenecektir Oğuz Çetin'in. Gelecek isim Aykut Kocaman mı? O daha net açıklanmadı. Oğuz Çetin netleşti gibi çünkü o tarz bir röportaj da var dedim. Ama Aykut Kocaman daha netleşmedi. Aykut Kocaman'ın da zor dönemlerde de Fenerbahçe teknikleri yaptığını da düşünmek lazım. Hani belki şampiyonluk az gözüküyor ama zor süreçlerden de geçti. Bunun yanında başarıları da var. Şampiyonluğu var, yarı finali var, Avrupa'da Türkiye kupaları var. Ama dediğim gibi tartışılacak bir isim. Fenerbahçe'nin tam birlik olmaya odaklanması gereken bir süreç. Yani en kötü sonuçta yine homurdanmaların başlayacağı bir isim olacak. Yani kötü sonuç lüksü olmayarak geliyor biraz.
1: Ve aslında biraz da futboldan çok sonuca bakılacak bir sezon.
0: Evet, evet. Yani şöyle, yani oyun tatmin etmez ama Fenerbahçe Ligi'ye 5'te 5 girer, Şampiyonlar Ligi'ne özellikle Şampiyonlar Ligi'ne girerse zaten ligde takılması da biraz tolere edilebilir.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi sesi de çok yüksek. Ki olmayacak da bir rakip skalası yok. Hayal kurabilir Fenerbahçe ki yazılırım demeci de geçmiş senelere nazaran biraz da Avrupa'yı önemseyen bir demeç vardı Özgürlüğü'nde. Kadro yetiştireceğiz elemelere diyordu. Bu da yansırsa transferlere belki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girer. Şampiyonlar Ligi'ne girer zaten atmosfer tamamen değişir bu arada. Yani hocanın kim olduğuna çok bakılmaz.
1: Evet.
0: Sezon boyunca çok daha rahat bir Fenerbahçe camiası izleyebiliriz. Bu sahaya da yansır. Çünkü şu an sahada da tribünde de bir gerginlik var senelerdir. En ufak bir sonuçta tamamen dağılabilen tribünler var. Takımına da rahat ediliyor bir durum. Aslında Fenerbahçe'nin bu gerginliği üzerinden atması lazım. Bir de tabii ki sonuç da alması lazım. Bir sonuç doğurur. Çünkü rakibi de gerçekten güçlü bir rakibi var şampiyonluğunda ki bu sezon Trabzonspor Beşiktaş'ta katılabilecek mi onu da daha bilmiyoruz. O yüzden gergin bir sezon yine bekliyor Fenerbahçe ama başlangıç olarak
1: Umutlu gergin. Da bir sezon bekliyor ama.
0: Yani en azından şöyle bir durum var. Yenilenmiş bir Fenerbahçe olacak bitişe göre. Ve son şampiyon yapmış bir başkanla başlayacak. En azından kongrenin çoğunluğunun, bayağı bir çoğunluğunun seçtiği bir başkanla başlayacak. Yani demeçlerden yola çıkarsak tribünleri de toparlayacağını söylüyor Zildirim. O Kadıköy atmosferi geri dönerse belki Fenerbahçe işi biraz daha kolay olabilir.
1: Peki. Tabii umarım hem Fenerbahçe için hem futbolumuz için güzel günler gelsin. Ligimiz için de böyle keyifli bir sezon izleyelim. Rekabetin bol olduğu bir sezon izleyelim. Şimdi son bir dakikamız. Milli takımımızla ilgili soru sormak istiyorum. Dünya Kupası'na çok basit bir soru. Dünya Kupası'nda milli takımımızdan ne bekliyorsun?
0: Çok umutluyum. Yani kadromuz çok umut veriyor. Grubumuz umut veriyor. Öyle söyleyeyim. Yani en azından gruptan çıkmada bir aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten 3 takım çıkıyor baktığımızda. Yani en iyi 3.leri de sayarsak. Ben son 16'ya çıkacağımızı düşünüyorum. Son 32'yi de geçeceğimizi düşünüyorum. Ama son 16'da artık denk gelecek takıma göre çeyrek final olur mu olmaz mı? Onun hayalini biraz yapıyorum. Orada virgül koyuyorum. Biraz rakibe göre konuşmak lazım. Yani hayalde satmamak lazım ama çok umut veren bir takımımız var. Yani genç yıldızları olsun, tecrübeli isimleri olsun. Olgunlaşmış da bir milli takımımız var ki evet. Tam olgunlaşmadan Euro 2024'te de bir çeyrek final başarımız var biliyorsun. O yüzden üstüne koyabiliriz. Umutluyum ben.
1: Teşekkür ediyorum Görkem yayına katıldığın değerli yorumlarınla. Bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yarın yine Nesne Saatleri aynı saatte burada.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Başkentte yoğunluk ortalaması %80 seviyelerde. Samsun yolunda bir kaza var. Mamak yönüne doğru 1011 sonrası bir kaza ve yine Samsun yolu. Mamak yönünde Mustafa Tuna alt geçidi bölümünde bir kaza. İzmir'de de %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Çevre yolu. Bornova yönünde Işıkkent ayrımı öncesi arızalı araç var. Yine çevre yolunda bu kez Buca yönünde otogar kavşağı sonrası bir kaza var. Yine çevre yolunda bu kez Bornova yönünde Onur Mahallesi katılımı sonrası sol şeritte zincirleme ve yaralanmalı kaza ciddi anlamda karşı yakadan gelen akımı etkiliyor. Şimdi İstanbul'a döndüğümüzde %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi Yenikapı'dan yoğun, Anadolu Avrupa yönü rahat. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan yoğun Altunizade'ye kadar sürüyor.

0: yoğunluk Anadolu Avrupa yönünde Burhaniye'de başlayan trafik yoğunluğu Ok Meydanı'na kadar sürecek. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Hastal'dan başlıyor. Kavacık'a yoğun. Oradan kısa bir açılma olsa da devamında Çamlıca Gişeler geçilene kadar Ankara yönünde yoğunluk sürüyor. Anadolu Avrupa geçişinde ikinci köprüde bir sıkıntı yok ama köprüden Avrupa'ya geçer geçmez 5. Levent'e kadar yoğunluk etkili. 3. köprü gayet rahat durumda. Son gelişmelerde bunlar. Özet gelişmelerde hepsine daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasında dolaşabilirsiniz. İyi akşamlar, dikkat sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Seçenekli gemi turları benzersiz avantajlarla Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Türkiye'nin tatil sebebi
1: Tatil Sepeti. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
9: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 8 Haziran Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Hafta sonu oldukça hareketliydi. Türk sporu adına, Türk futbolu adına. Dünya Kupası'nın başlamasına da artık son 3 gün kaldı. Milli futbol takımı da 6 gün sonra ilk maçına çıkacak 2026 Dünya Kupası'nda. Fenerbahçe'de dün merakla beklenen başkanlık yarışı ve seçimi diyelim sonuçlandı. Yeni başkan Aziz Yıldırım oldu. 98-2018 arası 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapmıştı ve 8 yıl sonra rekor bir oyla

0: Fenerbahçe başkanlığına seçildi Aziz Yıldırım. Bir yıllık görev süresi olacak. Büyük ihtimal yarın da mazbatayı alacak. Aziz Yıldırım tekrar geri dönmesi Fenerbahçe'ye nasıl yansıyacak? Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Fenerbahçe Kongre üyesinin tercihini birazdan bir konukla konuşacağız değerli dinleyenler. Artık gözlerde futbol takımı için alınacak kararlara çevrildi. Hoca büyük ihtimal Aykut Kocaman olacak. Ekibinde kimler yer alacak? Sportif direktör Oğuz Çetin ne zaman göreve başlayacak? Hepsini konuşacağız. Tabii bir de seçimin kaybedeni var. Hakan Safi onca vaade rağmen niye kaybetti sorusuna yanıt arayacağız. Beşiktaş'ta cumartesi günü Vincenzo Italiano ile 2 yıllık kontrat imzalandı. Hedeflerini paylaştı. İlk kez kameraların karşısına geçti İtalyan teknik adam. Burada Önder Özen'in açıklamaları dikkat çekiciydi. 7 transfere ihtiyaç olduğuna dair Beşiktaş kulübünde de artık transferler bekleniyor. Bu 7 transfer kim olacak? Takımdan gidecek oyuncular belirlendi mi? Hepsini konuşacağız program içerisinde. Amelî futbol takımı hazırlık maçında Venezuela karşısında 2-1 galip geldi. Cumartesi pazara bağlayan gece oynandı bu karşılaşma ve artık Dünya Kupası yolundaki son hazırlık maçımızdı. Tabii oyun çok tatmin etmedi bunu söyleyebilirim. Yine Vincenzo Italiano alıştık. Şimdi Vincenzo'ları karıştıracağız. Vincenzo Montella'nın maçın ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Venezuela'nın sert oynadığına dair bizim gruptaki rakiplerimizden Paraguay'da hani en az Venezuela kadar sert oynayan bir takım. Acaba bu grup maçlarında bize nasıl yansıyacak? Tabii bunları program içerisinde değerlendireceğiz. Amerika'ya da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Amelî futbol takımının kampına. Galatasaray'da diğer takımlara göre sakin bir ortam var. Tabii daha transfer dönemi açılmadı. Galatasaray sezonu geç açacak. 7 Temmuz'da açacak. Sezonu açmaya daha bir aylık bir süre var. İlk resmi maçına Ağustos'un ikinci haftası çıkacak. Bütün bunlarda biraz daha yavaş yavaş hareket edilmesi, sağlıklı kararlar alınması açısından önemli gibi duruyor. Ama birçok oyuncuyla da görüştüğüne dair iddialar mevcut. Galatasaray'ın gündemini de konuşacağız. Fransa Açık'ta kadınlarda ve erkeklerde ilk kez bir şampiyon çıktı. Yani kadınlarda da Ukraynalı sporcu, erkeklerde Zverev kariyerlerindeki ilk şampiyonluklarını elde etti. Programın son bölümünde de Fransa Açık tenis turnuvasına dair bir bağlantımız olacak. Şöyle gündeme baktığımda Real Madrid'de başkanlık seçiminde de Florentino Perez beklenildiği gibi kazandı. Avrupa'dan önemli gelişmeler var. Farklı branşlardan haberlerle program içerisinde hepsini konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Sizler de soru ve görüşlerinizde WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesini nasıl değerlendiriyor? Özellikle Fenerbahçeliler başta olmak üzere tüm futbol severler bir heyecan getirir mi bu Süper Lig'de yeni sezona? Nasıl yansır? Yine eski dönemindeki gibi biraz daha böyle adrenalin yükselir mi diye sormak isterim sizlere. Dünkü seçime dair hemen başlayalım. Aziz Yıldırım tabii Fenerbahçe camiası Türk futbolu için önemli bir figür. Seçim öncesi de genelde sizler de hatırlayacaksınız burada yaptığımız bağlantılarda böyle başa baş yakın bir yarış olacağı, %55'e %45 biteceğine dair görüşler vardı ama Aziz Bey ciddi bir fark attı. 17.245 oy aldı. Hakan Bey ise, Hakan Safi ise 9.000 küsürlerde kaldı. Şimdi Fenerbahçe camiası için, Fenerbahçe camiasında çok bilinen bir isim, ressam, köşe yazarı Sayın Bedri Baykam telefon hattında. Bedri Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, nasılsınız?
0: Teşekkürler yayına katıldığınız için. Bugün bir yazınız, analiziniz dikkatimi çekti. Aziz Bey niye kazandı? Hakan Safi niye kaybetti?
1: Evet.
0: Sizden de bunu tekrar burada paylaşmanızı rica edeceğim. Sonra yine sorularımız olacak.
1: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, özetle bir kere insanlar kolay algılamadı. Yani gerçekten hani Aziz Yıldırım nasıl bu kadar farklı kazandı? Şimdi bir tanesi, sebeplerden bir tanesi Hakan Safi çok büyük hatalar yaptı. Yani nerede hatalar yaptı? Bir kere şurada hatalar yaptı. Aziz Yıldırım'a saygılı davranmadı. Yani Aziz Yıldırım'dan bahsederken işte bu eski zihniyetten kurtulmamız lazım. Ve işte bunların gitsinler ve bir daha gelmesinler, bay bay bay bay falan. Bu böyle bir tavrı bu kulüpte 20 yıl başkanlık yapmış. Fenerbahçe için bir yıl cezaevinde yatmış. Kendisini de cezaevinde ziyaret ettiğim süreç sanki dün gibi kafamda taze. Bu kadar değerli bir insana, Fenerbahçe'yi defalarca şampiyon yapmış, Fenerbahçe'yi temsil etmiş bir insana rakip olabilirsiniz. Çeşitli uygulamalarını veya projelerini beğenmiyor olabilirsiniz. Bunları söylersiniz. Bir fikir yarışı yapabilirsiniz. Yönetim kurulu yarışı yapabilirsiniz. Ama siz bunu Aziz Yıldırım'a saygılı bir şekilde yapmaya mecbursunuz. Yine yazıda diyorum ki bundan sonraki bir süreçte Kadıköy'e tabii ki bir gün bir Aziz Yıldırım heykeli de dikilir diyorum. O dikilecektir diyorum. Şimdi bu her Fenerbahçeli ne demek istediğimi çok iyi bilir. Birinci sebep buydu. Hele bir dişe diş kana kan gibi bir slogan kullandılar son 2 gün. Şimdi bu akıl almaz bir bilinç kaybıydı Safi tarafını. Zaten bütün iletişimi çok kötü yönettiler. Mesela Sayın Safi konuşmasında işte Fenerbahçe'ye gitmek için falan servetini mobilize ettiğinden söz etti. İşte bu servet, yani mütevazilik ve centilmenlik kelimelerinin çok uzağında kaldı Hakan Bey. Ve Fenerbahçeliler bunlara dikkat eden kişiler.
0: Bedri Bey, çok özür dileyerek araya gireceğim. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani aslında seçim öncesi Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin vaatleri daha böyle üst mercidendi. Yani işte çok önemli oyuncuların isimleri telaffuz edildi. Rakam koyacağım, bu kadar para koyacağım diye bir cümlesi var. Teknik direktör kısmında Conte'nin adı geçti. Maldini ile fotoğraflar verdi. Bu yani 12 yıldır şampiyonluğa hasret olmasına rağmen bu vaatler Fenerbahçe Genel Kurulu'nda niye bir karşılık bulmadı diye sormak isterim.
1: Çünkü yalnız parasına güvendi. Bakın ben size kırmızı şeker de alacağım, lollipop da alacağım, uçan balon da alacağım. Yani Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe üyesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahibi olan köklü zihniyet sırf oyuncu cilalamasıyla bir kişiye güvenmez. Yani demin söylediğim neden, hatta bazen espri yaptık aramızda. Hakan Safi hiç konuşmasaydı, belki sırf bazı dedikodular geçseydi, yani şu oyuncuyu da belki alabilir, şunu da alabilir. Yani orada bile daha etkili olurdu hiç ağzını açmasaydı. Anlatabiliyor muyum? Ve Sayın Aziz Yıldırım tersine hiçbir provokasyonu görmedi, hiçbir tuzağa düşmedi. Daima vakurluğunu sakladı, sakin bir insan olarak camianın kendi ısrarla vurguladığı şekilde lideri gibi, bir babası gibi camiaya sahip çıktı ve barış mesajları verdi herkesle. Hatta nasıl Barış Göktürk daha önce aday olmayı düşünüyordu ama geldi, ben peki kabul ediyorum bu projeyi dedi ve Ben bir eğitim kuruluna gireceğim.

0: Aziz Bey'in dedi. Burada mesela aynı hareketi Hakan Safi'nin de yapması için çeşitli teklifler iletti Aziz Bey. Ama Hakan Safi buna hiç yanaşmadı. Ve hep aşırı yüksekten uçtu. Biz başta vurguladığım gibi saygılı bir dil kullanmadı ve şimdi enteresan bir şekilde kaybettikten sonra kullandığı kelimeleri ve verdiği bazı röportajlara mı bakıyorum. Bunun tercümesi de şöyle oluyor. Evet, bana oy vermedi. Halbuki size neler hazırlamıştım. Şimdi bir sene sonra göreceksiniz. Sanki demek istediği şu, pişman olacaksınız. Başarısız olunca bir sene sonra gelin bakalım konuşuruz. Keşke Hakan Safi'yi seçseydik diyeceksiniz. Şimdi bu, bakın, bunu içinizden geçirebilirsiniz. Ama bunu böyle ortaya koyduğunuzda Fenerbahçelileri diyor ki ya biz iyi ki kaçmasınız bu beyefendi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe seyircisi güven arıyor. Fenerbahçe seyircisi sükunet arıyor. Sahip çıkma arıyor. Birlik arıyor. Kenetlenme arıyor. Yani yalnız parayla çok gösterişli bir şaşalı hızlı para harcamalarla oluşturulan bir ışıltı parıltı dünyasına kanmaya hazır değil Fenerbahçe. Yani hiçbir şekilde tek gerekçe bu olamazdı. Bunun bedelini ödedi. Ve enteresan bir şey söyleyeyim size. Sayın Ali Koç'u destekleyen geçmişte birçok kişi ki 2018'de Sayın Ali Koç neredeyse %78 oy almıştı. Sayın Yıldırım yan sanki %22-23 gibi.
1: 16.000'e 4.000'di Sayın
0: o
1: Baykam.
0: Şimdi Ali Koç'a destek veren birçok üye bu sefer Aziz Yıldırım'dan yana oy kullandı. Hakan Safi'nin listesinde Ali Koç döneminden yöneticiler olmasına rağmen ve hatta Sayın Ali Koç ben tarafsız kalıyorum, kimseyi işaret etmiyorum dedi. Öte yandan son bir gün işte sosyal medyada Safi ve Koç fotoğrafları beraber görüldü. Buna rağmen Ali Koç'un o güne kadar destekçisi olmuş birçok insan kulübün köklerine sahip çıkmak için Aziz Bey'i tercih etti. Ve o yüzden bir toprak kayması gibi beklenenden çok daha fazla neredeyse bu iki misli oy farkı oldu. Yani o aşağı yukarı 10 bine 17 bin küsur vesaire gibi. Şimdi bunu da beklemiyorlardı. Yani mesela ben Ali Koç'u desteklemiş bir insandım yıllarca. Onun başkanlığı döneminde ve öncesinde, yani o başkanlığa gelirken. Ama bu sefer tamamen desteğim Aziz Yıldırım'a gitti. Yani hem WhatsApp sosyal gruplarında, hem katıldığım etkinliklerde, hem stadda, hem yazdığım yazılarda vesaire. Çünkü bu saydığım sebeplerle Fenerbahçe temsil edecek, bu transatlantiyi yönetecek kişinin tek kapitalinin, tek gücünün para olmaması lazım Ayhan Bey. Yani Fenerbahçe kulübü bu değil, tarihi bu değil, seyircisi bu değil. Yani belki iki gösterişli futbolcu daha az alırız ama nereye gittiğimizi biliriz. Bir de tabii yani Fenerbahçe'nin belki Atatürkçü kökleri ve kulübün genel rotasına da sahip çıkma arzusunu da Aziz Yıldırım daha iyi temsil ediyordu diyebilirim.
1: Şimdi Bedri Bey, iki soru daha sormak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Bazı dinleyicilerimizin mesajları var. Hakan Bey'in, Sayın Hakan Safi'nin biraz daha böyle işte mevcut iktidara yakın olması da oy kaybettirmiş olabilir diyen dinleyiciler.
0: Olabilir. Olabilir. Doğrudur.
1: Diğer sorum da şu olacak.

0: Sayın Aziz Yıldırım 98'de geldiğinde 46 yaşındaydı. Bugün 74 yaşında. Tabii daha artık deneyimli biri ama enerji olarak da o geçmiş enerjiyi pek göremediğimi söyleyebilirim. En azından dış okumayla söylüyorum bunu. İşin diğer tarafında 12 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var ve bu 12 yıllık süreçte kaçan şampiyonlukları dış etkenlere bağlayan bir camia var. Önünün kesildiğine inanan bir camia var. Aziz Bey, bir yıl gibi kısa sürede bunca yıllık deneyimine rağmen bütün bunları çözebilir ve Fenerbahçe'yi o özlediği şampiyonluğa ulaştırabilir mi? Ulaştırması için ne yapması lazım?
1: Şimdi Sayın Yıldırım bir yılına mı geldi yoksa bir artı üç yıllığına mı geldi veya Sayın Yıldırım ve ekibi bunu ancak yaşayarak görürüz. Yani bu teveccühü bu kadar farklı gösteren bir kongre, hani farz edelim bu İsmail Kartal dönemindeki Sayın Ali Koç'un başkanlığındaki o 99 puan ve gol yılı gibi bir yıl oldu. Farz edelim Fenerbahçe, ben Allah korusun diyeceğim tabii. Farz edelim yine bir puanla iki puanla kaybetti. Bu kimse bu sefer bu nedenle kalkıp Aziz Yıldırım ekibine artık ayrılın siz şampiyon yapamazsınız demez. Yani Aziz Bey'in hem geçmişten gelen kredisi hem şu anda getirmeye çalıştığı kenetlenme ve barış bu krediyi bence sağlar. Ama öte yandan Aziz Bey'in bir planı var. İşte futbol aklı diyor, Oğuz Çetin diyor. Dün Oğuz Çetin'le de görüştük. O da çok arzulu. İşte hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ve bunu başaracağız diyor. Kendisini sohbetinizde çok arzulu gördüm, çok inançlı gördüm. Onun dışında hoca kim olacak bilmiyoruz. Aykut Kocaman adı geçiyor olabilir ya da olmayabilir. Bazen Aziz Bey gösterdiği bir hamle yerine başka bir hamle yapabilir, olabilir. Bir tek Oğuz Çetin'in pozisyonundan emin. Volkan Demirel'le Kayt'ın adı geçiyor. Onun yardımcıları ve etrafındaki futbol akılları olarak.
0: Sayın Baykan, bu arada
1: Sen
0: hoca Aykut
1: mesela,
0: Kocaman olacak. Ben de bugün bir
1: Sarabya
0: araştırdım.
1: ekibini felakete götürür gibi santrforlarımızı yok edip bizi bir stajyer forvetle baş başa bırakıp şampiyonluğu kaçırtması gibi bir felaket yaşamayacağımızı biliyorum. Bir de Aziz Bey diyor ki gerekirse ben hoca olacağım, ben antrenör olacağım diyor. Bunu da kısaca izah etmek isterim. Şunu demek istiyor. Yani yoksa hocaya mesela Mourinho takımı veriyoruz. Kafasına göre bir şeyler yapıyor. Onu kesiyor, bunu atıyor, bunu koyuyor, satıyor. Bir şeyler yapıyor. Arkasından da diyor ya ne yapayım bu kadar oldu diyor. Hadi bay bay ben gidiyorum diyor. Paraları alıp gidiyor. Diyor ki Aziz Bey bu böyle kolay olmaması lazım diyor. Bu sonuçta bu işten diyor yönetim sorumlu ve ben sorumluyum diyor. Dolayısıyla işler yürürken de ben müdahale edeceğim diyor. Bunun da anlamı şu, biraz Fenerbahçe tecrübemle tercüme edeyim size. Ben gerekirse soyunma odasına da girebilirim. Ben sonuçta hoca kendisi ne yapsa yeridir demem. Ben hatalı gördüğüm taktiği de işaret ederim. Hatalı gördüğüm oyuncu kullanımını da işaret ederim. Benim kimseden korkum yok. Biz bir bütünüz, ortak akılla bu işi yapacağız da diyor. Ki ben kendisine hak veriyorum. Son mesela Tedesco'nun öyle maçlarda Tedesco bizi ayağımızı yerden kesti ki tam her şey iyi gidiyor derken bir maça bizi sıfır dirençli bir orta sahayla çıkardı. Nottingham Forest maçı mesela. Bir maça bizi sıfır forvetle çıkardı. Karagümrük maçı. Bunları 3'er 0 falan kaybettik. Yani onun için her şeyi hocaya daima bırakmak çok illa modern ve doğru bir tavır her zaman değildir Ayhan Bey. Ve biz bir espriyle bunu bağlayacağım. Hani meşhur bir laf vardır Sayın Ali. Yıldırım'ın Fenerbahçe'de geçirdiği 20 yılın kökeninden Aziz Sil'in deriz. Yani soyunma odasında belli ki bir Aziz Sil'in yüklemesi yapılmış deriz. Yani Aziz Sil'in de Penisil'inden daha etkilidir. Bunu her Fenerbahçeli bilir. Bunu demek isterim.
0: Konuğumuz Sayın Bedri Baykam'dı. Fenerbahçe camiasına yakın biri, ressam, köşe yazarı. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini konuştuk. Sayın Baykam, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah her şey güzel geçer. İnşallah milli takımımız da harika sonuçlar alır, bizi mutlu eder. Bütün spor severlere iyi akşamlar.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

at yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Hepi Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.55 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini ve Sayın Aziz Yıldırım'ın zaferini konuşuyoruz. İşin sosyolojik, psikolojik boyutunu Bedri Baykam'la konuştuk. Şimdi biraz saha için inelim artık Fenerbahçe'yi neler bekliyor kısmına. Bu kapsamda Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Aykut Kocaman olacak. Perşembe gününe kadar da açıklanması bekleniyor Aykut Kocaman'ın. Oğuz Çetin zaten yeni sportif direktör olma konusunu çok önceden kamuoyuyla paylaşmıştı. Fenerbahçe'de yeni futbol aklı olacak. Aykut Kocaman'ın ekibinde ise Volkan Demirel, Pierre Webo gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Volkan Demirel zaten daha önce açıklamıştı. Yani çalışırsam sadece Aykut Kocaman'ın yanında çalışırım. Öbür türlü bireysel olarak hocalık kariyerime devam ederim diye. Pierre Webo Fenerbahçe'nin son şampiyon olduğu 2014'ün önemli oyuncularından biriydi. O Aykut Kocaman'la şike davası sürecindeki sıkıntılı dönemde de Fenerbahçe forması giymiş bir oyuncu. Şöyle baktığımızda tabii Aykut Kocaman'ın yardımcıları arasında adı geçen bir başka isim de Dirk Kuyt. O da Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın hocalık döneminde çalışmış. İşte 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynanan süreçte Dirk Kuyt takımın önemli bir oyuncusuydu. 14'teki şampiyonlukta da yine gol asist katkılarıyla dikkat çekmişti. Şu an Hollanda'da Dordrecht'i çalıştırıyor Dirk Kuyt. De Zouw Hollanda takımının futbol direktörü diyor ki teknik direktörümüz Dirk Kuyt için şu ana kadar Türkiye'den bir teklif gelmedi diyor ama Dirk Kuyt, Aziz Yıldırım'ın daha önceden görüşme yaptığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Perşembe Cuma'ya kadar Fenerbahçe'de hem Oğuz Çetin hem Aykut Kocaman göreve başlayacak. Sayın Aziz Yıldırım da 22-23 Haziran'a kadar yeni transferleri yapmayı planlıyor. Bu minvalde daha önce görüşülen oyuncular işte Vedat Muriç artık Fenerbahçe forması giyebilecek diyebiliriz ki bonservis bedelinin 13-14 milyon euro bandında olacağı konuşuluyor. Mallorca'nın beklentisi 18'de ama sanırım orada pazarlıklar olacak gibi. Vedat Muriç işte zaten Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi anlaşmıştı. Serge Girassi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında ilk sırada. Hakan Safi'nin de gündemindeydi. Aziz Bey de çok istiyor oyuncuyu. Sanırım Aykut Kocaman, Oğuz Çetin de olumlu rapor vermiş. Serge Girassi'yi de büyük ihtimal biz Fenerbahçe'de görebiliriz. Hatta Fenerbahçe'nin bu yaz en yüksek bonservis bedeli ödeyeceği oyuncu olabilir. Biraz daha böyle ön tarafa yatırım yapacak Fenerbahçe transferde. O tarafı güçlendirmeye çalışacak. Savunma bölgesine yapılacak takviyeler var. Birçok stoperin ismi konuşuluyor ama o isim konusunda çok fazla bir bilgi alamadığım için şu an isim paylaşmayacağım. Takım için hazırlanan bir rapor var. Hem hoca belirlendikten sonra sportif direktör yine yönetim nezdinde oyuncularla bir görüşme de planlanıyor Fenerbahçe'de. Ayrılmak isteyen oyuncu var mı kısmında? Özellikle ayrılmak isteyen varsa onlara bir kolaylık sağlanması da yapılacak. Bu minvalde Fatih Demirkol sanırım yine Fenerbahçe camiasının içinde deneyimli bir gazeteci. O Asensio'nun takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Asensio'nun menajeriyle bu hafta sonuna kadar Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin, Oğuz Çetin'in de aralarında olduğu o ekibin bir görüşme yapacak daha doğrusu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu görüşmede de oyuncuya hani eğer gitme konusunda kararlıysa kolaylık sağlayacak Fenerbahçe yönetimi. Ederson'u takımda tutmayı düşünüyor Fenerbahçe. Zaten Aziz Yıldırım daha önce de açıklamıştı. Ederson'la da yine Dünya Kupası sonrası olur büyük ihtimal bu görüşme. Fenerbahçe Ederson'u da takımda tutma çabası içerisinde. Şartlara göre bir sağ bek bir sol bek transferi gündemde. Bir sol stoper takviyesi yapacak Fenerbahçe. Bir de kanat takviyesi yapacak. Yani iki forvet, bir kanat oyuncusu, bir sol stoper. Bir sağ bek bir sol bek garanti, bir 5-6 transferde garanti olacak Fenerbahçe'de. Mazbata töreni yarın diye biliyorum. Yarın ya da çarşamba artık Sayın Saadettin Saran, Sayın Aziz Yıldırım'a görevi devredecek. Bundan sonra da yönetim aktif bir şekilde çalışmalarına başlamış olacak. Fenerbahçe'deki durum bu. Şimdi birkaç WhatsApp'tan gelen sorularla devam edeyim. Fenerbahçe'de hani muhalefetin oyu da ciddi demiş. Yabana atılmaması lazım. 9 bin küsür oy da hala muhalif var. Yani Aziz Bey'in aldığı oy çok yüksek gösteriliyor ama Fenerbahçe'de ciddi bir kongre üyesi sayısı var. Oy kullanma hakkına sahip üye sayısı var. Bu arada 44.600 yanlış hatırlamıyorsam aidatını yatırmış üye sayısı 27 bini kullandı. Dolayısıyla katılım da hiç fena değildi. Galatasaray'da son Dursun Bey'in tek başına katıldığı seçimde 800 oy kullanılmıştı. Fenerbahçe Hakan Bey'i arayacak diyen bir dinleyicimiz de var. Aziz Bey artık eski enerjisi yok. Bize genç bir başkan lazımdı diyor dinleyicimiz. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinin son günlere konuşulması tam aksine Galatasaray'ın son gün sadece konuşulmasının sebebi nedir? Galatasaray'da son dönemde aday çıkmıyor Dursun Bey'in karşısında. Çıksa da sırf muhalif olsun diye kaybedeceğini bilerek çıkıyor. Şu an Dursun Bey de hakikaten başarılı bir şekilde götürüyor. 4 yıldır şampiyon olmuş, işte kulübün gelirlerini 370 milyon euro bandına çıkarmış. Birçok yıldızı takıma kazandırmış. Kemerburgaz tesislerini yaptı bu kısa süre zarfında. İşte projelerin birçoğunu yavaş yavaş hayata geçiriyor. Bu yüzden rakip çıkmadı karşısına. O yüzden hani yani rakip olmayınca da tek adaylı seçimin nesi konuşulacak? Burada bunu da unutmayalım derim. Aziz Başkan değil de Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin demiş beni şampiyonluk yarışında korkutuyor diyor dinleyicimiz. Bugün Ufuk Kağan Karaca'nın bir haberi vardı. Onu paylaşacağım şimdi. Aykut Kocaman'la alakalı. Diyor ki Ufuk Kağan Karaca. Yarışa gidelim o zaman yarışın ardından paylaşayım bunu.

0: üzere. 1 numaralı Golden Cougar lider. 2 boy kadar geride. 7 numaralı Royal Guard var ikincilikte. 5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Arin Hat var. Hemen içinde 2 numaralı Titania. 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Sert Rüzgar. Sert Rüzgar hemen içinde 9 numaralı Feature Breeze. 1 boy kadar geride. 3 numaralı King and Sister. Ondan daha yarım boy kadar hemen dışta. 5 numaralı Tonki Chiba. Hemen yarım boy kadar gerisinde içeride 12 numaralı Baktagör. Daha sonra 8 numaralı Nova Sun var. Yarım boy kadar dışında 10 numaralı Crown Tozan. 1,5 boy kadar geride kaldı. 4 numaralı Mego Hime. Geç çıkan 6 numaralı Vita Bellatrix'e grubun sonunda kaldı. Bu şekilde Taylor son 600'e girdi. 7 numaralı Royal Guard. Şimdi liderliği 1 numaralı Golden Cougar'da aldı. Golden Cougar ikincilikte 3 boy kadar geride dışta. 11 numaralı Sert Rüzgar hemen içinde 2 numaralı Titania var. Bu şekilde Taylor virajı döndü. 7 numaralı Royal Guard virajı 4-5 boy kadar önde dönüp son 300'e de lider geliyor. Gerilerden 2 numaralı Titania atakları da var bu şekilde. Taylor son 200'e girdi. 7 numaralı Royal Guard lider. İçeriden 11 numaralı Sert Rüzgar. Dışından 13 numaralı Arinhat. Bu şekilde Taylor son 100'e giriyor. 7 numaralı Royal Guard liderliğini koruyor. Fark 5-6 boy kadar. 11 numaralı Sert Rüzgar ikincilikte. 7 numaralı Royal Guard 5-6 boy kadar liderliğini devam ettiriyor ve koşuyu da 7 numaralı Royal Guard kazanıyor. 11 numaralı Sert Rüzgar ikinci. 3 numaralı King and Sister üçüncü. 5 numaralı Tonki Chiba dördüncü olurken 10 numaralı Crown Tozan da koşuyu 5. olarak tamamladı. Şanlıurfa'daki 3. koşuyu 7 numaralı Royal Guard Ferit Yardımcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Yarış öncesi yarım kalmıştı. Ufukkan Karaca'nın Aykut Kocaman hakkında yaptığı haber şu şekilde: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Aykut Kocaman ve teknik ekibi hakkında edindiğim bilgileri size aktarayım demiş. Aykut Kocaman ve ekibi Premier Lig modelini örnek olarak almış. Oyun değişti, biz de değişmeliyiz. Baz almışlar. Yani bunu baz almışlar. Bu ne demek? Teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. Atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanları ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsın. Bu şekilde planlanmış. Klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş performans yönetimi yaklaşımı olsun demişler. Analiz departmanı dörde ayrılacak. Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi olmak üzere. Amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtulması, taç antrenörü, duran top antrenörü gibi özel organizasyon antrenörleri de olacakmış. Aykut Kocaman ve ekibi yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı, dinamik bir oyun planlıyor denilmiş. Hani Aykut Kocaman hakkındaki algı biraz daha işte temposuz, hep yan pas, 1-0 olsun bizim olsun mantığı. Biraz böyle eleştirilmişti Aykut Hoca. Aslında 2010

0: 2017-2018 sezonunda da Süper Lig'de en çok gol atan ikinci takım olmuştu. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si o son sezonunda. Uzun süredir takım çalıştırmıyor olması tabii bir soru işaretiydi. Şunu da unutmamak lazım. İşte hayatta hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Her şey bir şekilde değişiyor, evriliyor. Aykut Hoca da düşünmek için çok fazla boş vakti oldu bu süre zarfında. Eminim o da dünyayı yakından takip edip o işte Ufuk Kağan Karaca'nın paylaştığı bilgiler nezdinde kendini yenilemiştir diye düşünüyorum. Üzerinde bir baskı olacak mı? Kesinlikle olacak. İşte uzun süreli bir şampiyonluk hasreti var. Geçmişten gelen bir tepki de vardı Aykut Hoca'ya. Son dönemde bir özlem de duyulmadı değil. Hani keşke 2018'de Aykut Hoca gitmeseydi daha farklı bir Fenerbahçe olurdu diyenler de oldu. Neler getirecek, neler götürecek zaman içinde hep beraber görüp takip edeceğiz değerli dinleyenler. Aziz Başkan'ın gelmesi çok iyi oldu demiş. Fazla para harcanmadan gerekli yerlere oyuncuları alacaktır. Aykut Hoca da gelir inşallah çünkü seneye seçim var. Yine en azından bir sene takımın başında kalır. Gönderilirse de tazminatsız gönderilir diye bir mesaj var. Hakan Safi hayal sattı. Aziz Başkan daha gerçekçiydi. O yüzden kazandı demiş bir başka dinleyicimiz. Muhalefetin 900 oy alması önemli değil bence diyor. Aziz Yıldırım kazandığında bir oy farkla kazanmıştı. Ayrıca Aykut Kocaman en iyi hocalarımızdan biri demiş dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum başka bir mesaj var mı? İşte Galatasaray'a başkanına Dursun Özbek'e rakip çıkmamasının sebebi Galatasaray'ın yükselen borçları olduğunun altını çizmiş. Hatta burada Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu konuk etmiştim. Eşref Bey de aynı şeyi söylemişti. Galatasaray'da borçların çok yükseldiğini ve bu yüzden bir kesimin başkan adayı olmaya çekindiğini dile getirmişti. Durum bu Fenerbahçe cephesinde. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi artık sona erdi ve Aziz Yıldırım'ın zaferiyle sonuçlandı. Bu hafta içerisinde mazbatayı alacak, hocayı açıklayacak, sportif direktörü de transfer çalışmalarına başlayacak Sayın Aziz Yıldırım. Bizler de icraatlarını takip edeceğiz, açıklamalarını, düşüncelerini sizlerle paylaşacağız. Şimdilik Fenerbahçe kısmını kapatalım. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.
1: Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
8: Dükkanlar.
7: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Canlı izle, canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa.
8: Milyoner.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. Mesajlar vardı, onları da hemen okuyayım. Birazdan milli takıma geçeceğiz. Bu arada az önce Bedri Baykam'la konuşurken Hakan Safi biraz daha böyle işte mevcut hükümete yakın biri bu oy kaybettirmiş olabilir mi diye sormuştum. Bir dinleyicimiz demiş ki Aziz Bey de hükümete çok yakın. Bu hükümetten de aldığı ihalelerden bahsetmiş. Fenerbahçe'nin son dönemde hani hep böyle bir şey vardı işte bizim şampiyon olmamız engelleniyor kısmı. Sanırım yeni dönemde bunu pek konuşmayacağız diye düşünüyorum. Çünkü Aziz Bey de hakikaten işte Ankara siyasetinde, bürokrasisinde oldukça etkin biri. Zaten son 30 yıldır iş dünyasında, spor camiasında tanınan, bilinen biri. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de artık hani şampiyon olmamızın önü kesiliyor kısmındaki o bir başarısızlıkların savunma mekanizmasına dönüşme şekli diyeyim. Bu da ortadan kaldırılmış, kalkmış oldu yeni dönemle beraber. Şimdi milli takım kısmına da geçeceğiz. Milli takım konusunda da sorular var. Best Hanım'ın mesajı var. Aykut Hoca'ya çok laf ediliyor ama şampiyonlukta şeytanın bacağı kırılacaksa bir senelik sıkıcı dedikleri futbol sorun yaratılmamalı demiş. Önümüzde Arsenal örneği var. Şampiyonluk stresi atıldığı zaman işler normale dönecektir diyor. Katılıyorum Best Hanım'a. Bunu da Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman başarabilir. Fatih Kuşçu, sevgili Fatih abim şu an telefon attığında Yeni Birlik gazetesi köşe yazarı, deneyimli de bir gazeteci. Fatih abi merhaba.
4: Merhabalar, merhabalar. İyi yayınlar sevgili Ayhan.
3: Çok teşekkür ediyorum. Fatih abi bugün yazın dikkatimi çekti. Aslında o da etkili oldu seni aramam için. Bu milli takımda bizim çocuklar sloganı var, meşhur. Artık herkes kullanıyor sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda. Onun çıkış noktası sen misin? Onu bizimle paylaşır mısın ya?
4: Tabii, büyük memnuniyetle. Bu benim hayatımın en büyük gururudur. 2012 yılıydı.
3: 2012?
4: Dönem, 2012.
3: Tamam.
4: O dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın hakları için Turkuaz Medya Grubu anlaşma yapmıştı. Tam o süreçte bir de milli maç alındı. O zamanlar şu anda çok güçlü olan A Spor kanalı henüz kurulmamıştı. Ben de A Haber'in spor müdürüydüm ve A Haber'le ATV'deki bütün spor yayınlarını bizim servisimiz organize ediyordu. Bir milli takım değişikliği, milli takımda teknik direktör değişikliği oldu. Abdullah Avcı teknik direktör oldu. Ve biz ilk maçı Gülsiding'den sonra bir hazırlık maçı yaptık. Bursa'da Slovakya ile oynadı milli takımımız. Maçı kaybettik. Çok da geçiş dönemiydi. Fakat o maça gelene kadar Hırvatistan'la biz bir Euro 2012'ye kalmak için playoff maçı yapmıştık. Zagreb'de 0-0, 3-0 kaybedince İstanbul'da elendiğimiz bir dönemdi. Bu Siding'in görevine son verilmişti. Milli takım tribünler dolmuyor, coşku kaybedilmiş falan gibi. Özellikle İstanbul'da milli maç oynanmaz oldu bir süre hatta ondan sonra. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray statlarında oynanırken bile milli maçlarda değişik tepkiler oluşuyordu o dönemde hatırlarsanız. Milli takıma karşı bir soğukluk oluşuyordu.

0: niyeyse, halbuki öyle yüksek bir kazanma kültürüyle değil milli takımın, bizim çocuklarımız olduğunu hatırlamak gerekir fikrinden yola çıkarak böyle bir metin oluşturmuştuk tanıtımlarda. Bizim çocuklar sahaya çıkıyor. Bu çocuklar kazansa da, elense de, şampiyon da olsa, sonuncu da olsa bizim çocuklarımız. Bizim çocuklar sahaya çıkıyor, Slovakya ile yeni dönemde yeni bir başlangıç yapacağız gibi bir tanıtım yapılmıştı. Bu tanıtım hem A Haber'de hem ATV ekranlarında dönerken o dönemin Futbol Federasyonu'nun pazarlama direktörü Elif Hanım vardı, Elif Can Bay, o aradı beni. Ya bizim ekip dedi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, TFF'nin pazarlama ekibi, sizin, yani kanalı kastediyor, bu bizim çocuklar sloganını çok sevdi, çok beğendiler, kullanmak istiyorlar. Ne dersiniz, bunun bir sakıncası var mı, izin verir misiniz, bu izin için bir şey yapmamız gerekli mi gibi, yani böyle kanalın ya da benim bir tehlif vesaire gibi bir şeyimiz var mı gibi bir şeyler soruşturdular. Biz de bunun ne tehlifi, ne kararı, ne bir şeyi, yani bunun sadece gururu olur, gururu yaşanır diyerek büyük bir memnuniyetle destek vermiştik o zaman. Sonra şimdi farkındaysanız son yıllarda, zaten yıllardır Futbol Federasyonu milli takımla ilgili haberleri, kampanyaları, duyuruları bizim çocuklar sloganını kullanarak yapıyor. Ben de gerek böyle televizyonda maçları duyarken, sosyal medyada, Twitter'da vesaire bir yerlerde bizim çocuklar hashtaglerini görünce gururlanıyorum. Kimsenin bunu bilmesi gerekmiyor. Ben biliyorum. Yeterince mutluyum yani. Çünkü şeyi budur. Arkası, ortaya çıkışı. Çünkü hakikaten inandığım bir şeydi o. Yani benim değil, hepimizin inandığı şeyi ben dile getirdim. Bunlar bizim çocuklarımız.
1: Çıkış. Bütün üzerinden de 14 yıl geçmiş, uzun bir süre. Hakikaten son dönemde çok da sık kullanıyoruz herkesin dilinde. Güzel de bir slogan. Peki bugüne gelecek olursak Fatih abi, 2026 Dünya Kupası, 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'nda oynayacak olmanın heyecanını şimdiden hissediyoruz. 6 gün sonra da ilk maça çıkacağız. Grup belli, oyuncu grubumuz belli. Oynadığımız futbolu az çok kestirebiliyoruz. Nasıl bir turnuva öngörüyorsun diye sormak isterim.
0: Açıkçası 48 takımla başlayan Dünya Kupası'nda birincisi katılmamak, ikincisi de gruptan çıkmamak çok büyük hayal kırıklığı olurdu. Önce katıldık, devamında da gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Birkaç şeyi bir arada değerlendirmek lazım. Futbolun son, özellikle son 10 yılda, 15 yılda inanılmaz değişen bir yapısı var dünya futbolunda. Buna paralel olarak bizim milli takımımızda da inanılmaz güçlü ve değişik bir oyun anlayışı oluşuyor. Bunda Montella'nın da payı var. Bunda dünyadaki gelişmelerin de payı var. Oyuncularımızın çok yüksek yetenekleri var. Herkesin aklına ilk gelen Arda Güler'le sınırlı değil bu iş. Bizim bence en az 5-6 dünya çapında her takımda oynayabilecek en az 5-6 oyuncumuz var. İsim isim sayarız isterse. Fakat temel mesele anlayış ne? Şimdi dünya futboluna bakınca Premier Lig etkisiyle bütün dünyada üst düzey oyunlarda inanılmaz bir fizik gücü isteniyor. Fizik gücü öne çıkıyor. Bu fizik gücü de yani kuvvetli, Barış Alper Yılmaz değil herkes sadece. Sadece kuvvetli, aynı zamanda sürat var. Sürat da oyunun süratini belirliyor. Dolayısıyla topu alınca bizim takımlarımızda topa sahip olma alışkanlığından ziyade topu hızlıca rakip kaleye, pozisyon üretmeye yönlendirme fikri var. Bunun için de teknik direktörler kendi çözümlerini oluşturuyorlar. Geçiş futbolu diye artık oturan bir kavram var. Neredeyse bütün takımlar bununla mücadele ediyor. Dolayısıyla geçiş futbolu, bu süratli futbolu oynarken usta ayağı olanlar öne çıkıyor. Ama bunun yanı sıra bizim bundan 10-15 sene önce her takımda neredeyse 1-2 tane seyrettiğimiz yıldız futbolcu sayısı azalıyor. Hala dünyada en büyük yıldızlar Messi ile Ronaldo. Onlar gibi topla olağanüstü işler yapan oyuncu çok az. İşte Lamin Yamal bir ışık veriyor bunun için. Ama Mbappe bunu yapmıyor. Başka bir şey yapıyor. Çok başarılı başka işler yapıyor. Ama teknik olarak bir Ronaldinho görmeyeceğiz bu anlayış devam ederse. Bilmiyorum, sen ne dersin Ayhan?
1: Dünya Kupası tabii farklı bir heyecan taşıyor kendi içinde. Hani işte bu turnuvada ben biraz Olise'nin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum Fransa'da. Ryan Cherki her ne kadar hoca tarafından eleştirilse de, Guardiola zaman zaman ona sert tepki de koyuyordu bu bireysel oynama isteği, işte biraz göze hoş gelen hareketleri yapma isteğinden. Dediğin gibi ama çok az oyuncu kaldı böyle ve artık hocalar da sistem de düzen de bu tip oyuncuların biraz böyle bireysel hareket etmesine izin vermiyor gibi. Dün
0: Ama o özgürlüğü vermezseniz NBA'den bir örnek vereyim. Mesela hem boyu hem de genel fiziksel yapısı sebebiyle Türkiye'de altyapılardan dışarıya çıkamayacak olan, altyapı seçmelerinde elenecek olan Allen Iverson diye NBA'de sayı kralı olmuş bir oyuncuyu üretemezsiniz mesela. Eğer sınırlarsanız, oyunculara özgürlüğünü vermezseniz, verirseniz Allen Iverson'u yakalarsınız, verirseniz Ronaldinho'yu bulursunuz. Ya da ne bileyim sayabileceğimiz bir sürü oyuncuyu bulabilirsiniz. Zlatan İbrahimovic'in o Ajax'ta, Milan'da artık jeneriklere giren değil de yani böyle asla unutulmayacak slalom, çalım çalım çalım çalım kaleciyi de geçip attığı golleri göremezsiniz. Değil? Maradona'yı zaten saymıyorum yani onları ama o tarzda hareketleri yapacak oyuncuları bulamazsınız.
1: Şimdi
0: Bir
1: Fatih abi
0: istiyorum.
1: güzel bir yere de
0: Erken de
1: geldin.
0: bulamazsınız.
1: Dün karşıma çıktı sosyal medyada Almanların efsane isimlerinden Jürgen Klinsmann'ın bir sözü var. Diyor ki hani Maradona dedin de Maradona'nın meşhur ısınma hareketi Life is Life şarkısı eşliğinde ısındığı bir maç vardır. Şut
0: Bağcıkları açıkken çok güzel.
1: Stuttgart Napoli maçı yanlış hatırlamıyorsam o
0: Evet.
1: maçta. Diyor ki Jürgen Klinsmann o günde Stuttgart'ta oynuyormuş kendisi. Stuttgart'ta 70 bin kişi vardı. O meşhur Life is Life şarkısı çalarken işte o ısınmaya başladı. O top sektiriyordu. Hepimiz sadece onu izliyorduk. 70 bin kişi diyor. Maç zaten zihinsel olarak o an bitmişti. Maçı çoktan kaybetmiştik diyor. Hani
0: Tabii canım.
1: hakikaten
0: Ama
1: şu
0: bu iyi
1: an bu
0: midir
1: Dünya
0: futbolun
1: Kupası
0: güzelliği?
1: başlarken beni böyle direkt işte Maradona gibi işte 2014 Messi, 2018, 2022 Messi gibi ya bu turnuvada şu adamı ekstra izleyebilir yani bu adamı için gece 3'te kalkıp izleriz diyebileceğim bir oyuncu çok az yani işte Lamine Yamal'ı belki ilk sıraya koyabiliriz.
0: Lamine Yamal çalım atıyor ama çalımı süratiyle geçişini devam ettirerek 2-3-4 sonra bitireyim. Yani ya asist yapayım ya gol yapayım işleri çok az. Yani bir çalım atıp şut atıp golü atıyor. Yani kesinlikle saygıyla karşılayacağımız çok değerli başarıları var. Ama söylediğim seviyede işi görmüyorum. Senin de bahsettiğin
1: Buradan da şuraya gelecektim. Yani bizde de bu işi aslında çok iyi yapabilecek bir Arda Güler var. Real Madrid'de o özgürlüğü bulamıyor. Yani orada biraz daha
0: ben
1: işte
0: burada senden biraz ayrılabilirim. Yetenek konusunda Arda'ya sınır koyamayız. Kesinlikle katılıyorum ama Arda yani biraz yürüyerek oynuyor gibi. Hatta hem milli takımda hem Real Madrid'de önüne atılan toplarda hareketlenirken frene basıp daha fazla koşamayacak şekilde orta sahanın oralarda durduğunu gözümün önünde yani şu anda. Kaç pozisyonu gördüm. Arda topu koşturuyorum zekasında bir adam. Buna da saygı duyulabilir. Ama fizik gücü yükseltmezsen, süratini o muhteşem yeteneğinle birleştirmezsen kendini sınırlıyorsun aslında yapabileceklerini bence.
1: yani bu Dünya
0: Yani
1: Kupası'nda biraz
0: Milan olduğu
1: özgürlük
0: gibi
1: vermemiz gerekiyor
0: Arda
1: gibi hissediyorum Arda'ya.
0: efendim.
1: Bu Dünya Kupası'nda biraz hocanın özgürlük vermesi gerektiğini düşünüyorum Arda Güler'e.
0: Ben Arda'nın zaten çok sınırlandığını düşünmüyorum milli takımda. Hatta biraz daha fazla sınırsız olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim milli takımımız çok güzel, çok değerli bir milli takım. Fakat oynayacağımız 3 takım da grupta tamamen fizik gücüyle ön alandan başlayan bütün maç boyunca pres yapmaya kendini konsantre edecek ve hızlı geçiş hücumlarıyla da pozisyon bulmaya çalışacak, gol bulmaya çalışacak takımlar. Bunların arasında Avustralya ve Paraguay böyle bir iki oyuncu dışında çok da böyle yüksek yetenekleri olan oyuncular değil. Genel olarak futbol kapasiteleri düşük. Fakat Amerika Birleşik Devletleri sporun her branşında olduğu gibi çok yüksek atletizme sahip oyunculardan kurulur. Dolayısıyla bu yüksek atletizmi özellikle top kapmada müthiş bir beceriye dönüştürebilirler. Topu taşırken de çok hızlı olacak. Burada da bizim ustalığımız öne çıkacak. Onlar topu hızlı taşırken kesemesek bile pek çok ataklarında yetenek sınırı sebebiyle aradıklarını bulamayabilirler. Ama bizi çok yoracaklar. Bizim en sevmediğimiz oyun türü. Fizik gücüyle bizi parçalamaya çalışan takımlar hep sıkıntı üretmiştir. Futbol seviyeleri düşük bile olsa

0: mutlaka o fizik seviyenin karşılığını buluyorlar. Bir açık verebiliyor takımlar.
1: Fatih abi, son olarak da şunu sormak istiyorum sana. Hatırladığın, izlediğin Dünya Kupaları içerisinde en keyif aldığın hangisiydi? Genelde dinleyicilerimiz olsun işte, bazen soruyorum böyle sosyal medyadan. 2006 Dünya Kupası'nın diğerlerinden çok önde olduğunu söyleyenler.
0: 2006 dediklerini ben çok doğru bilmiyorum. Benim belki seyrettikleri en ciddi kupa o olduğu için. Benim için en güzel Dünya Kupası Fransa 98'dir. Benim seyrettiğim. Tamamen seyrettiğim yani. Ben inanılmaz büyük keyif almıştım Fransa 98'de. Üstelik 4-2-3-1 diye bugün neredeyse bütün dünyanın kullandığı sistem Emel Jacquet tarafından Fransa milli takımıyla dünyaya o zaman lanse edilmişti. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sen Maradona ile ilgili şahane anekdot aktardın. 2010 Dünya Kupası'nda Arjantin teknik direktörüydü Maradona. Bir Güney Amerika takımıyla eşleşmişlerdi. Costa Rica ile. Maç öncesi ısınmada Carlos Tevez, Agüero ve Messi ile sohbet ederken maçtan öncesi, yarım saat kadar önce sahada, birden scoreboard'da Maradona'nın İngiltere'ye attığı 86 Dünya Kupası'ndaki gollerini göstermeye başladılar. Önce slalom golü oldu, sonra Tanrı'nın eli golü. Yani onu ben atmadım, Don Diego attı dediği gol. Maradona elini beline koyup scoreboard'da kendi attığı golü izlemeye başladı. Bütün tribün Maradona'yı izliyor. Ben de hem Maradona'yı hem tribünleri hem scoreboard'u izlerken şunu söyleyeyim. Gol attı, o anda o statta atılmış gibi bütün stat istisnasız gol diye havaya fırladı. Futbolun keyfi o olağanüstü slalomları, çalımları, sürati birleştiren oyunları seyretmekle gelişiyor, var oluyor. İnsanın ayağıyla, elle yapamayacağı işleri yapan adamlara saygı duyuyoruz, hayranlık duyuyoruz. Bu hayranlığımızı yükseltecek oyuncular Türk milli takımında da var. İnşallah böyle bolca iş seyrederiz. Şahane bir takımımız var. Ben çok umutluyum. Yani kendimize ideal 11 yapmakta sıkıntı çekiyoruz. Çünkü ne kadar seçersek seçelim hep böyle hücum oyuncularımız arasında kararsız kalıyoruz. Böyle hani gerideki var mı konuşacak vaktimiz?
1: Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz abi. Son bir dakikamız kalmış reklama.
0: Tamam, hızlıca söyleyeyim sana. Kalecimiz belli, Uğurcan şahane. Savunmada böyle Zeki Çelik, Merih Demirel, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kazıoğlu gibi bir dörtlüden çıkmayız muhtemelen. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikilisi akılcı görünüyor. Bunların önündeki dört kişi kim olacak? Muamma.
1: Arda'nın yeri de garanti tabii.
0: Arda Güler, Can Uzun, Kenan Yıldız, Barış Alper. Öne çıkıyor.
1: Fakat Kenan'ın ilk maçta oynaması biraz zor gibi.
0: Kimin?
1: Kenan'ın.
0: Doğru. İşte orada Kerem var. Yunus var. Yani alternatif de bol. Dolayısıyla çok iyi takımız. Çok güzel sonuçlar alırız umarım. Gururla izleyeceğimiz temiz, genç, pırıl pırıl bir milli takımımız var. İnşallah beklediğimiz, umduğumuz gibi maçlar izleriz. Çirkinlikler değil, güzelliklerle hatırlarız.
1: Fatih abi çok teşekkür ediyorum. Çalıştığın kurumu da hatırlatayım. Yeni Birlik Gazetesi köşe yazarı Fatih Kuşçu konuğumuzdu. Milli takıma Dünya Kupası'na dair bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Çıkış yapacak. Susturucu 10 numaralı susturucu.

0: Durucu yerini aldı. Dışarıda 8 numaralı Smart Clem kaldı. O da şimdi box'ına yakın. Ve Smart Clem de yerini alıyor. Safkanlar dördüncü koşu için, box için de hazır. Start verildi değerli yarışseverler. Şanlıurfa'da dördüncü koşu heyecanı başladı. 14 numaralı CQ rakiplerinin 5-6 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. 8 numaralı Smart Clem liderliği aldı. 2 boy kadar geride 9 numaralı King İhsan. İkincilikte ondan yarım boy kadar geride. İçeride 11 numaralı Yiğit Kan var. Orta kullardan 3 numaralı Paul Penazen, dıştan da 10 numaralı Susturucu ön gruba doğru yaklaştı. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 8 numaralı Smart Clem 1,5 boy farkla lider içeride. 3 numaralı Paul Penazze var. Dışında 10 numaralı Susturucu var. 2 boy kadar gerilerinde bu ikilinin 9 numaralı King İhsan var. O 4.lükte ilerliyor. Daha sonra 11 numaralı Yiğit Kan. Ondan da 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Kaneko'nun torununun sırasıyla safkanlar virajı dönüyor. 8 numaralı Smart Clem virajı önde döndü. Dışına sokuldu şimdi 3 numaralı Paul Penazze. Bu iki safkan birincilik mücadelesine girdi. Gerilerden King İhsan'ın, 11 numaralı Yiğit Kan'ın Susturucu'nun atakları var. En dıştan da 4 numaralı Kaneko'nun torunu kendini gösteriyor. 8 numaralı Smart Clem. Dışında 3 numaralı Paul Penazen. Dışından 4 numaralı Kaneko'nun torunu. Şimdi Kaneko'nun torunu rakiplerini atlattı. Farkı bir anda 2,5 puana kadar çıkardı. 4 numaralı Kaneko'nun torunu koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Doğan Türkbey ikinci oldu. 5 numaralı Şimen Difer üçüncü. 3 numaralı Paul Penazze ve 8 numaralı Smart Clem de dördüncülük için aynı yakın geçen isimler oluyor değerli yarışseverler. Şanlıurfa'daki dördüncü koşuyu 4 numaralı Kaneko'nun torunu Ferit Yardımcı'yla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, öne...

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Canlı izle, canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa. Milyoner.
3: Radyo Spor.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
8: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. Başkent'te bu sefer yine başlayalım. 160'lı seviyelerde ve hızlı bir azalma eğiliminde artık trafik yoğunluk ortalamaları. Kuzey Çevre yolunda Bağlum girişinde Pursaklar yönünde bir kaza var. Bir de Etimesgut taraflarında Ayaş yolunda Ayaş yönüne doğru Aile Yaşam Merkezi geçidi çıkışında da bir başka kaza. İzmir'de de yoğunluk ortalaması şu sıralarda %60'lı seviyelerde. Ankara asfaltı İzmir yönünde Akalan kavşağı öncesinde zincirleme bir kaza var İzmit yönünde Turgutlu çıkışında. Bir de İstanbul Caddesi yan yol Manisa yönüne doğru bir arızalı araç Topçu Tugay'ı kavşağı öncesinde. Bir de Tepecik Köprüsü'nde Karabağlar yönünde sağ şeritte arızalı bir araç var. İstanbul'a geldik, yoğunluk ortalaması %70'li seviyelerde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi rahat ama köprü girişinde bir arızalı araç olduğu söylenmişti. Avrupa Anadolu geçişi Seyran Tepe'den kabaca yoğun. 1. köprü Anadolu Avrupa yönü rahat ama köprüden çıkar çıkmaz Ok Meydanı'na kadar yoğunluk sürüyor. Avrupa Anadolu geçişi ise Mecidiyeköy Viyadük girişinden etkili. Avrasya Tüneli ve 3. köprü her iki yönde akıcı durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasından ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
7: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
9: Hepi Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.41 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta devam edelim. Vincenzo Italiano cumartesi günü imzayı attı. Gayet böyle eğlenceli bir görüntüsü vardı İtalyan teknik adamın. Sorulara çok açık ve net bir şekilde yanıt verdi. Oynatmak istediği oyun planını kamuoyuyla paylaştı. Bu mimaride ne gerekiyorsa burada da Önder Özen işte transfer konusuna değindi. 7 oyuncu transfer edeceklerini söyledi. Hatta bir basın mensubu sormuştu. Soruyu kimin sorduğunu unuttum basın toplantısında. İşte yeni bir takım inşa edeceğiz. Yeni bir sistem, oyun sistemi, bir felsefe geliştireceğiz demişti Önder Hoca. Bu mimaride de soru şu şekildeydi. Yani bunu tam anlamıyla biz o binayı ne zaman görürüz diye sordu gazeteci arkadaşımız. Burada İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano da bugün yani şu an imzayı attığımız andan itibaren o inşaata başladık diye bir ifade kullandı. Hani pek böyle bahanelere sığınmayacak bir görüntüsü var Vincenzo Italiano'nun. Bu hoşuma gitti. İşte ilk defa yurt dışında bir ülkede çalışıyorum. Yok bu takım son 4 yılda 100 oyuncu almış, 100 oyuncu göndermiş. Sezon başı 11'e 7 takviye yaptık. Bunları pek duymayacağız gibi Vincenzo Italiano'dan. başarısız olsa dahi. En azından bu beni mutlu etti. Yani zaten tüm bunları biz biliyoruz. Tüm bunlara rağmen bir göreve geliyorsanız, işte kariyerinizin bu döneminde 48 yaşında ilk kez İtalya dışına çıkıp Türkiye'de şampiyonluğa oynayan bir takımın başına geçiyorsanız, zaten bu sıkıntıları, bu stresi bilmiyor olmamanız mümkün değil. İtalyan'ın açıklamalarında bunu sezdiğimi söylemeliyim. Yani hoşuma da gitti bu. Pek böyle bahane üretmeyecek, çıkıp sorumluluğu üzerine alacak. İşler kötü gittiğinde de ya işte biz şunu yapmaya çalışmıştık ama bunu şurada yapamadık diyebilecek böyle. Çok net bir görüntüsü var. Umarım bu da değişmez. Yani bize benzemez Türk hocalara. Türkiye'deki bu zihniyete ayak uydurmadan yoluna devam eder Vincenzo Italiano. Tabii 7 transferden bahsedince birçok isim de yazılmaya başlandı. Bu minvalde de Bologna'dan öğrencisi Jonathan Rowe istediğine dair bir haber var bugün. Davitashvili Trossard'dan sonra sol açık mevki için gündeme gelen yeni isim Jonathan Rowe. Oyuncuyu birkaç kez izledim bu arada Bologna'nın maçlarında. Muazzam yetenekli bir oyuncu. Tek başına pozisyon yaratabilen bir oyuncu. O gençliğinden dolayı ön alan baskısını da iyi uygulayabilen bir oyuncu ama biraz işte o gençliğin verdiği tecrübesizlik de bazen ne zaman şut atacak, ne zaman pas verecek ona çok karar veremiyor. Biraz bireysellikten çıkıp takım oyununa entegre olması gerektiği kanaatindeyim. İzlediğim maçlardan yola çıkarak söylüyorum bunu. Geçen sezon Marsilya'dan 17 milyon euro bonservis bedelle transfer edilmişti Rav. Serie A'da yani Bologna ile 2029'a kadar sözleşmesi varmış. Bu sezonda geride bıraktığımız sezonda 44 maça çıkmış 23 yaşındaki futbolcu. 8 gol 5 asistlik katkı sunmuş. 25-30 milyon euroluk bir rakamlardan bahsediliyor Jonathan Rowe için. Tabii Beşiktaş'ın bütçesi ne aşamada? Yine bu konuda da 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyebileceğini söylüyor Beşiktaş'ın siyah beyazlı kulübü yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımız. Bonservisi elinde olan oyunculara gidilebilir. Yine 5-6 milyon euro seviyesinde işte kulübüyle bir yıllık kontratı kalmış oyuncular olabilir. Bunun planlamasını Önder Özen'le Başkan Sayın Adalı yapmıştır diye düşünüyorum. Yine bugün Beşiktaş'la alakalı dikkat çeken haberlerden biri de 3 oyuncu kesinlikle takımda düşünmediğine dair. Kim onlar? Jean Onana, Al Musrati ve João Mario. Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'daki ilk kamp programına bu 3 oyuncuyu da almayacakmış. Hatta oyuncuların menajerlerine de bu durum iletilmiş siyah beyazlı takımda. Beşiktaş'ın gündeminde olan oyunculardan biri de Trossard olduğunu söylemiştim. Trossard'da Atletico Madrid'in ciddi bir ilgisi var. Burada da güçlü rakiplerle yarışacak gibi siyah beyazlar. Bakalım o mevki için kimi almayı tercih edecek siyah beyazlı yönetim. Yine forvet konusunda bugün kimin yaptığını göremedim, kaynak veremeyeceğim ama Oh ve Agbado Ocak ayında gelmişti. Beşiktaş'a sezonun ikinci yarısında da aslında hiç fena bir performans katkı sunmamıştı. Yani iki oyuncu da göze batmıştı performanslarıyla ama teklif gelilmesi halinde değerlendirilebileceği üzerine bir haber okudum. Tabii bu hocanın direkt görüşümü işte belki kampta görmek isteyecektir. Gerçi iki oyuncu da Dünya Kupası'nda. Agbado Fildişi sahillerinin Fransa ile oynadığı ve Fransa'yı 2-1 yendiği hazırlık maçında sahadaydı. Çok da iyi bir performans ortaya koydu. Dünya Kupası'nda göstereceği performansla belki iyi bir transfer teklifi de alabilir. Kendisi de Beşiktaş'tan ayrılmak isteyebilir. Sergen Hoca'nın çok istediği bir oyuncuydu Emmanuel Agbado ama yeni hoca ne düşünüyor bunu bilmiyoruz tabii. Yani anladığım kadarıyla bazı oyunculara teklif gelirse de Beşiktaş illaki bu satılamaz düşüncesinde değil gibi hissettim. Agbado konusunda da Oh konusunda da sanki Orkun konusu biraz daha net gibi. Yani Orkun kesin takımda kalacak gibi. İşte Ndidi'ye geçen yıl İngiltere'den teklifler vardı. O da hala İngiltere pazarında bilinen bir oyuncu. Tam doğrultamadım ama Hürsiten'in de Endidi ile ilgilendiğine dair bir haber okumuştum. Yani Beşiktaş'ta yetkililer bunu doğrulamıyorlar. Endidi de satılabilir. Yani Beşiktaş sanki bu yaz yine işte şu an görünürde 7 transfer gibi ama iyi bir teklif gelmesi halinde Agbado olsun, o olsun, Endidi olsun bu oyuncular da satılacakmış gibi bir izlenim var. Bugün çıkan haberlere baktığımda bunu da paylaşmak isterim değerli dinleyenler. Mesajlarınızla devam edeceğim. Beşiktaş'ın kaleci konusunu acilen çözmesi gerektiğini söyleyen bir dinleyicimiz var. Evet, Beşiktaş'ta şu an ciddi bir kaleci problemi var. Yani şu an Beşiktaş'ın kalecisi yok gibi neredeyse. Altyapıdaki kalecileri bir tarafa koyarsak. Ersin'le de bu hafta içinde bir görüşme yapılacakmış. Ersin'i takımda tutma isteği var. Siyah beyazların ikinci kaleci olarak düşünüyorlar. Önder Özen'in de amacı kamp dönemine kadar Haziran'ın 20'si ya da pardon 23 Haziran'da başlayacak Beşiktaş sezon açılışını 23 Haziran'da yapacak. Bu tarihe kadar yabancı kaleci transferini çözmeyi planlıyor siyah beyazlı idareciler. Forvet konusunda da Beşiktaş'ın birçok oyuncu daha doğrusu Beşiktaş'ta forvet konusunda alınan listeye baktım şöyle. Vangelis Pavlidis o listedeki oyunculardan biri. Orsolini'yi, eski oyuncusu Orsolini'yi istediğine dair bir haber dikkat çekti. Bakalım Beşiktaş forvet mevkisinde nasıl bir yol izleyecek? Bir sol bek, bir sol stoper, bir kaleci, İki kanat oyuncusu, bir orta saha, bir de forvet oyuncusu alacak Beşiktaş. 7 transfer bu şekilde olacakmış. Önder Özen ve Italiano yine Sayın Serdal Adalı önderliğinde çalışmalara başladı. Beşiktaş'a yeni dönem hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş'ta hakikaten diğer takımlara göre daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. İşte birazdan Galatasaray'a geçeceğim. Galatasaray konusunda da yayının başında da aktarmıştım gündemi paylaşırken 7 Temmuz'da açacak Galatasaray sezonu, yani Beşiktaş'tan 14 gün sonra açacak ve Beşiktaş'tan 1 ay sonra ilk resmi maçına çıkacak Galatasaray. Böyle bir avantajı var Beşiktaş'ın da, şu an pek zaman kaybetmeye lüksü yok gibi. Bu minvalde önümüzdeki günlerde böyle hani transferde isimleri yavaş yavaş duyacağız gibi siyah beyazlı takımda. Kısa bir aramız var, ardından devam edelim.
10: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi? Radyo Spor.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
13: Türkanlar.
2: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Canlı izle, canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 değerli dinleyenler. Galatasaray'dan haberlerle devam edeceğim. Bu Bernardo Silva konusu son dönemde hani bir varmış bir yokmuşa döndü. Dün de Galatasaray'dan bir yetkiliyle konuştum. Bernardo Silva olayı nedir? Şu an gündeminizde var mı? Bir görüşme yaptınız mı diye. Galatasaray Ocak ayında ve son olarak da Mart ayında Bernardo Silva ile bir görüşme, yani menajeriyle temas kurmuş. Sezon sonu görüşelim şeklinde bir yanıt alınmış ve sezon sonu da Galatasaray'dan talep ettiği rakamlar oldukça yüksek gelmiş Galatasaray'a. Üst sezon için 45 milyon euro artı 10 milyon euro da bir imza parasından bahsediliyor. Toplamda 3 yıllık maliyeti 55 milyon euroyu buluyor Bernardo Silva'nın. Tam o sırada yabancı kuralının da değişmesi üzerine hem de rakamların Galatasaray'ın beklediğinin çok üzerinde olması sebebiyle Galatasaray da Bernardo Silva'dan vazgeçiyor. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu andan itibaren, hatta işte son 15-20 gün öncesine kadar Galatasaray'ın gündeminde yok Bernardo Silva, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Taraftarın bir beklentisi varsa da o beklenti içine girmesinler artık. Ve 10 numara mevki için Galatasaray hem geleceğe yatırım hem de oyuncunun potansiyeli, Okan Hoca'nın çok beğenmesinden dolayı Can Uzun için ciddi bir girişimi var. 40 milyon euroya kadar çıkmış sarı kırmızılı takım bu transferi gerçekleştirmek için bonservis bedeli konusunda. Ancak oyuncu ve Frankfurt cephesi de bir Dünya Kupası'nı görmek istiyor. Can Uzun'a belki daha farklı bir teklif gelebilir ve 60 milyon euro serbest kalma maddesi de var oyuncunun, milli oyuncunun. Frankfurt da o rakamın altına satmak istemiyor. Sanki Can Uzun da çok böyle Türkiye'ye şu an gelme isteğinde değil gibi hissettim. Konuşulanlardan yalnız, oyuncunun direkt ağzından söyleyemem bunu. 10 numara mevkisi orta saha transferi için durum bu Galatasaray'da. Yine takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gabriel Sara içinde Napoli, Aston Villa ve Nottingham Forest'in oyuncuya ilgisinden bahsediliyor. Şu ana kadar hala bir resmi teklif gelmemiş ama sanırım takımlar da artık son planlamaları yapıyorlar. Son kendi aralarında teknik heyetiyle, sportif direktörüyle son görüşmeleri yapıyorlar. Ama Gabriel Sara cephesi ayrılığa sıcak bakıyor. 30-35 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var Galatasaray'ın. Şunu sordum, yani Gabriel Sara'yı Galatasaray 30-35'e satarsa üzerine işte 25 artık 20 ekleyip Can Uzun'u alma durumu ortaya çıkabilir mi diye. Bu konuda çok net bir cevap alamadığımı söyleyeyim. Ama Galatasaray sadece bir 10 numara değil, orta sahaya işte 6-8 karışımı başka bir takviye de yapacağı için, oraya da bonservis bedeli ödeyip alacağı için Can Uzun konusunda da 40'ın üzerine çıkma konusunda kararlı gibi. Can Uzun transferi olmazsa farklı isimler de gündeme gelebilir izlenimi verdi bana bu durum. Bakalım Galatasaray ne yönde tasarrufta bulunacak. Yine Sasha Boy konusunda bir gelişme var. Wilfried Tsingo ve Roland Schalai'ye ikisine birden teklif gelip eğer iki oyuncu da ayrılmak isterse ve Galatasaray'ın da beklediği şartlar oluşursa tabii sağ bek mevkiinde ciddi bir boşluk olacak. Sasha Boy için Bayern Münih'le temas kurulacak ve oyuncuyu Galatasaray bonservisiyle almak isteyecek. 15 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu vardı. Opsiyonun tarihi de geçti sanırım ama Galatasaray'ın hedefi biraz daha 9-10 milyon euro seviyesinde bir rakama transferi gerçekleştirebilmek. Yanlış bilmiyorsam Sasha Boy da Galatasaray'ın isteğine sıcak bakıyormuş. Tabii işte biraz daha böyle zaman olması Galatasaray'ın elinde güçlendiriyor. Acele karar da vermek istemiyor transferlerde. Önce teklif beklenilen oyunculara o tekliflerin gelmesini de görmek istiyor Galatasaray yönetimi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor daha hareketli bir süreçten geçiyor. Doğal olarak onlar sezonu daha erken açacaklar. Avrupa kupalarında önemli maçları oynayacaklar. Ve daha yapılanma sürecindeler. Galatasaray bu yazı biraz daha sakin geçirecek. Ben Haziran ayında da çok fazla bir hareket beklemiyorum transferde Galatasaray'da. Zaten resmi transfer dönemi 14 gün sonra başlayacak. Önümüzdeki pazartesi değil de sonraki pazartesi kulüpler anlaştığı oyuncularla sözleşme imzalayıp artık federasyona gerekli yerlere bildirebilecek. Haziran ayı da sessiz geçecek Galatasaray'da öyle görünüyor. Temmuz'un ilk haftasından itibaren bir hareket bekliyorum sarı kırmızılı takımda. Sizlerden gelen sorular varsa onları da hemen yanıtlayayım Galatasaray kısmında. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili Aykut Kocaman konusunda bir gelişme var mı demiş Uğur Bey sormuş Bolu'dan. Sanırım radyoyu yeni açtı. Fenerbahçe'yi çok uzun uzunsa diye konuştuk. Aykut Hoca bu hafta göreve başlayacak Fenerbahçe'de. Onun altını çizelim. Uğur Bey de bu bilgilendirmeyi yapmış olalım. Osimhen konusunu soran var. Hala yine Galatasaray'da resmi bir teklif yok ama teklifler bekleniyor Osimhen konusunda. Şimdi bugün İspanyol basını Real Madrid'in de Julian Alvarez'i istediğine dair bir haber paylaşmış. İşte dünya futbolunda çok fazla böyle büyük takım seviyesinde forvet yetişmiyor. Yok diyebiliriz neredeyse. Victor Osimhen de o top seviyede olduğu için sanırım önümüzdeki yaz yine geçen yaz olduğu kadar çok konuşulacak gibi. Yurt dışından birkaç haberle devam edeceğim. Devin Özek Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Geçen sezon göreve başlamıştı ve bir yılı doldurmadan takımın başından gönderilmişti diyeyim. İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Milan yönetimi sportif direktör pozisyonu için Devin Özek'i düşünüyor ve bu bağlamda da Devin Özek'le bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmede Milan'ın transfer politikası, scout organizasyonu, genç oyuncu yapılanması ve uzun vadeli sportif hedeflerinin ele alındığı aktarılmış. Milan cephesinden görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken İtalyan ekibinin sportif yapılanmada köklü bir değişime hazırlandığının altı çizilmiş. Bu arada az önce notlarım arasına almıştım ama bunu es geçmişim. Bugünün dikkat çeken haberlerinden biri de Christ Olai konusunda Fransız kulübü Bastia'nın sezon başında Trabzonspor'a transfer olan fil dişi sahili futbolcu Chris Olay'ın ödemelerini geciktirdiği gerekçesiyle Bordo Mavili kulübü FIFA'ya şikayet ettiğine dair bir iddia var. Fransız basınının haberine göre Bastia kulübü FIFA'ya başvurdu. Trabzonspor'un Bastia'ya ödemesi gereken ücret 2 milyon euro olarak açıklanmış. Haberin detayında Trabzonspor'un 2020 yılında finansal fair play kurallarına uymadığı ve bu nedenle Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı aktarılmış. Bastia'da forma giydiği Haziran 2025'te piyasa değeri 400 bin euro olarak gösterilen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu olayı Trabzonspor ve milli takımda sergilediği performansın ardından değerini 57 kart arttırdığına dair bir haber bu Fransız basında geçti. Trabzonspor cephesinden Ziyad Bey'e ulaşmaya çalıştım yayın öncesi böyle bir durum var mı diye. Telefona ulaşamadım kendisine. Dolayısıyla Trabzonspor cephesinden doğrultamadığımın altını çizeyim. Ama çok da büyük bir rakam değilmiş. Hani Trabzonspor için 1,5-2 milyon euro hani ödenmeyecek bir rakam değil gibi kısa sürede o problem çözülür düşüncesindeyim ki çözülmesi de lazım zaten yoksa Trabzonspor'un transfer konusunda zora sokabilir bu önümüzdeki günlerde. Olivier Giroud bir süredir Bursaspor'un da gündemindeydi. Fransız forvet Bursaspor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. ve Bursa basınında da birkaç yerde gördüm Ciro'yu istediğine dair, ama 39 yaşındaki Fransız oyuncu Lig 1 takımlarından Lille'de kariyerine devam edecek. Bir yıl daha kontrat yaptı Lille Ciro ve sözleşmesini uzatmış bulunmakta. Bir başka forvet Dwight Origi, Belçikalı yıldız, Milan ve Liverpool'da oynamıştı. Hatta Liverpool'da Barcelona'yı eledikleri sezon ikinci yarı oyuna girip attığı gollere dikkat çekmişti. Çok erken bir emeklilik kararı almış. 31 yaşında futbolu bırakmış Dwight Origi ve şöyle bir açıklama yapıyor. Bir futbolcu olarak bu

0: Muş fırtınasından 1,5 boy kadar geride 13 numaralı Kaşıkçı Bey'i, daha sonra 1 boy kadar geride 3 numaralı Kral Cevher'i, ondan 1 boy kadar geride 10 numaralı Çelik Sement, 2-2,5 boy kadar geride 11 numaralı Çilo Bey, daha sonra 1 numaralı Börütay. Börütay'dan da 2 boy kadar geride 17 numaralı Sabır Çiçeği, ondan 2-2,5 boy kadar geride 9 numaralı Rüzgar Delen, 1 boy kadar geride 18 numaralı Hilvanlım, hemen içinde 5 numaralı Palas Ali, 2 boy kadar geride 16 numaralı Gökkara, grubun son sırasında kaldı 14 numaralı Cinderella. Bu şekilde safkanlar kupalı koşuda son 800 metreye doğru ilerliyor. 6 numaralı Dicle Fırat liderliğini koruyor. Yarım boy kadar hemen dışında 12 numaralı Debdebe var. 2 boy kadar geride 2 numaralı Çaputan var, o üçüncülükte ilerliyor. 1,5-2 boy kadar geride şimdi 3 numaralı Kral Cevheri dön gruba doğru hamle yaptı. 2 boy kadar gerilerinde kaldı 7 numaralı Oğlum Benim. Daha sonra 8 numaralı Oğuz Bey'in ataklarıyla safkanlar son viraja doğru ilerliyor. Pistin ortasında 12 numaralı Debdebe asfakta ön plana çıktı. Dışına Çaputan sokuldu. Bariyer dibinden 6 numaralı DJ Fırat'ın atakları var. Bu şekilde safkanlar kupalı koşuda virajı döndü. 12 numaralı Debdebe hemen içinde 6 numaralı DJ Fırat birincilik mücadelesinde. 12 numaralı Debdebe asfakta lider, dışında 2 numaralı Çaputan var. Onun dışından 3 numaralı Kral Cevher'in atakları var. İçeriden de 6 numaralı DJ Fırat bu mücadeleyi bırakmak istemiyor. Dışarıdan 3 numaralı Kral Cevheri şimdi geldi. Rakiplerini atlattı ve liderliği aldı. Farkı da 2-2,5 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Kral Cevheri liderliğini koruyor. 6 numaralı DJ Fırat ikincilikte. En dıştan 16 numaralı Gökkara da geliyor. Ancak 3 numaralı Kral Cevheri kupalı koşuyu kazanıyor. 16 numaralı Gökkara ikinci, 6 numaralı DJ Fırat üçüncü, 12 numaralı Debdebe dördüncü olurken 2 numaralı Çaputan da koşuyu beşinci olarak tamamladı. Şanlıurfa'daki beşinci koşuyu Mehmet Reşat Aksoy koşusunu 3 numaralı Kral Cevheri İsa Katar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Trabzonspor'dan bir açıklama geldi. Hemen onu paylaşayım sizlerle. Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun transferi için Vitória Guimarães'e ödenecek bonservis bedeli açıklandı. Rakam 11 milyon eurolar telaffuz ediliyordu ama 8,5 milyon euro ödenecekmiş. 4 taksit halinde. Ayrıca şarta bağlı bonus da 3 milyon euroymuş. Totalde 11,5 milyon euroyu buluyor yine. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir. Yani Trabzonspor bu oyuncuyu 21,5 milyon euroya satmış olsa 21,5 milyon euronun 2 milyon eurosunu daha, yani kar 10 milyon euro olacak. 5'te biri 2 milyon euroyu da yine Portekiz kulübüne ödemek zorunda. 5 yıllık kontrat yapılmış oyuncuyla 1.35 yani 1 milyon 350 bin euro garanti ücret üzerine anlaşma yapılmış. Trabzonspor'a da hayırlı olsun dileyelim. Çok da böyle yani beklentinin yüksek olduğu bir oyuncu. Bakalım Trabzonspor'da o beklentileri karşılayabilecek mi? Zaman zaman böyle hani işte Kazım Olayıkbe'de bir hayal kırıklığı yaşadı Trabzonspor. Oraya çok büyük hayal kurarak, hayal kurdurtan bir oyuncuydu ama Trabzonspor'da Fatih Hoca'nın beklentilerini karşılayamadı. Şimdi Olayıkbe sonrası Trabzonspor'un yeni sol açığı Saviolo. İsmi de Arjantinli efsane oyuncular, efsane forvetlerden biri olan Saviolo'dan gelme sanırım. Oyunu bakalım ona ne kadar yaklaşacak değerli dinleyenler. Bu arada Fenerbahçe

0: İş yönetiminde yer alan Barış Göktürk'ün bir açıklaması var. Onu da paylaşayım. Sosyal medya hesabından açıklama yapmış Barış Bey. Aziz Yıldırım'ın lehine çekilmişti. Daha önce aday olacağını duyurmuştu ama sonrasında Aziz Yıldırım'la anlaşmıştı ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu da yer alacak. Barış Göktürk diyor ki Barış Bey, değerli Fenerbahçeliler, hep birlikte çalışacağız. Seçim sürecinde bizlere destek veren tüm kongre üyelerimize, gönüllülerimize ve emek veren arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Aziz Yıldırım olmak üzere yönetim kurulumuzdaki değerli arkadaşlarımla büyük mücadelede gece gündüz çalışan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Fenerbahçe'ye hizmet etmek amacıyla sorumluluk alan Hakan Safi'ye ve yönetici adaylarına teşekkür ediyorum. Fikirlerimiz farklı olabilir ancak hepimizin ortak paydası Fenerbahçe sevgisidir. Bugün artık seçim geride kalmıştır. Kazanan ya da kaybeden yoktur. Kazanan Fenerbahçe olmalıdır. Önümüzdeki dönemde camiamızın birlik ve beraberliğini güçlendirmek tribünleriyle, dernekleriyle, kongre üyeleriyle ve taraftarlarıyla kenetlenmiş bir Fenerbahçe oluşturmak için hepimiz ortak sorumluluk almalıyız diyor. 120. yılımızda hep birlikte aynı hedefe yürüyeceğiz demiş Sayın Göktürk. Bu söylem şu an güçlü Fenerbahçe'de. Birlik beraberlik konusunda bakalım. Bunu uygulamada ne kadar başarılı olacak Fenerbahçe. Roberto Mancini İtalya milli takımının yeni hocası olacak şeklinde bir haber var. Fabrizio Romano geçti bu haberi. Roberto Mancini yeniden İtalya milli takımının başına geçecek. Mayıs ayından bu yana İtalya milli takımına geri dönüş için yeşil ışık yakmış durumda ve en güçlü aday konumunda. Bakalım İtalya Futbol Federasyonu ne yönde bir karar alacak? 3 aday varmış. Biri de Roberto Mancini'ymiş. En güçlü aday olarak da Roberto Mancini gösteriliyor değerli dinleyenler. Dünya Kupası tarihinin en iyi hatta en unutulmaz 10 maçı seçilmiş. Bu listede sizin hatırladığınız, mutlaka bu listede olması gerekiyor dediğiniz maç var mı? Onu da sorayım. Birinci sırada 1970 finali Brezilya 4, İtalya 1. İkinci sırada Brezilya 1, Uruguay 2, 1950 finali. Üçüncü sırada 2022 finali Arjantin, Fransa 4-2 penaltılarla Arjantin kazanmıştı. Normal süre ve 120 dakika 3-3 bitmişti. Dördüncü sırada Arjantin İngiltere 1986 çeyrek finali Maradona'nın meşhur elle attığı golün maçı. 5. sırada 2014 yarı finali Brezilya 1 Almanya 7. 6. sırada İsveç Brezilya 1958 finali İsveç 2 Brezilya 5. 7. sırada 1974 finali Batı Almanya 2 Hollanda 1. 8. sırada 1930 finali Uruguay 4 Arjantin 2. 9. sırada 1954 finali Batı Almanya 3 Macaristan 2. 10. sırada ise 1982 grup aşamasındaki İtalya Brezilya maçı 3-2 bitmişti o maç. Şöyle benim 94'ten itibaren Dünya Kupalarını hatırlıyorum. 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14, 18, 22. Hani bu süreçte zaten 14'teki Brezilya Almanya maçı listeye eklenmiş. Diğer tarafta hani Arjantin-Fransa finali, o çekişme, son dakika kaçan goller, ne bileyim yani bir tabii 70'teki Brezilya-İtalya finalini hatırlamıyorum. 1970'te 50'de dünyada olmadığım için. Acaba ilk sırada o final olabilir miydi düşüncesi oldu bir an. Yani 70'teki 4-1'lik Brezilya galibiyetiyle sonuçlanan final nasıl bu kadar ön plana çıktı? Tabii bunu da mutlaka bir oylamaya sunulmuş olabilir diye düşünüyorum. Sizin de aklınızda kalan mutlaka bu listede olması gerekiyor dediğiniz maç varsa paylaşabilirsiniz WhatsApp hattımıza. Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.16 yaptık. Bu bölümde biraz da tenis konuşacağız. Fransa Açığı geride bıraktık. Hafta sonunda final maçları vardı. Kadınlarda Mira Andreeva 19 yaşındaki genç sporcu kazandı. Erkeklerde Alexander Zverev turnuvanın şampiyonu oldu. Esport spikeri sevgili Can Ayhan telefon attığında. Can merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Fransa Açık yeni şampiyonlarını kavuştu diyelim hafta sonu. Kadınlarda Mira Andreeva ilk Grand Slam zaferini Fransa Açık'ta elde etti. Erkeklerde de Alexander Zverev 29 yaşında. Yanlış hatırlamıyorsam onun da ilk Grand Slam'iydi, şampiyonluğuydu. Evet. Genel olarak turnuvanın başından itibaren tabii beklentiler biraz daha farklıydı. Sürprizler de oldu diyebiliriz. Yannick Sinner'ın elenmesi erkeklerde, kadınlarda keza öyle. Mira Andreeva ile başlamak isterim. Hakkında bugün dış basında birçok yazı okudum. Özellikle genç yaşına rağmen baskı altında son derece sakin kalabilmesinin en büyük silahı olduğuna dair yorumlar var. Sen ne dersin, bu şampiyonluğu bekliyor muydun? Onun için onun cephesinden baktığında herhalde böyle rüya gibi bir turnuva oldu.
1: Yani Andreeva açıkçası zaten genç yaşıyla da birlikte büyük bir potansiyel vaat ediyordu. Daha önce binlik turnuvalar da kazanmıştı. Hatta bu sene Fransa Açığa gelmeden puan koruyacağı, yani bir önceki sene şampiyon olduğu turnuvalar da vardı. Fakat şunu ifade etmek lazım. Tabii çok genç bir isim, daha 20 yaşın altında bir sporcu. Baskıyı kaldıramadığı anlar da oldu. Sürpriz rakiplere elendi. Çünkü hani ilk 10 seviyesinde belli bir tenisi oynayabilecek kapasitede o yaşına rağmen. Fakat bunu karşılayamadığında baskılarla birlikte zaman zaman negatif yapıda olduğunu da gördük Andreeva'nın. Ama buradaki en büyük konuşulan konu, az evvel belirttiğiniz üzere elenen oyuncu sporcularla, işte Sabalenka en son çeyrek finalde gitti. Onun öncesinde Goff gibi, Świątek gibi favoriler de erken sayılabilecek turlarda elenince acaba bu baskıyı bu genç yaşında kaldırabilir mi? Evet, olgun bu yaşına göre bir tenise sahip olmasına rağmen acaba bunu başarabilir mi diye konuşuluyordu. Aynı şeyi erkeklerde Zverev için de söyleyeceğiz. Yaşı biraz daha fazla olmasına rağmen, ama soğukkanlı davrandı ve şunu da ifade etmek lazım. Andreeva'nın rakibi ondan daha talihsiz bir pozisyondaydı aslında. Yani Andreeva genç yaşında büyük bir sorumluluk üstlenmiş gibi oldu. Maja Hvalinska o ilk yüzün dışından bir oyuncu ve elemelerden geldi. Dünya 114 numarası olarak başladı. Kendi kurasına bakıldığında çok zorlu bir tablodan geldi. İlk tur maçında olimpiyat şampiyonu Cenk Çinmen'le karşılaştı. Seri başı oyuncuları mağlup etti. Ha tabii ki o da elenen büyük favorilerden istifade ederek kendisini sürpriz bir şekilde kupa maçına yazdırmış oldu. Fakat finalin baskısını 6-3, 6-2 gibi net bir skorla da Andreeva göğüslemiş oldu. Yarı finalde de Kostyuk maçı bence Hvalinska'ya göre daha zorlu bir maçtı. Hatta Kostyuk'un savaştan ötürü ailesi bombalandığı için ekstra bir motivasyonla da mücadele ettiğini ifade etmiştik. Ama sadece 4 oyun alabildi. O yüzden Andreeva açıkçası ilk 10 içindeki sıralamasının getirisini genç yaşına rağmen büyük bir olgunlukla turnuvaya yansıttı diyebilirim.
0: Kadınlar tenisinde böyle yeni bir ikona dönüşme durumu söz konusu olabilir mi ilerleyen yıllarda?
1: Açıkçası kadınlar tenisinde parlamak erkeklere göre bir parça daha kolay gibi gözüküyor. Yine de tabii ki Sabalenka gibi, Świątek gibi, özellikle hani Sabalenka'dan bahsedeceksek sert zeminde o da önemli bir dominasyon ortaya koyabiliyor. Fakat sürprizlere daha açık bir taraf olduğu için ve Andreeva'nın özellikle ben ekibiyle olan uyumunu da çok beğendim. Yani Conchita Martinez çok tecrübeli bir isim ve 4 yıldır da beraber çalışıyorlar. Zaten kupayı aldıktan sonra da
0: çok da eğleniyorlar beraber sevgili Can. Yani videolarını izledim ben. Çok da eğleniyorlar, böyle arkadaş gibiler bir yani, yaş farkı olmasına rağmen aralarında.
1: Ve o tecrübeyi de Andreeva'ya iyi aktarabildiğini görüyorsunuz Martinez'in. O açıdan bu takım kimyasını bulmak çok çok mühim. Bunu da yakaladıklarını düşünüyorum. Ha tabii ki büyük sürprizler var ama kadınlar turunda gördüğümüz sezon içinde hani 20 yaşın öncesinde böyle bir olgunlukla da üstesinden gelebilmek bu zorlukların gerçekten takdire şayan. O yüzden Andreeva şimdi ilk Grand Slam şampiyonluğuyla birlikte yaşını da düşünürsek seviye atlamaya çok çok uygun gözüküyor an itibariyle.
0: Buradan erkekler finaline geçelim. Alexander Zverev hani çok konuşuldu, yazıldı. Hep bir böyle bir Grand Slam'de çıkış yapıp şampiyon olması beklendi ama kısmet bugüneymiş. O da hem Carlos Alcaraz'ın sakatlığı, işte senin de bahsettiğin gibi Sinner'ın erken elenmesinin kendi lehine dönüştürmeyi başardı diyebiliriz herhalde.
1: Aynen öyle. Aslında Andreeva maçıyla benzerlikler de kurabilirim kağıt üzerinde. Çünkü Zverev de belli bir noktaya hep gelip yıl içerisinde, yani yarı final seviyelerine, final seviyelerine hep gelip Sinner ve Alcaraz'a aslında takılan bir profildeydi ve bu engeli aşamıyordu. Yani Madrid finalinden örnekse söz edeceksek sadece 3 oyun alabilmişti Zverev Sinner'e karşı. Hatta ben anlatma şansına sahip olmuştum. İlk oyunda servisini kırdırdığında, daha maçın ilk oyunu olmasına rağmen çok büyük bir demoralize durum yaşamıştı Zverev ve maçtan çıkamamıştı. O psikolojiyi yenmesi için, o eşiği atlayabilmesi için karşısında finaldeki rakibin de kim olduğu çok çok önemliydi. Ve turnuva içerisinde zaten bir önceki yayında da konuşmuştuk. Sinner çok tempolu oynayarak geldi ve bir yerde sıcağın da etkisiyle tükendi, yoruldu. Alcaraz turnuvada değildi. Djokovic ilerleyen yaşıyla birlikte ki turnuvanın en güzel maçı olarak değerlendiriliyor Fonseca Djokovic. Böyle bir büyük mücadelenin içinde elenip turnuvanın dışında kaldı. Durum böyle olunca çeyrek final tablosuna baktığımızda zaten kalan oyuncular arasında en tecrübelisi ve aynı zamanda da en iyi tenisi ortaya koyabilen Zverev'di. Onun üzerindeki baskı da dün finalden önce de çok konuşuldu. Bu Grand Slam'ı almaya şu anda kağıt üzerinde daha yakın oluşu, Zverev'in de büyük bir iştahlı olması Grand Slam alma hususunda. Acaba bir baskı yaratır mı, onun üzerinde bir problem olur ve eller titrer mi konusunu gündeme getirmişti. Ama filenin karşı tarafında da Flavio Cobolli var. İtalyan bir isim. 24 yaşında, evet, çıkışta İtalyan tenisinin de çok fazla sporcusu var ilk yüzde. Ama Cobolli de Grand Slam finali onun için çok çok büyük bir mertebe. Yarı final maçını oynayamadı. Çünkü rakibi yine İtalyan Arnaldi, Matteo Arnaldi bir zehirlenme yaşadı. Ve yani istifra da ettiği için hiç maça çıkamaz noktaya geldi. Çok talihsiz de bir durum. Ve direkt olarak hayatında Grand Slam yarı finali bile görmemiş Cobolli, çeyrek finali bir kez daha önce deneyimlemiş Cobolli, kendisini bir anda finalde buldu. Bu da Zverev'in bir avantajına durum yarattı. İlk sette de aslında Zverev çok rahat 6-1 3 kez servis kırarak karşılaşmaya ağırlığını koyarak da başladı. Sonrasında Cobolli finale ısındı, tekrar geri döndü, fakat tüm maçı değerlendirdiğimizde daha derli toplu kararlar veren her zaman Zverev'di. Belki rakibinden çok çok önde değildi. 5 sete giden bir maçtan bahsediyoruz. Ama son bölümde de Cobolli de yoruldu, Zverev de yoruldu maç süresi 5 saati uzayınca. Orada da daha diri kalabilen, kendisini yeniden daha iyi toparlayıp odaklanabilen Zverev oldu. Örnekse 3. setin tiebreak'inden söz edelim. 7-5 bitti ki Zverev 3-1 önde servis atıyordu. Yani 4-1 ile karşılaşmayı kazanabilirdi. Hem belki o baskıdan yana biraz nasibini aldı, hem de Cobolli büyük bir oyun ortaya koydu. Teniste çok büyük mücadeleler ettiğiniz zaman bir sonraki sete, hemen 5 dakika sonra yeni bir oyuna odaklanmak çok kolay olmuyor. Ve final setinde de bir adım önde başlayan yine Zverev oldu. Ve sonrasında Cobolli'nin de hatalarıyla birlikte maç inancı epey geriye gitti diyebilirim. 6-1'lik bir final setiyle de Zverev çok çok istediği Grand Slam'e kavuşmuş oldu. Şunu ifade etmek lazım. Tarihte sadece 3-4 oyuncunun yapabildiği bir şeyi başarmış oldu Zverev. Bütün seviyelerde kupa kazandı. Yani buna olimpiyat altının da dahil etmek lazım. Grand Slam şampiyonluğu geldi. 250-500 bin seviyesinde turnuvalar kazandı. ATP finallerini kazanmış bir isim. Evet, belki büyük üçlüye göre, hani Federer, Nadal, Djokovic ya da Sinner, Alcaraz'a göre az Grand Slam şampiyonluğu var. Ama bütün bir külliyatı da toplamış oldu böylece kendisinde.
0: Can Ayhan, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sport spikeri Can Ayhan'la da Fransa Açık konuştuk. Kendisi tenis maçlarını da anlatıyor. Detaylı bir şekilde turnuvayı bizimle paylaştı. Şimdi yayının da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün İlhan Palut Hoca'nın bir açıklaması çıktı karşıma. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Değerli dinleyenler, Konya Spor'la bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamıştı. Ancak finalde Trabzonspor'a kaybetmişti. İlhan Hoca diyor ki mesela Arne Slot Türkiye'nin pek de beğenmediği Feyenoord ile şampiyon oldu. Oradaki performansından sonra kendini Liverpool'da buldu. Vincent Kompany küme düşen Burnley'den tazminat ödenerek Bayern Münih'e transfer edildi. Vincenzo Italiano Fiorentina'da kıpırdadı. Bologna'ya seçti. Bologna onu tercih etti. Şimdi de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldi. Herkesin göz önünde iş yapanlar bakan gözlerle görünür. Bir gün bana teklif geldiğinde hazır olacağım diyor. Kendimi oraya hazırlıyorum diye paylaşmış İlhan Hoca. Son dönemde tabii böyle zaman zaman Beşiktaş'la anılmıştı. Hatta transfer süreci tam böyle gerçekleşmeden işte İtalyano'nu imzaya atmadan 3-4 gün önce Türkiye Gazetesi'nde bir haber de çıkmıştı. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın İlhan Palut'u da listesinde gördüğü olduğuna dair. Ama sonrasında İtalyano'da karar kıldı Beşiktaş. İlhan Hoca'nın da hedefleri büyük. Ona da kariyer yolunda başarılar dileyelim. Evet değerli dinleyenler, bu akşamı haftanın ilk gününü Radyo Spor'da Derin Pas'ı noktalıyoruz. Yarın akşam saat 18.30'da görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Umarım iyisinizdir. Öncelikle haftanın ilk günü ve sizlere de güzel bir hafta temenni ediyoruz. Konuğum var. Bugün sürpriz yaptık size. Kendisini zaten tanıyorsunuz ama birlikte baş başa yayın yapmayalı bayağı zaman oldu.
1: Birkaç ay oldu.
0: Bir 6 ay oldu. Ya konuşmayacaktın. Sürpriz olacaktı. Ya şu maçı açar mısın diyeceğim. Bulamadım bir türlü. Evet sevgili Burak Alaca bizlerle birlikte. Burak'la beraber gündemi biraz konuşacağız. Biraz Dünya Kupası'nı konuşacağız. Bugün basketbol mücadelesi var biliyorsunuz. O maçı değerlendireceğiz. Güzel bir mücadele. Siyah beyazlar Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji mücadelesi var ki şu anda önde götürüyor siyah beyazlar. Mücadeleyi 24-22 önde götürüyor. Bakalım o maçı da yine konuşuyor olacağız. Önce hoş geldin diyelim sana.
1: Hoş nasıl? Buldum. Zaten 5.30'da çıkmıştım. Hemen geri geldim. Çok bir araya açmadık.
0: Ya evet gitmemişsin. Bugün gün boyu buradaydın herhalde.
1: Öğle saatlerine geldim. İşte 5.30'da mesaim bitmişti. Editöryel tarafta biraz işlerim vardı. Oyalanayım dedim. Seni de görmüşken geldik buraya.
0: İyi oldu. Öncelikle şeyi sorayım sana bir. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş mücadelesinde nasıl bir maç bekliyorsun? Yani şu anda Beşiktaş önde götürüyor ama hani böyle devam eder mi? Bugün kazanabilir mi siyah beyazlar ki kazanamazsa senin de bildiğin üzere eleniyor. Ve yani finale ya da işte bu sezona veda ediyor. Ne diyorsun? Hani bunun bilincindedirler diye düşünüyorum.
1: Ya son maça nazaran son maçta Beşiktaş çok silmiş vaziyette başlamıştı biliyorsun. Bahçeşehir Koleji genel olarak üstündü. Beşiktaş takip ediyordu. Biraz daha diri bir başlangıç, daha canlı bir başlangıç gördüm Beşiktaş'tan. Ya yani mevcut görüntü itibariyle ben sabah konuşurken Bahçeşehir Koleji'ni bir tık önde görüyordum ama şu anki mevcut görüntü itibariyle Beşiktaş sanki seriyi akatlara taşıyabilirmiş izlenimi var. İlk çeyreği de birlikte izlemiştik.
0: Peki şey soracağım sana yani özellikle bu Euro Cup finalinden sonra çok ciddi bir performans düşüklüğü de var aslında Beşiktaş kısalarında özellikle söylüyorum. Zizic sakatlandı zaten uzun konusunda da çok hani böyle eli güçlü bir takım görüntüsü yoktu. Bir de üzerine Zizic sakatlandı. Bu maçta da bir önceki seride de yine pota altını Galatasaray mücadelesinde de aslında pota altını kullanan takımlara karşı ciddi zafiyetler yaşadı siyah beyazlar. Daha da kötüsü kısalar da çok formsuz. Hani biri değil bu arada neredeyse hepsi formsuz.
1: Yani burada şeye bağlıyorum ya artık sezonu bir en azından belli açılardan kafada bitirmiş olabilirler. Euro Cup finali çok kalp kırıcıydı çünkü açık konuşmak gerekirse. Onu da şundan ötürü söylüyorum. Yani favori olduğun bir final, sezon boyu sürklase etmişsin bulunduğun grubu, çok başarılısın. Nispeten kendine nazaran zayıf bir takıma karşı mücadele ediyorsun ama sonuç beklediğin gibi olmuyor. Bir hayal kırıklığı var bunun da getirdiği oyuncularda, koçta. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Beşiktaş için hafta şöyle geçmiş olabilir. Artık bir bu sezonu en azından finale tekrardan taşımamız lazım. Bizim son yıllarda yakaladığımız standart bu, buradan devam etmeliyiz diye. Oyuncularda belki bir silkelenme olabilir. Bugün de ilk çeyrek itibariyle onu biraz gördük. Ama dediğim gibi Beşiktaş için sezonun en azından mental olarak bazı açılardan bitmiş gibi gözüküyor. Oyuncularda bunu görebiliyoruz hal ve tavırlarında, form durumlarında. Yorucu bir sezon oldu. Çok maça çıktılar. Dediğim gibi çok kalp kırıcıydı. Burg Brest karşısında alınan finalde mağlubiyete bunun da etkilerini görüyoruz.
0: Evet şu anda Beşiktaş 29-22 önde. Şöyle bir sayı dağılımına bakıyorum. Anthony Brown'un 8 sayısı var. John Matthews'un 6 sayısı. Connor Morgan 2 sayı. Lemar'ın 5 sayısı, kenardan da Dotson'un, Serdar'ın, Sertaç ve Vito Brown'un ikişer sayıları var. Dotson'un da 4 sayısı var. Mesela Yiğit bu seride neredeyse yok denecek kadar kötü benim gördüğüm. Matt Thomas'a zaman zaman süre verdi ama henüz şu ana kadar da süre vermedi. Bu arada 24-29'a geldi mücadele. Üst bekliyor musun peki? Bol sayı bekliyor musun?
1: Olur. Yani çünkü şöyle, Dušan Olimpijević Beşiktaş'ı ilk senede çok iyi bir savunma takımıydı hatırlarsın. O dönem mesela Paris Basket Euro Cup şampiyonu olurken bir mağlubiyet vardı sadece Beşiktaş karşısında. 63-62 gelmişti. Ama son iki yıldır biraz daha hücum özellikleriyle ön plana çıkan bir Beşiktaş görüyoruz. Bahçeşehir Koleji gibi yani Malachi Flynn'in, Hunt Rail'in olduğu iyi atıcılar olan bir takıma karşı da tamamen savunmayla kazanmak çok kolay değil. Son maçta da gördük uzatmayla birlikte 100 sayılara dayanan bir maç vardı.
0: Evet, dün Fenerbahçe finale çıkmayı başardı. Beklediğimiz biz en azından ikimiz bekliyorduk. Dün Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını ve uzatma sonunda kazanmayı başardı. Aslında kaybedebilirdi. Maç iki tıkıma da gitti geldi. Larkin son 4 saniye kala 2'de 1 serbest en atış kullanmasa oyuncu. Tabii yani Larkin varsa gözü kapalı atar dersin. Kaçırınca maç uzatmaya gitti. Yani Efes seriyi uzatabilirdi aslında. Ama onlar da bugün bugün diyorum bu sene hani son birkaç senedir aslında çok kötü yönetiliyor mu diyeyim. Teknik açıdan mı değerlendirirsin ama hani Efes için herhalde bu sene sil baştan bir şeyleri kurgulayacaklar.
1: Geçen sene çok iyi giden bir takım varken Luka Banki ile takım çok kötü bir sezonun ardından play'in üstüne 5. maça götürmüşken Panathinaikos serisini son şampiyona karşı o dönen tekere çomak sokarsan böyle düşersin.
0: Evet o karar da çok ilginçti. Bilmiyorum niye öyle bir karar
1: alındı. Çok yanlış bir karardı.
0: Yanlış bir karardı. Ama sonrasında da Efes bir türlü toparlanamadı. Hem Euroleague'de çok kötü performans. Lig'de bu sene çok kötü performans. Hani ben Efes'i bu kadar yenilirken hiç görmemiştim mesela.
1: Ya Anadolu Efes ilk 4'te giremedi playoff'a.
0: Evet yani çok ilginç. Euroleague'de zaten hani böyle saman alevi gibi 2 maç kazanıyor 7 maç kaybediyor
1: sondan
0: falan.
1: İkinci bitirdi ligi sondan biliyorsun ikinci. Ya. Azrail çok kötü bir takım olmasa Anadolu Efes lig sonuncusu olacaktı.
0: Bu sene bir yatırım bekliyor musun Efes'ten peki? Hani ya, çok ciddi yatırımlar bekliyor musun? Bu soruyu birazdan cevaplarsam bir yarışa gidelim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ön gruba doğru yaklaşmaya çalışan isimlerden biri. Kibo kadar geride 16 numaralı King Ensar var. O 5.likte ilerleme dışında 5 numaralı Tyrexis da var. Bu şekilde Safkanlar ilk virajı döndü. 3 numaralı Kiki Ferro 2.5 boy farkla lider. 6 numaralı Sidney Shaw 2.likte 2 boy kadar geride dışta. 12 numaralı El Intocable var. O 3.likte ilerliyor. El Intocable'den 1 boy kadar geride 7 numaralı Information var. O 4.likte ilerliyor. 2 boy kadar geride 9 numaralı Baycura var. O 5.likte 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Tyrexis var. Tyrexis'in 1.5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Blackstone. Blackstone'dan da 3-4 boy kadar geride 16 numaralı King Ensar. 2 boy kadar geride 15 numaralı Fenom var. Fenom'un da 1 boy kadar hemen dışında 8 numaralı Meryem Sultan da ön gruba doğru yaklaştı. Bu şekilde safkanlar son 800'e girmek üzere. 3 numaralı King Ferro farkı 7-8 boya kadar çıkardı değerli yarı severler. 7 numaralı Information 2.likte 2 boy kadar geride. 12 numaralı El Intocable var o 3.likte ilerliyor. Daha sonra 5 numaralı Tyrexis 2 boy kadar geride. Sidney Shaw dışından 13 numaralı Blackstone atakları var. Bu şekilde safkanlar virajı dönmek üzere. 3 numaralı Kiki Ferro 10 boy kadar önde dönüyor virajı. 7 numaralı Information 2.likte bu şekilde safkanlar virajı döndü. 3 numaralı Kiki Ferro son 300'e de 10 boy kadar önde dönüyor. 7 numaralı Information 5 numaralı Tyrex'in atakları var. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru ilerliyor. 3 numaralı Kiki Ferro liderliğini koruyor. British Breeze dışından Tyrex'in ikincilik mücadelesi veriyor artık. 3 numaralı Kiki Ferro oldukça avantajlı bir şekilde fotoya doğru geliyor. British Breeze ikincilikte koşuyu kazanan isim 3 numaralı Kiki Ferro değerli yarı severler. 1 numaralı British Breeze ikinci oldu. 5 numaralı Tyrexis, 2 numaralı Kurtuluş Anadolu ve 13 numaralı Blackstone da 3.lik için aynaya yakın geçen isimler oluyor sayın yarı severler. Şanlıurfa'daki 6. koşuyu 3 numaralı Kiki Ferro Ferit Yardımcı ile kazandı. Bu safkan 14 numaralı Riz ile eküreydi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
5: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Efes yatırım yapar mı dedim. Dedin ki daha ne yatırımı? Bu arada Beşiktaş 36-29 öne geçti. Jona Matthews da açtı. Dükkanı açtı.
1: Çok şükür.
0: Dinleyici hattımızı söyleyeyim mi? 0538-052-1487. Her hafta Burak'ın burada olmasını isteyenler artı biri yazsın.
1: Eyvah.
0: Çünkü kendisine yoğun bir talep var. Birlikte yayın yapın ama kırıyor beni sürekli. Yaşı da genç ama yapacak bir şey yok. Artık bir şekilde törpüleyeceğiz.
1: Bir yandan da çalışıyorum
0: zamanlarda.
1: Ama biliyorsun.
0: Yani öyle gözüküyor. öyle gözüküyorsun. Burak'ın Her pazartesi burada olmasını isteyenler, yayına katkıda bulunmasını isteyenler artı bir yazabilir Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 1487 diyelim. Evet, Efes yatırım yapar.
1: Buradan öncelikle sevgili Ali Erim'in, genel yayın yönetmenimizin yaptığı programa da bu konuda talepleri olanlar mesajlarını atabilir. Daha çözüme daha kolay ulaşırız diye düşünüyorum bu talep konusunda.
0: Hayır, bu senin sonuçta tasarrufun yani. Ali Bey bir şey diyemez. Bu yayına katılmak istersen katılırsın yani.
1: Burada da şey var ya, bir yandan da editoryal mesaim oluyor yani. Oradaki dengeyi kurmak açısından söylüyorum.
0: İşte hem öyle yapacaksın hem böyle yapacaksın. Çalışacaksın aynı anda.
1: Niye boş durayım değil mi?
0: Sen ki Radyo Spor altyapısından yetişmişsin. Bu arada 31-38 oldu. Beşiktaş farkı açmaya başladı ama üst olmayacak gibi herhalde. Üst diyen güvenenler vardı.
1: Mustafa Kıyıcı ondan özür dileyelim şu an bizi dinliyorsa.
0: Evet. Onu da akşam
1: zarara uğrattık biraz.
0: Zarara uğrattık ama belli de olmaz yani. Bu basketbol yani, biliyorsun. 2 dakikada bir anda her şey değişebilir.
1: Hayat bu, her şey mümkün.
0: Bu arada müthiş bir savunma var Beşiktaş geyinden, bilmiyorum ama bence yeni bir şey yok aslında pozisyonda. Evet, bir faul de vermediler.
1: Politika biraz satmaya çalıştı orada
0: faulü. Politika faulü. Efes'i sordum sana. Hani bu sene Luka Banki tekrar geri geliyor. İddialı bir kadro kurarlar mı ya da bu kadrodan çoğu oyuncu gider mi, ne dersin?
1: Vallahi önce şunu söyleyeyim. Efes bütçe ayırır mı diye sordun soruya. Oradan cevap vereyim. 35 milyon dolar bir bütçesi vardı Anadolu Efes'in. Yani daha ayırmasına gerek var mı? Bence yok. Giden çok olmalı. Luka Banki bence doğru isim burada. Piyasadaki artık yaşlı kurtlardan. İşte Panathinaikos için de adı anılıyor.
0: Benim çok beğendiğim bir koç bu arada.
1: Burada başarılıydı. Zaten elimizde bir veri var. Hani Luka Banki şöyledir böyledir demeye gerek yok. Çok kötü bir pozisyonda takımı alıp, biliyorsun orada neredeyse Final Four'a götürüyordu. Bakıyorum artık şey, takımlarda şu sendromu görüyorum. Mesela Panathinaikos için Obradovic konuşuluyor. Bakıyorsun Pablo Laso göreve geldi Anadolu Efes'te. Artık bu Avrupa transfer piyasasında kara borsa olan çok bilindik koçlardan, biraz daha üst jenerasyon koçlardan sanki uzaklaşmak lazım. CV'ye aldanmayıp, bilmiyorum, ne dersin?
0: Bu arada Beşiktaş son saniyede 42-31'e getirmeyi başardı. Lemar'ın resmen uçtu yani.
1: Özel bir oyuncu.
0: Sen izledin, evet, çok beğendiğim bir oyuncu ve ilk yarıyı 11 sayı önde kapatmayı başardı. Bence maçı kazanmak için yeterince, ya yani yeteri kadar fark oluşturdular. Yani karşılık verdikleri sürece, çok ciddi bir şey yemedikleri sürece, nedir o, seri yemedikleri sürece maçı kazanabilirler. Bu arada maç önde de ben söyledim Beşiktaş'ın kazanmasını, sana söyledim.
1: İlk yarı itibariyle de bak, ben mesela Bahçeşehir Koleji'ni önde gördüğümü söylemiştim. Son Beşiktaş maçına bakarak, son iki maça bakarak, kazandığı maçı da dahil ediyorum Beşiktaş'ın. Ama ilk yarıda gördüğümüz görüntü şu: Beşiktaş biraz silkelenmiş son iki maçtan sonra. Bence lazımdı böyle bir şey.
0: Bugün yine farklı bir şey var. Yine ben mi yanlış düşünüyorum ama kısaların çok fazla savunma reboundına yardım ettiğini gördüm bugün en azından. Az önce de mesela Devin Dotson savunma reboundını aldı. Ve anında hızlı bir şekilde rakip sahaya gönderdi Lemar'a. Yani son iki maçta bence bundan biraz yoksundu. Ya kısalar, çünkü Beşiktaş'ın zaten uzun oyuncusu kalmadı.
1: Morgan devşiriliyor oraya hibrit. Bir de Sertaç Şanlı. Onlar
0: bir Sertaç var yani.
1: Atletik oyuncular değil, rebound konusunda zafiyet.
0: Bahçeşehir Koleji daha atletik bir takım görüntüsünde. Ya da daha uzun size'de oyuncular var. O yüzden hani kısaların savunma reboundına yardım etmesi bence önemli.
1: Burada bu katkıyı almak zorundasın. Özellikle Sertaç Şanlı'nın olduğu beşlerde o havuz reboundu da atletizm dezavantajı ciddi şekilde hissedilebiliyor. Burada Anthony Brown'un, bilhassa Brinton Lemar'ın, bunlar bu arada fiziksel oyuncular. O yüzden ikisini de çok beğenirim bu arada. Hani seneye Beşiktaş'ta kalması gereken oyuncular, katkısı önemli.
0: Bu arada senin burada olmanı isteyen kimse yok gördüğüm kadarıyla. Yani şimdi böyle dışarıda diyorsun ki bu kadar hayranım var ama iki dinleyicimiz yazmış sadece. Kesinlikle her hafta burada olmalıdır. Kendisine sevgiler ve saygılarımı sunarım demiş.
1: Onlar da net ifadeler kullanmış ama. Evet.
0: Dinleyicimiz keza iyi yayınlar Serkan Bey. Serkan Bey daha doğrusu artı iki yapmış. Sizi seviyorum demiş Antalya'dan Serkan.
1: Bilmukabele.
0: Burak Alaca candır diyoruz ve her hafta burada olmalıdır diyor.
1: Bana o yer, ben keyif alıyorum burada, biliyorsunuz zaten yani bugün de mesela yine yayındaydım. Bir 3-5.5 arasında. Yani ben oldukça yayın yapmayı seviyorum.
0: Şimdi Vedat Parlak olsaydı şöyle diyecek. Tabii ki keyif alacaksın yani. Ben varım diyecekti ama ben öyle demiyorum öyle yani.
1: Narsizm yok diyorsun. Bu arada gece 1'de de seninle bir space odası yapacağız. Orada da katılmak isteyenlere
0: bir yapalım. Senin bir de YouTube kanalın var. İstersen bir söyle burada dinleyicilerimize, ne yapıyorsun YouTube'da?
1: Evet şöyle, ben normalde Radyospor'da tanıyanlar bile basketbol programı yapıyorum. Futbol programları da yapıyorum fırsat buldukça. Futbol üzerine bir YouTube kanalım var. Yani diyeceksiniz şimdi ne alaka diye. Ben mesela sektöre de Amerikan futbolu yazarak girdim. O yüzden genel itibariyle birden fazla branş takip ediyorum. Futbolda daha çok takip ettiğimi söyleyebilirim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Orada sen de biliyorsun birden fazla lig, birden fazla oyuncu takip ettiğimiz için. Hani transfer evet. gündemine gelen oyuncularla ilgili detaylı analizler yapıyoruz. Teknik direktör tercihleri, gündeme yönelik. Daha da yeni bir kanal. Fena gitmiyor. Şu an 4 video var. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz. 110 küsur abonesi var şu an. Fotoğrafım da yok bu arada. Bir logo var. Lacivert Beyaz zaten en üstte çıkıyor. Yazdığınızda destek olmak isterseniz görebilirsiniz.
0: Evet, Burak Alaca'ya destek olun.
1: Sahip çıkın.
0: Sahip çıkın. Instagram'da, Twitter'da yine aynı şekilde Burak Alaca olarak. Bu arada bugün de ikimiz bir Space Odası konuşacağız. Beşiktaş gündemini konuşacağız. En azından böyle çok istek, talep geldi. Radyoda konuşuyorsunuz. Biraz daha ne diyelim, serbest bir yerde, her yerde konuşun. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Yeni dönemde Burak'ta daha çok işbirliğimiz olacak. Sevgili Ahmet Bey yazmış Mersin'den. Burak Bey'e sorar mısınız? Seneye Mersin yatırım yapacak mı? Tekrar gelebilecek mi Süper Ligi? Mersin'de 2 yıldır iyiydik demiş ama şanslı bir şekilde düştük. Tekrar takımımızı gelsin istiyoruz demiş.
1: Ya şanssız diyemem ben onu, açık söyleyeyim.
0: Artı 27 yapmış sana.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Şanssız
0: yani yıldız diyemem. Artı yıldız yapmış. Demek ki sevenin varmış yani. Çok böyle şükür. Nadir de olsa.
1: Çok, ama onlar da fazla seviyorlar. Bir şekilde dengeyi sağlıyoruz herhalde, bilmiyorum. Yani terazide bir tık denge sağlanmış gibi duruyor. Mersin'de şimdi şöyle açık söyleyeyim. Ben bu arada Mersin Spor Kulübü'nün basın lansmanındaydım geçen yaz, biliyorsun. Ekim'de evet. Mersin'e gittim. Çok da iyi ağırladılar. Bu sebepten ötürü bir gönül bağım da var kendileriyle. Hani misafirperverlikleri sadece organizasyon üzerinde değil. Genel Mersin'in beni çekmişti.
0: Forma getirdin mi?
1: Atkı vardı. Getirebilirim istiyorsan.
0: Ya ben forma giymek istiyorum.
1: Ama bir
0: ya.
1: Şey söyleyeceğim. Formayı bende şey var. Gittiğim yerlerden almaya özen gösteriyorum. Vallahi bulamadım. Çünkü hani sezon başlamamıştı ben gittiğimde. Şöyle... Talihsiz diyemem. Orada Can Sevim'in gönderilmesi yerine Carles Duran'ın gelmesi, ki geçen sene Daç Kay'da düşmüştü, bence yanlış bir karardı. Sezon içi transfer hamleleri de yanlıştı. Bütçe devam eder mi? Mersin Belediye tarafından da desteklenen bir kulüp. Burada oradaki gelecek sezon bütçesinde tutum nasıl olacak, nasıl bir destek olacak bilmiyorum. Dönmesini ümit ederim. Renk katıyordu karette karettalar.
0: Evet, umarım olur bu arada. Ben de geçen sene seninle konuşurken özellikle konuştuğumuz takımlardan birisiydi ama umarım en kısa sürede tekrar görürüz.
1: Mersin'i, Daçka'yı, bunları görmek istiyoruz.
0: Evet, kesin. Özellikle Daçka'yı da görmek istiyoruz. Ne demiş? Aygün abi demiş ki, iyi yayınlar, bu akşam hafif istekli Hollanda süpürür mü? Demiş.
1: Özbekistan'la oynuyorlar.
0: Beşiktaş istekli demiş. Burak canımız demiş.
1: Çok teşekkür ederim buradan.
0: İzmir'den sevgili Aydın abi.
1: Aydın Aygün.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Kıymetli bir abimiz. Sağ olsun. Karavanında bizi dinliyor genelde.
1: Keyifli bir atmosfer olsa
0: yani
1: gerek.
0: Yani hayat Aydın abiye güzel ya. Vallahi ben hep söylüyorum ama sağ olsun. Karavanda düşünsene, bizi dinliyor, mesaj yazıyor, karşılıklı sohbet ediyoruz.
1: Muhtemelen bir yanda çay kaynıyordur. Bacak
0: bacak. Tabii canım yani. Karavanda. Biz burada çalışıyoruz. Yani hiç bizi düşünen yok. Mesela çay kahve ister misiniz diyen yok. 3 dakika reklam aramız var. Hani kahvemi alalım, yukarı mı çıkalım,
1: boğazına
0: neyse.
1: Boğazına dönledin insanın ya. O kadar sürede içemezsin.
0: Ben o yüzden
1: ya.
0: Böyle kahveleri 10 tane alıyorum. Sıcakken tabii stoklu. Yayın bitene kadar soğuk kahveye dönmüş oluyor bu.
1: Yaz böyle geldi şey zaten.
0: Yakında şey alacağım, bu şey var ya, neyse şimdi reklama girmesin de, termos gibi şeyler var.
1: Kettle
0: ya.
1: Kettle al bence, evet. Stüdyoya.
0: Böyle 7-8 saat sıcak soğuk tutuyor, onlardan bir tane alacağım. Hiç çıkmayacağım yani böyle burada. Yani kendimi böyle zincirleyeceğim şu mikrofona.
1: Gayet makul, gayet makul ama şey, dediğim gibi bir kettle al, hepimizin işi görürüz.
0: Başka bir şey istesem olacakmış, dedim ki bugün dedim Beşiktaş basketbol maçını orada izleyen canlı canlı Burak Bey'in yorumlarından güzel bir bahis alınabilir. Kaçırmayalım Caner Bey'i bulmuşken, değerlendirelim kendisini demiş. Kim demiş? Erdinç Bey.
1: Merhaba.
0: Ne diyorsun? Basketbol.
1: Şu an tehlikeli bir noktada maç. Üst demek için tehlikeli, handikap Beşiktaş demek için bence tehlikeli. Henüz koca bir ikinci yarı var. Ha, oyuncu bahisleri aktif olarak açık mı? Onu bir kontrol edebiliriz mesela.
0: Ercan Taner ile program yapıp ondan sonra ondan fazla konuşan ender kişilik Burak Alaca demiş. Onu konuşturup dinleyeceksen pazartesileri çağır demiş. Bak sevgili Ali Cemal. Bu... Kendisinin böyle çok... Ulvi düşünceleri var biliyorsun. Biz kendisiyle hiç anlaşamayız. Yani burada anlaşamadığım herhalde ender dinleyicilerimizden bir tanesi. Çünkü ne dersem muhalif oluyor sağ olsun. Özellikle Montella konusunda asla. Yani Montella'nın M'sini kullandığım anda hemen Caner Bey kendinize
1: iyi bir
0: falan.
1: Mesaj mıydı, kötü bir mesaj mıydı onu pek ayırt edemedim. O
0: hayır, iyi bir mesaj ya, sana iltifat edin.
1: Ercan abiyle program yapmak büyük keyif öncelikle yani.
0: Ercan abinin olduğu programda Ercan abiden fazla konuşan ender kişilerden demiş yani.
1: Ama şey yapmıyorum genelde hani bazen şey oluyor ya, kendini ön plana çıkartmak istersin. Ben haftanın 5 günü program yaptığım için yani sohbet ediyorum ben, çok orada moderasyon gibi değil de Ercan abiyi bulmuşken, yoksa öyle şeylerim çok fazla yok açıkça söylemek gerekirse.
0: Valla ben bilmiyorum. Sevgili Ali Ceman çağırmış. Her pazartesi bekliyoruz Burak Alaca'yı demiş. Birkaç mesajım var ama vaktim var mı sevgili Batıkan bunları okumak için? Peki var demiş. Sonrasında devam edeceğiz. Burak hala mı buradasın? Burak'ın adamı dinlensin demiş.
1: Sağduyulu yaklaşım için teşekkür ederim.
0: Yunus Bey yazmış. Ya bu adam zaten günde 2 saat yayın yapıyor ya.
1: Her gün yapıyorum ya bir de.
0: Lütfen yani her gün derken. Burada 20 saat yayın yapalım.
1: Abi bırakalım da burada başkaları yani. Da ekmek yesin ya kurumdan yani. Lütfen kaç saat yani. Yapayım.
0: Sen altyapıdan yetişen bir gençsin. Senin şeyin yok. Nedir o? Hayır. Mazeretin yok.
1: Necip Uysal gibi bir şey
0: tabii,
1: o zaman.
0: Tabii. Nerede görev verilirse orada yayın yapman lazım.
1: Yapıyoruz
0: bence.
1: Mutluluk duyarak tabii ki.
0: Ne demiş? Açlık seviyenizi ölçelim isterseniz. Sevgili Mehmet İstemi Bozyer Seattle'dan bize türlü türlü yemekler yollamış. Açlık yazıklar seviyenizi. Olsun ya vallahi. Ben bir de yemek yemedim seni görünce biliyorsun.
1: Yani benim şu an %... açlık seviyem 70 dolaylarında.
0: Benim daha da fazla olabilir çünkü 2 saat daha buradayım. Karşılıklı beni takibe alın. Yoksa sizi takip eder etmem demiş.
1: O da enteresanmış. Pragmatik
0: evet, yok şaka yapmış. Tamam olur alırız sizi.
1: Seattle'da da bir bağlantımız olsun.
0: Ne demiş dinleyicimiz? Burak Alaca'ya mobbing yapılıyor demiş. Kim ama... demiş? Sevgili Selim Sarı. Biliyorsun kendisi bir Romano Selim.
1: Fabrizio Romano.
0: Antalyalı değil ama Spartalı biliyorsun. Ama aylarca yıllarca bizi Antalya Spor'u hep övüyor. Antalya Spor'la alakalı şeyler yapıyor ama
1: ve Galatasaray'da.
0: Ve Galatasaray'da. Çok ilginç. Ve Spartalı.
1: Bu meşhur bir dizide şey vardı ya, Foto Esat Mandosi.
0: Adam sabah yayınına veriyorlar, öğlen yayınında, akşam yayınında, hatta gece müzik band yayınında Burak Alaca'dan...
1: bir şarkı patlatabilirim her an.
0: Yok, şarkı konusunda sıkıntısı var. Yani onu yaparsa muhtemelen frekansı değiştirebilirsiniz.
1: Anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum.
0: Ayrıca da seni de seviyoruz Caner Bey demiş. Yazıklar olsun senin.
1: Sağ olsun.
0: Vallahi yazıklar
1: buradan
0: olsun.
1: Buradan selamlar
0: yani. Arada sevgiler. Bir seni de seviyoruz. Sevgili Yaman abi, Fransa'dan kıymetli bir dinleyicimiz. O da bize iyi yayınlar demiş.
1: Sevgiler.
0: Böyle ilginç mesajları var zaman zaman. Güzel esprileri var. Varşova'dan krallara selamlar. Yoldayım. Poznan'a doğru gidiyorum. Çok katılamıyorum ama seviyorum sizi demiş Şahin Bey.
1: Bu arada enternasyonel dinleyici sayısı da çok iyi. Yani yarın bir gün her yerde bir bağlantımız var bir şekilde. Bir insanlara temas etmek güzel.
0: Polonya'dan, Varşova'dan sanki böyle hani şeyden Sarıyer'den Levent'e geçiyormuş gibi Poznan'a geçiyorum. Hani çok katılamıyorum ama yine de bir size bir selam vereyim demiş. Çok teşekkür ederiz Selim, Şahin Bey.
1: İyi yolculuklar ne
0: diyeyim. İyi yolculuklar evet. Polonya'nın neyi meşhur ya? Bir araştırma.
1: Lewandowski var abi.
0: Caner Bey bir tanesiniz. Sayın Alaca'ya da selamlar. Birlikte olmanız çok güzel, teşekkürler demiş. Selamlar, saygılar. Soyadı okunmasını istenmeyen bir dinleyicimiz. Sevgili hocamız diyelim.
1: İsminizi Turgay
0: Bey.
1: Miyiz?
0: Evet tabii okay. Ki Turgay Bey. Sevgilerimizi iletelim.
1: Sevgiler.
0: Bak maç tahmini alt üst demiş Beşiktaş maçına. Ne nasıl diyorsun? Yani? Alt üst. Hangisi
1: 158.5 üst.
0: Ben de üst diyorum ya. Üst olacağını. Evine de ara ara uğra Burak demiş baban.
1: Vallahi beni evde gördüklerinde annem de babam da şey diyor. Dedi, ne kadar büyümüşsün, kilo vermişsin falan. Radikal değişiklikler olabiliyor.
0: Çok iyi, çok iyi. Bak bu çok iyi. Bu güzel bir mesajdı. Sevgili Burak'ın babası mesaj atmış. Ara ara da bir eve uğrarsan seviniriz demiş. Yapacak bir şey yok yani.
1: Ekmek parası.
0: Tabii ekmek parası. Peki biz bir araya gidelim. Birazdan tekrar burada olacağız.
5: Bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bu arada Burak eve doğru demiş sevgili babası. Bekliyor seni bir ara eve artık.
2: Bugün gideceğim ablamı söylerse.
1: Peki. Sevgili Ali Cemal demiş ki ben seninle aynı fikirde olmak için çok çabalıyorum demiş. Eyvah eyvah.
2: O kadar da uzaktasınız ha birbirinize. Evet,
1: ama olmuyor. Basketten falan alışkanlıktan sanırsam takmışsın pivot santraforlara. İki gün önce gördük Denizgül'ü. Rebound alıp çembere atamadı. Döküldü. Elinde Osimhen, Onaçu gibi tutulması zor golcülerin yoksa. Montella'nın bu sistemi daha iyi işliyor. Basket oynamıyoruz Caner Bey. Yastanın arkanıza Montella'yı izleyin demiş.
2: Bak ben şimdi, bir öneride bulunabilir miyim?
1: Beni gaza getirdi bak. Evet lütfen sen de sor.
2: Bu Onaçu ile Osimhen örnekleri var öncelikle. Onaçu 2-0-1 yani pivot değilse. Onaçu sadece futbolda değil basketbolda bile pivot olabilir onu söyleyeyim de. Bu 4-6-0'ın ucunda ben Kerem Aktürk olduğu yerine Can Uzun'la oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hem pas kalitesi daha yüksek bir oyuncu hem şut menzili daha yüksek, biraz daha orada kreatif tehdit oluşturabilecek bir oyuncu. Kerem Aktürk onun topla çok etkili bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum savunma arkası koşulları haricinde. Ben 4-6-0'ın ucunda Can Uzun oynarsa faydalı olabileceğini düşünüyorum. Daha da hücum anlamında üretken bir milli takım görebiliriz.
1: Şimdi sana şunu sorayım. Evet sormuyorum, yarışa gidiyoruz. Oho.
0: Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: İsa Akyavuz'da izleyeceğiz. O da içeride. Taylar 7. koşu için, box için de hazır. Start verildi değerli yarışseverler. Şanlıurfa'da 7. koşu. Heyecanı başladı. 4 numaralı Sirbari rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. 1 numaralı Çakır Furkan çıkışa birlikte liderliği aldı. Dışına sokuldu. 6 numaralı oldu Stars. 2 boy kadar geride. Ortada 3 numaralı King Baldwin var. King Baldwin hemen içinde. 5 numaralı Adaryan dışarıdan. 8 numaralı Terkan Güzeli dön gruba doğru yaklaştı. 2 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Irritable Girl var. Hemen dışarıda 2 numaralı Inferno Blaze grubun son sırasında 4 numaralı Sirbari var. Bu şekilde Taylar viraja doğru ilerliyor. 6 numaralı Old Stars bir boy kadar lider. 8 numaralı Terkan Güzel ikincilikte. Girdi içeride Çakır Furkan dışından 3 numaralı King Baldwin ataklarıyla Taylar virajı döndü. 6 numaralı Old Stars lider. Ortada 8 numaralı Terkan Güzel dışından 3 numaralı King Baldwin. King Baldwin şimdi rakiplerine hakim oldu. Liderliği aldı. Farkı bir anda 2-2.5 boya kadar çıkardı. 3 numaralı King Baldwin. 8 numaralı Terkan Güzel ikincilikte. 3 numaralı King Baldwin. Farkı 4-5 boya kadar çıkardı. Hatta 6-7 boya kadar çıkarıyor. 8 numaralı Terkan Güzel ikincilikte. Kariyerine parlak bir giriş yapıyor. King Baldwin koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Terkan Güzel ikinci. 2 numaralı Inferno Blaze üçüncü. 7 numaralı değerli yarışseverler. Irritable Girl. Dördüncü oldu. 4 numaralı Sirbari de koşuyu 5. olarak tamamladı. 7.

0: Devam ediyoruz. Sana soru soracaktım ama sormadan önce şunu bir söyleyeyim. Beşiktaş Gein 47, Bahçeşehir Koleji 32 idi. 37 oldu reklam arasında. Hatta 33'tü, düzeltiyorum. 4 sayılık, 4-0'lık bir seri ve şimdi bir faul var. Faul hakkı da dolduğu için Beşiktaş Gein'in 2 serbest atış kullanacak.
1: 3 dakikada doldu.
0: Evet, ilginç. Yiğit'in faali var. Ne diyorsun? Az önce sevgili Ali Cemal ısrarla 4-6-0'ı savunuyor. Yani bu arada hani bu kısır bir döngüye girdi. Hani biz de tabii sürekli bunu konuşuyoruz ama yani Dünya Kupası'nda sen kimi bekliyorsun? Çok merak ediyorum. Deniz Gül'ü 2 maçta denedi. Bence verim de aldı, gol de attı. Fena da oynamadı. Hani top da zaman zaman geriye gelip oyun da kurmaya çalıştı. Sırtı dönük de top alabilen ve sağa sola da
1: 1.90'ın üzerine bir oyuncu.
0: servis yapmaya da çalıştı. Ne diyorsun? Yine Kerem ya da Barış tercihinden birisi mi olur? Nasıl bir formasyon bekliyorsun mesela Montella hocadan?
1: 4-6-0 üzerinden gideyim mi?
0: Yani öyle olacak. Başka çaresi yok
1: Tamam,
0: zaten.
1: 4-6-0'ı dünyada son dönemde en iyi oynayan iki tane takım örneği vereyim. Varsa, çok pardon, varsa ekleyeceğin sen de söyle.
0: Tamam.
1: Klopp'un Liverpool'u,
0: Evet.
1: Firmino'nun derin 9 oynadığı, gizli 9 oynadığı, kanat forvetleri daha çok besleme odaklı. Bir de İspanya milli takımı Morata ile Oyarzabal'la, doğru mu?
0: Evet.
1: Burada uçtaki oyuncuların ortak özelliğine Oyarzabal'ın ya da ne bileyim Firmino'nun ortak özelliğine.
0: Yani iki oyuncu da topla ilişkileri iyi oyuncular. Geriye gelip bir şekilde hani belki duvar olmuyorlar ama geriye gelip hem alan açabiliyorlar. Bu arada
1: Playmaker aynı
0: pozisyon
1: zamanda.
0: çok net faul, yani burada anlamadım. Sen de şimdi buna faul çaldılar da önceki pozisyonu görmedin. Çok smaca giderken bir faul vardı ama Antonio Brown'a çalınmadı. Dönüşte faul çalındı. Playmaker baktığın zaman Oyarzabal da öyle. Çok iyi. Yani. Kendi oynadığı takımda da bu arada aynı şeyi yapıyor.
1: Sociedad'da da öyle.
0: Sociedad'da.
1: Firmino da öyleydi.
0: Firmino da öyle. Yani baktığın zaman boylu poslu bir oyuncu değildi Firmino. Ama Liverpool'un en önemli oyuncularından birisiydi. Yıllarca da oynadı.
1: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Firmino Liverpool'a gelmeden Hoffenheim'de 10 numara oynuyordu.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi bu bahsettiğin oyuncuların özellikleri, kaleyi karşısına alıp kaleye yüzü dönük oynayabilen oyuncular, pas servis özelliği olan oyuncular, belli bir şut menzili olan, dribling kabiliyeti olan oyuncular. Tamam, 4-6-0'ın demek ki formülü bu diyebilir miyiz? Var mı başka takım mesela bunu uygulayan? Foden'da mesela Guardiola uyguluyordu bir dönem.
0: Evet.
1: Hatırlarsın. Şimdi Kerem'e bakalım. Bak, 4-6-0 oynanmasın demiyorum. Eldeki malzemeye bakıyorum. Bence oynanabilir bu arada. Topla ilişkisi nasıl? Ben zayıf olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de yani çok zayıf olduğunu düşünüyorum.
1: Servis özelliği ne düzeyde? Ben zayıf olduğunu düşünüyorum.
0: Çok iyi olduğunu düşünmüyorum.
1: Nedir alameti farka? Savunma arkasına iyi koşu atabilir. Kapanan takımlara karşı, düzeltiyorum, sana yüklenen takımlara karşı bu bir avantaj olabilir. Belki şut
0: Evet.
1: özelliğini savunabilirsin. Kaleyi karşıdan gördüğü denklemde iyi bir şutör olduğunu düşünmüyorum bu arada. Çaprazdan daha faydalı şutları var. Kerem özelliklerini böyle koyduk. Barış playmaker bir oyuncu mu?
0: Değil.
1: Topla yaratıcı bir oyuncu mu?
0: Değil.
1: Kanada koyduğunda Barış'tan ne kadar fayda alıyorsun? Çok fazla alıyorsun,
0: Çok.
1: değil mi?
0: Fiziksel şeyleri çok yüksek.
1: Ya bu adam Juventus'ta Cambiasso'yu sırtına aldı. Hollanda maçında geçen sene Van Dijk'la De Vrij'i sırtına aldı. Bak, bunlar büyük şeyler. Onu zaten kanattan çıkartman Barış'a da zarar verir, takıma da zarar verir.
0: Doğru.
1: 4-6-0 oynayacaksan Can Uzun'a bakıyorum. 10 numara orijinli bir oyuncu. Forvet'e de yakın oynuyor. Frankfurt'ta da Top Möller'de, Riera'da öyle oynattı. Oyun kurucu özellikleri var mı?
0: Var.
1: Şutör özellikleri var mı?
0: Var.
1: Menzili bu bahsettiğimiz iki isimden de daha uzun ve karşı cepheden kaleyi bulabiliyor. Yani Kerem gibi çaprazdan ayak içi vuruşu yapabilen bir oyuncu değil. Kerem'in karşıdan şey yaptığını gördün mü mesela? Tam kaleyi karşı cepheden gördüğü bir yerden gol attığında
0: Yok,
1: kaybediyor.
0: genelde soldan içeri devriliyor.
1: Mesela şut menzili var. Şut kalitesi daha yüksek. Top dağıtabiliyor. Playmaker özellikleri var. Dribling kabiliyeti Kerem'in önünde diyebilir miyiz?
0: Yani en kötü eşdeğer dersin.
1: Eşdeğer dersin. Barış kadar değildir ama Barış'ın özellikleri farklı, dediğim gibi. Can Uzun'la 4-6-0 oynanacaksa kanat forvetler Kenan ve Barış, eğer biraz daha işte o dönemki Liverpool'da Sané, Salah örneklerini gördük. İspanya milli takımında Iñaki Williams, düzeltiyorum, Nico Williams, Yamal
0: Yamal
1: örneklerini
0: var.
1: gördük. Bu şekilde kanat oyuncularını derinden bir oyun kurucu 9 numarayla besleyeceksen, 4-6-0'ı böyle kullanacaksan, çünkü gruba bakıyorum. Amerika, Paraguay, Avustralya. Bunların hepsi oyunu kendi yarı sahasında kabul etmek zorunda sana karşı. Daha zayıf kadrolar. Böyle
0: Doğru.
1: oynayacaksan ben Can Uzun'la 4-6-0 oynanmasına sıcak bakıyorum. O aksi takdirde hiçbir
0: Yani eğer
1: 4-6-0
0: denize
1: yaramaz bize.
0: oynatmayacaksan 4-6-0'la devam edeceksen sevgili Ali Cemal'e de hitaben bunu söylüyoruz. O zaman şu andaki kadrodaki bana sorarsan da bu arada Can'ı ben denerim. Ya yani Can'ı mesela ilk milli maçta gördün. Neredeyse tüm aksiyon noktaların içinde var
1: Mahvetti
0: mutlaka.
1: makineyi.

0: Dedonya.
1: Evet. Yani tüm aksiyon noktaların içinde Can Uzun vardı. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Hem milli takım alışma anlamında, evet bu arada Devin Dotson kaçırdı. Sonrasında da 43-50'ye geldi. Tüm aksiyon noktalarında Can Uzun'u gördük. Bir de dediğin gibi yani playmaker özelliği olan bir oyuncu. Hani geriye girip ya şeye biraz benzetmiyorum ama hani yapabilir. Mesela Harry Kane bakıyorsun Bayern Münih'te ya sürekli geriye gelip oyun kuruyor. Değil mi?
0: Mesela.
1: Hani top dağıtıyor mesela bakıyorsun.
0: Luis Diaz'ın skor katkısını görüyoruz.
1: Evet yani Olise'ye bak.
0: Ya Olise kendi kendine de yaratan bir oyuncu ama
1: hayır,
0: onda katkısı
1: yani sonuçta ona da bir alan açıyor. Stoperleri öne doğru çekiyor yani. Savunmanın dengesini bozuyor. Şimdi bunu Barış'ta yapamadık. Zaten denedik. 20 maç denedik
0: Barış'a
1: olmadı.
0: Barış'a da zarar veriyorsun.
1: Efendime söyleyeyim. Kerem'le hani dediğin gibi savunma hani Kerem'i şeyle oynatabilirsin. Mesela Fransa ile oynuyorsan dönüp dersin ki ya tamam Fransa çok önde oynuyor. Hani onu savunma arkası koşu için değerlendirebilirim.
0: Geçiş hücumu oynayacağım dersin.
1: Buna itiraz etmem. Ama şimdi Paraguay kapanacak. Avustralya kapanacak. Biz kapanan takımlara Kerem'le hücum edersek ya da Barış da hücum edip de hani Barış'ın da o kanattaki etkinliğini öldüreceksek yazık olur diye düşünüyorum.
0: Ya burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bak topu ayağında tutan topla birlikte.
1: Bahçeşehir döndü bu arada.
0: Üretebilen oyuncunun önemini biliyor musun? Rakip yarı sahaya yerleşip oynadığında o savunma bloğunu kıramazsın. Topu tutan orada çözüm üretecek, kilit açıcı oyuncu lazım. Bizim burada şu an tartıştığımız Can Uzun'un piyasa değeri 50 milyon euro.
1: Evet.
0: Gerek var mı tartışmaya?
1: Bence gerek yok.
0: Milan'la adanılan bir oyuncudan bahsediyoruz şu anda. Belki Almanya'da daha büyük bir kulübe gidecek. Yani şey de demiyorum, Kerem'in iyi özellikleri var, Barış'ın iyi özellikleri var ki ilk 11'de net olması gerekiyor sağ tarafta ama bu oyuncuların iyi özellikleri olmasa oyuncunun 9 numara oynayabileceği anlamına gelmiyor.
1: Doğru. Bir kısa reklam arasına gideceğiz sevgili Burak, sonra devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Sevgili Aykut Bey demiş ki şimdiki milli takımın oyuncuların çoğunluğu Avrupa'dan %66 Avrupa'yı kapsıyor. 2022'deki milli takımın neredeyse tamamı yerliydi. Evet. Kendi ligimizden olsaydı başarısı ne olurdu demiş size göre. Yani kendi ligimizden bir 11 ya da milli takımımız olsaydı buralara gidebilir miydik? Bence gidemezdik. Mümkün değil.
0: Ben başka bir şey söyleyeyim mi? 2002 özelinde hani siz benden daha vakıfsınızdır ama o 2002 kadrosunda Avrupa'da çok rahat oynayacak oyuncular vardı. Hasan Şaş, Bülent Korkmaz, İlhan Mansız. Orada Avrupa'da oynayabilecek bence çok oyuncu vardı. Yani ligimizdeydi ama dediğim gibi Avrupa potansiyelli oyuncular vardı orada. Ama ondan sonraki ligimiz çerçevesindeki milli takımlarda aynı kalite olduğunu söyleyemem bugüne kadar.
1: Katılıyorum sana. Ya bir de sadece ligimizden hani işte milli takım oyuncular seçelim falan kısmına da çok girmeyelim bence. Niye yani? Niye sadece ligimizden?
0: Ya
1: yok
0: şöyle.
1: Yani burada o kadar kaliteli oyuncular yok yerli anlamında.
0: Burada üzücü bir şey söyleyeyim mi sana? Uzun vadede iyi olan şu. Milli takım genç oyunculardan oluşuyor. Yaş ortalaması düşük ama kötü tarafından bahsedeyim. Biz hala oyuncu yetiştirmiyoruz. Bu oyuncuların birçoğu yurt dışında yetişmiş oyuncular.
1: İşte bence hani ben de bunda bir sakınca görmüyorum yani. Yurt dışında yetişmiş. Evet belki nedir o? Yani yetiştikleri ülkeyi de temsil edebilirlerdi. Buna da bir his görmüyorum. Etmeseler daha iyi tabii ki ama. Yani milli takımı seçseler. Ama olabilir. Yani şimdi Fransa'da 21 tane Afrikalı oyuncu var mesela. Şimdi ben, ne yapıyor? Şey mi yani? Buna bir şey mi insanlar diyor?
0: Yok, ben şeye sinirden demedim. Orada gurbetçi oyuncu kötüdür diye değil, sürdürülebilirlik anlamında sıkıntı olabilir diye söyledim. Yoksa hepsini seviyoruz.
1: Olmaz. Yani. Mümkün değil. Çünkü orada hani futbola da, altyapıya da çok ciddi önem verildiği için her yıl ya da işte her dönem en az 8-10 tane böyle A plus ya da A plus'a yakın yabancı diyorum, yurt dışında doğup büyüyen kendi milletimizden oyuncuları göreceğiz. Ya burada, bunların hangilerini alacağız kısmını bilmiyorum.
0: Almak bir kenara, burada özel bir jenerasyon var. Şimdi bakıyorsun, Kenan Yıldız mesela Almanya altyapılı bir oyuncu. Şu an Avrupa'nın en iyi sol kanat oyuncularından biri sende. Orkun Kökçü Feyenoord çıkışlı. Şu an bence milli takımın orta
1: Hollanda
0: sahasında
1: çıkıştı yani.
0: Hollanda çıkışlı. Arda Güler'le birlikte bence en kıymetli isimlerden biri. Bakıyorsun Ferdi Kadıoğlu Hollanda çıkışlı. Şeyden söylüyorum, hani muhakkak gelecektir ama şu an çok özel oyuncular var. Bu kadar özel oyuncular her zaman bir araya gelmez, o açıdan söylüyorum.
1: Yani 2008 de fena değildi. Oradaki kadro da hani zaman zaman özetleri zaten izliyoruz.
0: Nihat Kahveci, evet. Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop,
1: Ardalar falan,
0: Arda Turan,
1: bayağı iyi takım
0: Emre
1: vardı.
0: Belezoğlu, Marco Aurelio vardı o zaman dövüşüm
1: Aurelio
0: oyuncu.
1: Vardı. Ama hani bence santrafor bulursak en iyisi herhalde bu olabilir ya. Gelmiş geçmiş yani en iyi jenerasyonlarımızdan birisi bu olabilir. Avrupa'da oynadıkları takımları da baz alarak söylüyorum.
0: Abi sadece Türkiye milli takımı üzerinde söylemeyeyim. Şu an Avrupa'da birçoğu takımda bak, Juventus'tan, Inter'den, Real Madrid'den, işte bakıyorum Brighton'da yılın oyuncusu seçilen bir oyuncumuz var. Bu kalifikasyon S-Class takımlarda yer alan bir oyuncu havuzu yok. Ki senin elindeki oyunculara bakıyorum. Barış Alper Yılmaz 50 milyon eurodan başlıyor Galatasaray'ın kapıyı açma bedeli. Orkun Kökçü. Orkun'un Beşiktaş'a gelmesi çok extraordinary, sıra dışı bir durum. Yani Liverpool'ların, Inter'lerin listesindeyken Orkun Beşiktaşlı olduğu için burada Avrupa'da geçerli olan bir oyuncu. Barış Alper'i saydık, Orkun'u saydık. İsmail Yüksek Avrupa'da çok rahat takım bulup oynayabilecek bir oyuncu. Zeki Çelik dediğin oyuncu Roma'da bu sene Kasper'in vazgeçilmezi oldu.
1: Yıllardır oynuyor zaten.
0: Merih Demiral Suudi Arabistan'a gitti ama Juventus'ta oynayan bir oyuncuydu. Atalanta'da oynayan bir oyuncuydu. Kalecin şu an Avrupa'nın en iyi 10 kalecisinden biri ya. Böyle bir jenerasyon kolay kolay gelmez.
1: Evet. Sol bek Ferdi.
0: Brighton'da
1: yılın oyuncusu seçildi. Yani çok konuşmuyoruz
0: saydığım
1: ama.
0: Saydığım için söylemedim
1: evet,
0: bu arada.
1: Yani birçok özel oyuncumuz var. O yüzden Arda var Real Madrid'i.
0: Yani.
1: Yani daha bulamazsın. Da bu arada var yani. Hani daha da aşağıdan gelecek oyuncular var. Yeni Almanya'da
0: bahsettiğimiz oynayan. Deniz Gül dediğin oyuncu Porto'da oynuyor. Ya da evet. Ne bileyim işte bir sürü örneği var. Aral Şimşir'i almadım. Evet. Mijat'ta yılın oyuncusu seçildi
1: Danimarka'da. Aynen öyle. Yani özel oyuncularımız var ama bunları tabii iyi harmanlamak lazım. Bir de ben şunu düşünüyorum ne dersem ama. Bu oyuncuları da küstürmemek lazım. Yani oynama garantisi tabii ki verin demiyorum kimseye. Böyle bir durum yok. Ama
0: mümkün değil zaten.
1: İyiyse mesela Can'ı beklemek için milli takımda hani bilmiyorum yine ilk 11'de oynayabilir mi? Hani 3 sene beklememiz lazım.
0: Oynayabilir bu arada bence.
1: Evet, yani Can Frankfurt'ta kasıp kavururken Almanya Ligi'ni efendim bir bekleyelim. İşte milli takımda yıllardır yani çok özür dileyerek söylüyorum. Yani bunu hedef göstermek için söylemiyorum ama İrfan Can Kahveci'yi orada izlemememiz lazım formsuzsa. Mesela. Örnek veriyorum yani.
0: Ya burada hocanın İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü gibi tercihlerini şeye bağlıyorum. Bu arada bu etik olarak doğrudur değildir değil. Ben hani şu argümanla açıklıyorum bunu. Bu Dünya Kupası'nda katılım sürecinde orada o işte inşaatta önemli, bu inşa edilen şeyde önemli katkısı olan oyuncular olduğu için ruhani lider vasfıyla orada olduklarını düşünüyorum. Ama dediğin gibi mesela orada bulunması ayrı, atıyorum Can Uzun'un oynamadığı bir denklemde aynı yerde İrfan Can Kahveci oynamamalı.
1: Mesela Yunus bu kadar formdayken oynamıyorsa ya da iyiyken oynamıyorsa, hani az önce bahsettiğim şeyden bahsediyorum. Yani sadece ismi var diye geçmişte, o zaman Cengiz Ünder'i de alsaydınız. Yıllarca hizmet etti
0: o
1: yani.
0: O Hatay'a Beşiktaş düştü abi, o bir daha
1: olmaz diye söylüyorum yani, madem illa da bir şey. Ya bu arada hani hocanın çağırdığı isimlere bir şey söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum yani orada bir forma adaleti sağlaması gerekiyor Montella Hoca'nın. Bu arada mücadele 51-57'ye geldi. Bakalım şimdi eğer bu üçlükte
0: Beşiktaş
1: girerse.
0: Beşiktaş direniyor şu an faul problemine.
1: Yalnız çok ilginç yani, şimdi bir şey söyleyeceğim ama yani hakemler sanki bir tarafa çalıyor komple, diğer tarafa çalmıyor gibi bir görüntü var. Yani ben bir şey demek istemiyorum ama hani bu kadar. 2 dakika var, bir takımın 3 dakika kala doldu. Diğer takım daha 3. faali şimdi yaptı.
0: Bu arada şeyi ya söyleyeyim.
1: Bu kadar temastı maçta.
0: Basketbol Süper Lig'de bütün serilerde çeyrek finallerden itibaren hakemler çok ciddi eleştiriliyor. Orada bir kusur noksanlık olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Ya ben burada tamamen tarafsız olarak değerlendiriyorum. Yani şurada kaç tane faul pozisyonu var. Bir tarafta çalınıyor. Az önce koç da çıldırdı yani. Hani bu da mı faul değil diyor. Bu da mı faul değil diyor. Bilmiyorum yani biraz daha bence maçın içine girmemeleri, gördüklerini çalmaları gerekiyor. Belki atmosferden etkileniyorlar, bilemiyorum. Ama koçun ciddi bir isyanı vardı. Dinleyicimiz demiş ki, evet Fransızların çoğu siyahi olabilir ama hepsi Fransa futbol altyapısına yetişip milli takıma gidiyor. Yani herhalde bize şunu demeye çalışıyor. İşte Kenan Almanya'da yetiştiyse Almanya'ya gitsin mi demek istiyor, yoksa biz de yetiştirelim mi demek istiyor. Bunu anlayamadım.
0: Ben ikinci vurgu olduğunu düşünüyorum. Öyleyse bence pozitif bir eleştiri bu. Bence yetiştirmemiz lazım. Bak Arda Güler hariç alttan çok oyuncu gelmiyor. Globale bu arada servis ettiğimiz. Yoksa Uğurcan Çakırlar, Abdülkerim Bardakçılar, Barış Kerem hepsi kıymetli oyuncular ama şey anlamında söylüyorum, hani üretmek ve satmaktan bahsediyorum. Dünya futbolu böyle dönüyor çünkü. Yap işlet devret. Bu Fransa'da bahsettiğiniz Afrika oyuncuların hepsi dünyanın çeşitli yerlerinde oynuyor. Hepsi Fransa'da oynamıyor.
1: Evet, yani onlar da gerçekten çok ciddi bir fabrika aslında baktığın zaman.
0: Malzeme bola mı?
1: Herhalde dünyanın en fazla üreten ülkesi ya Fransa. Ben öyle düşünüyorum ya.
0: Elit oyuncu anlamında evet. Hani total sayıyı bilmiyorum ama elit oyuncu üretmek anlamında bir numara olabilir. Bakıyorsun şu an Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Juventus, bütün S-class takımlarda illaki bir iki tane Fransız oyuncu var.
1: Evet. Ya sadece elit oyuncu olarak da bakma. Yani diğer türlü de bak. Çok var yani. Dünyanın neredeyse her ülkesinde var. Birden çok var hem de.
0: E tabii.
1: Çünkü hem atletik oyuncular belki Afrika kökenli oldukları için, hem Fransa Ligi'nde oynuyorlar belli bir süre. Hani oradaki o tempoya, çünkü sert bir lig Fransa Ligi ne olursa
0: sert
1: olsun.
0: Sert ve tempolu.
1: Tempolu bir lig. Haliyle gittikleri ülkede adapte olabiliyorlar. Herhalde bu konudaki en başarısız şey İngiliz futbolu yani. Siyahi futbolcu da var, başka şey de var. Ama mesela sadece İngiltere'de başarılı oluyor.
0: Orada İngiltere'de de şey var abi. Championship'ten itibaren orada geniş, bütçesi yüksek, rekabetçi bir futbol iklimi olduğu için oradaki oyuncuyu çok dışarıda çıkartamıyorsun. Mesela İtalya'da da şey vardı. Bugün Ercan abiyle konuştuk. İşte mesela zamanında İtalyan futbolcuları da İtalya'dan çıkartamıyordum. Evet. Bak mesela Del Piero, Totti, Nesta, Cannavaro, Maldini, bu gibi oyuncular çok üst düzey oyuncular olmalarına rağmen hiç İtalya'dan çıkmadılar mesela.
1: Doğru doğru. İspanyollar da aynı şekilde ya. Onlar da son yıllarda başarılı olmaya başladılar. Bu konuda arada Portekiz, Fransa, bunlar çok başarılı.
0: Tabii. Bir de baktığın zaman bu ülkelerin nüfusları hepsi bizden küçük. İşin ilginci.
1: Çok küçük. Çok ilginç. Kaç puan toplarız milli takımımız? Şimdi puan yazan dinleyicilerimiz de olmuş. Sence?
0: 9. 3 maçta 9 puan.
1: 3 galibiyet alır mıyız?
0: Amerika maçı biraz sancılı olabilir ama Amerika'yı da... Amerika maçında şifreyi söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Amerika'yı Almanya maçında izlediniz mi? Burada dinleyicilere de yönelteyim. Amerika atletik, dikine çok iyi geçiş hücumu oynayabilen bir takım. Amerika maçında topa hakim olup tempoyu düşüreceksin. Öyle olursa
1: yani
0: kazanırsın.
1: Yani üçlü orta saha Orkun, İsmail, Hakan.
0: İsmail orada kesmem mesela, evet.
1: Evet yani İsmail'i... Ben bu arada Orkun'u da tüm maçlarda banka oynatırım.
0: Son iki maçta çok evet. iyi gözüktü. Çünkü... Arda'yı nasıl konumlandırırsın?
1: Ya şöyle mesela Amerika maçında Arda'yı ben sol önde topu tutması için ya Arda'yı ya Yunus'u kullanırım ama Arda'yı kullanabilirim.
0: Kenan?
1: Kenan solda. Önde de kim kaldı? Pardon, Arda'yı üçlü orta saha oynamak istiyorum. Yani Hakan, İsmail şeyden bahsediyorum. Orkun. 4-3-3. 10 numarasız. Orkun'u biraz daha önde. Hakan'la şeyi, İsmail'i kesici. Hakan'ı da derin bir oyun kurucu olarak. Orkun'u da ilk karşılayıcı olarak. Yani 8-10 gibi.
0: Bu dediğin taktikte şeye çıkabilir bak, hani orada fizikselliği de ön alan baskılı bir şey oynayacaksan kaybetmemek adına Arda'nın sağda, Kenan'ın solda, Barış Alper'in üçlü olduğu bir denkleme
1: olabilir,
0: çıkabilir.
1: Olabilir, olabilir, problem yok.
0: Maç yani, özelinde olabilir.
1: Onlar bize geçiş oynuyorsa oradaki tabii puan durumu da önemli. Yani kaç puanla gideceksin Amerika maçına? O da önemli. Son maç çünkü.
0: Ben beklentimi söyleyeyim. Amerika ilk maç olsaydı ev sahibi takım, turnuva açılışı biraz sancı yaratabilirdi bize ama son maç olduğu için ben 9 puan bekliyorum ya. Bunu bu arada şey söylemiyorum hani duygusal bir noktadan söylemiyorum. Tamamen analitik ve mantık çerçevesinde ben 9 puan düşünüyorum.
1: Ben de 7 puan iyidir diyorum.
0: 1-1 dedin Amerika maçında.
1: Yani herhalde. Amerika'yı şöyle, ben şey maçında da izledim. Senegal miydi? Hangisiyle oynadılar? Mane'nin oynadığı.
0: Senegal'le.
1: Yani orada da izledim. Tempoya tempoyla karşılık veriyorlar. Bu çok sıkıntı bu arada. Yani biz onlarda çünkü atletik oyuncular da var. O kadar tempoya karşılık verebilir miyiz bilmiyorum. Almanya maçında da bir kısmını izledim. Yani fena bir takım değil Amerika. İlerdi. Özellikle ikinci bölgede topu kaptıkları anda bir anda kalede bitiyorlar. Bu bizim çok sevdiğimiz bir şey değil, stil değil.
0: Biz genel itibariyle atletik bir takım değiliz, onu söyleyeyim. Evet. Ama şunu da bir söylemek lazım. Almanya o gün biraz vites arttırsa Amerika'yı dağıtırdı. Erken de gol
1: öyle
0: geldi.
1: Tabii ki.
0: Erken skor alırsak Amerika'yı, bence burada bir benzetme yapacağım. Yanlış anlaşılmasın ama. Yine pişmaniye gibi dağıtırız.
1: Ya işte şeye de bakmak lazım. Orada hani grup liderliği, ikincisi yani o andaki, eğer biz oraya kadar 6 puanla gelirsek hani sonraki o ağaca da bakmak lazım. Kiminle eşleşip devam edeceğimize de bir şekilde kendimizin karar vermesi, vereceği bir maç olur. Eğer oraya kadar kayıpsız gelirsek. Bu da önemli.
0: Ya bu lükse sahip olup da orada hani tercihini biraz daha rotasyon yapayım. Burada hani illa grup lideri çıkmama gerek yok ya da ikinci olmayayım bir şekilde kazanayım diye o gün ayarlama yapabilirsin. Ama bu lükse sahip olmak zaten başlı başına iyi bir şey.
1: Aynen öyle. Geçersen. Bana göre Montella kadrosundan vazgeçmez. Can ve Deniz Gül 60'tan sonra oyunu alır demiş sevgili Aykut.
0: Can bilhassa bence çok büyük hata olur. Yani Can şey de değil bu arada. Hani genç bir oyuncu diyeceğiz ama tecrübesiz bir oyuncu değil. Bu adam Bundesliga'da 2 senedir oynuyor. Şampiyonlar Ligi deneyimi var. Yani Can'a hala hazır olduğunu düşünmüyorsak sıkıntı.
1: Ben sana söyleyeyim mi? Düşüncemi söyleyeyim mi? Kerem'le oynayacağız. Öyle tahmin ediyorum. Eğer şey oynarsa, Kenan oynarsa solda Kenan'la oynarız. En uçta sağda Barış'ı kullanırız. Öyle tahmin ediyorum. Ya da Barış'ı en önde.
0: Maça göre olabilir.
1: Evet, maça göre olabilir. Ama hani sevgili Aykut Bey'in düşüncesine katılıyorum. Yani hocanın daha önce oynattığı formasyonu çok bozmayacağını oyuncularla. Yani şöyle söylüyorum. Hakan İsmail, bak kadroyu da sana söylüyorum. Orkun kenarda. Orkun'u kenara atıyorum. Ama ben olsam atmam. Yani mesela Paraguay ve Avustralya maçlarında kesinlikle Orkun'la oynarım. İsmail'i yedek bırakırım. Eğer Hakan illa da oynayacaksa, Hakan oynatmak zorundaysa yani bilmiyorum.
0: Zorunluluk olabilir. Olur mu?
1: Yani Hakan oynatmak zorundaysa, Hakan da bu arada üretebilecek bir oyuncu ama Orkun'u mutlaka saha içinde tutarım yani.
0: Orkun bence bir 10 numara bu arada. Hakan'la aynı şeye evet. Hizmet etmiyor ve sana şunu söyleyeyim. Özellikle Paraguay ve Avustralya gibi bize karşı kapanması muhtemel takımlarda bu söylediğin orta saha tandeminde ilk golü bulana kadar çok ecel terleri dökeriz bana sorarsan.
1: Evet, Avustralya'da sert bir takım. Avustralya sert bir takım. Yine bir hazırlık maçlarını izledim. Yani bize sıkıntı yaratabilirler. Biraz temasta oynamalıyız. Can iyi, evet çok iyi ama hoca forma vermez diyor dinleyicimiz şimdi.
0: Burada şunu söyleyeyim. Ben diyorum demiyorum. Ya hani Can'ı Orkun'u çok sevdik sevmedik diğer oyunculara garezimiz var dedi. Benim şahsi söylüyorum. Sen de bence aynı şeyi düşünüyorsun. Burada bunu söyleme sebebimiz sana karşı kapanacak takımlara karşı. Bak Amerika'yı bir yere ayırıyorum. Ev sahibi yetenekli de bir takım nispeten ama Paraguay ve Avustralya'ya karşı senin sahada ne kadar kilit açıcı oyuncun varsa o kadar rahat kazanırsın.
1: Evet, hem top oyunu kontrol edeceksin. Topu kontrol ederek de yani oyun %60'a 47, 65'e 35 neyse artık. Genelde öyle oynanacak, öyle tahmin
0: öyle
1: ediyorum.
0: Öyle gözüküyor.
1: Orada top sana geçtikten sonra da rakip yarı sahada ne kadar kreatif oyuncun varsa o kadar. Yani sadece Arda'nın eline bakmamız lazım. Ayağına bakmamız lazım.
0: Sana daha başka bir şey söyleyeyim. Dış faktör mesela bunu etkileyecek. Amerika'da oynanan hazırlık maçlarını gördün mü? Sürekli su molaları, evet. Oyuncuların 60'tan sonra pili bitiyor. Sen bu gibi senaryolarda o yaratıcılığınla erkenden skor alamazsan 60'tan sonra çok acı evet. Çekebilirsin.
1: Hem sahanın verdiği dezavantaj.
0: Sıcak havalar.
1: Evet,
0: acı çekebilirsin. Hepsi. Erken skor alman lazım.
1: Kesinlikle. Bu arada dinleyicimiz evet demiş ki Türkiye'de futbolcu yetişmesi anlamında az önce ikinci şıktan
0: doğru
1: bahsetmiş.
0: Doğru diyorum.
1: Paraguay maçı çok zor geçer. Paraguay Güney Amerika elemelerinde Brezilya ve Arjantin ile yaptığı 2 maçta 4 maçta sadece 2 gol yedi. Evet çok zor. İşte ben oradan mesela Deniz Gül'ü istiyorum mesela.
0: İleride yarı sahaya evet. Yerleşip oynamak için orada topu tutacak bir
1: evet,
0: oyuncu lazım.
1: Yani en azından uzun boylu bir oyuncu. Yani dönmesin top sürekli. Onların o geçiş hücumlarına izin vermemiz lazım. Deniz Gül çünkü ürkütücü ne olursa olsun.
0: 1.90'ın üzerinde bir oyuncu var. Deniz Gül'ün ben bu hem Kuzey Makedonya hem Venezuela maçındaki performanslarında hocayı tatmin etmiş olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Valla ben tatmin oldum. Yani A+ bir görüntü yoktu ama.
0: İhtiyaç da o değil ki zaten.
1: Onun yerini oynayan oyunculardan daha başarılıydı.
0: Ya bir de şu var abi dediğim gibi milli takımın zaten birçoğu parçası iyi çarkları iyi dönüyor. A+ olmasına gerek yok. Hani orada orayı tutacak bir oyuncu olması da yeterli bazen. Hani bütün 11'inde A+ olamaz.
1: Bak sevgili Ali Cemal sen de birazdan ayrılacaksın yarış sonrasında ya da yarışla beraber. Can Uzun konusunda size katılıyorum. Forvet bölgesinde Kerem'den de Barış'tan da daha iş yapar. İleri üçlümüz Kenan, Can, Barış arkalarında Arda çok şık olur. Orta saha ise maçların sertliğine göre Orkun, Hakan, İsmail, Salih dörtüsünden ikisi tercih edebilir demiş. Güzel
0: bak burada
1: bir,
0: bir hayra vesile olduk. Sevgili Ali Cemal Bey'le de sizi aynı sayfada buluşturduk.
1: Yani evet çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Bazen oluyor ama yani işte 7 yılda 2. 3. falan olabilir. Son zamanlarda Portekiz çok futbolcu yetiştiriyor. Son Şampiyonlar Ligi finalinde birçok oyuncu Portekizli idi. Ben de onu söyledim zaten.
0: Neves
1: Portekiz.
0: Bitsin ya.
1: Evet gerçekten Portekiz'de.
0: Gonzalo Ramos.
1: Onlar da Nuno ilginç Mendes. Mesela Brezilya'dan getiriyorlar yarısını devşiriyorlar yetenekli olanları ya da bazıları gelmiyor vesaire ama buluyorlar Portekizler.
0: Portekiz ama bir futbol ülkesi ya yani en basitinden sana şöyle bir şey söyleyeyim Şampiyonlar Ligi'ne tarihte Real Madrid'den sonra en çok katılan kulüp hangisi biliyor musun?
1: Evet.
0: Benfica.
1: Doğru.
0: O geçmişe bakıyorsun, hep oyuncu yetişiyor. Eusebio'lar falan var 60'larda dünya futboluna damga vurmuş. Yani küçük nüfuslu bir ülke Portekiz ama oranın ana branşı onlar futbolla yaşıyor. Normal onların yetiştirmesi o yüzden.
1: Sevgili

0: Mehmet demiş ki Amerika maçını hemen size konumlandırayım demiş. Seattle'a yazmış. Bize karşı biz oluyor. Amerika'nın teknik kapasitesi yüksek değil demiş. Bence sadece hızlılar, duran toplar belirleyici olabilir o maçta
1: Bak
0: demiş.
1: Almanya duran toptan gol attı Amerika'ya biliyorsun ilk
0: Peki
1: dakikada.
0: sana dönüşte mi teşekkür edeyim o zaman?
1: Olur.
0: Yok, dönüşte etmeyeyim. Sana teşekkür edeyim sevgili Burak. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, biz yarışa gidiyoruz. Sonra devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Dur şimdi. Bir kez daha. Baksa yaklaştırıldı. Kral Doğan. Kral Doğan için giriş hazırlığı devam ediyor. Geri planda 16 numaralı Akkolda Atça var. Kral Doğan şimdi yerini aldı. 16 numaralı Akkolda Atça. Akkol Datça'nın yerini almasını bekliyoruz. O da şimdi adım adım baksına doğru getiriliyor. Akkol Datça da içeride safkanlar. Son koşu için box içinde hazır. Start verildi değerli yarışseverler. Şanlıurfa'da son koşu heyecanı başladı. 3 numaralı Büyük Dağ rakiplerin 5-6 boyu kadar gerisinde koşuya başlayabildi. 15 numaralı Gerçek Mavi liderliği istiyor. Dışarıdan 8 numaralı Büyük Soy yüklendi. O şimdi liderliği aldı. 15 numaralı Gerçek Mavi ikincilikte. Bir boy kadar geride. 1 numaralı Avcım var. O üçüncülükte ilerliyor. Avcımın bir boy kadar gerisinde Sadık Efe. Dışında 13 numaralı Aksu Baba sırasıyla safkanlar son 800'e girmek üzere. 8 numaralı Büyük Soy lider. 15 numaralı Gerçek Mavi ikincilikte. Dışından da ön gruba doğru 1 numaralı Avcım geliyor. Bir boy kadar geride. 13 numaralı Aksu Baba var. Bu şekilde safkanlar son viraja doğru ilerliyor. 8 numaralı Büyük Soy liderliğini devam ediyor. 2 numaralı düzeltiyorum. 2 boy kadar geride. 1 numaralı Avcıyer ikincilikte. Dışından da 13 numaralı Aksu Baba var. En dıştan da 4 numaralı Hamdiyan ataklarıyla bu şekilde safkanlar virajı döndü. 8 numaralı Bizim Soy liderliğini devam ettiriyor. 4-5 boy kadar geride ortada Aksu Baba dışında Hamdiyan içeriden 3 numaralı Büyük Dağ atakları var. 8 numaralı Büyük Soy liderliğini koruyor. Fark 5-6 boy kadar geride. 5-6 boy geriden 3 numaralı Büyük Dağ en dıştan da ön gruba doğru gelen bir isim var değerli yarışsever. 6 numaralı Deniz Kasırgası. 8 numaralı Büyük Soy lider. 6 numaralı Deniz Kasırgası geliyor. 8 numaralı Bizim Soy lider. Deniz Kasırgası geliyor ancak koşuyu 8 numaralı Bizim Soy kazanıyor. 6 numaralı Deniz Kasırgası ikinci. 7 numaralı Kral Doğan üçüncü oldu. 4 numaralı Hamdi Ağa dördüncü olurken 3 numaralı Büyük Dağ da beşinci oluyor. Şanlıurfa'daki son koşuyu 8 numaralı Bizim Soy Ahmet Hasan Bayar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüş.

0: düşürmüşsünüz.
1: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
3: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
3: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
5: Bahse gireriz devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, Burak Alaca'yı gönderemedik. Neden? Çünkü kendisi dedi ki ya bana bir sözüm vardı. Ben de tabii sözümü tutarım. İtalyano'yu konuşmadan gitmem dedi ama öncesinde bir duyurum var. Onu istersen sen bir yap.
7: Ya şöyle, bu arada işin aslı, Beşiktaş Bahçeşehir Koleji maçında maç sonu haberini gireceğim. Yolda yapamayacağım için onu bekleyeyim dedim. Bir de Vincenzo İtalyano konuşmadan 12'ye kadar kalsan gitmem buradan.
6: Tamam. Önce bir duyurunu yap istersen.
7: Evet, bu arada Vincenzo İtalyano ile alakalı şöyle bir fikrim var. Hani Beşiktaş'ın şu an transferde de bir 7 tane transfer hedefi olduğu söyleniyor. Burada hangi oyuncular uygun olabilir? Uygun maliyetli. Uygun dediğim tabii astronomik rakamlara çıkmadan. Bir öneri videosu olacak. Vincenzo İtalyano ile Beşiktaş nasıl yapılanacak? Bu hafta yayına girecek. Hakeza yine Fenerbahçe'nin yeni Aziz Yıldırım döneminde Aykut Kocaman'ın 10+4'e göre nasıl yapılanması gerektiğini de bir masaya yatıracağız. İzlemek isteyenler, destek olmak isteyenler Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilir. Yeni bir kanal, daha 110 küsur abonesi var. Desteklerinizi bekliyorum.
6: Peki, Burak Alaca YouTube kanalını takip edin. Güzel içerikler üretmeye başlayacak bu sene özellikle. Burak'ı burada da göreceğiz. Bu arada pozisyon faul değil mi? Yani sen yine görmedin pozisyon ama yine bence hakemlerin kaçırdığı pozisyon. Sonrasında da fark 9 sayıya, 9'a mı indi, 8'e mi indi? 8'e indi.
7: 8'e indi. Ben genel hakemlerin sezon bitse de gitsek modunda olduğunu düşünüyorum şu an ya.
6: Vallahi öyle düşünüyorum. Evet, şimdi İtalyano hakkında sen uzun uzun da aslında yazılar yazdın. Beşiktaş teknik direktörünü biraz geç de olsa buldu. Genel olarak aslında İtalyan futboluna tezat bir futbol oynatan bir teknik direktör. Yani onların katı savunmasını çok benimsemeyen bir teknik direktör. Son yıllarda yani modern İtalyanlardan birisi. Montella da mesela öyle.
7: Dezerbi
6: mesela. Ne kadar eleştirsem de Montella Hoca aslında modern bir futbol
7: oynatıyor. Katını açıyor, oynamıyor.
6: Aynen. Hal böyleyken ne diyorsun? Beşiktaş hani başka takımların da belki A+ takımların da ilgilendiği bir teknik direktörü gitti aldı geldi.
7: Bu arada şeyi söyleyeyim, hani çok fazla isim çıktı. Hatta kaç isim çıkmış söyleyeyim mi Beşiktaş'ın teknik direktör arama sürecinde? Net bir sayı söyleyeceğim sana. Baktım çünkü 33 teknik direktör ismi çıkmış.
6: Avrupa'nın yarısı çıkmış zaten.
7: Bana sorarsan geç bitmedi mesela. Bu yüzden bize çok geçmiş gibi geldi. O olmadı, bu olmadı derken. Haziran başında hazır oldu hoca. Şunu söyleyeyim bak, sosyal medyayı kullanıyoruz. X'i bilhassa. Orada İtalyan taraftarlarda şunu gördüm. Neden Beşiktaş'a gitti, neden Türkiye'ye gitti? Çünkü evveliyatında bir Napoli ile anlaşması vardı hocanın. Bologna'dan bu sebepten ayrıldı. Aslında Bologna'da işleri iyi gidiyordu ama orada da Allegri boşta kalınca hemen Allegri'ye yapıştılar. Şampiyonlar Ligi sevdasında biliyorsun. Bence çok kıymetli bir hoca. Hatta İtalyan taraftarlarda şeyi de gördük. Hani De Zerbi'den sonra, Farioli'den sonra, ki Farioli taç antrenörüydü en başta ama bir kayıp daha olarak nitelendiriyorlar. Beşiktaş'ın son 10 yılda Slaven Bilic'den bu yana bence getirdiği en doğru yabancı hoca tercihi. Şu yüzden söylüyorum. Son yabancı hocalara bakalım. Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer, Fernando Santos. Biri daha önce Portekiz milli takımını çalıştırmış bir hocaydı. Biri Manu'yu çalıştırdı. Biri Glasgow'la Rangers'a ya da şimdiki adıyla Avrupa'da final yaptı.
6: Evet.
7: Gittin CV'sine aldanarak aldın. Bu adamlar sana ne veriyor? Sen paketi beğendin ama paketin içinde ne var? Hepsi, Fernando Santos'u bir kenara bırakıyorum. O hiçbir futbol anlayışına hitap etmiyor öncelikle bana sorarsan. Ama Ole Gunnar Solskjaer ve Giovanni Van Bronckhorst futbolu nasıl tanımlarsın? Geçiş cümle olarak tanımlıyorum ben.
6: Evet.
7: Beşiktaş kimliğine uygun bir yapı mıdır bu?
6: Ya da büyük takım kimliğini, yani Türkiye'deki büyük takımları düşündüğün zaman. Evet, bu arada Beşiktaş'tan 2 top kaybı. Az önce 2'de 1 attı oyuncu. Şimdi de Jonah Matthews top kaybı yaptı. 60-67 ve burada da Biraz hantal bir pas Furkan araya girdi ve top yine Bahçeşehir Koleji'nde. 4-52 var. 67-60. Evet, sendeyiz.
7: Şimdi şöyle. Burada bakıyorum, geçiş hücumu oynayan profiller neden Türkiye'de olmaz? Doğru söyledin. Sana karşı ligdeki 20 takımın, düzeltiyorum, 18 takımın 15 tanesi kapanıp oynayacak. Doğru mu?
6: Doğru.
7: Tepedeki 4 takımın
6: 14 tanesi net.
7: 14 tanesi net. Geçiş hücumuyla bunu açamazsın. Geçiş hücumunun prensibi şudur. Topu rakibe verip sen kendi fırsatlarını rakibi önde yakalayıp yakalamaya çalışırsın. Ama bunu oynayan hocaları getirip sonra hocaları tukaka yapıp yollayamazsın. Sen bunu bilerek onu almalısın. Bak şimdi Van Bronckhorst'u, Ole Gunnar Solskjaer'i iyi anan bir tane Beşiktaşlı bulabilir misin?
6: Yok, hayır.
7: Adamın suçu mu bu?
6: Yok, değil.
7: Bu sefer Vincenzo Italiano ne oynatıyor? Topa hakim olmayı seven, önde presi baskıyı seven, kaleden itibaren oyun kuran, topa hakim olmak dediğim rakip yarı sahaya yerleşmek değil bu arada. Beşiktaş orada yerleşip hantal bir oyun oynamayacak. Beşiktaş daha dikine dinamik bir oyun oynayacak. Ön alan baskısı, topa hakim olmaktan kastım da o mesela. Libero kaleci sever o. Skorpski öyleydi Bologna'da.
6: Evet.
7: Adını doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum.
6: Doğru doğru.
7: Ön alanda baskı yapmayı, dikey hücum aksiyonları kurmayı, burada hücum hattındaki birden fazla oyuncudan skor almayı. Bak geçen
6: özellikle
7: sene
6: kanatlardan.
7: Cambiaghi, Jonathan Rowe, Orsolini gibi oyunculardan ne kadar katkı aldığını gördük. Orta sahada Freuler gibi isimlerden. Ondan önce Nottingham Forest'a giden Damendoy'dan ne kadar katkı aldığını görmüştük. O yüzden pozitif futbol oynatan, genel itibariyle ofansif futbol anlayışı olan bir hoca. Burada Beşiktaş'ın bilhassa evinde oynayacağı maçlarda bence taraftarı tatmin edecek bir futbol ortaya konulacaktır. Doğru transferlerle öncelikle ona bir şart düşelim. İkincil olarak da şunu söylerim. Beşiktaş'ın dediğim gibi Bilic'den sonra Beşiktaş oyun kimliğine, Beşiktaş taraftarının oyundan talep ettiği, kulübün oyundan talep ettiği şeyleri uygulayabilecek ilk hocayı getirdi o günden bu yana.
6: Peki şimdi hani mesajlar da var. Birazdan okuyacağım ama özellikle imza töreninde. Bu arada ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani eğer yine söylüyorum, Polseçoğlu olmuyorsa Beşiktaş için hani Valverde vardı, olmadı zaten.
7: 9 milyon euro istemiş.
6: Ciddi bir para istedi. Avrupa'da bir şeyler başaran, şu ana kadar başarmaya çok yaklaşan bir teknik direktöre gitmesi gerekiyordu. Bir kere bunu söyleyelim. İkincisi hani İtalyan bir teknik direktördü. Hani İtalya bize benzeyen bir ülke, Akdeniz ülkesi. Bu anlamda aslında hani doğru bir tercih yaptığını söyleyebiliriz. İmza töreninde şöyle bir şey vardı. Bu benim dikkatimi çekti ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Adalı ne lazımsa yapacağız dedi. Ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Bu bana şunu çağrıştırıyor. Evet, hoca iyi bir hoca. İstediğin iyi hocayı getirebilirsin bu arada. Hani ama futbol önce kadroyla, iyi bir kadroyla oynanıyor. Hocanın da oyun sistemine uygun oyuncular getirmen gerekiyor. Doğru mu?
7: Ya
6: bunu yapabilir mi Beşiktaş? Yani hocanın şu anda oynatmak istediği oyuncu profiline, oyun ya da oyun yapısına uygun bence hala çok eksikleri var Beşiktaş kadrosu.
7: Buna benzer bir açıklama Önder Özen'den de geldi bu arada basın toplantısında. Şeyi fark etmişsindir işte, biz daha önce göreve geldiğimizde Beşiktaş'ın maaş bütçesi 26 milyon euro, diğer yarıştığımız rakiplerin 60 milyon euro bandındaydı. Şu an fark daha kapatılabilir gibi gözüküyor dedi. Burada belli ki öyle bir arzu var. Senin söylediğine binaen de şöyle bir şey söyleyeyim. Sen dünyanın en iyi aşçısını, şefini getirsen, Gordon Ramsay'i getirsen, Jamie Oliver'ı getirsen, sen onun önüne çürük çarık malzeme attığında o bir şey çıkartamayabilir.
6: Evet.
7: O yüzden teknik direktörün kendi başına iyi olması da yeterli bir şey değil. Burada yönetimin desteklemesi lazım ve şunu söyleyeyim. Bence Beşiktaş yönetimi kendi başına bir teknik direktör adayına gitse yine CV'si büyük ama oyun olarak uymayacak bir isim çıkabilirdi. Burada Önder Özen'in varlığı Beşiktaş'ın doğru oyun yapısını Beşiktaş'a getirebilecek hocayı seçmesinde çok kritik. Transferde de bu yüzden ben Beşiktaş'a güveniyorum. Önder Özen'den ötürü.
6: Peki şimdi evet, bu arada gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyor siyah beyaz takım. 67-55'ten 67-66'ya geldi. Yani sanki bir anda kontağı kapattılar. Neredeyse 4 dakikadır sıfır sayı, faul de alamıyor bu arada. Az önce Antonio Brown 3'te 0 attı. 3 serbest atış imkanı bulmuştu. İçeri penetre edemiyor. İçeriye top indiremiyor. Dışarıdan atamıyor ve hani 12 sayılık, hatta sana da sordum hani maç buradan döner mi? Zor dedik. Üzerine kaç 0? 15-0'lık mı bir seri yedi?
7: 53-67 idi. 12-0.
6: 12-0. 13-0
7: pardon.
6: 13-0. Evet, Jonah Matthews hani burada artık biraz böyle bu el yakan topları kullanan oyuncuların, evet bu arada yine kaçırdılar.
7: Kötü kullandı Beşiktaş'ın.
6: Bahçeşehir için öne geçme şansı, yani en kötü bir faul çıkacaktır diye tahmin
7: çıktı.
6: Ediyorum. Çıktı. Hayır, hatalı yürüme çıktım. Evet,
7: ne
6: burada.
7: Okay, süper.
6: böyle bir şey geldi. Peki şeyi soracağım sana. Şimdi 7

0: oyuncudan bahsediliyor transfer için. İki sol ön oyuncusu istediği söyleniyor. Yani bir değil yetmez, iki sol ön oyuncusu. Hani Beşiktaş'ın elindeki yabancıları da düşünürsen kadroyu nasıl boşaltacaklar? Kimler gidecek? Kimler gelecek? Nasıl gelecek? Hani hocanın mutlaka tabii ki iyi bir oyuncu havuzu vardır. Hani bunu yapabilir mi gerçekten Beşiktaş bu transfer döneminde? Bu arada bir de hücum faul geldi Berk'ten.
1: Beşiktaş'ın son 2,5 yıldır yaz aylarının en büyük sıkıntısı ne biliyor musun abi? Transfer yapmak değil, eldekileri göndermek. Öyle bir enkaz var ki işte Ahmet Nur Çebi dönemiyle başlayan, Hasan Arat döneminde de devam eden. Bence
0: Evet.
1: Beşiktaş kiradan dönecek hiçbir oyuncuyla devam etmeyecek. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Katılır mısın?
0: Yani mecburum. Evet,
1: Semih
0: doğru.
1: Kılıçsoy'u tenzih ediyorum burada bu
0: Evet.
1: arada. Yabancılar
0: Yabancı
1: üzerine söyleyeyim.
0: oyunculardan bahsediyorsun.
1: Kadroda mesela yabancı senin 3 tane stoperin var. İkisi bence Beşiktaş düzeyinde değil. Calo ile Udokay'ı düşürdüm. 2. Endidi hocanın oyun talebine uyan bir 6 numara değil. Ne topla ilişkisi çok iyi, ne çok kesici. 3. Bakıyorum başka kimler düşebilir diye.
0: Raşisa var. Evet.
1: Raşitsa düşecek. 4. Yabancıları sayıyorum bu arada. Orta sahaya bir göz gezdiriyorum. Şu an var mı orada fazla bir oyuncu? Orada Olaytan'la devam edileceğini düşünüyorum. Ben Endidi'yi saymıştık zaten. Beklerde bir yabancı durumu yok. Yani başka kim düşer bilemiyorum.
0: Evet, yani kadroda tutabileceği aslında mesela yine bir başka bir şey. Agbadu da hocanın oynatmak istediği oyuna biraz daha ayakları temiz stoper istiyor. Topla ilişkisi iyi. Agbadu'nun mesela topla ilişkisi çok iyi değil bence.
1: Ya burada Agbadu şu yüzden tutulacak bence. Beşiktaş'ın Agbadu'ya yaptığı yatırımı şu an elden çıkartarak karşılığını bulma ihtimali çok zayıf. Büyük yatırım yapılmış bir oyuncu. Bir de onun yanına sol ayaklı bir şef stoper alırsan belki orayı götürürsün. O önemli. Yani mesela benim aklıma bir isim geldi. Olacağı için değil ama tamamen emsal teşkil etmesi için söylüyorum. Maksadım spekülasyon yaratmak değil ama. Ayağı temiz, kesici, lider özellikleri olan, derinden oyun kurabilen. Şu an 35 yaşında, büyük de bir kontratı var. Getiremezsin ama Inigo Martinez gibi bir oyuncu lazım mesela Beşiktaş'a.
0: Evet. Evet, yoğun bir aslında 2 ay bekliyor Beşiktaş'ı. Tabii Temmuz'da biliyorsun
1: Avrupa elemesi
0: Avrupa
1: var.
0: Ligi elemesi var haliyle. Hocanın da mutlaka bu hedefe ulaşmak istediğini, Avrupa Ligi'ne gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü hedefi olan bir hoca
1: Burası da
0: getirdi.
1: Beşiktaş ayrıca.
0: Yani aynen öyle. O yüzden oraya kadar muhtemelen herhalde bir hafta 10 gün içinde Beşiktaş'ta birer birer oyuncular görmeye başlayacağız ya da görmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'ya da gönderdi, yani Dünya Kupası'na da gönderdiği oyuncular var. Haliyle eksik bir kadroyla da çıkacaklar. Başka eklemek istediğin var mı Beşiktaş'la alakalı? Bu arada sorular var. Birazdan sana hemen soracağım. Öncelikle Beşiktaş'ın Euroleague'e katılma şansı nedir demiş dinleyicimiz. Hapoel, Yeruşalayim ve Monaco'nun durumundan dolayı.
1: Yarın bir Euroleague hissedarları toplantısı var. Onun da haberini buradan verelim. Monaco'nun durumu masaya yatırılacak. Monaco'yu Amerikalı girişimciler istiyor. Orada yatırım bulabilirler tekrardan. Monaco devam etmezse bir kişilik bir yer açılacak. Paris devam ediyor çünkü. Beşiktaş, Apoel, Yeruşalem, Bahçeşehir, Kolej, PAOK ve Aris gibi takımlar oraya aday. Bilmiyorum yani, o yüzden yarını bir görmek lazım. Beşiktaş orada hani bir şansı var ama çok yüksek görmüyorum. %10 bilemedin, %15, %20 olabilir. Çok olası değil. Euro Cup'ta devam edecek yüksek ihtimalle Beşiktaş bana sorarsan.
0: Evet, 70-68 az önce Lemar 2'de 1 attı. Öncesinde Antonio Brown 3'te 0 attı. Ve Bahçeşehir Koleji şu anda hani galibiyete de yakın gözüküyor. Momentum tamamen onlarda ama tabii onlar da hücumlardan boş dönüyorlar. Genelde hakemler de son dakikalarda yani çok kolay faul iki takıma da çalıyorlar. Mesela şurada. Evet,
1: Beşiktaş aldı faul.
0: mesela ilginç bu defa. Bence faul değil bu arada. Antonio Brown, evet.
1: Oyun içinde olan bir pozisyon ama farklı iki topa çıkabilir.
0: Tabi eğer burada Antonio Brown az önce 3'te 0 yapmıştı. Evet, burada Kavanağ faul yapmış. Bak, dinleyicimiz demiş ki sevgili Yunus abi, bu arada ikinizi yayında dinlemek çok büyük keyif demiş.
1: Bizler için de.
0: Delfin Yunus tane abimiz. Trabzonspor şampiyonluk yarışında olabilir. Galatasaray'dan sonra ikinci olabilir. Niye diğer takımları saymıyor musunuz
1: Şampiyon da
0: yani?
1: olabilir.
0: Yunus abi mesela ilginç. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı hiç saymıyormuş yani. Galatasaray şampiyonu ilan etmiş. Trabzonspor da ikinci olabilir demiş.
1: Niye birinci olamıyor mesela? Diğerlerini
0: Hayır,
1: saymıyorsan
0: niye
1: birinci de
0: mesela
1: olabilir.
0: diğerleri de yok burada? Yani mesela şimdi Sayın Aziz Yıldırım buradan buraya getireyim. Dün Sayın Aziz Yıldırım seçildi. 6 dakikam var reklama. Hani ne vaat etti? Şampiyonluk değil mi?
1: Başka bir şey daha söyleyeyim mi?
0: Ney? Söyle.
1: Fenerbahçe'yi bugün olduğu konumda, olduğu kadroyla bırak, bir tane santrfor koy, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında en kötü ikinci bitirir zaten seni şu haliyle.
0: Yani. Kesinlikle katılıyorum.
1: Büyük bir yıkım olması lazım Fenerbahçe'nin, yani
0: Bu
1: büyük
0: arada bir değil
1: görüntüde.
0: iki santrafor. Oo, yalnız son

0: şurada kim faul yaptı? Evet.
1: Zincirleme kaza oldu orada.
0: Çok ilginç. 3-4 oyuncu topa atladılar ama sanırım son faul yapan Connor Morgan oldu. Yanlış mı gördüm? Bir daha bakalım.
1: Ben sanki faul Beşiktaş'a çalın. Orada Anthony Brown'a
0: bence. Şurada hala çalınmadı. Bak burada.
1: Orada cam pazarı olmuş. Bilmiyorum.
0: Hayır, burada çıktı. Nasıl Connor Morgan faul yapmış olabilir?
1: Bu arada ilk başta topu çıkartırken Anthony Brown'a faul var. Ayağından çekiyor Kavan'ı.
0: Çok ilginç. Yani hakikaten ilginç kararlar izliyoruz. Yani burada topa dokunan zaten Connor. Connor Morgan. Nasıl faul yaptı? Yani yere atlarken adamı sağa sola mı püskürttü acaba bilmiyorum.
1: Var bir şeyler belli ki.
0: Olabilir. Herhalde bak şimdi koç da itiraz ediyor. Yani nasıl oluyor bu teknik olarak? Abi biz niye Fransa gibi Afrika'dan futbolcular bulup bu ceferi işte parlatıp satamıyoruz ya da parlatamıyoruz demiş.
1: Bu soru tarihle örüntülü. Fransa uzun yıllar Afrika ülkelerini sömürge olarak kullanmış bir ülke. Yani onlarla aynı pozisyonda değiliz ki.
0: Peki Beşiktaş'ın yeni hocası hayırlı olsun. Rotasyonu seven bir hoca. Sorun fazlası şu ki ya. Beşiktaş rotasyonda kullanılabilecek iyi bir oyuncusu yok demiş. Hocanın işi biraz zor. Bizim yorumcular da rotasyon yapan hocaya takık zaten. Allah kolaylık versin demiş.
1: Yani hocanın işi zor da Beşiktaş'ta herhalde 3 ay boyunca tamam hadi böyle devam edelim diye transfer yapmadan durmaz. Bir de hocanın rotasyon yapma sebebi Avrupa'da, İtalya Ligi'nde, İtalya Kupası'nda maç temposu yoğun oluyor. Adam Avrupa'da 2 kere yolun sonuna kadar gitmiş bir Fiorentina'da yani.
0: Hayır, faul çalmamışlar, düzeltiyorum. Kenardan şimdi Bahçeşehir Koleji başladı. 51 saniye var. Girerse efsane olur. Girmedi, faul de olmadı. Burada bir faul bekledi.
1: Bitti bence şu an.
0: Ama hani süreyi iyi kullanırsa 2 topa. Şu anda çıktı tabii süre. Şu anda Lemar. Bir de ilginç. Ya parkede bir şey mi var? Ya? Herkesin ayağı kayıyor. Bugün özellikle parkede. Yani bilmiyorum ama. Anthony Brown düştü. Lemar düştü.
1: Oyuncuların biliyorsun orada terinin parke yakma durumu oluyor. Çok fazla temizlenmiyorsa aralarda serbest atışlarda vesaire normal gayet.
0: Bu arada yani şu anda 4 sayılık bir fark var. Eğer bu üçlük girerse değişebilir. Girdi. Evet, ben de bayağı
1: uğurlu geldim bayağı Bahçeşehir Koleji'ne.
0: Bayağı uğurlu geldim. Peki bence yine Galatasaray şampiyon olur. Kesinlikle Fenerbahçe'de ikinciliği kimseye bırakmaz demiş dinleyicimiz.
1: Oynamayalım o zaman her sene. Bu kadar eminsek gerek yok. Bizi de yormayın burada.
0: Vallahi ben bu sene 4 takım arasında geçer diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın da bu denklemde olacağını düşünüyorum. Trabzonspor zaten sessiz sakin gidiyor. Çok ilginç. İyi transferleri var. Belki bir geniş bir aralıkta haftaya konuşuruz eğer buralarda olursan. Hakikaten önemli transferler yapıyor Trabzonspor. Rotasyonu senin meşhur lafındır. Brest'in Fransa'da yedek kulübesini güçlendirmesi gerekiyor sözünden mütevellit diyorum. Trabzonspor yedek kulübesini güçlendiriyor. Çok ilginç.
1: Burada şey gibi bir cümle bu da meşhur vardır ya. Ender Gelişen olsa son atakları.
0: Evet evet aynen öyle. Ama bak bu önemli. Geçen sene Trabzonspor bench'i yani yedek kulübesi biraz zengin olsaydı şampiyon olacaklardı.
1: Önemli yerli katkılar var evet. Yani Samet Akaydın, Mithat Pala gibi önemli oyuncuları kattılar. Yabancılarda Cabral geldi.
0: Gençler Birliği'nden Metecan.
1: Metecan Aydın geldi. Metehan Aydın.
0: Yok neydi soyadı? Soyadı farklıydı ya. Metecan neydi soyadı bilmiyorum da şimdi. Albayrak mıydı öyle bir şeydi. Olabilir, yanlış da söylüyor olabilirim. Cabral geldi. Saviola diye bir oyuncuyla görüşüyorlar.
1: Bitti.
0: Malinovski var.
1: Rus'a Maynos aldılar. Geldi.
0: Muçi'nin bonservisini aldılar. Yani baya baya iyi oyuncular aldılar.
1: Bütün bunları
0: aldılar.
1: Sadece Zubkov'u satıp yaptılar.
0: Tabii tabii sadece Zubkov'u satıp... Ya bu arada satacaklardır muhtemelen. Daha da oyuncu satacaklardır.
1: Yok şimdiye kadarki için söyleyeyim tabii ki.
0: Evet 12.1 saniye var. Faul yaparlar mı? Maçı bitirip reklama gidelim biz de.
1: Yaparlarsa tek topla tutabilirler. Yani makul olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın topu elinde tutup Beşiktaş'a faul yapmanın denklemine süreyi eritecekler çünkü.
0: Topu kimle buluşturursun? Matt Thomas mı? Lemar 2'de 1 zor oluyor. Anthony Brown zaten felaket.
1: Serbest satış için evet muhtemelen Matt Thomas makul bir seçim olacaktır.
0: Evet onun da etrafında İsmet var. Biraz zor gibi gözüküyor. Evet Lemar'a faul yaptılar.
1: 2 saniyede durdu oyun.
0: 2 saniyede durdu. Önce top kapmaya çalıştılar tabii. Onu söyleyelim. Evet ben sana teşekkür edeyim yine yayın bitmeden şimdi yarıda kalmasın. Ağzına sağlık, müthiş bir yayın oldu. Burada mısın? Ne yapacaksın?
1: Yok maç sonu haberi yazıp diyeceğim de birlikte çıkarız zaten. Ben aynen. Teşekkür ederim. Seni gördük. Burada da bir şey.
0: Valla çok da keyifli bir yayın oldu. Bilmiyorum. Umarım keyif almışsındır. Evet sevgili Burak Alaca'yı YouTube'da takip edin. Burak Alaca'yı Instagram'da, Twitter'da yine Burak Alaca olarak takip edin. YouTube'da da bu sene çok fazlasıyla içerik üretecek. Twitter'da da birlikte yayınlarımız olacak. Özellikle Space Odaları zaman zaman konuşuyor olacağız. Biz de arta kalan
1: Vaktimizde, birkaç
0: zamanımızda
1: saatimizde.
0: diyelim. Evet böyle bir şeyimiz olacak. Aramız var mı? Evet, o zaman biz araya gitmek zorundayız. 10,4 saniye var. Mücadelenin sona ermesine bir kısa araya gidiyoruz. Saat başında tekrar buradayız.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Devam ediyoruz. 1.9 saniye var. 73-71. Beşiktaş G'nin üstünlüğü var. Az önce Malakar Feri'nin 2'de, daha doğrusu 0 attı. İlki kaçırınca ikinciyi tabii. Evet, mücadele sona erdi sevgili dinleyiciler. Beşiktaş G'nin seride 2-2 beraberliği sağladı. Gerçekten çok çekişmeli bir mücadele izledik. Son saniyeleri özellikle büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Maç iki takıma da gitti geldi, onu söyleyeyim. Bahçeşehir Koleji de kazanabilirdi. Beşiktaş uzun süre önde götürdüğü mücadelede yakalandı. Geriye de düşebilirdi ama seride durumu 2-2'ye getirdi. Maç sonu biraz da küçük de olsa bir gerginlik var. Ama bakalım 5. maç Akatlar'a taşınacak. Hangi takım? Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Biz de hep beraber bekliyoruz. Bizim kulüplerimiz ya da federasyon bir proje üretip hem yayın haklarını yükseltip 5 büyüklükler arasına neden giremiyoruz demiş Aykut Bey. Ya bunları konuştuk sevgili Aykut Bey. Yani bunlar pek mümkün değil. Biz günlük çözümler üreten bir ülkeyiz bu anlamda. Ya da varsa da çok sürdürülebilirlik anlamında problem yaşıyoruz. Bunu da zaman zaman konuşuyoruz zaten. Sizlerle de konuştuk. Yani bir yerde bir proje başlatıyorlar. Başka birisi geliyor. Başka bir federasyon başkanı geliyor. Ya da başka bir idareci geliyor. Bu proje yarım kalıyor. Ya da işte aksıyor. Sürdüremiyorlar. O yüzden bunun pek mümkün olacağını düşünmüyorum. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Genç nüfusu yüksek bir ülkeyiz baktığımız zaman. Yani çok şey yapılabilir ama bunların hepsi yapılabilir. Yani her yer çoluk çocuk. Ama maalesef üretemiyoruz. Yani bizim belki de Avrupa'ya böyle her yıl 15-20 oyuncu göndermemiz gerekiyor. Ama mümkün değil işte. Görüyorsunuz yok. Hakikaten yok yani. Koskoca sezon boyunca, bütün sezon boyunca bütün maçları izliyoruz. Ya yerli oyuncu acaba kim alınabilir? Hangi takımdan, dört büyük takımda, yani Türkiye'nin vitrini dediğimiz dört büyük takımda oynayabilir diye bakıyoruz. Bir daha bakıyoruz. Bulamıyoruz. Bir daha bakıyoruz. Dikkatli bakıyoruz. Belki birkaç tane oyuncu olabilir. O da hani böyle gelip ilk 11'i zaten zorlayamaz ama hani rotasyonda olabilir birkaç oyuncu. Hadi diyelim ki maksimum 10 oyuncu sayıyorsunuz. Yani olur mu öyle şey ya?

Biraz daha çıkış yapan oyunculardan birisiydi Göztepe'de. Yani bunlar çok da kötü oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Černý gayet iyi bir oyuncu. Hani o kadar da değil. Ben Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ama daha iyi hale getirmesi gerekiyor. Bu kadro yeterli değil. Özellikle yedek kulübesini güçlendirmesi gerekiyor. Az önce söylediğiniz gibi rotasyona sokabileceği mutlaka oyuncular olması gerekiyor. Eğer 3 kulvarda oynayacaksa mutlaka olması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Yunus abi demiş ki Ergin Ataman yani Panathinaikos Olympiakos'u zorluyor diyor. Bakalım Beşiktaş Fenerbahçe finali mi olacak? Ben yakın olduğunu düşünüyorum. Evet, orada da ilk yarı 47-45 Olympiakos lehine bitti, onu da söyleyelim. Abi alakasız oldu ama Aykut Kocaman mı geliyor Fenerbahçe? Bir haber var mı? Yani sanki görüntü bu yönde, beklenti bu yönde, söylemler olmasa da ben böyle olacağını düşünüyorum. Sayın Kocaman'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Bu bir duyum değil, aldığım hissiyat ya da şu andaki görüntü. Sayın Başkan'ın Fenerbahçe'de daha önce görev yapan, bu camiayı yakından bilen, dere ağzını yakından bilen, eski oyunculara yönelmesi, eski işte belki şu anda profesyonel başka şeyler yapıyorlar. İşte teknik direktörlere yönelmesi çok da kötü bir hamle değil ama işte taraftarında bir şekilde belki endişe duyduğu bir konu. İşte yıllardır takım çalıştırmıyor, oynattığı oyun ama hani kim şu anda oyunu önemsiyor Fenerbahçe'de? Hani şu anda soruyorum, Fenerbahçe taraftarına soruyorum. Hani önümüzdeki sene her maçınız 1-0 bitecek ve sezon sonunda şampiyon olacaksınız deseniz ya da desek kim itiraz eder? Ben yani 10 Fenerbahçe'nin herhalde 8'inin itiraz etmeyeceğini düşünüyorum. Yeter ki şampiyon olalım diyeceğini düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın da zaten şeyi bu. Bence Sayın Başkan'ın mottosu da bu. Şampiyon olalım. Çok da önemli değil. Bana sorsanız bence de çok önemli. Yani Galatasaray için oyun önemli olabilir. Neden? Çünkü 4 yıldır şampiyon oluyor. Beşiktaş için sonuç önemli olur. Trabzonspor için belki oyun ve sonuç önemli olabilir. Çünkü ikinci yıldır aynı teknik direktörle çalışıyorlar ama Beşiktaş ve Fenerbahçe için sonuç çok daha ön planda bana sorarsanız. Özellikle Fenerbahçe'de bence en ön planda olması gereken şey sonuç. Sezon boyunca o düştükleri anlarda belki düşmemeleri ya da oraları iyi toparlamaları, tekrar şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde devam etmeleri, içeride dışarıda güçlü bir görüntü ortaya koymaları. Bunu sonuçlar anlamında söylüyorum. Belki oyun anlamında olmayabilir. Ama hani bir şekilde kazanıp sene sonunda şampiyon olmayı birçok Fenerbahçe taraftarı istiyordur bence. Ligi bilen bir teknik direktör olması değerli. Bu kulüpte daha önce çalışan, futbol oynayan belki kişilerden seçilmesi değerli ve önemli olabilir. Bunu tabii ki Fenerbahçe'deki şu andaki yönetim, Sayın Yıldırım, Aziz Yıldırım ve yönetimi bir şekilde sonuçlandıracaktır, karar verecektir. Ama en doğru kararı vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kocaman doğru bir isim mi? Bilemiyorum. Bunu Fenerbahçeli dostlarımız tercih etsin. Daha doğrusu değerlendirsin. Ben Sayın Kocaman'ın iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Etrafında kimler olacak kısmı önemli. İşte söylentilere göre, şu anda duyduğumuz bilgilere göre işte Volkan Hoca'nın ismi geçiyor. Sayın Oğuz Çetin'in futbol aklı olacağı yine konuşuluyor ya da işte konuşulmuyor. Belki yarın öbür gün tamamen açıklanacak. Belki yapacağı işin çerçevesi çizilecek. Haliyle buna da yok demem. Belki Fenerbahçe taraftarı da yok demeyecektir. Sene sonuna kadar bir şekilde biz şampiyon olalım da kimin de nasıl olacağımızın çok önemi yok diyen Fenerbahçe taraftarı çok fazla bence. Buna da itiraz etmem. Dediğim gibi önemli olan iyi bir kadro, iyi bir teknik direktör ya da bu kadroyu 34 hafta boyunca en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanacak ve kullandığı bu kadroyla da sonuç alacak bir teknik direktör arayışı var. Ya Aykut Hoca'ya yok demem ben. Yani ben şahsen yok demem.
Bana sorsanız ben yok demem.

0: Hem Fenerbahçe'yi iyi biliyor. Hem Fenerbahçe'de uzun yıllar futbol oynadı. Fenerbahçe'de çalıştı. Fenerbahçe'nin en zor dönemlerinde Fenerbahçe'de görev yaptı. Hatırlayayım. Haliyle Aykut Hoca olur diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Sevgili dinleyicimiz Ebu Bekir Bey sormuş. Yunus abi ne demiş? Sergen Yalçın kalsaydı dört büyükler yerli olacaktı. Sağlık olsun Beşiktaş tercihini yaptı. Ya şöyle tabii Sergen Hoca kendisi istemedi. Hani bunu da böyle değerlendirmek lazım. Sonuçta Beşiktaş'ın sezon sonuna doğru oynadığı oyun, kupadan elenmesi hani bir şekilde taraftara yeterince güven vermedi bana sorarsanız. Ve taraftarın bir reaksiyon oldu. Doğru veya yanlış kısmına geçelim. Yani bu yanlış da değerlendirebilirsiniz. Doğru da değerlendirebilirsiniz. Bir şey demiyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. O taraftarın reaksiyonuna önümüzdeki sene göğüs geremeyeceğini düşündüğü için de görevinden ayrılmak istedi. Ya da ayrılığın daha doğru olacağını düşündü. Buna da yok demem. Çünkü sonuçta 34 hafta artı lig artı Avrupa'yı taşıması gerekiyordu Sayın Sergen Yalçın. Eminim ki bu konuda da kendisine güvenemedi. Ya da kendisine güvendi, yönetimin arkasında duramayacağına inandı. Ya da taraftarla daha fazla karşı karşıya gelmek istemedi. Bunu da söyleyebiliriz. O yüzden de saygı duymak lazım. Ama olsaydı tabii dört yerli hoca olacaktı. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan tekrar buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Caner Aytaç. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Az bir zamanım kaldı. 12-13 dakikam var. Şimdi selamlar, iyi yayınlar. Caner Bey, seni dinlemek için tünel kullanmıyorum demiş. Bu durum müşterilerimi kızdırıyor. Haberin olsun güzel insan demiş. Çok teşekkürler Hasan abi. Bu arada Galatasaray'da tabii konuşacağız. Galatasaray dinleyicilerimize de buradan selamlar, sevgiler. Galatasaraylar tabii şampiyonluğun tadını çıkarıyor, onu söylemek lazım. 4 yıldır üst üste şampiyon olmanın verdiği büyük bir özgüven var. Haliyle iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Bu kadroya daha iyi oyuncular ya da daha aç oyuncular, daha nitelikli, eksik bulunan bölgelere belki daha nitelikli oyuncular alacaklar. Ama artık eğer kadroyu koruyacaklarsa biraz daha böyle şu andaki oyunu yukarı taşıyacak oyuncular istiyor Galatasaray. Burada tabii konuşulan isimler var. Hani hiç konuşmuyorsunuz belki diyebilirsiniz ama Galatasaray'ı tabii uzun uzun konuşacağız. Çünkü henüz çok ciddi bir, çok da acelesi yok bu arada Galatasaray'ın. Hiçbir şekilde acelesi yok. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Icardi'nin kalıp kalmayacağı yine Galatasaray'da gündemlerden bir tanesi. Dušan Vlahović'in ismi geçiyor sarı kırmızı takımda. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta da ismi geçiyor bu arada. 26 yaşındaki Sırp forvetle bakalım kim anlaşacak ya da Türkiye'ye gelecek mi? Can Uzun yine konuşulan isimlerden birisi. Hem 10 numara hem kanatlarda oynayabilen komplike bir oyuncu. Haliyle Galatasaray'ın oyunu da daha yukarıya taşıyabilir. Galatasaray'da kendisi daha da büyüyebilir.

olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılması dolayısıyla bir tercih nedeni olabilir 20 yaşındaki milli futbolcumuz. Yine Gedson Fernandes bugün çok yazıldı Galatasaray'ın orta sahası için ama gerek var mı diye sorarsanız bilmiyorum. Ben çok hani şu anda orada belki biraz daha sert bir oyuncuya ihtiyaç var gibi gözüküyor. İşte mesela birazdan hemen söyleyeceğim. Real Madrid'in oyuncusu ismi geçiyor. Dediğim gibi birazdan söyleyeceğim. John Duran yine Fenerbahçe'de daha önce forma giyen John Duran'ın ismi Galatasaray'da yazılıp çiziliyor. Fransız oyuncu Real Madrid'de forma giyiyor. İsmi çok çıktı ama bilemiyorum. Yani Türkiye'yi tercih ederler mi? Real Madrid bırakır mı? Çok emin olamıyorum ama Galatasaray orta sahasında kesinlikle fark yaratabilir. Tchouaméni orada önemli oyunculardan birisi biliyorsunuz. Yine benzer nitelikte kıymetli bir oyuncu var. Benim de beğendim. Birçok mevkide de oynayabilen bir oyuncu. Fransız orta saha oyuncusu. Kim tabii ki bu oyuncu? Siz de biliyorsunuz. Camavinga. Genç bir oyuncu. Hala genç sayılabilir. Hani sol bek oynatabilirsiniz. Fransa'da 10 numara gibi oynuyordu. Biraz merkez orta sahaya doğru evrildi. İyi bir oyuncu. Hem kesici özelliği var hem topla beraber dikine kat edebilen, mesafe kat edebilen oyunculardan birisi. Yine Galatasaray'la ismi geçiyor. Camavinga'nın bakalım tabii bekleyip göreceğiz. Ama eğer gelirse çok iyi bir hamle olur. Onu söyleyeyim. Bu benim fikrim tabii ki. Camavinga'yı alıyorsanız orta sahanızın A plus bir oyuncuyla güçlendirdiğinizi net bir şekilde söyleyebiliriz. Galatasaray'ın bu sene iyi bir orta saha alması gerekiyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey ama kim olacak kısmına bakacağız. 10 artı 4 var. Buraya mutlaka takviye yapması lazım sarı kırmızı takımın. Ama bu 10 yetişkin oyuncudan bir tanesi orta saha oyuncusu mutlaka olmak zorunda. Mümkünse Şampiyonlar Ligi özelinde söylüyorum. Ve eğer yapabilirlerse bir A plus işte Kamavinga benzeri bir oyuncu olursa daha da iyi olur. 10 numara mevki için biliyorsunuz uzun zamandır Bernardo Silva ismi geçiyor. Çok değerli bir oyuncu. İhtiyaç duyduğunuzda sol ön, ihtiyaç duyduğunuzda 10 numara oynayabilecek bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu onu söyleyeyim. Gelirse kesinlikle fark yaratacaktır. Yine tabii önemli isimlerden birisi. Hani yerli alırlar mı bilmiyorum ama eğer bir Camavinga hamlesi olursa şahane olur. Galatasaray'ın merkez orta sahası için. Bilmiyorum ben çok beğeniyorum onu söyleyeyim Camavinga'yı. Hani ligimizin dinamiklerini düşündüğümüz zaman şu ana kadar ki Galatasaray'ın orta sahada özellikle rakiplerine kurduğu üstünlüğü de düşündüğümüz zaman temposuyla, pas kalitesiyle ya da dinamizmiyle Galatasaray'a kesinlikle katkı sağlayacaktır. Eğer alınırsa, alınabilirse çok özel bir orta saha uzun yıllarda forma giyebilir. Daha da önemli şey bence birçok mevkide de oynatabilmeniz Kamavinga'nın. Bakalım Galatasaray bu transferde mesafe kat edebilecek mi? Yine kanat için Leandro Trossard ismi geçiyor. Belçika milli takımı ve Arsenal'in önemli oyuncularından birisi ama tabii yaşı 31. Yani böyle bir transfer artık sanki böyle bir hani buralarda olabilir gibi gözüküyor. Arap Yarımadası ya da onlardan önceki son durak bazıları için bir Türkiye olabilir. Trossard da önemli bir oyuncu. O da birçok mevkide oynayabiliyor. Hala Arsenal için önemli bir oyuncu olabilir ama Arsenal'de tabii kanat ya da onun oynadığı pozisyonlarda birçok oyuncu var. Çok fazlasıyla rotasyona uğramaya başladı. Trossard'ı tabii 10 numara olarak da değerlendirebilir. İhtiyaç halinde santrafor olarak da değerlendirebilir. Leandro Trossard'ı çok sevdiğim bir oyuncu. Çok isterim yani Türkiye'ye gelip oynamasını. Kim de oynar bilmiyorum ama oynamasını çok isterim. Bakıyorum. Avrupa çeyrek final zamanı gecikmedi mi? Galatasaray için neredeyse 500 milyon euroları geçebilir kadro değeri demiş sevgili Yunus abi. Galatasaray gizli operasyon yürütüyor transferde demiş. Yazılanlardan bağımsız olacak diye düşünüyorum.
Yok, yazılanlar bile çok değerli oyuncular. Keşke bu yazılanlardan bazıları alın.

0: Örneğin Kamavinga alınabilse mesela. Yani önemli bir oyuncu. Yine Van Dijk ismi Liverpool'la sözleşmesi bitiyor bildiğim kadarıyla. Kontratı Haziran ayında bitiyor Van Dijk'ın. Bakalım Liverpool'u uzatacak mı? 34 yaşındaki Hollandalı oyuncu. Surinam asıllı. Hollandalı oyuncu. Hani artık yaşı da belli bir noktaya geldi. Liverpool'la ayrılabilir. Ayrılırsa yolu Türkiye'den geçer mi? Olabilir. Gayet makul. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ki bu sene Galatasaray'la 3 maç oynadılar. Hani oradan da mutlaka Galatasaray'ın özellikle iç sahada oynadığı ve 2 maçı da kazandığı o maçlardaki atmosferi görüp etkilenmiş olabilir. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak direkt katılmanın verdiği bir avantaj var. Eğer bu İngiltere'de kalmayacaksa iyi de bir para alacaksa maaşından bahsediyorum. Bir tercih nedeni olabilir Galatasaray için. Ya da Van Dijk için Galatasaray bir tercih nedeni olabilir. Bakalım bekleyip göreceğiz ama birçok yıldız isim Galatasaray'la anılıyor. Yine söylüyorum Galatasaray tabii ligdeki en rahat takımlardan birisi bana sorarsanız bu anlamda. Çünkü zaten oturmuş bir kadrosu var. Seçim vardı, hemen hallettiler. Sessiz sakin tekrar Sayın Başkan görevine devam etti. Yani 2 yıllık bir güven oyu aldı diyelim. Belki yönetimini değiştirdi. Orada kendi düşüncesine uygun isimleri yeni görevleri verdi. Şimdi tabii transferde yavaş olması, ağır hareket etmesi çok da hani endişe edecek bir durum değil çünkü acelesi yok. Bir ön eleme oynamayacak. Şampiyon olan bir kadroyu belki Dünya Kupası'ndan sonra gidecek oyuncular olabilir. Ona göre tekrar takviyeler yapabilir sarı kırmızı takım. Hani Galatasaray taraftarı endişe ediyor mu bilmiyorum ama sanmıyorum. Çünkü bir şekilde son yıllarda iyi oyuncular alıyor Galatasaray. Aslında uzun yıllardır bunu yapıyorlardı ama takımın geneli anlamında belki bu kadar üst düzey birbirini tamamlayan oyuncu topluluğu bir araya getiremiyorlardı ama son yıllarda bunu da yapmayı başardılar. Ya oradaki futbol aktı her ne kadar gelip giden bazı tutmayan oyuncular olsa da yine de değerli buluyorum. Ben öyle düşünüyorum. Eminim ki katılmayacak dinleyicilerimiz vardır. Başka şeylere bağlayacak dinleyicilerimiz vardır. Ben Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Bu sene bu kadroya rağmen toplanılan puan tatmin etmemiş olabilir. Bunu söyleyeyim. Yani bu son şampiyonlukta doğrudur. Eminim ki hani bu durumdan rahatsız olan birçok Galatasaray taraftarı vardır. Şampiyonluğa rağmen bu kadar hani böyle son haftalara kadar kalmasını belki yadırgamış olan Galatasaray taraftarı vardır. Ama unutmamak lazım ki Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla maç oynadığını da unutmamak lazım. Haliyle takımın o ritminin de bozulduğunu, belki yorulduğunu da kabul etmek lazım. Sadece Şampiyonlar Ligi değil, kupada devam ettiği bir süre. Sonrasında milli takım maçları var. Yani rotasyonu da bu sene Okan Hoca belki eleştirilebilecek seviyede kullandı. Daha fazla rotasyon kullanabilirdi. İç saha maçlarında belki daha fazla rotasyon kullanabilirdi. Kupa maçlarında aynı şekilde rotasyonlu maçlar oynayabilirdi. Yani Paris örneğine bakmak lazım. İşte Dembele 20 maç oynamış. Ne bileyim Kvara 25 maç oynamış. Yani normalde 34 hafta mesela buralarda ligler ama lig Şampiyonlar Ligi denk ve kupa dengesini çok iyi ayarladı mesela Paris. Luis Enrique ile beraber. Belki önümüzdeki sene Galatasaray bu anlamda rotasyonu biraz daha güçlendirip ama burada tabii yerli kalitesi de önemli. Yani sadece yabancı ile olmuyor. 10 artı 4'ü doğru kullansanız bile maksimum 14 oyuncu oynatabilirsiniz. Yerli kalitesi evet Galatasaray'da çok iyi yerliler var. Milli takımın şu anda direkt oynayan oyuncular var. Bunların 4'ü İşte Yunus, Barış hani ilk 11'de oynadıklarını birçok zaman oynadıklarını düşünürsek Abdülkerim ve Uğurcan'ı sayarsak hatta Eren'i de sayarsak 5 tane yani milli takım düzeyinde oyuncusu var. Kaan Ayhan belki çok oynamıyor, süre bulamıyor. Buraya eklemeler yapmaya çalışıyor sarı kırmızı takım. Tabii yerli kaliteniz ne kadar yüksek olursa Bençiniz de bir o kadar güçlü olabiliyor. Çünkü siz eğer saha içinde 5-6 yani kaliteli yerliyle oynarsanız işte 10 artı 4 kuralında düşünürseniz kenarda da bir o kadar yabancı oyuncu barındırabilirsiniz. Ya da tam tersini düşünürseniz de kenarda maçın gidişatını etkileyecek yerli oyuncu bulundurabilirsiniz diyelim. Mükemmel yorum yaptınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler demiş Hasan abi. Hasan Koyuncu abimize selamlar, saygılar, sevgiler diyelim. Yunus abi birazdan mesajlarını sevgili Görkem'e emanet ediyorum. Görkem devam etsin abi senin mesajlara. Ben artık bitiriyorum. Sevgili dinleyiciler, Burak Alaca yaklaşık 2 saat, 1,5 saat bizimle birlikteydi. Çok da keyifli bir yayındı. Sevgili Ali Cemal'e nezaketinden dolayı, anlayışından dolayı teşekkür ederim. Bugün çok uğraştım kendisiyle ama Ali Cemal yazdığı zaman uğraşmadan olmuyor. Mutlaka bir şeyler söylemem gerekiyor. Onu da seviyorum bu arada. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Mesaj yollayan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Değer görüp, lütuf edip, zahmet edip mesaj gönderen kıymetli dinleyicilerimize tekrardan teşekkürler. Çarşamba günü saat 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Biliyorsunuz Çarşamba gecesi de Dünya Kupası başlıyor. Artık yeter. Başlasın bir yerde. O maçın Dünya Kupası biraz, Dünya Kupası'na özel bir yayın olacak diyelim. Herkesi ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Canlı karşılaşmalarımızı değerlendirmeye tabii ki çalışacağız yine elimizden geldiğince. Yani bültene bakıyorum. Yani o kadar çok maç yok. Yani fazla maç beklemeyin benden. Ama aradan cımbızla çektiğim, sizler için hazırladığım bir iki tane karşılaşma olacak. Onun da altını çizmiş olalım. Devamında bana yine mesajlarınızla katılım sağlayabilirsiniz. Birazdan bir soru soracağım yine. Fikirlerinizi alacağım bir konu üzerinde. Süper Lig tarihine sizleri götürmeye çalışacağım. Ama sevgili Caner Aydaş, Caner abi, yayını bittikten sonra bana bir soru sordu. Cevap da veremedim. Aklıma 2-3 tane oyuncu geldi de 2 tane daha bilmem gerekiyor. Size de sorayım. B harfiyle başlayan Süper Ligimizde forma giymiş yabancı futbolcu ama 5 tane olacak. B harfiyle. Abi geçmiş olsun diyecektim Caner abi yayını bittiği için. Diyor ki bana 5 tane oyuncu ismi verir misin ama B

harfiyle başlayacak ve Süper Ligimizde son 20 yıl içerisinde forma giymiş olması gerekiyor. Yani kendimi bir yarışma programına katılmış gibi hissettim. Dinleyicilerimizden bir yardım istiyorum bu konuda. 5 tane Süper Lig'de oynamış, yani yabancı olursa daha iyi tabii ki ama yerli de olabilir. Bununla alakalı hangi cevaplar gelecek merak ediyorum. B harfi. Nereden geldi aklına, değil mi? Görkem Tezer sevgiler demiş dinleyicimiz. Derfin Yunus da ne sevgiler bizden olsun. Tabii kendisinin mesajlarını artık ben okumaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Bekliyorum abi. Sen mesajları gönderebilirsin sevgili Derfin Yunus da ne. Bu kadar çok mesaj bana da gönderecek misin merak ediyorum. Neler yazacaksın? Hoş geldiniz bir kez daha. Abi iyi yayınlar. Ligler başladı da Fenerbahçe'de fahiş hatalar verilirse Aziz Yıldırım'ın hakemlere tepkisi nasıl olur? Yoksa tepkiler verilmez mi? İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Tabii burada bir harfi biraz yumuşattım. Yani benzetme oluyor. O yüzden dolayı mesajınızın tamamını okuyamadım. Ondan da biraz bahsedeyim. Çok ilginç soru soruyorsunuz ya. Manchester United destekçisi bir dinleyicim. Çok ilginç sorular soruyorsunuz. Göreceğiz. Bilemiyorum. Göreceğiz. Tepki nasıl olur? Fahiş hatalar olduktan sonra açıklamalar olur ama yani Süper Ligimizde, ülke takımlarımızda açıklama olmayan bir durum söz konusu daha iyi olamaz. Hatırlayın. Geçtiğimiz sezon, ondan önceki sene her takım bir açıklamada bulunuyordu. Her kulübün bir resmi sitesinden yaptığı bildiri yayınlanıyordu. Rakibiyle alakalı olsun, TFF ile alakalı olsun ya da burada yönetimsel anlamda yine TFF yönetimine eleştirilerde bulunuyordu hakem camiasına. Kulüplerimiz bunu yapıyor. Yine olur. Ya bu Sayın Aziz Yıldırım başkan olduğu için olacak bir durum değil bana kalırsa. Herkes yapıyor. Çünkü çok ciddi hatalar yapılıyor. Süper Ligimizde değil, basketbolda da. Bugün yine Beşiktaş'ın Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ettiği maçı izliyorum. İki taraf için de hata yapıyor. Ama çok basit hatalar yapıyor. Aklım almıyor. Futbol hakemini sen basketbol hakemi olarak sahaya sürsen bu kadar basit hata yapamaz. Gerçekten yapamaz. Yani top rakibinden çıkıyor. Beşiktaşlı oyuncudan ya da Bahçeşehir Koleji'nden bir oyuncudan dışarı çıkıyor. Yani hakem bir tane de değil. Birçok hakem var mücadele esnasında. Hakem hayır diyor. Senden çıkmadı. Ekrana geliyor, çok net oyuncudan çıkıyor mesela. Buna da yok diyebiliyor. Yere düşüyor, ayağa kayan bir oyuncu yere düştüğünde faul alabiliyor. Çok enteresan kararlar geliyor. Anlam veremiyorum. Sadece futbol için söylemiyoruz bunu. Basketbolda da yani takip edin biraz mesela. Takip edin ne hatalar oluyor. Maalesef hakemlerimiz kötü bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki art niyetli olduklarını ben düşünmüyorum. Art niyetli oldukları kesinlikle ihtimal dahilinde bile değil. Onu da söyleyeyim çünkü soracak dinleyicilerim. Hakemler bilerek yapıyor ya. Bilerek 2-2'ye getirdi bu seriyi ki izlenme sayıları artsın. Ya ben buna katılmıyorum. Buna katılmıyorum. B harfiyle başlayan 5 tane yabancı oyuncu ismini sordum dinleyicilerime de. Sevgili Caner Aydaş sağ olsun. Yayını bittikten sonra bana sayar mısın 5 tane yabancı futbolcu dedi ve benim aklıma soktu. Buradan teşekkürlerimi ilan ediyorum kendisine şayet beni dinliyorsa yoldaysa. Ben de dinleyicilerime soruyorum ama Türk olmasın. Türk çok kolay. Türk çok kolay. Bilal Elture demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Diğer tüm isimler yerli. Bak yabancı aynı anda gelmiyor değil mi? Aynı anda 5 tane B harfiyle başlayan Süper Ligimizde oynamış yabancı isim gelmiyor kimsenin aklına. Şöyle bir bakalım. Batagov cevabı. Baliç. Evet. Balili. Batagov demiş yine bir başka dinleyicim. Bratu diyen dinleyicimiz. Peki. Arka arkaya cevaplar geliyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Abi merhabalar. İzmir'den Şenol ben. Futbolcu isimlerini sayıyorum demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakıyorum. Aralarındaki sadece yabancı isimleri alıyorum. Bataşa. Evet olabilir. Şöyle bakalım. Yok başka yabancı bir isim yazmamış dinleyicimiz de. Bilal El Ture diyen dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Onun dışında ne demiş dinleyicimiz? Batagov ismi çok geliyor. Batagov. Çok kolay değil ama değil mi soru? Ya ben çok kolay diye hemen cevap verdim. İkinci oyuncudan sonra dedim abi benim yayınım başlıyor sonra görüşürüz. Öyle bir diyalogumuz oldu kendisiyle. B harfi bir de neden B harfi? Neden C değil A değil de B harfi? Onu da yarın sorarım. Yarın da soramayacağım tabii ki. Yarın kendisi olmayacak. Çarşamba günü sorarım sevgili Caner Aydaş'a.

Şöyle bir skorlarımıza bakalım canlı karşılaşmalarda. Hollanda-Özbekistan maçı 45 dakikası tamamlanmak üzere. Hollanda 1-0 önde olan taraf. Fransa-Kuzey İrlanda mücadelesinde de dakikalar 25'i göstermekte ve burada da golsüz eşitlik sürüyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Hazırlık mücadelesi, bu saydığım karşılaşmalar Dünya Kupası öncesinde takımların aslında son hazırlık maçları. Dünya Kupası yolunda İlk 11'lerini aslında değerlendirmeye çalışıyor tüm takımlar. Bana göre Kolombiya sınıfta kaldı. Dün akşamki performansıyla gece saatler 02'yi gösterdiğinde takip eden dinleyicim illaki vardır. Ürdün'le karşılaştı Kolombiya milli takımı. Üstün oynadı mı? Zaman zaman oyunun bazı bölümlerinde rakibine üstünlük kurdu. Bunu kabul ediyorum. 28 bin kişinin izlediği bir karşılaşmaydı. Hazırlık mücadelesi olmasına rağmen 2-0'lık skorla da Kolombiya Ürdün karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gerçeklik durumuna geçecek olursam da öyle aman aman bir üstünlük sağladığını ben düşünmüyorum. Çünkü rakibi Ürdün'ün de 10 şut denemesi bulunuyor. 11 hatta. 11 şut denemesi bulunuyor. Bunlardan 3'ü isabetliydi. Kolombiya'ya bakıyoruz. 14 tane şut denemesi. 5'i isabetli ve ikisi golle sonuçlandı. Daha rahat bir galibiyet bekliyor muydum? Evet, bekliyordum ben. Kolombiya milli takımından oyun anlamında da sınıfta kaldıklarını düşünüyorum. Kadro kalitesi yeterli miydi? İlk 11'e yakın bir kadroyla sahaya çıktı Kolombiya takımı. Luis Suarez, Fenerbahçe ile son dönemde adı sıkça anılan isimlerden biri, Sporting Lisbon forması giyen 32 milyon euroluk da şu an piyasa değeri bulunan bir oyuncudan bahsediyoruz. Portekiz ligine adeta damga vuran bir isim. 2025-2026 sezonunda Sporting Lisbon formasıyla 32 karşılaşmada 28 gol atma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 12 mücadeleye çıktı. 12 gol attı diyecektim. Tabii 28 gol atan bir oyuncuya şimdi bu rakam az geliyor. 12 maçta forma giymiş Şampiyonlar Ligi'nde ve bu maçların sonunda da 5 gollük katkı sağlamış Sporting Lisbon'a Luis Suarez, yani önemli isimlerden biri. Fenerbahçe'ye ben transferinin gerçekleşmesini isterim. Yani bir futbol sever olarak Süper Lig'de izlemeyi çok istediğim oyunculardan biri. 28 yaşında tecrübeli isimlerden biri aynı şekilde. Milli takım kariyeri de ortada. Dün bence elinden gelen performansı sahaya yansıttı. Kolombiya'da da 12 karşılaşmada şu ana kadar milli formayla 5 gol sevinci yaşayan bir futbolcudan bahsediyoruz diyelim ve şöyle bir mesajlara bakalım neler gelmiş. Pardon, yanlış yazmışım diyen bir dinleyicim. Bir dinleyicim bayağı bir isim göndermiş. Yani bütün sorunun cevabını tek başına cevaplamış diyebilirim. Bilal Elture, Bolic, Batagov, Batalla, Bresic. Sanki biraz sonu olmamış gibi ya. Biraz sonu olmamış gibi. Uydurmaya çalışmış sanki dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum. Görkemler, Görkem selamlar. Beşiktaş'tan Bahtiyar demiş dinleyicimiz. Batşuay'ı. Güzel. Selamlar, iyi yayınlar. Ben İbrahim. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Batagov, Belhanda. Evet, birçok kişinin unuttuğu isimlerden biri. Belhanda, Bataşa, Balic, Batagov. Doğru. Sevgili Kemal Bey'in de cevabı aynı şekilde doğru. İlgi ve alakanıza teşekkür ediyorum. İsimler gelmeye devam ediyor. Batshuayi, Batagov, Balic ve Bolic diyen dinleyicimize de aynı şekilde teşekkürlerimi ilan edeyim. Bobo diyen dinleyicim, Belhanda, Balotelli, Balotelli güzel. Bak, bu oyuncu ismi gelmedi. Adana Demirspor formasıyla Süper Ligimizde forma giymiş bir oyuncu. İzlemekten evet keyif aldığım isimlerden biriydi o dönem. Enteresan golleri vardı. Ya buradan da bu golü nasıl attın diyebileceğimiz tarzda birçok estetik gole de imza atıyordu kendisi. Güzel, bu oyuncuyu hatırlıyor olması da dinleyicimizin tabii ki beni ayrıca bir futbol sever olarak mutlu etti. Sevgili Caner Aydaş'ın bana sorduğu soruyu ben sizlere sordum ve gerekli cevabı aldım. Tamam, şimdi sizler için hazırladığım şöyle bir Süper Lig'in tarihine doğru gideceğimiz, yorumlarınızı merakla beklediğim bir konuyla geliyorum karşınıza. Süper Lig tarihinde, bakın Süper Lig tarihinde diyorum, günümüzden bahsetmiyorum.
Ha, günümüzde oynayan bir oyuncunun adını da verebilirsiniz. Bu konuda özgürsünüz, bir sorun yok. Ama ben futbol tarihiyle alakalı biraz ilgim olduğu için Süper Lig tarihine doğru gitmek istiyorum. Ya bu oyuncuyu da nereden hatırladı dinleyicim? Beni şaşırtmanızı istiyorum kısaca. Süper Lig'de frikikçi dendiğinde aklınıza gelen ilk oyuncu, yerli yabancı fark etmiyor, size göre Süper Lig tarihinde en iyi frikik golleri atan oyuncu kimdi? Bunun yorumlarını, cevaplarını, mesajlarını bekliyorum. Güzel cevaplar gelecektir. Şimdiden teşekkürlerimi ediyorum sizlere. Fransa maçından ikinci yarı iki gol bekliyorum. İyi yayınlar dilerim üstadım demiş. Peki teşekkür ediyorum Cemal Bey, bu mesajı gönderen dinleyicim. Dakikalar 30'u gösteriyor Fransa. Kuzey İrlanda karşılaşmasında 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. İlk yarıdan ümidi kestiniz mi acaba sevgili Cemal Bey? Yani ilk yarı bitti zaten. İkinci yarı bari goller gelsin mantığıyla mı bu yorumu yazdınız? İkinci yarı goller bekliyormuş. İlk yarıdan gelirse sen benim totemlerimi bilmiyorsun. Ben ilk yarıdan belki bu maçı iki gol birden çıkartabilirim. Belli olmaz. Fransa Kuzey İrlanda. Şöyle bir maçımızı alalım, sağ köşemize koyalım, izlemeye devam edelim. Belki de gelir dakikalar içerisinde o beklediğiniz Fransa ya da Kuzey İrlanda'nın golleri. Kante'yi merak ediyorsanız yine Kante yedekler arasında. İlk 11'de maça başlamadı. Fenerbahçe'nin dünyaca önemli yıldız isimlerinden biri Kante yedekler arasında yer alıyor. Fransa milli takımında, bunu da hatırlatayım. Merak eden dinleyicilerim illaki vardır. Peki teşekkür ediyorum. Soruya cevaplar geliyor. Van Hooijdonk cevabı gelmiş. İsmini yazmamış dinleyicim de bulmaya çalışacağım. Evet sevgili Recep Bey, Van Hooijdonk cevabını vermiş. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Hacı cevabını veriyorum demiş yine sevgili Serdal Bey. Serdal Bey'e de teşekkürlerimi ileteyim. Abi iyi yayınlar. Gece maçını bekliyorum ama sorduğun soruyla alakalı da kendi fikrimi iletmek istedim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hem sana hem de seni dinleyen tüm dinleyicilerine demiş. Peki çok naziksiniz. Çok güzel mesajlardan biri. Ben Schneider diyorum. Ben 96 doğumluyum. Aklıma benim Schneider geliyor. Hacı de güzeldir. Alex de iyi oyuncudur ama ben o dönemi hatırlamıyorum demiş dinleyicim. Peki teşekkür ederim. Wesley Schneider cevabını vermiş yine dinleyicimiz. Süper Lig'de şu ana kadar oynamış ve en iyi frikik atan oyuncuyu soruyorum. Yani frikik ustası diyebileceğimiz size göre kimdi? Beklediğim bir oyuncu ismi var. Bakayım şöyle mesajlara henüz gelmedi o oyuncunun adı. Biraz geçmişten tabii ki benim beklediğim o oyuncunun adı. Henüz onu yazan bir dinleyicim maalesef olmadı. Efsaneler unutuluyor demek ki. Efsaneler unutuluyor.

Van Hooydonk demiş yine bir başka dinleyicimiz. Hep aynı isimler geliyor. Van Hooydonk. Peki, teşekkür ediyorum. Günümüzden çok örnek verebilirim ama eskiye gidip yine Fenerbahçeli Şenol ve Galatasaray'dan da Prekazi diyebilirim demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. İsminizi de eklerseniz şöyle mesajların sonuna. Çok ama çok mutlu olacağım. Tüm dinleyicilerime de bunu hatırlatmış olayım. İstanbul'dan Hasan ne demiş? Trabzonspor'un efsanesi abi. Hami Mandıralı. Peki, güzel, teşekkür ediyorum. Kocaeli Salih demiş dinleyicimiz, anlayamadım ya, biraz cümlesi karışık olmuş. Kelime hatası bulunuyor mesajda ama okuyabildiğim kadar okuyayım. Pierre Van Hooydonk, frikik ustası. Gelmiş geçmiş en iyisi bence. Saygılar, sevgiler, hayırlı yayınlar diyen bir dinleyicim. Ben teşekkür ediyorum. Nejat Niyedir, Bursa Spor'dan, Bietic demiş. Peki, teşekkür ederim kendisine de. Bursa Spor'un, evet, gerçekten önemli isimlerinden biriydi. Futbol tarihinde şöyle geçmişe gittiğimizde katılıyorum. Saviolo sence nasıl bir oyuncu demiş yine bir Trabzonsporlu dinleyicimiz. 22 yaşında bir kere. Hani her şeyi bir kenara bırakalım. 22 yaşında gencecik bir Portekizli hücum oyuncusundan bahsediyoruz. Ki Trabzonspor bunu son yıllarda çok iyi yapıyor. Yani buluyor bir şekilde, scout ekibi bir şekilde buluyor ve Trabzon'a getiriyor. Genç yaşında getiriyor. Devamında oynadığı, gösterdiği performansla da büyük takımların, Avrupa'da önemli kulüplerin dikkatini çekebilecek seviyede olduğu anlaşılıyor. Yani Trabzonspor kulübü bunu Süper Ligimizde son yıllarda en iyi yapan kulüplerden biri. Bana göre, tabii benim kendi görüşüm, birçok oyuncuyu düşük mevdalarla transferini gerçekleştiriyor. Ardından yüklü bonservis bedelleri teklif ediliyor Trabzonspor kulübüne. Onlardan biri olabilir Saviolo ki 5 yıllıkta bir anlaşma sağlandı.

Bildiğiniz gibi cüzi bir rakam. Trabzonspor için oldukça cüzi bir rakam olduğunu ben düşünüyorum. 8,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli bulunuyor. Ya 22 yaşındaki bir oyuncuya, Portekizli forvet oyuncusuna bence gayet makul düzeyde bir bonservis vermiş Trabzonspor yönetimi. Ki bu 8,5 milyon euroyu da 4 taksit şeklinde ödeyecek yine Trabzonspor kulübü. Yine şarta bağlı bir de bonus olarak 3 milyon euro ödenecek yine kulübüne. Bir bonusu da bulunuyor 3 milyon euroluk. Anlaşma dolayısıyla yine kulübe ödenen bedeller de düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecek. Böyle de bir bilgi söz konusu. Resmi internet sitesinden de Trabzonspor kulübü zaten açıklama yaptı. Peki Savioğlu'na kadar kazanacak yıllık, onu da söyleyeyim. 2026-2027 futbol sezonu için 1,35 milyon euro garanti ücret. 2027-2028 sezonu için de 1 milyon 200 bin euroluk garanti ücret. Kalan diğer sezonlarda da birer milyon euroluk garanti ücret ödenecekmiş Portekizli hücum oyuncusu Noah Savioğlu'ya. 22 yaşında yetenekli bir futbolcu, parlarsa, kendisini ispatlarsa çok daha büyük rakamlarla transferi gerçekleşir Trabzonspor'a ve Savioğlu'ya. Tabii ki iki tarafa da hayırlı olmasını ben temenni ediyorum.

Mesajlara şöyle bir bakıyorum da ilginç mesajlar geliyor. Ya genelde Hacı cevabı ve Alex cevabı geliyor. Onu bir şekilde ifade edeyim size. Süper Lig tarihinde size göre tabii. Yani bu herkesin fikri ayrıdır. Neden öyle bir cevap verdin demem hiçbir dinleyicime. Böyle bir saygısızlıkta bulunmam. Ha tabii Hacı demek istiyorsanız Hacı deyin. Ya da Alex demek istiyorsanız Alex diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Burada sizin görüşlerinizi zaten merak ediyorum. Bir oyuncuyu diretmeye çalışmıyorum. Öyle bir çabam söz konusu değil. Hani yazarken çekinmeyin. En alakasız isim bile belki size göre en iyi frikikçidir. Ben saygı duyarım. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Çekinmeden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sorumuz neydi? Süper Lig tarihinde size göre en iyi frikik atan oyuncu. Frikikçi dendiğinde aklınıza ilk kim geliyor? Yerli, yabancı. Hiç fark etmez. Yerli isimleri de merak ediyorum bu arada. Herkes yabancı oyuncuların isimlerine yönelmiş durumda şu an. Mesajlar arka arkaya geliyor bakıyorum. Bak Alex mesajı yine arka arkaya. 4-5 mesaj Alex şeklinde. Evet iyi oyuncuydu da. Böyle şöyle bir tarihe gittiğimizde, geriye gittiğimizde daha ilginç isimler de var. Var. Henüz ismi gelmeyen ya da bir tane dinleyicimizin sadece o ismi yazdığını görüyorum. Bununla alakalı daha fazla mesaj bekliyorum, daha fazla katılım bekliyorum. Yerli oyuncu bekliyorum özellikle sizlerden.

Bir de hatırlatma yapayım. Sizler mesajlarınızı gönderirken kuponlarımı nereden oynuyorum? Güzel soru. iddia.com'da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarımı oynamaya çalışıyorum. Ki sizler de benim gün içerisinde paylaştığım kuponlara erişmek istiyorsanız yapmanız gereken şey oldukça basit. Şimdi iddia.com'a giriş yaptınız. Tamam. Biraz yavaş gideceğim burayı. Ya dur Görkem, araba sürüyorum. Bir yandan sen anlatıyorsun ama hiçbiri aklımda kalmıyor demeyin diye yavaş yavaş gidiyorum. İddia.com'a giriyorsunuz kayıtlıysanız. Ha, kayıtlı değilseniz de tabii ki kayıt olmanızı tavsiye ederim. O size kalan bir şey, zorlamıyorum. Siz nasıl isterseniz. Ha, kuponlarımı görmek istiyorsanız da kayıt olmak zorundasınız. Böyle de bir durum söz konusu. Şimdi iddia.com'a girdiniz. Sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Adınız ve soyadınızın olduğu kısaltması oldu. Atıyorum OT ya da benim GT yazıyor. O rakamı görüyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz sağ üst köşede. Tıkladıktan sonra da dördüncü basamakta yer alan kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da

daimi değiştir seçeneğini kullanarak yine bir büyüteç karşınıza çıkacak. Oraya da 30-0-97 yazmanız yeterli. Birleşik olarak yazıyorsunuz. 30-0-97'yi. Evet, onu yazdıktan sonra Uğur Böceği Şans Oyunları firması zaten karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim. Ekle diyorsunuz hemen Uğur Böceği Şans Oyunları'nı. Sonrasında yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Çok basit. Telefonunuza WhatsApp uygulamasını açıyorsunuz. 0540-300-97. 0540-300-97. Bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum diye yazabilirsiniz. Ya da B harfiyle başlayan 5 tane yabancı futbolcu ismi yazın artık. O size kalmış. Hiç fark etmiyor o konuda. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum derseniz de dediğim gibi kuponlar size her gün, sadece bugün özel değil, her gün ulaşmış olacak ki kazandıran kuponlarım da var. Yani başarı oranımın gayet yüksek olduğunu görmek istiyorsanız girip bakabilirsiniz. En azından bir deneyin, bir 3-4 gün şöyle bir bakın. Görkem'in kuponları geliyor mu gelmiyor mu? En son 4.57'lik bir güzel oranım vardı başarılı olan, 2.80. Öğlen saatlerinde yayın olmadığı süre içerisinde özellikle güzel kuponları sizlerle buluşturuyorum. Sizler de 0540-300-97 bu numaraya mesaj göndererek benim kuponlarıma ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım ve şöyle bir canlı karşılaşmalarımıza dönelim. Cevaplara geleceğim. Geleceğim, hiç merak etmeyin. Hollanda'nın golünü bekleyen dinleyicim. Peki, yaparım bir totem. Birazdan yapacağız totemi. Hiç merak etmeyin. Hollanda 1, Özbekistan 0. İlk yarı tamamlandı. Hazırlık mücadelesi. Fransa Kuzey İrlanda karşılaşmasında da 41. dakika oynanmakta. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Beni yanıltan bir maç. Yani şimdi itiraf edeyim. Ben burada Fransa'nın ilk yarıdan 2 gol atacağını düşünüyordum. Ha, golcü bir takım çünkü Fransa. Ha, Kuzey İrlanda'ya baktığımızda öyle savunma yapabilen bir takım değil. Kalesinde erken gol görüp o savunma direncini kaybeden bir takım. Şu ana kadar 41 dakika iyi direndi. Ha, kalan bölümde bir gol atar mı? Ya, Fransa'nın ilk yarıyı önde tamamlaması makul. Ha, dakika 41 olmasına rağmen bunu söylüyorum. Ne olursa olsun 44. dakika da olsa sonuçta benim fikrim bu. Benim beklentim o yönde. Yani süre azaldı. Bu yüzden artık gol çıkmaz demem. Sabah ne söylediysem şu an arkasındayım. Dakika 45 daha iyi olsa, uzatma bölümünde de olsa ben Fransa'nın ilk yarıyı önde tamamlamasını bekliyorum. O golü bekliyorum Fransa'dan. Ha, gün içerisinde 2 gol atacağını düşünüyordum ilk yarıda. Şimdi 1 gole düşürdük onu maalesef. Artık dakika 41, hatta 42'ye girmek üzereyiz. Bakalım gelecek mi? Belki de bir totem yapıyorum.

0: İyi yayınlar abi. Yeni açtım radyoyu. İsmim Ömer Faruk demiş. Zaten ismi Ömer olup da Faruk olmayan bir isim görmedim ya. Tüm Ömer Farukları görebilir miyim şu an? Ömer dendiğinde mutlaka Faruk da oluyor isminin yanına. Bir de ne vardı öyle? Emre Can vardı değil mi? Emre Can vardı. Yani olmazsa olmazlarından. Evet evet olmazsa olmazlarından. Sucuklu yumurta gibi ya. Ayrılmaz ikili. Ömer Faruk'a da selamlarımı ileteyim ve şöyle bir soru sormuş bana. Radyoyu yeni açtım. Bugüne özel bir konu belirlediysen onu kaçırdım abi. İyi yayınlar diliyorum ve katılım göstermek isterim. Saygılar demiş. Şöyle söyleyeyim sevgili Ömer Bey'e. Süper Lig tarihinde size göre en iyi frikik atan yerli ya da yabancı. Aklınıza ilk hangi futbolcu geliyorsa onu bekliyorum. Sizin görüşlerinizi bekliyorum. Çünkü çok güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Ha şunu da özet geçeyim. Ya bakıyorum mesajlara okuyamadığım çok mesaj var. Abi benim mesajımı görmedin. Yok göreceğim. İlla ki yayın devam ederken yayının herhangi bir bölümünde o gönderdiğiniz mesajları okumuş olacağım. Okuyabileceğim bir mesajsa şayet. Yani ben mesajları bitirmeden yayını kapatmıyorum. İlk kez bana denk gelen dinleyicim varsa onun da garantisini vereyim. Okuyorum tüm mesajları. Ya gözümden kaçar bir iki tane o ayrı. Ama okumaya çalışıyorum. %99.9 oranında. Şimdi hep yabancı oyuncular geliyor. Yerliden beklediğim bir oyuncu ismi var. Henüz onu yazan dinleyicim yok. Bir şikayetim bu. İkinci şikayetim ise efsanevi diyebileceğimiz, yani tarihe baktığımızda yerli olarak bir oyuncu var. Bir kulübün efsanesi. Onun adı sadece bir kez geldi. Onu da bekliyorum. Ya, kim olduğunu söylemeyeyim. Sizler şöyle bir düşünün. Sonrasında cevabı Radyospor WhatsApp hattına gönderin. Süper Lig tarihinde size göre en iyi frikik atan yerli yabancı oyuncu kimdir dedik ve cevaplar gelmeye devam ediyor. Kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında hem canlı karşılaşmalarımızla hem de sizlerden gelen bu mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada gol haberini vereceğim. Fransa 1-0 öne geçti. Güzel. Beklediğim gibi. Fransa Kuzey İrlanda önünde 43. dakikada mı 44. dakikada golü buldu. Olise topu ağlara gönderen isim Michael Olise 44. dakikada Fransa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Şu an 44. dakikadan çıktık. 45. dakikanın da ilk saniyelerine doğru yavaşça ilerliyoruz. Kuzey İrlanda karşısında Fransa 1-0 önde olan taraf.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizde 23.01'i göstermekte. Sorumuza güzel cevaplar geliyor. Hani gelmiyor değil. Benim beklediğim o oyuncu adı henüz gelmedi. Dinleyicim diyor ki şöyle bir bakayım mesaja. Görkem Bey, siz kesinlikle Oğuz Çetin'i ya da Sergen Yalçın'ı bekliyorsunuz. Ben Kemal Ferik demiş. Dinleyicimiz bilmiyorum artık doğru cevap mı? Yok, onları da beklemiyorum. Ha, Sergen Yalçın da tabii ki o sıralamada yer alır. Yerli olarak en iyi frikik ilk golleri atan oyuncu olarak mutlaka sıralama içerisinde yer alması gereken bir futbolcu. Ama benim beklediğim o değil. Bir dinleyicim sadece doğru cevabı verdi. Şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla, belki gelen mesajlarda, yeni mesajlar içerisinde o oyuncunun adı da geçiyordur. Süper Lig tarihinde size göre en iyi frikik golü atan futbolcuyu soruyorum. Ve benim beklediğim yerli bir isim var. Onu bekliyorum sizlerden.

Şöyle hızlı hızlı cevaplarımızı eriteyim. Çünkü okunmayı bekleyen çok mesaj birikti. İlgi ve alakanıza teşekkürlerimi bir kez daha ileteyim. Sergen Yalçın cevabı Ayhan Bey. Tarihin belki de en iyi frikikçilerinden biriydi. Evet, Süper Lig tarihinde. Onu kabul ediyorum. Hacı cevabı. Yabancılar arasında belki de zirve adaylarından, doğru. Alex'le kıyaslayabileceğimiz futbolculardan biri. Yani müthiş frikik gollerini hatırlıyorum. Teşekkür ederim dinleyicimize. Senin bence söylemeye çalıştığın, demiş dinleyicimiz. Tümer Metin olabilir abi. İyi yayınlar. Değil. Değil. Tümer Metin değildi. Teşekkür ediyorum. Mertens bana göre en iyi frikik atan oyuncuydu. Mertens. Mertens diyorsunuz. Yok ya. Mertens cevabını ben kabul etmiyorum. Ha, size göre tabii ki Mertens olabilir de. Mertens'ten önce daha ne oyuncular var frikik golü atan? Mertens. Peki, teşekkür ederim dinleyicime yine bu cevabı için. Bunu kimse hatırlamaz abi, yabancılar arasında, demiş dinleyicimiz. Lincoln cevabını veriyorum. Galatasaray'da bir dönem oynamıştı, doğru. Lincoln, Brezilyalı. Schalke 04'ten transfer edilen bir Brezilyalı oyuncudan bahsediyoruz. Frikik gollerine pek alışık değilim ben Süper Lig'de. Ya, Lincoln'u hatırlıyorum. Ya, çıplak gözle de seyrettiğim futbolculardan biri, canlı canlı. Daha etkili isimler vardı. En azından benim canlı izlediğim birçok isim vardı. Lincoln o sıralamaya girer mi? Schalke 04'te attığı gollerle girebilir ya da diğer takımlarda kaydettiği o frikik golleriyle girebilir de, yani Süper Ligimizde en iyi frikikçi olarak gösterilebilir mi? Ya, biraz zor. En azından benim kendi görüşüm tabii. Bu benim fikrim. Size göre Lincoln ise Lincoln olabilir. Gabriel Sara diyen bir dinleyicimiz, teşekkür ediyorum. Biraz fanatizm ön plana çıkıyor sanki. Herkes kendi takımından bir isim yazmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Bilemedim. Ricardo Quaresma der ve susarım diyen dinleyicimiz. Her mesajında böyle cevaplar veren dinleyicimiz Ozan Bey. Teşekkürler. Şunu söylerim. Susarım abi. Geçenlerde ne sormuştuk? Dünya Kupası ile alakalı bir soruda. Arjantin derim. Susarım abi. Arjantin'in üzerine tanımam cevabını veren dinleyicimiz. Peki. Susmayın ama. Yok, susmayın. Yazmaya devam edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Okumaya çalışacağım. Selçuk Yunan'dır abi senin söylemeye istediğin oyuncu diyen dinleyicimiz. Selçuk Yunan. Selçuk geliyor. Gol de geliyor. Milli takımda attığı o son dakika frikik golü. İzlanda'ya karşı atılan gol benim aklıma geliyor. O bile belki de en iyi frikik golü olarak Selçuk Yunan'ı yazabileceğimiz bir durum ya. Değil mi? Muhteşem bir zaferdi. Ah, eskilere gittim. Yenisi eklenecek Dünya Kupası'nda.

Van Hooydonk, gerçekten muhteşem frikik atan oyunculardan biriydi. Süper Lig'de frikik dendiğinde evet aklıma gelen ilk 3 isimden biri. Ya, bir de efsanevi bir futbolcu var. Onun adını bekliyorum ben daha çok dinleyicilerimden. Onun adını bekliyorum. Yakın geçmişte oynayan bir oyuncu değil. Bakın efsanevi bir frikikçiden bahsediyorum. Süper Lig'imizde forma giymiş. Hatta bir takımla da bağdaşmış bir oyuncu. Hala o oyuncunun adını gidin bir yerde söyleyin ve kulübün adı akla gelir. Yani bir kulüple efsaneleşmiş olan futbolcu futbolu bıraktı. Futbolu bıraktı ve teknik direktörlük de yapmıyor. Hadi öyle de bir ipucu vereyim. Benim beklediğim oyuncu ismi henüz ya gelmiş olabilir yeni mesajlarda. Şu an o kadar çok mesaj birikti ki hepsine yer vermeye çalışacağım. Dediğim gibi gelmeye devam ediyor. Peki gönderin hepsini okuyacağım. Şöyle canlı sonuçlarımızı aktaralım. Hollanda 1 Özbekistan 0 dakikalar 55'i gösteriyor. Hazırlık mücadelesi. Hazırlık maçları sanki bizi pek tatmin etmiyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Hadi, en azından beni tatmin etmiyor. Çok sürpriz sonuçlar çıkıyor. Kolombiya Ürdün maçı 2-0 bitiyor. Düşünün. Yani Hollanda, Özbekistan maçı dakika 55 hatta 56 bir tane gol var sadece. Hollanda'nın şu an 3'ü bulması gerekiyordu. Ha Özbekistan kötü bir takım. Ben Hollanda cephesindeyim demiyorum. Ki gerçek bu, gerçek bu. Bir takımı kötülemek istemiyorum sadece. Haddime olmadığını düşünüyorum. Haddimi bilerek yorumlamaya çalışıyorum. Hiçbir takımı ben çok kötü bir takım ya. Bu takım onu çok rahat yener. Demek bana saygısızlık geliyor. Ben kendi adıma söyleyemem. Ama kağıt üzerinde bakıldığında da evet Hollanda'nın şu an 3. golü bile bulması gerekiyordu. Hazırlık maçları bizi üzüyor biraz. Maalesef, maalesef. Gece saatlerinde İspanya-Peru mücadelesi oynanacak. Yine burada da ne bekliyorum? Az önce bir numara vermiştim. Oradan kuponlar paylaşılıyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ha numarayı kaçırdım abi. Radyoyu yeni açtım. Senin kuponlarını gün içerisinde nereden takip edeceğim? Diyorsanız da çok basit. Biliyorsunuz sosyal medya hesabımdan da zaman zaman paylaşımlar yapıyorum. Gizli bir profilim var. Evet gizli. Bir de takım elbiseli bir fotoğraf. Onu kaldıracağım diyorum. Instagram izin vermiyor. Kaldıramıyorum. Ya çok yaşlı duruyorum. Bir bakın anlayacaksınız ne demek istediğimi. Beni yaşlı gösteren bir fotoğraf. Ya nereden koydum ben onu profil fotoğrafı olarak? Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazın. Şu an bakın görebilirsiniz. Profil fotoğrafıma beni yaşlı gösterdiğini ben düşünüyorum. Siz katılıyor musunuz? Nacional Junior maçında ne olur abi? Sen ismi bile okunmayan takımlarla ilgili güzel yorumlarda bulunuyorsun demiş dinleyicimiz. Ya Junior, Kolombiya final mücadelesinden bahsediyorsunuz değil mi? Premier A mücadelesi, final karşılaşması. Rövanşa çıkacak takımlar. Junior ilk maçı 3-0 kazandı. Ben o maçı izlemiştim. Atletico Nacional takımı hiçbir varlık gösteremedi o mücadelede. Junior çok rahat. Ya kendinden emin oynadı. Tabii yüksek rakımdan da faydalandı. Saha ve seyirci avantajını da sonuna kadar kullandı. Rahat bir galibiyete imza attı. Ha şimdi kim favori? Tabii ki Nacional takımı maçın favorisi. 3-0'ın rövanşında hücum futbolunu ben bekliyorum. Risk alacağını düşünüyorum. Gece seansı maçı. İlk yarı 1.5 gol üstü olur diye tahmin ediyorum ya. Atletico Nacional turu geçmek istiyorsa zorlar rakibini. Ya final mücadelesinde öyle 3-0'ın rövanşı artık iş bitti noktasında değilim. Nacional'in çok daha iyi bir kadrosu bulunuyor rakibinle kıyaslandığında Junior'a göre. Ben Nacional'in ilk yarıdan 2 gol atacağını düşünüyorum. Ha zorlarsa turu geçebilir. Ya güvenmeyin. Junior ilk maçı 3-0 kazandı. Ben buna güvenmiyorum. Atletico Nacional son derece formda olan bir takım. Ben kaza olarak nitelendiriyorum Junior mağlubiyetini. 3-0'lık mağlubiyeti şanssız bir mağlubiyetti. Çok da kötü oynamadı Nacional. Kaçan net pozisyonlar vardı. Tabii rakibi saha ve seyirci avantajını da artık çok rahat kullanan ekiplerden biri. O da ayrı bir detay. Kendi evinde rakibini mağlup etmesini ben bekliyorum. İlk yarıda da 1.5 gol üstünü öneriyorum sevgili Radyo Spor dinleyicilerine.

İlk atan oyuncu kimdir diye sorduk ve cevaplarımızı eritelim. Çok mesaj birikti. Öncelik olarak şimdi tabii ki mesajlara biraz geçmek istiyorum. Ne demiş dinleyicimiz hemen bakalım. Krasit cevabını vermiş. Ya bilmiyorum, bu oyunculara gelene kadar birçok önemli isim vardı ya Süper Ligimizde forma giyen. Çok efsanevi oyuncular forma giydi. Krasit, Miloš Krasit. Yani buna gelene kadar daha ne oyuncular vardı diye düşünüyorum. Yine de saygı duyduğum tabii ki oyunculardan biri. Dinleyicimizin görüşü oymuş. Roberto Carlos olabilir mi abi? Brezilyalı olandan bahsediyorum demiş. Brezilyalı olmayan bir Roberto Carlos var mı ya dünya tarihinde? Brezilyalı olandan bahsediyorum. Siz Ronaldo ile karıştırmış olabilir misiniz acaba? İnanç Bey değil mi? Doğru. İnanç Bey'e soruyorum bunu. Brezilyalı olandan bahsediyorum. Roberto Carlos. Alman Roberto Carlos da var mı acaba? Ben mi atlıyorum? Bilen biri yazsın. Futbol tarihine biraz ilgiliyim. Bakarım şöyle bir tarih sayfalarını, karıştırmayı severim. Yok, hatırlamıyorum ben. Alman ya da İspanyol bir Roberto Carlos, bilemedim. Dinleyicimiz öyle bir yazmış ki acaba Brezilyalı değil miydi o ya Roberto Carlos? Bir düşündüm. Bir düşündürdü beni. 3 saniye de olsa bir düşündürdü. Peki, teşekkür ederim. Roberto Carlos cevabını veren dinleyicim. Alex de Souza, senin beklediğin ise kesin Selçuk İnan'dır. İyi yayınlar demiş. Ya modern dönemin en iyi frikikçilerinden biriydi Selçuk İnan. Bu kabul edilebilir. Ama benim biraz daha eskilere giden bir oyuncu var. Hatta Süper Lig tarihinde en fazla frikik golü atan bir oyuncudan bahsediyorum. Onun adını bekliyorum ki gelmiyor. Yani bilmiyorum, dinleyicilerim bilerek mi yapıyor? Sergen Yalçın ismi geliyor, Selçuk İnan ismi geliyor. Burada tıkanıyor dinleyicilerim. Yani yok mu bu oyunculardan başka 90'lı yıllarda frikikten gol atan ya da 80'li yıllarda? Yaşı büyük olan dinleyicilerimden bekliyorum şu bölümde mesajları. Çünkü hep Selçuk İnan ve Sergen Yalçın arasında gidip geliyor mesajlar. Peki, Talişka cevabı gelmiş yine. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Talişka başkaydı abi. Bir de Quaresma. Unutulmazlarım arasında demiş. İyi yayınlar, seviyorum seni. Peki, teşekkür ederim. Konuyla alakalı bir görüşüm olmayacak abi. Attığın numarada mesaj gönderdim demiş. Peki. Soru ve görüşlerin için şu an Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Onu da söyleyeyim dinleyicime. Ha, tüm dinleyicilerim ulaşabilir. Görkem Tezer yazdığında bana Instagram'dan ulaşabilir tüm dinleyicilerim. Zaman zaman da gün içerisinde paylaşımlar yapıyorum. Tabii ki kuponlarla alakalı da orada paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Profil fotoğrafım çok yaşlı gözüküyor. Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Ona da bir bakıp yorum yazarsanız yine çok memnun olurum. Pierre Van Hooydonk cevabını vermiş o dinleyicimiz. Görüş bildirmek istemiyorum ama Pierre Van Hooydonk bence unutulmaz diyen dinleyicim. Teşekkür ederim. Bir de senin yayının başlayacak diye artık saat kurmaya başladım abi demiş. Gerçek mi ya bu acaba? Bir saniye, o zaman bir oturuşumu bir düzelteyim bir. Bu mesaj beni biraz değiştirdi şu an. Biraz evet, şu an oldu değil mi? Şu an iyiyim tabii. Tamamdır. Şu an daha iyi oldu. Böyle mesajlarda istemiyorum diyorum dinleyicilerim ama geldiği zaman da bir mutlu oluyorum. Yani olmuyor değilim. Güzel. Teşekkür ederim. Cevaplara bakalım. Fransa'nın iki golünü daha bekliyorum. Sen totemlerin kralısın abi. 2,5 gol üstü yaptırabilirsin bunu demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicime. İlk yarıda iyi oynayan bir Fransa milli takımı vardı. Bunu kabul edelim. Vardı. Ama Kuzey İrlanda çok iyi kapandı. Hiç çıkmadı desek yanılmış olmam herhalde. Kendi yarı alanından çıkmadı Kuzey İrlandalı oyuncular. Ha, fark yemeyelim biz. Maç 1-0 bitsin havasında geçti. O düşünceye mi sahipler onu da bilmiyorum. Tabii 7-8 tane gol yemektense böyle kapalı oynayalım. O zaman hazırlık maçına çıkma. Çıkmaya niye oynuyorsun ki? Madem tedirginsin, rakibinden farklı bir mağlubiyet istemiyorsun ve kendi yarı alanında bekliyorsun Fransa'yı. Doğrudur, çok güçlü bir takımla karşılaşıyorsun. Çıkma o zaman, neden hazırlık maçı yapıyorsun? Ya burada bir puan berabere bitirsen maçı şampiyon olmuyorsun. Hazırlık nihayetinde. Anlayamadığım konulardan biri de budur ki kadroya şöyle bir bakalım. Hücum oyuncuları yedek, evet benim beğendiğim oyuncular genelde yedek bırakılmış. O Neil onlardan biri. 13 numaralı formasıyla Magennis yine 21 numaralı formasıyla ben ikinci yarı mutlaka sahaya gireceğini düşünüyorum. Ha, güncel form durumu iyi mi? Değil. Ama böyle maçları çok iyi oynayabilecek oyunculardan biri.
35 yaşında, Exeter City'de forma giyiyor. Tecrübesiyle en azından takıma fayda sağlayabilecek isimlerden biri.

Yani takımı toparlayabilir. Şu an Kuzey İrlanda takımına baktığımızda sahada pek bir varlık gösteremedi. Rakip yarı alana gittiğini hatırlamıyorum ben. Hiç bir bile değil yani sıfır. Rakip yarı alanda topla buluşma sayısı sıfır.

Yok ya, çok yaşlı durmuyorsun demiş dinleyicimiz ha. Instagram profil fotoğrafı, yok ya yaşlı gözüküyorum. Ya, kandırmayın beni şimdi, yok. Neyse o. WhatsApp fotoğrafı değil de Instagram profil fotoğrafım beni 10 yaş yaşlı gösteriyor. Ya sen, kendimi 40-45 gibi hissediyorum fotoğrafa baktıkça. Bunu niye ben yükledim ve şu an niye kaldıramıyorum? Buradan Instagram'ı kınıyorum. Kınıyorum. Kaldıramıyorum fotoğrafı. Değiştir diyorum, hata veriyor. Ömrümün sonuna kadar ben bu fotoğrafı mı kullanacağım ya? Yapmayın. Lütfen, hesabımı kapatırım. Buradan Instagram'a da bu sorularımı, cevaplarımı hepsini gönderiyorum. Ne varsa soru cevap, hiç fark etmez. Kapatırım hesabı. Kapatırım. X açarım. Hayatımda kullanmadığım bir platform, X'e geçerim. Instagram'da hemen tamam diyecek şimdi. Peki ne demiş dinleyicimiz? Sergen Tugay bence frikik gollerini en iyi atanlardı. Açsındır diyorum. Yok değilim, değilim. Şöyle bir yine fotoğraf göndermiş de bu sefer işte hiç olmayacak bir fotoğraf bu. Tatlı fotoğrafı hiç aram yok. Sen benim önüme bütün tatlıları koy. Ben hiç yemem. Tadına dahi bakmam. Dünyanın en güzel tatlısını sen getir. Koy benim önüme. Yemem. Bir kaşık, bir çatal dahi almam. Tatlı yemiyorum. Sevmiyorum. Şekerli olan yiyecekleri, içecekleri sevmiyorum. Bana göre değil. Bir türlü yiyemedim. Ha, hayatımda çikolata yemişliğim var ya bir iki kere de, yok bana göre değil, beni tatmin etmiyor. Ankara'dan Işık, taksiden Serdar demiş. Ankara Işık, taksiden Serdar. Hami Mandıralı cevabını vermiş. Bak, bu dinleyicimiz güzel cevaplardan birini bana aktarıyor. Acaba ben onu mu merak ediyordum? Olabilir. Olabilir. Şöyle bakalım. Hacı cevabı için teşekkür ediyorum dinleyicimize. İsmini paylaşmamış. İbrahim olması gerekiyor. Sergen Yalçın, Roberta Carlos, ben Recep. Peki hızlı hızlı geçiyorum. Faruk Bey Van Hooydonk cevabını vermişti. Sabri Sarıoğlu diyen bir dinleyicimiz. Peki olabilir. Tabii canım, o hariç. O hariç. O zaten tartışmasız. Dünyanın bence en iyi frikik atan oyuncularından biriydi. Köşe vuruşlarıyla zaten ün salmış oyunculardan biri değil mi? Katılıyorum. Katılıyorum mesajınıza. Antalya'dan Hasan, Hami Mandıralı, aynı zamanda Selçuk, Selçuk İnan olacak abi demiş. Selçuk Şahin değil, Selçuk İnan diyen dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Hami Mandıralı cevapları geliyor. Hepsini okumaya çalışıyorum. Çok birikti. Oğuz Çetin demek istiyorum. Adım İsmail. Tabii bir de Sergen Yalçın vardı. Teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf gelmiş. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Yaşar, Marmaris'ten. Sergen Yalçın ya da Pierre Van Hooydonk diyorum şu an. İstanbul'dayım abi. Seni dinlemeye devam demiş. Şöyle bir fotoğrafa bakalım. Araç içerisinden bir fotoğraf göndermiş. Güzel. Şöyle bakalım diğer mesajlarımızda neler var. Görkem Bey iyi yayınlar. En iyi frikikçi olarak ben biraz eskilere gitmek istiyorum. Eskilere gidin işte. Benim en çok istediğim konulardan biri bu. Fenerbahçe'de çok kısa süre alan Romen oyuncu Sasu diyeceğim. Müthiş frikik atışları vardı. Firuz Gülüşen İstanbul'dan yazıyorum. İyi yayınlar demiş peki. Ver leftere yazsın deftere. İzlemedim ama öyle derlerdi. Ya nereden aklınıza geldi? Doğru, büyüklerimiz öyle yorum yazıyordu. Ben de birçok kez denk geldim. Topu ver leftere yazsın deftere. İzlemedim ama öyle derler diyor. Teknik direktörken soy ismini hatırlamadım Fenerbahçe'de. Muharrem. Sonra Mustafa Denizli, yakın dönemde de Pierre Van Hooydonk, Hacı, Prekazi, Sergen Yalçın, Tümer Metin, Bülent Uygun, Hami Mandıralı vesaire vesaire. Ama Pierre başka bir şeydi demiş. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Efsane frikik golleri olan ben Hami Mandıralı cevabını vermek istiyorum diyen dinleyicimize de teşekkürlerimi iletiyorum. Şöyle bir geçelim diğer mesajımıza. Konya'dan Abdullah Karakaya, JJ Okaça ve Hami. JJ Okaça. Ya Fenerbahçe Galatasaray. Yok, Galatasaray Fenerbahçe derbisini hatırlatıyor. Ali Samiyen Stadyumu. Eski Ali Samiyen. Mecidiyeköy'deki. O stadyumda attığı bir gol vardı. Hani Galatasaray'ın geldikçe geldiği, kaçırdıkça

kaçırdığı bir mücadele hatırlıyor musunuz? Kaç yılında oynanmıştı o karşılaşma? Onu da yazsın bana dinleyicilerim. Ben biliyorum da hani sizler biliyor musunuz? O yüzden soruyorum. Görkem de her şeyi bize soruyor ya. Demeyin, öyle düşünceye kapılmayın. Ben hatırlıyorum o dönemi. Hatırlıyorum, sizlere bir soruyorum, şöyle hafızanızı bir canlandırmak istiyorum. Yazın. JJ Okaça'nın attığı bir golle Fenerbahçe Galatasaray'ı çok kötü oynadığı, belki de bir kez kaleye gittiği maçta yenmeyi başardı. Ali Sami Yen Stadyumunda golü de JJ Okaça kaydetmişti. En iyi frikik gollerini atan oyuncu Okaça demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Can Bey Hami Mandıralı cevabını veriyor. Elvir Baliç, Bursa'dan Ziya, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bursa'ya da selamlarımı iletiyorum. Bir gün uğrayacağım tekrardan Bursa'ya. Bursalı dostlarıma da hatırlatayım. Beklediğiniz isim Hami Mandıralı mı? Hani evet, Hami de var. Bir tane daha var. Hami'nin dışında, Hami Mandıralı'nın dışında bir oyuncu ismini daha bekliyorum. Onu yazan yok. Onun adını şu ana kadar yazan biri bulunmuyor. Akın Yanık Gebze'den selamlar. Evet, Hami cevabını vermiş o da. İyi yayınlar Görkem Bey. Bence en iyi frikikçiler yerli futbolcular. Mustafa Denizli, Hami Mandıralı, Sergen Yalçın. Yabancı futbolcularda da Van Hooydonk, Alex Hagi diyebilirim. Selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Hami Mandıralı diyorum diyen dinleyicim. Ha, mesajını 4 kez arka arkaya göndermeseydiniz çoktan okumuştum o mesajı. Şimdi şöyle hesap edin. Ben aşağıdan yukarıya doğru mesajları okuyorum. Yani ilk gönderen dinleyicilerimizin mesajlarından başlayarak yeni mesajlara doğru çıkıyorum. Okumayı öyle gerçekleştiriyorum. Yani kimsenin hakkına girmemek için. Yani rastgele tıklamıyorum şu mesajlara. Siz 22.50'de göndermişsiniz. Şimdi yenisini gönderdiğiniz için otomatik olarak yeni mesajlar arasına katıldı mesajınız ve görmüyorum. Yazmasaydınız arka arkaya daha önce okumuş olurdum. Ki tüm mesajları okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Onun da altını çizeyim. Okuyabileceğim birçok mesajı okumaya çalışıyorum. Atlamıyorum. Tek tek gittiğim için. Biliyorum Hami Mandıralı ismini bekliyorsun ama Van Hooydonk varken diğerleri ancak ikinci ve üçüncü sıraya yazılabilir demiş. Burada haksızlık. Hayır. Yani kimi yazarsan yaz. Hacı, Alex, hepsini dahil ediyorum. Hepsini dahil ediyorum. Belki de tepki çekeceğim şu an dinleyicilerimden. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı arkadaşlarım bana tepki gösterecek. Ama kabul etmiyorum. İstediğin oyuncunun adını yazabilirsin. Alex mi diyorsun? Hay hay. Van Hooydonk, Hacı, tamam, kabul ediyorum. Ama benim bu söylediğim oyuncu Hami Mandıralı. Bence tartışmaya kapalı. Frikik konusunda tartışmaya kapalı bir oyuncu. Birinci sıraya tartışmasız Hami Mandıralı ismi yazılır. Kesinlikle yazılır. Ha, yanlış düşünüyorsun diyen bir dinleyicimizin de mesajını bekliyorum. Yani Van Hooydonk çok iyi frikik atan bir oyuncuydu. Yani efsanevi oyunculardan biriydi. İzlemekten keyif aldığım oyunculardan biriydi. Ama Hami Mandıralı gerçekten başka. Yaşı büyük olan dinleyicilerim çok iyi anlıyordur şu an beni. Hami Mandıralı. Ne frikikleri vardı. Enteresan yerlerden gollere imza atan bir efsane diyorum ben kendisine. Efsane diyorum. Selçuk İnan cevabı Kocaeli'den Salih İptaş ben demiş dinleyicim. Peki. Yerli olarak Hami, yabancı olarak Hacı, Konya'dan da ben Fatih demiş. Kendisini de eklemiş dinleyicimiz. Kafiyeli.

Sorduğum soruyla alakalı cevaplarınızı lütfen Radyo Spor WhatsApp hattına gönderin. Sevgili dinleyicilerime bunun duyurusunu bir kez daha yapmış olayım. Ya Instagram'a bir baktım, telefonuma baktım daha doğrusu, arayan soran var mı diye. Yani bunu daha önceki yayın hayatımda yaşadım. Açmam gereken bir telefonu ben yayındayım diye açmadım. Çok sevdiğim bir insanın kalp krizi geçirdiğini, haberini vermek için beni aradıklarını öğrendim. Ama 7-8 cevapsız çağrı. Ben öğrendikten sonra da yayınıma devam ettim. Hiçbir şey olmamış gibi bir 30-35 dakika devam ettim. Ve bu kişi ailemden biriydi. Ailemden biriydi. O yüzden zaman zaman telefonuma bakarım. Sessiz bir şekilde telefonum duruyor zaten. Sesini kapatıyorum. Ama zaman zaman da bakıyorum ekrana. Şöyle bir 6-7 yıl oldu herhalde bu olayı yaşayalı. 6-7 yıldan beri bazen uykumdan kalkıp telefona şöyle bir bakarım. Arayan var mı diye. 7-8 cevapsız çağrı var mı diye bakmaya çalışırım. Bunu da sizlere neden anlattım bilmiyorum da o günlere gittim. O an aklıma geldi. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Instagram'dan cevaplar geliyor. Benim kendi Instagram hesabıma yazıyorsunuz. Görkem Tezer hesabına. Bu soruyla alakalı yazmayın. Sizlerden ricam Radyospor WhatsApp hattına cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Ha numarayı hatırlamıyorum diyorsanız hemen vereyim. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 bu numaraya görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Yazdığınız takdirde benim ekranıma düşmüş olacak mesajlarınız. Bak Instagram'dan ne yazmış dinleyicim. Hadi okuyalım ya. Bir tanesini okuyayım. 9, 10, 11 tane mesaj gelmiş de şu an Instagram hesabıma. Bir tanesini okuyayım. İlk gönderen dinleyicimmiş. Hadi. Antalya'dan Halil ben. Hami Mandıralı diyorum demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum kendisine bu gönderdiği mesajdan dolayı. Ama bir daha Instagram'dan okumayacağım. Onu da söyleyeyim. Yayına gönderin. WhatsApp numaramıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mustafa Denizli Frikikçi, Platini Görkem Bey demiş dinleyicim. Şöyle bakalım. Nejat Biedic cevabı. Enteresan. Van Hooydonk İzmir'den Mustafa. Ankara'dan selamlar. Tabii ki de Hami Mandıralı. Hami Mandıralı cevabı bir kez daha gelmiş. İsmini paylaşmamış dinleyicimiz. Tartışmaya kapalı, net olarak bir numara Hami Mandıralı diyen bir dinleyicimiz. İsmini yine paylaşmayan bir dinleyicimiz. Serhat Taşçı. Ben bulurum, bulurum. Biraz uğraşırım, böyle detaycı bir insanım. Bakarım, uğraşırım, adınızı bulurum. Ama siz yazın, siz yazın daha iyi olur. Yani beni uğraştırmayın diyeceğim, şimdi dinleyicilerim ayıp olacak. Peki, İstanbul'dan Haluk Bey, Hami Mandıralı derim, başka da demem. Hep aynı cevaplar geliyor ama. Beklediğim bir oyuncu daha var. Hatta yabancılardan da beklediğim bir oyuncu var. Onu da yazın. Sadece bir isim geliyor sadece şu an. Hani Süper Lig tarihinde sadece Hami Mandıralı mı vardı? Ha ben bir numaraya yazarım. Tartışmaya kapalıdır. Ama onun yanına yazabileceğimiz şöyle 2-3 oyuncu daha bulunuyor. Onları da lütfen yazın gelsin diyelim. Turgay Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Şöyle bir bakalım. İlyas demiş dinleyicimiz, iyi yayınlar. Hami'yi unutmayalım diye de eklemiş. Ya ben unutmuyorum, dinleyicilerim unuttu. Ama şimdi gelmeye başladı Hami Mandıralı cevapları. Neden kimse bunu yazmıyor veya bilmiyor şaşırdım. Görkem abi demiş dinleyicimiz. İstanbul'dan Hasan ben diye de eklemiş. Ama çok eskilere gidersek o kaç ederim. Süper Lig tarihinin en iyi frikik kullanım futbolcusu tartışmasız Pierre Van Hooydonk diyen dinleyicim. Çok eskilere gidersek Okaça derim demiş. Okaça. Okaça mı Hami Mandıralı mı diye sorayım mı? Soruyor. Ya ben Hami derim. Hami Mandıralı derim. Kesinlikle. İkisini de şöyle bir gözümün önüne getiriyorum golleri. Hayal gücümün yarısında Hami Mandıralı'nın golleri yer alıyor. Diğer yarısında da şu an Van Hooydonk'un ve Okaça'nın golleri yer alıyor diyelim. Ya yok abi, haksızlık ya. Haksızlık etmiş olurum diye düşünmüyorum. Benim görüşüm de ben birinci sıraya Hami Mandıralı'yı yazarım. İstediğin kadar eskilere git. Yani 1960'lı yıllara da gidebilirsin. Günümüzden de bahsedebilirsin. Ya onun son vuruşları mükemmeldi. Frikikleri mükemmeldi. Ya bir daha gelmez Hami Mandıralı gibi bir oyuncu diye düşünüyorum. Şöyle ne demiş? Çarşı Ankara'dan Muro ben abi demiş. Peki Muro Bey. O nasıl isim ya? Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Bir kısaltma mı acaba? Tam adınız Muro mu?
Hami Mandıralı, frikiklerin üstadıydı Görkem Bey. Doğru, doğru. Ben Ankara'dan Murat. Onu tavsiye eder misiniz? Ya ben de kullanayım mı acaba Murat Bey? Görkemciğim, bir futbol gurmesi olarak sen bile hatırlayamazsın söyleyeceğin futbolcuyu demiş. Acaba kimi söyleyeceksiniz? Şöyle bakayım. Muhammed demiş dinleyicimiz. Sivas Spor. Ya mesajınızı tam okuyamıyorum ya. Bir saniye, benim ekranımdan mı kaynaklı acaba? Biriken çok mesaj olduğu için mi? Bir saniye, ekran mı dondu acaba? Muhammed Ali Kurtulmuş. Sivas Spor efsanesi. Üstüne frikikçi tanımam. Ben Ankara'dan Murat demiş dinleyicimiz. Yani sadece Sivas Spor'da değildi yanılmıyorsam. Daha öncesinde Adana Spor ve Of Spor, daha sonrasında Adana Spor ve Of Spor dönemi de vardı. Hatta 90'lı yılların sonuydu, yine hafızam beni yanıltmıyorsa. 1998 yılında yani Sakarya Spor'da izlediğimiz oyunculardan biriydi. Gent'te tabii kariyeri parladı. Altyapı kariyeri Gent olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Muhammed Ali Kurtuluş. Devamında Sakarya Spor, sonrasında yine kiralık bir sezon Denizli Spor'da forma giydiğini ben hatırlıyorum. Yani ülkemizin birçok takımında

forma giydi. Benim hatırladığım Gent'te futbola başladı. İlk profesyonel kariyerini Gent'te geçiren bir oyuncu. Uzun bir dönem tabii ki yine 4 sene oynamıştı diye hatırlıyorum. Gent takımında Belçika'da. Sonrasında ülkemizde Sakaryaspor, Denizlispor bir kiralık olacak. Sivasspor sizin de söylediğiniz gibi Adanaspor dönemini hatırlıyorum. Bir takım daha vardı ya. Çaykur Rizespor'du yanılmıyorsam. Evet. Rizespor olabilir. 2002-2003 yılıydı. Doğru değil mi? Hafızam yine beni yanıltmadıysa. Peki teşekkür ediyorum. Ofansif orta saha oyuncularından biriydi. Onun da frikikleri evet iyiydi gerçekten. Nereden aklınıza geldi? Ben Van Hooydonk'u ilk sıraya yazarım. Hami Mandıralı'ya göre demiş dinleyicimiz. Stil olarak Van Hooydonk daha iyiydi. Sevgili Murat Bey mesajı gönderdi. Görkem Bey Bursa Sporlu Sedat demiş dinleyicimiz. Kartal'dan yazıyorum diye de eklemiş. Diğer yazdıklarınızı anlayamadım. Sevgili Sadık Baltacıoğlu. Sedat cevabını vermişsiniz peki. Selamlar, hayırlı yayınlar. Ben Metin Oktay diyorum demiş. Yani tarihin de o kadar tozlu sayfalarına gitmeyelim. Sizin de izlediğiniz, en azından günümüzde takip edebileceğimiz, şu an YouTube'a girdiğimizde adını yazdığımızda o efsanevi gollerinin kliplerini bulabileceğimiz isimleri soruyorum. Ya Metin Oktay, ya bunlar tartışmaya kapalı. Bunları tartışmam bile. Bunların dışında diyorum ben bu isimler. Ya bunlar çok özel isimler, bu oyuncu isimleri. Şimdi Metin Oktay cevabı konusunda ben ne diyebilirim? Yok, Metin Oktay değildi. Böyle bir cevap verebilir miyim? O efsanelerin zaten dışındaki oyuncuları soruyorum sevgili Azim Bey'e. Çok teşekkür ederim mesajından dolayı. Buldum ben demiş. Prekazi. Acaba Prekazi'den mi bahsediyorum? Birazdan söyleyeceğim. Ama dinleyicilerim yok. Ters köşe oldular herhalde ya. Ters köşe ettim dinleyicilerimi. Bulamadılar bir türlü. Bulamadılar. Roberto Carlos Işık. İzmir'den yazıyorum demiş dinleyicimiz. Görkem bir Fenerbahçeli olarak Sergen Yalçın diyorum. İzmir'den Mehmet. Ki zaten Fenerbahçe'de de frikik golleri atan bir oyuncuydu. Biliyorsunuz Galatasaray'da da birçok golü bulunuyor. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda da Sergen Yalçın'ın güzel jeneriklik gollerini ben hatırlıyorum. Senin beklediğin cevap ne demiş dinleyicimiz? Olabilir bak, olabilir. Tümer İlhan Pierre Van Hooydonk. Senin beklediğin cevap bu mu demiş. Bak o olabilir. Okumuyorum oyuncunun adını. Murat ben diyen dinleyicim. Evet, frikik üstadı. Şöyle bir bakalım. Hami Mandıralı, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar İstanbul İçerenköy'den Salim. Can Derfin Yunus Dane'nin kardeşiyim. Sizi yakından takip ediyorum. Vallahi billahi de Selçuk İnan. Hami Mandıralı aklıma gelenler demiş dinleyicim. Tamam inanırım ya. Niye inanmayayım? İnanırım. Sadece oyuncu adını yazsanız benim için yeterli. Ve benim tahminim de Prekazi demiş. Ya, Prekazi de olabilir tabii ki. Ama az önce bir dinleyicimiz. Tabii frikikçi diyorum da ya, kızacaksınız doğru cevabı söylediğimde. Kızacaksınız yüksek ihtimalle. Frikikten gollerini pek hatırlayamayacağınız aslında oyunculardan biri. Biraz ters köşe durumu mevcut. Onun da itirafını yapayım. Prekazi benim tahminim demiş dinleyicimiz. Derfin Yunus Dane'nin kardeşiyim demiş. Peki Salim Bey'e de selamlarımızı ileteyim. Abiniz nerede? Mesajları durdu abinizin. Sevgili Caner abi, Caner Aydaş. Benden önce yayın yapıyordum. Kendisine de teşekkürlerimi ileteyim. Devamında Görkem okuyacak mesajlarınızı demişti kendisine de. Yok şu an mesajlarını göremiyorum. Uyudu mu acaba bu saatte? Daha erken ya, daha erken. Tabii ben Tokyo saatine göre yaşadığım için bana erken geliyor diyelim en azından. Bana erken geliyor peki. Şöyle bakalım neler geliyor dinleyicilerimizden. Abi iki gol lütfen rica ediyorum. Attır da rahatlayayım artık demiş dinleyicimiz. Yani goller geldi. Goller geldi. Fransa Kuzey İrlanda maçından bekliyorsanız o golleri. Maç 2-1 şu an itibariyle. Ki arka arkaya geldi. Ha siz mesajı yazdığınızda şöyle bakayım 6-7 dakika olmuş. Düzeltelim o zaman. 58. dakikada yazmışsınız dinleyicim. İki gol bekliyormuşsunuz. Şu an 2-1. Kuzey İrlanda'nın golü geldi. 65. dakika Fransa 2, Kuzey İrlanda 1. Güzel. Hazırlık maçı dediğim böyle olur. İlk yarıda bir tepki vermiştim. Kuzey İrlanda neden rakip yarı alana çıkmıyor? Hazırlık mücadelesinde de bu kadar niye kapanıyorsun? Maçı kazansan ne olur, kaybetsen ne olur? Şampiyon Kulüpler Kupası'nı mı kazanacaksın? Bak eskilere gittim yine.
Şampiyonlar Ligi değil.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nı mı kazanacaksın? Dünya Kupası'nı mı verecekler Kuzey İrlanda? Neden savunma yapıyorsun? Savunma yapacaksan neden hazırlık maçına çıktın? Tepkimizi gösterdik. İkinci yarı gol bulmayı başardı Kuzey İrlanda. Yani KG var bekleyen dinleyicilerimiz tüm şansını bugün kullandı. Kaleyi bulan tek isabetli şutu var. O da golle sonuçlandı. Fransa 2, Kuzey İrlanda 1 diyelim. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara, yine eritelim tabii ki. Ben okuyorum. Yeni dinleyicilerimizden mesajlar da geliyor. İyi yayınlar Görkem Bey. Uğur Yıldırım vardı İspanya'da. Beckham ve Zidane'ın da olduğu frikik yarışmasını kazanmıştı. Amsterdam'dan selamlar. İsmim Ekrem demiş. Hollanda'ya da selamlarımı ileteyim. Daha önce Hollanda'ya selam gönderdik mi? Göndermişimdir. Benim birçok dinleyicim var. Hollanda'da yaşayan gurbetçilerimiz mevcut. Göndermişimdir ya. Gönderdim. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerimi de merak ediyorum. Onları da şöyle bir mesaj bölümüne alalım. Radyospor WhatsApp hattına. Polonya'dan yazan bir dinleyicimi merak ediyorum. 3-4 gündür yazmıyor. Tanju da olabilir. İyi atardı demiş dinleyicimiz. Anelka mı yoksa? Bilemem. Birazdan açıklayacağım doğru cevabı. Anelka da olabilir. Anelka da olabilir. Şöyle bakalım ne demiş. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi frikikçisi Ronald Koeman demiş dinleyici. Beylikdüzü'nden Mehmet Bey. Doğru yazdığınız emin misiniz Mehmet Bey? Onu bir rica edeyim sizden. İsmi yanlış yazmış olabilirsiniz. Ben anladım da sanki bir yanlışlık var. Evet, sanki bir yanlışlık var. İsmail Bey'in mesajına bakalım. Ya bir yerden tanıdık geldi İsmail Bey ama şöyle bakalım profil fotoğrafını. Evet, şimdi anladım İsmail Bey'i. Selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Ben Beşiktaş'tan İsmail. Soyadınızı okusam reklam olur mu diye korkuyorum. Okuyabilir miyim soyadınızı? Hadi okumayayım ya. Reklam olur diye korkuyorum. Sevgili İsmail Köseoğlu benim adım demiş dinleyicim. Favori frikikçim de Hami Mandıralı. Galatasaray taraftar olsan bile Hami'nin yeri ayrı. Galatasaray taraftar mısınız? İsmail Bey, bak bunu bilmiyordum. Peki, normalde adını bile paylaşmıyor çoğu dinleyicim. Siz desteklediğiniz takımı da yazmışsınız. Hami Mandıralı. Galatasaray taraftarı olsam bile Hami'nin yeri ayrı demiş. Gerçekten ayrı. Gerçekten ayrı. Hami cevapları geliyor zaten sevgili Cengiz Vural'da. Hami Mandıralı demiş. Görkem Bey, Hacı'nın muhteşem frikik golleri vardı diyen dinleyicime şunu söyleyeyim. Yoktu demiyorum. Yoktu demiyorum. Vardı. Hani Van Hooijdonk da ismi ön plana çıkabilir. Alex de Souza efsanevi oyunculardan biri, kesinlikle katılıyorum. Bir itirazım yok. Bir itirazım yok bu isimlere. Evet, çok iyi frikikçiler ama nasıl tarif edeyim? Hami Mandıralı'nın yeri ayrı. Bambaşka bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani o dönemi hatırlayın. Şöyle biraz geriye gittiğinizde bambaşka frikik golleri olan bir futbolcu tarif edemiyorum. Yani iğne deliğinden topu ağlara gönderebilecek bir futbolcu. Ya ne enteresan golleri var ya. Bir açın bir bakın. Ha, yayın bittikten sonra açın. Şu an açmayın. Hiçbir yeri açmayın şu an. Pencereleri dahi açmayın. Aman. Dışarıdan bir müzik sesi duyarsınız. Bak müzik güzelmiş ya. Beni çocukluğuma götürdü deyip radyoyu kapatırsınız falan. Aman. Şu an hiçbir şeye dokunmayın. Elinizi radyodan biraz uzak tutmanızda fayda var. Şöyle bir ricam olsun sizden. Selamlar Kocaeli'nden. Ben Fatih. Frikik ustası Hacı'dır. İyi yayınlar diliyorum demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakayım. Ronald. Tamam, şimdi oldu. Ronald. Düzelttim Görkem Bey. Bak şimdi oldu. Peki, teşekkür ediyorum. Juninho abi. Paris Saint Germain demiş dinleyicim. Tabii yabancı isimler deyince dinleyicimizin aklı da yabancı ülkelere gitti. Yabancı ülkelere gitti. Olsun, hadi kabul edelim. Juninho. Paris Saint Germain. Merhabalar, en iyi frikikçi Juninho, Fransa'dan Talip. Az önceki dinleyicim gibi. Bak, ikinizi tanıştırabilirim. Merhabalar, en iyi frikikçi Juninho, Fransa'dan Talip Bey. Bir diğer dinleyicim ne demiş, şöyle bakayım. Juninho abi, Paris Saint Germain cevabını vermiş. İsmini paylaşmamış ama dinleyicim. İki dinleyicim aynı anda aynı oyuncu adını verdi. Şaşırdım. Nihat Kahveci olabilir mi Görkem demiş. Bak evet, şimdi doğru cevaba yavaş yavaş geldik. Teşekkür ediyorum. Nihat Kahveci.

Senin fotoğrafın gerçekten yaşlı duruyor demiş dinleyicimiz. Evet ya, ben kabul ediyorum. Instagram'daki profil fotoğrafımı ben de beğenmiyorum. Hani şu an dinleyicilerim müsaitse, araç kullanmıyorlarsa, oturdukları yerde müsaitlik durumuna göre bakabilirler. Ha, takip edin demiyorum. Radyo Spor'u takip edin sosyal medya hesaplarından. Öyle bir isteğim söz konusu değil. Profilime sadece, zaten gizli bir profil. Ya bir bakın şu fotoğrafa. Evet, yaşlı gösteriyor beni. Bunu bana bir kişi daha söylemişti. Ya dedi, dostum sen gençsin ama burada sen 45-50 yaşında gibi duruyorsun. Elinden öpesim geldi demiş dinleyicimiz. Ya bir tane öyle bir yorum aldım. Bakıyorum, o günden sonra daha dikkatli bakmaya başladım. Evet, doğru. Beni yaşlı göstermiş. Görkem Tezer Instagram hesabım. Bir bakabilirsiniz oradan. Yaşlı duruyorum ya. Dinleyicimiz de evet yaşlısın demiş. Evet, yaşlandık, ne yapalım? Ne yapalım? Juninho Olympique Lyon'da oynuyordu İbrahim Bey. Peki sonradan gelen dinleyicilerimizin kafası karıştı biraz ama. Yurt dışındaki oyuncuları yazmaya başladı. Süper Ligimizde oynamış en iyi frikik golü atan ismi soruyorum. Size göre en iyi frikikçi kimdi? Onun cevabını bekliyorum ama yurt dışından gelen tabii ki oyuncu isimlerine de neden yazdım Juninho, ne alaka gibi bir tepki vermem. Saygısızlık yapmam, onun da altını çizeyim. Bugün ne kadar çok şeyin altını çizdim, fark ettiniz mi? Tükenmez kalem olsaydım tükenirdim şu an. Gerçekten. Bugün çok şeyin altını çizdim. Görkem Bey, dünyanın en iyi frikikçisi Del Piero demiş. Evet, yine kafası karışık olan dinleyicilerimizden biri. Teşekkür ediyorum. Yurt dışından bir ismi bana önermiş. Onun dışında Elvir Boliç cevabı geliyor dinleyicimden. Salim Bey'in mesajı bu şekilde. Sergen Yalçın diyen dinleyicim, Van Hooydonk diyen dinleyicim. Arka arkaya geliyor mesajlar. At yarışı spikerine doğru yavaş yavaş gidiyorum. İbrahim Bey selamlar olsun. Teşekkür ediyorum size de. Onu Jansen atmıştı. Ha, doğru. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Evet. Şimdi biraz geriye doğru gittiğimizde. Doğru. Jansen'ın golü. Ne maçtı ama. Değil mi? Bak, Galatasaray çok farklı kazanacağı bir maçı 1-0 kaybetti. Fenerbahçe derbisi. 2000'li yılların başında, hatırlıyor musunuz? Galatasaray 0, Fenerbahçe 1. Muhteşem oynuyordu Galatasaray. Tek kale oynuyordu. Ne goller kaçırdı. Kalede Rüştü vardı Fenerbahçe'de yanılmıyorsam. Ne şutları çıkardı ve alakasız yerde Fenerbahçe golü buldu. Yani pozisyon, yarım pozisyon diyebileceğimiz anlardan biri. Geldi Fenerbahçe golü attı, 1-0 kazandı. Ha, ne diyoruz her zaman? Sonuca bakmak gerekiyor. Sonuçta Fenerbahçe yendi ki şimdi bu yorumdan dolayı bazı arkadaşlarım bana kızacak. Yani iyi ki Fenerbahçe o maçı o şekilde yenmiş, mağlup etmiş Galatasaray'ı. Bak, hafızamızdan çıkmıyor. Geriye dönük baktığımızda hala konuşabildiğimiz karşılaşmalardan biri. Yani bir de bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Deniz Türüç değildir herhalde demiş dinleyicimiz. Olabilir, belki, neden olmasın. Olabilir. Sizler yazmaya devam edebilirsiniz. Son bölümdeyiz artık ve maç skorlarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hollanda 1, Özbekistan 1, 90. dakika. Hollanda'ya güven olmaz. Hollanda'da yaşayan gurbetçi dinleyicilerimden de özür diliyorum. Yok, Hollanda hazırlık maçlarında sınıfta kaldı. Moritanya 0, Nijer 0 ve bir diğer maç Fransa 2, Kuzey İrlanda 1, dakikalarda 73'ü göstermekte. 2-1'lik üstünlük Fransa milli takımında. Hani burada Fransa'nın daha uzun bir süre var. Hadi olumsuz konuşmayayım. Ben bekliyorum çünkü 3,5 gol üstünü olur diye tahmin ediyorum. 73. dakika, neden olmasın? 17 dakika var daha, uzun bir süre. Tek kale oynayan bir Fransa 3. golü atabilir. Hatta 4. gol bile çıkarsa şaşırmayın. Ha, böyle söylüyorum diye de şimdi gidip bir bahis almayın. Bir izleyin karşılaşmayı. Ama benim gönlümden geçen 3-1. Yani 3-1 olacak diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Şöyle 80'e kadar bir gol gelse devamında 4'ü de görebiliriz Fransa Kuzey İrlanda mücadelesinde. Diyelim, mesajlarımızı tekrardan eritelim. Roberto Carlos Kocaeli'nden, Fatih ben iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ne demiş? Johnson frikik atmıştı. Taferel kaledeydi. Evet, Emre'ye çarpan bir toptu. Ama enteresan pozisyondu ya gerçekten. Enteresan pozisyondu. Oluyor. Böyle goller olsun. Ben seviyorum. Ya, kim atarsa atsın. Böyle unutulmaz maçları çok seviyorum. Şöyle bakalım. Selamlar abi. Nihat Kahveci'den sonra anladım. Quaresma diyorum demiş dinleyicimiz. Sevgili Mehmet Ali Demir. JJ Okocha. Çok iyi frikik atardı. Beylikdüzü'nden Mehmet. Abi, toplu taşıma kullanıyor musun demiş. Zaman zaman kullanıyorum. Niye sordunuz ki?
metro, metrobüs kullanıyorum ama çok telefonla oynuyorsunuz. Bak bunu da söyleyeyim.

Şikayetimi şimdi dile getireyim. Vardır aramızda belki. Ya arkadaşlar, metrobüs ya da toplu alanlarda lütfen shorts videolarınızı kaydırırken bir kulaklık takın. Açıyorsunuz son ses, shorts videoları kaydırıyorsunuz. Yapmayın. Ya ben senin shorts videonu dinlemek zorunda değilim. Belki de dinlenmek istiyorum o süre içerisinde. Ya, kimse sesini de çıkarmıyor. Ben de çıkarmıyorum. Kimse çıkarmayınca alışık değilim toplu taşımada çünkü. Şaşırıyorum. Şöyle bir etrafı gözlemlemeyi de seviyorum. Ben son aylarda deyip son 3-4 aydır sesli bir şekilde telefondan shorts videosu kaydırıyor insanlar. Yani garibime gidiyor. Ben rahatsız etmeyeyim diye insanları yani telefonla bile konuşmuyorum ya. Çok önemli telefonlar geliyor. Yani şu an yoldayım diyorum. Hani insanları rahatsız etmeyeyim. Açmıyorum. Açıyorum ya da 10 saniye, 20 saniye maksimum konuşup kapatıyorum. Ya böyle öğrendik ama çok değişti. Günümüzdeki ben insanların hareketleri, davranışları çok değişti. Onu anlayamıyorum. Beni dinleyen dostlarıma sesleniyorum. Lütfen metroda, metrobüste shorts videoları kaydırmayın. Bu önemli bir konudur. Yoksa kınıyorum. Önemliydi çünkü. Gerçekten önemliydi bu. Düşündüm de Revivo'yu unuttuk demiş dinleyicimiz. Yani sonunda buldunuz. Sonunda buldunuz. Peki tebrik ediyorum dinleyicimi. Onun dışında şöyle bir bakayım. Fransa'nın golü geldi yazan bir dinleyicim. Gerçekten mi söylüyor acaba? Evet 3-1'e gelmiş. Skor gerçekten 3-1'e gelmiş. Güzel 80'e kadar geldiyse 4. gol de gelir diye düşünüyorum. Süper Lig tarihinde forma giymiş unutulmaz size göre en iyi frikik golü atan oyuncuyu soruyorum. Ve cevap vermediyseniz henüz mesajınızı göndermediyseniz son bir 6-7 dakikam kaldı. Bilemiyorum belki de 8 olur uzatmalarla birlikte öyle oluyor ya. 6 dakika uzatma veriyor, 9 dakika uzattın diyoruz. Belki onun gibi bir durum yaşanır. Uzatabilirim 1-2 dakikalık süre için yayınımı. Sizler mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Güzel bir konuydu. Ben keyif aldım şu ana kadar. Ha keyif almadım diyen dinleyicim varsa da mesajını gönderebilir tabii ki. Neden olmasın gönderebilirsiniz. Diyelim sizler yazmaya devam ederken ben de skorlara bakayım. Moritanya Nijer maçından bir gol çıkmaz mı be üstadım demiş. Yani nereden buldunuz bu maçı? Moritanya Nijer. Hani Nijerya olduğunu mu düşündünüz acaba? Bilemiyorum. Nijer bu arada Nijerya değil. Nijer takımı. Enteresan bu maça bahis almış olmanız. Moritanya Nijer. 0-0 88. dakika. Enteresan. Ha skorun böyle olması enteresan değil. Yani sizin bu maça bir tercihte bulunmanız bana garip geldi. O kadar maç varken Hollanda kazanamaz mı abi iyi yayınlar. Şu an dakika 88 hatta 89 1-1. Hollanda 10 kişi oynuyor. Yani kazanmasını bekliyordum ben ne yalan söyleyeyim. Yani uzatma bölümünde gol gelir mi? Ya umarım gelir. Umarım gelir. Ha, tüm totemlerimizi Hollanda'ya yöneltelim. Ya gelsin kazansın tüm dinleyicilerim. Ya, gol bekleyenler mutlu olsun gecenin bu saatinde. Benim temennim bu. Şu an 89. dakika 1-1 devam ediyor. Hollanda 1, Özbekistan 1. Fransa 3'ü buldu az önce de söylediğim gibi. Kuzey İrlanda karşısında farkı 2'ye çıkarttı. Fransa milli takımı Moritanya 0, Nijer 0. Gol çıkmayan bir hazırlık mücadelesi. Dakikalarda 90 oldu. İstanbul'dan Nurettin, Pierre van Hooydonk, Osimhen Yıldız mı? Saygılar. Osimhen Yıldız değil. Osimhen Yıldız değil diyorum. Aradan çekiliyorum. Şimdi diğer dinleyicilerim de diyecek Osimhen Yıldız değil diyor ya. Ya Görkem nasıl yayın yapıyorsun sen? Osimhen nasıl Yıldız değil? Konunu şöyle özet geçeyim. Dinleyicim Instagram'dan her yerden bana yazıyor. Osimhen Yıldız mı? Yıldız diyorum. Nasıl Yıldız? Ya Yıldız. Peki ben girmiyorum ya o topa. Bilmiyorum. Ben yorum yapmak istemiyorum bu sorunuza Nurettin Bey. Pierre van Hooydonk. Peki olabilir. Merhabalar iyi yayınlar. Benim aklıma ilk gelen Pierre van Hooydonk. Peşine de Alex de Souza. Hacı diyen dinleyici sayısı çok az. Yani şu an hacı diyen bir dinleyicimi de bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Arka arkaya şöyle en azından. Kalan bir 5-6 dakikalık bölümümde 7-8 tane dinleyicimden arka arkaya ama. Hacı cevabını bekliyorum. Kimse kusura bakmasın. Alex tamam çok iyi bir futbolcu. Alex'in de güzel golleri vardı. Şampiyonlar Ligi'nde frikik golleri. Şu an %80 Alex diyor, %20 Hacı diyor. Öyle bir durum söz konusu. Ben Hacı diyen dinleyicilerimizin de mesajlarını bekliyorum.
Süper Lig tarihinin bence atılan

en güzel golü Sergen Yalçın'ın Denizli Spor'a attığı frikik golüydü. Top kadrajdan çıkıp giriyor hatta demiş. İyi yayınlar tekrardan. Peki teşekkür ediyorum sevgili Mehmet Bey. Aklıma geldikçe yazıyorum demiş. Yani ama o isim de değil. Benim beklediğim isim başka. Benim beklediğim isim başka. Onu az önce söyledim. Dikkatli dinliyorsanız, şu an başka bir işle meşgul değilseniz zaten biliyorsunuz benim kimin frikikçiyi beklediğimi öğrendiniz. Öğrendiniz. Peki şöyle bakalım. Hacı diyeceğim ama Alex yazıyorum demiş dinleyicimiz. Bak bizim uğurumuzu bozdu dinleyicim burada. Arka arkaya 5 tane Hacı yazın dedim. Geliyor kesinlikle George Hacı. Sevgili Mehmet Bey. Hacı cevabını veren bir dinleyicim yine. Ne demişti? Kim göndermişti mesajı? Derfin Yunus Dane'nin kardeşi. Yani kendini öyle takdim ediyor. Merhabalar ben Derfin Bey'in kardeşiyim. Teşekkür ediyorum. Hani ben kimsenin kardeşi değilim ya da abisi değilim. Ben tek kardeşim. Bak ben de öyle bir şanssızlık var evet. Tek olduğum için belki yalnızlığı seviyorum ya. Gündelik hayatında nelerden hoşlanıyorsun diyor ya dinleyicilerim. Genelde geç uyumayı seviyorum. Maçları izlemeyi seviyorum. Ve öğlen saatine doğru kalkmayı seviyorum. Uyanmayı seviyorum. Onun dışında ne yapıyorum gün içerisinde? Ben maç izliyorum ya bol bol. Ha futbol olması gerekmiyor. Tenis, voleybol. Onun dışında handbolu severim. Doğru unutmayalım onu. Ama Amerikan buz hokeyi. En fazla keyif aldığım spor dallarından biri. Evet buz hokeyi. Amerikan Ligi'ni izleyerek başladım ve sonrasında Avrupa'daki maçları da zaman zaman izlemeye çalışıyorum. Denk geldikçe. Güzel. Teşekkür ederim. Belki de Hacı'yı izleyen kitle şu an uyuyordur. Olabilir. O yüzden yazmamış olabilirler demiş dinleyicim. Ben Fenerbahçeli bir taraftarım. Onu izleyemedim. Bilmiyorum ya da hatırlamıyorum demiş dinleyicimiz. Yani ben hatırlıyorum ya. Hatırlıyorum. Hatta canlı canlı izlemişliğim var mıdır? Vardır. Yani çünkü beni nasıl tahmin ediyorsunuz, gözünüzde nasıl canlandırıyorsunuz bilmiyorum da. Ya ben Galatasaray'ın 20 tane maçına gitmişimdir. Bakın bilet alıp da 20 maçına gitmişimdir. Minimum. Eski Ali Samiyen Stadyumundan da bahsediyorum. 20 tane maça gitmişimdir. Kale arkasına da gitmişimdir. Numaralı kapalı tribüne de gitmişimdir para verip. Galatasaray tribününe gitmişimdir. Beşiktaş İnönü Stadyumunda bu saydığım yerlere yine gitmişimdir. En az 20 maça bilet alıp cebimden para verip gitmişimdir öğrencilik yıllarımda. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu eski adıyla. Yine en az 20 tane maça gitmişimdir. En az diyorum. Yani 20'den çok daha fazla. 40'ları bulur belki. Evde bilet koleksiyonum var. Fenerbahçe'nin Chelsea'yi yendiği maça gittim ben. Galatasaray'ın Atletik Bilbao maçına gittim. Ondan sonra Beşiktaş'ın Madrid maçına gitmiştim en son değil mi? Evet Atletico Madrid'i mağlup ettiği maça gittim. Bilbao'yu mağlup ettiği maça gittim yine. O yakın geçmişten bahsediyorsak gidiyorum ben. Bakıyorum hafta sonu ne var? Şu tamam gidiyorum müsaitsem. Cumartesi gününe denk geliyorsa giderim. Hiç sorun değil. Pazar günü saatlerim uyuyorsa giderim. Seviyorum ben futbolu izlemeyi. Ve kardeşlik ruhuna inanıyorum. Yani hangi takım taraftarı olursanız olun. Ben kardeşliğe inanıyorum. Öyle bir fanatizmim yok. Hayatta da olmadı. Tüm takımlar benim için eşittir. Yani hepsini seviyorum. Ya bakın Instagram'dan beni takip edin. 3 gün arka arkaya beni Fenerbahçeli sanabilir dinleyicilerim. Ama 4. günde fanatik Galatasaraylı diyecek. Ben gelirim Fenerbahçe marşı da paylaştığım oluyor. Galatasaray, Beşiktaş marşı paylaştığım oluyor. Ben seviyorum. Ben ayırmıyorum çünkü hiçbir takımı. Aa ben şu takımdan gideyim, şu takımı öveyim. Yok bende öyle bir durum söz konusu değil. Beni her yerde görebilirsiniz. Beşiktaş maçında da Galatasaray Fenerbahçe maçında da görebilir dinleyicilerim. Gitmeye çalışıyorum. Dediğim gibi size de en büyük kanıtım zaten Instagram'da Görkem Tezer hesabında. Leyle değil bu arada Reyle. Onu da söyleyeyim yanlış kişiye mesaj atmayın. Sonra şikayet geliyor her zaman bunu söylüyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Yine gün içerisinde anketler açıyorum. Ya da bahis konusunda bazı maçları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Hiç belli olmuyor saatleri. Bir bakarsınız gecenin 3'ünde oradan bir paylaşım, bir anket açmışım. Ki bu gece açayım ben yayından sonra ya. Oradan takip eden dinleyicilerim de katılım sağlarsa oldukça mutlu olurum. Diğer sosyal medya hesaplarını kullanmıyorum. Sadece Görkem Tezer Instagram hesabım mevcut. Hani adımı soyadımı yazman yeterli. Bir de beni yaşlı gösteren bir profil fotoğrafı. Ceketli bir fotoğraf bulunuyor. Takım elbiseli diyelim. Onu da kaldırmaya çalışıyorum. İyi yayınlar ben İzmir'den Mevlüt. Revivo'ydu abi.
demiş. Evet, Revimo da önemli bir isimdi. İstanbul'dan Nurettin Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye attığı gol. Saygılar demiş. Saygılar benden olsun. Hacı cevabı sevgili Fatih Pak mesajı gönderdi. Seviliyorsun diyen bir dinleyicim. Ağzına sağlık, güzel insan demiş. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. İyi yayınlar Başkent'ten. Murat Oktay bence en iyisi demiş dinleyicimiz. Ve siz Çorumluydunuz değil mi bu arada ya? Siz Çorum'u destekliyordunuz diye hatırlıyorum ben. Doğru mu? Daha önce Çorum'la alakalı mesaj göndermiştiniz sanki. Yani ben mi öyle hatırlıyorum acaba ya? Yanılıyorsam lütfen düzelsin dinleyicim. Yarın görüşecek miyiz abi demiş dinleyicim. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tabii ki hani bir kaza bir bela gelmezse başımıza ki Allah korusun tekrardan Radyospor mikrofonlarında sizlerle görüşmeyi ümit ediyorum. Sevgili Radyospor dinleyicileri ve şöyle bir bakalım neler geliyor. Son mesajları alıyorum. Son mesajları eritmeye çalışıyorum. İyi yayınlar, ben Koyu Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Halidir. Ha, Hacı'dır demek istiyorsunuz değil mi? UEFA kupasını kazandırdı Galatasaray'a demiş. Doğru. Ya sadece o değil, ben ona da karşıyım. Hani Fenerbahçe'de Alex ne goller attı. Onun sayesinde Fenerbahçe ne şampiyonluklar kazandı. Ya onu da ben kabul etmiyorum. Ya da Zico dönemi. Bak Zico ne hocaydı. Onun sayesinde Fenerbahçe ne başarıları imza attı. Ya bu ekip ruhu. Ekip olmayınca hiçbir şey olmaz. Ya bir şirkete bakın. Şirkette iki adamın, üç adamın ön plana çıkması, onların yüksek performans göstermesi yine şirkete hiçbir artı değer katmaz. Ekip olacak. En aşağısından en yukarısına kadar. Takımlarda da böyle, hayatımızın düzeninde de böyle. İlişkilerimizde de böyle. Kadın erkek ilişkisi, eşimizle ya da arkadaş ilişkilerinde. Hep bir standart olmak zorunda. Birisi çok iyi, birisi çok kötü olursa olmaz. İkisi de birbirini anlaması gerekiyor. İkisinin de bir şeyleri başarması için birlik olması gerekiyor. Onu da söylemiş olayım sizlere. Görkem açıklamadın demiş. Açıkladım ben onu. Açıkladım. 15 dakika önce açıkladım. Ne demiş şöyle bakalım. Ama topa en sert vuran futbolcu kesinlikle Hami Mandıralı'ydı. Bodoslama vururdu toplara demiş. Evet, gelişine çok güzel vuruşları oluyordu kendisinin. Dediğimiz gibi şöyle son mesajı alıyorum. Devamında yayını kapatacağım. Görkem Bey ben Mevlüt demiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada açıkladım ya, açıkladım. Sadece bir tane oyuncu değil. Hami Mandıralı'yı yazın diyordum. Arka arkaya yazdınız. Teşekkür ederim. Sergen Yalçın'ın adını lütfen, onu bekliyorum demiştim. O geldi. Onları söylüyordum. Ha, yabancı olarak da tabii ki yani Revio ismi hiç gelmedi ya da kimdi daha önce, Hacı'nın adı hiç geçmedi yayın içerisinde, onlardan bahsediyorum. Onlar da geldi son mesajlarla birlikte diyorum ve skorlarımı çok kısaca aktardıktan sonra vedamı gerçekleştireceğim. Fransa 3, Kuzey İrlanda 1, 88. dakika. Hollanda golü atmayı başarmış, yine tebrik ediyorum. Kendimi de tebrik ediyorum. Hollanda 2, Özbekistan 1, bu mücadele tamamlandı. Moritanya, Nijer karşısında bir gol atmayı başardı ve maçı 1-0'da kazandı diyelim ve aranızdan ayrılalım. Sürçülisan ettiysem hepinizden affımı talep ediyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bahse gireriz sona erdi.
1: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Demir Lady başlıyor.
3: Demir Lady'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Her Viyenel etabından sonra bu stüdyoda buluşacağız ve biten etabı Demir Lady'nin ta kendisi Neslihan Demir'le değerlendireceğiz. Neslihan, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Viyenel'in ilk

0: kaybını geride bıraktı. Filenin Sultanları 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet aldılar. Çok genç, bazılarını ilk defa gördüğümüz, ilk defa izlediğimiz geniş bir kadroyla oynadık. Bu etabı nasıl değerlendirmek lazım?
1: Kadromuz senin de dediğin gibi çok genç bir kadroydu ve çok heyecan verici bir kadroydu bana göre. Hani baktığında senin de söylediğin gibi hiç görmediğimiz dediğimiz çocuklar zaten 10 yıldır aslında voleybola emek veriyorlar. Voleybol gerçekten sabır isteyen bir şey ve bugün onların orada olması onlar için bence çok çok büyük bir ayrıcalık. Bunu çok iyi değerlendiren sporcularımız oldu. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet bunlar bana göre normal sonuçlar. Bunun böyle olması genç oyuncularımızın bazı inişli çıkışlı, hali hazırda takımımıza da daha önceden olan oyuncularımızın da inişli çıkışlı uzun bir sezon sonrası gelip bu maçları oynaması bence yani izlemesi çok keyifliydi. Önümüzde Ankara etabı var. Ankara etabında bana göre seyircimizle daha ana kadro diyebileceğimiz bir kadroyla çıkacağız ama gençler de genel anlamda bu fırsatı iyi değerlendirdi. Ben birkaç kişiyi daha fazla izlemek isterdim ama bilmiyorum belki önümüzdeki etaplarda Santarelli bunu değerlendirecektir. Bana göre bazı oyuncular için iyi, bazı oyuncular için ders alması gereken, bazı anlar için ders almamız gereken anlardan ibaret ve çok öğretici ve eğitici bir turnuvaydı ilk etap bence.
0: Bu ilk etapta kriz anları yaşadık mı? Bunları nasıl yönettik sence?
1: Ya tabii ki de yaşadık. Hani hele bir hani ilk başladığımız Dominik maçı var. Tamamen krizle başladık yani ciddi anlamda. Ama bunu hani Dominik de bize bu konuda biraz yardımcı oldu. Çünkü de ben Dominik Cumhuriyeti ile oynarken Dominik Cumhuriyeti'nin oyun anlayışı yine buydu. Çok inişli çıkışlı bir oyun sergiliyordu. Biz hani ilk set hiçbir şeyi yapamadık. Asla oyuna giremedik ama sonunda işte Defne çok açıldı genç oyuncumuz. Hani bunu başarabilmek aslında bu krizse biz bu krizi çok güzel yönettik. Ve bunu da bana göre iyi yaptık ve maçı kazanmayı bildik. Aslında böyle genç ve birbiriyle yeni oynayan takımların hızlıca toparlanıp tepki göstermesi, bir reaksiyon göstermesi zordur. Ama biz o reaksiyonu gösterdik ve o maçı kazanmasını bildik.
0: En son maçta hafızamızda en taze olan maçta evet. Dün akşam Bulgaristan karşısında da aslında kolay bir maç gibi görünse evet. De yine kriz yaşadığımız anlar oldu ama öne çıkan oyuncularımız da oldu.
1: Yani hepimiz yani dünkü orta oyuncularımızın performansı belki yani tabii ki de şu an ben bunu hepsinin çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hep bizim takımımızdaki oyuncuların hepsi çok potansiyelli ama Bulgaristan üzerinden de gerçekten kalibre farkımız olduğunu düşünüyorum Bulgaristan'la. Hani onlar üzerinden değerlendirmek istemiyorum ben oyuncular. Hani Bulgaristan'a 20 tane blok yapmışız bana çok bir şey ifade etmiyor. Ben hani İtalya'da nasıl oynadığımız, nasıl savaştığımız, Hollanda'yla neler yaptığımız bana daha çok bir şey çağrıştırıyor. Yani çünkü hani Bulgaristan evet ama bizim kalibremizde değil. Çok güzel özgüven toplamak için eğer turnuva devam etseydi özgüven toplamak için harika bir maçtı Bulgaristan.
0: Bu turnuvada bu formayı ilk kez giyen 16 evet. Yaşında bir oyuncu olsaydın sen.
1: Evet.
0: İyi oynadığın bir maçtan sonra ne ders çıkarırdın? Kötü oynadığın bir maçtan sonra kendine ne söylerdin?
1: Ya oynadım 16 yaşında. Yani o an aslında bunun farkında olmuyorsunuz. Yani iyi mi oynadım, kötü mü? Sürekli bir diken üstündelik oluyor. Çünkü bunun hani çok iyi oynadımdan da emin olamıyorsun. Kötü mü oynadım? Hani ondan da emin olamıyorsun. Ben de öyle bir his olmuştu. Hani böyle bir diken üstünde. Birisi aferin falan deyince ona bile şüpheyle hani yaklaşıyorsun. Yok ya şimdi o kadar aferinlikte bir şey yapmamışımdır yani diye düşünüyorsun. Ama sonrasında biri geliyor diyor ki işte şunu da bu onu böyle yapacaksın. Allah Allah bu da niye böyle söylüyor ki demin biraz önceki aferin demişti falan diye. Hani o aslında biraz daha diken üstünde oluyorsun. Çok anlamadığın anlar oluyor.
0: Sonradan belki
1: düşüyor evet bazı şeyler.
0: Turnuva öncesinde bu etap öncesinde İlkin Aydın'ın kaptanlığını merak ediyorum demiştin. Evet. O konuda
1: yani İlkin Aydın saha içinde belki kaptanlığı orasını bilemem orada olmadığım için bilmiyorum ama sahada bana göre hani istediği oyunu sahaya koyamadı.

0: ediyorum. İşte Defne bana göre takımda kendini gösterdi. Carmen çok iyi bir sezon geçirdi ve bunun devamında buna devam ediyor.
1: Dilay'ın
0: bu turnuvaki performansını, eski Dilay'ı bildiğim için çok fazla, o da bana göre daha iyi oynayabileceğini bilerek oradan ayrıldı. Çünkü birçok topta hani hücumda sıkıştığımız ve olmayan zamanlarda biraz içeri kaçan toplar, biraz pas kalitesinde bir düşüklük olduğu için bunun etkilediğini düşünüyorum performansımızda. Ama hepsinin böyle beraber oynayıp yepyeni bir takım, aslında belki de hiç beraber oynamamış yepyeni bir takımın yine de bir uyum sağlaması, bu da bizim gerçekten bir sistemimiz olduğu anlamına gelir. O anlamda sevindirici.
1: Türk seyircisi artık voleybol konusunda da uzmanlaşmaya başladı.
0: Evet, fazla uzmanlaştık.
1: Bu etaptan çok moralimizi bozacağımızı düşünmüyorum. Bir kadro genişlemesine gittiğimizi ve genç oyuncularla zenginleşmeye çalıştığımızı anlamışlardır diye tahmin ediyorum.
0: Yani zaten bence onu anladık canım.
1: Hani mağlubiyete bakıp, sıralamaya bakıp morali bozulan varsa diye onları toparlamaya çalışıyorum.
0: Buna bence gerek yok. Hani yeni başlayanlar için diyelim. Aldığımız iki mağlubiyet aslında gerçekten bir kadro yapılanmasının. Çünkü hani isteriz ki, biz de isterdik, yüzyıllarca milli takımda oynayalım ama hepimizin bir ömrü var, raf ömrü var. Ve alttan gelen çok harika çocuklarımız, sporcu, genç kadınlarımız var. Onların da bu havayı soluması için bir rotasyon ihtiyacı hissediyoruz. Ama hani bu ikinci haftada başka bir kadro oluruz, üçüncü haftada başka bir kadro oluruz, dördüncü, yani finallere kalırsak finallerde başka bir kadro oluruz. Bu bence önemli. Bu kadar alternatifimizin olması çok önemli. Yani şimdi ilk gün oynadığımız Dominik... muhtemelen 10 yıldır aynı takımlar ve yani bir kişi ya ekleniyor ya iki kişi ekleniyor, eklenmiyor. Her turnuvaya o kadroyla kasıyor ama bize baktığımızda o kadar zengin bir kadrodan yana zenginiz ki bizim her turnuvaya başka bir kadro götürebilecek oyuncu kapasitemiz var. Bu bence çok önemli. Yani bu geleceğe yapılmış ciddi bir yatırım.
1: Şimdi sosyal medyadan sana en çok gelen soruları toparladık. Ben sana onları soruyorum. İlk soru. Genç oyuncularla oynuyoruz. Mağlubiyetlerden sonra onların özgüveni sarsılır mı?
0: Yani işte yayının başında da söylediğim gibi aslında genç oyuncularla oynuyoruz diyoruz ama hani 16 yaşındaki işte Ezel'in, Aylin'in, diğer arkadaşlarımın en az altyapılarda 50-60 defa milli olmuşluğu var ve bu platform aslında A takım seviyesinde olmasa da altyapıda biliyorlar ve her zaman da ne olursa olsun kazansalar da kaybetseler de devam etmek zorunda oldukları bilincini 12-13 yaşından beri biliyorlar ve o yüzden bana göre çok etkilendiklerini düşünmüyorum. Yani bunu tabii ki de derslerini alıyorlardır ama onun dışında hani ay öldük, ay bittik diye bir şey ya olmuyordur yani onlarda.
1: O tecrübeye sahipler. O milli tecrübeye sahipler. Şimdi bu soruya bayılıyorum çünkü normalde tam sokaktaki insanın soracağı bir soru geliyor. Voleybolda sonradan açıldığımız maçlar oluyor. Başından itibaren neden öyle oynamıyoruz?
0: Yani şimdi de dediğim gibi, yani demediğim gibi ama şimdi diyeceğim gibi. Ya yani voleybolun %60'ı psikolojik. Rakibinin sana önlem aldığını, yani karşımızda bir rakip var ve hani hakikaten bazen bilmeyen gözler, ilk defa izleyen insanlar hani sanki biz kötü oynuyormuşuzcasına öyle zannediyor. Ama rakibin sana önlem aldığı için de bazen oynayamıyorsun. Tüm yollarını tıkayabiliyor. Bunun yanında da hani psikolojik olarak o yükü taşıyabilecek veya hani ağırlık, nasıl diyeyim bunu, bir zihinsel gücün düştüğü anda bazen çorap söküğü gibi, aynı şekilde biz de öyle maçlar kazanabiliyoruz. O yüzden hani bir setle bir set birbirini tutmuyor. Çünkü an ve an taktik değişiyor, sporcunun psikolojisi değişiyor, oyuncu değiştirme oluyor falan. Hani bu o kadar basite indirgenebilecek bir şey değil aslında. Hani öyle iyi başlıyoruz, iyi gidiyor, kötü başlıyoruz, kötü gidiyor gibi değil aslında.
1: Kenardaki adamlar da bir şeyler yapıyorlar.
0: Ya, evet.
1: Çok güzel. O zaman üçüncü ve son soruya geçiyorum. Sen kaptan

0: yaparken böyle maçlardan sonra soyunma odasında ne derdin? Kazanırken ne derdin olarak ya da kaybederken ne derdin olarak çeşitlendirmiş
1: ya, kazanırken
0: olayım.
1: Tabii ki de soyunma odası çok eğlenceli. Hani bir şey demeye gerek yok. Kazanmışız yani. Hani hopluyoruz, zıplıyoruz. Herkes çok mutlu. Kaybettiğimiz zaman da yani devam etmek zorundayız. Devam etmek zorundayız. Bitmedi. Yani telafisi olmayan hiçbir şey yok. Hani ölümden başka telafisi olmayan hiçbir şey yok. Ve hani sonuna kadar savaşmak, eğer sonuna kadar savaşıp kaybediyorsak bu zaten bir kayıp değildir. Çok başka bir zaferin ön gösterimidir diyebilir derdim yani. O yüzden hani sakin olmalı. Çünkü bazı mağlubiyetler öyle bir insanı sarsıyor ve şey oluyor ki hani başı kesik tavuk gibi her yere saldırmak istiyorsun ve onu da yapalım, bunu da daha iyi yapalım gibi, ama aslında sakin olup biraz da sürece güvenmenin önemini altını çizerdim.
0: Demir Lady'nin son bölümüne geldik. İlk programın son bölümünde bu Viennale'in ilk etabında senin dikkatini çeken oyuncuyu merak ediyorum. Sana göre ilk etabın oyuncusu kimdi?
1: Bana göre hani performans olarak gerçekten Yaprak bir abla gibi performans gösterdi. Onu çok takdir ediyorum bu anlamda. Ama hani burada genç oyuncuların şey ya, ben Defne'nin turnuvaya başlamasıyla bitirişini aslında çok beğendim. Carmen'i çok beğendim. Zaten çok beğeniyordum. Bunları söyleyebilirim.
0: Peki ilk etabın iyi anlamda sürprizi kim oldu?
1: Vallahi iyi anlamda sürprizi kim oldu? Defne oldu derim yine yani herhalde. Defne yani, çünkü bu seviyede izleme fırsatımız hiç olmadı. İlk defa izliyoruz ve bu önemli bir sürpriz bence.
0: Daha iyi performans verebilirdi dediğim bir oyuncumuz var mı?
1: Ve buna İlkim ve Dila'yı eklemek istiyorum. Onların ikisi de çünkü çok çok daha üzerindeler bunların. İkisinin de daha iyi olacağına inanıyorum zaten.
0: Sana göre bir sonraki etapta dikkat etmemiz gereken konu ne?
1: Blok defans düzenimize çok çok daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve servis gücümüzü de kullanmalıyız. Daha iyi servis atmalıyız.
0: İkinci etap Ankara'da oynanacak. Evet. Programın başında sen de söyledin ve çok önemli, güzel maçlar olacak. Evet. O etap hakkında bir öngörü alabilir miyiz?
1: Yani tabii şu an hani kadromuz açıklanmadı ama kendi seyircimiz de kendi seyircimizle oynadığımız için muhtemelen ana kadro diyebileceğimiz kadroyla katılacağımızı düşünüyorum. Onları tekrardan uzun bir aradan sonra bir arada izlemek çok heyecan verici olacak. Ama bana göre oradan grup 1 olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Yani oradan puan bile kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Eğer düşündüğüm formdaysak.
0: İkinci etapta söylediklerin çıkacak mı çıkmayacak mı sonrasında değerlendirirken göreceğiz. İlk bölümün sonuna geldik. Demir Lady Neslihan, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Takıma bol şans dileyerek ilk bölümü kapatabiliriz o zaman.
1: Sağ olun, teşekkürler.
2: Demir Lady sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Radyo Spor.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Hafta sonu boyunca birçok gelişme oldu. Dün sıcağı sıcağına Fenerbahçe başkanlık seçiminden başlamak lazım. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi iki aday olarak Fenerbahçe seçimine girdiler ve Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmayı başardı. Rakibi Hakan Safi 9.927 oyda kaldı. Oyların büyük bir kısmı tabii Aziz Yıldırım'a gitti ve o da bir kez daha Fenerbahçe'de başkan oldu. Bir yıllığına Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu seçildi. Bu sezonun sonunda bir seçim daha olacak Fenerbahçe'de ve o seçimde gelecek başkan da 3 yıllığına görev hakkı kazanacak. Dün Aziz Yıldırım seçildikten sonra üyelere seslendi. Tabii Hakan Safi cephesi o sırada stadyumda değildi. Erken ayrıldılar destekçileriyle birlikte. Ve Aziz Yıldırım da orada üyelere ve tabii ki Fenerbahçe taraftarına bir sesleniş yaptı. Onu seçim sürecindeki detayları konuşacağız. Tabii Aziz Yıldırım seçildi artık. Ondan da tabii ki taraftar icraat bekleyecek. İki transfer konusunda önemli bir aşama kaydedildiği söylenmişti. Vedat Muriç ve Girassi isimleri bunlar. Bununla birlikte teknik direktör konusunun da yine yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Dün seçim bittikten sonra muhabirler Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğuna dair eski tweetlerini sürekli retweetlediler. Galiba Aykut Kocaman orada yeni hoca olacak Aziz Yıldırım yönetiminde ki zaten Oğuz Çetin'in görev almasıyla birlikte Aykut Kocaman ihtimali çok yüksek gözüküyordu. Bu da hayata geçecek gibi yine gözüküyor. Onu da program içerisinde konuşacağız. Diğer taraftan A Milli Erkek Futbol Takımımız Dünya Kupası hazırlıklarında son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi cumartesi gecesi. Maçta 1-0 geriye düştük. İlk yarının sonunda bir duran topla beraberliği bulduk ve ikinci yarıda da Yunus'un şık golüyle mücadeleyi kazanmayı başardık. 2-2 ile Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bu maç Kuzey Makedonya karşılaşmasına göre oyun olarak biraz daha geride olduğumuz bir karşılaşmaydı ama çok anlaşılabilir. Amerika'ya gidildi, oraya bir alışma süreci, sıcaklığa alışmak. Bunlar kolay şeyler değil. Milliler için de bence iyi bir sınav oldu. Bu karşılaşmada Montella'nın bazı yine tercihleri dikkat çekti. Sakatlıktan dönenler, süre bulmaya başlayanlar ki Kerem Aktürkoğlu süre aldı bu karşılaşmada. Bu sevindirici bir haber. Hakan Çağanoğlu ilk maça göre daha fazla süre aldı. Ferdi'de herhangi bir riske girilmedi. Kenan'ın da henüz hazır olmadığı anlaşıldı. Takımdaki son durumu da yine milli takım maçıyla birlikte konuşacağız. Milli takım demişken voleybolda da kadınlarda da Milletler Ligi'nde Brezilya etabındaydı bizim Filenin Sultanları ve son maçı da Bulgaristan'da oynadı ve Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardık. Bu etapta 4 maç yaptık. 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldık. Hollanda ve İtalya önünde mağlubiyetler geldi milliler ama fena bir etap geçmedi. Sonuçta çok rotasyonlu bir kadro tercih etmişti Santelli. Şimdi bir sonraki hafta Ankara'da etap olacak. Orada 4 maç yapacağız kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde. Büyük ihtimal daha iyi bir kadroyla Filenin Sultanları mücadele edecek. Orada hedef tabii 4'te 4 olacaktır. Ve Ankara seyircisi de tahmin ediyorum ki millileri yalnız bırakmayacaktır. Çok iyi bir atmosfer olmasını ben bekliyorum. Ve basketbolda dün final serisinde Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'da yarı final serisinde final mi dedim şu an emin olamadım. Yarı final serisinde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i uzatmada 102-93 yendi ve seride durumu 3-1'e getirip adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Üçüncü maçta Anadolu Efes aynı skorla 102-93 kazanmıştı. Dördüncü maçta Fenerbahçe uzatmada kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu. Diğer yarı final eşleşmesinde de şu ana kadar 3 maç oynandı ve Bahçeşehir Koleji'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
Bahçeşehir ilk maçı kaybetti ama sonraki iki maçı kazanıp avantajı eline geçirdi ve bu akşam da saat 20'de kendi evinde Beşiktaş'la oynayacak ve eğer Bahçeşehir kazanırsa adını finale yazdıracak ve Fenerbahçe Beko ile oynayacak. Beşiktaş seriyi uzatmak için bu akşam kesinlikle kazanmak durumunda. Bakalım neler olacak, onu da akşam göreceğiz. Beşiktaş demişken, tabii ki Beşiktaş'ta da yeni teknik direktör Vincenzo Italiano oldu. İstanbul'a geldi.

0: gelen çalıştırıcı ve Nevzat Demir tesislerinde kendisiyle bir imza töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen de imza töreninde hazır bulundular. Açıklamalarda bulundular ve imzalar atıldı. İmzaların ardından da haberler tabii hızlıca çıkmaya başladı. Özellikle transfer konusunda İtalyano'nun bazı istekleri olduğu. Serdal Adalı da ne gerekiyorsa transfer edeceklerini, bir bütçe belirlemediklerini, hocanın istediği futbolcu kimse onu alıp geleceklerini dile getirdi. İddialı bir söylemde bulundu transfer konusunda. Önder Özen'in açıklamalarında tabii bu bir istatistik kalemi dikkat çekti. O bayağı bir konuşuldu. PPDA verisinde Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon birinci sırada olacağını taahhüt etti. İtalyano da yine farklı bir macera aradığından bahsediyordu ve burada da iyi karşılandığını söyledi. Bu rotasyon konusu haliyle tabii kendisine sorulmuş. Onunla ilgili bir cevabı var. Teknik direktör değişimleriyle alakalı bir endişesi var mı, sezonu tamamlayıp tamamlayamama? Bununla ilgili yine iddialı bir mesajı var. İddialı başladı İtalyano'da. Bakalım saha sonuçları tabii nasıl olacak? Onu da hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor transferin hareketli takımlarından biri. Şu ana kadar 3 resmi transferi açıkladı Bordo Maviler, ama bundan çok daha fazlasıyla da anlaşma sağlandı, paylaşıldı. Saviolo hafta sonu İstanbul'a geldi. Onun transferi an meselesi. Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Mete Amimaroğlu transferlerinde yine mutlu sona yakın olduğu konuşuluyor Trabzonspor'un. Yani toplamda 8 oyuncu gözüküyor. 3'ü resmi, 5'i de resmiyete dökülmek üzere transferlerin vedası da gelecek tabii Trabzonspor'da. Başta kaleci olmak üzere birkaç bölgeye daha takviye konuşuluyor. Onları da paylaşacağız. Böyle genelde gelişmeler. Daha tabii Roland Garros'u, Formula 1'i, MotoGP'yi de program içerisinde konuşacağız. Onlara da belki vaktimiz kalırsa bakarız diyeyim. 7.08 şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra da Fenerbahçe'deki seçimlerle başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.15 saatlerimiz sabah sporunda yine Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Yoğun bir hafta sonu oldu yine. Seçimdir, milli maçtır, voleybol maçı, basketbol karşılaşmaları, Formula 1'i, MotoGP'si, Beşiktaş'taki imza töreni, transfer haberleri, imzalar. Dolu dolu bir hafta sonu geçti. Hepsini bugünkü programa sığdırmaya çalışacağız. İçimiz pek kolay değil ama güzel oluyor böyle, bence fazla konu olduğunda. Hoşuma gidiyor benim.
1: Vallahi bayağı yoğundu. Yani Fenerbahçe'deki seçim başlı başına zaten bir olay. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör. Beşiktaş'taki işte imza töreni 2 saati geçti. 2-2,5 saati geçti. Ben de dinledim hepsini. İzledim. Milli takımın karşılaşması, diğer hazırlık karşılaşmaları.
0: Canlı izledin mi milli takım maçını gece?
1: Yok.
0: Bir de?
1: İzlemedim. Dün akşam yine tatsız bir olay oldu. Eriksen sahada gene yıldı kaldı. Gene herkesi korkuttu. O olay oldu. Onun dışında sen söyledin işte basketbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları. Beşiktaş maçı da enteresan oldu yani. Son saniyede Bahçeşehirli oyuncunun ayağının kayması, top kaybı, ondan sonra atılan üçlük, maçın uzatmaya gitmesi, onu da izledim. O da enteresandı. İşte Fenerbahçe finalist oldu. Yani çok çok fazla şey vardı hafta sonundan. Takip edilecek, konuşulacak. Dediğin gibi şimdi onları değerlendirmeye başlayacağız.
0: Yavaştan da sonra tabii bu hafta artık Perşembe günüyle birlikte Dünya Kupası heyecanı da başlayacak. Milli takım da hazırlık maçlarını bitirdi. Orada da artık sakatların durumu takip edilecek. Kimler ilk maça yetişecek, yetişemeyecek, herhalde en büyük gündemde bizim adımıza o olacak. Orada bir de hazırlık maçları da diğer takımdan herhalde bugün itibariyle, bugün yarın orada da bitecek.
1: Evet,
0: azaldı zaten.
1: Yani iyice azalıyor.
0: Çok azaldı. Bugün iki maç var. Eli yüzü düzgün diyebileceğimiz, yani Dünya Kupası'nda boy gösterecek takımların. Böyle kademe kademe zaten Perşembe ile birlikte hiç hazırlık maçı da milli takımlar bazında kalmayacak. Peki Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe hafta sonu boyunca bir kongre heyecanı yaşadı. İki güne yayılıyor Fenerbahçe'de seçimli genel kurullar ve cumartesi günü işte ibralar, adayların açıklamaları, adayların vaatleri, ki Hakan Safi cephesi bir el arttırıp Hakan Çağanoğlu'nu da aslında ortaya koydu transfer konusunda. İşte Hakan'ın menajerinin bir açıklaması paylaşıldı. Greenwood ismi ortaya atıldı. Ondan önce de Melih Demiral ve Luis Suarez isimleri vardı Hakan Safi cephesinin anlaştığını dile getirdiği isimler olarak. Aziz Yıldırım bu konuda biraz daha farklı bir strateji güttü. Kendi ağzından öyle net bir anlaşma duyurmadı ama belli bir noktaya gelindiğinden hep bahsetti transferlerde. Bu isimler de Vedat Muriç ve Girassi'ydi. Şu ana kadar hani resmiyete zaten dökülmüş bir şey yok. Daha Fenerbahçe'ye göreve başlamadı ama o transferlerin de büyük ölçüde bittiği, özellikle Vedat Muriç konusunda Mallorca'yla da nihai anlaşmanın tamamlandığı söyleniyor. Girassi konusunda çok olumsuz bir tablo yok. Tabii ki biz Cuma günü burada programı yaparken dinleyicilere sorduk. Ali abi sordu. Hakan Safi, Aziz Yıldırım seçimiyle alakalı neler düşünüyorsunuz diye. Bize gelen mesajlardan gözüken de dün seçimde ortaya çıkan tablo bence paralel. Hatta Hakan Safi iyi oy almış bile belki diyebiliriz. Şu anda tabii oy farkı yine çok fazla. 17.245 Aziz Yıldırım. 9.927 Hakan Safi'nin aldığı oy oranı. Ama dediğim gibi bize gelen mesajlardan benim gözlemim bu. Tabii Ali abiyle konuşmadım ama Aziz Yıldırım'ın daha ezici bir üstünlükle başkan olacağıydı. Bu da yine iyi bir üstünlük tabii ki. Ama Hakan Safi de yani 10 bine yakın oy almayı başarmış. Ama yetmedi tabii ki. Yetmeyeceği de aşağı yukarı belli oluyordu son dönemde. Fenerbahçe için tabii hayırlı olsun Aziz Yıldırım dönemi. O da 2018'de Ali Koç'la girdiği seçimde başkanlığı kaybetmişti. 20 yıl görevde kalmıştı. Sonrasında 2026'ya kadar Ali Koç dönemi ve bir yıllık da Saadettin Saran dönemi oldu. Ve tekrar Fenerbahçe kendisini seçti. Rekor bir oyla seçti. Hatta dün 17.244 oy aldı Aziz Yıldırım. Kaybettiği 2018 seçiminde aldığı oy 4.644. 2024'te aldığı oy yine kaybettiği seçimde Ali Koçan 10.483. Tabii burada her geçen sene üye sayısının arttığını da söylemek lazım. Tam sağlıklı bir değerlendirme nasıl olduğunu bilemiyorum ama sayısı olarak bakarsak Fenerbahçe tarihinin en çok oy alan başkanı olmayı başardı Aziz Yıldırım. Daha önce Ali Koç 2024'teki seçimde 16.464 oy almış, rekor bu. Geçen yıl Saadettin Saran 12.325 oy almış ve Ali Koç'un 2018'deki oy toplamı da 16.092 olarak gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın 2015'teki oy oranı, oy sayısı 5.504. Son dönemde çok yoğun ilgi var Fenerbahçe'de seçimlere sayısı olarak. Oran olarak yine belki beklentiyi karşılamadı ama dün 27 bin üzerinde kişi oy kullandı. Ne kadar fazla oy kullanırsa o kadar Hakan Safi lehine diye biz de konuşuyorduk. Aslında beklenenden fazla sanki kullanıldı. Dün böyle 22 bin, 5 bin sayıları telaffuz ediliyordu. Onun da üzerine çıkıldı ama değişen bir şey olmadı. Aziz Yıldırım rahat bir galibiyet aldı. Zaten seçim daha bitmeden Hakan Safi de stat dışında açıklamalarda bulundu ve ekibiyle birlikte o da stadı terk etti. Sonucu beklemedi. Onun için de tabii bir tecrübe oldu. Bir sonraki seçimde belki bir kez daha kendisini aday olarak göreceğiz.
1: Evet, Fenerbahçe hayırlı olsun öncelikle. Aziz Yıldırım'ı da tebrik edelim. Cuma günü sen az önce bahsettin. İşte biz

0: programı yaparken dinleyicilerle konuşunca aslında dediğin gibi hani biraz da seçimin röntgeni ya da işte iki tarafın Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe kongre üyelerine, Fenerbahçelilere nasıl geçtiğini aslında üç aşağı beş yukarı anlamıştık. Çünkü devam eden seçim kampanyaları, artık devam eden seçim kampanyalarının son günlerinde insanlar iki adaya da yeteri kadar doymuştu. Adaylar sürekli olarak basın kuruluşlarında konuşmalar yaptı, kendilerini anlattılar. Bir yerden sonra da artık insanlar hani birini, ikisini kaçırdı, üçünü, dördünü, beşini yakaladı. Herkesin üç aşağı beş yukarı bir fikri oluşmuştu ve o çerçevede Cuma günü gelen mesajlarda Hakan Safi'nin seçim kampanyasının yeteri kadar Fenerbahçelileri ikna etmediğini anlamıştık seninle burada beraber. Ki ondan sonra da iki tane yine üst düzey açıklama geldi oyuncu bazında. Bu aslında beklediğimiz bir şeydi. Yani Hakan Safi'nin seçimi kazanabilmek için üst düzey oyunculara ihtiyacı olduğunu, bunu açıklamak durumunda olduğunu önceki hafta konuşmuştuk. Orada beni şaşırtan Aziz Yıldırım'ın böyle bir şeye ihtiyacının kalmaması oldu. Çünkü Hakan Safi'nin işte seçim sürecini sadece ekonomik güce dayaması, çok fazla o ekonomik gücünü ön plana çıkarması ve açıklayacağı isimlerle beraber ben bir noktada Aziz Yıldırım'ın da hani o açıklanacak isimlere karşı bazı isimler söylemek zorunda kalabileceğini düşünüyordum açıkçası. Ama Aziz Yıldırım'ın buna ihtiyacı bile olmadı. Belki o tabii taraftar kongre nabzını daha iyi tuttuğu için ona ihtiyacı olmadığını gördü.
1: Tabii.
0: Sonuçta ne teknik direktör açıklandı, ne herhangi bir oyuncu açıklandı. Evet, teknik direktör konusuyla alakalı olarak Aykut Kocaman konuşuldu. Ama Aykut Kocaman'la görüştüğünü fakat bir söz vermediğini dile getirdi Aziz Yıldırım. İşte Vedat Muriç konuşuluyor. Dün de zaten seçimden sonra hemen çıktı. Ama
1: Eşi de paylaşım yaptı bu arada. Herhalde seçimi takip ederken Vedat Muriç ve oğlu Sarı Lacivert kalp emojileri
0: evet.
1: koymuş.
0: Yani işte o bazı şeyler belliydi ama Aziz Yıldırım bunu açıklamak zorunda bile kalmadı seçim öncesinde. Diğer tarafta işte son iki gün yine el yükseltilse de bunun Fenerbahçeli kongre üyelerine geçmediğini anlamış olduk ve Aziz Yıldırım işte yaklaşık %63 civarında bir oy alarak, rakibi de işte %36 civarında kalmış. Burada tam rakamlar var önümde. Hani geçersiz boş oylar. Aziz Yıldırım'ın aldıkları, Hakan Safi'nin aldıklarıyla beraber Aziz Yıldırım da başkan seçildi. Başkan seçildikten sonra kısa bir konuşma yaptı. Birlik beraberlikten bahsetti. Hakan Safi de senin söylediğin gibi oy sayma işlemi devam ederken kısa bir konuşma yaptı. O da dedi ki ben dedi pek anlamıyorum dedi. Fenerbahçe geçmişe yönelik böyle sürekli bir şeyi var dedi. O kısmı enteresandı ama onun dışında o da dedi işte Fenerbahçe'nin neferiyim, İhtiyaç olursa buradayım dedi. İki tarafta yapıcı olmaya çalıştı seçim sonunda. Bundan sonra Fenerbahçe için tek hedef şampiyonluk. Herhalde kısa süre içerisinde teknik direktör, ondan sonra da yavaş yavaş transferler açıklanacaktır artık Fenerbahçe'de.
1: Hakan Safi dün erken ayrıldı stat'tan. Keşke kalıp Aziz Yıldırım'ı tebrik edip öyle gitseydi. Güzel bir görüntü de olabilirdi. Orada hep bir birlik beraberlik çağrısı oluyor. Bunu daha çok tabii Aziz Yıldırım yaptı bu seçim döneminde farkındayım ama Hakan Safi de güzel bir mesaj verebilirdi kamuoyuna. Bence büyürdü onu yaparak.
0: Olabilirdi. Fakat tabii o hani birlik beraberlik mesajları ne kadar samimi onu iyi düşünmek, iyi tartmak lazım. Yani Aziz Yıldırım da kaybetse ne yapardı belki diye düşünmek gerekir. Sonuçta Ali Koç o da hatırla kısa bir açıklama yaptı. Hani biz burada birbirimizi yerken Atalan Üsküdar'ı geçti dedi. Ali Koç da. Yani Fenerbahçe'nin kendi içinde bir bölünmüşlük var. Orası kesin. Fenerbahçe oradaki hala bir şeyi netleyemedi. Ne derler, güç savaşı bitmedi orada, sonuçlanmadı. O yüzden de zorluk yaşıyor. Hani kazananın bizde biraz daha centilmen olduğunu artık herkes biliyor zaten. Oraya çok fazla ben takılmıyorum. Ama hani bu birlik beraberlik çağrıları mikrofondan söylenerek karşı tarafa geçecek bir şey değil. Ya da insanlara geçecek bir şey değil. O çok kolay bir olay değil bence. Fenerbahçe'de o bölünmüşlüğü,

0: tekrar eski haline getirmek ya da eski hali neyse onu da tabii sormak lazım ama o bence ancak iyi bir yönetim ve sportif başarılarla biraz daha orada Fenerbahçe bir birlik hisseder. Yoksa sanki burada herkes birbirinin düşmesini bekliyormuş gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. O da şu anın gerçeği Fenerbahçe adına.
1: Mesela Galatasaray'da yine kıyas yapacağım ister istemez. Başarıyla ilgili mi bilmiyorum ama Dursun Özbek mesela bu birlik beraberlik konusunda biliyorsun yıllardır söylüyor. Ne diyor? Sevgi ikliminden bahsediyor kulüp içerisindeki. Ve Galatasaray'da mesela birçok işte tören oluyor, bir şey oluyor, açılış oluyor. Eski başkanlar yan yana pozlar veriyorlar, değil mi? Dikkatini çekiyordur senin de.
0: Evet ama eski başkanların hiçbirinin şu an başkan olma ihtimali yok. Galatasaray'daki Farko. Yani Faruk Süren, ondan sonra Adnan Polat, işte başka kim geliyor?
1: Ünal Aysal.
0: Ünal Aysal. Ondan sonra yani hiçbirinin tekrar başkan olma ihtimali olmadığı için Galatasaray'da onun bence pek bir geçerliliği yok. Yani şu an Dursun Özbey'in esas rakibi Faruk Süren mi? Ya da şey mi? Ne derler? Adnan Polat mı? Öyle biri yok Galatasaray'da. Galatasaray'ın avantajını sağlıyor. Yani eski başkanlar da çağrılıyor, geliyorlar. Son derece normal. Yani eski başkanların açılışta bir araya gelmesi bir birlik beraberlik anlamına gelmez bir kulüpte. Şu an Galatasaray'da Dursun Özbey'in karşısında zaten ne tam olarak bir muhalefet ne de tam olarak bir rakip var. Ama Fenerbahçe'ye baktığında yani Fenerbahçe herkesin başkan olabileceği birçok güçlü adaya sahip olan bir kulüp. Onun da getirdiği bir şey var. Kapanmamış hesaplar, rekabetler, sen onu demiştin, ben bunu demiştim. O Fenerbahçe'deki durumuyla yani Galatasaray'ın durumu arasında çok büyük fark var.
1: Yine de çok övecek bir şey değil mi sana göre bu? Hani
0: Ne?
1: iyi bir şey değil mi Galatasaray'daki? Yani şartların getirdiği bir şey mi?
0: Aynen bence şartların getirdiği bir şey yani. Tekrar söylerim ya, o isimlerden bir tanesi Dursun Özbey'in rakibi olsa öyle bir tablo ortaya çıkmaz.
1: Peki 7:29 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra sizin mesajlarınız var. Okumamış onlara bir bakalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.34 saatlerimiz, Fenerbahçe'deki seçimi konuşuyorduk. Şimdi dinleyicilerden gelen mesajlara bir bakalım. Erdem Eminköpoğlu, Aziz Başkanıma hayırlı olsun. Tozlanmış bayraklarımızı sandıktan çıkarma zamanı geldi, çattı. Artık tek yürek olacağız. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız inşallah demiş. İstanbul'dan Emrah, Fenerbahçe Kongresi'ndeki en kritik nokta 9.000 üyenin ilk defa oy kullanmasıdır diyor. Nedim Küçük, Aziz Başkan'ın seçilmesiyle bu yaz sezonu epey şenlikli geçecek. Hatta gündem olarak milli takımın bile önüne geçebileceğini düşünüyorum. Şu net olarak belli oldu ki Fenerbahçe Kongre üyeleri hayali projelere prim vermemektedir diyor. Gözüken evet, tablo bu. Hakan Safi'nin aldığı oylar da hani ne kadarı onun vaatlerine, ne kadarı Aziz Yıldırım'a tepki, o da bence bir soru işareti.
1: Tabii orada da bir şeylik var. Net olmayan bir durum var, doğru.
0: Onu da söyleyeyim. Bir başka mesaj, benim param var demek kongrelerine geçmemiş. Sürekli para para diyerek seçimi kazanamazsın. Bence Safi seneye seçilmek istiyorsa akıl hocalarını değiştirmedi. Bence burada şöyle bir problem var. Akıl hocası kendisi Hakan Safi'nin. Yani ben kimsenin ona böyle bir seçim propagandası yap diye tavsiye verdiğini düşünmüyorum. Bence kendisinden çıkan bir propaganda şekli bu. Kendi doğallığı yani.
1: Yani şimdi ben Hakan Safi'yi tanımıyordum açıkçası. Daha önce bir yerde konuşmasını dinlememiştim. Ama az önce anlatmaya çalıştığım şekilde hani seçim kampanyası başladıktan sonra her gün bir yere konuştuktan sonra artık belli bir süre sonra tam olarak dinleyicinin söylediği şey bende de o hissiyatı yapmıştı. Hatta geçen işte Perşembe Cuma'da söyledim. Yani izlediğin zaman, dinlediğin zaman hani sadece gerçekten de hani benim param var. Benim param var ve benim param var diyor. Hani bütün cümleler sanki Hakan Safi'den aynı şekilde çıkıyormuş gibi hissettirmeye başlamıştı. Dinlemeye başlayınca. Demek ki aynı şeyi insanlar da hissetmiş ya da öyle hisseden insanlar olmuş Fenerbahçe'de. Bu da tabii iyi bir şey değil. Hani ekonomik gücünüzün olması tabii ki iyi bir şey. Ama sadece onun üzerinden bir kampanya yapıyormuş gibi gözükmeniz ya da kampanyanızın en son geldiği noktada hissettirdiği, tabii ki öyle söylemedi Hakan Safi. Hani adam kalkıp her yerde benim param var, benim param var demedi ama hani dinlediğiniz zaman o anlamı çıkardınız ve sadece o anlam çıktı. Bu da iyi bir şey değil. Hani o kadar uğraşıp iki hafta her yere konuşup en son geldiğiniz nokta bunun olması iyi bir şey olmadı.
0: İşte burada mesela iletişim ekibinin başında Yusuf Kenan Çalık vardı Hakan Safi cephesini. Ben diyorum ki bu işte yöntem ondan çıkmamıştır.
1: Tabii.
0: O bence hatta dizginlemeye çalışmıştır. Bu bilgi değil, tahmin. Ama Hakan Safi burada ısrar etmiştir. O yüzden hani o iletişimcisini değiştirmesi çok bir şey değiştirmeyebilir Hakan Safi cephesinde, onu söyleyeyim. Dinleyicimizin mesajın ikinci kısmında da ayrıca demiş, ismini açıkladığı futbolcular mutlaka bir ücret almıştır. Başkan olmadığı gibi büyük de bir para kaybetti sanırım diyor. Para kaybetmiştir kesinlikle %100. Birçok kişiyle gitti, görüştü. Maldini geldi seçimde. O da kongrede hazır bulundu. Fakat sonra onunla da ilgili İtalyan basından haberler çıktı. Hakan Safi'nin bu işte tarzından memnun değil, projede yer almayacak gibi haberler de dün gün içerisinde paylaşıldı. Orada da bir şey gol yedi Hakan Safi. Para olarak tabii ki yemiştir ama onun için çok büyük dert değil yani. Anlaştığı isimlerin maliyetlerine bakınca seçim döneminde harcadığı çok cüzi kalmıştır evet, onların yanında.
1: Ben en büyük problemin yine de bu isimleri açıklamasına rağmen Aziz Yıldırım'ın herhangi bir isim açıklamaya tenezzül etmeden kazanması olduğunu görüyorum. Hakan Safi açısından en büyük problemin.
0: Hı hı. Yani hiç geçmemiş yani bu kadar isim. Evet. 4 tane Hakan'la birlikte hadi 4 isim. Diğer tarafta hoca da Aykut Kocaman gibi gözüküyor. Ama buna rağmen hiç
1: tenezzül etmedi ya Aziz Yıldırım. Ona rağmen işte %30 fark atarak kazandı. Hani Hakan Safi açısından en çok herhalde üzerinde düşünülmesi gereken seçim sonrası bence konu bu.
0: Hatta Aziz Yıldırım son iki gün programlara bile çıkmayabilirdi belki. Hani orada da son günde galiba cumartesi gecesi de çıktı konuştu. Hani konuşmasa daha iyi bir, daha belki farklı bir oy şeyi de olabilirdi. Konya'dan Selçuk, biz o hayale 8 yıl önce Ali Koç'u seçerken inandık. Ondan beklentimiz de yıldızlardı. Hüsran da bitti. Özümüze döndük. Aziz Bey'i tebrik ediyorum demiş. Tabii mesajlar şimdilik not aldıkları bunlar. Haber olarak da şimdi Dünya Spor'dan Erdem Akbaş dedi ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçim sonrası kulüp binasında yönetim kuruluyla toplantı yaptı. Mazbata töreni sonrası Aykut Kocaman ismini açıklamayı planlıyor dendi. Dün birçok farklı muhabirden benzer eski tweetler retweet edildi Aykut Kocaman'la ilgili. Zaten belliydi. Oğuz Çetin hamlesinden bir insanlar düşünüyordu. İşte Volkan Demirel'in geçen hafta Ertan'ın haberiydi galiba, Ertan Süzgün'ün ekibiyle toplandığı, ben Fenerbahçe'de çalışacağım, siz teklifleri kabul edin dediği. Bu da bir yine Aykut Kocaman'a dair sinyaldi. Almak isteyene güçlü sinyaller vardı Aykut Kocaman konusunda. Ben hani aksi bir isim duyarsak çok şaşırırım bu saatten sonra. Ama Aykut Kocaman Fenerbahçe'de yeni dönemin teknik direktörü olacak gibi gözüküyor. Kendisi de bu arada dün seçime geldi, oy kullandı, açıklamalarda bulundu. Ama pek renk vermedi tabii açıklamalarda Aykut Kocaman.
1: Evet, senin söylediğin gibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Yani Fenerbahçe tam anlamıyla böyle bir 2008'de bıraktığı yerden devam edecek gibi gözüküyor. Ali Koç geldiğinde Aykut Kocaman vardı, değil mi?
0: Evet.
1: Aziz Yıldırım işte son teknik direktörü. Sanki böyle bir ara dönem yaşandı. Ali Koç ve Saadettin Saran'la zaman donduruldu. Şimdi tekrar oradan Fenerbahçe devam edecek gibi. Valla ilginç bir formül. Enteresan bir formül Fenerbahçe için. Çünkü herhalde böyle bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Avrupa futbolunda ve Türk futbolunda böyle bir dönem daha önce olmuş mudur? Hani bir başkan ve bir teknik direktör aynı anda bırakacak. Ondan sonra araya böyle yıllar girecek. O yıllardan sonra tekrar aynı başkan ve aynı teknik direktör devam edecek. Ben çok hatırlamıyorum. O yüzden enteresan, ilginç
0: Hani
1: bir.
0: başkan olsa teknik direktör olmuyordur. Teknik direktör olsa başkan olmuyordur. İkisinin aynı potada olduğu ben de
1: Evet.
0: zannetmiyorum. Yoktur.
1: Böyle bir işte o aradaki dönem 8 yıl
0: 8 yıl.
1: 4 günmüş galiba. Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe

0: başkanlığına seçildiği süre. Yani Aykut Kocaman tabii ki güçlü bir teknik direktör Fenerbahçe için. İşte Aykut Kocaman'ın futbol anlayışı ile ilgili çok fazla eleştirildiğini, Aykut Kocaman'ı biz de çok eleştirdik zamanında. Ama zaman zaman da istatistikler hani Aykut Kocaman'la ilgili söylenenlerin ters çıkıyor. Biliyorsun gol istatistikleri. Ama aynı zamanda Ali Koç Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde artık Fenerbahçe tribünleri stadı terk etmeye başlamıştı. Bu tabii hani Aziz Yıldırım'ın artık son dönemi olması ama aynı zamanda sahada gördükleri oyunu da pek beğenmeyen bir taraftar vardı. Ali Koç da o heyecanı tekrar getirebilmek için Aykut Kocaman'la yolları ayırmıştı. Yoksa Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe istatistikleri genelde zaten kötü olmadı. Fakat bir de işte oyunun geçmesi, taraftarı heyecanlandırması durumu var. Tabii o zamanki durum farklıydı. Şimdiki durum farklı. Belki şu an Fenerbahçe taraftarı daha pragmatik ve sonuca gidecek bir hocayla beraber olmak isteyebilir. Aykut Kocaman da bu işi iyi yapan bir teknik adam. Belki o zaman için öyle hisseden Fenerbahçe taraftarı yeni dönemde öyle hissetmeyecek. Ama bunu tabii zaman gösterecek. O zamanki şartlar, bu zamanki şartlar, o zamanki rakipler, bu zamanki rakipler hepsi birbirinden farklı. Sonuçta 8 yıl az bir zaman değil. Hayatta da futbolda da. Bunu ancak zaman gösterecek. Şimdi işte Fenerbahçe için tekrarladığım, yine söyleyeceğim. Bakalım hani yapılanma nasıl olacak? Yani bir anda bazı şeyleri Fenerbahçe üzerine silecek mi? Yoksa evet burada bir takım var. Bu iyi bir takım. Eksiklerini giderelim ve onun üzerine koyarak devam edelim mi diyecek. Mesela Aziz Yıldırım'ın Ederson'la ilgili söyledikleri belki içinde biraz zorunluluk da barındırıyor ama hani mevcutu koruyup biraz daha geliştirmeye yönelik bir söylemdi.
1: Ama mesela Sediki Şerif'e baktığında da biraz daha tersi bir
0: Yani
1: şey var.
0: Sidiki Şerif'le alakalı olarak şey demiyor ama. Hani kötü futbolcu bu oyuncudan olmaz demiyor. O hep şeyi eleştirdi. Sidiki Şerif'e verilen parayı eleştirdi.
1: Ama şimdi
0: Aziz
1: iki
0: Yıldırım.
1: santrfor geliyor ya, direkt olarak Sediki Şerif pek düşünülmüyor kadroda.
0: Düşünmüyor ama işte ne yapacak Sidiki Şerif'i tutacak mı? Kadroda 3. santrafor olarak kiraya mı verecek? Onu bilmiyorum ama zaten hani Aziz Yıldırım değil Hakan Safi gelseydi de ya da örnek veriyorum Saati Saran devam etseydi de Sidiki Şerif'in önünde bir zaten bir santrafor alınacaktı.
1: İşte bir santrafor alınacaktı ama
0: Orası
1: iki
0: kesin ya da belki iki alacaktı. İşte
1: alacak
0: Hakan
1: mı?
0: Safi iki alacaktı. Belki Saati Saran bir alacaktı bilmiyorum ama hani Sidiki Şerif'in zaten gelecek sene Fenerbahçe'nin santrafor olmayacağı belliydi. Bakalım ben de dediğim gibi merak ediyorum yani yapılanma nasıl olacak? İşte Beşiktaş'taki yapılanma, Fenerbahçe'deki yapılanma nasıl olacak? Onu ancak zamanla beraber göreceğiz.
1: Dün Galatasaray muhabirleri de, Fenerbahçeli bazı muhabirler de, mesela Galatasaraylı Emre Kaplan, Burhan Can Terzi, Aziz Yıldırım cephesinin de Hakan Çağanoğlu'na talip olduğu haberini geçtiler seçimden sonra. Normalde Hakan Safi cephesinin seçim vaadi gibi gözüküyordu. Son transferimiz oldu demişti Hakan Safi. Hatta menajerinden de Yağız Sabuncuoğlu bir açıklama almıştı. Ve seçim kazanırsa temel bir anlaşmaya varmış durumdayız diyordu. Ama Aziz Yıldırım cephesinden bir şey yoktu bu konuyla ilgili, ama sonra çıkan haberler Aziz Yıldırım'ın da Hakan Çağanoğlu'yla ilgilendiği yönünde. Bu da enteresan. Hakan'ın kaç transfer dönemi oldu artık, sürekli adı Fenerbahçe'ye de geçiyor, Galatasaray'la da geçiyor. Galatasaraylı bir kimliği var ama sürekli de bir Fenerbahçe şeyi var. Onun için de pek bilmiyorum tabii uzun vadede nasıl etkiler kariyerini, ama kısa vadede sürekli bu tarz haberlerin içinde yer alması da bence bir oyuncu için iyi bir şey değil.
0: İyi değil tabii. Zaten Inter cephesinden de hafta sonu açıklama geldi.
1: Not aldım onları. Bilmiyorum, istiyorsan okuyayım. Ozilio sportif direktör. Tutmak istiyoruz diyor. Kontratı var. Fenerbahçe kanadından gelen açıklamanın herhangi bir sonucu olacağını düşünmüyorum. Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir Scudetto ve bir Coppa Italia getirecekse belki de gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Madem her yıl bir seçim yapıyorlar deyip adam bir de üstüne dalgada geçmiş yani.
0: Şimdi peki burada şöyle bir soru sorayım. Mesela Hakan Safi ya da geçen sene Galatasaray, geçen sene Fenerbahçe Hakan Çağlanoğlu ile hiç görüşmedi mi sizce?
1: Görüştü.
0: Bence de görüştü.

0: taraf da görüştü.
1: Görüştü.
0: Ama ne yazık ki benim anladığım Hakan cephesinin Inter'e karşı bunları reddetmesi. O yüzden de Inter cephesi böyle bir konuşma yapıyor. Yani Hakan cephesi diyor ki onlar kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Ben burada iyiyim, burada mutluyum. Takımın kaptanlarından biriyim. O yüzden devam edeceğim diyor. O yüzden de bence böyle bir açıklama geliyor. Hı-hı. Benim anladığım bu. Hakan için çok kötü. Yani diyor ki pembe dizi diyor. Hani her sene konuşulsun diyor, her sene konuşulsun ama diyor her sene konuşulsun. Biz gene de hem Serie A hem kupayı kazanalım. Geçen sene öyle olmuştu. Bu sene de Hakan'ı tutmak istiyoruz diyor. Hani sizler orada konuşun. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gidecek, Galatasaray'a gelecek. Biz burada şampiyon olalım Hakan'la. Oraya getiriyor. Bu ne demek? Yani Inter cephesine bence Hakan tarafında öyle bir şey yok diye kesin reddetmesi demek. Peki biz burada deli miyiz? Ya da insanlar deli mi? Bu kadar fazla haber çıkıyor durduk yere. Onu hiç zannetmiyorum. Bu da Hakan'ın işte olası transferini ya da transfer sürecini bence kendi adına çok kötü yönettiğinin bir işareti. Üstelik Hakan milli takım da kaptanı. Buraya gelmek istediği belli. Ama Fenerbahçe'ye mi gelmek istiyor, Galatasaray'a mı gelmek istiyor pek belli değil. Hakan adına bence önemli bir eksi.
1: Tabii bunun ağzından hiçbir şey duymadık şu ana kadar. Ben de dışarıdan gördüm de bu sürecin pek iyi yönetilmediğini görüyorum. Acaba içeride ne oluyor? Mesela Galatasaray cephesi ilgilendi, bir söz verdi, tutamadı mı, bir şey mi var? Hayal kırıklığı mı var Hakan'ın süreç içerisinde? Çünkü Galatasaray hep ilgilendi. Zorladığı da gözüküyor dışarıdan yapılan haberlere baktığımda. Hani hep bir Galatasaray almak için şartları zorladı ama Inter bırakmadı gibi hep. Acaba öyle değil mi? Galatasaray beni yeteri kadar istemedi diye mi düşünüyor? Farklı bir şey mi var perde arkasında? Acaba süreç tabii tam olarak nasıl gelişiyor? Onu bilmek de mümkün değil. Biz buradan dışarıdan görüp ben de çok doğru yetmediğini görüyorum. Ama içeride acaba neler
0: ya oldu? Ne olursa olsun. Hani Galatasaray uğraşmış olabilir. Olmamış olabilir. O ya da bu sebeple. Ama Hakan hani sözleşmesi olan bir oyuncu olarak yani geçen sene de bunu yaptı. Ondan sonra geçen sene Fenerbahçe ile konuştuğunu reddetmedim Hakan. Bir de o var. Onu da unutmayalım yani. Yok öyle bir şey dedi Hakan cephesi. Bunlar zaten biraz böyle sıkıntılı olan durumlar.
1: Görüştüğünü değil de tahmin ediyorum ki gelebilirim dediğini reddetmiştir. Görüştüğü zaten biliniyor artık ya. O
0: i̇şte bilinmiyor yani. Ben Inter cephesinin bildiğini pek zannetmiyorum.
1: O zaten tabii ki resmi olarak.
0: Hakan'ın da kabul ettiğini pek zannetmiyorum.
1: Resmi olarak zaten görüşemez. Öyle bir görüştüm diyemezsin zaten. O mümkün değil. Ama bence buradaki problem şu Ali abi. Genel şey. Türk kamuoyu için söylüyorum. Inter için değil de. Fenerbahçe'yle görüşmek değil de Fenerbahçe'yle görüşüp gelebileceğini söylemek sanki daha çok problem. Yoksa görüşürsün, Fenerbahçe ulaşır sana görüşürsün. Yok ben düşünmüyorum dersin, bırakırsın değil mi? Bunda bir şey yok. Görüştün mü? Görüştün Fenerbahçe'yle ama kabul etmemişsin. Bu başka, görüşüp bir de gelebilirim demek farklı Türk kamuoyunda. Şu an o gelebilirim dediği düşünülüyor Hakan'ın.
0: Geçen sene demedi mi sence?
1: Zaten ben, geçen sene de değil düşünüyorum.
0: Geçen sene de işte aynen öyle oldu.
1: Şimdi de aynı şey. Hmm. Zaten Hakan Safi cephesinden o ya da menajerinden gelen açıklama yine aynı şey.
0: Evet,
1: aynı
0: evet.
1: Tonda. Bu Türk kamuoyu için, Inter için zaten görüşmesi bile bir problem teşkil edebilir. O zaman da Inter'de mesela böyle bir oyuncuyla yola devam etmemeli bu kadar sıkıntı yaşadığını düşünüyorsa. Ya da konuşup halletmeli bu problemi. Çünkü uzun süredir de süren bir problem bu.
0: Evet ama işte Inter cephesine öyle yansımıyor. Anlatmaya çalıştığım oydu. Yoksa bu kadar net konuşmaz Inter cephesi. Belli ki Hakan tarafı Inter cephesine bunu kesinlikle yalanlıyor. Yani bu diyor ki öyle bir görüşme falan yok. Ben gitmek istemiyorum. Bunlar tamamen dedikodu. Biz işimize bakalım diyor. Onlar da o yüzden bu kadar net konuşuyor. Hı hı. Benim anladığım bu.
1: Evet. Bakalım Hakan konusu sıcak bir konu. Aziz Yıldırım'ın da listesinde olduğu söyleniyor. Daha sıcağı sıcağına en tabii isimler Vedat Muriç ve Girassi. Şu anda Aziz Yıldırım cephesinden beklenen. Üzerine bir sol stoper takviyesi konuşuluyor. Yalnız bu takviyeler düşünürken 10+4 kuralını da unutmamak lazım. Gelecek iki santrforun da o artı 4'e uymadığını söyleyelim. Artı 4 için konuşulan mesela Ake vardı benim hatırladığım. O isimlerden biri. O da tabii deneyimli bir oyuncu. O uymuyordu. Malangsar konuşuluyordu. O da uymuyordu. Takımda zaten birçok oyuncu dönecek kiradan. Fenerbahçe'de yabancı. Hali hazırda takımda olan oyuncular da var. Ve çoğu da bu şeye, kurala uymayan isimler. Uyanlardan Şerif'in de çok tutulacağını takımda düşünmüyorum. Üçüncü santrforunda Şerif'ten yana kullanacağını pek düşünmüyorum.
0: Ama yani o uyduğu için kalabilir. Hani öyle bir şey olmayabilir Fenerbahçe'nin. Çünkü dediğin gibi yani transfer etmeye çalıştığı ve eldeki isimler hepsi ona sığmadığı için. Şimdi Fenerbahçe o dördü de boş bırakmayacak. Bu gelecek ve gidecek oyuncuların Fenerbahçe'ye bir maliyeti olacak. O yüzden de o dördü en son düşünecek ya Fenerbahçe. Hı hı. En son düşündüğü noktada Şerif de orada bir kontenjan bulabilir kendine. Bir kanat şey opsiyonu olarak. Hı hı. Santrafor opsiyonu olarak. O bence Fenerbahçe'nin sonraki problemlerinden bir tanesi. Şu an onu seçmek, 10 yabancıyı seçmek Fenerbahçe için en zoru. Çünkü en fazla yabancı Fenerbahçe'de var.
1: Evet, işte kaleci Livakovic dönecek. Ederson var. Hani hali hazırdaki kadroda Osterwold'e bu kurala uymuyor. Şikrinyar uymuyor. Archie uyuyor. Seme de uymuyor. İşte Kante uymuyor. Guendouzi uymuyor. Fred var. Asensio var. Talisca var. Musaba onlardan biri. Nene uyan isimlerden biri. Şerif uyan isimlerden biri ve daha kiradan dönecek. İşte benim aklıma gelen bir Livakovic oldu. Diego Carlos.
0: Amrabat var.
1: Dönecek. Amrabat var bir de değil mi?
0: Tabii.
1: Bir de Amrabat var. Kiradan dönecek. Mimović görüyorum. Hı. Kadroda gözüküyor Fenerbahçe'nin.
0: Yani bunlar şöyle bir şey.
1: Dekao var.
0: Bunlar şöyle problem değil. Yani Fenerbahçe gene zaten düşünmediği oyuncuları kiralayacak. Ya da işte belli bir para verecek. Bonservisini verecek. Ama şu an mevcut kadroda kendine yer açması gerekiyor transfer yapabilmek için.
1: İşte orada da Fred'i gönderecek. Herhalde orta sahadan. Bilemiyorum başka soldaki.
0: Gördüm hemen böyle bir
1: Archie Brown'da listede.
0: Kim kalacak diye düşünüyorsun.
1: Artı 4'te Archie Brown'u göndermek de mantıklı değil. Semedo'yu belki bilmiyorum.
0: İşte Nene'yi de göndermek şu an mantıklı değil.
1: Değil işte 2002'li o da yani. O listede artı şeyinde Archie Brown, Nene ve Şerif. Fenerbahçe'nin evet. 3 oyuncusu var. Artı 3
0: oyuncusu var.
1: Evet o planlamaları da artık zaten bir süreden beri Oğuz Çetin herhalde orada.
0: Tabii kesin çalışıyorlardır. Kesin.
1: Perde arkasında Aykut Kocaman, tabii Aziz ki. Yıldırım ekibi hepsi konuşuyordur. Biz de konuşuruz. O zaman artık geçelim Fenerbahçe seçimini.
0: İşte var. Mesela bu da geçiyoruz Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe için bir avantaj olabilir. Bu zorluk hani Fenerbahçe'nin böyle yakıp yıkmak yerine sıfırdan başlamak yerine hani bu kadroyu nasıl daha bir şekillendirebiliriz düşünmesi için bence bir fırsat.
1: Yani elimizdekileri nasıl değerlendirebiliriz? Evet. Değerlendirebilir miyiz?
0: Evet. Hani zaten hani Fenerbahçe'de öyle çok tekrar söylüyorum çok kötü bir kadro, çok böyle enkaz bir takım yok. Hiçbir zaman olmadı zaten. Ama Fenerbahçe bunu pek kabul etmek istemedi. Hani Fenerbahçe şampiyon olamadığı anda hani direkt olarak tüm oyuncuları işe yaramaz. Bu takımda hiçbir şey olmaz mantığına büründüğü için hatayı hep orada yaptı bence. Şimdi belki bu biraz zorlar Fenerbahçe. Yani o hareket alanının biraz daha dar olması bizde zaman zaman kulüplerin iyi sonuçlar almasını tabii beraberinde getiriyor. O yüzden de çok geniş bir hareket alanı olmayınca belki Fenerbahçe ya tamam okey. Hani biz belki 7 tane transfer yapmayacağız. 2-3 tane transfer yapacağız. O transferler doğru yapıldığı zaman zaten bu takım iyi bir takım.
1: Bir araya gidelim. Aradan sonra da milli takımın Venezuela maçıyla geri dönelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.59 saatlerimiz A milli takımımızla şimdi devam ediyoruz. Milliler Dünya Kupası için son hazırlık maçını cumartesi gecesi Venezuela ile yaptı. Bir Güney Amerika temsilcisini tercih etti milliler. Biraz zorlandığımız bir karşılaşma oldu açıkçası Venezuela önünde, özellikle ilk bölümde oyun olarak pek iyi gözükmedi, geriye de düştük. Mendoza çok güzel bir gol attı. İrfan Can Kahveci'nin bir top kaybında hızlı hücumu çok iyi değerlendirdi. Geride çok dengeli yakalanmadık. Savunma anlamında pek iyi bir sinyal yoktu o pozisyon özelinde. Birkaç pozisyonu tabii söyleyebiliriz. Ama zaten çok da anormal değil. Sonuçta Amerika seyahati, yorgunluk, sıcaklık, bunlar etken. Çok bahane mi oldu? Baktın bana. Garipsedim de yorgunluk, sıcaklık deyince yüzüme baktım bir anda. Söyle içindekileri. Çekinme.

0: Ne oldu?
1: Yo, devam et sen.
0: Yorgunluk, sıcaklık çok anormal değil. Hani olur bu sonuçta, beyazlık
1: Sağda bir
0: karşılaşması.
1: garipti.
0: Evet. Yani ben çok şey anormal karşılamadım. Diğer takımlara da aşağı yukarı bakıyorum. Hani oluyor bu tarz karşılaşma. Sonuçta bir de oyuncularda da son maç bir sakatlık olur mu olmaz mı endişesi de belki içten içe taşıyorlardır ki istek konusunda yine bence iyiydik. Kuzey Makedonya maçında olduğu gibi coşkumuz, ön olan baskıda isteğimiz güzeldi ama bazen ayaklar gitmez. İşte adapte olmak kolay değildir. Oraya şartları sonuçta bambaşka bir yere gidiyorsun. Oraya alışman da gerekiyor. Ama sonuç olarak biz yine maçı kazandık. 2-2 yaptık hazırlık döneminde. Kuzey Makedonya 4-0. Venezuela önünde de 2-1'lik bir galibiyet geldi. Burada hani çok sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamamamız, sonuç almamız. Sakatlıkla ilgili bir tek ilk maç Eren'in işte kafa travması vardı. Zaten Eren bu maçta oynadı. Onun haricinde bir maç içi problem yaşamadan karşılaşmaları tamamlamak bir artı. Sonuç almak, sonuç üzerinden bir özgüven devşirmek bir artı. Mesela dün hangi takıma bakıyordum hazırlık karşılaşmalarında sıkıntı yaşayan, bugün kimlerin maçı vardı ya, bugün Fransa'nın vardı, bir de Hollanda'nın. Ha, mesela Hollanda hazırlık maçında Cezayir'e kaybetti. Mart ayında Ekvator'la oynadılar, kazanamadılar. Mesela Hollanda ile ilgili dün bir bakayım dedim, baya bir şey dönüyor hani Kuman'la ilgili. Ve Kuman'ın göreve geldikten sonra işte top 10'deki takımlarla oynadığı maçlar, oradaki galibiyet yüzdesinin çok düşük olması gibi şeyler konuşuluyor. Biz mesela o şeye girmedik. Bu karşılaşmayı da kazandık. Kazanmamız gereken hani maçları kazanan bir milli takım görüntüsünü en azından devam ettirmeyi başardık. Onun haricinde Yunus'un golü tabii karşılaşmada çok güzeldi. Çok kaliteli bir gol. Bu arada canlı olarak şu anda A milli takımımız Arizona'da diye TRT Spor sıcak bir gelişme, bir görüntü gösteriyor
1: Kamp
0: havalimanına.
1: tesisleri değil mi? Arizona'da kamp yapacaktık.
0: Evet, uçak şu an inmiş gözüküyor. Oradan mı canlı yayın yapıyorlar direkt alandan? Nasıl oluyor bu canlı yayın? Direkt uçağın yerdeki şeyini görüyoruz biz. Olabiliyor mu böyle bir canlı yayın
1: Olur
0: TRT?
1: canım. Niye olmasın?
0: Garip geldi bir anda. Neyse, milliler de Arizona'da. O bilgiyi de verelim. Sen neler dersin Ali abi karşılaşma ile ilgili?
1: Şimdi hava sıcak, seyahat,
0: Yorgunluk.
1: yorgunluk, son karşılaşma öncesi sakatlık riski. Ceza sahası dışından gol attık. Güzel bir şutla çok güzel bir gol attı Yunus. Ve duran topun devamında yine bir gol attık. Çok duran top kullandık. Bu karşılaşmada çok fazla korner kullandık. Ve bir tanesinden de sonuç almayı başardık. Arda gerçekten olağanüstü bir korner attı. Ondan sonra işte Barış'a çarptı. Savunma yanıldı. Kaleci yanıldı. Gol oldu. Fakat demek istediğim şu. Milli takımın Kuzey Makedonya karşılaşmasını düşünelim. Geçişte gol attık. Presle kazandığımız topla gol attık. Ondan sonra sete gol attık. Burada duran toptan gol attık. Ceza sahası dışından gol attık. Bu konuda içim çok rahat. Venezuela maçını iyi oynamadık. Çok fazla uzatmaya gerek yok. İyi oynadığımız bir karşılaşma değildi. O veya bu sebeple. Senin söylediğin sebeplere güldüm ama haklısın. Zaten sebepler de onlar. Fakat iyi oynamadığımız bir karşılaşmada ortalama bir rakibe karşı, hani Venezuela Dünya Kupası bileti alamadı. Güney Amerika'daki en zayıf futbol ülkelerinden bir tanesi. Bir şu an hedefi yok, bir şey yok. Böyle bir rakip karşısında daha iyi oynayabilir miydik? Oynayabilirdik ama orayı bir tarafa koyarsan milli takım gene böyle bir rakip karşısında kazandı. Üstelik gene birden fazla gol attı. Bu işi artık belli bir seviyeye oturttuk. Bu beni çok mutlu ediyor. Açıkçası milli takımla alakalı olarak. Kolay gol atıyoruz ve bu tarz rakiplere karşı puanları çok az vermeye başladık. Burada bir puan yoktu ortada ama işte yarın öbür gün Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Kupası ya da Dünya Kupası elemeleri oynadığımız zaman bizim için ne kadar avantajlı olduğunu göreceğiz. Bunun yanında savunma olarak hala ciddi çekincelerim var. Evet, gol atıyoruz ama her karşılaşmada da yediğimizden fazlasını atamayız. O yüzden

0: Bu bir dezavantaj olabilir mi? Bence olsa daha iyi olurdu. Milli takım öyle ya da böyle bir 45 dakika, belki 2-45 dakika Ason 1 ile görmek daha iyi olabilirdi. Orada da Montella'nın uzun süreden beri aynı oyuncularla oynama ve hani bir kulüp takımı hissiyatı yaratmasının avantajını sağlayabiliriz. Ama iki karşılaşmada Denizgül başladı. Mesela Denizgül'le örnek veriyorum. Kenan ilk karşılaşmaya yetişmezse Denizgül'le mi başlar?
1: Kenan mı, Kerem mi?
0: Ne dedim?
1: Kenan dedin galiba, da fark etmez, Kenan da olabilir gerçi de.
0: Yani Kenan
1: Kerem'i sol kanada atıp
0: yok, hani
1: Kenan'ı...
0: Kenan sakat ya. Kenan hiç süre almadı ya. Hani şimdi Kenan mesela ilk maça yetişmedi.
1: Sanki bu maç Ali abi olabilecek en iyi 11'imiz olabilir mi?
0: İşte
1: Hani
0: onu soruyorum sana. Hani...
1: kalede Uğurcan mesela bu maç tercih edildi. Bir tek Ozan Kabak sağ stoper ama Merih herhalde oynar. O da ikinci yarı
0: Büyük
1: zaten
0: ihtimalle.
1: Abdülkerim'in yerine girdi. Sağ bekimiz Zeki olacak. Sol bek Ferdi henüz tam hazır değil. İlk maç sanki direkt 11 başlatmaz diye düşünüyorum. O yüzden Eren'le başlarız. Hakan tam hazır değil. O yüzden merkezde İsmail, Orkun ve Arda'yı tercih etti ki böyle Dünya Kupası'na başlarsak herhalde gibi şey yok. Kenan hazır değil. Solda Barış Alper'i başlattı. Normalde Barış Alper'i bir sağda düşünüyorduk, Kenan sağlıklıysa. Orada da İrfan Can Kahveci'yi başlattı. Orada da belki Yunus'la devreleri değişti. Orası değişebilir. İleride de Kerem hazır olmazsa Denizgül zaten bizim ikinci santrforumuz. Aslında hani kafasındaki 11'e yakın, hazır oyunculardan en azından en yakın 11'i kullanmaya çalıştı gibi düşünüyorum ben.
0: İşte böyle mi başlar mesela ilk maça?
1: Yani işte Ozan Meri hariç böyle başlar gibi geliyor bana. Yani Ferdi hazır değil, Kenan tam hazır değil, işte Hakan biraz hazır değil, işte Kerem'de biraz sıkıntı var. Böyle başlayabilir. Hani bu oyuncular tam hazır olmayacaksa bence böyle başlar.
0: Yani işte orada hani bilmiyorum, İrfan Can konusunda tam emin olamadım.
1: O da belki Yunus'la değişebilir.
0: Arda'yı oraya atsa
1: Hakan da tam hazır değilse ama merkeze
0: merkeze
1: Can
0: olmuyor.
1: Uzun'u koyabilirsin tabii yine
0: Yani
1: istersen,
0: Can
1: ben
0: Uzun var
1: sana
0: işte, bak güzel söyledin.
1: şey
0: Can Uzun
1: yapabilirim de
0: alternatifimiz var.
1: o da ikinci yarı girdi oyuna. Ya çok alternatifliyiz ön tarafta da.
0: Ama şu an mesela çok böyle konuşulmasa da mevcut sakatlıklar biraz can sıkıcı. Yani Ferdi Premier Lig'de çok iyi bir sezon geçirdikten sonra hani şu an hala tam anlamıyla hazır olmaması, sakat olması bizim açımızdan bir dezavantaj. Hakan milli takımın kaptanı, hep söylüyorum beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz ama oyuncular Hakan'a büyük saygı duyuyor. Bu takım Hakan'ın takımı. İleride de Kenan, yani çok rahat adam geçebilmesi, adam eksitebilme özelliğiyle beraber Kenan'a da ihtiyaç var milli takımda. Bayağı kritik eksikler düşündüğünde o oyunculara ihtiyacımız var. Tabii ki onlar olmadığı zaman da çıkan kadro fena bir kadro değil. Ama oyunculara ihtiyacı var milli takımın. Burada sıralama yapsam en geriye şeyi koyarım. Hakan'ı koyarım. Orkun'un formuyla beraber.
1: Alternatifler arasındaki fark olarak en yakın Hakan diyorsun aslında. Yani muadili daha yakın Hakan'a.
0: Evet.
1: Ama Kenan'la işte
0: Evet,
1: şu an
0: evet.
1: İrfan Can oynayacak gibi
0: Evet.
1: gözüküyor mesela, Kenan'ın sakatlığında. Barış sola geçecek. Oradaki fark tabii çok daha farklı.
0: Oradaki fark. Neticede milli takım açısından hani Venezuela karşılaşması kesinlikle bir ölçü değil. Daha iyi bir oyun olabilirdi ama normal karşılamak lazım. İyi olan taraf rahat çok sayıda gol atmamız. Bence sıkıntılı olan taraf savunma olarak biraz böyle zaman zaman, yani Kuzey Makedonya maçında da vardı. Oyuncuların sanki konsantrasyonu ciddi anlamda düşüyor. Hani bir anda böyle savunmada tek bir topla rakip karşı karşıya kalıyor gibi. Bir tane de hatırla, ikinci yarıda bir pozisyon var, offside'la
1: Evet.
0: bitti. Yani orada
1: Evet,
0: da
1: evet.
0: mesela hani ortada faul yok, yumurta yok, bir anda pozisyon yiyoruz. Dünya Kupası'nda böyle olur mu? Olmamasını umuyoruz. Ama yapıyor yani bunu milli takım. Orada bir çekincem var. Onun dışında hani milli takımla alakalı olarak görüşümüzü değiştirecek, hedeflerimizi değiştirecek, yani bizi karamsarlığa itecek ya da müthiş pozitifle itecek bir karşılaşma değildi.
1: Şampiyonluk hedefimizi etkileyecek bir maç değildi. Başkan
0: Ya
1: İbrahim
0: tabii
1: Hoca Osmanoğlu.
0: başkanın söyle diyor. Ben orada direkt olarak şey tarafındayım.
1: Maç maç.
0: Hocam tarafındayım, Montella tarafındayım.
1: İlk önce grubu
0: Evet,
1: geçelim.
0: önce onu önce

0: Yapabileceğin en iyi şey yapman lazım. O da grubu lider bitirmek. Lider bitirmenin avantajını cebine koyman gerekiyor. Ondan sonra eğer sen o işi yaparsan, tabii diğer taraflarda her zaman için şöyle olmayacak. Birinci olması gereken takım birinci bitirmeyecek. Her zaman için sürprizler olacak. Yollar değişecek. Rakipler değişecek. Ama sen en azından kendi üzerine düşeni yap. Çünkü bu grupta lider olabiliriz. Bu grubu lider tamamlayabiliriz. Öyle bir ihtimalimiz var. Onu gerçekleştirirsek ondan sonra bakarız. Ondan sonra zaten daha çok havaya gireceğiz. Havaya girdiği zaman çok daha iyi işler yapan bir ülke ve takımız. Ama bizi galibiyetler havaya sokacaktır. İyi başlamak havaya sokacaktır. Grup liderliği havaya sokacaktır. Bu iş biraz da özgüven işi. Onu da unutmamak gerekiyor. Çünkü takımlar işte kupalara çok büyük heveslerle, umutlarla geliyorlar. Ondan sonra ilk iki maçta istediğini alamayınca o kırılan özgüvenle beraber işler istedikleri gibi gitmiyor. Şu an için böyle olumsuz, kötü bir tablo yok. Tek endişe verici taraf şu işte sakatlıkların biraz daha hemen takıma monte olması.
1: Uçaktan milli oyuncular indiler. Şu anda da Hakan Şahan oldu. TRT Spor özel bir röportaj veriyor milli takımımızın kaptanı. Bir otobüste ben uçağın yanında millileri karşıladı. Oyuncular şu anda orada bagajını teslim edip otobüse biniyorlar. Hakan da bir röportaj veriyor. Hani bakarız şimdi neler söylemiş. Önemli bir şey varsa onu da yayında aktarırız. Diyelim 8-12 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-17 saatlerimiz. Biz de şimdi milli takımla ilgili sıcak bir gelişme var dedik. Baktık ama tabii orada hava güneşli. Yerel saate baktık 22 işte kaç 13. Kafamız karıştı. Canlı bir görüntü değildi diyorsun sen. Kesin olarak mümkün değil. Haber sitelerine bakıyorum. Bir şey
1: Yani bir de
0: göremedim.
1: şeye bakayım.
0: Bir şey göremedim.
1: Bana bir izin ver.
0: Bağlantılarına mı? Ne yapacaksın?
1: Yok.
0: Nereden bakacaksın?
1: Phoenix'te güneş kaçta batıyor, ona bakacağım.
0: Oh. İyiymiş. Phoenix'te güneş karşıda batıyor. Valla canlı yayın gibi ben de sıcak gelişme görünce haliyle canlı bir gelişme diye düşündüm. Ama bilmiyorum canlı mı değil mi. Neyse milli takım.
1: Yalnız hava da 39, 38, 39, 41, 40.
0: Kamp yapacağımız yer.
1: Evet.
0: Allah
1: Suda Arabistan
0: yardımcı
1: kampı
0: olsun.
1: yapsaymışız Phoenix hazırlanmak için.
0: Yani. Felaket. Yani alışmak için iyi mi bilmiyorum. Ama çok zorlu bir şart ya. Bu kadar sıcakta. Peki Mehmet Ünlü yazmış. Dinleyiciler demiş. Dünya Kupası için Kicktip uygulamasındaki Radyo Spor ligini bekliyor. Ne oldu? Neredesiniz? Beşiktaş hocasını açıkladı diyor. Herkes artık her şey belli oldu. Sizin bir Kicktip'teki liginiz belli olmadı diye soruyordu. Aslında belliydi de yeni açıklayacağız. Biz de beklettik anlaşmayı. Prensipte anlaşmıştık. Her şey hazırdı. Var mı uygulamanız bilmiyorum. Geçtiğimiz yıllarda biz 2024'teki Avrupa Şampiyonası'na da Radyo Spor dinleyicileriyle bir lig kurduk. Tabii önce bu uygulamayı indirmeniz veya internet sitesinden kaydolmanız lazım. Sonra kaydolduktan sonra bizim ligi bulmanız lazım. Bizim ligimizin adı da Radyo Spor WC 2026. Yani World Cup'ın kısaltılması gibi düşünün. Radyo Spor WC ya da Water Closet
1: Oradan
0: tuvaletten
1: akla geliyor değil mi? Ben de
0: düşünebilirsiniz.
1: soru yaptıktan sonra düşündüm de
0: Orada.
1: yapacak bir şey yok.
0: 2026. Senin telefon tercihlerin ve isim
1: İsim
0: tercihlerin çok
1: tercihlerim harika.
0: enteresan gidiyor.
1: Radyo Spor World Cup 2026. Radyo Spor WC 2026.
0: Evet, bu isimli lige kaydolabilirsiniz. Bizim şu anda ligimizde 7 isim var. Radyo Spor içerisinden Ali abiyle ben kaydımızda olduk.
1: Genco her zamanki gibi yapmamış.
0: Genco abi yok
1: Zaten
0: tabii ki.
1: yapabileceğini de düşünmüyoruz.
0: Vedat Parlak hazır, Burak Alacı hazır, Caner
1: Caner
0: Aydaş hazır, Ajans Spor'dan bir arkadaşımız, yine
1: Aydaş.
0: reklam ekibinden bir abimiz. Onlar hazır ve nazır bekliyoruz. Sizi de lige bekliyoruz. Burada skor tahmini yapıyoruz biz. Her tahminle alakalı bir puanlama sistemi var. Ali abi ona daha hakimdir, belki o söyleyebilir ama işte şöyle mesela skoru tam olarak bildiysen 2-1 dedin. Türkiye-Avustralya maçın maç 2-1 bitti, işte 5 puan oluyorsun. 2-1 dedin, maç 1-0 bitti, yani bir farkı bildin, işte 4 puan oluyorsun. 2-1 dedin, maç 2-0 Türkiye lehine bitti. Galibi bildiğin için biraz daha az puan alıyorsun. Zaten kazanan tarafı bilemediysen hiç puan alamıyorsun. Ayrıca bonusları var. Doldurmanız gereken A grubunu işte kim lider bitirir değil mi? O tarz şeylerdi. B grubunu işte gol kralı hangi ülkeden çıkar? Şampiyon kim olur? İşte yarı finalde hangi dört takım kalır? Oralardan da bir bonus var. Hani bunları bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler zaten aşinadır. Bunlarla puan alıyorsunuz ve bir lig üzerinden yarışıyoruz birlikte.
1: Evet, yani bu çok güzel olmuştu geçen sene Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Radyo Spor dinleyicileriyle birlikte. O yüzden biz söylemeden onlardan çok talep geldi. 300 kontenjanı var yalnız
0: Ligin.
1: ligin. Hani 300 kişiden sonra
0: Ha biri geldi.
1: lige kimse kayıt yaptıramıyor.
0: Alem Bey geldi hemen.
1: Tamam, hoş
0: Maşallah.
1: geldi. Onu söyleyelim. 300 kişilik bir kontenjan var. Onun dışında Mert'in söylediği gibi oyun başlamadan önce bonusları mutlaka doldurmanız gerekiyor. Yoksa bonuslardan puan alamazsınız. Bunun yanında da puanlama olarak da 90 dakikanın sonuçları geçerli. Maçlarda özellikle tabii sadece eleme turlarında uzatmaları ve penaltıları düşünmeyeceksiniz. Bu şekilde bir şeyimiz var, oyunumuz var. Zaten bilen biliyor oyunu. Biz de ilerleyen dönemde daha çok detayını veririz. Şey başlamadan önce.
0: Sen şampiyonluk tahminlerini falan bonusları yaptın mı?
1: Daha hiçbir şey yapmadım ben.
0: Ben de şimdi kendime bir anımsatıcı kuruyorum unutmamak için.
1: Evet.
0: Bu akşam için ben de bakayım. Yoksa unutur gideriz valla.
1: Uygulamada da kick tip.
0: Hı.
1: Onu da söylemiş olalım.
0: Kick tip İngilizce tabii yazılış. K-I-C-K T-I-P-P.
1: Evet.
0: Telaffuzu şöyle yapalım. Kicktip uygulamasından Ligye Radyospor WC 2026 buna kaydolabilirsiniz. Peki biz sen şeye baktın mı? Güneşin batışı.
1: 20.56 diyor.
0: O zaman yok. Eski görüntü.
1: 20.56 diyorsa ama o şekilde bir görüntü de olabilir diye düşünüyorum.
0: 22 küsur ama orada.
1: Bir saat sonrası
0: O kadar güneşli
1: olmaz
0: aydınlık
1: mı?
0: olur mu ya? Ya
1: Ne bileyim
0: Türkiye'de
1: işte.
0: olmaz da bilmem oranın tabii şeyini. Güneşin batış doğuş şeylerini.
1: Tamam neyse ya.
0: Neyse canlı veya değil bir şekilde milli takım sağ salim varmış. Ona
1: Hava da
0: gördük.
1: çok sıcak. Bunlar kesin.
0: Evet hava sıcak. Uygulamanın adı neydi? Adı neydi diye üst üste mesajlar gelmiş. Tekrar edelim. Kicktip. Kicktip İngilizce olarak düşünün. K-I-C-K T-I-P-P. Böyle yazıp oradan bir üyelik de birlikte herhalde kaydolmanız
1: Yani
0: lazım önce.
1: uygulamayı indireceksiniz, kaydolacaksınız. Ondan sonra Radyospor oyununu bulacaksınız ve katılacaksınız. Buraya kadar gelirseniz
0: Katıldıktan
1: ondan sonra bonusları doldurmanız lazım. Bir de her karşılaşma başlamadan önce skor
0: skor
1: tahmini
0: tahmini.
1: gireceksiniz.
0: Evet, Türkiye Avustralya 2-1. İşte Fransa bilmem kim 5-0 gibi gibi şeyler. Biz dediğim gibi Ali abin dediği gibi zaten Dünya Kupası başlamadan daha da anonsunu yaparız. Peki A milli takımı konuşuyorduk. Venezuela önünde 2-1'lik galibiyet geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Zeki Çelik bu karşılaşmaya kariyerinde ilk kez kaptan olarak çıktı. Onun için de çok özel bir karşılaşmaydı. Maç sonu zaten kendi röportajında bundan bahsetti. Maçta gol de atabilirdi. Goller pozisyonları içinde yer aldı Zeki Çelik. O konuda biraz daha kendisini geliştirmesi gerektiğinden bahsetti. Yani belli bir yere kadar gidiyor. Dün de evvelsi günde gitti Zeki Çelik ama orada savunma araya girdi vesaire. Ama oralarda hep bulunan bir oyuncu. Temposu Zeki'nin çok iyi bindirme konusunda. Zaman zaman tabii bu iki karşılaşmada da bindirdiği bölümlerde geride boşluklar da verdik. Mesela işte yediğimiz ilk golde Zeki'nin tarafı boştu. Oraya Abdülkerim Bardakçı kapatmak durumunda kaldı. O da çok ters ayakta yakalandı. Golü gördük kalemizde. Bunlar tabii olacak. Takım savunmasıyla çözmemiz gereken durumlar. Ama genel olarak şu anda milli takımın tartışmasız sağ beki Zeki

0: çelik. Rakipte Mendoza tabii hemen dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Venezuela'nın sol kanadı. Golü de attı. Golden başka da topla iyi olabildiğini gösterdi. Fizik olarak gayet güçlü gözüktü. O da önümüzdeki sezon Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyecekmiş. Ukrayna Ligi içinden bir transfer olmuş o oyuncu. Ve bonservisine de gördüğüm kadarıyla yaklaşık 3 milyon euro ödeyecek. Shakhtar çok cüzi. Aslında gerçi yaşı da 24, 2001'li. 2002'li olsa tam bizim lig için ideal bir kanat oyuncusu olabilirdi. Çok da bir kısa izledik de. Genç olsaydı belki 3 milyona böyle bir deneme yapılabilirdi. Mesela tam Trabzonspor'un gidebileceği bir oyuncu tipi gibi gözüktü o Mendoza. O rakip de etkileyiciydi, onu söylemek lazım. Milli takımda Arda Güler'in bu agresyonuyla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu karşılaşmada da bir yazlık maçı ama ikinci yarıda sinirler biraz gerildi bir pozisyonda. İşte Arda Güler de orada sarı kartı gördü. Bu Arda'nın en eleştirebilecek taraflarından biri. Fazla agresyon gözüküyor saha içerisinde. O dikkat çekiyor milli takımda. Daha önce de böyle kartlar gördüğünü hatırlıyorum Arda Güler'in. Bizim maç gerçi yine fena değildi dün. Hangi maçın özetini
1: izledim? Portekiz Şili izlemişsindir.
0: Yok, Leao'yu gördüm. O da öyle. Almanya, ABD Almanya mesela, orada da Veah bir girdi şeye, sol beke, ya da kulübeleri sağ içinden Almanlar üzerine yürüdü. Zaten ondan önce de bir gerginlik vardı özette gördüğüm kadarıyla. Bayağı kıran kırana geçiyor bazı azlık karşılaşmaları. Hmm. Portekiz dediğin gibi birer kırmızı kart karşılıklı Leao'yla rakibine. Bizde en azından sarı kartla geçiştirildi. O kadar da olsun diyelim.
1: Ya turnuvada cezalı oyuncu büyük problem. Hele böyle seni taşıyabilecek nitelikte bir isim ceza görürse durduk yere. Özellikle tabii merkez orta saha ve hücum oyuncuları genelde kendini kontrol edemediği için kart görüyor. Hadi savunmada zaman zaman o müdahale yapmak zorunda kalabilirsin. Savunma oyuncularıyla hücum oyuncularının gördüğü kartları bence bir tutmamak lazım. Hücum oyuncusu olup cezalı duruma düşüyorsan ya bu seninle alakalı. Genelde oyunla alakalı değil. Hı hı. O yüzden de hani bizim de bu kadar fazla ve iyi alternatifimiz varken eksik kalmamak gerekir. Kendi işine bakmak gerekir. Arda da böyle sinirleniyor. Sinirlendikten sonra da bir şey yapmıyor. Yani böyle bir anda bir parlıyor. Ondan sonra sakin kalıyor mesela. Burada da öyleydi.
0: Uzaklaştı. Biri arkadaşına uzaklaştı.
1: Evet, şey yapmadı
0: uzaklaştı
1: yani. Hani, olayı çok büyütmedi böyle.
0: Üzerine gideyim.
1: Ama ortalığı karıştırmaya yetti, hı hı, o hareketi. Çünkü hani orada başkası da kart görebilir bizden. Öyle bir durum da ortaya çıkabilir. Buralar kritik. Yani turnuva oynuyorsun. Turnuva oynamak farklı bir şey. Lig gibi değil. Orada bir hata, eleme turunda bir hata seni 10 kişi bıraktığı anda şansını ciddi şekilde azaltıyor. Tabii oyuncuların oynadığı kulüplerin büyüklüğü, rekabetin yüksekliği o konudaki bence tecrübelerini de yükseltiyor. Bu bir avantaj. Yani sonuçta Arda La Liga'da oynuyor, Real Madrid'de oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, Kenan Juventus'ta oynuyor, diğer oyuncular Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Yani ne kadar üst seviyede oynarsan o tarz bence hataları yapman da azalıyor. Bunun bilincindedir takımda. O yüzden turnuvada hani istediğimiz hedefe ulaşmak istiyorsak ya da istediğimiz hedeflere daha kolay ulaşmak istiyorsak bu tarz şeylere de dikkat edeceğiz. Bunlar zaten konuşuluyordur ama işte oyuncu, hmm, anlık bir sinir olabiliyor.
0: Bu karşılaşmada bizim 3 oyuncumuz maçı tamamladı. 90 dakika boyunca sahada kaldı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, stoperimiz Ozan Kabak ve kanat oyuncumuz Barış Alper Yılmaz. 8 oyuncu değişikliği yaptık. Çağlar oyuna girmedi. İşte kaleciler girmedi. Kaan Ayhan ve Samet tercih edilmeyen isimler oldular. Dünya Kupası 26 kişilik kadroda olanları söylüyorum. Demir Ege, Aral Şimşir de yine yedek kulübesindelerdi ama onlar da haliyle tercih edilmediler. Gerçi mesela İngiltere'nin son hazırlık maçı, Yeni Zelanda maçı, maçın oyuncusu ödüllü Gumuha'nın olmuş. Gumuha Dünya Kupası kadrosunda yok. Ama oynayıp maçın oyuncusu ödülünü de kazanmış. Bunu tercih eden çok fazla takım var. 26 kişilik kadroda olmayan oyuncuları kullanan takımlar çıkıyor.
1: Biz ona ne diyorsun?
0: Yani onu yapmadık.
1: Nasıl bir mantık fazla o?
0: Vallahi bilmiyorum. İşte adam maçın oyuncusu ödülünü almış da niye alıyor, niye

0: belki şeyden hani eksik mesela İngiltere'de Arsenal'da kaç oyuncu var milli takıma giden? İşte Saka başta olmak üzere. Yok gerçi çok yok mu İngiltere'den? Hani bazı oyuncular eksiktir. Çok 26 kişinin 5'i mesela işte Şampiyonlar Ligi finalinden dolayı ya da sakatlık dolayı yoktur. Onunla alakalı olabilir ama bilemiyorum. Sen ne diyorsun?
1: Çok anlamıyorum. Yani hani Dünya Kupası kadrosunda olmayacak bir oyuncunun hazırlık karşılaşmasında görev almasını gerçekten anlamıyorum. Hani mesela 15 kişi olursun 16. öyle tamamlarsın da diğer oyuncular niye oynamıyor mesela?
0: Aynen. Bilmiyorum işte. O bazı hocalar tercih ediyorlar. Ben de senin gibi çok anlamadım açıkçası ama öyle. Bu uygulama Almanca demiş. Almanca evet ama İngilizce seçeneği de var. Onu değiştirebilirsiniz. Türkçesi yok maalesef. Ama artık günümüzde bilmiyorum translate'ler çok fazla gelişti. O konuda sıkıntı yaşamayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama İngilizce en azından dili değiştirebilirsiniz. Evet başka kişiler de üye olmaya başlamışlar. Uygulama hata veriyor demiş bir başka dinleyicimiz. Biz de hata vermiyor açıkçası. Neden Almanca denmiş? Öyle uygulama Almanca. Milli takım da Hüseyin abiden şimdi bilgi gelmiş ve 16.47'de inmiş uçak oranın saatiyle. 16.47 TRT niye canlı yayınmış gibi verdi? Yani ayıp
1: şeyi
0: değil
1: almadılar.
0: Gece. Ne derler? Sıcak gelişme canlı.
1: Hani o arkadaki reji o şeyi almadı. Şu an program canlı yayınlanıyor ya.
0: Ama altta
1: o
0: da
1: şeyi
0: sıcak
1: kesmedi.
0: Gelişme
1: sıcak
0: yazdılar.
1: Gelişme işte yeni diye ben dedim ya sana yeni inmiştir milli takım.
0: Yeni dediğin ama bak 16.47 biz şu an orada saat 22.13 dedik. 5.5 saat 5 saat var yani. Hani yeni dediğin 5 saatte enteresan yani bizi de şaşırttılar valla. Onu da paylaşmış olalım. Fenerbahçe seçimini konuştunuz mu acaba diye soran dinleyicimiz oldu. Tabii ki konuştuk. Onunla açtık. Ama Real Madrid seçimini konuşmadık mesela. Onu merak ediyorsunuz. Onu vaktimiz olursa sonda konuşuruz. Orada da Florentino Perez beklendiği gibi kazandı. İki tecrübeli aday Fenerbahçe'de Real Madrid'de kazandılar. Daha genç, potansiyelli ve transferde biraz daha uçuk vaatler veren isimler kaybettiler. Bir tesadüf müdür bilemiyorum.
1: Tweet de attım ben isteyenler için. Hani uygulamanın adı neydi? Nereden tıklayalım? Ne yapalım? Diyenler için. Ondan sonra attım. Önce oradan kaydolup ondan sonra uygulamayı indirebilirler. Oradaki detayları da görebilirler artık.
0: Orada da işte dili değiştirmek en başta biraz sıkıntı
1: evet.
0: olabilir. Onu nasıl yapacaklar? Onu ben nasıl yaptım acaba? O konuda yardımcı olabilir miyiz diye düşünüyorum. Bakıyorum. Dil nereden değişebilir?
1: Bulurlar ya. Herkes bulur bir şekilde.
0: Bulur mu?
1: Bulamayan Mehmet Ünlü'ye sorar.
0: Sol altta direkt ana sayfada tıkladığında girdiğinde sol altta D yazıyor büyük ihtimal. Almanca'nın D'si. Ona tıklarsanız oradan dili değiştirebilirsiniz. İngiliz'i seçebilirsiniz mesela. Ben de orada mesela ne yazıyor? Şu anda GB yazıyor. Great Britain. Biz değiştirdiğim için. Ama siz orada D yazıyordur tahmin Almancaysa. Ona tıklayıp İngilizce'ye
1: Pitinleyici yazmış. Ben alerimde engelliyim yazmış Twitter'da.
0: Öyle mi?
1: Yapacak bir şey yok orada. Ha. O zaman Mert de belki RT yapar. Mert'ten bakarsınız.
0: Görebiliyor mu? Gerçi engelliysen görebiliyorsun ya.
1: Ne?
0: Görebiliyorsun.
1: Görebiliyormuş demek ki.
0: Artık yeni şey de ben de bir hesapta engelliyim. Ama onun tweetlerini
1: seni kim
0: göremiyorum.
1: Engelleyebilir ya?
0: Ya zamanında bir site engellemişti beni. Sıkıntılar yaşamıştık. Burada da bir haberim. Hatırlarsın belki.
1: Tamam.
0: Onu da engelleyeyim ama tweetlerini görebiliyorum ben.
1: Hmm.
0: O yüzden tamam. Görebilir yani merak etmesin dinleyicimiz.
1: 300 kişi kontenjan bitmez değil mi abi demiş. Valla bitiyor yani. Radyo spor dinleyicileri bu işi sevdi. Beraber oynamak güzel. O yüzden bitebiliyor.
0: Geçen, yani şu an bence 40 kişi falan gelmiş gibi.
1: Geçen
0: görüyorum.
1: Sefer Genco mu girememişti? Ne olmuştu?
0: Genco giremedi. Nasıl olsa girelim.
1: Şeyle bugün deyip. Yarın. Zaten o şimdi Amerika'ya gidecek. Amerika'da da şey olmaz. Ne derler yapamaz zaten o işi.
0: Zaten evet bakamaz bence
1: bakamaz.
0: De yani. Çok zor bence.
1: O yüzden Genco Boransız bir Dünya Kupası oyunu olacak.
0: Bana da öyle geliyor. Peki burada ligdeki mesela takım sayısını niye göremiyorum? Onu keşke gösterseler. Değil mi? Yok. Şu an manuel saymam gerek kaç kişi olduğunu.
1: Bakayım ben bulabilirsem söyleyeyim sana.
0: Peki. 8.35 milli takımı da konuştuk. O zaman dönüşte Beşiktaş'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.39 saatlerimiz şimdi Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş yeni teknik direktörünü geçen haftanın sonuna doğru buldu. Çok da fazla süreç uzamadı. Dendiği gibi yani cuma günü, en geç pazar günü deniyordu. Beşiktaş İstanbul'a getirdi İtalyano'yu cuma günü ve cumartesi günü de Nevzat Demir tesislerinde bir imza töreni düzenledi. İtalyan çalıştırıcıyla 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. KAP bildiriminde 2027-28 sezonun sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır denildi. Sonrasında da dediğim gibi ertesi gün bir imza töreni yapıldı. Uzun da bir imza töreni oldu. Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Önder Özen, tabii geniş katılımda bir imza töreni oldu. Özel bir isim sonuçta Vincenzo Italiano. İtalya Serie A'da Fiorentina ve Bologna'yla iz bırakmış. Bu takımların hepsiyle de sezon tamamlamış. Ki kolay değildir İtalya'da 5 sezonun tamamını takımlarla geçirebilmek. Bunu başarmış bir isim Vincenzo Italiano. Şimdi Beşiktaş'ta tabii büyük bir risk aldı. Son dönemde Beşiktaş'ta bir sezonu tamamlayan hoca bulmak çok kolay değil. En son acaba kim tam bir sezonu başlangıcından bitişine kadar tamamlamıştır? Sergen Yalçın'ın bir önceki
1: Şenol Güneş'tir
0: döneminden sonra Şenol Güneş ara dönemde geldi.
1: Sonra ondan önceki Şenol Güneş dönemidir. Yani
0: Sergen Yalçın'ın kendi dönemi, ilk dönemi.
1: Sergen Yalçın tabii o da başladı Sergen Yalçın o zaman.
0: Sergen Yalçın döneminden sonra herhalde öyle bir dönem olmamıştı diye.
1: Yok.
0: Bu sezon da hani Sergen Yalçın bitirdi ama başlangıçta Sergen Yalçın yoktu mesela. Hı hı. Yine uzun süre gitti aslında. O yüzden zor tam bir sezonu geçirmek ama bu konuda da iddialı İtalyanlı. Birazdan açıklamalarına yer vereceğim. Toplantıya geçmeden Ali abi, tarih itibariyle ve hoca profili itibariyle sen nasıl gördün bu anlaşmayı?
1: Genel olarak başarılı bulduğumu söylemeliyim. Şöyle, benim genelde bu tarz durumlarda korkum şudur. Böyle olmayacak duaya amin deyip zaman kaybetmek. Ondan sonra camianın ve taraftarın umutlarını teknik direktör ismi olarak böyle çok yükseltmek. Ondan sonra başka bir profile gidip böyle daha o hocaya gelmeden hocanın işini zorlaştırmaktır. Ona dikkat ediyorum ben. Beşiktaş zamanlama olarak iyi bir zamanda getirdim. Evet. Kesinlikle. Çok fazla böyle dallanıp budaklandırdı mı? Hayır. Bir Felipe Luis ismi çıktı. Onunla görüşüldü. Kolay değildi. Olmadı. Beklenildiği gibi. Bir ara bence Arne Slot çıktı ama bence gerçekçi değildi. Onu saymıyorum bile.
0: Bir de taraftarı öyle çok heyecanlandırıp İtalyanlı'ya burun kıvırttıracaktı bir isim değildi mesela Slot. Hani olmadı.
1: Evet, ama sonuçta Liverpool'un ama teknik direktörü yani hani öyle de bakmak gerekiyor.
0: Sence öyle mi oldu o zaman?
1: Efendim?
0: Sence öyle mi oldu?
1: Bence herkese olay ciddi değildi.
0: Yok hani adı geçti ama mesela taraftar şimdi Slot olmadı tüh İtalyanı dememiştir diyorum.
1: Yok işte
0: ben.
1: Slot olmadı diyecek bir durum olmadı. Bence taraftara geçmedi. O da geçmedi taraftara.
0: Ama mesela adı geçti ya. Sonuçta.
1: Felipe Luis geçti. Hani Felipe Luis gitti görüşüldü falan o tamam. Ama mesela Slot pek öyle olmadı. Hani işte konuşuluyor bir de Slot gündemde falan dendi ama hani bence pek geçmedi taraftara. Ha geçseydi de senin dediğin etkiye katılıyorum. Ona itiraz etmiyorum ama neticede o Liverpool'un hocası.
0: Ama geçmese bile Türkiye'de konuşulması da taraftarda bir etki bırakıyor ya. Abi illa somut bir şeye dönmesi gerekiyor mu? Hani adı bile geçse Beşiktaş Slot'la ilgileniyor dendi. Taraftar beklentiye girer yine hani illa olgun.

0: aşmasını beklemez ki.
1: İşte bence çok şey olmadı. Oralarda vakit kaybetmediler. Zaman kaybetmediler. Ve hani böyle ismi gündeme yansıyan teknik direktörle de kısa sürede anlaştılar. O yüzden bence gelen anlamda başarılı bir teknik direktör getirme süreci yaşadı Beşiktaş. Evet. 10 üzerinden 8.
0: Daha iyisi. Nereden kırdın 2 puanı?
1: Ne?
0: Nereden kırdın 2 puanı?
1: 2 puanı nereden kırdım? Felipe Luis'den kırdım.
0: İmzatöründeki kalemden mi kırdın?
1: Yok. İmzatörün de kötü değildi. O da iyiydi.
0: Kyle Schillinger öyle eleştirmiş de dün onun videosu önüme düştü. Kalem tercihi bile basit 5 liralık tükenmez kalemle şey yaptınız.
1: Ha, ona dikkat etmedim ben.
0: İşte Milan'da özel dolma kalem olur, üstünde logosu olur, başkan cebinden çıkar, hediye doğru eder
1: söylemiş.
0: Falan.
1: Doğru söylemiş. Öyle şeylere dikkat etmek lazım. Ben dikkat etmemiştim. Doğru söylemiş.
0: O zaman süreç imza töreni 7.
1: Yok, 7'ye düşürmem de hani 7.9 olsun. Ama önemli, doğru söylemiş.
0: O, evet, ona dikkat etmiş. Ama süreç olarak ben de yani erken bir dönem. Gidilebilecek iyi profillerden biri ve oynatacağı oyunun da Beşiktaş'ta uyuşması da kağıt üzerinde tabii ki karşılığı sahada nasıl olur bilemiyoruz ama örtüşmesi de bence önemli böyle bir teknik direktör seçiminde. Şu anda Önder Özen işte açıkladı. O bir metrik var. Futbolu çok yakından takip edenler de bilir o PPDA metriğini. Önümüzdeki sezon Beşiktaş bunda birinci sırada olacak diyor. Savunma aksiyonu başına izin verilen pas. Aslında biraz şey değil mi bu? Pres gücünü gösteren bir şey. Önde oynayan, önde konulan bir takım kastediliyor burada. Benim hoşuma giden açıklamalardan biri Önder Özen'in şu: Beşiktaş yola çıkarken yıllardır acının etrafında dolaşıyor ve sonuç alamıyor. Acının içinden geçmeden başarmak mümkün değil. Bu acıyı hep beraber çekeceğiz. Hoca antrenmanda acı çektirecek. Fiziksel talepleri çok yüksek. Önümüzdeki sene Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Bu veriler bizi nereye taşıyacak henüz bilmiyorum. Ama rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Italiano bunu İtalya'da daha düşük bütçeli ekiplerle yaptı. Konferans liginde 2 final oynadı. Bologna'da İtalya kupasını aldı. Başarılı, aç, Beşiktaş'a kimlik olarak uygun olduğunu düşündüğümüz bir teknik direktör. İş dışında bir şey düşünmeyen, takıntılı bir çalışan. Hep beraber acının içinden geçer ve umarım önümüze varsa bir kutlama hep beraber yaparız demiş Önder Özen. Ben en çok buradan etkilendim.
1: Evet, çok uzun bir imza töreniydi. İşte tabii Önder Özen de ilk kez basının karşısına çıkınca Önder Özen'e de çok soru geldi. İtalyano'ya çok soru geldi. Serdar Adalı Rıdvan'ın hayırlı işine gidene kadar ona sorular geldi. O 2 saati geçti. Ben de hepsini izledim. Genel olarak başarılı buldum. İtalyano'nun da cevaplarını. Önder Özen zaten bu işi iyi yapan bir insan. Kendini iyi ifade edebiliyor. Mantıklı konuşuyor. Hani sanki Önder Özen'e, işte İtalyano'ya destek çıkılsa, onlara biraz zaman verilse Beşiktaş'ı bir noktaya getirirler gibi gözüküyor. Ama bu işlerde işte biraz da şans faktörü yanında olacak. Çünkü aynı zamanda Önder Özen'in söylediği mesela senin hoşuna gitti. Ben de hemen bir acaba mı ortaya çıkardı.
0: Ha, futbolcular çok
1: çalışıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Hani bizdeki antrenman temposu oyuncuları biraz zorladığında çıkan isyanlar bir anda böyle aklıma geldi. Eyvah dedim bak. O anda daha.
0: Peki burada takımın çok fazla yıldızlardan değil daha rol oyuncularından oluşuyor olması bir avantaj mıdır? Böyle bir acı çekme durumunda mesela. Hani Fenerbahçe'ye gelse Italiano farklı, Beşiktaş'ın şu anki kadrosunda farklı olur mu acaba?
1: Ya bunun bir kere konuşulması, tartışılması bile doğru değil. Yani sen profesyonel futbolcusun. İşin iyi antrenman yapmak, iyi çalışmak ve o çalışmanın karşılığını da sahada almak. Bu kadar basit. Yani bunu şu an konuşuyor olmamız bile saçma. Takım yıldızlardan kurulu olsa dahi aynı performansı göstermek zorundasın. Ama işte kulüplerde böyle oyuncuya dayalı bir düzen olduğunda dur aman küsmesinler. Küserlerse oynamazlar. Oynamazlarsa işler çok kötü gider. Ne yaparız ederiz korkusuyla birlikte

0: işler bu noktaya geliyor. Haklısın. Daha çok rol oyuncularından kurulu olması bunun bir avantajı olabilir ama bence ayıp yani şu konuştuğumuz. Senin profesyonel sporcu olarak yapman gereken şey antrenmanlarda da %100'ünü vermek. Antrenman ne kadar iyi yapılırsa maçlar o kadar iyi oynanıyor. Sen programa ne kadar fazla çalışırsan programda o kadar rahat ediyorsun. Öğrenci dersine ne kadar iyi hazırlanırsa sınavda o kadar rahat ediyor. Yani bu böyle.
1: Dün kafamda bir şey vardı, kafama taktığım iki gündür. Araştırdım, ekstra bir emek harcadım, buldum doğrusunu ve kafamdan o şüphe gitti.
0: O kadar, bu kadar basit.
1: Boşuna kendime şey
0: yapmışım.
1: Bu kadar
0: basit. Eğer kalkıp koşarsanız, antrenman yaparsanız, yediğinize içtiğinize dikkat ederseniz vücudunuz hemen karşılığını verir. Oturur yabancı dil çalışırsanız yabancı dil konuşursunuz. Yani hayat böyle. Bir emek vermeden karşılığı alınmıyor. Bir emek vermeyen herkes şikayet eder. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, hava sıcaktı, İşte hoca bana taktı, ondan sonra işte şey çok yoğunum, o yüzden yapamıyorum. Hep böyle bir şikayet, bir şeyin bahanesi, bir şeyin şikayeti. Ama profesyonel hayatta, özellikle sporda ne kadar üst kademede yer almak istiyorsanız, o kadar da karşılığında emek vermek zorundasınız. Yani bugün Ronaldo neden Dünya Kupası'na gidiyor Allah aşkına? Sadece Ronaldo olduğu için değil. Adam hala çok çalıştığı için gidiyor. LeBron James neden hala bu yaşta basketbol oynayabiliyor? Çok yetenekli olduğu için, evet, ama aynı zamanda çok çalıştığı için. Bu bakış açısının böyle olması lazım yani. Hani bunu işte takıntılı seviyede yaparsınız, farklı bir noktaya gelirsiniz. Belli bir seviyede yaparsınız, o da sizi hani iyi bir profesyonel yapar. Bu iş böyle. O yüzden de hani Beşiktaş'ın oyuncularının, Beşiktaş kulübünün artık bir teknik direktör sıkı çalıştırıyor dediği anda eyvah dememesi lazım. Yani benim aklıma onun gelmemesi lazım mesela. Ama ne yazık ki geliyor Türkiye'de. İlk o aklıma geldi ya, bak başka inan hiçbir şey siz yani.
1: Ama benim o şey kavram, hani acının içinden geçmek lazım, acın etrafında dolaşıyoruz, o acıyı çekmek lazım. Gerçekten çok doğru şeyler bence. Öyle, hayat öyle. İçinde güzel mesajlar aslında Önder Özen'in
0: işte, diyorum ya,
1: hani söylediği. Bir de hani bu veride birinci sırada olacağız ama mesela bu veriler bizi nereye taşıyacak bilmiyorum demesi de çok hoşuma gitti.
0: Öyle öyle öyle.
1: Yani bir vizyonumuz var, bir bakış açımız var, ne yapar bilmiyoruz ama buna inanıyoruz diyor. Çok güzel yani, bilmiyorum, çok hoşuma gitti.
0: Dediğim gibi Önder Özen iyi anlatıyor kendini. Biri yerli, yedi yabancı, şey, biri yerli, yedi transfer dedi.
1: Evet. Artı dört kontenjanda üç boşlukları olduğundan bahsetti. Kuralla ilgili galiba iyi dedi yani kural.
0: Kuralla ilgili iyi dedi. Hani TFF en azından bir şey söyledi. Devam ediyor dedi. Hı-hı. Özel kimliğini bu şekilde devam ettiriyor dedi. Bu önemli onun için dedi. Katılıyorum. Bu noktada tabii herkes şeyi de merak etti. Acaba o yerli oyuncu kim?
1: Evet, hedeflediğimiz bir yerli
0: tek
1: oyuncu.
0: Tek yerli
1: var.
0: Kim acaba? İnsan hemen merak ediyor.
1: Şu an hani Salih Özcan en boşta ve adı Beşiktaş'ta daha önce yazılmış bir isim. Ama daha üstü mü mesela, daha yüksek kalite bir isim mi?
0: Yani Salih Özcan'sa hayal kırıklığı olur bende. Tek yerli gizleyecek yani, tek yerli olarak.
1: Zeki boşa düşecek ama
0: Salih Özcan'sa.
1: Murillo var sabekte, şimdi aklımda sesle düşünüyorum. Ama Hakan Çağanoğlu, ne bileyim, şu an adı geçen Merih Demiral gibi isimler olur mu bilmiyorum.
0: Takım ile ilgili durumdan bahsetti. Diğer tarafta Italiano için de yani onun da geçmişte yaptıkları, hırslı bir teknik adam olması belli. Önder Özen'in söylediğine göre takıntılı bir teknik adam olması Beşiktaş'ın işine gelebilir. Yani Beşiktaş'la büyüyecek bir teknik direktör bence doğru bir formül ya da doğru formüllerden biriydi, öyle düşünüyorum. Burada işte Önder Özen'in dediği gibi, yani siz doğruları yaparsınız, o doğrular yapıldıktan sonra nereye gider takım onu bilemeyiz. Fakat eğer doğru yapılanma, doğru insanlarla kurulursa eninde sonunda başarılı olursunuz. Hı hı. Beşiktaş'ta işte ona dikkat etmeli. Yani yarın öbür gün işler kötü gittiğinde Önder Özen beceremedi, İtalyano beceremedi, biz bu ikisini gönderelim demeyecek bir Beşiktaş bir noktada başarılı olacaktır. Ben de onu savunacağım sezon boyunca. Bakacağız tabii İtalyano'nun oynattığına, kimyasını tutup tutmadığına. Eğer oralarda bir şey yoksa, problem yoksa, ondan sonra Beşiktaş'ın devam etmesi gerekir.
1: Yerli oyuncuyla ilgili iki dinleyici üst üste hemen Mert Kömür demişler. Augsburg forması giyen hücuma yönelik bir oyuncu. O geçen transfer döneminde de adı Beşiktaş'ta geçiyordu. Doğru. Aral yazanlar olmuş ki Beşiktaş'ın bir hatta belki iki sol açık transferi olacak bu transfer döneminde. Touré'nin sonuçta bonservisi Beşiktaş'ta değil. Aral da doğru adaylardan biri olabilir. Gerçekçi de bir hedef olur Beşiktaş için. Bunlar güzel tahminler. Aral hatta en mantıklısı gibi geldi. Mert çünkü daha merkez oyuncusu diye düşünüyorum. Orada tabii ki bir takviyeye hayır demem ama sol taraf daha acil bir ihtiyaç ve Aral da bu sezon Danimarka'daki performansıyla gerçekten dikkatleri üzerine çekti. Milli takım havuzunda da olan bir isim. Milli takımdaki o ilk maçtaki görüntüsü de gerçekten heyecan uyandırdı bende. Peki bir araya gidelim. 8.54 daha Beşiktaş'la ilgili hem açıklama kısmını hem bu toplantıdan sonra transferle ilgili yapılan haberlere de göz atacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, yeni saatteyiz. Beşiktaş'taki İtalyano gündemini konuşuyorduk. Basın toplantısı uzun sürdü. Orada dikkat çeken açıklamalar vardı. Ben hani kendi dikkatimi çekenlerle devam ediyorum. Bu her maça farklı bir 11'de çıkma konusu. Hem Fiorentina'da hem Bologna'da hocanın devam ettirdiği adeta bir gelenekti. Bu da bizim basının ilgisini çekti ve basın toplantısında da kendisine bu yönde bir soru da soruldu. Avrupa'da antrenörlük yaptığım son 4 yılda 3 farklı kulvarda oynadım. Sakatlar, cezalar olunca bu rotasyonlara mecbur kalıyorduk. Burada durumun nasıl işleyeceğine bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. Sürekli aynı 11 mi değiştirmek zorunda mı kalırız? O zamanla belli olur diyor İtalyano. Hani kesin böyle devam ederim ya da kesin etmem demiyor. O da haliyle sonuçta duruma göre bakacağını söylüyor. Ama hocaya da herhalde bir ışık yaktırmıştır bu soru ve tahminen daha öncesinde Önder Özen de hocayla bu konuyu konuşmuştur diye düşünüyorum. Bir başka mesajı hocanın,
1: bence de direkt olarak orada mesaj verilmiş. Yani şartlar o kadar rotasyon yapmamı gerektirdi. Boşuna söylemedi onu. Hani hocam 140'ın üzerinde maçta da mı hep aynı şey oldu? Hani hiç aynı 11'i sen denk getiremedin. Demek ki senin bakış açın o. Ama burada zaten seninle konuşmuştuk. İşte futbol direktörünün de görevlerinden bir tanesi o bir anlamda algıyı da idare etmek. Şimdi mesela Italiano direkt olarak bence o anlayışından vazgeçmeyecek. Ama konuşmalarda, medyaya verilen mesajlarda, kamuoyuna gönderilen cümlelerde hep daha dikkatli olacaktır. Onun da bence başlangıcını gördük.
0: Beşiktaş taraftarı ateşli, ben de ateşli bir teknik direktörüm. Bu da takım üstünde kendini gösterecektir diyor. Yönetimin ve taraftarın beklediği ofansif bir takım kurmak, çok gol imkanı oluşturan, az gol yiyen bir takım oluşturmak istiyorum. Sürekli galibiyet isteyen bir teknik direktörüm. Burada da hayalim kupa kazanmak. Sonunda güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. İtalya'da teknik direktörün erken değişmesine alışkınız. Bir teknik direktör yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz. Başladığım her sezonu sonuna kadar getirdim. Ligi yarıda bırakmak gibi bir niyetim yok diyor Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada. Serdal Adalı da, onun benim en çok dikkatimi çeken kısım bu transferle ilgili kısım oldu. Biz bu sene Beşiktaş, büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan, kazanan bir Beşiktaş vaat ediyoruz. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyaç olan her noktaya, hocanın istediği futbolcu kimse onu alıp geleceğiz dedi başkan. Yani yine Beşiktaş için bayağı

0: hareketli ve çok paranın, çok bonservislerin harcandığı bir dönem olacak gibi gözüküyor. Ne diyorsun bu açıklama? Başkanın uzun vadede başkana ya da uzun vadede sıkıntı yaratır mı?
1: Başkan hep aynı şeyi söylüyor. Transferle alakalı olarak. Sanki hep seçim dönemindeymiş gibi konuşuyor Serdar Adalı. İstediğimizi alırız. Şu kadar para harcarız. Böyle yaparız. Şöyle yaparız. Beşiktaş'ın zaten çok para harcadığını medyada ilk söyleyenlerden biri benim. Hani sanki böyle çok şeymiş gibi, gizli bir şeymiş gibi kimse dile getirmiyordu. Ama Beşiktaş'ın çok para harcadığı her dönemde çok belliydi. Sadece Beşiktaş parayı doğru harcamıyordu. Biraz Saadettin Bey'in işte Fenerbahçe ile ilgili söylediği gibi, yani Fenerbahçe'nin de parası var, sorunu gider. Beşiktaş'ın da parası var. Beşiktaş'ın da sorunu parasını kötü harcamasıydı. O yüzden Beşiktaş'ta zaten artık borç geri dönülemez noktaya geldi. Beşiktaş açısından yani bugün 25 milyar lira borcu olan bir kulüp Beşiktaş. Orayı da çok fazla düşündüklerini zannetmiyorum. Ama Beşiktaş'ı yönetenler, Beşiktaş'ı yönetecek olanlar olayın sadece para harcamak olmadığını da artık anlamış olmaları gerekir. Başta Serdar Adalı olmak üzere. Çok para harcamak demek başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Bütün olay doğru planlama, doğru kurguyla alakalı. Orada da en azından başkan bence bu sene şimdiye kadar doğru adımlar attı. Önder Özen rakiplerin de durumuna bakmak gerekiyor dedi. Doğru söylüyor. Tabii ki rakiplerin de kurduğu kadrolar önemli. Ama daha çok sizin işte neleri doğru planladınız daha çok ön plana çıkıyor Türkiye'de. Bu noktada ben Beşiktaş'ın yine para harcayacağını düşünüyorum. Ama hani ne kadar harcar, ne kadar bütçe var? Çünkü söylediler o basına yansıyan rakamlar doğru değil dedi başkan. Ben de gördüm dedi. Doğru değil dedi onlarla alakalı olarak.
0: Çok
1: Bütçe,
0: uçuk rakamlar da
1: transfer
0: vardı.
1: bütçesiyle
0: Onları
1: alakalı
0: mı,
1: olarak. Efendim?
0: çok uçuk olan rakamları mı yalanlıyor yani? 200, 300, 250 milyon euro
1: Hani
0: gibi bir
1: ben
0: şeyler.
1: bilmiyorum, ben görmemiştim. Ama soruldu. Transfer bütçesi ne kadar dendi? Net bir soru soruldu. Başkan da dedi ki ben de gördüm o bütçeler doğru değil dedi.
0: Çok uçuk rakamlar
1: Heh,
0: çünkü
1: gerçeği
0: konuşuldu da.
1: yansıtmıyor dedi. Beşiktaş'la alakalı olarak.
0: Peki Beşiktaş'ın bu transfer döneminde elden çıkaracağı oyuncu var mı? Muçi'yi bir tek şu ana kadar çıkardı satış olarak. Ama başka bir satış şu anda Beşiktaş'ta herhalde gündemde yok diye
1: Ya
0: düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ta böyle ekstra bir gelişme olması lazım. O ekstra gelişme de nasıl olabilir? İşte bir teknik direktör o oyuncuyu çok beğeniyordur. Takım değiştirir, ister. Oyuncu çok mutsuzdur, ayrılmak istiyordur. İtalyano takımı analiz eder. Önder Özen takımı analiz eder. Der ki artık seni istemiyoruz. Belli bir rakama satılır. Yani Beşiktaş'ta böyle direkt olarak teklif gelecek oyuncu sayısı çok yüksek değil. Hani Orkun orada çok önemli bir profil.
0: O tutulur zaten.
1: Orkun zaten tutmak zorunda. Çünkü mesela Önder Özen de hani Türkiye'nin en iyi orta sahası bizde. Onun etrafını da o şekilde yapmak gerekir tarzında mealen bir cümle kurdu. Dolayısıyla Beşiktaş zaten elindeki kaliteyi yükseltmeye çalışan bir takım. Orada da işte bu 7 tane oyuncu dedi. 7 tane oyuncunun tabii hangi mevkilere dağılacağı da merak konusu. Ama zaten belli başlı bazı eksikleri var Beşiktaş'ın.
0: Murat Özen diyor ki İtalyano şu bölgelere transfer istedi. Kaleci. Zaten Vazquez de kiralık gidecek. Ersin bile gitme ihtimalinden konuşuluyor. Oraya en az bir takviye. Stopere bir takviye. Sol beke bir takviye. Orta sahaya bir takviye. İki sol açık takviyesi. Bir santrfor.
1: Oldu galiba. 7
0: 1,
1: oldu.
0: 2, 3, 4, 6, 7 oldu.
1: Evet.
0: Yer olursa bir de sağ açık istiyor demiş.
1: Evet. Bunlar zaten bariz olan şeyler. İşte burada hepsinin yıldız olmasına, çok fazla paralar vermenize gerek yok. Mesela o şey de soruldu, kontenjanla alakalı olarak. Artı İtalyano'nun işte İtalya'daki oyunculardan birini getirme ihtimali var mı diye soruldu. Orada da dendi ki hani olabilir, olmayacak şey değil. Zaten Önder Özen de hani biraz daha fizik gücü genç, daha doğrusu fizik gücü iyi olsun diye genç oyunculara yönelebiliriz tarzında bir şey söyledi hocanın isteğiyle bağlı olarak. Ama
0: Orsolini hemen yazılmış Bologna'dan kanat
1: ama
0: oyuncusu.
1: aynı zamanda tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var dedi, bir iki tane. takımı yukarı taşıyacak. Yani Beşiktaş orada da bir denge yakalamaya çalışacak. Zaten bunu seninle zaman zaman konuşuyoruz. Bir takımda genç, aç, potansiyelli yabancılarla beraber bir iki tane çok üst düzey, daha görmüş geçirmiş, tecrübeli oyuncuların dengesi kurulabilir. Yani Beşiktaş şu an için böyle ya bu adamlar ne yapıyor, bu adamlar beceremeyecek gibi bir durumda değil. Şu an için atılan adımlar olumlu. Bunun yanında da eğer bu adımlar devam ettikten sonra Beşiktaş yanına çalışmayı da ekleyebilirse, Önder Özen'in söylediği gibi çok çalışırsa, işini yaparsa zaten ligde yani en kötü Beşiktaş dördüncü oluyor. Yani bu ligin gerçeği mesela. Ben İtalyano'yu getiren ben olsam İtalyano'yu anlatırdım yani. Neden korkuyorsun ki? Korkacağın bir şey yok bu ligde. En kötü dördüncü oluyorsun işte.
0: Bir başka iyi haber Beşiktaş için kamp listesinde João Mário, Ansu Fati ve Onana gibi isimlerin yer almayacağı yine dün paylaşıldı. Resmi listede ilk antrenmanın 28 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Fakat daha sonrasında muhabirlerden gelen haberlere göre bu tarihi biraz daha erkene çekmek istiyormuş.
1: Slovakya'dendi bir de.
0: Sonra hemen Slovakya'ya gidecek Temmuz ayı başı
1: O daha
0: itibariyle.
1: açıklanmadı ama. Mesela.
0: Resmi listede var ya.
1: Ne diyor? Ne zaman başlıyor?
0: Kapattım şimdi genel bir şey söyleyince ama resmi siteden bulayım sana hemen. Onun duyurusunu yapmış Beşiktaş kulübü. Futbol takımımızın programı hakkında bilgilendirme. 27 Haziran Cumartesi günü Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelinecek. İlk antrenman 28 Haziran Pazar günü akşam olacak. Yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya hareket edecek. Ekibimizin kamp programı ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak herhalde,
1: Tam
0: hazırlık maçları.
1: maçlar belli değil yani.
0: Yok
1: Değil
0: ama
1: mi?
0: Slovakya
1: Biz
0: 1
1: vereceğiz de o
0: Temmuz'da.
1: yüzden şey yaptım. Ben nasıl kaçırdım diye.
0: Ha, sen maç olarak mı söyledin? Ben tarih olarak
1: Maç
0: belli
1: olarak
0: bir...
1: hazırlık maçlarının tarihi olarak ve şey onu merak ettim.
0: Ben gidiş tarihiniz
1: Tamam. O
0: belli değil diye
1: söylendi
0: düzelttim.
1: çünkü yani 28 Haziran o civarlar Slovakya'dendi. Oralar tamam.
0: 1 Temmuz'da da Slovakya olacak ama dediğim gibi 28 Haziran'dan da önce takımın toplanmasını istiyormuş İtalyano. Bu da aslında futbolcuların tatilinin biraz daha erkene çekilmesi, bitiş tarihinin demek futbolcuların çok hoşuna gitmeyecek şeylerden biri ama artık yeni bir hoca, yeni bir dönem, alışmak zorunda futbolcular da bu duruma. Diyelim 9-11 Beşiktaş'la ilgili bakıyorum dinleyici mesajlarını okuyayım. Genelde Kickdip'le ilgili mesajlar sormuşsunuz. Onunla ilgili uygulamanın da Kickdip. Ligimizin adı Radyo Spor WC 2026. Oraya kaydolabilirsiniz.
1: Dileyenler linki şeyde bulabilir.
0: Ali abinin Twitter
1: Twitter
0: hesabında
1: hesabında
0: var.
1: bulabilir. Oradan hani hallettikten sonra uygulamayı da indirebilirsiniz. O şekilde belki daha kolay olur. Birkaç orada bilgi var. Bunun yanında 110 kişiyi de geçti. Yarına
0: Katılım.
1: kadar falan biter bu iş.
0: Az önce Beşiktaş'la ilgili konuşurken transfer konusunda Çaka tecrübeli bir isim olabilir demiş orta saha takviyesi için. Gökhan Keskin'in futbolcu izleme komitesine getirilmesi nasıl değerlendiriyorsunuz demiş Olcay Ergül. Gökhan Keskin'le ilgili Önder Özen değil mi İtalyano'nun sürecinde bir görüş aldığını dile getirdi.
1: Evet, futbol aklına güvendiğim, işte Beşiktaş'ın eski oyuncularından, değerlerinden diye Gökhan Keskin hakkında çok olumlu bahsetti. Gökhan Keskin de İtalya Ligi'ni yakından takip ediyormuş. İtalyano ismini Önder Özen'den duyunca İtalyano'nun zaten oyun anlayışını anlatmış. Ben diyor, hem diyor futbol gözüne önem veririm diyor, hem de istatistiklere önem veririm diyor Önder Özen. Ve ikisini de dengeleyebilirim diyor. Çünkü iki tarafa da inanıyorum diyor. Hem istatistik tarafına hem futbol gözü tarafına. Dolayısıyla İtalyano ile ilgili karar verirken de istatistik tarafından verileri değerlendirmiş. Hem de futbol gözü olan güvendiği insanlara sormuş. Gökhan Keskin'i de o sınıfa koydu. Gökhan Keskin zaten benim çocukluğumun Beşiktaş'ın en önemli parçalarından biriydi. Sonra ama mesela teknik direktörlük falan çok yapmadı. Çok şey yapmadı, o toplara girmedi. Sonra yorumcu olarak çıktı. Demek ki yani Önder Özen'le de bir şeyi var. Ne derler? Bilgi alışverişi var. Ondan da iyi referans almış.
0: Evet, 9.13 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin 62.911 dolardan işlem görmekte. Hafta sonu 60.000 doların altına hemen bir sarktı. Uzun yıllar sonra ilk kez, uzun bir dönem sonra diyeyim ya da yıllar değil. 60.000 altına sarktı ama orada çok kalıcı olmadı. Hemen bir tepki aldı. Tekrar 60.000 doların üzerinde fiyat ve yeni haftaya da bu seviyelerden başladı Bitcoin. TL olarak da 2.899.457'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor. Sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Artık Dünya Kupası'na çok az bir zaman kaldı. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası ve Dünya Kupası öncesi takımların da hazır karşılaşmaları azalarak da olsa devam ediyor. Bu akşam iki hazırlık karşılaşması var. Saat 21.45'te Hollanda Özbekistan'la karşı karşıya gelecek ve 22.10'da da Fransa Kuzey İrlanda mücadelesi oynanacak. Gece yarısından sonra da karşılaşmalar var. İspanya'nın sabaha karşı Peru maçı var 5'te gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Ve yarın gündüzden itibaren birçok aslında hazırlık maçı var ama Dünya Kupası'nda boy gösterecek takımların hazırlık maçları bitmek üzere. Çok az kaldı. Arjantin'in var.
2: Portekiz
0: oynayacak. İzlanda var. Senegal'in maçını görüyorum. Cezayir'i görüyorum. Gerçi yine varmış ya, İngiltere falan. Ama çarşamba bitiyor artık. Onu söyleyelim. Perşembe günü ilk maç Meksika-Güney Afrika. Ondan sonra artık sürekli resmi maçlar olacak. Ama bir taraftan hazırlık maçları da güzel gidiyor. Ben yazdığım son 7 yorumda 7 isabet sağlamışım. Hiç
2: yapma ya.
0: Beklemiyordum. Hazırlık maçlarında çok kötü başladım. Çok da moralim bozulmuştu. Moralim bozulunca daha mı iyi oldu sonra bilmiyorum. Toparladım gibi ya da şansım yaver gitti. Anlık da kontrol etmemiştim böyle. Sonra bir baktım. 7'de 7 olmuş.
2: Dağıtmışım ortalığı diyorsun. O zaman bugün maçları söylemek sana düşer.
0: Evet, bugün tutmayacağını ama biliyorsunuz, onu da söyleyeyim. Niye? 7'de 7'den sonra bir de bu havayı attıktan sonra tutma ihtimali çok düşük, ona göre değerlendirin. Bugün iki maç. Hollanda-Özbekistan'da ben ilk yarı 1.5 gol altı demişim. Dün yazdım karşılaşmayı. Program içinde de bahsettim. Hollanda biraz tartışılıyor bu dönemde. Cezayir'e gol atamadan kaybettiler. Mart ayında Ekvator'la berabere kaldılar, yenişemediler. O yüzden Hollanda için sıkıntılı bir dönem gibi gözüküyor. Rakipleri Özbekistan'da ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Onlar da ilk hazırlık maçlarında Kanada'yla ev sahiplerinden oynadılar. 2-0 kaybettiler. İkinci yarıda golleri yediler. Özbekistan'a baktığımda haliyle tabii gücü belli bir seviyede olduğu için daha defansta kalmayı tercih eden, geride hani 5-4-1 gibi böyle, hatta 9'lu bir savunma hattı oluşturan bir takım görüyorum. Onu da fena yapmıyorlar. Hollanda da hücumda biraz zorlanıyor. Ben ilk yarıdan çok gol çıkmayacağını düşündüğümden 1.5 gol altı dedim ilk yarı için. Oran da şu anda 1.46 olarak gözüküyor. Bu birinci önerim. İkinci maç Fransa-Kuzey İrlanda karşılaşması. Fransa da ilk maçında Fildişi sahili önünde 2-1'lik bir mağlubiyet aldı. İyi de bir kadrosu var biliyorsunuz Fransız'ın ama o gün için yeterli olmamıştı. Onların da artık son sınavı. Üst üste tabii ikinci kez kaybetmeyeceklerdi. Zaten kazanmalarına bir oran yok şu anda iddiada. Benim tercihim de ilk yarı 1 ve ilk yarı karşılıklı gol yok oldu. Oran da ben yazarken 1.42 idi ama 1.38'e kadar düşmüş. Ama bence makul. Buradan ilk yarı 1 ve karşılıklı gol yok ilk yarı için. Bahislerini öneriyorum.
2: Ben Hollanda ve Fransa'nın her iki yarılarda da gol atacağını düşünüyorum.
0: Her iki yarılarda da gol atar. Güzel. Bu da güzel bahisler. Oranların belli mi?
2: Onlar genelde bu tarz rakipler karşısında 1.41-50 civarında oluyor.
0: Her iki yarıda da

0: iyi bir kadro ile çıkarsa da herhalde rahat kazanır.
1: Basketbolda yarı final serisi var. Bugün Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain'le oynayacak. Dördüncü maç Bahçeşehir kazanırsa finale çıkacak. Beşiktaş kazanırsa artık son maça taşınacak. Orada seri ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi orada belli olacak. Bugün herhalde bültende maç açılır. Diğer tarafta Yunanistan'da da final serisinde bugün üçüncü karşılaşma oynanacak. Orada bir birlik bir eşitlik var. Olympiakos kendi evinde kazandı. Panathinaikos kendi evinde kazandı. Şimdi sıra tekrar Olympiakos'a geldi. Bugün oranlarda da Olympiakos tabii favori kendi evinde 1.22. Panathinaikos galibiyeti 2.67 olarak belirlenmiş. NBA'de final serisinde iki karşılaşma şu ana kadar oynandı değil mi? Üçüncü maç olmadı
0: Yok.
1: henüz. New York Knicks deplasmanda iki maç kazandı. Ve tarihte bunu başaran galiba final serilerinde üçüncü takım olmuş. Deplasmanda olup 2-0'la önde başlayan büyük bir iş. New York Knicks uzun zamandır da playofflarda şu an maç
0: Bu maç da bu
1: kaybetmiyorlar.
0: gece sabaha karşı oynanacak.
1: Ha, bu sabaha karşı.
0: 3.30'da.
1: İkinci maçın sonunu belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çok basit hatalar. Wembanyama topu kaptırıyor takım arkadaşına. Pas verirken takım arkadaşın sırtı dönük o esnada. Top diğer tarafa geçiyor New York'a. New York atıyor öne geçiyor. Son hücumda Wembanyama yine güzel bir ikilik fırsatı buluyor. Kullanıyor ama çemberden dönüyor top. Bir sayı farkla Spurs kaybediyor ve New York 2-0 seride öne geçiyor. Şimdi bir de iki maç kendi evinde olacak. New York'un kendi evindeki maçları kazandığı da 4-0'la şampiyon olacak ama çok kolay değil tabii bir final serisinde. Favori olmayan tarafın bir de
0: Yarı
1: 4-0'la
0: finali de
1: kazanması.
0: 4-0'la geçmişlerdi biliyorsun.
1: Tabii deplasmanda da inanılmaz bir galibiyet serileri varmış şu anda. New York'un enteresan bir final serisi oluyor orada da diyelim ve bu bölümü bitirelim.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

9.23 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'dan devam edelim. Trabzonspor'da transferin şu anda en hareketli takımı şüphesiz ki. Ernest Muçi transferi, Sidney Cabral transferi açıklanmıştı. Onun üzerine Ruslan Malinovski transferini Trabzonspor KAP'a bildirdi. Malinovski ile 3 yıllık bir anlaşma sağlanmış. İlk 2 sezonunda 1,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro da imza parası alacak. Yani yıllık maliyeti oyuncunun 2 milyon euroya geliyor. Son sezonda da imza parası yok. Sadece 1,5 milyon euro bir garanti ücret ödenecek. Menajerine de futbolcuya ödenecek. Brüt ücretin %5 oranında komisyon vereceği KAP açıklamasına yer aldı Malinovski. O da dün Ukrayna'nın Danimarka ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Hatta Trabzonspor'un ilgilendiği Sigankov'da, Ukrayna'da dün Danimarka maçında ilk 11'de sahadaydı. Hatta o Sigankov karşılaşmada Ukrayna'nın tek golünü atan oyuncu oldu. O dipnot olarak vereyim. 33 yaşında bir oyuncu Malinovski. Uzun yıllardır İtalya Serie A'da fark yaratıyor. Yetenekli, 8-10 numara oynayabilen bir isim. Trabzon onu kadrosuna kattı. Muçi ile ilgili yine KAP bilgilendirmesi yapıldı. Her bir sezon için 2,5 milyon euro garanti ücret ödenecek Ernest Muçi için. Opsiyonun kulüp tarafından kullanılması halinde de oyuncuya 2029-30 sezonunda 2,75 milyon euroluk bir garanti ücret ödemesi yapılacak. Bu ücret açıkçası yüksek geldi bana Muçi için ve Trabzonspor şartları için. Orada bir ufak şerh düşmüş olayım ama anlaşma bu şekilde açıklandı Trabzonspor tarafından. Bir de Saviolo imza için, o da İstanbul'a geldi. Bir kanat oyuncusu Portekiz Ligi'nden Noah Saviolo. Onun da KAP bilgilendirmesi herhalde bugün yarın içerisinde yapılacak. Onun da bonservisi için çift taneler konuşuluyordu en son. 11,5 milyon euro benim okuduğum yıllık ücreti biraz daha böyle 1 ile 1,5 milyon euro seviyesinde olacak.

0: olacak. O kap açıklamasında göreceğiz. Yani Trabzonspor gerçekten daha Haziran ayının başı itibariyle transferde büyük oranda işlerini çözmüş gözüküyor. Daha bunların haricinde hafta sonu Samet Akaydın transferini bitirdikleri, Melih Kabasakal transferini bitirdikleri, Meta Mimaroğlu'yla anlaşmanın tamam olduğunu yazdı Trabzonsporlu muhabirler. Thierry Karadeniz'le birlikte bakınca tam 8 transfer şu anda Trabzonspor'da tamam gibi gözüküyor. Bu da hani bu tarih itibariyle Süper Lig'de bir rekordur diye düşünüyorum. Hele ki bir büyük takım için 8 transfer birden bu dönemde bitirmek ya da bitirmeye bu kadar yaklaşmak acayip bir iş.
1: Hele ki Trabzonspor'un playoff turundan da başlayacağını düşünürsek, yani Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Temmuz'un 23'ünde ilk maçına çıkmayacak Trabzonspor. Dolayısıyla takımı ne kadar erken toparlayabilirse, ne kadar fazla beraber çalışır, ne kadar fazla karşılaşma oynayabilirse Avrupa elemesinde de o kadar güçlü olacak. Bu da ciddi bir avantaj. O bakımdan tabii takdir etmek gerekiyor Ertuğrul Doğan yönetimini. Zaten uzun süredir hazırlık yaptıklarını başkan birkaç kere farklı platformlarda dile getirmişti. Demek ki öylesine konuşmuyormuş. Gerçekten hazırlıklar yapılıyormuş Trabzon cephesinde. Bunun da faydasını görür Trabzonspor. Bir de hele şeyde sağlayabilirse, isabette sağlayabilirse transferlerde, o zaman tabii Trabzonspor için tadından yenmez. Ayrılacak oyuncular olabilir Trabzonspor'da. Ona göre transferin gidişatı da farklılaşabilir. Orada tabii bir şey bırakmak gerekir, açık kapı bırakmak gerekir. Belli olmaz yani, bir anda Ulay'a bir teklif gelir, Trabzonspor bırakır. İşte Felipe Augusto'ya bir teklif gelir, Trabzonspor bırakır. Orayı açık bırakmak lazım. O olabilir. Her takımın yaşayacağı bir durum gibi değerlendirebilirsiniz. Onun dışında şu an Trabzonspor adımlarını sağlam ve doğru atıyor gibi gözüküyor.
0: Şimdi 9.28 bir reklama gideceğiz. Reklamdan dönüşte de Mehmet Ali Selışık'la bu hafta sonu Macaristan'daki MotoGP yarışını, toprağın bu sezonki en iyi performansı oldu, onu konuşacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: Radyo Spor. Elf Motor Yağları iki tekeri sunar.

0: 9.31 saatlerimiz, şimdi İki Teker bölümünde Mehmet Ali Selışık bizlerle birlikte. Kendisi e-sportunda motor sporları spikeri ve yorumcusu. Mehmet Ali Selışık, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hafta sonu Macaristan Grand Prix'si koşuldu. 8. yarış MotoGP'de ve milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu da 11. sayı alarak MotoGP kariyerindeki en iyi derece, en yüksek puanı elde etti. Ben öncelikle ondan başlamak istiyorum. Sen neler dersin Toprak'ın performansıyla ilgili olarak?
1: Yani Toprak'ın bu hafta sonu iyi bir iş yapabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Daha doğrusu en azından böyle bir şey bekliyorduk. Böyle beklentimiz vardı. Bunun sebebi aslında Toprak'ın Balaton Park'ta normal şartlarda zaten geçtiğimiz yıl çok üstün bir performans sergilemesiydi. Ama o tabii ki Superbike Dünya Şampiyonası'ndaydı. MotoGP motosikletiyle birlikte burada ne yapacağını o anlamda merak ediyorduk. Ama diğer taraftan pistin yapısı sebebiyle, ki MotoGP'ye birazcık küçük geliyor aslında bu pisti, itiraf edelim. Toprak'ın Superbike'dan elde ettiği bilgileri MotoGP'ye biraz daha uyarlayabildiği bir hafta sonu oldu. Onun dışında diğer MotoGP sürücüleri de geçtiğimiz yıl yarışmışlardı. Ondan daha öteye giden bir tecrübesi yok onların da. Ve az önce söylediğim sebeplerden kimse çok rahat değildi aslında. Biraz Marquez rahat görüntü. Üstüne Yamaha'nın tabii ki eksiklerinin biraz daha örtüldüğü pistlerden bir tanesiydi bu diğer sürücülere kıyasla. Diğer motosikletlere kıyasla. O yüzden hepsi bir yere gelince Toprak belki çok daha iyiye, belki 7'ye 8'e gidebileceği bir hafta sonunda yine ilk onu zorlayan bir hafta sonu geçirmiş oldu. Bu da başarılı diyebileceğimiz bir hafta sonunun geride kalması anlamına geliyor. Ama biz hafta sonu tabii ki Esport'taki programlarımızda da söyledik. Şimdilik en iyi derece diyoruz. Çünkü o emareleri gösteriyor bize Toprak. MotoGP'ye alıştıkça, motosikletine alıştıkça bunları gösteriyor. Önümüzdeki yarışlarda da yine benzer şeyler görebilme ihtimali de artıyor tabii.
0: Şu an bu 8. yarış 3. yarıştaki puanı 1 puan aldı, 3 puan aldı ve son yarışla birlikte 5 puan, toplam 9 puanı bulunuyor Toprak Razgatlıoğlu'nun gördüğüm kadarıyla. Takım arkadaşı da yine 11 puanda değil mi, Miller?
1: Jack'in de mesela bu hafta sonu oldukça iyi bir performans sergileyip çok uzun süre 5. gitti, hatta direnmeye çalıştı oralara. O da güzel puanlar topladı. Pramac ikilisi bu hafta sonu fabrika yamalarından daha iyilerdi. Orada çok ufak bir fark vardı. Cuma günü antrenman seansında Jack Miller ilk ona girmeyi başardı ve dolayısıyla sıralama turlarının ikinci bölümüne kendini atmayı başardı. Toprak orada sıralama turlarının ilk bölümünden gelmek zorunda kaldı cumartesi günü ve tam son hızlı turlar gelirken işte bir kaza almasıyla birlikte sarı bayraklara yakalandı ve belki Q2'ye geçebilme ihtimalini de orada elemiş oldu. %100 değil tabii ki bu. Ama 18. yerine 12.likten başlama ihtimali olabilirdi Toprak'ın. Öyle olsa bu yerde Toprak'ın bitirme ihtimali vardı. Ama tabii ki Toprak kendisi de şunu söylüyor. Yani şu an alınan 3 puan, 5 puan dışında en iyi Yamaha olmaya çalışmak birinci hedefimiz. Quartararo'yu bir dünya şampiyonu geçmek birinci hedefimiz. Onun dışındaki puanlar eksik fazla olup çok önemli değil. 2027'ye hazırlanmaya çalışıyoruz diyor. Ama MotoGP'ye iyiden iyiye ısındığında artık gösteriyor.
2: Ben bir soru sorabilir miyim Mehmet Ali? Sen şöyle bir şey söyledin. Hani bu pisti geçen sezondan daha iyi tanıyor dedin. Doğru mu anladım orayı?
1: Evet. Geçtiğimiz yıl Superbike Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3 yapmıştı.
2: Evet. Toprak, hani onun avantajını yakaladı dedin. Peki MotoGP'de önümüzdeki yarışlarda geçen senenin yine avantajını sağlayabileceği bir pist var mı Toprak'ın?
1: Önümüzdeki yarış 2 hafta sonra Çek Cumhuriyeti'nde Brno'da. Orada Superbike'de bir 2018'de yarışmıştı. Bir kere de Rookies Cup'ta yarışmıştı. Orası pek öyle değil. Ama tabii ki Toprak bazı yerlerde de şunu söylüyor. Sene başında bizim tahmin ettiğimizin bu arada tam tersi bir durum varmış. Biz dedik ki Toprak bildiği pistlerde daha iyi gidiyordur. Hatta bunu da MotoGP aracılığıyla sorduk Toprak'a. Toprak şey dedi, Superbike'dan bildiğim pistleri biraz unutmam gerekiyor. Çünkü oradaki bilgiler, oradaki sürüş stili MotoGP'ye tam uymuyor. Yeni pistlerde daha rahat ediyorum diyordu. Ama sezonun artık bu safhasında artık bazı şeyleri aktarabilir hale geldi. Özellikle motor freni ve ön lastiği o anlamda daha iyi kullanabilmesiyle Superbike bilgileri biraz daha aktarabiliyor. Brno yeni olacak onun için neredeyse, Çek Cumhuriyeti. Oradan sonra tabii Aspen geliyor, Hollanda geliyor. Ciddi bir seyirci desteği de var. Aslında acayip bir seyirci gidiyor. Toprak daha önce orada çok başarılıydı. Hatta daha geçmişe gidersek Grand Prix tarihimizin ilk podyumu orada geldi. Moto2'de Kenan Sofuoğlu podyuma çıkmayı başarmıştı ikinci olarak. O yüzden aslen de iyi bir şeyler çıkartabilme ihtimali olabilir gibi görünüyor. Biraz da bir yama aynasının uyduğuna da bağlı. Toprağın nasıl ayarlar çıkaracağına da bağlı. Oradan sonra da Almanya var. Sachsenring var. Orası da yine Yamaha'nın eksiklerini kapatabilecek gibi görünüyor. Yani önümüzdeki 3 yarıştan 2 tanesinin toprağa Balaton kadar uymasa da biraz daha uyabileceğini düşünüyoruz. Burada da birazcık bekleyip göreceğiz. Cuma günü anlaşılacak.
0: Son olarak da Marc Marquez'i sormadan da bitirmeyeyim. O da yarışı birinci olarak bitirdi ve kariyerindeki de 100. yarış galibiyeti olmuş. Yüzler kulübüne giren de 3. isim okuduğum bilgiye göre Agostini ve Valentino Rossi'yi o yüzler kulübünde katılmış. Onunla ilgili neler dersin?
1: Valla çok güzel denk getirdiler. Hem de Fabrica Ducati'sinin, Ducati Fabrica takımının daha doğrusu MotoGP'deki 100. galibiyetiydi. Aynı anda ekip arka kulvarda dalya demiş oldular. Marc Marquez geçtiğimiz yarış hafta sonuna ve bu haftaya biraz daha temkinli yaklaşacağından bahsediyordu. Çünkü şampiyonluğu düşünürsem, şampiyonluk mücadelesi verirsem tekrar sakatlanırım diyordu. Hepimizi kandırıyormuş bir kere zaten. Ekonomi modunda cuma gününe gittim dedi. Cumartesi Pedro Acosta'yla ve diğerleriyle çok güzel baş etti. Yanına yaklaştırmadı arkadaşlık yarışında. Pazar günü de Acosta'yla ciddi anlamda boğuşması gerekti. Ama sonrasında uzadı gitti, arkasına da bakmadı ve pazar günü böyle bir gün olacağını biliyormuş. Çünkü babası ve kız arkadaşı izlemeye gelmemişlerdi bu hafta sonu. Babasına şey demiş, bugün kazanmaya çalışacağım, kahve içip de izlersem felç geçirirsin, kahve falan içme, rahat rahat izledin. Oradan belliymiş. O yüzden Marc Marquez'in artık bir sakatlıktan dönüyor olduğunu haftalardır anlatmaya çalışıyorduk. Yaklaşık 26-27 gün önce bir ameliyat, iki ameliyat geçirdi hatta, bir omzundan bir ayağından. Ama bu hafta sonu gösterdiği performansla birlikte

0: böyle bir handikapı olduğundan bahsedeceğiz herhalde. Çünkü kendisi de böyle bir handikapı olduğunu unutmuş gibiydi.
1: Peki Mehmet Ali Selçuk, teşekkür ediyoruz sana.
2: Ağzına sağlık, çok teşekkürler.
1: Evet, konuğumuz bu bölümde Mehmet Ali Selçuk'tu.
3: Elf motor yağları iki tekeri sundu. Radyo Spor.
1: ...9.38 saatlerimiz.
2: Mehmet Ali çok hakim. MotoGP'yi anlatırken insanın MotoGP takip edesi geliyor. O kadar iyiler izgiyle beraber. Programı yapıyorlar beraber iki teker. Onu da hem Esport hem Esport Plus'ta takip edebilirler. Ama mesela bu Hollanda ile ilgili söyledikleri gene bir ilk 10 içerisinde yer alabileceğini gösteriyor.
1: Seyircimizin desteğiyle.
2: Seyirci orada da çok başarılıymış daha önceden de. Toprak. Bazı tecrübeleri taşıması itibariyle. Onu da ben not aldım. Şey geldiği zaman ilk 10 bekliyorum diyeceğim şimdi. Hollanda yarışı geldiği zaman.
1: Öncesinde yorumlayıp bir de ilk 10 bekliyorum diyeceksin yani. Öncesinde tabii. Yorum yapacaksın. Aynen. MotoGP. Vay be, nereden nereye. Sen de MotoGP.
2: O Hollanda yarışını büyük bir merakla bekliyorum.
1: Geçen senenin şampiyonu kim?
2: Bilmiyorum. Hiç MotoGP fikrim yok. Hiç yok. Öğreniyorum işte ben de yavaş yavaş.
1: Yavaş yavaş. Mark Marquez geçen yılın şampiyonu bugün.
2: Ama zaten tek bildiğim isim olduğu için onu söylerdim büyük ihtimalle.
1: Evet. Valentino Rossi eskilerden onu bilirsin. Ya onu büyük duydum, ihtimalle. Bir de Mark Marquez. Tabii tabii, şok oldu o bırakalı. Şu an Mark Marquez en büyük efsanesi MotoGP'nin. Peki 9.39 saatlerimiz, reklamdan önce ve bu son bölümden önce Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Trabzonspor'da da transferdeki isimler bunlar. Kaleci Onana için girişimler devam ediyor. Öncelikli olarak Onana zorlanacak. Olmazsa alternatifsine de gidecek. Trabzon stoper için şu anda Samet gözüken alternatif. Orada Batagov, Veivu, Savic üçlüsü var. Batagov'un tabii sakatlığı biraz daha ciddi. Sezon başını kaçıracak ama Ahmetcan Kaplan da adaylardan biriydi. Samet de yine anlaşıldığı konuşuldu. Orta sahaya Melih takviyesi. Kanada'da Metehan Mimaroğlu takviyesi. Orta sahaya Melih İbrahimoğlu konuşuyordu. Ben Melih görünce hafta sonu önce o zannettim Konya'dan. Ama Melih kaba sakal oldu. Söylendi, o da İstanbul Spor'da ilk kendini göstermişti. Sonra da hep takımlarla böyle adı anıldı. Bir türlü transfer yapamamıştı. Gaziantep'teydi. Şimdi Trabzonspor'un o da yolunu tutacak gibi gözüküyor. Trabzon durumu bu transferle alakalı olarak. Peki başka...
2: Malinovski tabii Trabzonspor'da... Şimdi yaşı itibariyle, tecrübesi itibariyle neden alındığı zaten anlaşılabilen bir oyuncu. Fakat bir görevi de o Trabzonspor'un merkez orta sahasına biraz hücum olarak renk getirmek. Yani Trabzonspor çok fazla Muçi ve Onuachu'ya sıkıştığı için merkezdeki oyunculardan neredeyse hiç destek alamıyordu. Tabii o profillerle de alakalı. Malinovski ben biraz daha orayı yumuşatacağını, biraz daha kaleyi düşünen bir oyuncuya ihtiyacı olduğu için Trabzonspor'un eğer tutturabilirse işe yarayacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor bence ihtiyacı olan bir profili takıma kattı. Bu da Trabzonspor için iyi. Orada Folcarelli, Ulay, hep söylüyorum iyi oyuncular olsa da ikisi bir araya geldiğinde Trabzonspor'un merkezi yani neredeyse ceza sahasına girmiyordu. Türkiye'de de o işler pek öyle yürümüyor. Yani mutlaka orta sahanızdan da işte şut, asist, gerektiğinde gol, kilit pas şeyi almanız, takviyesi almanız gerekiyor. Malinovski bunları bence belli oranda yapar. Trabzonspor'da tabii onu hani Trabzonspor kimle eşleyecek? Ya da işte direkt olarak acaba hani zaman zaman Muçi'nin pozisyonda kullanıp zaman zaman 8'de mi kullanacak? Bunu seninle konuşmuştuk. Orası da bence biraz takımdaki hani ceza, sakatlık, form durumuyla da alakalı olabilir, rakiple de alakalı olabilir ama öyle bir opsiyona her halükarda ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Yani bütün bunların dışında öyle bir oyuncu profiline ihtiyacı vardı. Bence o bakımdan da Malinovski doğru bir isim gibi gözüküyor.
1: Maliyetiyle ilgili?
2: Maliyeti normal ama Muçi'ninki biraz senin dediğin gibi hani Trabzonspor'un şartlarında yüksek bir

0: şey vermiş, yıllık ücret vermiş Trabzonspor.
1: O da tabii o performansıyla birlikte
0: Evet.
1: eli güçlendi. Demek ki fazla bir para istedi. O da garip gelmişti bu arada. Trabzon bonservisini aldığını açıklarken hani sözleşmeyle ilgili kap bayağı sonra geldi mesela. Arada fark oldu. Çok bilmiyorum. Garip
0: Orada
1: geldi bir anda.
0: etmemiştim ben.
1: Ben de hani sanki o anlaşma oldu bitti. Muçi'yle de anlaşma sağlanmıştır diye düşünmüştüm. Meğer orada bir pazarlık dönmüş herhalde taraflar arasında. Peki şimdi yavaş yavaş programın son bölümündeyiz. Hafta sonundan birçok spor gelişmesi oldu. Mesela Formula 1 ile ilgili bir dinleyicimiz yazmış. Monaco Grand Prix'si. Orada da bayağı yine kazalar, olaylar ama kazanan değişmemiş. Kimi Antonelli bir kez daha yarışı lider bitiriyor. O da bu sezonun flash ismi oldu. Lewis Hamilton ikinci sırada bitirdi Ferrari'den. Leclerc Ferrari'den bir diğer isim, o da yarışta bir kaza yaptı. Aslında basit bir virajda frenleriyle ilgili sıkıntı yaşadı ve o da yarışa devam edemedi. Monakolu bir sürücü Charles Leclerc, ama kendi evinde o da başarısız oldu. Şu anda Formula 1'de genel klasmanda Antonelli 156 puanla açık ara lider durumda. En yakın rakibi Lewis Hamilton dünkü sonuçlarla birlikte 90 puanda. Arada 66 puanlık fark var. Antonelli'nin takım arkadaşı Mercedes'ten George Russell 88 puanla 3. Ferrari'den Leclerc de 75 puanla 4. basamakta yer alıyor. Max Verstappen Red Bull'larla pek iyi bir başlangıç yapamadı. 43 puanda ve 7. basamakta ancak. 5'te Piastri, 6'da Lando Norris var McLaren'dan. 7-8 Red Bull'lar. Hacer dün yarışı 3. bitirdi Red Bull'lu. O da genel klasmanda 8. basamakta. Mercedes'ler için gerçekten tarihi bir sezon. Antonelli de genç yaşında tecrübeli birçok pilotu geride bıraktı ve koşar adımlarla şampiyonluğa doğru gidiyor. Ben bu sezon hiç yarış izlemedim, ne yalan söyleyeyim. Çok yine cezbetmedi. Formula 1'den koptum. Bir ara eşimle birlikte bakıyorduk ama şu an yine hitap etmedi. Bir hikaye bulamadım sanki. Formula 1 için. Onun haricinde dün Roland Garros'ta şampiyon erkeklerde belli oldu. Sasha Zverev şampiyonluğa ulaştı. Sinner'in ikinci turda elendiği, Djokovic'in erken elendiği, Alcaraz'ın sakatlığı
0: Sakatlık sebebiyle.
1: sebebiyle katılamadığı turnuvada Zverev ilk Grand Slam şampiyonluğunu aldı. Zor yoldan aldı. 3-2'lik bir skor vardı. Hep önde götürdü. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 son seti aldı ve 3-2 ile Cobolli'yi mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. İtalyan rakibi de tabii ki kariyerinin en büyük başarısını yaşamış oldu. Bu sonuçla birlikte onun için de tarihi bir turnuva oldu demek yanlış olmaz. O da yarı final mücadelesinin rakibiyle maç yapmadan geçmişti. Rakibi sakatlığı sebebiyle çekilmişti. O yüzden o da finale çıkmıştı. Finalde de direnebildiği kadar direndi ama gücü bu kadar yetti sporcunun. Kadınlarda orada da birçok sürpriz yaşandı. Erkeklerden zaten çok daha fazla sürpriz yaşanıyor orada. Kadınlarda da Sabalenka dünya bir numarası erken bir turda elenmişti. Diğer işte Świątek gibi bir başka favori elenmişti. Orada da Andreeva'ydı değil mi kazanan isim? Şimdi onu da bulamadım önümde de, aklımda kaldığı kadarıyla o sporcu şampiyonluğa ulaştı. Roland Garros'ta biraz sönük geçti açıkçası son turları. Normalde Alcaraz Sinner olduğunda ben de daha fazla heyecan duyuyordum. Onların maçlarını izlemek, rekabeti izlemek, Djokovic'in işte onlarla baş edip edemeyeceğini görmek keyifliydi ama üçü de olmayınca açıkçası çok fazla takip etmedim bu sefer Roland Garros'u. Bakalım Wimbledon'da işler nasıl olacak? Orada bir heyecan duyacak mıyız? Onu göreceğiz. Onun haricinde basketboldan program içerisinde bahsettik. Fenerbahçe Beko ilk finalist oldu. Dün karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'nin artık eski başkanı diyeceğiz. Saadettin Saran oyuncularla ve teknik ekiple bir veda konuşması yaptı. Onlara final serisi için başarılar diledi. Finaldeki rakibini de Fenerbahçe Beko bekliyor. Bugün en kötü 2 gün sonra belli olacak. Orada da kıyasıya bir rekabet var. Bahçeşehir Koleji şu anda bir adım önde gözüküyor rakibine kıyasla. O da sürpriz olacak. Beşiktaş son yıllarda istikrarlı bir şekilde finale kalıyordu 2 yıldır ama şimdi elenmenin kıyısında. Bakalım bugün bir reaksiyon gelecek mi siyah beyazlardan? Akşam saat 20'de o karşılaşma. Günün aslında bülteninde bir boşluk var, bu karşılaşma takip edilebilir. Evet, benim hafta sonundan aklımdakiler bunlar. Birkaç dinleyici mesajıyla devam edeyim. Savaş Bey, Mert demiş, bilmediğim bir spor dalı var mı acaba, merak ediyorum demiş. Bildiğim dediğim de, yani bunu bilmek olarak ben adlandırmıyorum. MotoGP bildiğimi iddia etmiyorum. Sadece üstün körü şeyler biliyorum, uzaktan takip ettiğim için. Yoksa MotoGP ile alakalı herhangi bir şey bilmiyorum. Mehmet Ali Selışık, Sular Seller gibi zaten her şeyi hatırlıyor. Kenan Sofuoğlu diyor, ilk işte podyumumuz onun zamanında geldi diyor Hollanda'da. O başka bir sebebi. Ben üstün körü şeyler biliyorum, onu söyleyebilirim. Başkan Serdal Adan'ın basın toplantısıyla ilgili bir mesaj gelmiş. Kız isteme kalkılmasını ve medyadan bazı katılımcıların oturuş soru şekilleriyle ilgili yorumunuz nedir demiş.
2: Haklı iki eleştiri. İzlerken çoğu kişiyi rahatsız etmiştir. Tabii şimdi Beşiktaş gibi bir takım, Beşiktaş gibi bir kulüp yeni sezon öncesinde çok işte umutlarını yükseltmek istiyor. Teknik direktörünü getirmiş. Sonra başkanı bir anda diyor ki, işte Rıdvan bir taraftan arıyor, hayırlı bir iş var, Rıdvan'a kız istemeye gideceğiz, ben kalksam iyi olur. Yani şimdi hani sempatik gözükse de profesyonel değil. Eğer böyle bir şey varsa ya Rıdvan'ın kız isteme şeyini, ne derler, seremonisini daha geç yapacaksınız ya da siz basın toplantısını daha erken yapacaksınız. Bu kadar basit yani. O bakımdan bence haklı. Diğer tarafta medya mensuplarının sorduğu sorular artı soru şekilleri eleştirilebilir mi? Evet, bazıları eleştirebilir. Benim de dikkatimi çekti. O bahsettiği kişi Kartal Yiğit'ti. Oturuş şekliyle soru sorma şeyi olarak ondan bahsetti. Öyle yapmasa vücut dili olarak daha iyi olabilirdi. Ona da katılıyorum. Ama aynı zamanda sorulan sorular da ilginçti. Mesela iki tane kadın meslektaşımız, yani Italiano'nun ve Önder Özel'in 50 kere cevapladığı şeyleri, yine kağıttan, daha doğrusu cep telefonuna yazdıkları soruları aynı şekilde sordular yani. Adam 50 kere oyun sistemini anlattı. Ondan sonra yazmış cep telefonuna, nasıl bir oyun oynatacaksınız diye soru sordu yani. 1,5. saatte. 90 dakika olmuş basın toplantısı. Yani öyle anlamsız şeyler de vardı. Haklı yani dinleyicimiz. Böyle şeyler oluyor ne yazık ki. Olmasa daha iyi tabii.
1: Hafta sonu Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir genel kurul vardı. Son dönemin galiba en sönük geçen genel kurullarından birisi oldu. Tarihin en az katılımı gerçekleşmiş genel kurulda. 4 büyük kulüp de başkanlar düzeyinde temsil edilmemişler. Delege olarak da sadece Trabzonspor'dan bir kişi bulunmuş. Diğer kulüplerden herhangi bir delege, büyüklerden yer almamış. Çoğunlukta kıl payı sağlanmış olan Mali Genel Kurul'da. 324 delegeden oluşan genel kurulu 182 katılımla gerçekleştirmişler. Birinci ligden de sadece 3-4 kulüp yer almış bu genel kurulda. TFF Başkanı ve Yönetimi harcamalar ve faaliyetler açısından oy birliğiyle ibra edilmiş. Basın akreditasyonu da 38'de kalmış. Bu da çok düşük olarak değerlendirilmiş Milliyet'teki habere göre. Röportaj yapılacak kulüp başkanı bulunamadı denmiş. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve as başkan değil, başkan vekili Mecnun Otyakmaz da
2: Amerika'dalar mı?
1: Amerika'dalardı. Bu genel kurul için geri gelmişler. 48 saat geçmeden genel kurdan sonra tekrar Amerika'ya gideceklermiş.
2: Evet.
1: Buna da gerek var mıydı açıkçası? Hem kendileri için hem işin ekonomik tarafı için. Hani yazık yani, Amerika'ya gidiyorsun, 48 saat kalmadan buraya dönüyorsun, buradan bir daha oraya gidiyorsun. Hani gitmese olmaz mıydı ikili? Bundan sonra gitseler çok mu ayıp olurdu bir takım açıkçası? Bilmiyorum, çok mantıklı gelmedi bana ama o da bir detay olarak verilmiş.
2: Neyse, heyecan artıyor mu? Dünya Kupası başlıyor.

0: Sen söyleyeceksin, heyecan artmaya sendin. Biz Genco abiyle iyiyiz.
1: Ben de iyiyim şu an. Bu şey ne derler, bu hafta Dünya Kupası'nın başlıyor olması beni de biraz hafta başında heyecanlandırıyor. Güzel yani. Şimdi rekabetçi karşılaşmalar izleyeceğiz. Dünya Kupası her zaman için sürpriz olaylara gebe. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım böyle havayla alakalı olarak, hani çok sıcaklıkla alakalı olarak büyük problem yaşamaz takımlar. O biraz korkuttu. Şimdi bizim gittiğimiz yer Arizona. İşte saati bulmaya çalışırken hava sıcaklığına da baktık. 38-39
0: Geceye baktın
1: 40'larda.
0: mı?
1: Ha?
0: Gece sıcaklığına baktın
1: Geceye
0: mı?
1: de bakmadım ama.
0: Çünkü gece de acayip soğuk olacağı düşünülüyor oranın da.
1: Tam tersi mi oluyormuş?
0: O yüzden evet, tam bir çöl iklimi olarak. Hani gündüz çok sıcak, gece de bir o kadar soğuk olması bekleniyor. Dinleyicilerden de geldi. Genco abi de galiba geçen söylemişti. Öyle bir risk de mevcut orada.
1: Yani işte bu arada geçen gün de New York'ta bir anda bir şey çıkıyor, fırtına çıkıyor. Bir anda ama böyle çok şiddetli bir rüzgar. Ondan sonra gidiyor tabii ama böyle hani anlık bir olay onlar da olabiliyor. Vallahi gece sıcaklıkları da 26-27 derece civarında Mert. Yani
0: o kadar kötü değil.
1: 40 dereceyi düşünürsen normal. Bakalım yani oralardan çok fazla gol yemezsek güzel bir turnuva bizleri bekliyor. Gündüz maçları izlemeye hazır olun. Güneşin gölgesinde Amerika 94'teki gibi. O izlemek biraz zor olabiliyor. Ama sonuçta
0: Hazık maçında da bir taraf gölge, bir taraf güneş.
1: Evet, bizim olduğumuz bir turnuva. Sonuçta Amerika 94'te yoktuk. Burada varız. Umutluyuz. Potansiyelimiz yüksek. Önümüz açık. Gençliğimiz var. Daha ne olsun? Yani o bakımdan heyecanlıyım açıkçası. Bir taraftan işte şimdi Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi tamamlandı. Fenerbahçe'den hızlı adımlar görebiliriz. Trabzonspor zaten yolun 4'te 3'ünü geçmiş gözüküyor. Galatasaray'ın süresi olduğunu biliyorduk. İşte Beşiktaş'ta da artık teknik direktör belli olduğu için bundan sonra gözler transfere dönecektir. Bir taraftan voleybol devam ediyor. VNL devam ediyor. Teniste Grand Slam'ler. Bundan sonra Wimbledon var sırada. Yani güzel güzel bir yaz bizleri bekliyor. O bakımdan hayırlı uğurlu olsun. Yeni yaz mevsimimiz Dünya Kupası ile beraber. Artı işte tahmin oyunumuz olacak. O da şu an işte herhalde 140 kişi falan olmuştur. Yarına kadar o da biter. Orada bir rekabet yaşarız. Güzel.
0: Genco abiye veda edeceğiz artık yarın öğlen programda herhalde.
1: Evet.
0: Hat-trick camiası olarak onu Amerika'ya uğurlayacağız.
1: Amerika'ya uğurlayacağız.
0: Perşembe günü seyahati var onun da. Son iki program.
1: Genco ve seyahat deyince beni böyle istemsiz bir gülme alıyor.
0: Neler gelecek,
1: hani neler gelecek başımıza diye. Mesela Genco'nun direkt maceralı. Meksika'dan falan çıkabilir Genco. Amerika'ya uçağa binip Meksika'dan falan alabiliriz Genco'yu.
0: Geçen Iraklı bir futbolcu 7 saat sorgulanıp öyle alınmış. Of. Gördün mü onu sen?
1: Görme, okumamıştım.
0: İnşallah başına gelmez de öyle hikayeler gelse gelse hani Genco abinin başına gelebilir gibi düşünüyoruz. Evet, 9.56 bugünlük bitirdik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

0: Radyospor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özüpek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık saat 11:30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerinizin 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özüpek Twitter, Aygün Özüpek Instagram ve Radyospor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Basketbol Süper Ligi'nin ilk finalisti belli oldu. Fenerbahçe Beko. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i uzatmalar sonucunda 102-93 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve finale adını yazdırdı. Amili kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi ilk hafta son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. İlk 2 sette rakibine yalnızca 21 sayı veren Filenin Sultanları büyük çekişmeye sahne oldu olan 3. seti kıl payı kaybetse de 4. sette gerçek gücünü hatırladı ve parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sayın Aziz Yıldırım oldu. Detayını birazdan konuşacağız. Öyle bir anda geldin ki telefon dedi. Sayın Başkan 17.245 oy alarak Fenerbahçe'nin yeni 35. başkanı oldu. Biliyorsunuz olağanüstü seçimli bir kongreydi. Biliyorsunuz Çobani Stadı'nda dün yapıldı. Yaklaşık 27.387 üyenin oy kullandığı seçimde Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. dönem başkanı oldu. Sayın Hakan Safi 9.927 oy aldı. Kullanılan oylardan 135 oy geçersiz sayılırken 80 tane de boş oy atıldı. Ben bu boş oyu da hatırlayamıyorum, anlamıyorum ya. Yani gidiyorsun orada sabahın köründe gidiyorsun, kuyruğa giriyorsun, tamam mı? Tam tepki olabilir abi yani. Niye boş oy atıyorsun abi? Veya bir kağıda bir şey yaz yani. Ha? Ben de bu boş oyları anlamış değilim. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. İsmim Selim Bayındır. Aynı zamanda kongre üyesiyim.
0: Hoş geldiniz Selim Bey. Bu boş oy nedir Allah aşkına ya?
1: Yaymağımıza hayırlı
0: olsun. Diliyorum. Teşekkürler Selim Bey, buyurun.
1: Yani şöyle demek istiyorum, hatta o cumartesi günü de dün de tribünlerdeydim. Seni de görme fırsatım oldu ama kalabalıktan abi bir türlü
0: evet, yaklaşamadık abi, çok kalabalıktı ya, doğru söylüyorsun
1: cumartesi
0: abi.
1: Cumartesi günü için. Abi şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle geçen sene imza sürecinin içindeydim. Saadettin Saran'ı seçtirdik. Hakikaten başkanımızın dönemi de çok kısa sürdü malum sebeplerden dolayı.
0: Evet doğru. Bir itibar suikastine maruz kaldı. Alkış
1: isteyerek ben üstüme düşen vazifemi de yaptım. Her türlü sevgimi saygımı
0: kendisine
1: zaten gösterdim.
0: Teşekkürler.
1: Şeye gelecek olursak abi, hani şöyle demek istiyorum amiyane bir tabirle. Eskiden büyüklerimiz daha iyi bilir. Benim de yaşım 55 bu arada. Kadıköy Sirkeci Vapuru vardı. Orada bir rahmetli Burhan Pazarlama vardı.
0: Meşhur Burhan Pazarlama. Jilet millet her şey. Limon sıkacaklarına abi, kadar hatırladım. Tırnak makaslarından çakmakla başladı. Doğru.
1: Çakmakla başlardı. Yanında şunu veriyorum.
0: Kalem malem verirdi. Doğru söylüyorsun.
1: Burhan maalesef Pazarlama. Hakan Safi'yi ben artık yani Burhan Pazarlama'ya benzettim. Yazdım bunu da. Hem Twitter'da da yazdım. Hmm. Hatta Süleyman Arat'a da yazdım. O da gülücükler koymuş mesaj olarak. Ondan sonra yani hakikaten
0: iletişim hatası o. Ben size söyleyeyim. O iletişim ekibinin Hakan Safi yanlış yönlendirmesi bence. Açık ve net.
1: Ama Aygün abi gecenin 11'inde eski başkanımızda pozlar vermesi, dernek başkanlarını İstanbul'a gelmiş oy kullanacak dernek başkanlarının aranması, kimisinin aklının çelinip şey yapılması, sabahlara kadar teknik edileri. Bunlar Fenerbahçe camiasına, başkanlık makamına yakışmayan, aday da olsa başkanlığı kazansa da yakışmayan hareketler. Camianın içinde olanlar az çok. Hani hemen hemen herkes birbirini tanır, bilir. Yani dolayısıyla hani bunlar bizim de kulağımıza geliyor. Gecenin 4'üne 5'ine kadar tekne gezintileri hakikaten bu camiaya yakışmayan bir şey.
0: Anladım. Peki.
1: Ve şöyle zannediyorum bu farkın bu kadar açık olmasının sebebi de o verilmiş olan pozlardı. Büyük tepki vardı çünkü. Bir anda ben döndüğünü zannediyorum. Ve şunu da demek istiyorum abi son kez. 8 yıllık fetret devri bitmiştir. Bundan sonra Fenerbahçe şey başlamıştır abi. Peki. Hayırlı olsun.
0: Çok diyorum. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Sağ ol, saygılar. Evet, mesajlar yağıyor WhatsApp'a. Hemen şundan başlayalım. Bir dakika dur, bunu atladık mı biz ya? Ha, şundan başlayacağız, özür dilerim. İlk mesaj hangisiymiş? İlk mesaj 09.58'de gelmiş. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Fenerbahçe seçim geride kaldı. Aziz Başkan'ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte gözlerimiz hayata çevrilerek projeleri ve kurulacak kadroya çevrilmiş.

0: çevirdi. Taraftar olarak beklentimiz büyük. Verilen sözlerin sahaya yansıması ve şampiyonluk yolunda somut adımlar atılmasını istiyoruz. 8 yıl sonra fark ne olacak sizce? İyi yayınlar demiş. Alo, günaydın. Günaydın.
1: Günaydın abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Mehmet ben abi, İstanbul'dan, nasılsın?
0: Sağ ol Mehmet, sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
1: İyiyim abi. Sesini duydum, daha iyi oldum abi.
0: Ha, şey gezdiren, doğru mu şimdi?
1: Evet abi.
0: Hoş geldin kardeşim.
1: Sağ ol. Köpeklerimi gezdirdim abi. Bu sefer dedim Fatih totem yapayım dedim, düştü abi.
0: Hadi bakalım.
1: abi Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'ye yeni başkanı hayırlı olsun abi.
0: Teşekkür ederiz kardeşim.
1: Abi kazanan Fenerbahçe Galatasaray değil de kazanan Türk futbolu olsun.
0: İnşallah
1: abi
0: kardeşim, inşallah.
1: Yani
0: inşallah.
1: Şu kavgaların, dövüşlerin, İnsanları birbirine kırdırmalarını artık bir son bulmasını istiyorum.
0: Doğru
1: abi. Gerçekten söylüyorum
0: doğru
1: bunu.
0: Doğru.
1: Yani konu dışı, yani taraf dışı olarak gene Fenerbahçe kongresinde abi, hani gene diyorum yanlış anlama, yine birbirlerine sallamalar.
0: Bunlar alıştık ya, artık ya, her kongrelerde, her divanlarda bunlar
1: oluyor. Alıştık ama gerek yok bu abi ya. Taraftarların Sayın Hakan Safi'ye bu kadarı kafi, bay bay Hakan şey.
0: Anladım. Tezahüratlar ya, anında söylüyorsun.
1: Abi gerek yok ya. Yani Azizcilik, Alicilik, Ahmetcilik, Mehmetcilik, ya gerek yok abi, kulüp kazansın, Türk futbolu kazansın abi artık bu durumlarda. Gerçekten canı yönler bunu istiyorum abi. Hı hı. Bir de abi Galatasaray bağlantısı yapacak mısın?
0: Osman abi bağlayacağız büyük ihtimalle ama bugün biraz daha Fenerbahçe ağırlıklı gideceğiz. Yarın büyük ihtimalle Galatasaray bağlantısı
1: abi,
0: yapacağız. Geçen hafta yapamadık çünkü kongre yoğunluğundan dolayı yapamadık biliyorsun.
1: Biliyorum
0: bu
1: abi.
0: Hafta biraz daha hem milli takım hem Galatasaray üzerinden gideceğiz. Evet.
1: Milli takımıza da bu arada başarılar diliyorum.
0: Aynen,
1: abi.
0: Aynen, teşekkürler kardeşim.
1: Bu ünlü Ahtobot galiba 2026 Dünya Kupası'nda milli takım kazanacak diye seçmiş abi. Haberim var mı bilmiyorum.
0: Ahtobot kim lan?
1: Abi o bir tane meşhur bir ahtapot var ya.
0: O mu demiş?
1: Arjantin'in Dünya Kupası'nın kazanacağını seçen bir tane ahtapot vardı abi.
0: Anladım şimdi.
1: Milli takım.
0: Ne demiş? Milli takımı kazanacak demiş.
1: Milli takımı seçmiş abi kazanacak diye.
0: Hadi inşallah ya, inşallah.
1: İnşallah abi. Bir daha bir.
0: Ahtapotun kollarına dayanırız, dolanırız ondan sonra.
1: Abi ahtapot yemeği bırakırım.
0: Ahtapot yemeği. Ahtapotu biz belgesellerde görüyoruz. Millet yemek diyor, önüne koyuyor, yiyor. Biz belgesellerde görüyoruz ahtapotu ne olduğunu.
1: Abi senin kadar zengin olamasak da işte.
0: Bizim gönlümüz zengin. Sağ ol kardeşim.
1: Evet.
0: Sağ ol.
1: Şey soracağım abi, Galatasaray bağlantı yaparsan Icardi'nin durumu sorar mısın abi?
0: Ben ihtimal vermiyorum kalacağını. Bağlantı yapmaya gerek yok.
1: Ya bilmiyorum abi, benim hala bir umudum var abi ya.
0: Benim hiç umudum yok kardeşim. Hatta hani o dönemde Vedat Muriç de Galatasaray'ın gündemindeydi. Onu sana söyleyeyim. Galatasaray bir ikinci golcü. Icardi kulübede oturmayı kabul etmiyor. Yani Osimhen'in yedekliğini kabul etmiyor. Büyük sıkıntı. Bir de almış olduğu paranın 1/3 teklifi yapılmış galiba.
1: Yani gideceği her yılda aynı parayı alacak abi. Daha azını alacak.
0: İşte ama yani daha azını alır, daha fazlasını alır bilemem. Ama Icardi'nin de ben sana söyleyeyim yani. Bakma sen, bir piyasası var. İyi dostum,
1: var abi
0: dostum.
1: Var yani.
0: Özellikle
1: yani
0: İtalya'da kötü, başta olmak üzere. Piyasası
1: kötü,
0: var yani.
1: Kötü dediğimiz, sakat dediğimiz, bitmiş dediğimiz adam 14-15 gol attı abi.
0: Doğru. Peki. Yani, çok teşekkürler kardeşim.
1: Teşekkürler abi.
0: Kendine iyi bak. Sağ olasın. Aygün Bey mesajım 57'de gönderdim. Sinop plakasıyla demiş. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın. Öncelikle dünkü seçimlerin Fenerbahçe'mize hayırlı olmasını, evde başarılı olmalarını temenni ediyorum. Ancak 2024 seçimlerinde bizim eski futbolcularla bu iş olmuyor. Mourinho gibi teknik direktörle çalışmalıyız diyen Sayın Yıldırım ve Yıldırım ne değişti? 2 yılda eski topçuları futbolun patronu yapacak, başarılı olacağını ikna oldu. Saygılar, ben Yaşar demiş. Sinop 57 hakikaten kaçta atmış bakalım. Hakikaten 57 mi atmışsın bakacağız. Evet doğru. Günaydın.
2: Günaydın, merhabalar.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: İsmim Mustafa.
0: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba. Hoş geldiniz. İyi haftalar dilerim. Basketbolda finale çıktık. İnşallah başkanla uğurlu gelir.
0: Hadi bakalım inşallah.
2: Biz de alırız.
0: İnşallah.
2: Futbolda da 8 yıldır başkan hani göreve gelenlere destek olmuyordu, öyle diyeyim. İnşallah bu sefer sözlerinde bahsettiği gibi hani Fenerbahçe için bir araya gelir herkes de. Yani en büyük beklentim bu açıkçası. Hani yani Saadettin Bey'le ya da Ali Koç'la gidip arkalarında hani bir destek olur şey göstermemişti bu zamana kadar. Şimdi başkan oldu, kendisi bekliyor destek. Yani anlattığı şeylerde bir araya gelelim diyor.
0: Evet, öyle bir şey var, bakalım. Bekleyeceğiz, göreceğiz
2: yani,
0: tabii.
2: Ne kadar inandırıcı bilmiyorum olacak hani sonucu. Hani bir araya gelelim karşılık bulacak mı acaba? Siz ne düşünüyorsunuz o konuda?
0: Yani tabii burada dün de onlara yapılan şeylere, tepkilere

0: Sert eleştirilerde bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Yani hem Hakan Bey hem de Ali Bey hem de diğer başkan adaylarına yapılanlara bir çağrısı var. Bakalım o çağrıyı yeniden yapacak mı, buluşma olacak mı bilemiyorum. Bir şey de diyemiyorum inşallah ama
1: İşte
0: inşallah birleşme olur.
1: bir de kadrosundaki aldığı yönetim kurulu üyelerine biraz tepki var galiba. Yani bilmiyorum da siz ne düşünüyorsunuz? Hani eski
0: Ya her yönetim
1: sorunlarından
0: kurulu
1: dolayı.
0: üyelerine, her yönetimlerde, her yönetim kurulu üyelerine tepkiler oluşur. Yani ama
1: Hani
0: sonuçta yani
1: Nihat Özdemir'in
0: 17.245 oy almış
1: oğlu
0: olan
1: mu
0: bir
1: var?
0: yönetim kurulu var şu anda.
1: Yo, mutlaka oy alan her zaman, yani kazanan her zaman haklıdır da,
0: Aynen,
1: işte
0: aynen.
1: yani dediklerini bir yapabilecek mi, ben onu çok merak ediyorum. Bir araya getirebilecek mi camiayı?
0: Bekleyip
1: İnşallah
0: göreceğiz Mustafa Bey, bekleyip
1: inşallah
0: göreceğiz.
1: onun olmasını umuyoruz, öyle söyleyeyim.
0: Bekleyip
1: Yani
0: göreceğiz.
1: eski Aziz Yıldırım değildir inşallah, öyle söyleyeyim.
0: Peki. Çok
1: İyi
0: teşekkürler.
1: yayınlar, iyi
0: Sağ
1: yayınlar.
0: olun, kendinize bakın. O zaman ne yapalım? Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Günaydın Aygün Bey. İstanbul takımlarını sevmeyen bir Göztepe'li olarak Hakan Bey'in kazanmasını istiyordum. Fenerbahçe gelecek 5 yılını kaybedecek, kaybedecek ama olmadı. Hayırlı olsun Göztepe'li Hayrettin demiş. Alo, günaydın. Günaydın. Alo.
3: Alo.
0: Günaydın.
3: Abim ben Adana'dan Serdar Ersen
0: Aleykümselam. Kimle görüşüyoruz?
3: abi. Adana'dan Serdar Ersen.
0: Ha Serdar, hoş geldin kardeşim.
3: Hoş bulduk abim ya. Ben dün Demirsporlu olarak abi bizim yürüyüşümüz vardı.
0: Nasıl
3: Bütün
0: geçti
3: Adana'da
0: yürüyüş? Ne
3: abi.
0: oldu? Anlat bakalım. Nasıl geçti yürüyüş?
3: Abi yürüyüş istediğimiz, yani bizim halk olarak Demirsporlu olarak iyi geçti ama beklediğimiz hani şeyi göremedik.
0: İlgiyi.
3: Şeycilerden, siyasetçilerden,
0: Yetkililerden, yetkililerden.
3: şeycilerden. Evet abim, yani. Şimdi zamanında Demirspor iyi olduğu zaman hepsi geliyordu, fotoğraf çekiliyorlardı, boy gösteriyorlardı. Biz yaptık, biz ettik, şey yaptık. Şimdi durumumuzda bu halde, yani kimsenin, yani şimdi iş adamları, şeyler, yani büyük miktarlar değil abi. Şimdi sizin Fenerbahçe şeylerini dinliyoruz abim. Bir topçuya 20 milyonlar, 30 milyonlar, 50 milyonlar yıllık ödeme yapıyorlar, aylık şey, maaş olarak. Yani bunların yanında bizimki çerez abim yani. Şimdi niye bunlar böyle şey yapmıyor ya da niye ilgilenmiyor bilmiyorum, anlayamıyorum abim. Yani illa köklü demir sporumuzun durumunun daha kötü olmasını mı istiyorlar? Anlayamıyorum ki abi ya. Bir
0: Vallahi
3: de abim
0: üzücü durum ya hakikaten.
3: Hakan Bey orada başkan olmadı, seçimde kazanamadı. Gelsin şey yapanlarsa
0: Adana Demirspor'a
3: ilgilendiler demir
0: destek mi olsun
3: sporumuza.
0: diyorsun? Adana Demirspor'a destek mi
3: Adana
0: olsun diyorsun?
3: demir sporumuzun başkanımız yok şu an. İstediği zaman kapımız açık Hakan Bey'e de. Yani ya bir gönlünden bir şeyi varsa iletebilirseniz abim, biz de
0: İletiriz
3: demir
0: kardeşim,
3: sporları çok
0: merak
3: severiz.
0: etme. Merak etme kardeşim.
3: Kapımız her zaman açık Hakan Bey'e. Yani büyük başkan sayılır o da. Büyük iş adamı. Yani demir sporumuzu şahlandırabilir yani.
0: Peki. Çok teşekkürler
3: Yani.
0: kardeşim. İletiriz, merak etme.
3: Abi sizi de şeye bekliyoruz abim. Kongremiz, üyemiz olabilirsiniz abim. 5 milyar şeyimiz var.
0: 5 milyon.
3: Katılım fişleri. Yıllık da 1000 TL'de şeyimiz var abim ya. Aidatımız ya.
0: Ben Fenerbahçe Kongresiyim ama.
3: Ne olacak abim?
0: Bir
3: Olamıyor
0: daha.
3: musunuz yani Türkiye'de? Sizin
0: İnşallah
3: başkanınız
0: kardeşim.
3: Murat Sancak da Fenerbahçe Kongresi'ydi. Şey
0: Doğru.
3: yaptı.
0: Biliyorum, biliyorum
3: Demir
0: ama.
3: Spor Başkanı.
0: Biliyorum.
3: Ne
0: Peki.
3: olacak? Aygün abi 5000 TL bir şey değil.
0: Doğru. Doğru kardeşim. Peki
3: Vallahi
0: kendin
3: abi.
0: sağ ol,
3: Vallahi
0: kendine iyi bak.
3: bir son şey söyleyeyim abi.
0: Söyle
3: Son bir
0: kardeşim.
3: şey söyleyeyim
0: Söyle.
3: abi.
0: Söyle.
3: Vallahi abi ben yani normal askerlikte çalışıyorum. Ben yani SMS olarak en azından bir 20-30 tane SMS attım demiş
0: Helal olsun
3: durumda ki.
0: sana. Helal olsun.
3: Geçenlerde abi forma çocuklarımla gittim. Allah'ıma kitabıma al 5 milyar 6 milyarlık forma aldım. Kendime, çocuğuma,
0: Helal olsun
3: eşime,
0: sana.
3: yani indirimliydi. Vallahi billahi aldım
0: Elinden
3: abi.
0: gelen
3: Yani
0: desteği
3: insanlar
0: yapıyorsun.
3: bunu
0: Keşke senin gibi herkes olsa. Doğru söylüyorsun kardeşim.
3: keşke
0: Doğru.
3: olabilse yani, bilmiyorum abi. Yani Allah yardımcımız olsun.
0: Peki.
3: Sizden de abi arkadaşlar da demir sporumuzu böyle şey yapsanız iyi olur ya.
0: Merak etme kardeşim. Zaten Salim bizden sonra Adana'dan ile ilgili çok fazla yorumlar ve
3: Evet,
0: iyi de bir
3: zaten
0: biliyorsun Adana Demirspor'la biliyorsun. Peki. Çok teşekkürler kardeşim. Kendine çok iyi bak.
3: Sağ olasın.
0: Görüşürüz. Sağ ol.
3: Hakan Bey de bir şey yaparsanız iyi olur abi.
0: Söyleriz, merak etme
3: Demir
0: kardeşim. Söylerim, merak etme. Selamun aleyküm abi, hoş geldin. Başarılar dilerim Fenerbahçe için de. Aziz Yıldırım inşallah başarılı olur demiş Müslüm Çelik kardeşimize. Sevgilerimizi iletelim. Çok fazla mesaj var. İstanbul'dan Mustafa. Aygün abi, Aziz Yıldırım bu kadar farklı kazanmasını bekliyor muydun? Vallahi hakikaten beklemiyordum, açık ne söyleyeyim. Yani bir yakın gideceğini söylüyordum. Ben bu kadar büyük bir fark olacağını tahmin etmiyordum. Net. Yani ciddi bir fark var. Yani %60'a 40 gibi değil mi? Öyle orana baksam 60'a veya 65'e 35 gibi. 60-40 diyelim mesela. Günaydın.
4: Günaydın abi, kolay gelsin.
0: Selamünaleyküm. Kimle görüşüyoruz?
4: Ben Raşit abi, Ankara'dan arıyorum.
0: Raşit, hoş geldin kardeşim.
4: Eyvallah abi, sağ olasın. Ben dünkü seçimle ilgili Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorum. Fenerbahçeli taraftarın Meleğe diğer başkan adayının vaatlerine ağzını sulandığını, tabiri caizse dibinin düştüğünü düşünerek Sayın Aziz Yıldırım'a gösteren teveccühün karşılığında onun da bu transferlere en azından almasa bile en azından bir bakması lazım, şartlarına, koşullarına uygunsa alması lazım. En azından taraftar bunu hak ediyor diye düşünüyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Bu saatten sonra ben bir tarafım yoktur aslında. Kararsızdım yani. Aziz Yıldırım olsa üzülür müydüm? Hayır. Hakan Safi olsaydı üzülür müydüm? Hayır. O yüzden bu saatten sonra gerçekten birleşilmeli. Gerçekten o tribünlerde bir olunmalı. Başkanlar bütün açılışlarda, törenlerde yanında olmalı.
5: Doğru söylüyorsun.
4: Aynen öyle abi.
5: Peki. Çok teşekkürler Açık Güzel mesajından dolayı. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Günaydın sevgili Özüpek, nasılsın abi? Ben Muhammed Kemal. Efsane geri döndü, yaşa şanlı Fenerbahçe. Şimdi birlik beraberlik içerisinde Fenerbahçemizi kalkındıracağız. Saadettin Başkan ve yönetmen emekleri için teşekkür ederiz demiş sevgili kardeşimiz Muhammed Kemal'e de sevgilerimizi iletelim. Abi günaydın, nasılsın? Heyecanlı bir hafta bizi bekliyor demiş Mehmet Koç kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Aygün abi Ankara Taş Ocağı'ndan Ankara Taş Ali. Aygün abi 3 Temmuz kırmızı çizgimiz diyen Sayın Aziz Yıldırım'ın aynı zamanda 9 yıldır şike olmayan diyen Nihat Özdemir'i ben arkadaşlarımı satmaz demesi konusunda biz mi yanlış düşünüyoruz? Bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Lütfen bir akıl ver demiş. Günaydın Aygün abi, Adana'dan Yılmaz ben abi. Senden şikayetçiyim çünkü her gün seni saat 10'da beklemek zorunda mıyım? Çünkü seninle mutlu işe başlıyorum, seviyorsun demiş. Yılmaz kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın, alo günaydın.
6: Günaydın Aygün Bey. Son şeridi boşaltın, ben geldim.
5: İsmail Bey neredesin sen ya?
6: Ben buralardayım ya, ben dinliyoruz ara.
5: Ama yoğunluktan bağlanamıyorum diyorsun ha?
6: Yok, bağlanamıyorum. Yoğunum bu aralar. Fazla bağlanmak istemiyorum. Yani arkadaşlar da hakkına girmek istemiyorum fazla. Arkadaşlar bağlansın. Şimdi Aygün Bey, ben öncelikle bir iki konuda senin fikrini merak ediyorum. Birincisi, ben çok merak ettiğim bir konu. Sen de hatta mesaj attın da spor yazar arkadaş var. O farklı bir cevap verdi. Bunu senin canlı olarak bana vermeni. Bu Trabzon dediğimiz takım. Acaba bu Türkiye'nin takımı değil mi?
5: Ne alaka
6: çok
5: abi?
6: Merak ediyorum.
5: Ne alaka abi? Türkiye'nin hepsi Türkiye'nin takımı burada.
6: Yok ben öyle görmüyorum. Yani bize çok dişliyorlar bizi. Bütün kötülükler bizim başımıza geliyor. Her şeylerle bize uğraşmıyoruz. Ne hikmetse. Ondan sonra çıkıyor birileri diyor işte ben Trabzonspor'um için mi? Yani Trabzonspor olsa biz burada bize zulüm yapmaz. Bunu çok merak ettim. Yani U21 bile şampiyon oldu. Sen bir daha final oynatıyorsun takımı. O zaman ligdeki, Süper Lig'deki takımı da bir final oynat.
5: Evet doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun, orada haklısın. Orada haklısın.
6: Birincisi, ikincisi bu Fenerbahçe'nin bu sporcu Samet Akaydın. Trabzonspor'a yazılıyor herhalde.
5: Abi valla onu ben de duydum ama yani netleştiremedim açıkça sana söyleyeyim. İstersen ben şimdi bir yazayım doğru mu diyeyim de öğreneyim program içerisinde.
6: Ben bunu kesinlikle istemiyorum. Yani bu futbolun bizim Trabzonspor'a gelmesini ben istemiyorum. Hani bu artık yaş itibariyle artık yani nerede verim verecek? Nerede verim vermiş ki burada versin? Bunu da yani Allah'ın Trabzon yanlış yapar. Son olarak da bir şey daha diyeyim. Hani az önce dedim ya Trabzon bir ülkenin takımı değil mi? Bir futbolda alıyorsun. Bugün Mustafa Esyerlat en iyi kanat oyuncularından bir tanesi diye düşünüyorum ben. Abi, sen bunu milli takım almıyorsan, bunun yerine bir başka adam alıyorsan, demek ki burada bir sıkıntı var.
5: Yani şimdi doğru söylüyorsun da şimdi Samet kısmıyla ilgili şimdi Trabzon muhabiri arkadaşlara yazı yazdım. Eğer görürlerse bir cevap verirlerse ben yayın içerisinde aktarmaya çalışacağım. Ama ben de okudum onu. Ben de okudum Samet Akaydın'la ilgili ben de okudum. Gördüğümü söyleyeyim. Ama hakikaten bilmiyorum. Bilmiyorum hakikaten.
6: Son olarak bir göl bilgisi vereyim, kapatayım.
5: Ver abi.
6: Bu Temtem'de Büyüktepe'de köprüsünün üzerine Edirne yönlü tanışma var. Buradan uzak duralım arkadaşlar. Herkese saygılar sunuyorum.
5: Çok teşekkürler abi. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Eyvallah abi sağ ol. Yol bilgisini de aldık gördün mü? İsmail abiden. İyi yayınlar sevgili Öz. Dün itibariyle görevimizi yapıp kulüp menfaati doğrultusunda Aziz Yıldırım'ı başkan olarak seçtik. Kongrenin göster